0: Genelde işte yere atma pozisyonları, yerde yatma pozisyonları, ikili omuz omuza mücadelelerde, garip garip yerlerde yuvarlanmalar. Ya bunlara müsaade etmemeleri lazım. Yani Riva'da hakemlere bu konuda çok iyi eğitimler verilmesi lazım. Bu kadar yatırım yapılıyor. Oyuncu güçlü. Geçen yıl Onatçu'da gördük mesela. Adam size abi arkadan şöyle bir yapıyor. Arkadaki yere düşüyor. Faul diye adam. Bizim yani pozisyon alıyor.
1: Bizim
0: şimdi Vlahovic'te de o yaşanacak. Lukaku'da da o yaşanacak.
2: Tabii.
0: Hani oyuncu da şaşırıyor. Ben bir şey yapmadım ki diyor. Şimdi, arkadaki topa çıkamayınca kendini yere atıyor.
1: Darbeyle oynamıyor.
0: Bunlar çok önemli ama başkanların bu konuda kulüpler birliğinde beyin jimnastiği yapıp federasyonda Merkez Hakem Kurulu'nda bu konuda konuşmaları lazım. Bu kadar yatırım yapıp da oyuncu hiçbir şey yapmayacak. Ya o gücü tabii ki Lukaku güçlü oyuncu. Eze eze geçeceksiniz stoperini. Orada faul mi yapıyor? Amacı ne, gol atmak? Sevgili, sen güçsüzsen atıyorsun kendini yere.
1: Zeki, bunlar yorumu çok önemli. Bunlar bir stoper gibi bunlar. Resmen bir stoper gibi.
0: Hayır,
1: ikili mücadeleden.
0: Tabii ben katılıyorum hocam da.
1: Değil.
0: Sıkıntı şu. Geçen yıl gördük ya. Ya adam diyor ki topa çıkamıyor mesela, Onatçı çıkıyor inerken kolu takılıyor mesela adama, faul diyor. Golü vermedi kaç tane, öyle iki tane üç tane Onatçı'nın golü de verilmedi geçen yıl. Yani bunlar şimdi şeyde çok yaşanacak. Lukaku size'lı güçlü bir oyuncu. Yani başa çıkamayınca kendini yaratacak oyuncu biliyorsun. Hemen çart diye düdüğü çalmayacaksın.
2: Tabii
0: kardeşim.
2: Hakemlerin orada de biraz oyuna diyorum, müsaade etmesi.
0: Ben bunu istiyorum ya. Dünya Kupası'nda gördük bunu. Ne kadar güzel oynattılar. Ne kadar dik durdu hakemler. Bizimkiler konferans veriyorlar sahada. Ya bırakın ya, bu kadar yatırım yapılmışken bu kadar güzel kuralları da uygulayacağımız yerde oyun kuralları da çok güzel. Yani biz oynansın istiyoruz. Bu adamları izleyelim. Bu adamları durdurmayın böyle garip garip şeylerle, düdüklerle. Bırak golünü atsın. Bırak mücadele etsin.
2: Bunlara izin vermeleri bu arada lazım. Bu konuda da. Yani yeni bir hakem direktörümüz var şimdi, Anthony Taylor. Premier Lig'de işte yıllarca görev yaptı. Bakalım.
0: Haklısın
2: yani
0: da.
2: Bizdeki hakem seviyesi yükselecek mi? Bunu tabii sezon başlayınca göreceğiz. Ama umutluyuz. Yani şu an işte en azından umudumuz var.
1: Biz öyle bir şey ki uçan sinekten nem kopuyoruz biz böyle. Ufacık bir şeyde. Eğer büyük
0: hocam,
1: takımsa
0: çok atmalar oluyor. Hadi, hadi hocam bu ne ya hocam? Taklalar atıyorlar yerlerde. Mesela darbe şuraya gelse bile yüzünü tutuyorlar. Hani inandırıcı olsun. Kamera var kardeşim, çok komik oluyorsun yani. Sen 5-6 milyon euro kazanıyorsun ama komik hallere düşüyorsun. Yapma bunu.
1: Yani
0: mücadele
1: arkadan,
0: üst düzey olsun istiyorum.
1: Arkadan geldiğin zaman öndeysen kesin atıyorsun bir kere kendini ve buna da hepsi, bütün hakemler de pat diye çılıyor. Ya üflesen yıkılıyorlar yani.
0: Orkun Kökçü, mücadelesine ceketimi iliklerim. Ya bu oyuncular harika oyuncular. Ya. Bırakın da savaşsınlar. Böyle oyuncularla lig güzelleşir.
1: Öyle yetişmişler
0: ya,
1: zaten.
0: Faul yapmıyor adam, faul yaptı diye durduruyorsun. Adam çıldırıyor bu sefer. Ya ben bir şey yapmadım, oynamaya çalışıyorum. Adam oynatmıyor beni.
1: Aynısını Salih'te de yaşayacaksın.
0: Adama prim tanıyorsun bu sefer. Oynat. Yani işin
1: öbür
0: kurnazlığına kaçan, oynamayıp da kurnazlığına kaçana prim veriyorsun. Böyle bir lig olmasını istiyoruz. Bu kadar yatırımlar.
1: İnşallah.
0: Az önce
1: olmaz.
0: Ne dedik? Santrforların ligi olacak bu sezon dedik. Bırakın bu adamlar oynasın. Bırakın mücadelesine izin verin. Düdük çalıp
1: ya,
0: durmayın.
1: Bu santrforlar var ya şimdi, Nunez de geldiği zaman bunlar havada dövüyorlar. Çıktığı zaman
0: ama
1: aşağıda
0: işte olmuyor
1: eziyorlar.
0: Hocam, faul veriyorlar.
1: Eziyorlar. Şimdi onlar şaşıracak.
2: Yani santraforlar bizim ligimizin seviyesine inmez umarım. Hani biz
1: İnşallah.
2: Umarım ligin seviyesi biraz santraforlara ya yaklaşabiliriz. Bunlar,
1: şimdi
2: yani biz hani transferlerle tabii biraz daha lig seviyenin artmasını düşünüyoruz
1: şimdi.
2: Ama.
1: Zeki anlattı, örnek vereyim. Lukaku ile zamanında Didi Drogba geldiğinde de Didi'ye de çarpıyorlardı, düşüyorlardı. Tesislerde çok konuşuyorduk. Bana diyordu ki ya neden bu kadar çok çalıyor, ben bir faul yapmıyorum ki, bana çarpıp düşüyorlar. Sen diyordun beton gibisin de ondan. Yani
2: da
1: burada da şimdi kaç tane santrafor var o
2: bir oyuncuydu.
1: Ya işte Lukaku da aynı şekilde.
2: Hocam Lukaku'nun ilk açıklamaları diyor ki Romelu Lukaku, böylesine muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Açıkçası harika bir takımımız var ve böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Takımın maçlarını kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum. %100 hazırım diyor Lukaku.
1: Evet. Doğru söylüyor. Şeyde de gördük işte. Dünya

0: Aşağı yukarısını da gördüm.
1: Ya şu anda 40 dakika bir devre çok rahat bir şekilde çıkarırsın
0: oyuna.
1: Hayır, sakatlanmasın diye yani yormamak lazım.
0: Ama bizim bu ligimizin bu temposunda.
1: Tabii.
0: Yani temposunda iki tane 90 dakika çıkarır.
2: Bu arada Vlahovic giderek yaklaşıyor.
1: Evet ya.
0: Ambalya geldi.
1: Yani gelmiş bile.
2: İnişe doğru sanırım geçti.
1: Gaza basmış gelmişler.
2: Evet. Yani Lukaku kısa bir süre içerisinde de artık Atatürk Havalimanı'na inişini yapacak.
0: Şimdi Dusan Vlahovic'i taşıyan
2: uçak. Bu arada Lukaku'nun da uçağı şu anda yolda. O da tahmin ediyorum ki yaklaşık bir saat gibi bir süre içerisinde o da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş
0: Napoli'den
2: yapacak.
0: Napoli'den geliyor değil mi?
2: 22. Yok, Lukaku Brüksel'den geliyor. Brüksel'de. Evet, kendi ülkesinden.
1: Hatta şunları orada detaylı bir şekilde sağlık
0: Zeki,
1: kontrolünden geçirmişler ilk
0: orada. Zamanda Lukaku kaç gol atar? Vlahovic de kaç gol atar? Şunu ne izgar?
2: Evet hocam, mesela yeni sezonda kim gol kralı olur Süper Lig'de?
0: 4 tane baba santrofor, 5 tane.
2: 4.
0: 5 tane.
2: Bu arada şimdi atlıyoruz. Bak, yani yanlış da anlamasınlar sonuçta. Ama evet, Şomurodov var. Eldar
1: Şomurodov da var.
0: Yani abi şimdi Şomurodov var da onun anlamda şanssızlığı orada olması. Evet. Ya orada bu taraflarda falan olmuş olsa o da bir 10 golü falan kesin bulur da.
1: Tabii,
0: bulur. Ama bunlar geçer abi bunlar. Şeyde mesela şeyde iki tane var şimdi Trabzonspor'da. Evet. Ha nasıl oynayacaklar, onlara geleceğiz şimdi. Çift oynar mısın, tek mi oynarsın, Lukaku'yla Muriç oynar mı? Bunları
1: Muhammed
0: konuşacağız.
1: Muhammed Salah ikisinden de fazla atar Trabzon'da. Onarcio'dan da fazla atar.
2: Ya, bu arada gerçekten mesela Greenwood, yani Salah, işte bir tarafta
1: şaka gibi değil mi?
2: Trossar, ya bu anlamda ligde bu sezon yani krallık yarışı inanılmaz geçecek. Gerçekten çok
0: i̇şte
2: önemli isimler.
0: Şey, gol kralı yarışır biraz, orası da kızışır.
1: İşte ben
0: bu takımların gol yüzdesi de yukarı çıkacak.
1: Ligin kalitesi artırmak için futbolcu yatırımları yapıldı ama hakem yatırımı da çok önemli. Oyunu güzelleştiren, oyunu mahveden de hakemler. Kötü hakem oyunu mahvediyor. Oyuncuların psikolojisini bozuyor. Oyunun seyrini mahvediyor. İyi hakem de oyuna güzellik katıyor. O yüzden burada diyorum ki daha lig başlamadan en azından hakem kalitemizi görelim. Hakemleri bu konuda uyaralım. Merkez Hakem Kurulu ne yapacak? Kural anlatıyor medyaya. Ya biz Dünya Kupası'nda o kuralları ezberledik zaten. Bize bunları anlatmayın. Bize çıkın deyin ki hakemleri biz bu konuda uyardık. Hakemler her komik düdükler çalıyordu. Bundan sonra çalmayacaklar. Biraz sertliğe müsaade verecekler. Dünya Kupası'ndaki oradan hisse kapsınlar.
2: Doğru.
1: Nasıl hakemler? Hiç görmediğimiz bugüne kadar ülkelerin hakemleri çok başarılı maçlar çıkardılar.
2: Peki şöyle yapalım mı? Uçak inmek üzere. Vlahovic'in uçağı giderek yaklaşıyor Atatürk Havalimanı'na. Oyuncunun ne kadar aslında önemli bir golcü olduğundan da bahsetmiştik. Dusan Vlahovic'in gollerini Beşiktaşlar için özellikle bir kez daha ekranlara getirelim ama hiçbir yere ayrılmayın. Dönüşte Atatürk Havalimanı'na Dusan Vlahovic'in İstanbul'daki ilk görüntüleri için bağlanmaya devam edeceğiz.

0: artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Manchester McKenny Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

geldi, çaldı şimdi. Karşı karşıya Dusan Vlahovic geçti. Kale boş, Vlahovic topu alarda. Dusan Vlahovic hatayı sezdi, topa gitti.

Kostić kopa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović Kostić. Vlahović ve gol!

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi. Gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović.

0: Evet, Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović'in gollerini bir kez daha hatırlamış olduk ve Vlahović'i taşıyan uçakta artık İstanbul'a iniş yaptı. Atatürk Havalimanı'nda birazdan yapılacak olan prosedürlerden sonra Vlahović havalimanından ayrılacak ama çıkış görüntüleri Aspor ekranlarında olacak. Birazdan bir bağlantımız da olacak. Efe Can Öztaş, Atatürk Havalimanı'nda ekip arkadaşımız Dušan Vlahović'i bekliyor. Erdem Akbaş'sa Sabiha Gökçen de, birazdan Erdem'e de gideceğiz ama önce bir Atatürk Havalimanı'na tekrar gidelim. Efe Can Öztaş hazırmış. Dušan Vlahović'in uçağı İstanbul'da dedik ve detaylar için sözü yeniden Efe Can'a bırakalım.
1: Teşekkürler Furkan Yıldız, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Dušan Vlahović'i taşıyan uçak Belgrad'dan havalanmıştı. Biraz rötar yaptı Beşiktaşlı taraftarlarda, uzun bir süredir Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde bekleyişlerini sürdürüyor ama uçak an itibariyle İstanbul'a iniş yaptı. Dediğimiz gibi Sayın Başkan Serdar Adalı dün gece geç saatlerde Murat Kılıç'la beraber, Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç'la beraber oyuncuyu almak için ve son pürüzleri gidermek için Belgrad'a doğru uçuş gerçekleştirmişti. Ardından imzalar atıldı ve Sayın Başkan Serdar Adalı Beşiktaş taraftarının hayalini kurduğu, kendisinin hayalini kurduğu Vincenzo Italiano'nun uzun süredir istediği Sırp golcüyü, yıldız santraforu Beşiktaş'a kazandırmak adına İstanbul'a getirdi. Bizler de az sonra kendisinin İstanbul'daki ilk görüntülerini Aspor ekranlarında, özel görüntülerini vermiş olacağız. Yaklaşık 1000 ila 2000 arasında Beşiktaşlı taraftar İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde bulunuyor. İnanılmaz bir coşku var. Beşiktaşlı taraftarlar Sırp golcüyü büyük bir hevesle, tutkuyla, arzuyla bekliyorlar. Besteler, şarkılar, davullar, zurnalarla yeni transferlerini artık kavuşmaya çok az kaldı. Onlar da bu büyük bekleyişi artık sonlandırmak istiyorlar. Biz de dediğimiz gibi biraz sonra oyuncu çıkış yaptığı andan itibaren Aspor ekranlarında görüntülerini vermeye başlayacağız diyerek sözü tekrardan stüdyoya sana bırakayım. Dušan Vlahović an itibariyle İstanbul'da Furkan Yıldız.
0: Teşekkür ederiz. Efe Can Atatürk Havalimanı'ndan son detayları paylaştı. Orada bekleyiş sürüyor. Çok erken saatlerden itibaren Beşiktaşlı taraftarlar havalimanında yerlerini almışlardı. Tabi uçak biraz rötar yapıp gecikince oradaki bekleyişte biraz daha uzamış oldu ama buna değecek bir santrafor olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz.
2: Şimdi durmadan goller gözüküyor. Canlısı geliyor burada. Burada izleyeceğiz hepsini. Onun
0: gerçekten zaten ligi özlemiştik ama Süper Lig'de yeni sezonda izlemeye değecek çok fazla oyuncu var.
2: Yani, çok iyi oldu ya. Forvet attı bu sene. Santraforlar tamam. Forvet işte. Genel konuşuyorum.
0: Orta sahalar da iyi hocam.
2: Orta yani sahalar idare eder diyeceğim. Şimdi bunları
0: kaleciler.
2: Kaleci bir iki tane var belli de. Şimdi bunları gördükten sonra forvet attı olarak.
0: Farklı seviyeye çıkmış.
2: Orta sahalar bunların biraz arkasında kalmaya başladı. Yani daha bunu getiriyorsan bu şekilde santroforlar açıklar getirdiğin zaman işte Kante'nin gençliği gibi falan bulacaksın onları. O tarzdaki oyuncuları getireceksin. Bakalım artık.
0: Yönetmenimiz Ali abiye ve tüm rejiye teşekkür edelim. Müthiş bir şu anda ekran var. Ekranın sol kısmında Vlahović'in Beşiktaş için İstanbul'da dedik. İlk görüntüleri birazdan ekranlara yansıyan bu kapıdan çıkış yapacak. Vlahović ekranın sağ tarafındaysa Lukaku'nun uçağını radar görüntüsü, evet. O da Brüksel'den havalanmıştı uçak ve yaklaşık bir saat içerisinde Lukaku'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak. Orada da tabii ki Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi var. Erdem Akbaş hazır olduğunda bir bağlantı da Erdem'e yapacağız. Yeni sezonda Beşiktaş'ın santrafor rotasyonu da böylelikle Dušan Vlahović, Oyan Gyu ve Semih Kılıçsoy olacak gibi görünüyor.
3: Ne enteresan bir gece. Az önce sosyal medyadan baktım. İspanya'da insanlar güneş tutulmasını izliyorlar. Bizde de yıldız tutulması var. Yani güzel, bir evet. Tarafta güneş tutulması, bir tarafta yıldız tutulması. Yani çok
0: tabii güneş de bir yıldız.
3: Özel. Tabii aynen. Aynen. O yüzden hani bizde Türkiye'den izlenemiyor biliyorsun. Evet, bu güneş tutulması ama İspanya'da insanların izlerken görüntülerine baktım. Bizde de yıldız tutulması var. Yani yıldızlar, gökyüzündeki yıldızlar kadar yıldızlar neredeyse ligimize iniyor. Uçaklar çilekleri değil yıldızları taşıyor. Yani yıldız mevsimi resmen. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Ya kulüplerin bu kadar borcu varken özellikle hani genelde şöyle olur. Teknik adamlar mevkilerle ilgili 10'lu 15'li listeler verirler. Bu sefer bu oyuncular listenin ilk sırasındaki oyuncular. A plus dediğimiz birinci sınıf oyuncuları transfer ettiler. Evet yani Vlahović işte o dönemde Lukaku'lar çok konuşuldu biliyorsun. Başka santriforlar gündeme geldi ama başkanın kafasında hep Vlahović vardı. Gitti aldı geldi. Büyük bir başkanlık örneği gösterdi. Hani Muhammed Salah transferinde hayal kırıklığına uğrattığı Beşiktaş taraftarını Vlahović transferiyle bence coşturdu. Daha da mutlu etti başkan. Çünkü Beşiktaş'ın böyle bir santrafora çok ihtiyacı var. Hani
0: o tabii hayal ki, kırıklığını da atmak için üzerinden böyle bir transfer de gerekiyordu sanki.
3: Çok güzel tamir etti. Yani ben tebrik ediyorum. Kolay iş değil.
2: İkisi de olsaydı yani, bir şey demezlerdi.
3: Juventus'tan ayrılan İşte bir taraftan Barcelona'nın hani acaba Vlahović'i mi alsak, Real Madrid'de Mourinho'nun kafasındaki santriforlardan biri olan ama o mevkisi çok dolu olduğu için hani Avrupa'nın 5 büyük liginde en büyük golcü transferini yapmak isteyen takımların listesindeki bir isimdi Vlahović. Yani şöyle söyleyeyim, Bayern Münih'te Harry Kane olmasaydı belki Vlahović'i transfer ederler. O derece. Yani o ayarda bir oyuncu geldi ligimize. Ben dediğim gibi sadece golcü değil. Yani golcü vardır. Hava hakimiyeti çok iyidir. Çok gol atar. Golcü vardır. İki ayağını kullanır. Ceza sahası golcüdür. Atar. Vlahović'in bir özelliği de on numaralar gibi usta. Juninho gibi mesela serbest vuruştan gol atar. Hani bizim yaş grubumuz Juninho'yu bilir ama hani yeni nesil çok bilmez. Biliyorsun vurdu mu yapıştırırdı.
0: Tabii mesafe yani, tanımazdı.
3: Kariyerinde kaç şey var bilmiyorum. Serbest vuruş golü ama her maçta serbest vuruştan gol atan bir oyuncuydu.
0: Doğru.
3: Lyon'da onun gibi bizim ligimizde çok rahat serbest vuruş golleri atacak. Zaten penaltıları hiç saymayalım. Kariyerinde çok penaltı golü de var.
0: Zeki abi seni şöyle destekleyebilir miyim? Şimdi Dušan Vlahović 2000 doğumlu. 2000 doğumlu dünya futbolunda bir başka yıldız santrafor var, Erling Haaland. Evet. O dönem yani bu iki oyuncu da gençlik dönemlerinde özellikle kariyerinin ilk yıllarında aslında biraz aralarında böyle bir rekabet de vardı. Yani bu iki oyuncunun Vlahović'in ve Haaland'ın gelecekte en önemli iki santrafor olması zaten bekleniyordu. Vlahović Juventus'a transferiyle zaten bunu yaptı. Fakat sonrasında işte o sakatlıklar biraz onun ivmesini kaybetmesine sebep oldu diyeyim. Ama Haaland zaten bugün hala en üst seviyede oynuyor. Yani ne kadar önemli bir potansiyeldi aslında bir dönem Vlahović. Sen işte Bayern Münih örneğini verdin. İşte Real Madrid, Barcelona bugün bu takımlarda da aslında Vlahović'in forma giymesi hiç ama hiç sürpriz olmazdı.
2: Şey böyle...

0: Çok güçlü oluşları, süratli oluşları, vücudunu aksiyona göre şekle sokan santrforlar. Çok farklı. Yani izlerken keyif alabileceğin, yapay zekanın üretebileceği ancak santrfor tipleri. Günümüzde yapay zekadan çok yararlanıyoruz ya şu
1: Evet.
0: dönemde. Yani onların ancak çizebileceği, üretebileceği santrfor tipleri çok da yok yani. Dediğim gibi hani Lewandowski bitti artık. Kariyerinin sonuna,
1: Yani
0: Barcelona bıraktı
1: normal,
0: mesela.
1: aynen
0: Onu
1: doğru.
0: belki bulamazsın. Dzeko öyle. Şimdi Harry Kane'i çok konuşuyoruz. Harry Kane de yakın zaman sonra hani 40'lı 38-40'lı yaşlarda
1: Şu
0: o
1: anda
0: da artık
1: 32 yaşında
0: tabii
1: sanırım Harry Kane de.
0: yani Harry Kane'i zaten bırakmazlar.
1: Evet.
0: Yani şu an 105 milyon euroyu almıştı zaten Bayern Münih. Yani geçen kaç 50'nin üzerinde gol attı yanılmıyorsam.
1: Evet
0: Çok
1: evet
0: gol
1: doğru.
0: attı yani öyle böyle değil.
1: O da çok
0: Ha,
1: enteresan
0: onu
1: bir santrfor.
0: alamıyorsan
1: Olamazsın.
0: işte ya
1: 38'den sonra olur belki.
0: başkan hani Charlotte'u çok konuştu mesela. Charlotte'tan daha iyisini aldı. Emin ol Charlotte'tan daha iyisini aldı. Çünkü Charlotte gibi oyuncular farklı. Biraz çılgın. Hani bizim ligimizi çok önemsemezler. Kibirlidirler. Daha iyisi olabilir mi? Ama o da sonuçta Alvarez'in gölgesinde mesela. Bir geçemedi onu mesela.
1: Mesela şeyde Dünya
0: Atletico
1: Kupası'nda
0: Madrid'de.
1: değişik bir pozisyonda oynadı. Açık oynattılar. Ya çünkü Haaland var orada. Onu
0: Evet.
1: kesemeyeceğine göre
0: Bu arada
1: yer
0: birazdan
1: ayırdı.
0: Vlahovic'in havalimanından görüntüleri de ekranlara
1: Evet.
0: gelecek. Bunun hatırlatmasını yapalım. Buyurun
1: Şimdi
0: hocam.
1: şöyle kısa geçelim onlar. Tabii o tarafta da şu anda Vlahovic'i konuşuyoruz. Mesela Bayern'den bahset. Eğer o sakatlıklar olmasa tabii hadi Harry Kane'i bir tarafa bırakalım. Alabilirsiniz. Çünkü onların oyun modellerine uygun bir santrafor. Burada da işte biz onların oyun alanlarında ne kadar oyun alanlarının içinde
0: Geldi
1: tutacağız.
0: hocam. Buyurun.
1: Geldi mi? Hadi bakalım. Hayırlısı.
0: Dušan Vlahović, Beşiktaş'ın yeni transferi, Sırp yıldız Dušan Vlahović'in İstanbul'daki ilk görüntüleri. Hemen yanında da Sayın Başkan Serdal Adalı'yı görüyoruz. Havalimanında zannediyorum ki transfer aracı birazdan terminal binasına geçiş yapacak Dušan Vlahović. Oradaki işlemlerin ardından da havalimanından ayrılacak. Belki bir açıklamada da bulunabilir ayrılmadan havalimanından ama canlı görüntüler Atatürk Havalimanı'ndan Beşiktaş'ın yeni transferi
1: Bir
0: Dušan
1: şey fark ettin mi? Ne kadar temiz bir yüzü var ya, ne kadar sevimli. Yani
0: Vlahović.
1: kalbinin ne kadar temiz olduğunun, yani mutluluğu yüzüne yansımış. Çok böyle nur yüzlü bir golcü. Şuna bakar mısın? Bebek gibi. Ya gerçekten yani çok sevimli, çok böyle mutlu, iç içine sığmıyor şu anda. Ya anlarsın bazı oyuncular suratsız gelirler. Para için geldikleri belli olur ama oyuncuya bakar mısın? Sen esasen
0: Yani bütün gücüyle gol atmak için
1: onun
0: gelmiş
1: yanında
0: yani.
1: oturana
0: Şu
1: baksana.
0: anda fanatik Beşiktaş'la o Beşiktaş ruhunu kalbine yerleşmiş. Yani bir an
1: Sen
0: önce formayı giyip sahaya çıksam diye
1: ya
0: bekliyor.
1: o tamam
0: Öyle bir
1: da
0: oyuncu.
1: sen başkana baksana
0: Ya
1: başkana.
0: başkan gurur duyuyor haklı olarak. Başkan gurur
1: Şey
0: duymayacak da kim gurur duyacak?
1: koltuğa sığmayacak öyle artık
0: Evet.
1: orada. Ama
0: Evet, araç terminal binasına geldi zannediyorum ki. Havalimanının içerisinde artık o resmi işlemler yapılacak. Pasaport kontrolü gibi prosedürlerden sonra da çıkış yapacak. Orada Beşiktaş iletişim ekibinden de isimleri görüyoruz. Sayın Başkan Serdal Adalı hemen Vlahović'in arkasında. Bu arada Dušan Vlahović'in İstanbul hakkında bilgi aldığı isimlerden birisi de Dušan Alimpiyeviç'miş. Beşiktaş erkek
1: tabii
0: basketbol
1: o da
0: takımının
1: konuşmuş
0: baş
1: tabii.
0: antrenörü. O da
1: Aynen. Sırp.
0: Sırbistan sporunda tabii önemli isimlerden birisi. Hatta Sırbistan basketbol takımının da baş antrenörü aynı zamanda Alimpiyeviç. İstanbul hakkında
1: Aynen.
0: Vlahović
1: Ama tabii.
0: Alimpiyeviç'e sorular
1: Aynen.
0: sormuş.
1: O da gelmesini istemiş. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmış. Camiayı anlatmış. İstanbul'u anlatmış derken asıl tabii Italiano Fiorentina'dan Vlahović yapan hoca. Gel birlikte tarih yazalım, Beşiktaş'ı şampiyon yapalım deyince hocasını da kırmamış. Zaten hep Beşiktaş cebindeydi yani. Beşiktaş'ın teklifine hiçbir zaman hayır demedi. Yani Temmuz ayının başından itibaren Beşiktaş'ı tamam dedi. Ya ben bu kulübe giderim ama diğer teklifleri de bir dinleyeyim dedi. İlk yıldız buraya Trossard geldi değil mi buraya?
0: Evet,
1: Tabii.
0: Beşiktaş'a
1: Onun
0: Trossard.
1: arkasından Salah indi.
0: Doğru.
1: Şimdi üçüncü
0: Greenwood
1: arkasından
0: geldi.
1: Greenwood geldi.
0: Greenwood
1: Greenwood
0: geldi.
1: geldi.
0: Tabii.
2: öbürü şey yenecek.

0: Lukaku Sabiha, o da bugün gelecek. Evet, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek. Yaklaşık
1: yarın
0: bir saat
1: sonra. Nunez de buraya iner.
0: Yarın Nunez, hatta ya bu hafta diyelim hadi, evet, biz hadi, biraz daha evet, hani süreyi Perşembe açık
2: olabilir,
0: bırakalım.
2: Şimdi, Cuma bak, olabilir.
1: Bir çırpıda saydığımız isimlere evet, bak. Ve bunların
0: hocam, hani bunu
1: kaç
0: gerçekten
1: tanesi bunların, bir tek var hiç, hepsi şeyde Dünya Kupası'nda oynadılar ya.
0: Evet. Yani söylemek hani belki çok dile kolay gibi ama gerçekten çok büyük isimlerden bahsediyoruz. Yani bu isimlerin
1: son
0: yani
1: dönemde 2026, en fazla gelen bir çırpıda.
0: 2026 yazında bu oyuncuların Süper Lig'de olacağını herhalde konuşsak bundan birkaç yıl evvel ihtimal dahi vermezdik.
2: Ya tabii bunda şeyin de etkisi çok oldu. Hani Türk futbolu milli takımlar bazında da bir aşama kaydetti. İşte lejyonerlerimizin büyük takımlarda oynaması, işte akıllı statlarımız, Türk futboluna yapılan yatırımlar, Türkiye'nin güçlü duruşu, kalkınması, dünyaya meydan okuması, her anlamda Türkiye'nin bir turizm ülkesi olması, ya bunların hepsine baktığında geliyorlar kardeşim. Yani seçenekleri var aslında, daha fazla Suudi Arabistan'dan ya da başka ülkelerden teklifler de geliyorlar ama Türkiye'yi tercih ediyorlar.
0: Evet, havalimanı içerisinde de sanırım bir hazırlık var. İletişim ekibi orada bir fotoğraf ya da video çekimi olabilir. Birazdan resmi hesaplardan çok yüksek olasılıkla bu fotoğraflar zaten
2: belgesel
0: servis
2: de çekiyorlar
0: edilecektir.
2: Ya.
0: Evet, Beşiktaş'ın zaten geçen evet, yaz başlatmış olduğu bir böyle kısa film tadında bir belgesel serisi var. Dušan Vlahović'le herhalde o seri devam edecek. Çünkü en son Trossard ile ilgili bir çekim yapılmıştı. Sıradaki isim Dušan Vlahović olacak gibi Mahmut Hocam.
1: Tabii onlar hazırlıyorlardır onları. Yani şöyle bakıyorum, bakarken de dalıyorum ya diyorum. Bunları da işte gelenlere hepsini seyrediyorduk. Buraya geldiler. Çoğunu bazılarında canlı izleme şanslarımız oldu. Gerek çalıştığımız dönemlerde gerek gittiğimiz zamanlar.
2: Şu espri yapılırdı ya, ancak kramponunu alırsın. Şimdi her şey
0: hocam,
2: yine geliyorlar.
0: Hocam stadyumda canlı izlediğiniz en büyük yıldız kimdi?
1: O Sokrates.
0: O dünya futbolundan bizim Süper Lig'de.
1: Ya Süper Lig'de, Süper Lig'de çok var öyle ya.
0: Mesela ilk aklınıza gelen isim
1: çok
0: kim
1: var,
0: olur?
1: Eskilerden de var, yenilerden çok var yani. Şimdi hangisi?
0: Mesela Hacı mi?
1: Hacı var, Drogba var, Snyder var, işte Silva var. Ya, Rafa var.
2: Benim Rıdvan Dilmen'le Ünal Karaman'dı.
1: Onlar
2: ya,
1: var, onlar var. Eskileri saymıyorum şimdi. Yenilerden var. Quaresma var.
0: Tabii, doğru, tabii, evet.
2: Ha, yabancıları diyorsun. Çok yani. Türklerden yani, de çok.
1: Türkler, Alex var. Türklerden Hasan Şaş abi. Tugay Kerimoğlu. Emre Belizoğlu.
2: Tabii.
1: Yani oho
2: tabii,
1: bizde de bizde de neler. Abi bak.
0: Bazı anda, yıldızları aslında
1: bak,
0: bizde.
1: Gerçek söyleyeyim burada, bak sevgili kardeşim. Hasan Şaş var ya. Hasan Şaş şu anda olmuş olsaydı
0: değeri paha biçilemez.
1: Türkiye'de zaten alamazdın onu. Bak alamazdın, o bir yerlerdeydi. Tugay zaten.
0: Mesela ben bugün spor gündeminde de
1: Bülent Korkmaz
0: bunu konuşurken evet, ben mesela Emre Belizoğlu.
1: Say bak hep evet, aklına geliyor. O gün
2: Abdullah
1: o gün
2: Ercan bir sürü var ya.
1: Abdullah
2: var,
1: Ercan.
0: Evet, Abdullah Hoca'ya da selam olsun.
1: Şey de öyleydi.
2: Ami Mandıralı.
1: Abi Zafer de öyleydi.
2: Zafer Hoca. Fatih Tekke. Şenol, yani çok var tabii.
1: Çok var, çok
2: yani,
1: var.
2: Ya, unuttuklarımız, aklımıza gelmeyenler haksızlık etmeyelim ama çok büyük, çok bizim var, Türk yıldızlarımız var.
0: Artık top sanki biraz da teknik direktörlerde.
1: Bak şimdi İlhan Mansız geldi aklıma.
0: Teknik direktörleri de bu anlamda evet, yani biraz tabii şanslılar ama kolay da bir sezon beklemiyor. Şimdi
1: sana
0: Okan
1: bak iki
0: Buruk,
1: tane örnek vereceğim.
0: İtalyano, İsmail Hoca, Fatih Hoca.
1: Bunlar çok büyük, çok yukarıda oldular ve üst seviyelere gittiler. Bak bir tanesi İlhan Mansız amatör takımdan geldi. Kuşadası. Kuşadası'ndan nerelere gittiğini hepimiz biliyoruz. Ümit Davala Mannheim Türkspor'dan geldi. Hatta Hakan'ın babasını karşılıklı da oynamışlardı. Oradan işte biliyorsun Afyon, Mapyon, Galatasaray'dan sonra nerelere gitti. Bunlar hiç yani böyle işte Uğur Tütüreker mesela Bayern Münih'ten gelme. 16'da Udalek kadrosundasın sen 16'ya gidiyor. Rahmetli Erhan Önal.
2: Çok var ya.
1: Türkiye Libero'ya getirdi. Nasıl oynadı? Neler var ya. Ama şimdiki gençlerimiz de iyi maşallah.
0: Dušan Vlahović artık havalimanında canlı görüntüler, açıklamalar olursa birazdan ekranlara getireceğiz. Forma numarası tabii ki merak ediliyor. Beşiktaş'ta 9 numara Oyan Güdü acaba bir jest yapar mı Vlahović'e? Tabii henüz bir bilgi yok ama böyle bir durumda olabilir. Farklı bir forma numarası tercih ederse acaba hangi numara olur? Yani kariyerinde de ağırlıklı olarak

0: 9 numarayı giydi Vlahovic. Bakalım forma numarası da herhalde belki günün acaba ilerleyen saatlerinde de belli olabilir. Hı-hı. Talep mi? Vlahovic'den mi?
1: Evet. Ben olabilir. Şu formayı giyeceğim der mi?
0: Tabii 9 numara isteyebilir.
1: 9 bence.
2: Konuşmuşlardır belki onlar.
0: Belki de bellidir hatta.
1: Tabii. Olabilir. Belki forması hazırlanmıştır bile. Yarın bir gün satışa çıkacak. Yani anlaşma olduğu günü, anda tabii.
0: Yarın maç var Beşiktaş stadyumunda Dolmabahçe'de. Evet. Kralove ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş. Bu nedenle cuma akşamı saat 19.03'te Tüpraş stadyumunda Dušan Vlahović için Beşiktaş bir imza töreni düzenleyecek. Evet. Yarın da mücadeleyi stadyumdan takip edecek.
2: Zaten hoş geldin orada yaparlar.
0: Tabii. Orada taraftarla ilk orada tanışacak aslında. Ben tabii sizin yanınızda hani ukalalık yapıyor gibi olmayayım. Tahminim 3. ya da yani 4. hafta derbi olduğu için 4. haftaya kalmasını beklemiyorum ama 3. hafta gibi sanki ciddi anlamda böyle süre almasını bekliyorum Beşiktaş'ta. Yani Süper Lig'de 3. hafta ile beraber bence Vlahovic'i...
1: O kadar beklerler mi?
0: Ben yani bir 10-15 gün...
1: Yavaş. 2. hafta bence bir 15 dakika sahaya sürerler. Yani oyuncunun hazır hissettiğini hocaya söylemesi lazım bir de.
0: Bu hafta kadroda olmasını
1: bu hafta
0: beklemeyiz
1: olmasa,
0: değil mi?
1: Tabii, tabii,
0: spor
1: tabii, yeni geldi. Takımı tanıyacak, idman yapacak, yani çift kale oynayacak. Maç eksiği var, idman eksiği de vardır tabii mutlaka. Hani bireysel idmanlar hocam bilir. Nereye kadar takımla çalışmak başka bir şey. Artı şimdi senin olmazsa olmazında değil. Yani Ohum var, Trossard devreye girecek.
2: Her şey başka.
1: Hani bir derbiye de çakışsaydı dediğin gibi olurdu ama şu anda çok da böyle ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu kendini hazır hissettiğini zaten hocaya söyler. Yani hocayla iletişimi çok farklı sonuçta.
0: Mesela Lukaku bu anlamda biraz daha şu hazır an için avantajlı ve hazır.
2: O buraya yani Lukaku, hazırlandı ama şu var.
0: Lukaku bence 2. hafta yani bir sonraki oynar, hafta evet ligde süre alır diye
2: şunu
0: düşünüyorum.
2: Şunu düşünmek lazım burada. Yani kaş yapayım derken göz çıkartma.
0: Tabii acele etmemek.
2: Vücudunuzu bilmiyorsunuz. Aynen. Siz futbolculara kime sorarsan sor. Herkes bugün sakatlıktan çıksın ya ben oynarım der hocam.
1: Tabii der.
2: Bunlar hep böyledir. Oynamak aynen isterler. Futbolcu hep oynar. Hani diyorlar ya şu kadar şampiyon olduğunda bilmem ne doymaz abi futbolcu tabii doymaz. Futbolcu bir ilerisine abi. Hep ilerisine gitmek ister. Onun için oradaki bu işlerle ilgilenenler onların ölçümlerini yaparlar. Ondan sonra da hocayı verirler. Hocayla birlikte de arada tabii görüşmeler olacaktır. Ama şimdi Zeki dedi ya birbirleri tanımıyor. Abi bu adamı tanısan da olur, tanımasan da olur. Bunlar çıkar gene bir yerden bulurlar işini götürürler.
0: En büyük avantajı ama böyle bence oyuncular. Vincenzo Italiano olacak.
1: Tabii tabii.
0: Şu an Vlahovic'in. Onu çok iyi tanıyan yani dilinden çok iyi anlayan bir hocanın olması
2: sevgili,
0: avantaj.
2: Sevgili Furkan'cığım. Hoca tamam. İyi biliyor, tanıyor. Abi bunlar internasyonel oyuncular. Bunlar hangi takıma giderse gitsin hep skor yaparlar. Skorer oyuncular, oynayan oyuncular. Aynısı Lukaku mesela gelecek şimdi, İsmail Hoca'yı tanımıyor. Ama adamın oyunu belli, sen buna ne öğreteceksin ki? Bunun oyunu belli, sen yeter ki bunun işte o toplar zaten öne geliyor bir türlü. Büyük takımda oynuyorsunuz. Başka bir takımlara gitmiş olsanız amin ama hep önde oynayan takımlarımız bunlar, büyük takımlarımız. Fazla zorluk çekeceklerini hiç düşünmüyorum. Hocanın tabii olması mutlaka avantaj ama hangi hocayla oynarsınız oynayın. Zaten siz hep skordasınız, hep içeridesiniz, hep ceza sahasının içindesiniz.
0: Aa,
2: hep
0: hocam, oyun içinde olur. Çok güzel bir bilgi geldi bak. Serkan Aydın A Spor editörü. Selam olsun Serkan abiye de, teşekkür ederim. Lukaku eğer kadroya girerse ilk maçı Gençler Birliği maçı olabilir. Aa. O da babasının Süper Lig kariyerinde forma giydiği takım. Fenerbahçe bu hafta orada Gençler Birliği'ne konuk olacak. Bilmiyorum böyle bir karar çıkar mı?
2: Olabilir. Olabilir çünkü bak şey gibi değil.
0: Efecan'a gidelim mi hocam? Dušan Vlahović geliyor. Söz Efecan Öztaş'ta.
3: Teşekkürler Furkan Yıldız. Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız transferi, santrafor transferi gerçekleşti. Dušan Vlahović İstanbul'da Beşiktaşlı taraftarlara üşü çektirecek. Bizler de mikrofonumuzu tutarız.
4: I cannot hear nothing.
2: Neler hissediyor, neler söyler?
4: What do you feel and what would you like to say? You see the support of the fans and they have been waiting for you for 4 hours. First of all, I would like to say one thing.
3: Şampiyon olmak istiyoruz. No.

0: you can say again?
1: Şampiyon olmak istiyoruz. I'm very happy to be here. This is incredible. And I cannot wait to start to play.
2: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
3: Camiamız arkamızda olsun. Daha çok yıldız getireceğiz. Dujan dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz. Teşekkür ederim.
0: Can you make this 1, 2, 3?
4: Evet, Dušan Vlahović İstanbul'da Beşiktaş taraftarlara ilk üçüsünü çektiriyor. Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız transferi Beşiktaş taraftarlara inanılmaz bir üçlü çektirmeye hazırlanıyor şu anda. Tutkulu sanki uzun süredir Beşiktaş forması altında üçlü çektiriyormuş gibi. İnanılmaz coşkulu, tutkulu, arzulu gözüküyor Dušan Vlahović. Beşiktaş çarşısında uzun süredir yer almış gibi bir üçlü çektirdi Beşiktaş taraftarlara. Şu anda Beşiktaş taraftarları selamlamak üzere İlerleyecek. Beşiktaşlı taraftarlar uzun süredir kendisini bekliyordu. Yaklaşık 2 aydır bir bekleyiş vardı. Şu anda hem Beşiktaş taraftarı hem de Dušan Vlahović kavuştu. Beşiktaş taraftarların yanına geldi. Yeniden bir üçü çektiriyor. Tam karşısında

0: Beşiktaşlı taraftarlara bir defa daha üçü çektirdi. Şimdi bir diğer tarafa doğru ilerliyor. İnanılmaz bir coşku var Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde. Şu anda Dušan Vlahović
1: taraftarla
0: özel bir Beşiktaşlı taraftarın yanına gitti ve kendisiyle fotoğraf çektiriyor, formasını imzalıyor. Şimdi bir diğer tarafa doğru ilerledi. Kendisini bekleyen Beşiktaşlı taraftarları bir kez daha üçü çektirecek. Dušan Vlahović Beşiktaşlı taraftarların üçü çektirme isteklerini hiç kırmıyor.

Beşiktaşlı taraftarlar üçlerden sonra kendisinden geçti. İnanılmaz bir coşku, inanılmaz bir hava var. Uzun bir süredir sanki Beşiktaş'ın havasını soluyormuş hissiyatı uyandırıyor. Şu anda Beşiktaş taraftarına karşı, kameralara karşı kartal işareti yapıyor. O meşhur pozu veriyor ve atkısını da açacak. Büyük bir yıldız, büyük bir isim, büyük bir santrafor. Beş büyüklükten teklif bekliyordu. Son bir haftada Atletico Madrid Beşiktaş'la birlikte masadaydı. Eduard Graf Sırbistan'a gitti. Görüşmeleri gerçekleştirdi. Sayın Başkan Serdar Adalı dün gece geç saatlerde Belgrad'a gitti ve son pürüzleri giderdi. Sırp golcüyle anlaşmayı sağladı ve oyuncu Belgrad'dan aldı.

0: İstanbul'a geldi. Çok büyük bir transfer gerçekleştirdi Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetimi. Vincenzo Italiano bu transferde ön planda yer alıyordu. Zaten kendisinin ilk sözleri, hocamızla birçok kez konuştum ifadesini kullandı. Ve hasret bitti. Beşiktaşlı taraftarlar dünyaca yıldız golcüsüne kavuştu. Kendisine çok büyük bir ilgi olduğunu Beşiktaşlı taraftarların ve Beşiktaş yönetiminin, Sayın Başkan'ın ve Vincenzo Italiano ilgisinden oldukça memnun olduğunu belirtti. İnanılmaz bir üçlü performansı sergiledi. Beşiktaşlı taraftarlar bu hasreti artık sonlandırmış oldu. Bizler de topu tekrardan stüdyoya aktarabiliriz. Beşiktaşlı taraftarlar da Vlahovic hasretini artık bitirmiş oldu. Biz de A-Spor ekranları farkıyla bu görüntüleri sizlere aktardık.
1: Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović'in İstanbul'daki ilk görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Ben kaçıranlar için açıklamalarını bir kez daha tekrar edeyim. Hem Dušan Vlahović'in hem de Başkan Adalı'nın açıklamaları. Dušan Vlahović Türkçe olarak şampiyon olmak istiyoruz dedi ve oynamak için sabırsızlanıyorum dedi Sırp Yıldızı. Beşiktaş'ın ve Sayın Başkan Adalı ise tüm camiamıza hayırlı olsun. Umarım çok faydalı olur. Dušan Vlahović de camianın beklentisinin farkında. Hocamıza, Önder Hoca'ya ve Eduard Kraf'a teşekkür ediyorum dedi ki burada aslında atladığımız bir konuydu. Eduard Kraf konusu Beşiktaş'ta. Yani bir tez olur belki de. Hani evet. Bu kadar denklemin dışında bırakılan bir isim. Bir önceki transfer döneminde Sergen Yalçın ve Serkan Reçber döneminden bahsediyorum. Ama bu transfer döneminde ise başta Nübel olmak üzere işte
2: bu transfer.
1: Vlahović Sırbistan'daydı birkaç gündür. Aynen. Eduard Kraf.
2: Aynen.
1: Sayın Başkan teşekkür etmiş ona.
2: Doğru. Bu transferlerin arkasında var. Aktif rol oynadı. Çok başarılı. Dediğiniz gibi Sergen Yalçın döneminde çok değersizleştirildi, yok sayıldı ama o görevini profesyonelce başkana bağlı bir şekilde devam etti. Tabii burada başkanı tebrik etmek lazım. Başkan arkasında durdu. Çok böyle perde arkasında kalsın, yani perdenin önüne gelse yıpranabilirdi ama perde arkasında kaldı ama bak bu transferlerin zeminini oluşturmuş. Yani bu çalışmayı yapmış. Nübel mesela. Ya Bayern Münih'in işte kampına çağırmayacağı bilgisi, işte gelecek planlarında olmayacağını, böyle değerli bir kalecinin transferinde, yani ufku açık bir transfer ne denir, uzmanı diyeyim ben. Hani çok böyle sportif direktörler falan bu işleri yapıyorlar ama hani Önder Özen'e de onu da tebrik etmek lazım. Saygılı bir şekilde şunu diyebilirdi başkana. Ben ya Graf kim oluyor? Hani ben yapayım bu işleri diyebilirdi. İş bölümü yaptılar gayet güzel bir şekilde.
1: Yapıcı oldu.
2: Aynen. Daha böyle ılımlı bir hava ile birlikte güç de var anlayışıyla. Ben sportif direktörüm ama Graf'ın buralarda el ayağı var. Daha iyi iletişim kuruyor. O yapsın dedi. İş bölümüyle bu işi başardılar. Tabii burada hani Graf'ı ne kadar övüyorsak da Önder Özen'i övmemiz lazım.
1: Herkes konuştu mesela ama Dušan Vlahović diyecektim, özür diliyorum. Eduard Kraf hiç konuşmadı mesela.
2: Perde arkasında kaldı.
1: Aslında bir ona da sormak lazım. Tabii, neler yaşandı.
2: Bu transferlerin hikayesi çok önemli. Özellikle Vlahović ile ilgili olarak hani teklif gelmedi, odur budur diyoruz ama Vlahović kulis yapsaydı, babası da biliyorsun menajer gibi çalıştı bu süreçlerde. Yine Avrupa'nın 5 büyük liginde üst düzey bir takıma gidebilirdi. Yani ama Beşiktaş'ın teklifine saygı duydu. İtalyano'ya saygı duydu. Ve verdiği sözü de tuttu. 15 Ağustos'a kadar bana süre verin dedi. 15 Ağustos olmadan 12 Ağustos'ta bugün geldi Beşiktaş forması ile birlikte. Ve şampiyon olmak istiyoruz da o kadar güzel söyledi ki hani hiç böyle baktığında cümleyi çok güzel kurdu. Bir Türkçe öğretmeni gibi gayet güzel bir şekilde söyledi. Yani çalışmış, buna da çalışmış. Benimsemiş daha gelmeden uçakta.

0: o formayı giydiğinde bir kara kartal olmuş, bir Beşiktaşlı olmuş, o ruhu içine yerleştirmiş. Dediğim gibi Beşiktaş taraftarının daha sahaya ayak basmadan o sevgisini kazandı. Ama Vlahović de o sevgiyi damarlarında hissediyor şu anda. Zaten böyle oyuncular transfer ettiğinde o aidiyet duygusuyla birlikte çok verim alıyorsun. Ya biz ne oyuncular görüyoruz? Geliyorlar, işte dediğim gibi çok böyle atkıyı bile takarken tedirginler. İşte kalabalıktan rahatsız olanlar. Ama ne oluyor? Geldikleri gibi gidiyorlar. Kalabalıkla gelip havalanında kimse uğurlamıyor. Bu ya yani sembol olacak. Hani Beşiktaş'ta işte Mario Gomez etkisi gösterecek. Ne bileyim, Quaresma, hani iz bırakan oyunculardan bahsediyorum. Öyle bir iz bırakarak gider giderken, hani 3 yılın sonunda sözleşmesine de sadık kalır. Beşiktaş'ta da o 3 yılın içinde bir şampiyonluk da yaşatır. Bu arada, belki bu sezon, belki önümüzdeki
1: sezon. Yani Vlahović sanki Sırbistan'dan, Belgrad'dan değil de Beşiktaş köy içinden havalimanından
0: çarşıdan gelmiş
1: gibi. Ya, yani şimdi, çok ortama çok hakimdi gerçekten.
2: Biraz evvel Graf'tan bahsettiniz. Evet. Bu transferler yapmak kolay. Bunlar belli. Ama o kaleciyi bitirmek,
0: evet,
2: tam bir transfer başarısı. Bir transfer başarısı. O da bir transfer başarısı. Ama o kaleci, kalecinin o kadar çok fazla isteyenleri var ki onu bitirip de Türkiye'ye getirmek, Beşiktaş'a getirmek.
1: Hocam Neuer bırakacak herhalde artık son.
2: Neuer yılları. Bu sezonu son.
1: Evet. Sonra
2: ama
1: mesela
2: şimdi onun ilerisini buna bırakmak Veli istemediler herhalde.
1: Nübel gibi. Alman futbolunda en azından.
2: Abi şeyde milli takımda olabilir. Burada tabii Klopp ne şekilde bir şeyler yapacak, neler gelecek. Şimdi Alman futbolu artık eskisi gibi değil. Çok böyle karışık olmaya başladı. Oğlum boş ver şimdi. Biz tabii Kraft'tan bahsediyoruz. Ben en başta onu transfer, bu transferlerin içinde en başta onu şeye yazarım. Nübel'e yazarım. Hiç burada, hiçbirimiz burada düşünebiliyor muyduk? Bir Alman kaleciye getirecektiniz Nübel'e. Kimse düşünmüyor. Evet. Getirmesi bile zordu. Bakın o transfer bunlardan zor.
0: Altay Bayındır ismi atıldı biliyorsun. Öncelikle sevgili bir sürü Zeki, isimler konuşuldu. Belki Özerler konuşuldu. Hatırlar Furkan da.
1: O transfer hatırlayın. Tabii. Filip Jorgensen'in peşinden koştu.
2: O transfer bunlardan zor. O transfer hakikaten çok basit bir transfer.
0: Hayır, konuşulan isimler diyorum. Nübel hiç hesapta yok.
2: İşte onu diyorum.
0: Tamamen Graf'ın.
2: Öyle bir transferi bitirmek, öneriz. Öyle bir kaleciyi bitirmek hani kolay bir iş değil. Beşiktaş esasında en büyük noktayı sorunsuz bitirdi. Evet. Hiç beklemeden çok çabuk halletti onu. Ya kaleci deyip de geçmeyin. Hayır. Santrofor'un da önünde bir mevkiydi.
1: Onu bonservisiyle almak da bence
2: yani çok büyük bir iş başardılar orada.
0: Orada
2: bunlar sonradan gelenler.
0: Evet. Pazarlığı da çok iyi yaptılar.
2: Bunlar sonradan gelen işler. Bunları çünkü niye diyorsun? Param var, alırım ben, getiririm bilmem ne, büyük paralarla gidiyor. O başka bir konu. Ama kaleciyi bitirmek hakikaten zaten şu son maçlarda da anlatmaya gerek yok. Bilenler bilir onu da. Maçlarda gördük yani neler yaptığını.
0: Hocam yine de bu golcüleri getirmek şöyle zor. Barcelona golcü arıyor.
2: Onlara düşünceleri başka mı?
0: Atletico Madrid golcü arıyor. Napoli golcü arıyor şimdi. Ne bileyim Juventus golcü arıyor. Milan, Manchester United. Bu takımların hepsi iyi golcüler arıyorlar. Yani Vlahović'i de koparmak kolay değildi. Gerçekten değil. Çünkü bu paraları verecek mutlaka başka kulüpler vardır ama Italiano'nun Beşiktaş'ın teknik direktörü oluşu, Beşiktaş'ın çok ilgi göstermesi, sürekli ilişkilerini sıcak tutması, burada başkanın da payı çok fazla var. Defalarca görüşmüştür. Ve oyuncuya şunu demediler. Biz işte 15 Ağustos'a kadar bekleyemeyiz. Olmuyorsa olmuyor. Başka oyunculara gidelim demediler. Yani
2: hep sıcak
0: oyuncuyu
2: tuttular.
0: Küstürmediler. Sıcak tuttular iletişimini.
1: Ki bu yönde
0: ve başardılar.
1: De zaman tabii. Zaman baskı oldu Sayın Başkan.
0: Tabii oldu. İşte beklemediler. Tabii.
1: Şimdi bekleyecek.
0: Aynen.
1: Başka
0: bravo. Bravo.
2: Doğru ama o da bravo. Doğru. Şimdi 5 gün önce birisi gelse alsa gittiyse ne yapacaksın?
0: Tabii,
2: bu sefer kulüp var. Bir elinizden Salah'ı kaçırmışsınız. Değil mi? Salah gitmiş.
1: Doğru. Büyük risk.
2: Bir de burada da bunu da kaçırsaydınız bu sefer bir darbe yerdiniz yani mutlaka. Beceremediniz falan gider. Ama şimdi bu tabii hepsinin üzerine
0: doğru.
2: Derler su serpti böyle. Bitti. Artık bundan sonra bunlar bize Yeşilçimlere çıktıkları zaman bu gösterilen ehemmiyeti, onlara gösterilen, verilen sevgiyi sahada formasını terleterek yapacak.

0: golle atacağı gollerle takımı başarıyı taşımakla, şampiyon olursun olmasın o başka bir konu. Ama bunlar hiçbir zaman geri vitese gitmezler.
1: Evet.
0: Bunlar sonuna kadar size o formayı ıslatırlar ve verirler yani. Doğru. Alacaksın bunlar. O performansı verir bunlar. Verecekler de. Tekrardan dönelim. Kalesini çok sağlam aldılar. Ön taraf çok iyi. Ortada da o bir iki tane eksaksiyonları tamamladı
1: mı? Salih Özcan da çok iyi. Tam bir görev adamı.
0: Kim?
1: Salih Özcan. Savunma yardımı müthiş. Korkunun yükünü hafifletti.
0: Şöyle söyleyeyim sana. Salih iyi bir pozisyon oyuncusudur. İyi bir pozisyon oyuncusudur. Belki gösterişsiz bir futbolu vardır ama öndekilerini o kadar çok rahatlatır ki oradan da faydalanır. İşte onun yanına kimi alacaksınız şimdi? Oraya aranan orta saha şimdi artık bundan sonra hoca ve işte sportif direktör falan hepsini kafa kafaya verip mutlaka vardır. Onların ilk işte bunu bitirmek tabii istediler. Şimdi Avrupa'dan Balkanlardan çıkıp buraya geldik. Şimdi Avrupa'dan öbür santrafora gideceğiz. Şeye doğru, evet, Anadolu'ya doğru.
2: Ben bir yandan da Lukaku'nun uçağını takip ediyorum. Evet. Onun yani yaklaşık bir 25 dakikalık bir süresi var uçağın iniş yapması için. Hatta şu anda da uçağın radar görüntüsü ekranlara geliyor. Türkiye hava sahasına giriş yapmak üzere Edirne'ye Kırklareli'ne doğru yaklaştı uçak. Bulgaristan'da değil mi şu an? Evet, Bulgaristan hava sahasında.
0: Sofya üzerinden geçiyor.
2: Geç yarım saat gibi bir süre içinde o da Sabiha yani, Gökçen Havalimanı'nda olacak.
1: Bugün işte Oğuz Çetin'in açıklamaları vardı biliyorsun. Evet, Lukaku ile ilgili onu olarak. Yani Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor ve Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda, şampiyon olacak kadrosunda ben de olmalıyım. Ben de olmak istiyorum.
2: Benim olmam lazım.
1: Tabii. Ya bunlar çok güzel Lukaku şeyler. Lukaku'nun bunları söylemesi çok güzel. Yani Fenerbahçe'ye de büyük bir golcü geliyor. Tabii öncelikle Lukaku'dan önce Vlahovic geldiği için biz daha çok Vlahovic'i konuştuk ama Lukaku İstanbul'a ayak bastığında uzun uzun Lukaku'yu da konuşacağız. İkisi de birbirinden kaliteli santrforlar, golcüler. Hani Fenerbahçeliler bu konuda hani bize sistem etmesinler. Çünkü Lukaku'yu da hep konuştuk program boyunca. Yine konuşuyoruz tabii şu anda. Geldiğinde daha coşkulu konuşacağız.
2: Saat 23'e
1: çünkü
2: kadar buradayız. Konuşmaya aynen devam edeceğiz.
1: Konuşuruz. Lukaku'yu da konuşalım. Lukaku bir defa şöyle söyleyeyim. Bizim ligimizde hani yıpratıcı santrfor diyoruz ya. Güçlü yıpratıcı olacak santrforlar. Tam Lukaku bu tanıma uyan bir oyuncu. Dediğim gibi kendi hazırladığı pozisyonda asist beklemeden golünü yapabilen bir oyuncu. Uzun top attığında önüne driplingli, size olmasına rağmen çok driplingli, çalım atabilen, yıpratıcı bir santrfor, sırtı dönük oynayabilen, top tutan, önde top tutması da çok önemli. Yani komple kusursuz bir santrfor. Geçen yıl evet orada uzun süre sakat kaldı. Napoli'de forma giyemedi son maçlar hariç. Ama şu anda Brüksel'de detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilmiş. Hatta bende notları da vardı. O konuda buyurun. Fenerbahçeliler rahat olsun.
2: Bir bağlantıya gidelim mi?
1: Tamam, olur.
2: Sonra notu bulun.
1: Tamam,
2: lütfen.
1: Buldum. Tamam.
2: Erdem Akbaş hazırmış. Ekip arkadaşımız bugün bu akşam İstanbul'a yıldızlar arka arkaya inmeye devam ediyor. Az önce Dušan Vlahović'i karşılamıştık. Bu kez Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise Romelu Lukaku için Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş bekliyor. Biz de hem bu transfere dair detaylar için hem de tabii ki oradaki atmosferi de merak ediyoruz. Sözü Erdem'e bırakalım.
3: Furkan Yıldız, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe yeni forveti Romelu Lukaku'ya kavuşacak. Yaklaşık yarım saat sonra Brüksel'den havalanan uçak Sabiha Gökçen Özel Havacılık Terminali'ne iniş yapmış olacak. Lukaku Fenerbahçe'nin bir süredir görüştüğü, açıkçası Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini oyuncu zaten bugün ifade etmişti yayınladığı videoyla, ama Fenerbahçe'nin bu süreci bu kadar uzatmasındaki temel faktör bu transferi ekonomik olarak olabildiği kadar düşük maliyette tamamlamaktı. Futbol direktörü Oğuz Çetin oyuncunun maaşına dair bir açıklama yaptı. 5 milyon euro yıllık ücret artı 1 milyon euro bonuslara bağlı bonus. Yani toplamda 6 milyon euro gibi bir yıllık ücret. 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe Napoli'ye. Bu eksende baktığımız zaman maliyet olarak Fenerbahçe Lukaku'yu olabilecek en düşük rakamlara kadrosuna kattı. 1 artı 1 yıllık kontrata imza atacak Lukaku. Yine Oğuz Çetin'in ifadeleri üzerine önünden gitmem

0: gerekiyor ki İstanbul'a geldikten sonra hemen sağlık kontrolüne gideceğini ifade etti Lukaku'nun. Bu süreçte Fenerbahçe'nin incelediği, açıkçası titizce davrandığı konulardan bir tanesi de Lukaku'nun fiziksel durumuydu. Sakatlıkla alakalı verileriydi. Oyuncu zaten büyük bölümü yaz Dünya Kupası sonrası geçen zamanın büyük bölümünü Belçika'da geçirdi ve Belçika'da aslında bir hazırlık dönemi yaşadı. Ardından Antalya'ya geldi. Antalya'da hem tatilini yaptı hem de önümüzdeki sezona hazırlandı. Lukaku'nun hedefi bu sezon çok daha fazla oynayabileceği, çok daha fazla forma şansı bulabileceği, yeniden kalitesini gösterebileceği bir takıma gitmekti. Bu anlamda Fenerbahçe'nin ilgisi oyuncuyu heyecanlandırmıştı ki temel faktörlerden bir tanesi de Lukaku'nun ülkemize çok yabancı olmaması, babasının yıllar önce Gençler Birliği'nde forma giymesi, bu ülkede çocuk yaşlarda olsa da ülkemizde yaşamış olması, tatillerinde sık sık Antalya'ya geliyor olması Lukaku'nun Türkiye'ye dair duyduğu sevginin temel nedenleriydi. Bu anlamda Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde oyuncunun karakteriyle alakalı bazı konularda ikna olduktan sonra fiziksel özellikleri, sakatlık raporlarında da tam net anlamında çözüm aldıktan sonra Napoli ve oyuncuyla pazarlık aşamasına geçildi ve transfer tamamlandı. Benim aldığım bilgi 3 gün öncesinde aslında birçok işlemin tamamlandığı, bazı detayların görüşüldüğü yönündeydi ve Lukaku dün itibariyle, dün Fenerbahçe Sturm Graz karşısındaydı, dün maça doğru bu iş artık finalize olmuştu. Bugün de oyuncu Brüksel'den İstanbul'a doğru hareket etti, Fenerbahçe'ye gelecek. Sağlık kontrolleri sonrasında bir teknik heyet mi karar verecektir? Şimdiden bunu söylemek erken. Fenerbahçe hafta sonu Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü ligin açılışını Ankara'da yapacak Sarı Lacivertler. Lukaku bu maçın kadrosunda olur mu dememiz için şu an erken. Böyle bir teyitli bilgimiz yok ama elbette teknik heyet değerlendirecektir. Sağlık raporlarına bakılacaktır. Eğer antrenmana çıkarsa Ankara'ya belki götürülebilir ama bunu henüz teyitlemedik. Sormadım da açıkçası. Lukaku'nun önce gelişini bir verelim. Ardından bu bilgileri paylaşmaya Aspor ekranlarında devam edeceğiz. Fenerbahçe Lukaku'yu getirdikten sonra ayrılıklarla alakalı yoğun bir mesai bekliyor. Sen sormadan Furkan, ben hızlı bir şekilde onları anlatayım. Fred'in temsilcisi İstanbul'a gelecek. Bu bir iki gün içerisinde bir görüşme olacak ve Fred Atletico Mineiro yolcusu. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Fred Atletico Mineiro'ya gidecek ama hangi gün gidecek bunun cevabını bilmiyoruz. Atletico Mineiro şunu diyor. Fenerbahçe'nin oynayacağı playoff maçından önce önümüzdeki hafta Lyon'la karşı karşıya gelecek. Bu maçlardan önce Fred'i almak istiyoruz diyor. Fenerbahçe ise öncelikle buradan bonservis bekliyor. Bu konu çözülürse Fred hızlı bir şekilde gidecek. Ben Fred'in playoff maçına kalma ihtimali de çok düşük görüyorum. Fred Fenerbahçe'ye veda edecek isimlerden bir tanesi olacak. Livakovic Dinamo Zagreb'e gidecek. Artık o işin de ben kısa süre içerisinde finalize olmasını bekliyorum. Amrabat'la ilgili durum karışık. Real Betis Amrabat'ın maaşın tamamını ödemek istemiyor. Aynı zamanda ciddi bir bonservis bedeli vermeye de yanaşmıyor. Fenerbahçe de bunu kabul etmiyor. Amrabat kiralanabilir. O süreci takip edeceğiz. Diego Carlos çok daha karmaşık bir durum. Fenerbahçe'yi rahatsız edici bir tavrı var Diego Carlos'un ama süreci hep beraber izleyeceğiz. Antony Mustafa'nın ayrılığını bekliyorum. Tabii Fenerbahçe'nin kontenjanı azaltmak için belirlediği oyunculardan bazılarıyla da zorunlu olarak vedalaşması gerekecek. Bu isimler kimler olacak? Jaden ihtimalini ben düşük görüyorum. Oyuncu sakat şu an. Zaten bu transferi engelleyen bir faktördü. Aynı zamanda İsmail Kartal takımda kalmasını istiyor Jaden Osterwolde'nin. Bu sebeple o ihtimali çok yüksek görmüyorum ama Semedo ve Ederson'la alakalı ayrılık haberlerini ilerleyen günlerde çok daha sık konuşabiliriz. Benim aldığım bilgi de birazcık bu yönde. Fenerbahçe zorunlu olarak Semedo ve Ederson gibi isimlerle vedalaşabilir. Onlarla ilgili de somut bilgilere ulaştığımız takdirde A-Spor ekranlarından paylaşacağız. Ayrılık gündemini de aktarmış oldum. Lukaku'yu bekliyoruz. Yarım saat sonra Sabiha Gökçen iniş yapmış olacak. Bu görüntüler yine A-Spor ekranlarında olacak diyelim. Sözü Furkan Yıldız'a bırakalım.
1: Erdem Akbaş'a çok teşekkür ederiz. İlerleyen dakikalarda Romelu Lukaku'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri yine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan A-Spor ekranlarında olacak. Ekip arkadaşlarımız havalimanında Lukaku'yu bekliyor. Erdem Akbaş ve Özkan Şafak önemli bilgiler verdi Erdem. Hem Lukaku transferi hem de en çok merak edilen konulardan birisi Fenerbahçe'de ayrılacak isimler konusu. Fred'in playoff turunda takımda doğru. olması zor dedi. Yani Lyon evet. maçına kadar ayrılığın gerçekleşebileceğinden bahsetti. Livakovic Zagreb'e gidecek doğru. dedi. Amrabat kiralanabilir dedi yine Erdem.
2: Burada Amrabat'ın yalnız Beşiktaş'ın buyurun. Da bir ilgisi var Amrabat'a.
1: Bir dönem evet haberlerde
2: hala
1: vardı.
2: Olduğu söyleniyor.
3: Alırlar mı?
1: Hocanın eski öğrencilerinden birisi
2: evet,
1: çünkü.
2: Amrabat'ı kiralayabilirler.
3: Fiorentina'da çalıştı mı hocayla?
1: Evet.
3: Çalıştı.
2: Kiralayabilir.
3: Bile mi onu getirdiler mi?
2: Yani şimdi Lukaku ile sözleşme imzaladılar ya gelmeden önce. Evet. Ya Belçika'da neler yaşandı, nasıl doğru, taramadan geçti onlarla ilgili bende bilgiler var. Şöyle Belçika'daki bir hastanenin uzman hekim kurulu bir kurul oluşuyor. Fenerbahçe görevlendiriyor. İşte eforlu EKG, MR, eklem stabilitesi testlerinin ardından kardiyoloji, ortopedi, travmatoloji, dahiliye uzmanları oyuncunun aktif bir sakatlığının bulunup bulunmadığına bakıyorlar. Bir bulguya rastlanamıyor. Bu konuda bir belge veriyorlar. Sağlam. Onun dışında başhekimlik koordinasyonunda hazırlanan raporda geçmiş yumuşak doku yaralanmalarının rehabilitasyonla tamamen iyileştiği ve oyuncunun futbol oynamasına tıbbi bir engel bulunmadığı kayıt altına alınıyor. Belçika'daki hastaneden gelen detaylı MR ve efor verilerini inceleyen Fenerbahçe kulüp baş doktoru ve tüm sağlık ekibi idari tıbbi onayı veriyor. Nüsk riskleri ve kas dokusu bütünlüğünü analiz eden kulüp hekimleri oyuncunun imza anı itibariyle aktif bir yırtık veya kalıcı bir deformasyon taşımadığını raporluyorlar. Yönetime sunuyorlar ve transferine onay veriyorlar. Kulüp yönetimi işte ondan sonra devreye giriyor. 1+1'lik sözleşme işin finansal tarafı. Ayrıca şunu yapıyorlar. Olası tekrarlayabilecek kas sakatlıklarına karşı özel sakatlık sigortası maddeleri sözleşmeye eklenerek kulübün finansal geleceği güvence altına alınıyor. Yani Fenerbahçe burada işi çok sıkı tutuyor.
1: Evet.
2: Yani o sakatlanma riskine karşı da maddeler konuluyor.
1: Riski minimum.
2: Minimuma indiriyorlar. Hani şunu düşünebilir Fenerbahçe taraftarı. Ya işte Türkiye'ye gelip detaylı bir sağlık kontrolünden geçirmeden orada imza atmak 1+1 yıllık sözleşmenin hani çünkü imza attıktan sonra gelen bilgi de o. Ama Belçika'da dediğim gibi bir kurul oluşturuluyor. İğneden ipliğe denir ya her konuda her şeyine bakılıyor. Yani bir bulguya rastlanmıyor. Sakatlık geçmişleri ondan öncekiler oyuncu He-Man gibi sapasağlam şu anda. Ama olası mücadelede bir sıkıntı olur. Eski sakatlığın yükseler. Sözleşme maddelerine bunlar ekleniyor. Fenerbahçe kendisini güvenceye alıyor. Öyle bir durumda. Oyuncu diyelim 5 ay oynayamayacak. Orada işte o maddeler devreye girip belki hani fesle kadar gidebilecek şeyler. Tabii tabii. Onlar düşünülmüş. Bunu da oluyor. Söyleyelim. Fenerbahçe burada inceleyip sık dokunmuş. Onu söyleyeyim.
1: Zaten
2: oyuncu taş gibi. Hiçbir şey bulamamışlar.
3: Zaten bunların çok bu kadar olmasının ana nedenleri evet. iki tarafta da hep sakatlıkları yaşadı. Uzun vadeli sakatlıkları. Evet. En son sakatlık değil. Ondan önceleri de var. Ondan önceleri de
2: kas
3: var.
2: Kas ve hamstring sakatlıkları.
3: Tabii bir sürü. Onlar zaten evet. çok önemli. Abi sıfır sakatlı olan gelir Allah göstermesin.
2: Aynen öyle hocam. Bunları ya, en kötü işte biliyorsun.
1: Her transferde bir risk vardır.
2: Çapraz bağ en kötüsü hocam. Aynen. Allah korusun ya. Futbolcunun hayatını sorma. Bitiriyor.
3: Ondan sonra da geç dönüyorlar. Bunu genci yaşlısı tabii, fark etmiyor. Aynen. Çok. Allah korusun. Bir de İster istemez bir çekingenlik doluyor sende tekrardan lükselerse hep kafanda. Şimdi Lukaku'yu anlatır özelliklerini anlatır evet. sabaha kadar anlatır aynen. ama Lukaku'nun en büyük özelliği ne biliyor musun? Takım oyuncusu olmak. İşte en büyük özellik o. Kendisine değil.
2: Evet.
3: Takım oyuncusu olmak. Takım oyuncusu olduğun zaman zaten takım futbolu kolektif oynuyorsan senin ekibinde burada her zaman için senin o santroforun iş yapar ve takım iş yapar. Arkadan gelenler de burada Lukaku'nun arkasında oynayacak oyuncu çok şanslı. Hele bilhassa bizim ligimizde. Çünkü bizim ligimizde malum belli bir takımların stoperlerinin haricinde öbürlerine Allah kerim böyle bunlarla gidersin.
2: Peki hocam.
3: Arka taraf bomboş kalır.
2: Burada şu soru geliyor.
3: Evet.
2: Yani çift santrafor oynamayı düşünmez. Çünkü çok etkili kenarlar var, Talişka var derken birinci santraforu Vedat Muriç mi olur, Lukaku mu olur böyle bir durumda,
3: ben
2: bu denklemde?
3: Ben kendi şahsıma konuşurum
4: ya
3: her
4: da
3: zaman.
4: Tanişka 4 maç 4 gol.
2: Orada, hayır atar ya.
3: Orada, şöyle, o başka bir olay. Onu başka bir türlü kullanabilirsin. Arkadan gelerek kullanabilirsin. O başka bir olay. Ben kendi şahsı fikrim ve hep söyledim buralarda. Büyük takımlarımız değil mi? Eğer böyle oyuncular abi çift santrafor oynar, bu ligde oynarsın,

0: bu kadar kadro kalitesinde sen çift santrofor oynarsın, bir tek seni yapacaksın, onların arkasındaki özellikleri bulacaksın.
1: Peki hocam, o zaman şöyle bir soru revize edeyim.
2: Çok lüks olmaz mı be hocam?
0: Efendim?
2: Kerem atıyor, Talişka atıyor, Greenwood atacak.
1: Hocam Lukaku ile Vedat aynı anda oynar mı?
0: Oynar tabii.
2: İşte onu diyor zaten.
0: Ya. Abi bak.
2: 2000, hep, çok çılgınca olmaz mı? Ben de onu diyorum hocama.
0: Hep örnek verdi. 2010'dan 2014-15'e kadar. Elmander, Umut Bulut. Drogba, Burak. Arkasında da kimler vardı? Snyder vardı. İşte Melo vardı. Selçuk vardı. Abi burada açıklar var. Kazım oynadı. Hamit oynadı. Bir sürü şeyler. Abi oynar bak. Büyük takımlar oynar. Yeter ki siz oyun formatı...
2: Umut Bulut, Gökhan Ünal da oynamıştı Trabzon'da.
0: Abi oynar.
2: Oynuyorlar.
0: Bak tekrar söylüyorum.
2: Evet, Burak Yılmaz'la da
0: oynadılar.
2: Şimdi bravo.
0: Sen Nunes'i getireceksin. Onu açın Nunes.
2: Evet. Nasıl olacak?
0: Vedat Muriç.
1: Tabii.
0: Ne derler?
1: Lukaku.
0: Lukaku.
2: Çılgınlık hocam o zaman. Trabzon'da da diyorsun ki Onatçı öyle Darwin Nunez birlikte şey oynar.
0: Bana sorarsa hiç çılgınlık değil. Avrupa liglerinde orada tamam derim. Belki biraz daha orta saha. Ama senin elinde böyle kadro var ki. Şimdi Fenerbahçe'nin orta sahasına bak. Şu andaki orta saha isim Türkiye'nin en iyisi.
2: Evet, orta saha öyle hocam. Bak, çok da formda.
0: En iyisi.
2: Gündüz'ü, Kante çok formda.
0: Gündüz'ü zaten ilk geldiği günde ben buralarda anlatmıştım onun ne olduğunu. En iyisi onlardan.
2: Hocam yalnız lafını kesiyorum. Daha hiç adı sanı duyulmamış. Yani bilmiyoruz. Felipe Augusto ile ilgili dedi ki öyle böyle bir şey forvet değil. Göreceksin bak, ligde herkes onu konuşacak. Büyük transfer yapacak dedi. Daha geldiğinde söyledim biliyorsun hocam.
1: Sadece bir
2: çok
1: yıl.
2: Farklı bir golcü dedi. Hakikaten öyle çıktı.
0: Ne oldu şeyle?
2: Onaccio'nun gölgesinde transfer yaptı.
0: Şimdi Onaccio ile birlikte neler yaptılar? Senin elinde böyle oyuncular varsa niye kullanamayacak? Bak Fatih
2: aslında kullanmak
0: mesela,
2: lazım.
0: Fatih
2: gibi.
0: Hoca ilk maçlarda ikisini bir arada oynattı hatırlarsın.
2: Evet.
0: Sonra tabii o sakatlıklar gelince onun başka önemli özelliklerini keşfedip dışarılardan oynatma. Abi Fenerbahçe'de Vedat Muriç gezginci bir santrafor. Lukaku desem böyle ezersin abi bütün stoperleri. Yani Nunes ona ona açıyor. Bu tarafta Lukaku, Vedat Muriç. Yani oynanmaz diye.
2: Fenerbahçe'de çok rahat oynar. Dediği gibi savunmanın önünde iki tane dalga kıranı var.
0: Neler
2: oynanmaz. Var.
0: Neler oynanmaz. Bak neler Greenwood.
2: Greenwood ve 10 numara Talişka.
0: Abi Talişka'yı da oynat. Asensio oynat. Kim oynatırsan oynat.
2: Yani Asensio biraz şey.
0: Oynar abi. Asensio. Lukaku ile Vedat, bak ikisi de top tutan oyuncular. İkisi de hani
2: hayır, orada biri
0: hep bir şey diyoruz
2: ya. Ya Kerem'i ya da Asensio'yu.
0: Bir şey diyoruz ya, sırtı dönük böyle filan santrafor. Bunların ikisinde de var o özellikler. Rakiplerini
2: oyuncu
0: perdeleyen oyuncular ve ya muhteşem oynarlar.
1: Lukaku'nun uçağı da artık Marmara Denizi semalarına gelmiş
0: o da
1: durumda.
0: Mi? Oradan mı geçiyor?
1: 15 dakika gibi bir süre içerisinde yaklaşık o da iniş yapacaktır. Transfer raporuna yetişmese de hemen hatırlatalım. Bizden sonra saat 23 itibariyle bu kez son sayfa programı Aspor ekranlarında başlayacak. Yine
2: İnşallah yetişir ya. İnşallah. Iskanırım vallahi.
1: Sıcak
0: o kadar dil döktük değil mi?
1: Devam edecek. Bu gece uzun. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Transfer
2: biz programı biraz uzatalım.
1: Belki
2: 15
1: yeni gelişmeler de olabilir. Bugün oldukça hareketli
2: evet
1: bir gün.
2: Ya.
1: Yeniden Fenerbahçe'ye döneceğim. Fakat sadece bir ufak virgül koymak istiyorum. Çünkü Galatasaray'da da Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklamalara bir sormak isterim. Sayın Başkan camiasına seslendi Dursun Özbek ve herkes dedi sakin olsun, bize güvenmeye devam edin. Karıştırmak isteyenlere camiayı müsaade etmeyin. Biz yine bu sezon şampiyon olacağız dedi Başkan Dursun Özbek.
2: Ya ben burada şöyle bir sıkıntı var. İşte Alilal'in Suudi Arabistan'dan gelen teklifi Osimhen'e. Tabii ki Osimhen'e başkan şunu söylüyor Villarreal maçı öncesinde. Hani sana teklifler gelebilir ama yani Avrupa'dan da nereye gidersen de git en iyi ücreti, en iyi şartları biz sunuyoruz. Osimhen de bunun farkında aslında. Yani Osimhen'e tabii ki ilgi olur. Atletico Madrid ister, Barcelona ister. Herkesin listesinde olur. Çünkü çok farklı bir santrafor. Deli dolu, çılgın. Hani uzay golcüsü diyoruz ya. Bak Osimhen'e o lakabı taktık. Ne Vlahovic'e söylüyoruz, ne Darwin Núñez'e, ne Lukaku'ya. Bunlar A+ golcü. Ama Osimhen çılgın bir golcü. Ya yani bugüne kadarki hiçbir santrfor gerçeğine benzemiyor. Çünkü öyle hamlelerini biliyoruz ki ayağını bir ne derler o raket gibi ya da bir tırpan gibi uzatıp böyle 1,5 metre ilerisinden stoperin ayağındaki topu alabilen, pergel gibi vücudunu kullanan, yani hatırlayın bir tane gol atmıştı yanılmıyorsam Caner Erkin'in kafa vuracağı sırada ayakla topu önüne alıp atması. Ya orada çok geçirmişti mesela Caner Erkin. Ne oldu diye.
1: Attığı gol.
2: Nasıl oldu diye. Caner Erkin'in ama yani oyuncu için dramatik. Tabii. Şey için yani bilgisayar oyunu gibi.
0: Caner'in açıklaması var Allah. Yani bu gol olsun demiş.
2: Çizsen çizemez. İşte o yüzden çok farklı olduğu için.
0: Doğaçlama oynayan bir oyuncu bu.
2: Barcelona resmen diyor ki Camp Nou tribünlerini çılgına çevirecek bir santrfor işte diyor. Hani Darwin Núñez'i belki 150 milyon verip alabilecek gücü de var İspanya şampiyonunun. Ama Osimhen gibi de dünya üzerinde başka mesela hani Haaland'ı konuşuyoruz değil mi? Mbappe'yi konuşuyoruz. Ama bunların hiçbirine benzemiyor Osimhen. Çok farklı. İşte Napoli'nin şampiyonunu hatırla. Kvaratskhelia ile birlikte.
1: Tabii.
2: İki oyuncu şampiyon yaptı. Bir ortalıyor Osimhen atıyor. Yani öyle oyunculardı. Şimdi Galatasaray'ın elinde böyle bir oyuncu varken tabii ki teklif gelebilir. Ama başkan da hep şunu biliyor rahat. Çünkü Osimhen'e öyle güzel şartlar sundular ki bir defa sevgi iklimi var. Para ise para, yaşantı ise yaşantı. Ama bence şurada bombayı patlatacak. Bence Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bana benim yaptığım röportajda şunu söylemişti. Hani Icardi giderse ne olacak? Icardi'ye biz şartlarımızı sunduk. Kabul ederse kalır, kabul etmezse gider demişti. Aynen öyle oldu. Hiç o konuda Icardi'nin nazını çekmediler. Peki B planınız var mı dediğimde Icardi'den daha iyisini alacağız dedi. Şimdi bir taraftan Vlahovic geldi, Lukaku geldi, Darwin Núñez gelecek. Emin ol Galatasaray'da bir Salah A plus santrfor.
1: Hayır,
2: santrfor olarak
1: evet,
2: diyorum.
1: Evet.
2: Galatasaray'a da bence bu ayarda bir santrfor bombası patlatacaklar. Öyle görünüyor. Hani herkes 10 numarayı beklerken 10 numarayı içeriden bir şekilde halledebilir. Galatasaray'ın bütçesi de var. Hani Can Uzun'la ilgilendiler. İşte Bruno Fernandes, işte Batroko falan deniyor ama taraftarı coşturacak bir hamle. Başkan o özgüvenle konuştu aslında bugün ha. Yoksa panik transferi Galatasaray yapamaz mı? Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek takım. Son garanti. 4 yılın şampiyonu anında yapar. Ama Galatasaray bu konuda gerçekten bu planlamayı çok iyi yapmıştır. Hiç panik yapmıyorlar. Rahat bir şekilde hele ortalık bir durulsun. Transferleri yapanlar yapsın rakiplerimiz. Biz sonra as solistler sonra çıkar ya. O havada biz ligin as solistiyiz, kralıyız, şampiyonuyuz. Biz bombamızı herkesten sonra patlatırız ama bizim bombamız yani atom bombası gibi olur, nükleer bomba gibi olur. Düşüncesinde Galatasaray.
1: Yani Galatasaray'da zaten hazır bir kadro olmasının verdiği işte, bir rahatlık.
2: Bence o biraz Okan Hoca tedirgin o konuda.
0: Ama şimdi
2: başkan rahat ama Okan Hoca bir rehavet havası var. Oyuncular
1: çünkü hazırlık maçlarında hiç iyi görüntü vermedi.
0: Sevgili Onur, geçen sezonlarda hazırlık maçlarında Galatasaray tempoları hep sonradan yapmıştı ama şu var. Elinizde tamam hazır bir kadro var. Şampiyon olan bir kadro var. İyi güzel. Giden çok fazla oyuncunuz yok. En büyük bana sorarsan en kaybedilen oyuncu Icardi'dir.
2: Evet.
0: Yerini bulursun bulmazsın. O başkan öyle söylediyse bilemeyiz. Ama artık bazı yerlerde de bazı mevkilerde bir değişiklik şart. Bir agresivitet, bir ne bileyim dinamizm şart. Çok artık stabil kalmaya başladı.
2: Doğru.
0: Bilhassa orta saha. Bakın bilhassa orta saha. Doğru. Orta saha iyi olmazsa siz müdafaanı kimi getirirseniz getirin.
2: Orta sahası zayıf
0: hepsi,
2: şu anda Galatasaray.
0: Hepsi yol geçen aldın oldu. Evet. Bardakçı'ya da kızarsınız. Sanchez'e de kızarsa kimi getirirsen getir. Ama orta sahada bir dinamizm şart.
2: Aynen hocam.
0: Bu dinamizm de sadece geniş alanda oynayan oyuncularla değil. Top alıp da 50 metre atar, ara pas atar onlarla değil. Oyunu daha aktifite getirecek, daha aktif olacak oyuncularla şart. Biz hep 10 numara üzerinden gidiyoruz ama yok yani abi, 10 aynen. numara yok artık aynen. öyle bir şey. Ondan sonra da esas en önemli nokta santrfor. Ya bu bahsettiğin Osimhen daldan budaktan sakınmıyor kendini. Evet. Doğaçlama gidiyor.
2: Aynen.
0: Nereye giderse gidiyor. Adam şey

0: penaltıyı nasıl aldı? Adam bir ayağını uzatıyor. Olmayacak yerde bir yüzme geliyorsun, vuruyorsun ona, penaltı. Veyahut da değil, veyahut da faul. Neyse.
1: Bir de takımı çok ateşliyor hocam. Şimdi, çok sinirli. Şöyle, takım hep tetikte Osimhen varken.
0: Sevgili Zeki, şu andaki kadro, Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmaz.
2: Evet. Bak, orta saha dediğin gibi. Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmaz şu anda.
0: Bek de aynı şekilde. Sağ bekinde. Herkes şalay diyor. Tamam çocuk, özverili. Evet, aynen. Ama defolarını kapatmak için senin stoperin orada iş yapmak mecburunda. Veyahut da orta sahadaki. Esas ana noktalar buraları. Evet. Ha, tamam şalayı götürüyorsun burada ama bu kadro emin ol Furkan, yani Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmaz. Geçen sezon yapıldı edildi, öyle bir hareketlilikte gitti. Görmediniz mi? Deplasmanda çift ayaklı oynamaya başladığın zaman neler geldi başına?
3: Evet. Hocam Juventus maçı işte.
0: Evet. Efendim?
3: Juventus maçı.
0: Bak ne diyorum.
3: 5-2'nin rövanşında tur gidiyordu az daha.
0: Şimdi gidiyor veyahut da orada bir türlü gidiyor. Ama sana sinyaller çakıyor. Artık orta sahanda daha dinamik, oyunu da yönlendiren. Bakın tekrar söylüyorum. İsimlere geçerse konuşuruz. Sadece geniş alanda aa çok iyi tekniği var, çok iyidir. Şöyle bir dedi mi yer alırsın.
3: İsim var mı? Yani böyle somut. Şu an kim var gerçekten Galatasaray'ın transfer gündeminde?
1: Çok gizli tutuyorlar. Evet, yani evet. Ben konuşulan isimlerin...
3: Mesela bir iddia okumak istiyorum. Evet. Dış basından Sky Deutsch galiba sana. Almanya medyası Galatasaray Martinelli için 45 milyon euro evet. teklif etti demiş.
1: Şey
3: yani Almanlar.
1: Ben Arsenal'deki. Evet. Ben, yani bugün Balogun bile var biliyorsun. Evet, Amerikalı evet. oyuncu.
3: Hatta bize de haberi vardı.
1: Batrukov hep vardı. Fratesi var.
3: Arsenal'dan Martinelli ile birlikte Ethan
1: orta sahaya Inter'deki var, Inter'deki Fratesi ile ilgili evet. haberler var. Onun dışında Martinelli'ye İngiliz basınına göre Galatasaray'ın 45 milyon euro bonservis bedeli önerdiği iddia ediliyor.
0: Ne olacak? Seni açık arıyor bunlar. Açık oyuncular.
1: Ya ama şey işte Fratesi mesela. Davide Fratesi hani için Galatasaray'ın
3: ne planladığını çok şu an
1: orta saha için Inter'deki oyuncuyu istediği söyleniyor.
3: Mevki olarak.
0: Yani işte onun
3: olarak.
0: İçin diyorum orada çıkan öyle bir şey senin açıklarında şu anda var. Oralar mı? Bana sorarsan ivedilik orta saha. Hepimiz tabii stoper diyoruz, stoper diyenler var tamam bunlar ama orta sahne sizin artık dinamikliğinizi kaybetti. Kaldırmıyor artık. Bu Türkiye Ligi'nde de yaşanacak mı? Türkiye Ligi'nde de yaşanacak
3: yani
0: mı?
3: Yani artık şampiyonluk yarışının çok kolay olmayacağı da evet. Aşikar. Hatta dün Lucas Torreira, GSİAT Talks'un konuydu ve şöyle bir ifadesi var Torreira'nın. Türk futbolu gelişiyor. Evet. Salah gibi yıllar önce asla buraya geleceğini düşünmediğimiz futbolcular geliyor. Lig gelişiyor. Geliştikçe şampiyon olmak daha da zorlaşıyor. Bravo. Bu sezon geçtiğimiz 4 sezondan daha zor olacak. Ama 5'te 5 yaparak tarihe geçmek istiyoruz demişti ya mesela Torreira.
0: Sezonun bitmesine az varken böyle burada dedim ki eğer bu şekilde giderse rakipleriniz sizin çok şaşalı transferler bu ligi kaldıracak ellerindekinden daha iyi transferler Galatasaray dedim gene götürür geri şu anda dedim ama oyunlar oynanmaya başlayınca gördünüz orta sahada artık o dinamizm gitti. Gitti yani. Onun için mutlak surette oraya bir mi alırlar iki mi alırlar öbür tarafta da bu kadar senin dediğin olacaklar. Gibi bu çıkan isimler evet. bence çok fazla kale alınacak evet. isimler değil.
1: Çünkü devamı gelmiyor. Bizi mesela oyalıyorlar. Yani Galatasaray yönetiminin bir oyalama taktiği bu sene mesela Leslie transferi gibi çok böyle medyaya sızmadan bu işi götürmeye çalışıyorlar. Şu ana kadar başarılı oldular ama çok geç kaldılar. Ama Abdullah Kavukçı'nın söylediği de büyük transferler bir süreç alıyor diyerek hani orada aslında büyük isimlerle görüştüklerinin altını bir anlamda çizmiş
0: oluyor. Hiç olmazsa
1: oluyor.
0: Bir tanesini bitirebilirdim bak.
1: Evet.
0: Nasıl bitiriyorlar?
1: Tabii.
0: Nasıl bitiriyor? Bitiyor yani.
1: Doğru tabii ki orada. Ya
0: bir tanesini bitirirsin öbür türlü sabitler. Şimdi taraftarların taraftarları da hak
1: ona
0: veriyor.
1: Ona güveniyorlar ama.
3: Kadro iyi ama ihtiyaçlar da var. Ya
1: enerjisi düşük takım rotasyon artık doymuş, formsuz. Yani Uğurcan Çakır'a bile bakıyorsun. Hani sakar bir pas değil. Bilerek atılmış gibi. Rakibin önüne asist yapıyorsun. Yani cisim olarak sahada ama ruhen o bile yok. Kopmuş. Herkes kopmuş. Okan Hoca daha 5. dakikada olmadan kırmızı kart görüyor mesela. Osimhen rakip oyuncuyla durup dururken dalaşıyor. Yani burada dediğim gibi Galatasaray'da hani herkeste bir gariplik var. Yani bir ölü toprağa serilmiş gibi, sanki bu takım uzun yıllardır şampiyon olamıyor.

0: takımlarımıza da Fenerbahçe'de falan seyrediyorsun. Hep oyuncular oyunu götürüyorlar.
1: Evet.
0: Biraz daha oturması gerekecek. Bunlar da hep süre alıyor işte, zaman alıyor. Çünkü hocayı değişti ama Galatasaray'da öyle bir şey değil. Galatasaray'da yönetim de aynı, hoca da aynı.
2: Tabii 4 yıldır aynı düzen devam ediyor.
0: Oyuncuların hepsi aynı, hemen hemen hepsi aynı.
2: Son 4 yılın şampiyonu, ilk sezonu bir kenara bırakıyorum. Herhalde Galatasaray'ın şampiyonlukta yani böyle bir numaralı favori olarak girmediği ilk sezon bu sezon.
1: Evet. Yani dediği gibi Icardi bile büyük kayıp. Yani şu denklemde baktığında. Yani. Çünkü Icardi, beğenmediğin Icardi geçen yıl Osimhen'den çok gol atmış. Şimdi bir defa bir duruşu, böyle bir megastar havası da vardı. Tribüne onun için giden. Ama bakıyorsun Galatasaray'ın cuma günü ilk maçını oynayacak. Neredeyse bütün biletler bitti gibi bir şey yani. Çok, zaten çok az bilet satışa sunuyor ama doluluk olan oranında dün baktım 40 bin falandı.
0: Hayır,
1: yine dolu tribün oynayacak Galatasaray. Hani taraftar şikayetçi ama
0: şöyle gelmeyi bilirler. Tatilde olan olur, kombineden yine onlar başka bir şey. Dolar tabii.
1: Dolacak çünkü şey hani gönülden bağlı taraftar. Hani sistem ediyor ama yine de vazgeçemiyor. Abi, ya şimdi, o takımın arkasında dağ gibi duruyor. Yine
0: şöyle,
1: duracak Galatasaray.
0: Şöyle bakmak
1: taraftar
0: lazım. Takım ruhu demeyelim. Takım ruhu hepsinde vardır da.
1: Tabii.
0: Takımın oyundaki ileri gideceğine geri gitmiş. Yani çok aksak oynanıyor. Her tarafta bir kopukluk var. Şimdi stoperlerle kimle oynayacaksın cuma günü? Sanchez'le mi oynayacaksın? Sanchez ortada, yeni geldi.
2: Aynen. Sanchez de yani 12 Ağustos bugün. Kafası 14 Ağustos'ta lig başlıyor. Hala hazır değil. Hala.
0: Tabii. Ama yeni geldi. İşte yeri 3 gün.
2: Neden yeni geldi FIFA hocam? Hani biraz ya aslında ya, tamam, FIFA'nın verdiği yasal bir hak var. Anlıyorum, 25 gün ama
1: onu
2: yani
1: çok açtı.
2: Dünya Kupası finali oynayan oyuncular bugün
0: şimdi şöyle,
2: resmi maça çıktılar.
0: O 25 günü hakkını kullanmıştır. Ondan sonra da izin istemiştir. Kulüpte vermiş olabilir. Ya,
1: teklifler de kafasını karıştırmış olabilir tabii.
0: Onlar hepsi bir tarafta. Transfer, sen gelirsin. Gelirsin, profesyonel adamsın ya. Profesyonelsin, gelirsin. Tekliflerini senin menajerlerin zaten değerlendirir. Onları sunmalı. Ya milli takım kamplarında bile yabancılarla menajerler konuşuyorlar. Konuşuluyor. O bizde bir şey var, böyle konuşulmaz, öyle bir şey yok. Konuşuluyor.
2: Hocam Trossard geldi, imzayı attı. Tatili devam etti.
1: Tabii yani.
0: Tamam.
2: Olabiliyor bu transfer aynen görüşmeleri.
0: Yani işte ben de onu demek istiyorum. O değil, şimdi yeni geldi. Burada cuma günü oynayacağın stoper hattında nasıl yapacaksın? Şimdi herkes diyor ki Lemina ile ne oynadı? Jakobs oynadı. Evet. Neden oynuyor? Ya abi bakacaksın.
1: Bakıyor.
0: Bir şey deniyor olursa ne olacak ki?
1: Evet.
0: Jakobs seni zaten aynen üçlüde oynadı mı Senegal milli aynen takımında, dünya şampiyonasında da?
1: Tandemde denemeler
0: acaba
1: yaptı,
0: bir
1: ister
0: şey
1: istemez.
0: Zaten bardakçıyı biliyorsun ne tabii olduğunu. Sanchez'in zaten, abi Sanchez, Singo zaten yok. Aynen. Geldiğinden beri yok. Olmayınca da burada
1: Singo takımın kimyasını bozdu aslında. Abi, yani onu hem ödenen bonservis bedeli, hem aldığı yıllık ücret.
0: Zeki
1: takımı çok etkiledi.
0: Yani ne bileyim, şey söylemedim de artık o kadar da mütevazı olmayacağız. Ne olduklarını biliyoruz.
1: Evet.
0: Ya gelmeden burada söyledik, ne oldu? Aman gözünüzü seveyim. Bak ne dedim, Fenerbahçe özel doktorlar tuttu orada.
1: Tabii,
0: kapattı bunu sırf bir tane aynen oyuncu için.
1: Aynen.
0: Bunun da vardı aynı şekilde.
1: Tabii bile bile evet.
0: Bakın abi, Lades Demir ama burada sağ olsun başkanın kardeşi falan bu işe bir girdi, Galatasaray'ın kimyası bozuldu bak.
1: Doğru.
0: Orada transferlerde de bu, bundan evvel yoktu.
1: 17K'yı almadılar o dönemde mesela, 17K bu sene de alınabilirdi, fırsattı, almadılar. Yani Galatasaray'ın neyi beklediğini
2: başkanın
1: herkes
2: merak ediyor. Aktif mi şu anda? O
0: aktif tabii. Ya.
1: Danışmanlık yapıyor
0: ya,
1: başkana.
0: Ya danışmanlık sarı kartla birlikte geçiyorsun abi. Yani geldikten sonra biraz orası da değişti, şeyler, bu transfer olayları da. Onun için abi baba, amca, tayyaza, meyze kulüplerde ben bunları evvel hiç görmedim abi. Alp başkanımla çalıştım, yoktu. Faruk başkanımla çalıştım, yoktu. Ünal başkanımla çalıştım, yok böyle bir şeyler.
1: Ya George Cardi'yi hani Galatasaray iletişimini hiç kesmemeli George Cardi'yle, ya da büyük transfer yapmak
0: zaten onları bitiren şu ana kadar
1: evet
0: esas mimarı
1: tabii
0: o.
1: Tabii.
0: Yani esas mimar o.
1: Deselerdi ki bana iyi bir golcü lazım, bana bir on numara öyle lazım mi, bana bir onu orta saha lazım. Bunları George Gardner'in ilerini getirirdi. Çünkü dünyada bütün menajerlik şirketleriyle, sahipleriyle dost, iletişimi müthiş, ikna kabiliyeti
0: müthiş. Ve başarılı
1: müthiş
0: oldu.
1: Tabii çok başarılı
0: oldu.
1: Trabzonspor'un şampiyonluk sezonunda bile röportajında var. Trabzonspor'a da oyuncular getirdim ben. Yani
0: işte,
1: her tarafa.
0: Neydi? Hamşik finalinin evet, sayesinde
1: bravo,
0: geldi.
1: Bravo Hamşik. Ben ismini
0: ya onun sayesinde geldi. Bak aynen. Kimler geldi?
2: Antalyaspor'a Jeremy Menez'i getirmişti yıllar evet. önce.
0: Şimdi

0: Bu adam resmi menajer değil bak. Resmi menajer değil. Fakat nasıl diyeyim, danışmanlık. Kendi evet, o şirketlerinde aynen. Danışmanlık yapıyor. Ve şu ana
1: i̇ş
0: kadar
1: bitirici
0: da,
1: hocam.
0: İş bak. Şu ana kadar Sayın Erdem Timur'un da isminin bu kadar çıkmasının ana nedeni budur.
1: George Gardi ile birlikte
0: çalıştı. O zaten olmasa siz bir şey yapamazsınız. Tabii. Onların sayesinde Erdem Timur da gitti Galatasaray'a anlattı etti pat pat pat bitirdiler. Aynen. Bu planı siz niye bozdunuz abi?
1: Evet.
0: İşleyen bir planınız var. Aynen. Çomak sokmayın bunun işini. Bizim Galatasaray'da da böyle bir şey var abi. Evet. Birkaç sene gidersin ondan sonra da baktın çok başarılı oluyorsun. İllaki bir yerden dürterler. Hayırlısına bakalım. Başkan ne yapacak burada? Nasıl çıkacak? Ama taraftara bir gider iki gider abi. İşler kötü gittiği zaman Galatasaray'ı biliyorsun hiç dinlemez. Doğru. Pat diye indirirler.
1: Ya mutlaka transfer yapacaklar ya.
2: Yıllardır tribünde Galatasaray stadında diğer saatlerde maç izliyorsunuz. Camiada görev yaptınız. Yani olmaz ya. Oldu da bir işte puan kaybı bir yerde ligde işte bu hafta Çorum
0: Omurdan maçı var. Başlar zaten
2: veya
0: omurdan
2: bir sonraki yollar. Hafta Erzurum Spor deplasmanı var sanırım Galatasaray'ın. Yani zor da bir deplasman mesela Erzurum deplasmanı. Yani mesela ilk puan kaybında oluşabilecek tepkinin sizce yönetim farkında mıdır ya da yönetim tabii, kurulu?
0: Mutlaka farkında. Şimdi
2: ya bu riski almaları
0: şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan ve orada şu anda 3 kişi Yelkencioğlu ayrıldı galiba bildiğim kadarıyla. 4 kişiyle başlamışlardı. Ben hep bunların mahşerinin 4 atlısı derdim. Sayın Başkan, Sayın Metin Öztürk, Mehmet Civara, Sayın Mehmet Civara ve Yelkencioğlu ismini unuttum.
2: Niyazi Yelkencioğlu.
0: Niyazi Yakup. Bunlar 4. Niyazi Bey ayrıldı. 3'ü kaldılar. Şimdi bunlar neler yaşayacaklarını çok iyi bilirler. Öbürleri daha yeni. Taze onlar diyelim öyle. Abi Galatasaray taraftarı. Kimlere orada neler söylenmedi yani. Bakmaz taraftar. Taraftar siz bu kadar baktım biraz evvel saydık dedik şunlar. Şu, bir tane transfer yapmış olsaydın baba bir transfer. Kimse sesini çıkarmaz.
1: Doğru.
0: Ama siz Leslie diye bir oyuncuyu nasıl kimin vasıtasında getiriyorsanız kimler onay veriyorsa. Galatasaray taraftarı isyan ne daha ve Türkiye'de herkes futbolu biliyor. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Buralarda bir sürü şeyler var. Her yerden bir şeyler buluyorsun, çıkarıyorsun.
1: Doğru.
0: Oyuncular. Onun için senin dediğin olaya gelirsek yani infial gösterir taraftar. İnfial gösterir yani.
2: Ona futbolda göre, da her olasılık, her sonuç
0: vallahi
2: var.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim.
2: Yani Galatasaray statta, yönetimi belki fikstüre güveniyor bilmiyorum
0: bak,
2: ama.
0: O statta fikstüre falan güvenme. Ne olacak şimdi sen Çorum Spor'un ne yapacağını biliyor musun?
2: İşte bilemiyorum.
0: Nasıl oynayacağını biliyor musun? Evet. Nasıl gideceğini biliyor musun? O önde ne kadar süratli adamlar olduğunu biliyorsun. Bakın ne diyoruz takım?
1: Çok
0: tempo olarak zayıf. Ya eğer iki tane üç tane senin hızlı adamların olduğunu seni zaten sürklese ediyorlar.
2: İyi değil hocam. Galatasaray. Yani, birçok oyuncunun vücut dili bence çok sağlıklı görünmüyor.
1: Cuma günü bir transfer getirir bence.
2: Cuma günü.
1: Yani gelir mi diyorsun? Tribünde olur birisi.
2: Tribünde olur.
1: Ben öyle düşünüyorum.
2: Peki.
1: Yani taraftar
2: o Lukaku'nun uçağı gelmek üzere. Hatta yani birkaç dakika içerisinde artık sanıyorum park yapacak.
0: Şimdi şeyden geçiyor. Kozyatağı üzerinden Bostancı gidiyor.
2: Hocam biraz daha şeye yaklaştı.
0: Yani,
2: nereye? Pendik.
0: Pendik de mi? Evet. Sultanbeyli falan o taraflarda mı?
2: Sultanbeyli daha, daha yukarıda galiba. Evet. Pendik hadi semalarına sahil.
0: Kurtköy diyelim. Kurtköy'de gelsin.
2: Kurtköy. Yaklaşıyor Sabiha Gökçen Havalimanı'na.
0: Taraftar nasıl orada?
2: Fenerbahçe'nin az önce Erdem'e bağlandığımızda biraz zaten böyle
1: gelmiş ya.
2: Arkadan gelen
1: Pendik,
2: tezahüratlar, sesler
1: sonra.
2: Vardı.
1: Bir 5 dakika sonra iner.
0: Biz de uzatmalar oynayalım.
2: Romelu Lukaku, onun da herhalde çıkışı çok uzun sürmez diye tahmin ediyorum. Genel havacılık terminali olduğu için biraz daha işlemler hızlı olabiliyor.
1: Tabii bir 5 dakika sonra iner.
2: Yani çıkması zaten. Yani muhtemelen son sayfanın ilk dakikalarında 23'te. Lukaku'nun ilk görüntüleri Alspor ekranlarında olacaktır. Biz noktaladıktan sonra bir yere ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz. Lukaku'nun görüntüleri Alspor farkıyla bu ekranlarda olacak. Ekip arkadaşlarımız orada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Açıklamaları biraz sormak isterim. Sayın Oğuz Çetin'in yapmış olduğu açıklamalarda önemli mesajlar da var. Hem transfer konusu hem bu sezonki hedefler hakkında. Gece gündüz 24 saat Fenerbahçe'yi yaşayarak bir süreç geçiriyoruz. Temel amaç belli. Hepimiz buraya bu sene şampiyon olmak için geldik diyor Oğuz Çetin.
1: Tek cümle bu. Başkan Aziz Yıldırım'dan bütün yöneticilere, hoca, futbolcular biz şampiyon olacağız diyorlar. Tabii 4 takım

0: takım şu anda o şampiyonluğa ortak hedefleri o. Ama bir takım şampiyon oluyor her sezon olduğu gibi. Bu sezonda bir takım şampiyon olacak. Şampiyon olmak tabii ki çok önemli ama şampiyon olamamak her şeyin sonu değil. Her yıl şampiyonluk var, kupalar var. Sabırlı olmak lazım. Hayal satmamak lazım. En önemlisi hocam daha iyi bilir, teknik direktör. Senin güçlü oyunun yoksa 11 tane dünya yıldızı al, yine şampiyon olamıyorsun. Önce oyun. O yüzden hani Galatasaray'ı izlerken biz bu hazırlık maçlarında o oyunu göremedik. Yani tamam şampiyon kadro duruyor da ortada oyun yok. Bakıyoruz Fenerbahçe'de bir oyun var. Erken sezon açmanın, işte o üst üste Avrupa sınavlarından geçmenin başarılı bir şekilde bir oyunu var. Beşiktaş'ın bir oyunu var. Trabzonspor'dan çok fazla şeyi yok şu anda, Avrupa'ya girmedi daha. Hazırlık maçlarında çok taraftarını mutlu etmedi. En iyi şu anda görünen Fenerbahçe, sonra Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ben lige hazır olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi hani herkes şampiyonluk istiyor, transferler ona göre yapılıyor. İyi oyunun yoksa hikaye, yani şampiyon olamıyorsun.
1: Onlar belli ediyor kendi zaten, oyunda belli ediyor rakiplerine. Bilhassa Avrupalı takımlara karşı oynadığınız zaman en vasatı bile bir oyunu var.
0: Aynen.
1: Size, siz de kendi yetenekli ve kaliteli oyuncularınızla oyunu götürüyorsunuz. Evet. Daha şu ana kadar hiçbir takımımızın bir şöyle dört dörtlük olmaz yok, zaten tabii. De o tarzda bir oyunu yok.
0: Tabii İsmail Kartal bile dedi, dün biz eksiklerimiz var, gideriyoruz var. Her maç dedi.
1: Çok var.
0: Yani senin, hocalar görüyor bunları.
1: Senin yıldızların, elindeki yıldızlar kaliteli oyuncular. Şimdi mesela ne diyoruz? Nöbel şu kadar kurtarış, senin kaleci bu kadar kurtarış yaparsa bir arıza var.
0: Orada bir tehlike.
1: Senin stoperlerin bu kadar çok iyi gözüküyorsa Skriniar ve Ali Ake, demek ki senin bir yerde bir oyunda bir sıkıntı var. Bak Fenerbahçe'de sağ bek ne yapacaklar?
0: Bir de hücumda çok golle kaçırıyor Fenerbahçe. Of, Kerem Aktürkoğlu. Yani öyle böyle değil maç. Ya bu nasıl kaçırıyorsun?
1: Kerem sadece 3 tane götürürdü.
0: Talişka'da kaçırıyor. Talişka, Greenwood kaçırdı.
1: Greenwood, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Daha Greenwood.
0: O da hazır değil daha.
1: Daha çeyreğini bile görmedik.
2: Hocam belli süremizin yok. Sonuna gelmiş.
1: Tamam, geçmiş olsun.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Romelu Lukaku'yu taşıyan uçakta Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Biz transfer raporunu noktalıyoruz. Mahmut Alparslan, Zeki Zundurukan, çok teşekkür
1: biz
2: ediyorum.
1: Teşekkür, biz teşekkür ederiz. Için.
2: Transferde hareketlilik devam edecek. Lukaku'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri de birazdan Son Sayfa programında sizlerle birlikte olacak ama biz transfer raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın. Come.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Cezalar Semih! Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Genel izleyici için uygundur.

Son sayfaya hoş geldiniz. Sıcak bir gelişmeyle, son dakika bilgisiyle başlıyoruz. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Romelu Lukaku İstanbul'a geldi. Kendisini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Şimdi yıldız futbolcu kendisini taşıyan o özel uçaktan inecek ve o anlarda A-Spor ekranında canlı olarak sizinle paylaşılacak. Sıcağı sıcağına bir son dakika bilgisiyle başladık. Bugün Serhan Türk ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Son sayfada

0: yıldız yağmuru var dedik İstanbul'da. Önce Dušan Vlahović geldi. Beşiktaş yeni santrforuna kavuştu. Ardından da şu anda Fenerbahçe'nin yeni golcüsü, Belçikalı yıldız futbolcu Romelu Lukaku an itibariyle İstanbul'da Fenerbahçe'nin resmi yayın organının paylaştığı canlı görüntüleri ekrana getiriyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel uçak iniş yaptı ve Lukaku Fenerbahçe için İstanbul'da. İbrahim Yavuz, Serhan Türk bizimle birlikte. Ne gece oluyor Serhan Türk? Seninle başlayalım. Değil mi akşam? Evet. Transfer uçağı, inen uçak. Evet. Vlahović'le Atatürk Havalimanı, şimdi Sabiha Gökçen.
1: Ne diyelim? Herkesin uçakları iniyor, bir Galatasaray'ın uçakları iniyor. Yani.
0: Onu da konuşacağız evet, birazdan
1: şey
0: tabii
1: ya,
0: ki.
1: Ben mesela dün de söyledim bunu. Yani Fenerbahçe transfer yapıyor, Beşiktaş transfer yapıyor, Trabzonspor transfer yapıyor, Çorum Spor transfer yapıyor, Futbol Federasyonu transfer yapıyor. Galatasaray transferleri nerede diyoruz?
0: O sorular geliyor
1: İnşallah
0: zaten.
1: İnşallah Galatasaray'ın uçakları da inecek, o zaman konuşuruz ama şu an için tabii ki Lukaku'yu konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Büyük bir iş. Vlahović çok büyük bir iş. Salah olağanüstü bir iş. Gerçekten bu sene çok zevkli geçecek. Bir yıldızlar topluluğuyla geçecek. Ama son sözü Galatasaray söyleyecek diye bekliyoruz biz de.
0: Bakalım
1: İnşallah
0: söyleyebilecek
1: mi? İnşallah güzel bir sene olur.
0: Hep birlikte göreceğiz. Romelu Lukaku, Belçikalı golcü, Anderlecht'te futbola başladı. Ardından Chelsea'ye gitti. Daha sonra yine Premier Lig'de Everton, Manchester United gibi önemli takımların formasını giydikten sonra Inter'e transfer oldu. Inter'den tekrar Chelsea'ye döndü. Chelsea'nin ardından Roma, Napoli ve son durağı şu an için Fenerbahçe olacak. Uzun süredir golcü konusu konuşuluyordu. Ta ki Fenerbahçe'de başkanlık seçiminden bu yana herkes golcü konusunu merak ediyordu. Aziz Yıldırım iki santrfor alacağız dedi. İlk isim Vedat Muriç oldu. Tanıdık bir yüz. Yuvasına döndü Fenerbahçe'ye ve ardından ikinci isim kim olacaktı? Pek çok futbolcu konuşuldu. İsimler ortada geçti. Girasiler, Sörlotlar. Aklımıza gelen gelmeyen pek çok isim ama son final noktası Romelu Lukaku oldu. Uçak yanaştı. Artık kapının açılmasını bekliyoruz ve Sarı Lacivertlerin yeni golcüsü, ki yola çıkmadan önce bir mesaj da yollamıştı, bir videoda yayınlanmıştı. An itibariyle artık İstanbul'da, şimdi dışarı çıkacak, o görüntüler ekrana yansıyor. Bir yandan taraftarlar dışarıda bekliyor yeni golcüyü. 1.91 boyunda, 1993 doğumlu, 33 yaşında. Son olarak Napoli forması giydi geçtiğimiz sezonda yine. Belki istediği seviyede maç sayısı yakalayamadı yaşadığı sakatlıklardan dolayı ama Avrupa futbolunun son dönemdeki en önemli isimlerinden birisi oldu.
1: En son Dünya Kupası'nda izledik.
0: Aşikar, en son Dünya Kupası'nda da izledik.
1: 3 gol, bir asist.
0: Evet, kapının açılmasını bekliyoruz. İbrahim Yavuz, sana sözü vereceğim ama kapı açılsın diye beklediğince kapı açılmadı. Şimdi artık son içeride hazırlıklar yapılıyor. Kameralar yerini aldı. Romelu Lukaku saniyeler içerisinde dışarı çıkacak. Fenerbahçe'nin golcüsü, kariyerinde gerçekten çok önemli takımların formasını giydi Romelu Lukaku. Özellikle tabii Chelsea olsun, yine Inter dönemi olsun, pek çok başarısı var. Hemen şöyle söyleyeyim, futbola genç yaşlarda başladı. Mesela Anderlecht dönemi çok etkiliydi. Yani 16-17 yaşındayken yaptıkları ortada. Yine ardından kariyerindeki başarılarını sürdürdü. 5 defa gol krallığı var kariyerinde toplam yaşadığı. Belçika Ligi'nde 2009-2010'da, 2014-15'te UEFA Avrupa Ligi, 2020-21 UEFA Uluslar Ligi'nde yine A grubunda, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası elemeleri, bir kez yılın futbolcusu seçildi 2021'de Inter Milan'dayken, bir kez Serie A'da 2020-21 sezonunda sezonun oyuncusu seçildi. İtalya Serie A Kupası'nı iki kez kazandı, şampiyonluk yaşadı 2020-21'de Inter'le, 2024-25'te Napoli ile şampiyonluk sevincini yaşadı. İngiltere Kupası'nı Chelsea ile 2012 yılında havaya kaldırdı. Bir İtalya Kupası'nı yine Inter forması altında 2022-23 sezonunda kazanmayı başardı. 2022'de Chelsea ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası sevinci yaşadı. Futbol kariyerinin başlarında Belçika

0: Afrika Ligi'nde iki defa Anderlecht'le 2009-10, 2011-12 olmak üzere şampiyonluk sevinci. İki İtalya Süper Kupası 2022-23'te Inter'le, 2025-2026'da Napoli ile ve bu başarıları kazanan Romelu Lukaku Fenerbahçe için İstanbul'da uçaktan iniş yapacak. Sabırsızlıkla taraftarlar, Fenerbahçeliler o anı bekliyor. Biz de bu tarihi görüntüleri sizinle buluşturuyoruz Sabiha Gökçen Havalimanı'nda. İçeride Lukaku birazdan çıkış yapacak.
1: 48 numaralı ayakkabıyı da giyiyor, onu da söyleyeyim yani.
0: 48 numaralı ayak
1: numarası da 48.
0: Maşallah. Gerçi zaten normal yani bir oyuncu. Evet yani benim ayağım 48 olacak hali yok. Yani 1.90 üzeri bir futbolcu. Romelu Lukaku.
1: Dünya Kupası performansı da güzeldi. 6 maç 3 gol, bir asist, bir de sarı kart gördü.
0: Evet. Zaten detaylı konuşacağız. Artık içeride de son fotoğraf çekimleri yapılıyor. Görüntüler alınıyor Fenerbahçe kulübü personeli tarafından. Tabii çok özel bir futbolcu.
2: Müthiş bir kariyer.
0: Önemli bir kariyer.
2: Serie A, değil mi? Premier Lig.
0: Doğru. Lukaku an itibariyle İstanbul'da, bekleyişimiz sürüyor bizim de. Şimdi sanırım kameraman arkadaş da aşağıya indi. Artık Lukaku'nun çıkmasını bekliyoruz. Biz de. Ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku. Üzerinde sarı lacivert çubuklu forması, boynunda Fenerbahçe atkısıyla kendisini taşıyan özel uçaktan iniyor ve İstanbul'a ayak basıyor. Fenerbahçe de böylece yeni golcüsüne kavuşmuş oldu. Dışarıda bekleyen taraftarlar var. Alspor ekibi de yine orada bekliyor. O görüntüleri de size aktaracağız. Tıpkı bugün Vlahovic'in geliş sürecini A'dan Z'ye size aktardığımız gibi, her zaman olduğu gibi Alspor'da transfer takibi bir başka heyecanlı, bir başka keyifli oluyor futbol severler adına. Yine bu keyfi size yaşatmaya çalışıyoruz. Gayet neşeli gözüküyor, yüzü gülüyor şu anda. Bir yandan belki de formayla ilgili bir sohbet var herhalde, üzerine bakıyor. Çubuklu formayı tercih etmiş. Ki Fenerbahçe için de çubuklu forma
2: özel bir yeri,
0: özel
2: var,
0: bir evet, anlamı var. Evet. Romelu Lukaku
2: çok keyifli.
0: Bayağı eğleniyorlar orada. Güzel. Yüzü gülüyor dediğimiz gibi.
1: İyi ki gelmişim diyor galiba.
0: Zaten onu söylemişti.
2: Buraya da alışık yani. Hı. Babadan dolayı da bir değil mi? Tabii. Burada.
0: Evet.
1: Baba toprağına geldi.
0: O konuyu da konuşacağız. Gençler Birliği forması giymişti babası da.
1: 96-97.
0: Doğru. Lukaku o zaman 3 yaşındaydı. Hatta bir gazetedeki bir haberde fotoğrafı da var. Yani Türkiye'ye aslında o anlamda alışık oldu. Hatta babasından dolayı yani bu transferde o manevi anlamda onun da şeyini hissetmiş tercihinde. Bu da kendisi için önemli bir nokta olarak konuşulmuş o da yine aynı şekilde.
1: Fatih'in ilk dönemi ve Galatasaray'ın şampiyonluklarla başlangıcı.
0: 96'da 3 yaşında tabii o zaman. Daha küçük kardeşiyle birlikte. Bu akşam İstanbul'a geldi. Oğuz Çetin geçmişten bugün ortaya koyduğu büyük performansla dünya futbolunda bilinen, tanınan, merkez tarafından takdir gören bir oyuncu demişti kendisi için. Böyle bir futbolcuyu camiamıza kazandırmak çok önemli. Son bir yıldır bazı zorluklar yaşıyor. Bununla ilgili spekülasyonlar yapılabiliyor. Bu süreci en detaylı şekilde konuştuk. Yaşadığı sakatlık sonrasında Belçika milli takımından fizyoterapist de çok ciddi çalışmalar yaptı. Bu sürecin uzamasının en önemli sebeplerinden biri. Geçen sezon Conte'nin ihtiyacından dolayı Napoli'de baskı yaparak tam hazır olmadan sahaya sürdü diyor Oğuz Hoca ve şöyle devam ediyor. Doğru rehabilitasyon yapılmadan sahaya sürülmesinden kaynaklı Mart ayının başında sakatlığın yükseltti. Kendisi çok kararlı ve fizyoterapistiyle de bu süreci devam ettirdi dedi. Şöyle ifadeleri var Oğuz Çetin'in, yine bir yandan Lukaku'nun Apron'dan ayrılışını siz takip ederken söyleyeyim. Kendisi Fenerbahçe diyor, başka bir şey demiyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa gittiği bu yolda benim olmam lazım diyor. Bunu inanarak söylüyor. Burada herhangi bir menfaat gözetmiyor. Hatta Napoli'nin bizden talep ettiği 2 milyon euroyu kendi alacaklarından silen, 150 bin euroyu bile talep eden kulübe cebinden öde.

0: maddiyatı önemsemeyen, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme yapan, şampiyon olduğumuz takdirde ki olacağız, artı bir seneyi kullanacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Maddiyatın ötesinde kendisini Fenerbahçe camiasıyla çoktan bütünleştirmiş, onu yaşayan ve buraya çok büyük katkı vermek için gelen, hocayla benim her dediğimi yapacak olan bir devden bahsediyoruz. Çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum dedi. Oğuz Çetin, Lukaku ile ilgili olarak transferi resmi olarak ilk Oğuz Hoca duyurdu. Bu arada Fenerbahçe TV'de bugün akşam saatlerinde 18.30'da yayına girdiler ve duyurdular. Bu ifadeleri kullandı. Lukaku'nun da bir videosunu yayınlamıştı Fenerbahçe ve uçağa binmeden önce Lukaku şu sözleri sarf etti orada da. Kulübünüze katılmak ve böylesine muhteşem tarihe sahip bu kulübün bir parçası olmak benim için onur ve ayrıcalık. Harika bir takımımız var. Böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Takımın maçlarını kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum dedi Lukaku. Ve şöyle devam etti. Yönetime ve hocamıza öncelikle bir insan olarak bana duydukları güven ve inanç için, ayrıca bir futbolcu olarak yeteneklerime inandıkları için teşekkür ediyorum. Sahaya çıkmaya %100 hazırım dedi Romelu Lukaku. Babasının az önce söylediğimiz gibi Roger Lukaku'nun 96-97 sezonda Gençler Birliği'nde forma giydiğini de hatırlattı. Bu benim için biraz da duygusal bir an. Çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı, Türkiye'ydi. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve oldukça duygusal bir an olacak. Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından dolayı çok gururluyum. Desteğiniz için teşekkürler dedi Romelu Lukaku. Yola çıkmadan önce ve şu anda elindeki Fenerbahçe atkısıyla birlikte, üzerinde Kadıköy yazan atkıyla birlikte çubuklu formada Romelu Lukaku pozunu da veriyor. Yavaş yavaş pasaport işlemleri için içeriye doğru geçiş yapıyor. Canlı olarak ekrana getiriyoruz. Uçaktan indiği andan itibaren yüzündeki tebessüm ve gülümsemesi eksik olmadı. Oldukça keyifli gözüküyor. Bu detayları özellikle bizi A Spor Radyo ile ortak yayındayız. Oradan takip eden dinleyiciler için de paylaşıyorum. Şu anda Oğuz Çetin ile bir araya geldiler. Sıcak ve samimi bir sohbet var ikili arasında. Yine Romelu Lukaku yoğun ilgi alaka içerisinde. Kulüp tercümanıyla birlikte de tanıştıktan sonra yavaş yavaş içeriye doğru giriş yapıyor. Birazdan pasaport işlemleri, ardından dışarıda bekleyen taraftarla buluşacak. Sinan Levi yine Fenerbahçe kulübü tercümanlarından. O da kendisiyle selamlaştı. Lukaku, Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin'le bir arada. Ve artık işlemler yapılacak. Daha sonra da dışarıya çıkılacak. İbrahim Yavuz. Çok konuştuğumuz bir süreçti. Evet. Şöyle minik minik giriş yapalım. Ardından daha detaylı konuşacağız. Son sayfa programındayız. X üzerinden de mesajlarınızı yazabilirsiniz. Yine Instagram'dan gelen mesajları da tüm görüşlerinizi, duygularınızı paylaşacağımızı
1: biraz önce sen Lukaku'nun söylediklerini okurken orada bana güvenmeleri, bana inanmaları üzerinden bir şey söyledi. Aslında Lukaku'nun yeteneklerine dünyanın her yerinde her takım talip olabilir şu an, değil mi? Ama herkesin endişe ettiği, bugüne kadar biraz uzak durduğu süreç tamamen sakatlığıyla ilgili olan ki Fenerbahçe bu süreci fizyoterapistleriyle, sağlıkçılarıyla değerlendirmişler. Burada oyuncu tarafından düşündüğünde yani birinin ona talip olması, bu durumda inanması, güvenmesi oyuncuyu tabii ekstra motive eder. Bunun ben değerli olduğunu düşünüyorum. Biraz o mutluluğunu da oraya bağlıyorum. Yani çünkü futbolcular için özellikle bu tarz durumlarda, sakatlık sorunu yaşadığı durumlarda birinin ona inanması, onun yanında olması ekstra oyuncuyu oraya aidiyet konusunda daha bağlı hissettirir. Burada onun net bir şekilde görebiliyorum. Yani uçaktan indiği andan buraya kadar sürekli gülen, gayet mutlu. Umarım o sakatlık sorunu ile ilgili en ufak bir şey yaşamaz ki onu hallettiği an zaten kariyerinde bugüne kadar yaptıkları, ki en mil takımda

0: fiziksel anlamda en kötü geçirdiği dönem, tam anlamıyla oynamadığı dönemde bile Dünya Kupası'nda 3 gol istatistiğini yakalamış bir oyuncu. Tabii çok değerli ama ben hatırlamıyorum herhalde Süper Lig'de bu kadar önemli yıldızların ve 4 büyük kulübe dağıldığı bir dönem var mı geçmişte, ben hatırlamıyorum. Yani Trabzonspor'da işte Salah'ın, evet, işte Lukaku'nun, Beşiktaş'ta.
1: Fenerbahçe TV açıklamalar yapacak herhalde, bölüyorum kusura bakma, devam edeceğiz zaten biz de. Bakalım İstanbul'daki ilk sözleri neler olacak Romelu Lukaku'nun, hep birlikte onu da takip edeceğiz. Açıklamaları da mümkünse dinleyelim yönetmenimiz, o günden de rica edelim, bakalım neler söyleyecek.
2: Ah, je suis vraiment content. Je voudrais remercier Aziz Yildirim, Cihan Kamer, Oğuz Çetin et le coach İsmail Kartal pour la confiance qu'ils m'ont donné. Voilà, le but c'est de gagner le titre et chaque jour on va travailler très dur et se donner à fond chaque match pour se battre pour ce championnat. Ce sera un bon challenge, mais voilà, c'est pour ça que je suis là, pour aider cette magnifique équipe, parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de qualité. Et avec mon travail et ma dédication pour le football, j'essaie d'amener ce petit plus pour gagner ce titre.
3: Öncelikle çok mutlu olduğumu söyleyerek başlayayım. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a, Sayın Cihan Kamer'e, Sayın Oğuz Çetin'e, aynı şekilde hocamız İsmail Kartal'a, hepsine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bana güven duydular, o güveni hissettim. Bu güvenlerinden ötürü de kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki de amacımız, isteğimiz şampiyon olmak. Ben bu yüzden buradayım ve sıkı bir şekilde de çalışacağım takımıma yardımcı olabilmek adına. Her maç bizim için mühim ve her maç gereken performansı ortaya koymamız gerekiyor. Bu mücadeleyi sergilememiz gerekiyor. Ben de bu konuda takımıma yardımcı olmak istiyorum. İyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Söylemiş olduğum gibi takımıma yardımcı olmak için buradayım. Çok iyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Çok kaliteli bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla ben de iyi bir şekilde, sıkı bir şekilde çalışarak takımıma yardımcı olmak istiyorum ki bu sene hedefimize, şampiyonluğa ulaşabilelim.
4: Tabii taraftarlarımız özellikle sosyal medya aracılığıyla ben eminim ki kendisine çok fazla mesaj göndermiştir. Taraftarlarımızla ilgili neler söyler? Onlara bir mesajı var mı yeni sezon öncesinde?
3: Quand tu es en train de venir à Fenerbahçe, on est sûr que les supporters de Fenerbahçe t'ont envoyé plusieurs messages. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces messages et est-ce que tu peux donner également un message à nos supporters?
2: Ben voilà, j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et je voudrais remercier les supporters pour tous ces messages. Tchiklen. Voilà, je vais me donner à fond chaque jour et chaque match. Et je pense que à travers du travail, je pense que les bonnes choses vont arriver. Et voilà, je suis content d'être là. Je suis content de leur amour pour cette équipe et pour l'amour qu'ils m'ont donné ces derniers jours pendant ce moment de négociation aussi.
3: Evet, bu süre içerisinde sosyal medyadan çok fazla mesaj aldım taraftarlarımızdan ve onlara gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki biraz önce de ifade ettiğim gibi en iyisini ortaya koymaya çalışacağım. En iyimi ortaya koymaya çalışacağım Fenerbahçe için. Tabii ki her maç bunu göstermek mecburiyetindeyiz. Ben de kendi adıma bunu yapacağım. Bana göre çok sıkı bir şekilde çalışarak, takım halinde bu çalışmayı sergileyerek iyi şeyler, güzel şeyler başarabiliriz, başarılı olabiliriz. Söylemiş olduğum gibi burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Gösterilen sevgi için mutluyum. Fenerbahçe'ye duydukları sevgiden ötürü mutluyum. Aynı şekilde bana gösterdikleri sevgiden ötürü de mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu süreçte almış olduğum güzel mesajlar beni mutlu etti. Bundan dolayı da gerçekten teşekkür ediyorum ve mutluyum.
4: Dışarıdaki taraftarımızı daha fazla sabırsızca onu bekliyorlar. Bekletmeyelim taraftarlarımızı da. Hemen onların yanına doğru gideceğiz. Tekrardan bizler de kendisine hoş geldin demek istiyoruz.
3: Bienvenue à Fenerbahçe.
2: Ya, merci beaucoup.
3: Çok
2: merci.
3: Teşekkür ederim.
4: Evet, ilk düşüncelerini aldık Romelu Lukaku'nun ve birazdan da taraftarlarımızla bir araya gelecek futbol takımımızın yeni golcüsü Romelu Lukaku. Taraftarlarımız Romelu Lukaku'yu bekliyor havalimanının.
1: Evet, Romelu Lukaku'nun ilk açıklamaları İstanbul'a ayak basar basmaz Fenerbahçe TV'den. Serhan Hayat'ın sorularını yanıtladı. Meslektaşım

0: Yalnız'ın ve şu anda Sarı Lacivertli Kulübün yetkilileriyle birlikte fotoğraf çekimi devam ediyor. Birazdan dışarıya çıkacak. Havalimanının dışında da Fenerbahçe taraftarı kendisini bekliyor. Az önce başarılarını, hayatında kazandığı kupaları saydık, söyledik. Hakikaten Avrupa futbolunun önemli isimlerinden birisi. Romelu Lukaku Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in ardından bu sezon yaz transfer döneminde yapılan birinci transfer ve tescil dönemindeki ikinci santrfor takviyesi oldu ki Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri sürecinde de Aziz Yıldırım iki santrfor alacaklarını söylemişti. İlk isim Vedat Muriç oldu. Ardından geçtiğimiz hafta yapılan divan kurulu toplantısında da Aziz Yıldırım bu hafta içinde diğer golcüyü getireceğiz büyük ihtimalle dedi. Ve o bahsettiği sürecin ardından da yine Fenerbahçe Aziz Bey'in söylediği gibi ikinci golcüsünü getiriyor. O isim de Lukaku oldu. Birkaç gündür zaten artık bu transferin bitme aşamasında olduğunu paylaşmıştık. Ama her zaman için bu seviyedeki futbolcularda resmi imzaların atılmasını beklemekte fayda var diye söylüyoruz. Ve Lukaku artık İstanbul'da. Lukaku'nun görüntüleri eşliğinde bir yandan da A Spor muhabiri Erdem Akbaş dışarıda. Hem onu takip edelim hem Erdem'e de bir sözü bırakalım. Dışarıda ne kadar Fenerbahçe taraftarı bekliyor? Oradaki durum ne? Erdem, sözü sana bırakayım ben.
1: Koray Baloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan selamlar sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Lukaku'ya kavuştu. Belçikalı golcü biraz sonra özel havacılık, genel havacılık terminali kapısından çıkış yapacak. Tabii kameranın göremediği noktada taraftarlar var. Büyük bir heyecanla Lukaku'yu bekliyor. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saattir bu kalabalık burada. Tezahüratlarla Lukaku'yu bekliyor. Fenerbahçe bu sezon çok önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Şampiyonlar Ligi playoff'unda Lyon'la karşı karşıya gelecek ve Lukaku'yu da sesleri duyabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum, taraftarın sesleri. Lukaku da kapıdan çıkış yapmak üzere. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak size görüntüleri aktaracak. Fenerbahçe Kulüp Televizyonu da Lukaku'yu bir taraftan çekiyor. Evet, Lukaku çıkış yaptı. Önce taraftara doğru gidecek. Aldığımız bilgi o yöndeydi. Ardından da kameralara bir selam vermesini bekliyoruz Romelu Lukaku'nun. Türkiye yabancı değil. Babası daha önce Gençler Birliği forması giymişti. Türkiye'yi tercih etmesinde, Fenerbahçe istemesindeki faktörlerden bir tanesi de ülkemizde kurduğu gönül bağı. Yaz tatillerinde sık sık Türkiye'ye geliyor. Babasından dolayı zaten ülkemize duyduğu bir özlem vardı, hep aşinalık vardı. Fenerbahçe'nin de bu noktadaki Lukaku'ya sunduğu proje, Şampiyonlar Ligi'ne katılım yönündeki isteği, şampiyonluğun bu sezon, özlem duyulan şampiyonluğun önemli oyuncularından bir tanesi olacak olması Lukaku'yu ikna eden faktörlerden bir tanesi oldu. Transferin mali detaylarını zaten konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe 5 milyon euro yıllık ücret artı 1 milyon euro bonusları içeren toplamda 6 milyon euro yıllık ücret ödeyecek. Napoli'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek ki bu anlamda, mali anlamda da Fenerbahçe'nin elini rahatlatan bir transfer olarak değerlendirebiliriz. Evet, Lukaku kameralara doğru da bir selam verecek gibi Lukaku'yu da an itibariyle görmüş oluyoruz. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü, Belçika milli takımının forveti Lukaku an itibariyle taraftarı ve basın mensuplarını selamlıyor. Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü. Dünya Kupası'nda 3 gol 1 asistlik performans göstermişti Belçika milli takımının formasıyla Romelu Lukaku. Transfer dönemlerinde çok fazla konuştuk ama ben son olarak yayını kapatmadan önce şunu söyleyeceğim. Aziz Yıldırım 2024 seçimlerinde Jose Mourinho'ya şunu söylemişti. Eğer Fenerbahçe'nin teknik direktörü olursan alacağım ilk oyuncu Romelu Lukaku olacak demişti. O zaman Aziz Yıldırım seçimi kazanamadı ama 2026 yılına geldiğimizde Aziz Yıldırım başkan, Romelu Lukaku da Fenerbahçe'nin forveti oldu. Romelu Lukaku bir Aziz Yıldırım transferidir. Bunu tekrar etmem gerekiyor. Cumartesi günü Fenerbahçe Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Lukaku buradan sağlık kontrolüne gidiyor. Sağlık kontrolleri sonrası ben maçta kadroda olma ihtimali çok düşük görüyorum ama bir gelişme olursa elbette paylaşırız. Koray Baloğlu, ben sözü stüdyoya bırakıyorum. Kameraman arkadaşım.

0: Özkan Şafak'ta görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edecek.
1: Evet, Romelu Lukaku dışarıya çıktı, Fenerbahçe taraftarıyla bir araya geldi. Uzun süredir bekliyordu sarı lacivertli taraftarlar kendisinin çıkmasını ve onlarla birlikte sarı diye bağırdığını gördük biz buradan. Lacivert diye de karşılık geldi. Karşılıklı tezahüratlar eşliğinde kendisini taşıyan aracın içerisine bindi. Şimdi birazdan da o noktadan ayrılıyor ve artık havalimanından da gidiyor. Romelu Lukaku hayırlı uğurlu olsun diyelim hem Fenerbahçe için hem Türk futbolu için. Tıpkı aynı cümleleri Dušan Vlahović transferi için de kurmuştuk. Önemli yatırımlar. Tek tabii ki isteğimiz, arzumuz ligimizin de kalitesi artsın, takımlarımıza da fayda sağlasın. Biz Lukaku transferini konuşarak devam edelim. Ardından Vlahović'i zaten sonra ilerleyen dakikalarda yine konuşacağız. Nasıl gördün ya bu şöyle, halini, açıklamalarını?
2: Ya biraz önce aslında söylediğim hadise, yani oyuncunun bu sakatlık süreciyle ilgili yaşadığı durumda birilerinin ona talip olması, inanması, güvenmesi oyuncu için çok kıymetlidir. Onu net bir şekilde yaşadığını, hissettiğimi söyleyebilirim. Yani genel olarak tabii ki biz genelde yani yeteneklerine talip oluyoruz önemli oyuncuların, ama burada belirleyici olan onların hedefleri oluyor. Yani davranışlarına baktığında da hedef açısından da yani burada Fenerbahçe'ye katkı sağlama konusunda enerjisinin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii burada yine belirleyici olan takımın ona katacakları. Çünkü tek başına bir oyuncu bir şey halledemiyor Koray. Yani organizasyon oyuncunun doğru varlığını daha değerli hale getiriyor.
1: Bireysel bir spor değil mi?
2: Değil yani, evet, senin bir oyununu alır başka bir seviyeye götürebilir sağlıklı da olduğu durumlarda. Ama eğer senin bir oyunun yoksa, bir düzenin, sağlıklı bir düzenin yoksa sen yardımcı olamıyorsun bu oyunculara. Tam tersi, bu oyuncular o kadar fazla sistemin içerisinde var oldu ki onlar o sorunu yaşıyorlar. Daha sonra işte bireysel anlamda onu halletme yönüne gitmeye çalışıyorlar. Ama sadece Lukaku için değil, biraz önce söylediğim yine, yani tamamında ben bu kadar Süper Lig'de yani Avrupa çapında, işte Avrupa'nın en önemli liglerinde ciddi süre almış, ciddi istatistik yapmış, yani oralarda efsane olmuş oyuncuları Süper Lig'de aynı anda yani hatırlamıyorum. Evet, zaman zaman hepsini ayrı ayrı dönemlerde,
1: yakın dönemde yok.
2: Yakın
1: yani
2: dönemde ben hatırlamıyorum. Yani Trabzonspor'a bakıyorsun, Salah orada. Buraya geliyorsun, işte Vlahović, Trossard geliyor. İşte Osimhen Galatasaray'da, işte Fenerbahçe'de Greenwood geliyor, Lukaku geliyor, Ake geliyor. Var olan oyunculara baktığın zaman şimdi ya acayip hani heyecanlandıracak isimler. Umarım oyunla beraber bu oyuncularla şahane bir sezon izleriz diye umut ediyorum.
1: Serhan Türk, senin ilk izlenimlerin nelerdir? Hem uçaktan indiği zamandan itibaren hem açıklamalarıyla birlikte Lukaku nasıl değerlendiriyorsun?
3: Onu görmek lazım, sahada görmek lazım şu an için.
1: Sağda zaten görünce konuşacağız da şu an ilk etapta neler söylersin?
3: İlk etapta yani Fenerbahçeliler mutlu. Lukaku'yu getirdiler. Beşiktaşlar mutlu. Vlahović'i getirdiler. Bir tek mutsuz şu an için bizim taraf var. Ama şunu söylemek lazım. İyi bir transfer. İş yapar mı? İş yapar. Ama işte herkesin kafasındaki soru işareti şuydu. Sakatlık problemi var mı? Ama zaten ona göre de bir sağlık muayenesinden geçirdi. İlk etapta geçildi. Zaten Fener'in durumuna baktığımız zaman iyi bir sene geçirecekler ve iyi de bir transfer dönemi geçiriyorlar. Bu anlamda Vedat Muriç'in transferiyle beraber bu bir ekstra bir transfer daha yapmalarını bekliyorum. Özellikle kanat bir transfer daha yapmalarını bekliyorum. Yani iyi bir transfer dönemi geçiriyor. Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Trabzonspor olsun, iyi bir transfer dönemi geçiriyorlar. O transferinde bence meyvelerini Lukaku'la tamamladıklarını düşünüyorum, ama yine de bir kanat transferi yapmalarını bekliyorum Fenerbahçe'nin.
1: Zaten daha takviyeler devam edecek herhalde. Aziz Bey'in söylediği şeyi özellikle altını çizdim. Çünkü bir vaat, yani bu başkanlık seçimlerinde çok vaatler de bulunanlar oluyor. Sonra bir kısmı gerçekleşiyor, gerçekleşmiyor. En çok da yönetimler gerçekleşmeyen vaatlerden dolayı eleştiriliyor. Şimdi Aziz Bey az önce hatırlattım, yani seçim öncesinden itibaren iki golcü dedi. Sence bahsedilen, yani o süreçten bu yana doğru, evet, iki golcü dendi ve hakikaten Fenerbahçe'de kağıt üzerinde, yani sahada göreceğiz herkesi, o ayrı bir konu da, kağıt üzerinde evet, yani Fenerbahçe artık golcü konusunu kapatmakta haklıdır bu isimlerle der misin? Soru işareti var mı kafanda?
2: Yok ya, olmaz artık soru işareti. Daha fazlasından dolayı itirazım olur yani. Yoksa

0: eksiğiyle ilgili hiçbir şey söylemem.
1: Eksiği yok, fazlası
0: bu
1: var.
0: Bu ekstra diyorsun. Zenginlik. Bu zenginlik ileride problem olabilir. Yoksa onun dışında ne diyebilirsin şimdi? Elindeki Lukaku var. Bir önceki sene ki geçtiğimiz dönemlerde de burada burayı deneyimlemiş bir oyuncu var. Alternatif oyuncudan bahsediyorsun. Bir de Şerif var. Aslında her ne kadar yok sayılmış olsa da ciddi yatırım yapılmış. Ne olursa olsun o organizasyonun bir parçası. Bir de hiç hesapta kitapta olmayan var. Son iki maçta seni skor anlamında yukarı taşımış, evet, bir oyuncum var.
1: Şapkadan işte, bir de o çıktı.
0: Yani şimdi o çıktı. Orada işte sanki şöyle bir durum var. Yani Vedat Muriç transferi tabii ki yani önceden bazı şeyler planlanabiliyor ama işte teknik anlamda bu işi deneyimleyen insanlar bazı şeyleri orada biraz frenleyebilir. Yani bugün Talişka'nın performansı geçtiğimiz sezonda skor anlamında bir şeyler anlattı Fenerbahçe'ye. Evet, fiziksel anlamda hiçbir zaman Fenerbahçe'nin takım savunmasına destek vermeyecek ama skor anlamında problemini çözdü. Yani en azından oradaki ceza sahası oyunlarında. Şimdi ben şöyle düşündüm Lukaku geldikten sonra. Lukaku hedef santrafor olur. Şimdi Talişka'yı koyacak yer bulamıyorsun. Muriç var. Yani Lukaku, Muriç, Talişka.
2: Sıkıntı burada başlıyor zaten.
0: Şimdi gel Talişka'yı 10 numara pozisyonuna koy. Asensio var orada. Asensio dediğin oyuncunun oyun ritmini yakalaması gerekiyor. Yani bir maç sen bir maç benle olmaz. Çünkü ikisine de o kulübeye otur dediğin an ikisinden birinin, evet, performansını kaybedebilirsin.
1: Çünkü santrfor olur mu İbrahim Yavuz? Şimdi
0: çok bazı... zor. Ya şöyle şimdi
1: Vedat
0: bizde...
1: Vedat ve Lukaku ikisini birden
0: olur
1: koysa...
0: Olur, şeyi ne yapacağız? Takım savunmasını ne yapacağız? Koyalım, hepsini koyalım bence.
1: Mesela ne bileyim 4-4-2 gibi bir
0: ya
1: şey.
0: 4-4-2 ya. Yaptığın zaman iki tane, bak Fenerbahçe'yi... 4-2-1-2. Fenerbahçe'yi bekle. Yani onu yaptığın zaman Asensio'dan vazgeçiyorsun bu arada yani. 4-4-2 oynatırsın ama Asensio'dan vazgeçmen lazım. Çünkü merkezde... Değil mi? Gendouzi, Kante var. Bir kere hele hele Fenerbahçe'nin bu sene yani kimi oynatırsa oynatırsın önde hücum rotasyonuna baktığında yani yatacaklar, kalkacaklar, dua edecekler bu iki oyuncuya bir şey olmasın. Şu an senin bütün o yükünü o taşır. Diğer oyuncu Kerem. Yani evet, Kerem'in beceri konusunda hala bitiricilikle ilgili çok eksiği var. Ama işin takım savunması kısmında Kerem'in varlığı bir önceki seneden daha ihtiyaç haline geldi. Çünkü Greenwood da takım savunmasına öyle katkı sağlayacak bir oyuncu değil. Şimdi 3 tane oyuncunun takım savunmasına katkı sağlamaması demek arkadaki Kante ve Gendouzi'ye ekstra yük düşmesi demek. İşin savunma kısmında adam alan paylaşımı konusunda ciddi dengeleri bozar. Şimdi öyle baktığımızda o daha sağlıklı bir şekilde anlaşılır diye düşünüyorum.
1: A planı olarak demiyorum ama zaman zaman
0: ihtiyaç duyulduğunda yapılabilir. Zaten genelde mesela bu tarz oyunculara talip olduğunda herkesin kabul ettiği konu ne? Ya Kadıköy'de zaten 20 metrede bir oyun oynanıyor. Bunlar o işi çözer. Bir itirazım yok. Ama seni hedefe götürecek maçlarda, çünkü sezonun bütününe baktığında sen sadece Süper Lig oynamayacaksın. Ümit ediyorum Şampiyonlar Ligi'nde de olacaksın. İnşallah. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinde bir de şunu unutmayalım. Ya ben antrenörlük kursunda bize öğrettikleri temel şey futbolun savunma ve hücum prensipleridir. Türkiye'de savunma prensiplerini kimse konuşmak istemiyor. Herkes hücum üzerinden bir şey anlatıyor. Ya hücum ne kadar değerliyse savunma da o kadar değerli. Bu getirdiğiniz oyuncuların bazıları özellikle yetenek anlamında hücuma talip oluyor ama savunmaya çok talip olmak istemiyor. Ama belirleyici olan da işin savunma kısmı oluyor.
1: Doğru. Yani şu açıdan dedim, tabii A planı olarak demiyorum. Örnek veriyorum, bir Beşiktaş deplasmanı, Galatasaray deplasmanı değil ama iç sahada Fenerbahçe oynayacağında şimdi Lukaku ve Vedat ikisinin en önemli özelliği bir kere fiziksel
0: olarak değil mi?
1: Ya Allah stoperlerin yardımcısı olsun. Nasıl baş edeceksin, boğuşacaksın?
0: Yani yüksek toplarda, ya ayağını oynadığında, sırtı dönük dediğimiz oyunlarda, ceza sahası birebir eşleşmelerde yani hakikaten çok zor durumda bırakır savunmaları. Doğru. Kabul ediyorum, ona da ihtiyaç duyacak ki muhtemelen zaten bu planlamalar yapılırken onlar da hesaplanıyor. Yani ama
2: kaç yabancı oldu?
0: Çok fazla oldu yani.
2: İşte bak, biz bunu konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Çünkü transfer geldi, Lukaku geldi, Yıldız geldi. Bunu konuşuyoruz.
1: Doğal
2: ama transferde bu yıldızları nasıl kullanabileceğini ya da bu kadroyu nasıl oluşturabileceğini konuşmuyoruz değil mi? İlerleyen zamanlarda bu sıkıntı olacak mı? Bunu da konuşmak lazım. Mesela biz şu an biz Galatasaray'ı eleştiriyoruz. Niçin? Transfer olmadığı için eleştiriyoruz. Fenerbahçe'yi eleştirmiyoruz. Çünkü Fenerbahçe yıldızları getiriyor.
1: Ya o kısmını da ama, konuşacağız da daha bir oteline işte, varsın alır. Önce Lukaku, ondan sonra konuşuruz. Adamdan gelir gelmez.
2: Yok yabancı yok
1: sayısını konuşmanın anlamı yok şu an.
2: Ama şimdi nereye koyacaksın? Bak mesela şimdi kadro derinliği yapalım. Hadi evet, yapalım.
0: İşte yani, ben de şöyle değerlendiriyorum.
2: Kaleden başlayalım
1: Vedat
2: şimdi.
1: Vedat kenarda bir kere.
2: Kaleden başlayalım şimdi. Vedat kenarda, tamam.
1: Mecbur. Kalede zaten.
0: Eğer son

0: konusu belki.
1: Ederson mu, Livakovic mi, Mert mi, Tarık mı?
0: Şu anda Mert.
2: Ya yüksek ihtimal Ederson'dan vazgeçecekler. Yani en azından onun bir talibi de olabilir. Ederson'u kullanabilirsin. Maliyeti yüksek. Avrupa'da da karşılığı olur.
3: Abi burada iki gün boyunca o listeden çıkamayız arkadaşlar. Yani biz
2: zaten şöyle bir durum var ama
3: çıkamayız yani.
2: Fenerbahçe'nin şöyle bir sıkıntısı oldu ama Ali Bey dönemi bir transfer, Saadettin Bey dönemi bir transfer, başkan dönemi bir transfer. Tabii. Yani 3 tane farklı başkanla farklı transfer dönemine girdiler. İster istemez hepsi şöyle diyor. Bir öncekinden kalan enkazı kabul edemem. Aziz Yıldırım ne diyor? Ben oynayamam Şerif'le diyor. Oraya 2 tane oyuncu almam lazım. Evet, Saadettin Bey o yatırım yapmış oraya ama bu benim işimi görmeyecek diyor. Şimdi onu bir tarafa bırakıyor ama %100 seninle aynı fikirdeyim. Planlama öyle yapılmaz ama şimdi herkesin ister istemez hedefi ne? Bir an önce bu gemiyi yanaştıralım sezon sonuna. Bunu da kimle yapabilirsin? Çünkü benzer durumu Galatasaray da yaptı. Galatasaray 13. olduktan sonra şunlardan farklı bir şey yapmadı ki. Hatırla evet. O dönem Çıkıldağ Morutsanları da Galatasaray gelecek adına aynı Şerife yapılan yatırımı onlara Çıkıldağ Morutsan'a yaptı. Sezon sonu hepsinden vazgeçti. Hepsinden zarar etti. Ne yaptı? Mertens'e sarıldı. Tıpkı bugün Fenerbahçe'nin yaptığı gibi, Beşiktaş'ın yaptığı gibi. En iyi oyuncuları bir araya getireyim, bu işi bir şekilde sezon sonuna bu işi götüreyim, ondan sonra bakarım. Yani maalesef bizde planlama konusunda en iyi dediğimiz Galatasaray'ın da şimdi oturup konuşuruz. Ben adını unuttuğum bir sürü oyuncular var. Florya'ya gelmiş gitmiş, hatta orada muhtemelen Galatasaray'da tesiste bir çalışan birine sorsan ya bu buralara geldi mi falan desen inanmaz yani.
0: Şimdi burada tabii yabancı denklemini zaten herkes düşünüyordur. Muhtemelen ayrılması gereken isimler var. %100 bu ayrı bir konu. Ama burada bence işi bozan derken kötü anlamda değil. Adam pozitif olarak öyle bir oyun oynuyor ki şu anda resmi maçların hepsine damga vuran isim Talişka. Belki çoğu kişi sezon başında ya Talişka biraz sallansa insanlar şey diyebilirdi belki, ya işte talibi varsa biz Talişka ile vedalaşalım diyebilirdi ama Talişka'ya bakıyorsun sahada gözükmüyor. Sonra maç bitiyor, bir bakıyorsun kağıda Talişka 2 gol atmış. Talişka nerede diyorsun, bir bakıyorsun ama, bir asist yapmış.
3: Ama Koray, yani durum şu, Talişka'yı biz sezon başında belki gidecek arasını eziyorduk. Bu kadar oyuncu varsa nasıl başa çıkacak diye, yeni transfer olacak diye bakarken şu an Talişka Fenerbahçe'nin en iyi sporu. Fenerbahçe'yi rahatlatıyor, gol atıyor. Doğru. Bir anlamda yeni transfer, işte Lukaku gelmeden bütün Lukaku'nun yapacağı bütün işi yaptı. Vedat Muriç'in sakatlığında çok büyük bir rol üstlendi. Şimdi biz takımı sayarken Lukaku'yu sayıyoruz, Talişka'yı sayıyoruz, ondan sonra Vedat Muriç'i sayıyoruz.
0: Hakkı Şikriniyar tartışmasız şu an isimler. Genduzi mükemmel oynuyor. Kante geldi.
2: Aslında şöyle diyelim, bir önceki yönetimlerden böyle oyuncu enkazı olmasa aslında Aziz Yıldırım şu an şahane başladı yani. Şimdi biz aslında biraz bu eleştiriyi yaparken geçmişten kalan enkazların değil mi, problemini yaşıyor Fenerbahçe. Yani gönderemediği oyuncularla, sayısal fazlalıkla aslında bu durum Aziz Bey'le alakalı bir durum değil yani. Baktığında Fenerbahçeliler sezona işte Greenwood'la, Ake'yle, Lukaku'yla değil mi, bu oyuncularla başlıyor. Yani baktığın zaman bir kulübün başkanı kimi getirebilir? Yani bir teknik direktör için büyük zenginlik yani. Hani bu işi en üst seviyede deneyimlemiş oyuncularla bir kadro planlaması yapıyor. Ama işte geçmişten gelen maalesef oyuncularla yapılan kontrat bugün biraz Fenerbahçe'nin ayağına dolanıyor. Dolanacak da yani. Burada tabii belirleyici olan yine skorlar olacak. Burada bu işi tabii. Skorlar Fenerbahçe'nin lehine olduğunda çok daha rahat atlatır tabii ki Fenerbahçe.
0: Zor. Karar vermesi çok zor bir süreç. Bir de şey de olsa mesela daha kolay olur. Nasıl diyeyim? Mesela Beşiktaş üzerinden bir örnek vereyim. Musrati mesela performansıyla kafa karıştıracak bir şeyi yok. Herkes evet. Gönderin gitsin diyor. Şimdi Fenerbahçe'de Fred Atletico Mineiro istiyor. CEO'su diyor işte takip ediyoruz yabancı kuralından dolayı. Fred gidebilir diye düşünüyorsun. Fred sahaya çıkıyor. Dün bir arapa sattı Kerem'e mesela. Mükemmel. Yani gitmesini düşündüğün isimlerden de ekstra performanslar çıkınca bu biraz sefer zorlaşıyor. Kıyamıyorsun da yani. Onu mu göndersem, diğerini mi göndersem, iyice kafayı karıştırıyorlar.
3: Ya sırf böyle kafayı karıştırsak tamam. Şimdi baktığımız zaman oyuncuların çoğunun maaşları yüksek. Tabii buraya gelirken bazı ödünler vermek zorunda kalıyorsun isterseniz. Ama bu sırf Fener'in özene değil yani. Bütün takımlarımızda bu var.
0: Doğru.
3: Ya şimdi ben oyuncudan vedalaşmaya çalışıyorsun. Oyuncu da diyor ki ben buradaki aldığım parayı başka bir yerden alamam ki. Nasıl vedalaşacaksın? Her şey çok güzel. Almaya çok güzel alıyoruz. İyi transferler yapıyoruz. Ben Lukaku'nun gerçekten Fenerbahçe'de iş yapacağını düşünenlerdenim. Zaten ben işte Vedat Muriç'ten sonra Lukaku'nun gelmesi Fenerbahçe'nin özellikle bu bölgede iki oyuncuyu da sürekli kullanacak anlamına geliyor. Yani Hani birisi arkasında bekleyecek, birisi onun arkasında bekleyecek.

0: gidecek bir durum olmayacak. Bence dinlene dinlene, oyun temposuna göre, oyunun içerisine göre, oyunun şekline göre bu oyuncuların ikisini de oynatacak İsmail Hoca. Ama şu bir gerçek, eldeki yabancılardan nasıl bir takım kuracaksın ve elde kimleri göndereceksin ve bunların maliyetleri nasıl olacak?
1: Evet, o da ayrı tartışılacak konu. Şimdi Romelu Lukaku fiziksel olarak üstünlüğü var. Son dönemde hatta şeyi söylemekte de sakınca yok bence. Yani Napoli'nin elinde bonservis olarak Osimhen'in bonservisi elindeydi. Son dönemde Galatasaray'a gelmeden önce. Napoli istese ben satmıyorum, Osimhen'i kullanmak istiyorum dese mesela belki Lukaku olmayıp Osimhen'le de devam edebilirdi. Yani aslında Lukaku Osimhen sonrası Napoli'nin santrforu oldu. Şimdi zaten kariyerinde yaptıkları da ortada. Bir de Süper Lig'de böyle Lukaku tipindeki oyuncuların ben böyle başarısız olduğunu nadiren hatırlıyorum.
2: Ya zaten o bahsettiğin sorunu yaşamazsa yani ya Icardi %30'uyla falan ona 15-16 tane gol attı bu ülkede yani. Yani sadece oyunculuk bilgisi ve zekası bitiriciliğiyle yani sıfır fiziksel durumuyla. Şimdi bunun zaten bir de ekstra bir fiziksel üstünlüğü var. Doğru. Bir de bunun yanına bitiriciliği ve zekasını ekledin de yani Türkiye'de bir de bizim stoperlere de ekstra bir şey yapmana da gerek kalmıyor. Bazen gerçekten savunma konusunda çok eksik kalıyorlar. Yani işin o tarafını yani sakatlık sorunu yaşamadığında hiç yani Fenerbahçe'nin yani skor anlamında, oyunun bütünlüğü anlamında çok ciddi katkıları olacak ama burada belirleyici olan şu olacak. Yani İsmail Hoca teknik direktörlük kariyerinde de aslında ilk defa bir şeyi deneyimleyecek. Evet isimler çok güçlü isimler ama mesela Ake'nin de sakatlık sorunu ile ilgili geçmişten bir durumu var. Şu an Fenerbahçe'nin Skriniar'la beraber savunmanın en önemli oyuncularından biri oldu değil mi? Şimdi bunları aslında antrenman planlaması, maç rotasyonunda çok sağlıklı kullanman lazım. Burada Lukaku Muriç'le o süreci dengeli götürebilir. Yani kas sakatlığı yaşamış oyunculara çok fazla yüklenme de çok sağlıklı değildir. Yani iyi hissediyorsun kendini, oynatabildiğimiz kadar seni oynatalım düşüncesi de tekrar nüksetme açısından tabii tehlikelidir.
0: Birileri yardımcı oyuncusu olacak.
2: Yani onu beraber kullanma açısından evet öyle gözüküyor. Yani net bir şekilde Lukaku ya da şey olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Lukaku'nun o geçişle ilgili süreci ki zaten şöyle düşünelim. Bir teknik direktörün bir takımla kamp dönemiyle ilgili hazırlık süreci zaten minimum 6-8 hafta. Yani bilimsel olarak zaten bu oyuncuyu hemen 3 gün sonra sahaya gönderemiyorsun. Yani bunların tam anlamıyla hazır olması 1,5-2 ayı bulacak zaten yani.
1: Şimdi izleyenlerin de mesajlarını okuyacağım. Özellikle Fenerbahçeliler, Lukaku transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi lütfen yazın. X üzerinden son sayfa etiketine de yazabilirsiniz. X kullanmayanlar Instagram'dan da bana mesaj atabilirler. Direkt mesaj atabilirler. Talişka ve Asensio, Halil Bey yazmış. Halil Çiftçi, Talişka ve Asensio olmuyor. Top bizdeyken 11 kişiyiz. Top rakipteyken 10 kişiyiz. İstediği kadar gol atsın Talişka. Şu kurulan takımda ilk çıkacağın futbolcu Talişka'dır. Asensio'yu oynatmak istiyorlarsa Talişka'nın gitmesi lazım demiş.
2: Haklı yani işin takım savunması kısmında zaten şöyle bir durum var Koray. Yani Fenerbahçe kadrosunu yaptığında şimdi Fenerbahçe'nin aslında en avantajlı olduğu konulardan biri. Hemen ideal kadro ile ilgili bir öngörüde bulunabiliyorsun ki bence bir teknik direktör için çok büyük zenginliktir. Aynı oyuncularla yapılan tekrar. Ama Greenwood, Asensio işte takım savunması kısmında bence Fenerbahçe'yi her zaman eksik bırakacak. Yani evet beceri konusunda çok ekstra oyuncular. Onun üzerine bir oyunu inşa etmek zorundasın. Şimdi bir tane daha oraya yine onlara benzer bir oyuncu profili işte dünkü Sturm Graz'da düştüğün duruma düşürür seni yani takım savunması kısmında. Ekstra diğer oyunculara ciddi anlamda yük biner. Ben mesela Talişka konusunda bu rotasyona geldiğinde yani yabancı sayısına baktığında ya birinden vazgeçmek zorunda olacaksın ve bence Talişka burada vazgeçmek zorunda olduğun isim. Neden? Çünkü sayısal anlamda Muriç, Lukaku,
1: evet.
2: Değil mi? Muriç, Lukaku, Şerif de var orada.
1: Doğru.
2: Ne olursa olsun 3. rotasyon.
0: Ya Şerif artık gider oradan. Abi.
2: Yer bulamaz. Ya şu an orada olduğu için söylüyorum. O gitse bile 2 tane oyuncuyla sen götürebilirsin ama Talişka'ya şunu diyemezsin. Ya şöyle bir durum var. Sen şahane bir oyuncusun ama ya biz 2 tane çok iyi oyuncu aldık. Asensio'yu da oynatmak zorundayız ama senden de çok memnunuz. Bekle burada. İhtiyacımız olduğunda yapamazsın.
3: Hiç futbolcu yapamazsın. Şu an yani. Aldığın hiç futbolcu onu yapamazsın. Şimdi
2: öyle olduğu için çok sayısal anlamda
3: oyuncular aldın çünkü.
2: Çok olduğu için ama şöyle bir durum da var abi. Mesela Talişka bu maaşı bir yerden alabilir mi?
3: Ama ben dedim ya o oyuncuların hiçbirisi alamaz ki.
2: Şimdi bu oyuncular şöyle bir şey demez yani. Sen şimdi Talişka'ya bunu söylersen Talişka hayır ben kulübede otururum der. Ama şunu der. Ben oynama ritmini yakalayamazsam o senin izlediğin golleri atamam. Fiziksel yani olarak ben, o durumda olamam.
1: Tabii bu yani. Sorun oluyor da ben bunu çok kabul etmiyorum.

0: Yeterli olur mu?
1: Ya golle açıklayamazsın.
0: Değişmeli oynayacağı için yani, dediği için.
2: Senin yayını da izledim. Haldun abi de 25 gol diyor. Ben çok iddialı olduğunu düşünüyorum ya.
0: Normalde şöyle ya, bu şey gözlem olarak söylüyorum. İstatistik olarak bakmadım sezon da. 20 gol üzerine çıkan takımların santrforları genelde zaten başarılı adlediliyor.
1: Ama El Nesri olmadı yani.
0: El Nesri hariç.
1: 30 tane attı.
0: Osimhen daha çok attı.
1: İşte ama orada oyun belirleyici oluyor. Attığı gol, ya oyunun bütününde yaptıkları önemlidir. Tamam, gol atması evet, önemlidir ama bence oyunun bütününde sana sağladığı katkı önemli. Talişka atmadı mı? Kaç tane attı geçen sene Talişka? O da attı. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman santrafor'un gol atması ile ilgili bir sorun olmadı ki. Talişka da attı, El Nesri de attı, Ceko da attı. Fenerbahçe'nin oyunun bütününde santrafor pozisyonunda eksiği vardı. Niye Osimhen'i diğerlerinden ayırarak bahsediyoruz? Çünkü o işin takım savunması kısmına da attığı goller kadar destek veriyor ki oyunda belirleyici olan oluyor.
2: Villarreal maçında bile geriye doğru geldi. Takım savunmasına evet, yardımcı oldu yani.
1: Çünkü o belirliyor.
0: Mesajlar yağmur gibi. Yani şu an telefondaki mesaj sayısı taksimetre gibi atıyor böyle. Onu söyleyeyim, hepsini okumama ihtimal yok yani. Matematiksel olarak öyle bir şansımız yok. Elimden geldiğince çok paylaşmaya çalışacağım. Doruk Bey demiş ki Lukaku ligi parçalayacak. Ne olur benimkini, benim mesajı oku abi demiş. Ligi parçalar mı sence Serhan Türk?
2: Yani ben yani ligi parçalayan birisi var zaten şu an ligimizde. Osimhen var yani. Osimhen'e yetişir mi, ben onu zannetmiyorum.
0: Göreceğiz bakalım. Ahmet Yazgan diyor ki dünya basınında bile şok yaratacak bir oyuncu Lukaku, adını kanıtlamış bir yıldız, tecrübe ve azmi ile Fenerbahçe'ye güç katacaktır demiş. Onun dışında hemen bakalım. Menderes Bey, Menderes Şimşek diyor ki vallahi müthiş transfer, Osimhen'den iyi olacağını düşünüyorum ama Sıdıkı Şerif gitmeli gibi gözüküyor. Lukaku'nun fizik efsane ve herkesi devireceğini düşünüyorum demiş.
1: Bana gelen mesajlar 10 maç alsın yeter diyor Fenerbahçeliler.
0: 10 maç yeterli mi?
1: 10 maç diyor, işimizi görürüz.
2: Ya şimdi şöyle bir şey. Bak 10 maç alsın, 15 maç alsın, 20 maç alsın. O sıkıntı değil. Senin ihtiyacın zaman maç alması lazım. Geçen sene biz Fenerbahçe'ye baktığımız zaman, Fenerbahçe'nin yani Mourinho dönemine baktığımız zaman özellikle Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu zaman da değildi. Fenerbahçe skor alanında kazandığı zaman evet, katkı yapıyorlardı. Fenerbahçe'nin maçı döndürebilecek oyuncuya ihtiyacı olduğunu görebildik. Ama bu sene ben artık şansı bırakmadılar. Gerçekten iyi bir transfer dönemi geçiriyorlar. Doğru. Ve ihtiyaç transferleri yapıyorlar. Bu anlamda ben bu sene ligin çok çekişmeli ve çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Yani tabii ki Lukaku hem isim, Vlahovic isim. Yani bence iki isimle farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz ligimiz için.
0: İki transferi konuşacağız. Birazdan Vlahovic'e de geçeceğiz. Onu da hep birlikte konuşacağız. Ercan Yavuz yazmış. Diyor ki Lukaku gerçekten iyi bir transfer olmuş. Ligde de çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Serhan Bey'in söylediği isim zaten var, biliyoruz. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımız. Lakin bu sene size sorum. Galatasaray bu transfersizlikle eğer yapmazlarsa ligde ve Avrupa'da nasıl tutunabilir demiş.
2: Galatasaray her zaman şampiyonluğun favorisidir. 4 sene üstte şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Tabii ki bir sıkıntılı bir süreç var. Bu süreç hiç kimsenin mutlu etmiyor. Bir transfersizlik var. Şu dönemden geçiliyor. Ama başkan da bugün bir açıklama yaptı. Bu saatten sonra bütün her şey zaten şu ana kadar olduğu gibi başkanı bağlar ve yönetimi bağlar. Tabii ki yani Lukaku'yu indiren bir Fenerbahçe var. Vlahovic'i indiren bir Beşiktaş var. Salah'a indiren bir Trabzonspor var. Artık Galatasaray'ın da büyük oynaması lazım. 4 sene şampiyon olmuş takıma çok fazla güvenip, 4 sene korunmuş bir takıma çok fazla güvenip bu senenin bu kadar sert geçeceğini göz önüne alarak iyi bir kadro yapması gerekiyor. Çünkü herkesin beklentisi artık bu. Çünkü şu anki duruma baktığımız zaman Galatasaray Store'da hep biz her hafta, her ay hatta bir çok fazla satış var, rekorlar kırdı diye haberler yaparken şu anki duruma geldiğimizde Galatasaray taraftarı biraz kızgın, biraz da üzgün. Yani evet, transferlerin gelmesi lazım.
0: Efe Bey demiş ki Lukaku sizce sakatlıktan döndükten sonra formunu kaybetti mi, yoksa eski Lukaku'yu izler miyiz?
1: Formuyla ilgili bir sorun yaşamaz. Yani oyuncunun öyle sakatlıkla ilgili yaşadığı sorun öyle formunu etkileyecek bir durum değil. Sadece sürdürülebilir oynama ritmini yakalama konusunda problem yaşar. Yani Lukaku o sakatlık süreciyle ilgili yani

0: en olumsuz tarafından söyleyeyim. O sorunu bile yaşasa oynadığı maçlarda onunla ilgili bir problem yaşamaz bitiriciliğiyle, fiziksel durumuyla. Yani bu tarz kas sakatlıklarındaki en büyük problem o sürdürülebilir güçlü oyuncu performansından uzak kalıyorlar.
1: Evet. Bir başka mesajla devam ediyoruz. Gökalp Uysal. Bence Lukaku biraz Vlahovic, Osimhen, Nunes gibi oyuncuların yanında düşük kalıyor. Ama sağlıklı bir Lukaku 20 gol atar demiş. O zaman öbürleri 30 ve 40 mı olacak? Nasıl olacak? Ya atar yani? Katılıyor musun bu fikre?
0: Ya atar Türkiye'de. Ya Icardi atmış ya 16
1: tane. Icardi'nin 16... yanında daha geride kaldığı fikrine
0: yok. Yok, katılmıyorum ya. Icardi o fiziksel durumuyla 16 tane atıyorsa ya yürüyecek hali yoktu. Bunun şu haliyle falan çok rahat atar yani Türkiye'de. Dediğim gibi burada önemli olan organizasyon onlar adına çok belirleyici olacak. Yo, ama şeye asla katılmam tabii yani diğer oyuncuların gölgesinde kaldığı hadisesine katılmam yani.
1: Bir de mesela Lukaku ile ilgili en çok tartışılan konulardan birisi kilo meselesi vesaire. Bu zaten tartışılabilecek bir şey değil bu arada kilo konusu. Herkes için söylüyorum yani tartı denen bir icat var, üstüne çıkıyorsun. Kilon var mı? Yağ oranı ne, kas oranı tabii ne, her kesinlikle. Şey çıkıyor zaten bu yani görece bir şey ya değil.
0: O söylediğin hadise o zaten o antrenmanları yapamaz oyuncu. Evet. Yani. Hani kilo ile ilgili bir sorunu olan oyuncu o antrenmanları yapma şansı yok.
1: Ama yani. Çok böyle görseller üzerinden şey yapılıyor. Şu halinde de bana hiç öyle mesela kilolu gibi gelmedi.
2: Ya gayet Dünya fit duruyor. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika adına 3 tane gol atan bir tane asist yapan oyuncu değil mi bu?
1: Evet.
2: Ya neyi konuşuyoruz ki o zaman? Ya bence yani cüssü anlamında tabii ki iri yapılı. Dedik ya ayakkabı numarasını bile söyledik. 48.5 dedik. Yani şu an kapıdan geçerken eğmek zorunda kalıyor kafasını. Ya böyle bir oyuncu artık fiziğiyle de saha içerisindeki kendini gösterecektir. Ya zaten hani fizik olarak baktığımızda geçen sene onun açıdan çok fazla farkı yok. Ama ben iki oyuncunun da bu seneyin özellikle iyi geçireceğini düşünüyorum. Zaten hep şunu söyledik. Ya birisi yardımcı oyuncu, birisi as oyuncu değil. Bence ikisi de artık bu ligin oyuncusu. Vedat Muriç'te Lukaku'ya baktığımızda Fenerbahçe'ye sırtlamak için geldiler ve bir anlamda da farkındalık oluşturmak için geldiler. Ben iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Tekrarlıyorum. Sadece benim kafamdaki soru işareti Fenerbahçe alırken çok güzel transferler yaptı. İhtiyaç transferleri yaptı. İyi de bir kadrosu vardı. Göndermeleri bu şekilde iyi bir transfer dönemi geçirecek mi? Ben onu çok merak ediyorum.
1: Evet. Bakalım tercihler nasıl olacak? Ali Bey diyor ki Lukaku'ya sahip çıkılsın. Ne sakatlanır ne de maç kaçırır. Defans oyuncularına Allah kolaylık versin.
0: Nasıl mesela sahip çıkmak nasıl oluyor çok merak ediyorum. Yani.
2: Ya. Etrafını açın diyor.
0: Ya öyle olur mu o?
2: Etrafını açın diyor.
1: Herhalde etrafını... işte gereksiz eleştirilmesine.
0: İşte öyle olmuyor yani. Bizim eleştirimizle bir oyuncu ne sakatlanır ne iyileşir öyle bir durum yok yani. Yani onun tamamen fiziksel durumuyla antrenman planlamasıyla alakalı bir durum yani. Burada yorumcunun söylediğiyle oyuncu sakatlanmaz ya da iyileşmez.
1: Belki şeye diyordur.
0: Niye bunu söyledim biliyor musun? Çünkü gerçekten yani. İnanıyorlar. Ben mesela işte YouTube'da bir program yapıyorum. Mesela altına bazen yorumlara bakıyorum. Gerçekten şuna inanıyor. Benim yaptığım yorumla orada takımın moralinin bozulacağına falan inanan bir kalabalık.
2: Nasıl? Yok, çok öyle demiyor. Şunu demek istiyorum muhtemelen. Diyor ki hani mesela oynadığı zaman yani. Diyor hani herkes şu an Lukaku'dan oynar oynamaz. Bak ne diyorlar? 20 gol diyor. 15 gol diyor. Haldun abi 25 gol diyor. Yani herkesin beklentisi gol üzerine olduğu için ve bu skorer etkisi olacağı için olmadığı takdirde taraftarın daha fazla desteklemesi gerektiğini söylüyor. Evet. Ya ama oyuncunun zaten pozitif bir oyuncu. Baksana yeri gelmez ağzı kulaklarında nereye geldiğini biliyor, ne için geldiğini biliyor. Ve en önemlisi ise zaten bu oyuncuları ilk önce şunu anlatıyorlar. Ligimiz çok değerli. Tabii ki Avrupa bizim için daha değerli ama bizim yıllardır gelen bir şampiyonluk hasretimiz var. Artık bu sene çok önemli bir hale geldi. Rakip Galatasaray, rakip Beşiktaş, rakip Trabzonspor.
1: Taraftar olarak diyormuş Ali Bey şimdi ek yapmış mesajına. Taraftarına sesleniyor. Ya
0: taraftar
1: yani.
0: Eğer performans anlamında beklentinin altında kalırsa.
1: Ya şunu diyor herhalde. Hiç kimsenin şansı. 3 maç boş geçerse.
2: Orada hiç kimsenin şansı yok. Kusura
0: bakmasın. Oyun belirler. 3 maç boş geçer ama oyunun bütününde sana ciddi katkı sağlar. Hiçbir ses çıkmaz
2: taraftardan. Orada hiç kimsenin şansı yok. 3 sene şampiyon olmuş Galatasaray teknik direktörüne bile istifa diye bağıran bir taraftar var. Yani başarı yayında eksiyiz. Biz hepimiz başarı yayında eksiyiz. Başarısız olduğu zaman geçmişte yapılan her şeyi unutuyoruz. Unutacağız da yani sonuçta gol atamadığı zaman benim ihtiyacım olan Lukaku'nun gol atması değil mi? Oyunu çevirmesi değil mi? Berabere giden oyuncu oyunu lehine çevirmesi değil mi Fenerbahçe'nin? Yani bunu yapamıyorsan tabii ki oradan nasibini alırsın. Bu futbolun doğasında var ve bizim de futbol kültüründe var bu.
1: Evet.
2: Maalesef.
1: Koray Bahar adaşım yazmış izleyicimiz herkese.

0: selam var sizlere. Diyor ki çok merak ettiğim konu Ederson'un takımda kaldığı senaryoda yedek olursa sorun çıkarmadan oturur mu bu çaptaki bir kaleci? Ayrıca gidecek olanlar belli. Fred, Musaba, Amrabat, Diego Carlos, Becao, Nene, Semedo, Brown bunlar gitsin. Sadece sol beke Ferdi Kadıoğlu gelsin. Devam Mert de sağ bek tarafı Ocak ayına kadar idare eder demiş. Keşke öyle gelsin dediğimizde işte herkes gelse.
1: Tabii kolay olsa hiç problem değil, birileri daha getirebilirsin ki şey de olacak ama net lig başladıktan sonra bir de transferin son günü de benzer videolar izleyeceğiz. Benzer transferler, hiç hesapta kitapta olmayan bölgelere de hiç düşünmediğimiz oyuncular da gelecek. Çünkü her sezon benzer durumu yaşıyoruz değil mi? Yani tamam diyor transferi kapattık diyor, sonra bir bakıyorsun sezona kötü başlıyor. Transferin son gününde baştan bir takım inşa ediyorlar. Ya aslında insanları şeyden anlıyorum. Mesela Okan Buruk'a neden insanların tepki gösterdiğini ya da bizde burada oyunculara neden tepki gösterdiğini anlıyorum. Şimdi onlar çok fazla planın dışında bir şey gördükleri için ister istemez. Şimdi Galatasaray aslında baktığın zaman yani burada hepimize bir şey anlatması gereken takım değil mi? Yani 4 sezon bitmiş. Aynı teknik direktör, hemen hemen 7-8 oyuncu tekrarı var. Yani bugün Galatasaraylıların transfer konusunda aslında en sakin olması gereken takım Galatasaray. Niye? 4 sezon aynı teknik direktör, 5. sezon hemen hemen aynı oyuncular var. Ortada bir oyun olması lazım. Ben Ren maçına gittim. Galatasaray'ın şu an transfere ihtiyacı yok. Galatasaray'ın yok ya. Oyuna ihtiyacı evet. var. Oyun yok ortada.
2: 10 numara nerede?
1: Abi 10 numara diye bir şey yok.
2: Nerede
1: futbolda.
2: Abi?
1: 10 numara diye bir şey yok.
2: Nerede
1: futbolda.
2: Abi? Mertens'ten sonra o bölgeyi nasıl yaptın ya?
1: Ama geçen sene şampiyon kim oldun şey
2: yaptı?
1: Ya.
2: Abi geçen sene şampiyon yaptın. Oldun geçen demek sene ki doğru böyle mi? Bir kadro var mıydı Fenerbahçe'nin? Geçen sene 5 yaşın böyle bir kadrosu var mıydı?
1: Yani o zaman sen geçen yani sene 10 numarayla ilgili. Abi bak Galatasaray'da neye itiraz
2: sen
1: eder?
2: Sen rakiplerine göre iyisin.
1: Her zaman aynıydı ha? O zaman. O zaman abi Okan Buruk başarısızmış. O zaman Okan Buruk başarısızmış.
2: Şimdi geçen sene o Karagümrük karşılaşmasını kaybetmesin niye konuşacaktık?
1: Abi kabul ediyorum. Dedin ya biraz önce Okan Buruk'a niye kızıyorlar? O zaman haklı bu insanlar Okan Buruk'a kızmakta. Anlatmak istediğim şu. İnsanlar eğer doğru planlamayla bir şey anlatırsan oyununda bu kadar dalgalanma, bu sadece Okan Hoca için geçerli, İsmail Kartal için de geçerli. Sen bir basın toplantısı önce Fred bizle beraber planlamada olacak dersen, Bartu hak etti bu organizasyonun parçası olacak deyip iki gün sonra bunlar bizle beraber olmayacak dediğin an insanlar tabii ki orada o planlamanın sağlıklı olmadığını görüyor ve ona itiraz ediyorlar. Bu kadar oyuncu odaklı teknik direktör performansları bizi bu duruma getiren en temel hadise. O yüzden Okan Hoca aslında ve Galatasaray bu anlamda örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rakipleri bugün o kadroyu kurarken Galatasaray'ın 4 senede inşa ettiği beraber oynama alışkanlığını daha inşa edecekler. Avantaja ama bakar mısın aslında?
2: Şimdi lig başlıyor, 4 gün var ligin başlamasına. 3 gün var pardon.
0: Cuma Galatasaray sahaya çıkıyor.
2: Ya senin yedek forvetin yok. 10 numaran yok. Geniş kadrona ihtiyacı olan bir kanat oyuncun yok. Ya neyi konuşacağız ki o zaman?
1: Hani bu sene Galatasaray yaptım Galatasaray'ın bugün.
2: Ya, sen, ya ben de kadro yaparım.
1: Bak abi şu kadroya.
2: Ama baksana adama neyi indiriyorsan neyi kadro yapıyorsun.
1: Sen ne indirdin abi? Lemine Icardi şey ne o Tore şey Osimhen Icardi indirirken Morata indirirken 3 santraforum varken onların da elinde bir şey yoktu. Bırak da biraz da onlar da indirsin. Biraz sen biraz onlar böyle.
2: Ama o zaman
1: paylaşsın
0: işte bir lazım. Muhammed Bey yazmış. Bu takımda askerler kim olacak? Bir yorum yapar mısınız? Fenerbahçe için soruyorum bunu demiş.
1: Yani işte biraz önce o şeyle ilgili söylediğimiz Kante ve Gündüz'ü bu organizasyonun o takım savunması kısmında o arkadaşımızın asker diye bahsettiği bölümün en değerli oyuncuları olacak yani. En belirleyici olan oyuncular olacak.
0: Evet. Gözüken o. Abdullah Bey yazmış. Herkese selamlar. Öncelikle sağlıklı bir Lukaku Türkiye'de çok iş yapar demiş. Onu söylemiş yorumunu. Başka yine bakıyorum mesajlara. Enes Bey bence ikinci Falcao gibi olur demiş ama bir Galatasaray taraftarıyım diye de yazmış.
2: Ama ya
1: biraz temenni mi olmuş?
0: Bilmiyorum artık.
2: Arkadaşlar Falcao'nun karakteriyle Lukaku'nun karakterleri farklı, ben onu söyleyeyim. Falcao ben sakatım diye oynamak istemedi. Ama bu oyuncunun zaten sakatlığı varsa oynamaz zaten. Yani Falcao ile karakter farklı ya.
0: Yaşar Köse Fenerbahçe başka transfer yapacak mı diye sormuş. %100 yapacaktır kesin ama yapın. Şu an artık Lukaku'dan sonra bence kesinlikle şeye bir ağırlık gelecek gideceklere.
1: O dağılım çok önemli çünkü yani sonuçta ya burada bir antrenman yapılıyor. O sayısal anlamda çok fazla oyuncunun bir arada olduğu yerde de sağlıklı antrenman çıkmaz. Yani bir teknik direktörün hiç istemeyeceği hadisedir. O yüzden muhtemelen senin söylediğin gibi ya İsmail Hoca yani yönetime

0: de bir an önce bu sayıyı azaltalım çünkü buradan sağlıklı antrenman çıkmaz. Yani antrenmanda maçın hadisesi olduğu için, belirleyici hadiseler orada olduğu için onu bir an önce Fenerbahçe'nin şu an halletmesi gerekiyor.
1: Evet. Lukaku'nun gelişinden yana şu ana kadar gelen mesajlarda, diğerlerinde de pozitif şeyler görüyorum Fenerbahçeliler için, ama çok fazla planlamaya dair soru var. Yani bu aslında bir şey işaret ediyor yani. Kısa bir gözlemimi söylüyorum. Mesela Serkan Kalender yazmış. Koray abi, Lukaku geldi. Çok iyi santrfor ama kadro planlaması nasıl olacak? Her maç gol atan Talisca ne olacak? Yedek mi kalacak diyor. Yani, hem yeni transferden dolayı mutlu Fenerbahçeliler, hem de planlamayı da merak ediyorlar.
2: Bir de şu var bak şimdi, yani İbrahim de
1: bir futbol oynadı. Bir sonraki aşamaya da geçilmiş yavaş
2: şimdi
1: yavaş.
2: Şimdi İbrahim de futbol oynadı. Olay şuna dönecek. Ya bu kadar generalin olduğu yerde forma adaleti nasıl olacak? Çok önemli. Yani mesela İbrahim bu hafta çok güzel oynadı. Bana olağanüstü bir şey yaptı. Soldan kaçtı, sağdan kaçtı. Ortalar yaptı, olağanüstü yaptı. Yani önümüzdeki hafta İbrahim'i dillendirdiğim zaman ne olacak? Ve İbrahim de benim yıldız oyuncum. 8 milyon euro maaş verdim. 40 milyon euro bonservis verdim.
0: Ya taraftarın aslında biraz şöyle de problemi var. Hani bizde çok fazla taraftara direnç gösterememe hadisesi var ya. Taraftara destek bitmiyor. Ya Talisca geçen sene o golleri atarken de santraforumuz yok diye kıyameti kopardınız. Bugün santraforu alıyorlar, diyorsunuz ki ya Talisca'yı ne yapacağız? Geçen sene Talisca vardı, atıyordu, kızdınız, bu takımın santraforu yok, şampiyon olamadınız dediniz.
2: Ama Talisca'nın da o atamadığı zaman da...
0: Kabul ediyorum da onlarda penaltı... şey yok yani, sınırı yok. Her şeyi hepsi talep ediyor. Hepsini aldıklarında da bu sefer diyor ki arkadaş sen... Bu planlamayı niye yapmadın diyor. Doğru. Yani.
1: Erdal Çakır, Lukaku'nun Fenerbahçe'ye yararlı olacağını düşünüyorum. Muriç'le birlikte oynarlarsa Kadıköy'de özellikle çok büyük işler yaparlar. Drogba gibi iş yapacağını düşünüyorum demiş. Kadıköy'de Vedat Muriç, Lukaku ilk 11'de sahaya çıkıyor. Yani böyle bir senaryo genelde denenebilir mi? Aslında ilk bölümde de konuştuk ama yine akıllarda var herhalde bu.
0: Şimdi de şöyle bir durum da vardır. Şimdi Fenerbahçe takımı bir önceki seneden de tekrar olan oyuncularla bir oyun inşa ediyor. Şimdi şey kolay iş değildir. Yani sürekli sistemde değişime gitmek de öyle kafana göre sürekli yapabileceğin bir hadise değildir. Çünkü belirleyici olan aynı oyuncularla ve aynı sistemle yapacağın tekrar olduğu için, yani o senin çift santrafor oynayalım ki şey de değişti bir de Koray. Oyun da değişti. Bazen sistemler ortadan kalkıyor. Mesela stadyumda maç izlediğinde muhakkak onu görmüşsündür. Tabii. Bir bakıyorsun iki tane savunmacı var, tamamı öne gitmiş.
1: Doğru.
0: Şimdi neyle anlatacaksın oyunu? Evet, diziliş başlarken baktığında görüyorsun ama oyun başladıktan sonra o dizilişler zaman zaman
1: öyle bir şey değil ki zaten.
0: Ortadan kalkıyor. Şimdi senin o aslında çift santrafor dediğin oyuncu sen tek oynadığında da çife dönüyor. Hatta sayı da artıyor değil mi? Ama onu planla yaptığın zaman değerli hale geliyor. Şimdi bizde bu kadar oyuncular bir arada olduğu zaman ister istemez çözüm üretmeye çalışıyoruz değil mi? Ya Muriç var, Lukaku var. Şimdi bunlarından birini dinlendirirsek oyun ritmini kaybedebiliriz. O zaman ikisini sahaya gönderelim. İkisini gönderirken Asensio'dan vazgeçelim. Şimdi ona da bir oyun ritmi yakalamak zorundayız ki bence İsmail Kartal dünkü karşılaşmada mesela Asensio Greenwood konusunda evet iyi bir değişiklikti. Yani normal olarak iki tane oyundan düşmüş oyuncunun değiştirmesi, bir teknik direktörün müdahale etmesi normal, anlaşılır, ama Sturm Graz'ın Fenerbahçe'ye problem çıkarma adına oyunun bütününde hiç öyle bir durumu yoktu. Bazen teknik direktörler o an istediği yapılmasa bile bazı oyuncuları kazanma adına sahada tutmak zorunda hissediyor. Yani teknik direktörlerle bu sohbeti yaptığımızda genelde oyunculuk deneyimde de bununla çok karşılaştım. İdare ediyor çünkü biliyor ki o an Greenwood'lu Asensio'yu oyundan aldıktan sonraki süreçle ilgili sorun yaşayabilirim. Çünkü bu oyuncular bu takımdaysa bu oyuncuların üzerine bir oyun inşa etmek zorundasın.
2: Ama zaten İdare artık günümüz futbolunda ne yapıyorsun? Yani ön alan baskısını daha fazla yapıyorsun. Ön alan baskısını yaptığın zaman arkada çok fazla kontrayı vermemen lazım. Arkaya boşluk vermemen lazım. O yüzden artık bütün takımlar savunmayı çok önde kurmaya çalışıyor. Oradaki ne oluyor işte? Hem stoper tandemin hem de kanatlardaki oyuncuların daha hareketli, hızlı olması lazım.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Yani ön alan baskısını yaparsa artık Fenerbahçe daha erken gol bulan bir takım haline gelir. Bu da Fenerbahçe için itici güç olur.
1: Çeşitlendirdi elindeki silahları Fenerbahçe. Bakalım planlama nasıl olacak. Bir yandan da ona da bakıyoruz. Şimdi tabii şey soruları var. Ona birazdan geçeceğim. Santrforların hepsinin bir arada olduğu sorular var ama dilerseniz bugün Lukaku'yu yine konuşacağız zaten. Karışık gideceğiz hepsini. Galatasaray'da Dursun Özbey'in açıklamaları var. Transferlerle ilgili de yine açıklamaları var. İlerleyen dakikalarda onu da vereceğiz ama bir başka yıldız golcü Dušan Vlahović de Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Dilerseniz o haberi bir izleyelim. İstanbul'a ilk indiği anlarda Vlahovic'in o görüntülerle birlikte haberimizi bir izleyelim. Ardından Vlahovic'i konuşarak devam edelim.
3: Beşiktaş yeni golcüsüne kavuştu. Siyah beyazlar her konuda anlaştığı Dušan Vlahović'i İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu havalimanında binlerce Beşiktaş taraftarı karşıladı. Yıldız futbolcu ilk sözlerini Türkçe dile getirerek şampiyon olmak istiyoruz dedi.
4: Şampiyon olmak istiyoruz. I'm very happy to be here. This is incredible.
5: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
6: Camiamız arkamızda olsun. Daha çok yıldız getireceğiz. Dušan dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz.
3: Vlahović ardından Beşiktaş taraftarına üçlü isimli tezahüratı yaptırırken rahat ve kendinden emin tavırları dikkat çekti.

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sırp golcü 5 sezondur İtalyan devi Juventus'un formasını giyiyordu. Juventus, Sırp futbolcu için Fiorentina'ya yaklaşık 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 13'ü ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan yıldız futbolcu 10 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Beşiktaş, Dušan Vlahović için Cuma günü saat 19.03'te imza töreni düzenleyecek.

0: Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi. Dušan Vlahović uzun süredir transfer gündeminde bir numaralı hedefte. Sırp futbolcu ve siyah beyazlılar sonunda muradına erdi. Önemli bir ismi kadrosuna kattı. Onu konuşacağız ama sıcağı sıcağına görüntüler üzerinden dikkatimizi çeken iki şey var. Birincisi mikrofonun başına geldi. İngilizce dedi ki öncelikle şunu söylemek istiyorum dedi ve ne dedi onu bir daha bir bakalım. Motive gördük çünkü kendisini.
1: I would like to say one thing. Şampiyon olmak istiyoruz. I would like to say one thing. Şampiyon olmak istiyoruz. I would like to say one thing. Şampiyon olmak istiyoruz. I would like to say one thing.
0: Yani
1: şampiyon olmak istiyoruz.
0: Anlaşılır bir Türkçeyle direkt dedi ki öncelikle şunu söylemek istiyorum ve Türkçe şampiyon olmak istiyoruz dedi.
2: Onun da enerjisi değil mi? Çok böyle evet. Gayet iyi. Ya çok çok önemli bir oyuncu. Yani hani biraz önce işte o fiziksel gücüyle oynayan oyuncuların o beceriyle harmanladıkları o özellikleriyle çok ciddi hele buralarda çok ciddi avantaj sağlıyorlar. Bu da bu anlamda yani Avrupa'da bunu en üst seviyelerde deneyimlemiş bir oyuncu ki Beşiktaş'ı ben Fenerbahçe'ye göre Galatasaray'a göre avantajlı görüyorum. Özellikle teknik direktör davranışının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani geldiği günden beri bir önceki teknik direktör davranışlarında sürekli birileri 3-4 transferi vaat ediyordu yarışabilmek için. Hiç ağzından öyle bir şey duymadık ve çok kısa sürede bir önceki dönemin yetersiz sayılan oyuncularıyla bile bir oyun inşa ettiler ve bu oyunu bu oyuncu kalitesiyle başka bir seviyeye çıkartacaklarına inanıyorum. Beşiktaş bir tane orta saha ve bir stoper transferiyle ya ciddi anlamda rakiplerine göre avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü yani teknik direktörünün teknik anlamda davranışı, sahada kalma hadisesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve umarım bu düşüncenin dışına da çıkmazlar. Çünkü hep söylüyoruz yani idareci davranışları mümkün olduğunca teknik anlamda olmamalı. Çünkü Beşiktaş bunu geçtiğimiz sezonlar çok deneyimledi. Yani bir kulübün başkanının bek arıyoruz işte şunu arıyoruz dediğinde orada bir oyuncunun varlığını unutuyorlar. Onun duygusunu unutuyorlar. Ama Önder Özen'in buraya gelişi, Önder Özen'le beraber inşa edilen bu planlama, İtalyano'nun davranışları hepsini bir araya getirdiğinde ben Beşiktaş'tan bu sene bir hayli ümitliyim. Hatta yani bu takımlar içerisinde benim şampiyonluk süreciyle alakalı en avantajlı gördüğüm takım Beşiktaş.
0: Şu an için.
2: Yani net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ya bu teknik direktör davranışı beni bu düşünceye itiyor.
0: Şimdi Cizre'den selamlar. Yusuf Dunmaz. Bunu ben geçen söyledim yayında. Son sayfayı takip edenler hatırlayacaktır. Yusuf Dunmaz Cizre'den bizi izliyor. Son sayfaya hemen hemen her akşam da mesaj atıyor.
3: Çok selamlar
0: Cizre'ye. Transfer dönemi başladığından beri ben Melike'den sonra ki selamlar buradan da kendisine izliyorsa. Her program sabit abi iyi yayınlar. Vlahović de son durum ne bak. Her gün mesaj kutuma bunu mesaj atıyor. Her gün. Hatta en son dedim ki yani gelirse dedim seni bir araya getirmek lazım. Azim de yani Serdal Adalı Vlahović'i bu kadar davranamamıştır. O kadar mesaj atmamıştır. Bugün de yazmış. Abi şu an sizi izliyorum. Cizre'den selamlar. Vlahović bence 25 gol atar. Süper Lig'in en iyisi bence. Geldi sonunda gözümüz aydın demiş. Senin gözün aydın.
3: En çok senin gözün aydın.
0: Serhan Türk ilk mesajını abi, Türkçe vermesi, şampiyon olmak istiyoruz demesi.
3: Çok motive gelmiş.
0: Değil mi?
3: Ama şu da bir gerçek. Beşiktaş Trossard'ı aldığı zaman sonraki isim hep Vlahović konuşuluyordu. Tabii. Sürekli Vlahović gelecek, Vlahović gündemde deniliyordu. Okan diyordu, Kartal diyordu. Bu Kartal üstüne basa basa haftalardır söylüyordu Vlahović gelecek diye. Ama iyi bir kadro yapılanması içerisinde de en azından artık umut veriyorlar. Çünkü Beşiktaş gerçekten çok büyük bir camia. Taraftarıyla beraber bütünleşmiş çok önemli bir camiadan bahsediyoruz. Sezonun sonuna geldiği zaman ellerine amaçsız hiçbir şekilde kulvar kalmamış Beşiktaş olması gerçekten sıkıntı oluşturuyordu. Bu anlamda iyi bir kadro yapılanması var. İbrahim de söylediği gibi Önder Özen gibi futbol aklı var. Gökhan abi de, Gökhan Keskin de bu kadronun içerisinde. Bence güzel bir transfer dönemi geçiriyor Beşiktaş'ta. Ligin seyri bu sene çok önemli olacak. Baksana işte Lukaku için 15-20 gol diyorlar. Vlahović için 20 gol diyorlar. Ben Allah bu stoperlere yardımcısı olsun, Allah bu kalecilere yardımcısı olsun diyorum. Gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz. Ya zaten bir takımlara baktığımız zaman atanın tutanın iyi olduğu süre içerisinde iyi bir ivme yakalıyorsun. Şimdi tutanına Nübel bakıyoruz. Atana baktığımız zaman çok önemli oyuncuları olan bir Beşiktaş var. Galatasaray'da Uğurcan var. Diğer tarafta Osimhen var. Trabzonspor'un 10 açısı, 10 anası var. Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman şu
4: Salah
3: an
4: var.
3: Lukaku'su var. Ve diğer tarafta kalecisinde de ben soru işareti diyorum ama gene Mert'in bu seneyi en azından evet, rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Ben iyi bir dönemden geçiyoruz. İyi dönemle beraber Vlahovic'in de burada farkındalık oluşacağını düşünüyorum. Çünkü Salih Özcan'ın gelmesi, Trossard'ın gelmesi, İlhan Fakalı'nın gelmesi, Kuat Dara'nın gelmesi bence Beşiktaş'ta bazı şeylerin iyiye işaret etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. İyi de bir kadro yapılanıyor. İyi bir kadroda da iyi bir kadro mühendisiyle beraber İtalyan teknik adamında direkt oyunun içerisinde nasıl iyi işler yapabildiğini görebildik. Ama tekrarlıyorum, bence Beşiktaş'ın iyi bir transfer dönemi geçmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi Serdar Adal'ın bu sene tamamıyla Beşiktaş'a çok büyük yatırımlar yapması ve hocanın elini rahatlatması. Ama Beşiktaş'taki en büyük transfer bana sorarsan Nübel. Nübel Kaleci Beşiktaş'ta Nübel farkındalık oluşturmaya devam edecek.
0: Kesinlikle iyi başladı, çok iyi başladı hatta Nübel. Yani çevremdeki Beşiktaşlılarla da işte geçen söyledik, yani bir Avrupa maçı izlediğimde dışarıdaydım. Herkes çok rahat kaleciyi övüyordu. Etrafta maçı izleyen bütün Beşiktaşlılar çok memnundu.
2: Çok uzun zamandır orada çok problem yaşadı Beşiktaş. Yani ondan sonra bu kadar net kısa sürede ve net kaleci performansını görmesi onları tabii ki umutlandırıyor. Ya Beşiktaş ya gerçekten mesela bak, transferlerin olmadığı oyunu izlediğinde bile dışarıdan şu yorum yapabiliyorsun. Evet, bu oyuna oyuncu kalitesi dokunmasına ihtiyacı var bu oyuna, ama şu anda gayet bir net bir takım topun arkasına geçen bir oyun izleyebiliyoruz. Yani net bir şekilde oyuncu performansını oyunla beraber yukarı çıktığını görebiliyoruz. Mesela Emirhan geçtiğimiz sezonun problemli oyuncularından biriydi değil mi? Ama sağlıklı bir organizasyonda aslında hemen şey de diyebiliyorsun. Bununla da olabiliyormuş aslında.
0: Evet.
2: Bu önemlidir. Yani bizim yok saydığımız oyuncular bir organizasyonla tekrar evet bununla da olabiliyormuş seviyesine bu kadar kısa sürede gelebilmesi bence Beşiktaş adına, yani gelecek adına çok ümitlendiriyor beni.
0: Şimdi Vlahovic'in geldiği anları söyledik. Dikkat çeken konulardan birisi zaten ilk mesajını Türkçe olarak vermeyi tercih etmesiydi ve gayet de düzgün bir, yani böyle aksan vesaire olmadan
3: iyi motive olmuş
0: söyledi. Ardından üçlü çektirdiği an var.
3: Üçlüsü harika. Olağanüstü.
0: Tweet attım hatta, Beşiktaş tribün lideri Alen Markarya'nın prime dönemi gibi. Yani bu kadar rahat benim havalimanında, böyle bir yabancı futbolcunun havalimanında çektirdiği en iyi üçlü olarak tarihe geçebilir. Hiç takılmadan.
3: Baksana.
0: Sesli bakabilir miyiz?

0: Çok iyi ya, çok motive.
1: Al kapalı tribü çarşının içine koyun.
0: Yıllardır Beşiktaş'ın demezler.
1: Burada bayağı iyi performans.
2: Yani sahada değil mi o coşkuyla acayip motive olur diye düşünüyorum. Yani ya
1: şu an gözünün önüne şey evet. geliyor değil mi? Gol attığında.
2: Tabii tabii golden sonrasını... sonraki tepkisini direkt tabii. düşündüm taraftarla o duyguyu yaşamasını. İşte bu heyecanlandırıyor. Osimhen geldiğinde de benzer bir durum var değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Tabii. O da çok coşkulu evet. Gelmişti. Ya bazı oyuncular tabii duyguyla o işi çok harmanlıyorlar. Ya
1: bu bir de şey insan karakteriyle alakalı bir şey. Şimdi evet. kimi insan vardır. Mesela N'Golo Kante'yi hayatta şöyle göremezsin. Ya, çünkü adamın yapısı öyle.
2: Trossard'ı da hatırla. Geldiğinde değil mi?
3: Yürüdüğü zaman bile.
2: Trossard'la ilgili de ilk geldiğinde değil mi? Ya evet. sanki mutsuzmuş gibi ifadeler kullanıldı. Ya bazıları duygularını bu şekilde ifade
1: bazısı
2: etmiyor.
1: Evet. Daha soğuk gözüküyor. Bazısı daha sıcak kanlı oluyor.
2: Bu tabii bizim hepimizin sevdiği, bizi de işin içine çeken evet. Hadise. Aslında tribünde insanların böyle çok atlayan zıplayan oyuncuları sevmesinin bence temel sebeplerinden biri aslında tribündeki insanlar kendilerini görüyorlar sahada. Şimdi onun içinde fırtınalar kopuyor. Bir oyuncu topu sürerken kayarak o topu dışarı atmasını evet. istiyor ve aynı tepkiyi bir oyuncudan gördüğünde bildiğin o anı yaşıyor. Kendi duygusunu sahada görüyor diye düşünüyorum. Taraftar için de geçerli. Bunu gördüğünde ister istemez hemen kanı kaynıyor taraftarın.
1: Bir de sırf futbolcu tabii. Balkanlar yani az çok bize oradaki ambiyans atmosferlerde evet. burayla birbirine yakın. Bir de, Partizan çıkıştı zaten.
2: Onlar da tabii. Partizan da acayip bir taraftar grubu var.
3: Bir de şu var. O da çok önemli. Yani ben Vlahovic'e en büyük katkıyı İtalyanlığının vereceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsun Fiorentina zamanında gelişim beraber yani. Oynamadılar ve oradaki gelişiminde oradaki kendini geçtikten sonra gol katkısında ve ondan sonra Juventus'a transfer olduğu sürecinde hep içerisinde İtalyano vardı. Ve ben burada da özellikle bu oyuncunun alınmasını isteyen bir teknik adam olarak sonuna kadar bu oyuncudan faydalanacağını biliyoruz. Hepimiz de bunu bekliyoruz. Bence iki tane önemli isim tekrar bir araya geldi. Ben buradan Beşiktaş'ın meyveleri yiyeceğini düşünüyorum.
1: Şöyle bir İtalyano için şöyle diyor Vlahovic, yani beni gerçek bir golcüye o çevirdi diyor. Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra Juventus'a gittiğinde hatta bir maçta rakip olacakları bir maçtan önce de işte Vlahovic konusu sorulduğunda İtalyan'a diyor ki onun diyor kullanım kılavuzu diyor benim elimde diyor. O yüzden diyor nasıl durduracağımı çok iyi biliyorum diyordu. Ben şimdi bugün ana haberde de söyledim. Yani bir gol makinesi aldın sen ve nasıl kullanılacağını çok iyi bilen elinde de bir tane teknisyenin var. O makinenin başında durabilecek kişi var. Bu ikilinin buluşması mesela X bir teknik adamla Vlahovic gelseydi uyum sağlar mıydı, sağlamaz mıydı? Bu tarz etken olan önemli konular vardı ama Beşiktaş en azından onları şu anda saf dışı bırakacak.
2: Yani yine planlamayı sportif direktör, teknik direktörle yapmanın yani teknik anlamda bilgisi olan insanlarla yapmanın da bence burada çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani daha önce çalıştığı bir oyuncuya temas etmesi şimdi süre olarak aslında baktığın zaman sağlıklı bir durum değildir. Daha erken buraya kazandırılması lazım ama muhtemelen şu riski hoca alıyor. Yani X bir oyuncuya gideceğime ben onunla ilgili o riski almak istiyorum. Eğer kazanırsam onu yani takımın içine katarsam onunla bambaşka bir oyun inşa edebilirim. Çünkü geçmişte bunu defalarca deneyimlemişim ve başka bir yere gittiklerinde özellikle oyuncularda yabancı teknik direktörler için de geçerli. Daha önce temas ettikleri oyuncularıyla beraber olma ciddi anlamda onların işini kolaylaştırıyor.
1: Mesela Giuseppe Iacini ile Fiorentina'da 36 maça çıkmış Vlahovic teknik direktörüyle. 36 maçta 13 gol atmış. Gol yüzdesi %36. Thiago Motta ile 34 maçta 14 gol atmış Juventus'ta. Massimiliano Allegri ile 99 maçta 41 gol atmış Juventus'ta. Bu iki isimle %41 gol yüzdesi.
3: Ama
1: daha sonra Prandelli önemli. Fiorentina'da 23 maçta 11 gol atmış. %48 gol yüzdesi. Gol yüzdesinin en yüksek olduğu isim İtalyano. Ve şöyle söyleyeyim.
3: 20 gol, 4 asist.
1: 24 maçta 20 golü var İtalyano yönetiminde. %83'e çıkıyor gol yüzdesi. İkinci en başarılı bu anlamdaki teknik direktörü Prandelli %48. Yani birinci sıra %83, ikinci sıra %48. Yani kullanım kılavuzu bende dediğinde adam hakikaten rakama bakınca doğru diyorsun baktığında da. Beşiktaş'ta da şimdi şey kısmında var tabii yani

0: Juventus'ta da yaşadığı sakatlıklar var, gerileme süreci var ki zaten buraya geliyor. Yani bunu her futbolcu için kabul etmemiz lazım. Bu kötü bir şey söylemiyoruz. Bu bir gerçek. O risk adam zaten risk, gerilemese evet. Zaten buraya gelme ihtimali yok.
1: Bu yaşta bunları buraya getirmek
0: lazım. Aylardır yani
2: tutarsa var ya
0: süperlik kararımı vereceğim
2: dedi. Olur yani.
0: Zaten. Aylardır zaten bunu söyledi adam. Ya Allah var, biz yayınlarda hep şunu söyledik yani kaç aydır. 10 Ağustos'a kadar Beşiktaş süre verdi. 10 Ağustos'ta cevabımı vereceğim dedi. Bugün bu transfer buraya geldiğinde indiğinde 12 Ağustos'ta. Adam yani söylediği tarihte de hakikaten kararını verdi. Olumlu veya olumsuz olacaktı. Olumlu oldu. Beşiktaş'ta başkasıyla da uğraşmadı bu kadar uğraştığı kadar. Bir numaralı hedefi çözmüş oldu.
1: Ama şunu da söyleyelim ya. Bunlar da doğru planlama değil yani. Hani evet böyle yapıldı ama gelmese gitti. Bütün o planlama ile ilgili ciddi sorun yaşandı.
0: İlla ki bir B planı kulüplerin, vardır.
1: Hayır, muhakkak B planı vardır ama şimdi kulüplerin mesela işte Galatasaray'dan hep örnek veriyoruz. Aslında Galatasaray'ın bugüne kadarki transferle ilgili sürecinde bir anormallik yok. Zaten Dursun Özbek Galatasaray'la beraber Icardi'yi bu dönem almış. Osimhen'i bu dönem almış. Uğurcan'ı bu dönem almış. Yani Galatasaray aslında hiç planla bir şey halletmemiş ki. Hep o senin son dakika transferi dediğin oyuncuları o işin içine katmış ve maksimum verim almış. Şimdi Dursun Özbek dese ki arkadaş ben bugüne kadar 4 sene üst üste şampiyon oldum ve hep bu dönem bu getirdim oyuncuları. Yine bu dönem getireceğim dese ne diyebilirsin? Haklı mı aklama planlama öyle olmaz.
2: Yok geç kalındı derim ben yani. Çünkü neden? Çünkü bu sene daha da önemli hale geldi. Dedik ki yani bak sürekli yıldızlar iniyor değil mi? Ya bu dönem de yani bu dönem işte 4 sene şampiyon olmuş Galatasaray'ın artık bu dönemlerden artık Galatasaray taraftarı da bezmiş durumda.
1: Yok yok ya, yani yanlış olduğunu %100 katılıyorum ama evet. O onun arkasına sığınacak. Yani tıpkı bu durum olduğu gibi ya planlamalar böyle olmaz. Bizim evet bu sene bu transfer dönemi şahane. Yani Avrupa'nın en önemli oyuncularını, en güçlü organizasyondaki oyuncuları buraya getirdik. Ama planlama böyle yapılmaz yani. Bu her zaman yapabileceğin bir hadise değil. Bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Yapamadı bunu yani. Önemli ülkeler de denedi benzer bir durumu. Ya bunları yaparken şeyi unutmayalım. Yani o öz kaynakları unutmayalım. Ben bilmiyorum Galatasaray'ın mesela altyapısı önümüzdeki sene nerede antrenman yapacak bilmiyorum yani. Tesisle evet. İlgili. Bunları da unutmamak lazım. Çünkü tabii. Senin geleceğin orası. Seni onlar kurtaracak yani.
0: Kerem Sungur yazmış. Dušan Vlahović bu ligde çok başarılı olur. Çünkü genç, olur. Dinamik.
2: Doğru.
0: Bence Osimhen'le yarışır. Hatta geçebilir. Sizce Osimhen'le karşılaştırınca kim daha ağır basar demiş. Vlahović, Osimhen.
2: Osimhen daha ağır basar. Çünkü Osimhen kendini kanıtlamış. Ve Osimhen'in üstüne kurulan da bir takım var. Bu açıdan baktığımızda Süper Ligimizde daha yakından tanıyan da bir Osimhen var. Ama şu oyun öyle bir durum ki yanındaki oyuncuyla ya da seni beslemeyle alakalı. Yani şu an baktığımızda oturmuş bir Osimhen, yeni gelecek Vlahović, Lukaku. Ya olağanüstü bir lige girdik ya. Gerçekten evet. Salah. Doğru. Bakalım.
0: Ülkü Hanım yazmış. Beşiktaş ilk defa uzun sözleşmeli bir santrfor transferi yaptı. Buna çok sevindim. İyi yayınlar demiş. 2000 doğumlu oyuncu, 26 yaşında. Bu arada çok kısa şunu söyleyeceğim ya. Çünkü söylemezsem içimde kalacak. Trossard'ın haberini verdiğimizde editör arkadaşımız Art'ta 31 yaşındaki oyuncu İstanbul'a gelecek diye yaşını yazdığı için sanki oyuncuyla ilgili yaş algısı yapıyormuşçasına bir fotoğraf karesi üzerinden bayağı bizi linçlemeye kalkanlar vardı. Ben inandan da bir insan olarak hakkımı helal etmiyorum. O algıyı yapanlara da onu söyleyeyim. O ayrı. Programda 2 saat boyunca Trossard övdük. Arsenal oynadığı maç sayısından düzenli ilk 11 oyuncusu olduğuna, yıllar sonra şampiyonluk yaşadığına, Şampiyonlar Ligi finali görüp 31 yaşında daha futbol için çok geç olmayacak bir yaşta İstanbul'a geldiğini söyledik ama o yazı üzerinden böyle saçma sapan bir şeyler yapıldı. Onu söyleyeyim. Yani o içimde kalmasın, bu bir. İkincisi, ya ben futbolcunun burada yaşını söylerken insanlara biz bilgi veriyoruz burada değil mi? Juventus'tan geliyor diyoruz. 2000 doğumlu diyoruz. 1.90 boyunda diyoruz. 1.90'ı söylediğinde yani bu mantık nereye gidiyor biliyor musunuz? Şimdi onlar için söylüyorum. Lütfen diğer aklı başında olan izleyiciler kızmasın bana. Belki birkaç tanesini aradan kurtarırız diye. Ben şimdi o zaman 1.90 boyunda oyuncu diyeceğim. Yarın öbür gün 1.75 oyuncu dediğimde bak kısa olduğuna vurgu yapıyorsun deyip yani bilgi vermeyelim mi? Adını soyadını söyleyip geçelim mi? Ne istiyorsunuz anlamıyorum bazen. Nübel övüyorsun. Nübel mesaj gelmiş. Çok övmeyin, nazar değdireceksin diyor. övüyorsun nazar, övmüyorsun eleştiri. Yani işin iyice ucu kaçtı. Aklı başında olanlar lütfen bu tarz algılara gelmesinler. Şöyle kendiniz oturup izlemediğiniz yayınları, 5 dakika 10 dakika bölümünü en azından izlemediğiniz yayınlarda birilerinin dolduruşuna gazına gelmeyin lütfen. Onlar zaten bedelini bir şekilde ödüyorlar sonra. İşte bak Aziz Bey şikayetçi oldu değil mi? Gözaltına alındı, tutuklandı vesaire. Yani onun işlerin altından başka şeyler de çıkıyor. Bunu söylemek istedim. 2000 doğumlu, 26 yaşında. Bu da bir bilgi yani. Genç bir yaş. Futbolunun hatta böyle en iyi dönemi olabilir değil mi? Sen kendini en formda hissettiğin yaş dönemi ne zamandı İbrahim?
2: Yani hangi takımı geldiğindeydi bir de onu söyle.
1: Ya şöyle ben...
2: Galatasaray'a geldiğinde miydi?
1: Galatasaray'a geldiğinde 21 yaşındaydım. O yüzden çok acemiydim, çok gençtim yani o dönem için.
0: 21 ile mesela 26-27 yani
2: fiziksel... Tıfıl zamanlarını hatırlıyorum.
0: Fiziksel olarak böyle 21 ile 27 arasında fark hissediyor musun?
1: Ya şöyle... ben de çok kas sakatlığı yaşadığım için aslında ısrarla kas sakatlığına vurgu yapıyorum ama kendimi en iyi hissettiğim yaş aslında 30'lu yaşların başlangıcı. Yani 30-31 yaşında ben en iyi dönemlerimi geçirdiğimi hissediyordum. Fiziksel, mental, teknik, taktik anlamında ama tabii sakatlık sorunu çok fazla yaşadığım için. Yani oyuncuların aslında bugün bizim yaşlı diye söylediğimiz o 31 yaş dediğin hadise aslında onun ciddi anlamda içinde bir sürü deneyimi barındıran yaşı. Yani o senin olumsuz diye gördüğün yaş aslında oyuncu tarafında ciddi avantajı var.
0: Mesela şimdi böyle bir diyelim ki algı yapıyorum. Mesela kaç yaşa kadar söylersem algı olur, kaç yaşa kadar söylemezsem algı olmaz. Mesela bana bir kriter versin arkadaşlar. Desin ki o zaman mesela 33'e kadar söyleyemezsin. 33'ten sonra söylersin. Ne yani buradaki kime şeyiniz göre, ne? Yani neyiniz belirleyici, etkeniniz ne?
1: Bir de şey de değişti Koray. Yani bizim oynadığımız dönemle şimdi artık 30'lu yaşlar gayet. Yani antrenman biliminin bu kadar ilerlediği bir dönemde gayet 33-34 yani çok rahat oyuncuların o tempoyu kaldırdığı yaş artık 40'lara kadar gidiyor. O yüzden ama 30'lu yaşlardan sonra oyuncular çünkü birçok şeyi öğreniyorlar. Tabii biraz yerli oyuncuyla yabancı oyuncu davranışı farklı. Şimdi bizim yetiştiğimiz kültürle bir şeyleri öğrenme biraz geç oluyor bizde. Yani 28-29'a kadar çok bir şey öğrenemiyorsun. Yani 29'dan sonra yavaş yavaş bir şeyleri öğrenmeye başlıyorsun. Bizim öyle bir sıkıntımız var. Yabancılar o konuda biraz daha bize göre daha donanımlı, daha eğitimli yani.
0: Ülke Hanım'ın sorusuna gelirsek uzun süreli sözleşme demiş. Tabii normalde örnek veriyorum 5 yıllık sözleşmeler yapanlar var. İşte bu örneklendirmek adına söylüyorum. Kısa sözleşme diye değil. 3 yıl yeterli bir sözleşme zaten. Evet. Ama mesela 5 yıllık sözleşmeler oluyor. Haaland'la mesela 10 yıllık sözleşme yapmıştı City. Çok nadir bir örnektir o. 3 yıllık sözleşme son dönemde Beşiktaş'ta çünkü futbolcular genelde kiralık geldi gitti vesaire.
1: Yani şimdi kıymetlidir ama senin 3 sene sonrasıyla ilgili bir planın yok yani bilmiyorsun. Skorlar belirleyici olacak. Tabii. Öyle olmaması gerekiyor aslında. 3 yıl Vlahovic'le bir sözleşme yapıyorsan skordan bağımsız orayı görmen gerekiyor. Ama bizde biliyorsun işler biraz kötü gittiğinde ki Immobile'nin başlangıcı, sakatlık süreci ve Beşiktaş'ın kötü gittiği dönemi hatırlayalım. İlk 10 hafta ciddi istatistik yakalamış bir oyuncu. Sakatlık süreci. Beşiktaş'ta işler kötü gitti. Parayı verelim git dediler bir anda oyuncuya. Tabii. Yani bizdeki en büyük problem o. City yapar 10 sene. Çünkü City 10 sene sonra 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyor. Sen göremiyorsun. Sen şampiyon oluyorsan. İşte Galatasaray'dan verdiği örnek. Şampiyonsan iyisin. Değilsen kötüsün aslında. Öyle olmaması lazım. Yani.
0: 85 milyon euroya yakın bonservis ödedi Juventus Vlahovic için. Şimdi dediğimiz gibi 2000 doğumlu bir oyuncuyla 3 yıllık kontrat. Eski çalıştığı, iyi de anlaştığı bir teknik direktörle. Yani yerelleştirme örneği. Burak Yılmaz, Şenol Güneş bir araya geliyor bir ara gibi bir şey yani şu anda bu aslında bir yandan da. Tekrar formunu yakaladığı takdirde mesela hem seni hedefe taşıyabilecek yetenek var. Beşiktaş hiç ummadığı bir gelir de elde edebilir yani. Biz bugün nasıl Osimhen için konuşuyoruz çok ciddi rakamlar. Bir anda 50 milyon euro ve üzeri veya belki de bir satış içinde ileride de böyle bir değerli oyuncusu da olabilir. Bunu neden vurguluyorum?
2: Bonservisi ne kadar?
0: Şu an sıfır bonservis. İmza parası olacak muhtemelen.
1: İmza parası var yani.
0: Yani içinde muhtemelen imza parası olacak. Bunu niye söylüyorum? Beşiktaş çünkü son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre
2: çok değerli.
0: Oyuncu satışı da çok yapamadı yani. Elde ettiği gelir de orada minimum.
1: Ya burada tabii belirleyici olan oyuncunun sakatlıkla ilgili hadisesi. Yani eğer o sorunu yaşamazsa zaten aynı fikirdeyim yani. Hani oralarda karşılığı olan bir oyuncu. Birileri ona talip olmuş. Atamadı diye, yapamadı diye ayrılmamış ki oradan. Ya sen sakatlanıyorsun, ben de sana pek güvenemiyorum, yatırım yapamıyorum diye. Bu da Lukaku da Avrupa'da bir yere gidemedi. Yoksa bunlar yetenekle ilgili, oyunculuk kalitesiyle ilgili bir sorun yaşamadı ki. Onu halledebilirse.
2: Bir de oyuncu
1: tabii daha genç olması Vlahovic'in.
0: Vlahovic'de şöyle bir şey var. Şimdi şeyi soranlar olabilir. Ya neden Avrupa'ya gitmiyor bu oyuncular da bizim Türkiye'ye getiriyoruz? Avrupa'da hiç

0: bu işi bilen yok diyenler varsa orada düşünmeleri gereken bazı etkenler var. Birincisi Juventus'ta mesela en çok para kazanan futbolcuydu. Ha. Yıllık ücreti çok ciddiydi yani, yukarılardaydı. Birincisi maliyet, yani şu anda mali açıdan. İkincisi A plus takımlar içinde genelde şey olarak düşünüldü mesela. Bayern Münih düşündü ama Harry Kane'in alternatifi olarak düşündü. Harry Kane'in alternatifi olarak o kadar yüksek maliyetli bir transfer yapma konusu. Onlar için ayrı, kendi içinde tartışılır bir noktaydı. Tıpkı Sané'de olduğu gibi. Sané'de de mesela ekonomik bir yapılanma içerisindelerdi. A sınıf parayı artık biz ödeyemeyeceğiz, daha altını ödeyeceğiz dediler. Sané de orada tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
1: Ama tekrarlıyorum, ben oyuncunun şimdi fayda maliyetine değil de hocanın isteğine göre alındığını görürsek ve hoca da ben bununla iş yaparım ve bu Florentina'daki eski halimizi buluruz diye transfer ettiğini göz önüne alırsak ben iş yapacağını düşünüyorum. Yani başka X biti hocaya gelseydi ben bu şekilde bir beklenti içerisine girmezdim. Ama şu an itibariyle büyük bir isim ama. Yani evet, sonuçta çalıştığınız zaman
2: sıkıntı. Beşiktaş'ı bir de şeye benzetiyorum.
1: Hocayla, İtalyano'yla bence yeniden bir sayfa açmak isteyeceğini düşünüyorum.
2: Lucescu dönemine biraz benzetiyorum Beşiktaş. Yani Lucescu'nun ilk Beşiktaş'a geldiği dönem.
3: 100. yılındaki.
2: Evet, yani orada oyuncu bütünlüğüne baktığında Lucescu'yla bir anda acayip zirveye çıkan performanslar. Ki onların üçlü savunmayla ilgili hep hafızamda şey vardır. Yani işte Ahmet Yıldırım, Zago, Ronaldo, Tolga abi, Tolga Doğantez de organizasyonun bir parçasıydı. Evet. Mesela Tolga abi Ahmet Yıldırım'a göre teknik anlamda daha zayıftı ama fiziksel anlamda şahane bir oyuncuydu. Ama Lucescu oyunlarında Tolga abi de bildiğim bayağı geriden çok daha onların gibi oyun kuran oyuncuya dönüşmüştü. Doğru. O yüzden şimdi biraz oraya benzetiyorum. Yani teknik direktör davranışı, oyuncuların kısa süredeki gelişimine baktığında o Lucescu döneminde yakaladığı, eğer istikrarı yakalarsa Beşiktaş, işte o attığı 3 senelik sözleşmenin kıymeti daha önemli hale gelir.
0: Orada da mesela senin dediğin örnekten gidecek olursak, gerçi Beşiktaş'ın hemen hemen bütün şampiyonlukları böyle. Yani tam A'dan Z'ye yıldızlar topluluğuyla Beşiktaş'ın ben şampiyon olduğunu hatırlamıyorum. Ama yıldızlar ve askerler, az önce izleyicimiz demiş ya, bir arada mükemmel karmayla. Yani işte Şenol Hoca'yla çok iyi gittikleri dönem mesela Sosa, Gomez, Quaresma, değil mi? Açık olan yıldızlar bunlardı. Onun yanında ama işte bir Olcay çıktı, Oğuzhan çıktı. Bugün şu bakıyorsun mesela İlhan Fakıllı bulmuş Beşiktaş.
2: Onların temeli de aslında şeyde atılmıştı. Bilic'le atılmıştı. Tabii. Yani çok değerliydi aslında o dönem. Feda diye yola çıktığın aslında sana da ciddi anlamda oyuncu kazandırmıştı o dönem. Ve yıldız oyuncularla başka bir seviyeye çıktı Beşiktaş.
0: 3. yılda da öyleydi mesela. Örnek veriyorum, Federico Giunti, Sergen Yalçın, Tümer Metin vesaire. Çok
2: Nouma, Pascal Nouma o dönem
0: ama
2: öyleydi.
0: Ama Kaan Dobra mesela kim tahmin ederdi öyle bir performans versin.
2: İbrahim Üzülmez baktığın zaman... O üçlü savunmanın önündeki dörtlü bloğun biri sağ bekiydi, biri sol bekiydi ama inanılmaz oyunun bütününde oyuncu performansı izlemiştik.
0: Son Sergen Hocalı şampiyonluk zaten o apayrı bir konu, neredeyse hiç böyle. Raşit Gezal tamam parlayan yıldız oydu ama diğerleri...
2: Orada biraz şey oldu, hani bizde hep zenginlik çok kalabalık olsun diyoruz. Orada biraz böyle az oyuncuyla oynanan oyunun biraz yani giren belli çıkan belliydi Beşiktaş'ta. O da bazen takımlara
1: yani
2: pozitif anlamda etki ediyor.
0: Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri geliyor.
1: Cezalı Semih! Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!

0: Bizi izlemeye devam edin.
1: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat vuruş attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

Campeón. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol! Vedat Muriç! Takımı maçta tutuyor Vedat! 2-2!

0: Volkan'a doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç! Vedat Muriç offside'da değil, pas iyi noktaya. Vedat Muriç, Vedat Muriç ceza sahası için çaprazda gol! Muriç atmaya devam ediyor.
1: Mascarell, ortaya gol.

Sergi Darder yaptı ortayı. Muriç'ten kapı.

Bursak şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Selçuk Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Boric attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zamanki gibi Vedat Muriç.

0: Şimdi Lumumbo. Lumumbo. Vedat'tan koşu yine. Lumumbo çevirdi. Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas
0: çıktı. Kaçırdı elinden Muriç. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.
2: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
3: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
4: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
5: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
0: Sopalarda gol!
2: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1917 yılına gidelim.
1: 1917 yılı futbolda Altın Ordu İdman Yurdu'nun dönemiydi. Ligin başında kurduğu güçlü kadroyla sezonun en önemli favorisi olarak gösterilen Altın Ordu İdman Yurdu, mutlu sona ulaşmayı da başardı. Ancak şampiyonluk beklendiği kadar rahat gelmemişti. 23 puan toplamayı başaran Altın Ordu, sezonu Üsküdar Anadolu'nun sadece 2 puan önünde bitirebildi. Galatasaray'ın 18 puanla 3. olduğu Cuma Ligi'nde, sezonu Fenerbahçe 17 puanla 4. sırada bitirdi. Futbolda savaş nedeniyle Avrupa Ligleri oynanamazken, Norveç'in köklü kulübü Rosenborg 1917 yılında kuruldu. Spors Kulüben Oto adıyla kurulan Rosenborg, bugünkü adını ise kuruluşundan yaklaşık 10 yıl sonra aldı. Savaş nedeniyle atletizmde duran yıllar yaşanırken, 1500 metrede bir dünya rekoru kırıldı. 1912 ve 1920 olimpiyatlarında İsveç'i temsil eden John Zander 3.54.07 ile dönemin en iyi derecesini yaptı. Zander rekoru 5 Ağustos 1917'de ele geçirdi ama 19 Haziran 1924'te Finlandiyalı Paavo Nurmi'ye kaptırdı. Teniste 1. Dünya Savaşı sebebiyle Avustralya, İngiltere ve Fransa'daki büyük organizasyonlar düzenlenemezken sezonun en iyileri kozlarını Amerika Açık'ta paylaştı. Erkekler finalinde Lindley Murray, Nathaniel Lindsay 3-1 yenerek en büyük oldu. Bu Murray'nin ilk Grand Slam şampiyonluğuydu. Bayanlarda ise kazanan son 2 yılda olduğu gibi yine Molly

0: Ringette ise tarihin en iyi boksörlerinden biri olarak anılan Benny Leonard, Freddie Walsh'u devirerek kemerin sahibi oldu. Leonard unvanı emekli olduğu 1925'e kadar elinde tuttu. Beyzbolda Chicago White Sox, New York Giants'ı devirmeyi başardı. Chicago temsilcisi seriyi 4-2 üstün bitirirken toplamda ikinci kez organizasyonda mutlu sona ulaştı. Siyah beyaz ekip bir sonraki şampiyonluk içinse tam 88 yıl beklemek zorunda kalacaktı.
1: Şimdi ise basketbolun ön plana çıktığı bir yıla gidiyoruz. 1955 senesinde gerçekleşen spor olayları geliyor ekranlarınıza.
0: Arşiv odasında sizleri 1955 yılına götürüyoruz. Takvimler 13 Mart'ı gösteriyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray 13 Mart Pazar günü saat 15.30'da Mithatpaşa Stadında karşı karşıya geliyor. Her derbi gibi bu derbide de nefesler tutuluyor. 90 dakika boyunca saha içinde ve kenarında dostluk rüzgarlarının esmesi beklenirken birden tribünde fırtına kopuyor. İki takım taraftarları tribünde birbirlerine girdi, bir kişi öldü. Maçta Galatasaray etkili oynasa da 46. dakikada Lefter Küçük Andoniadis'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 86. dakikada skoru Burhan Sorgun attığı golle ilan etti. Fenerbahçe derbiyi 2-0 kazandı. Takvimler 25 Nisan'ı gösterdiğinde ise bu kez iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe arasında parkede ilginç bir olay yaşandı. O dönem Galatasaray ve Modaspor şampiyonluk yarışında. Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe'yi 7 sayı farkla yenmesi gerekiyordu. Galatasaray gerekli farkı yakalayıp maçı kazanmak üzereyken Fenerbahçe basketbol takımı 40 saniye kala sahayı terk etti. Dönemin Sportif Oyunları Federasyonu Fenerbahçe'nin yaptığının şike olduğuna karar verdi ve hükmen mağlup sayıp Modaspor ve Galatasaray'ı şampiyon ilan etti. 25 Nisan tarihi bu olaydan sonra Galatasaray şampiyon olmasın diye düşünerek Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği basketbol karşılaşması olarak tarihe düştü. 1955 yılı milli futbol takımımızın maçları arasında durgun bir seneydi. Fransa ile İstanbul'da 3 Nisan'da oynadığımız maçta golsüz berabere kaldık. 26 Haziran Pazar günü ise milli takımımız İtalya ile karşı karşıya geldi. Trieste'nin Varmor Stadında sahadaki kaptanımız bu kez Galatasaraylı Turgay Şener'di. Golümüz 78. dakikada Lefter Küçük Andoniadis'ten geldi. Ancak o maçtan da galip ayrılamadık. Maç 1-1 berabere sonuçlandı. 26 Aralık günü ise Paris'in Parc des Princes stadında Fransa ile oynadığımız ikinci maçta da üstünlük kuramadık ve karşılaşmayı 3-1 kaybettik. Bölgesel olimpiyat niteliği taşıyan Akdeniz oyunlarının ikincisini İspanyollar düzenledi. 16 Temmuz'da başlayan oyunlara Mısır, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 9 ülke katıldı. Türkiye, atletizm, basketbol, güreş, eskrim, kürek dallarında katıldı. Türk sporcular bu oyunlarda 8'e altın, 3'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. Türk atleti Ekrem Koçak, 800 ve 1500 metrede Akdeniz oyunları şampiyonu oldu. Ve yine bir başka birincilik hikayesi Mustafa Dağıstanlı'ya ait. Dağıstanlı aynı yıl Akdeniz oyunlarında Greco-Roman stil 57 kiloda birinci oldu. Takvimler 6 Eylül'ü gösterdiğinde ise izi asla silinmeyecek bir olay yaşandı. İstanbul'da yaşayan Rum azınlığa karşı 6 Eylül 1955'te toplu

0: saldırı gerçekleşti. Olaylar, önceki gün Türk basınında çıkan ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evin bombalandığı iddia eden yalan haberlerle tetiklendi. Başta Rumlar olmak üzere gayrimüslimlerin evleri ve iş yerleri yağmalandı. 7 Eylül sabahına kadar süren saldırılarda aralarında kilise ve havraların da bulunduğu 5000'den fazla taşınmaz tahrip edildi ve milyonlarca dolarlık mal sokaklara saçılıp yağmalandı. Saldırının adı da izi de yıllar sonra silinmeyecek kadar büyüktü. Ve o saldırıdan ülkede futbolun ordinaryusu denilecek kadar sevilen futbolcu Lefter de zarar gördü. Lefter o günleri yıllar sonra işte bu cümlelerle anlatmıştı. 15 gün önce gol attığımda omuzlardaydım. O günse kayalar ve boya tenekeleriyle karşılaştım. En kötüsü harçlık verdiğim çocuklar evime saldırdı. Kızlarım küçüktü. Onları öldürmeye kalktılar. Fenerbahçe ile İstanbul Profesyonel Ligi'nde 2, Türkiye Şampiyonası'nda 3 kere şampiyonluk yaşayan, Türk futbolunun en popüler futbolcularından biri olarak yıllarca alkışlanan Lefter sözlerini şöyle sürdürdü. Çok sordular kim yaptı diye ama o gün de söylemedim, bugün de söylemeyeceğim. Futbolun ordinaryusu saldıranların hepsini tanıdığı halde kimseyi ihbar etmedi, şikayetçi de olmadı. Konu Lefter'den açılmışken adı, karakteri ve başarısı hafızalara kazınan futbol adamı pek çok ilki hem yaşadı hem de yaşattı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 50. maç altın şeref madalyasını alan ilk futbolcu. Süper Lig'de penaltı atan ilk futbolcu. Kulübü tarafından bonservis ücreti alınmak suretiyle yurt dışına transferi yapılan ilk Türk futbolcu. Adına jübile düzenlenen ilk futbolcu olmasıyla hafızalara kazındı. Lefter Küçük Andoniadis kariyeri boyunca toplamda 832 gol atarak rekor kırdı. Dönelim 1955 yılındaki spor olaylarına. 1955 yılı milli takımımız açısından durgun bir yıldı. Öyle ki koskoca bir yıl içinde kazandığımız tek maç 18 Aralık 1955 günü İstanbul İnönü Stadı'nda Portekiz'e yaptığımız özel karşılaşmaydı. Portekiz, Avrupa futbol piyasasına namı okunan bir ekole sahip takımdı. Milli takımımız o takıma karşı güzel bir futbol sergiledi ve güçlü rakibini yenilgiye uğrattı. Skoru belirleyen isimler mi? O dönemin yıldızları Lefter, Metin ve Nazmi.
1: ...1963 yılındaki spor olaylarına göz atacak olursak, o dönemlerde normal olarak görülen bir karara Galatasaray'la şahit olduk. Sarı Kırmızılı ekip şampiyon kulüpler kupasına yazı turayla veda etti.
0: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllar hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalara sahne oldu. 1963 yılı Galatasaray için Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na bir şanssızlık yılı oldu. 1962-1963 sezonunda Romanya şampiyonu Dinamo Bükreş'te Polonya şampiyonu Bayton'u eleyerek 3. tura yükselen Sarı Kırmızılı takımın karşısına Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri çıkmıştı. İtalya şampiyonu Milan. 27 Şubat 1963 günü İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, 14 Mart 1963 günü Milano'da oynadığı maçta da bu takıma 5 farkla yenilerek kupadan ilerlemişti.

tanesi olmuştu. 1963-1964 sezonuna da Cim Bom iyi girdi. 11 Eylül 1963 günü İstanbul'da 4-0 yendiği Macaristan şampiyonu Ferencvaros'a, Budapeşte'de 11 Ekim 1963 günü 2-0 yenildi ve averaj üstünlüğüyle tur atlayan taraf oldu.

İkinci turda ise Galatasaray'ın karşısına İsviçre şampiyonu Zürih çıktı. 14 Kasım 1963 günü Zürih'te yapılan maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, 27 Kasım'da İstanbul'da oynadığı maçı Metin Oktay'ın penaltılardan attığı 2 golle 2-0 yenince, iş statü gereği tarafsız sahada oynanacak 3. maça kaldı. 11 Aralık 1963 günü Roma'da oynanan 3. maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandıktan sonra 76. dakikada yediği gole Metin 84. dakikada cevap verince maç 1-1 berabere sonuçlanarak uzatmalara gitti. 92. dakikada Uğur'un golüyle sarı kırmızılı takım 2-1 öne geçtiyse de 118. dakikada yenilen bir gol durumu 2-2 yaptı ve uzatma devresi de berabere sona erdi. Hangi takımın elenip hangi takımın tur atlayacağı statü gereği kurayla belirlenecekti. Maçın hakemi kura atışını saha ortasına ve takım kaptanlarıyla beraber yaptı ve kurayı kazanan taraf Zürih oldu. Böylece Galatasaray bir yazı turayla elenip turnuvaya veda etmiş oldu. ...1962'de UEFA tarafından takımlarımızın Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesiyle Türkiye'de de kupa düzenlemesi mecburileşir. 1962-63 sezonundan itibaren Türkiye Kupası adıyla başlatılan bu yeni organizasyonun ilk şampiyonu Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek Galatasaray olur. ...1963 yılı Türk Milli Futbol Takımı için en kısır sene oldu. Bu yılın içinde Ay Yıldızlı takımımız oynadığı 4 maçta bir tek gol bile atamadı. 27 Mart 1963 günü İstanbul İnönü Stadı'nda İtalya ile oynadığımız Avrupa Kupası maçını 1-0 kaybederken 22 Eylül 1963 günü Poznan'da Polonya ile oynadığımız özel maçta da 0-0 berabere kaldık. 28 Eylül 1963 günü Frankfurt'ta Almanya ile oynadığımız özel milli maçta da 3-0 mağlup olan milli takım, 9 Ekim 1963 günü Ankara'da Romanya ile oynadığımız milli maçta 0-0 berabere kaldı ve koskoca 1963 yılını milli takımımız bir gol sevinci bile yaşamadan kapattı. 10 oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak için düzenlenen spor müsabakalarıdır. Olimpiyat kuralları çerçevesinde düzenlenen Akdeniz oyunlarının düzenlenme fikri ise ilk defa 1948'deki Londra Olimpiyatları sırasında Milletler Arası Olimpiyat Komitesi As Başkanı ile Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammed Tahir Paşa'nın Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Lübnan ve Suriye Milli Olimpiyat Komitesi temsilcilerine yaptığı teklifle gündeme geldi. Teklifi görüşmek üzere Mısır'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Türkiye'yi Burhan Felek temsil etti. Görüşmeler neticesinde 23 maddelik bir statü hazırlanarak Milletler Arası Akdeniz Oyunları Komitesi kuruldu. Merkezi Atina'da bulunan komite oyunlarda uyulacak kuralları belirledi. Buna göre her 4 senede bir Akdeniz ülkelerinin amatör sporcuları arasında Akdeniz'e kıyısı olan bir şehirde yapılmakta ve 15 gün sürmektedir. Mısır, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta,

0: Monako, Suriye, Tunus, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkenin katıldığı 4. Akdeniz Oyunları 21-29 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlendi. Türkiye tamamı erkek 99 sporcu yolladığı şampiyonada 10'u altın olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak madalya sıralamasını 4. olarak tamamladı. 1963 yılında 22. Balkan Oyunları Sofya'da düzenlendi. 5000 metrede Muharrem Dalkılıç'ta altın madalya kazandığımız turnuvada bir de bronz madalya geldi. Bulgaristan'ın 152 puanla Balkan şampiyonluğunu kazandığı turnuvada Türkiye 24 puanla 5. oldu. Türkiye'de kurulan 1. Futbol Ligi 5. yılını tamamlamış, sıra bu güzel organizasyonu Anadolu'ya yaymaya gelmişti. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, 1. ligden düşen İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının yanı sıra diğer büyük illerin ekiplerinden oluşan yeni bir lig hayal ediyordu. Orhan Şeref Apak bu amaçla ilgili olarak öncelikle Bursa ve Mersin kentine giderek amatör spor kulüp başkanları ve kentin önde gelenleriyle görüştü.
1: 62-63 yılında şöyle bir baktığınızda İstanbul, Ankara ve İzmir'in mali profesyonel liglerinden düşen takımlar artı Adana Demirspor yeni kurulacak ligin takımlarını oluşturuyorlar ya da kulüplerini oluşturuyorlar. Ama bunun dışında da çünkü takım sayısı az, şöyle düşünürsek bunları saydığımızda 11 takım falan çıkıyor. Onun dışında da o yıl Türkiye Amatör Futbol birinciliğini kazanan Çukurova İdman Yurdu var. Şimdiki Mersin İdman Yurdu. Ona da teklif götürüyorlar. Onlar da şampiyon zaten, hak etmişler. Onları alıyorlar.
0: Bursa'da ilk öneriyi Merinos'a götüren, buna karşın red cevabı alan APAN temasları olumlu geçerken maddi güçlük içindeki amatör kulüplerin birleşmesi fikri ortaya atıldı. Profesyonellik için gerekli olan teminat böylece bulunabilirdi.
1: O dönemlerde profesyonel takımların dışında futbolun çok canlı olduğu, etkin olduğu kentlerden biri de Bursa. Bu nedenle Orhan Şeref Apak Bursa'ya geliyor. Önce kurum kulübü, müessese kulübü olan Merinos'a olanakları iyi olduğu için onunla bir görüşme yapıyor. Merinos kulübünün yetkilileri bunu kabul etmiyorlar. Daha sonra Bursa'nın diğer önemli kulüplerine, tarihi geçmişi olan kulüplerine teklif götürülüyor. Hatta bu teklifi götürürken birleşme yolunu öneriyor.
0: Maddi ve manevi imkansızlıklar içinde yıllardan beri ayakta kalabilme savaşı veren Bursa'nın 5 eski köklü spor kulübünün temsilcileri bir araya gelerek Bursa'nın adını taşıyacak bir kulüp kurarak profesyonel milli lige doğru ilk adımlarını atmaya karar verdiler.
1: Akın Spor biraz çekingen davranıyor. Buna karşın diğer kulüpler, düşünün ki bir 58'de devalüasyon var. Aynı yıl kapalı çarşı yangını geçiriyor Bursa. 1100 dükkan yanıyor. Yani büyük bir ekonomik sıkıntı var. 1960 ihtilalinin sonuçları zaten belli. Ama ihtilal hükümetleri ya da onu destekleyenler halka şirin görünmek de istiyorlar. Bir takım organizasyonlara giriyorlar. Belki de Türkiye 2. Lig'in kuruluşu da buna bağlı olabilir. Tabii bu sadece benim yorumum. Ondan sonra Bursa'ya geliyor, işte kulüplerle görüşmeler başlıyor. Kuruluşu, geçmişi daha 1924 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'na üye olan Bursa İdman Yurdu'na dayanan bir Acar İdman Yurdu var. Sanatkarlarla birleşip önce Sanatkarlar İdman Yurdu, daha sonra 34'ten sonra da Acar İdman Yurdu adını alan bir kulüp var. En eskisi o. Onlar bu işe olur veriyor son başkanlarıyla beraber. Ardından 1927'de kurulan İnkişaf Kulübü var. Onlar da 34'teki soyadı kanunundan sonra Akın Spor adını alıyor. Onlar da iki kulüp arasında rekabeti ateşleyen kulüplerden bir tanesi. Yani Acar Akın rekabeti Bursa'nın sembolü haline gelmiş. Daha sonra mübadele göçmenlerinin oluşturduğu işte Muradiye semtinin takımı, o da 1930'lara varıyor. Muradiye Spor diye kurulup sonra Çelik Spor adını alan bir kulüp var. Onlardan daha genç olan bir kulüp daha Pınar Spor. O da Pınarbaşı semtinin 1947 kuruluşlu. 1953'te 51'de Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin oturduğu semtin kulübü olan İstiklal Kulübü de var. İşte bu 5 kulüp birleşiyor. O sırada zaten kulüp sayısı 10 Bursa'da, amatör kulüp sayısı.

0: 5'i oturuyorlar, uzun görüşmelerden sonra bir takım teminatlar temin ediliyor falan. Hatta kimilerine göre 100, kimilerine göre 50 bin liralık bir teminat var. Futbolcuların alacaklarına karşılık olsun diye o dönemde bile. Bu teminatı bulurken dahi zorlanan bir kulüp yapısı var. O derece ekonomi kötü bir durumda. Buna rağmen bu temin ediliyor. Ve bir Haziran 1963'te resmi başvuru yapılıyor. 5 kulübün birleştiği, FES olduğu, yeni bir genel kurulu yapılarak yeni bir kulübün oluşmasına dair valiliğe bir başvuru yapılıyor.
1: Acar İdman Yurdu, Akın Spor Kulübü, Pınar Spor Kulübü, Çelik Spor Kulübü ve İstiklal Kulüplerinin birleşmesinden Bursa Spor Kulübü doğdu.
0: 1 Haziran 1963 kuruluş tarihi olarak belirleniyor. Tarihe öyle geçiyor. Kulübün renkleri nereden kondu derseniz işte klasik yeşil Bursa olduğu için Ova'nın yeşili ve Uludağ'ın beyazını alan bir şekilde. Aslında Pınar Spor'un da yeşil beyaz ama onların rengini almaktan ziyade hepsini birleştirici bir renk olsun diye bu seçiliyor. Amblemdeki 5 yıldızın anlamı da bu. İşte siyah Acar İdman Yurdu'nu, sarı İstiklal'i, kırmızı Akın Spor'u, yeşil Pınar Spor'u temsil ediyor. İstiklal de siyah temsil ediyor.
1: Böylece Bursa Spor'u doğuran 5 kulüp de bu kulüpte ebediyen yaşayacaktı. 1 Haziran 1963 günü resmen kurulan Bursa Spor Kulübü böylece spor dünyamıza ilk adımını atmış oldu.
2: Şimdi futbolda Trabzonspor'un kupalara ambargo koyduğu bir yıla gidiyoruz. 1980 yılının spor olayları sizlerle.
1: 1980. Tüm şehirler ve statlar Karadeniz'den gelen ve şampiyonluklara, kupalara ambargo koyan fırtınanın etkisi altındaydı. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla büyüyen gözü kara evlatları, ligde oynadığı maçların 12'sini kazanıp çıktığı 15 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak 39 puanla ligi 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bitiriyor ve Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde 4. şampiyonluğu şehre getiriyordu. Ligde kıran kırana geçen mücadeleye ortak bir de Türkiye Kupası maçları vardı ki ortaya çıkan sürprizlerle dolu sonuçlar adeta nefesleri kesiyordu. O sezon Türkiye'nin kupasında büyük bir sürprize imza atılıyordu. Kim tahmin edebilirdi? İstanbul'un arka bahçesinden gelen ikinci lig takımı Lüleburgaspor'un sırasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi İstanbul'un iki devini kupanın dışına itebileceğini. Bir peri masalının baş kahramanıymışçasına sürpriz galibiyetlerle yarı finale çıkan Lüleburgaspor'u rüyadan tüm gücüyle kupaya sarılan İzmir'in köklü kulübü Altay uyandırıyordu. İşte o Altay arkasına aldığı rüzgarla finalde karşılaştığı Galatasaray'ı ilk maçta Ümit Kayağan'ın golüyle 1-0 yeniyor ve rövanş maçı için avantaj elde ediyordu. İstanbul İnönü'de oynanan rövanş maçında Galatasaray 10. dakikada Öner'in golüyle 1-0 öne geçmişti. Sorunsuz, temiz bir mücadele vardı sahada. Fakat dakikalar 60'ı gösterdiğinde Altay lehine verilen penaltı tribünlerde homurdanmalara sebep olmuştu. Altay'ın yıldız forveti Mustafa Denizli penaltıyı gole çevirdiğinde ise ortalık tam anlamıyla karışmıştı. Saha içi gerginliğe bir de tribünden atlayan taraftarın maçın hakemi Nihat Özbirgül'ün dudağını patlatması eklenince tansiyon iyice yükselmişti. Maç zor şartlarda sona ererken yaşanan tatsız olaylar sebebiyle Altay için kupa seremonisi düzenlenemiyordu. Şartlar bu denli olumsuz olunca Altay kaptanı Mustafa Denizli stattaki federasyon odasına çağrıldı ve kupayı federasyon üyesinin elinden aldı. Diğer yandan öfkesi dinmeyen Galatasaray taraftarı stadın çevresinden ayrılmıyor ve hakemin çıkmasını bekliyordu. Hal böyle olunca taraftar havaya ateş açılarak dağıtılıyor, Altay ise uzun bir süre sonra kupa turuna yaşanan gerginliğin ve silah seslerinin gölgesinde çıkıyordu. Her şeye

0: Rağmen bu büyük zaferle kupa sevincini doyasıya yaşayan Altay, hiç vakit kaybetmeden lig şampiyonu Trabzonspor'la oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası hazırlıklarına hemen başlamıştı. Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonu Karadeniz Fırtınası Trabzonspor ve İzmir'in köklü kulübü Altay için tarihe kazınan, adının bir daha silinmeyecek şekilde kazınacağı o gün gelip çattığında Ankara'da kritik 90 dakikayı yönetecek düdüğü Hilmi Ok çalıyor ve maçın başından sonuna kadar Trabzonspor baskın bir oyun ortaya koyarak Güngör ve Galip'in golleriyle Altay'ı 3-0 mağlup etme başarısı gösteriyordu. Bu sonucun Türk futbol tarihi ve Trabzonspor açısından da büyük bir önemi vardı. Çünkü Bordo Maviler Altay'ı devirerek 5. kez üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyordu. Evet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir ilk yaşanmıştı. Fırtına esmeye devam ediyordu. Trabzonspor şahlanıyor, İstanbul'un 3 büyüğü adeta Karadeniz'de gemileri batırıyordu. Ligde ve Türkiye Kupası'nda hedeflenen başarıya ulaşamayan İstanbul'un devleri, iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Başbakanlık Kupası finalinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyordu. Lig ikincisi Sarı Lacivertlerle Türkiye Kupası finalisti Sarı Kırmızılar, Ankara 19 Mayıs stadında karşı karşıya gelmek için sabırsızlanıyordu. Çünkü iki takım da sezonu kupasız tamamlamayarak taraftarının gönlünü bir nebze de olsun kazanmak istiyordu. Hal böyle olunca, yani ezeli rekabetin içine bir de havaya kaldırılacak bir adet kupa girince nefesler öyle bir tutuldu ki.
1: Sayın seyirciler, Galatasaray'la Fenerbahçe arasında 274. karşılaşma.
0: Sıcak bir Haziran gününde, 1 Haziran 1980'de maçın hakemi Talat Tokat karşılaşmanın başlangıç düdüğünü çalar çalmaz yaklaşık 40 bin seyirci Ankara 19 Mayıs stadını tezahüratlarla inletmeye başlamıştı. Kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresi 0-0 biterken, uzatma devresinin 103. dakikasında Selçuk Yula attığı golle Başbakanlık Kupası'nı Fenerbahçe'ye getiriyordu. Böylece Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Başbakanlık Kupası'nda da hüsran yaşayan Galatasaray, sezonu kupasız kapatmanın hüznünü yaşıyordu. Ama henüz kimse bir kupa maçına daha çıkılacağını bilmiyordu. 1980'de futbol adına akılda kalacak güzel anılardan biri de Vatan Kupası olacaktı. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet ilk defa yabancı bir ülke sınırında yaşanacaktı. Almanya'da yaşayan gurbetçi işçilerimizin de büyük isteği ve arzusuyla ezeli rakipler karşı karşıya gelecek ve ortaya konan kupanın adı da Vatan Kupası olacaktı. Hani derler ya, Galatasaray ve Fenerbahçe gazozuna bile oynasa rekabetten ödün verilmez diye. İşin içine bir de kupa girecekti. Hem de Almanya'da oynanacak. İlk defa. Belki de bu Galatasaray adına kötü geçen sezona sıkıştırılacak sevimli bir hatıra, camiaya ve taraftara hediye edilecek anlamlı bir kupa galibiyeti demekti. Hem de ezeli rakibine karşı sezonun son şansı. O zamanlar henüz Berlin Duvarı yıkılmamış ve Federal Almanya ile Demokratik Almanya birleşmemişlerdi. İki ezeli rakip maçın hasılatı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağışlanmak üzere tarihlerinde ilk kez Türkiye toprakları dışında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu. Offenbach'taki Mayberberberg stadında oynanacak derbi için yaklaşık 20 bin kişi yerini almıştı ve sezonun son derbisinin başlama vuruşu yapıldıktan sonra 40. dakikada Metin Yıldız Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 2 dakika sonra Ali Kemal Denizci Fenerbahçe adına eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 53. dakikada Mustafa ve 77'de Hasan Sarı Lacivertleri 3-1

0: öne geçirdi. 80. dakikada Fatih Terim Galatasaray adına bir gol daha attı ama bu skor Galatasaray için yeterli olmayınca ezeli rakibini 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Vatan Kupası'nı kazanıyor ve böylece aynı sezonda ikinci kupayı da Galatasaray'ın elinden almış oluyordu. Bu maç uyandırdığı büyük ilgiye layık bir hava içinde geçerken gurbetçiler iki takıma da sevgilerini ve desteklerini maç boyunca ayırt etmeksizin göstermişti.
1: Gerçekten futbol tarihine geçecek bir mücadele izledik. Futbol tarihine geçecek bir sonuç izledik Fenerbahçe ile Galatasaray arasında.
0: Ülke sınırları içerisinde Trabzonspor ligde ve kupada şampiyonluklara ambargo koymaya devam ederken Avrupa'da da gözler Şampiyon Kulüpler Kupası finaline çevrilmişti. 1980 Şampiyon Kulüpler Kupası finali. UEFA'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kimin kaldıracağı merak konusuydu. İngiltere'den Nottingham Forest'ta, Batı Almanya'dan Hamburg takımları arasında oynanacak dev finalin başlaması için birkaç ritüel kalmıştı sadece. Oyuncular soyunma odasından çıkıp baştan çıkarıcı bir çim zemine adım atıyor ve seremoni sonrası sahadaki yerlerini alıyordu. Portekiz hakem Antonio Garrido derin bir nefes aldı. O, ciğerlerini yakan oksijeni vücudunun tüm hücrelerinde hissederken Santiago Bernabeu'daki 50 bin futbolseverin sabırsız çığlıklarına kulak verip tüm türbünleri gözleriyle süzdü. Ardından yardımcılarına döndü. Hemen sonra gökyüzüne baktı ve son olarak santra noktasıyla göz göze geldi ve sağ elini ağzına götürüp Şampiyon Kulüpler Kupası finalinin başlama düdüğünü çağırdı. ...1957 ve 1969 yıllarından sonra Santiago Bernabeu'da oynanan 3. finalde Hamburg'u 1-0 yenen Nottingham Forest kupayı kazanırken üst üste 2. Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kaldırıyordu. Kazanılan bu kupayla ilginç bir istatistik de gün yüzüne çıkıyordu. Kendi liginde bir şampiyonluğu bulunan Nottingham Forest bu galibiyetten sonra ligindeki şampiyonluktan daha çok Avrupa şampiyonu olan ilk takım olmuştu. For Nottingham Forest on the biggest of European football stages. Şampiyon Kulüpler finalinden sonra Avrupa'da merakla beklenen ikinci final için geri sayım başlamıştı. 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finali 22 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da Batı Almanya ile Belçika arasında oynandı. Batı Almanya Horst Rubisch'in 10 ve 88. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu. Üst üste 3. defa Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Jupp Derwall'in Batı Almanya'sı favori olarak çıktığı final maçında Ben Schuster'in hızı ve vizyonuyla Horst Rubisch'in inanılmaz performansıyla zafere ulaşmıştı. Turnuva boyunca vermiş olduğu katkıyla Köln'ün yıldız oyuncusu Ben Schuster, toplamda takımının 4 golün direkt hazırlayıcısı olmasının yanı sıra gücü, hızı ve vizyonuyla 1980 Avrupa Şampiyonası'nın parlayan yıldızı olmayı başarmıştı. Tekrar ülkemize dönecek olursak, 1980 yılından Türk futbolu adına akıllarda kalan olaylardan bir diğeri ise İsa Ertürk'ün dünya karmasına seçilen ilk Türk futbolcu olmasıydı. Daha önceden Zeki Rıza Sporel, Büyük Fikret, Metin Oktay gibi adaylarımız olmuş ancak maalesef bu isimlerin hiçbiri karmaya seçilememişti. 16 Aralık 1980'de Barcelona'da bir yardım kuruluşu yararına düzenlenen ve geliri yoksul dünya çocuklarına bırakılan maçta bir devre forma giyen insanın 30 metreden çektiği şut Barcelona kalesinin direkt

0: yerinden dönmüş, futbolcumuz adına akıllarda kalan bir şanssızlık olmuştu. Türk sporunun gururu Eczacıbaşı. Ülkemizde ve dünyada futbol ekseninde dönen organizasyonların, finallerin, kupaların dışına biraz olsun çıkıp gözümüzü amatör bir branşa çevirdiğimizde ise Türkiye'yi, Türk halkını sportif anlamda uluslararası bir sevince boğan önemli bir başarıya şahit olacaksınız. 1980'de voleybolda Eczacıbaşı uluslararası başarısıyla Türk sporunun gurur vesilesi oldu. 8-9-10 Mart 1980'de oynanan final maçlarında Macaristan'ın Nimse Budapeşte takımını 3-0 yenen, Çekoslovakya'nın Kızıl Yıldız Oray takımına 3-0 yenilen ve son maçında Arnavut'un Dinamo Tiran takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Avrupa ikincisi oluyor ve Türk spor tarihi adına eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atılıyordu. Bu başarıyı Türk sporuna armağan eden altın kızlarımız Aylin Üstünda, Selcan Çağlar, İlya Venkova, Arzu Bağdatlıoğlu, Meral Babalı, Violet Constante, Hülya Babalı, Nurdan, Sibel, Meral Özdemir ve Çiğdem, Türk insanının kalbine adlarını altın harflerle kazıyordu. Eczacıbaşı'nın uluslararası alanda elde ettiği bu başarının peşi sıra sadece 80 ülkenin temsil edildiği Moskova Olimpiyatları'nda Japonya, Batı Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kayda değer ülkelerin takımları yoktu. Batı ülkeleri Moskova Olimpiyatları'ndan genelde düşük standartlara sahip bir organizasyon olarak bahsettiler ve kazanılan madalyaların sportif değerine gölge düşürdüler. Ancak kırılan 36 dünya rekoru, 39 Avrupa rekoru ve 73 olimpiyat rekoruyla sergilenen üst düzey beceriler sayesinde Moskova Olimpiyatları standartların altında kalmıyordu. Türk sporunun acı günü. 1980 yılı Türkiye ve dünyada birçok spor olayına şahitlik ederken maalesef acı bir haberin tarihine de imza olarak düşmüştü. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın sembolleşmiş ismi, ünlü futbolcu, değerli hoca, sevilen spor yazarı ve büyük futbol adamı Baba Gündüz 17 Mayıs 1980'de New York'ta hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Kılıç Ali'nin oğlu Gündüz Kılıç'ın cenazesi büyük bir kalabalığın iştirakiyle kaldırıldı.
1: Arşiv odasının sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: transferde az gol sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az gol bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.

0: 38. ve son hafta Serie A'da ve son haftanın ilk maçı Samardžić'ten pas Belanova'ya. Belanova, Samardžić, ayakçı falso, son anda Christensen. Sağdan pas Süleyman'a, Dodo karşısında Süleyman'a yerden oynadı, ceza sahası Rasmadori dışarıya. Şimdi sol kanatta topla buluştu Musa, Yunus Musa, Yunus Musa gidiyor, Yunus Musa, Yunus Musa kaleye doğru Christensen, ikinci pozisyon, uzaklaştırıyor Rugani. Raspadori. Bir şut daha geldi, dışarıya gitti. Deron bu kez. Kaleyi yokladı Deron. Bireşanini rakip alana geçti. Bireşanini'den pas Piccoli'ye. Piccoli sıyrıldı. Piccoli açıdan. Piccoli vurdu ve gole attı. Piccoli dar açıdan gole attı. Sportiello'yu mağlup etti. İlk kez sıyrıldı İzak Hivinden ve gole attı. Piccoli dar açıdan golü buluyor. Sportiello üzgün. Fiorentina 1-0 önde. Musa'dan pas. Raspadori açı kapandı. Raspadori şut şansı. Ahanur vurdu. Kaleci kurtardı. Christensen kurtarıyor. Ahanur'un şutu. Christensen çıkardı. Mandragora geldi şimdi. Mandragora! Sportiello ve Konner harika vurdu Mandragora. İşte Mandragora harika vuruyor. Süleyman'a ceza sahasında karşı karşıya Plasisi son anda Christensen. Christensen gole izin vermedi Süleyman'a. Beraberliğe çok yaklaştı Atalanta. Mandragora kafa vuruşu. Sportiello. Korner. Mandragora, Fabian Sportiello. Sakın da güzel pas. Zappa Costa gidiyor. Zappa Costa ceza sahasında içeriye çevirdi. Ters bir dokunuş toparlarda gol. Topu kendi kalesine gönderiyor Comuzzo. 82. dakika biterken Comuzzo topu kendi ağlarına gönderdi. Zappa Costa sağ kanattan çok etkili geldi. Çok süratli geldi. Comuzzo topu kendi ağlarına gönderiyor. Serie A'da 38. haftanın açılış mücadelesiydi. Fiorentina Atalanta maçı ve takımlar yenişemiyorlar. Fiorentina 1 Atalanta 1 maçın sonucu. Artemio Franchi'de.
1: Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Yanında Barella var ama Di Marco kaleye kilitlendi gibi. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu, MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Seken top, Bernardeschi! 1-1! Açılan topa Bernardeschi temiz bir gol vuruşu yaptı. Bologna'ya dengeyi getiriyor. Ligin en iyi duran top takımı Inter.

Marco yaptı ortasını yine. De Bruyne kafa dışarıya gidiyor. Sezonun 20. kafa golü olabilirdi Inter için. Hollandalı görev yerine dönüyor şimdi. Lokomi pası da çok güzel Silvestri'ye. Aldı Silvestri. Yaptı ortasını. Froler kafa olmadı. Castro'nun hamlesi geldi. Froler dışarıya. Çok büyük şans. Froler. Froler. Orta. Bernardo eskiden Rob'a doğru bir pas oldu bu. Rob güzel çekti. Buldu açıyı. Rob'un şutu yaralarda. Martinez uzandı. Rob dışarı attı. Orta şansı. Orta Bernardo eski olmadı. Açıldı top. Pobega'nın şutu alana gidiyor. Seker topu alana gidiyor. Bologna 2-1 öne geçiyor. Vuramadı belki ama Milan altyapısından çıkan Pobega Inter'i avlıyor. Bakalım, tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rov götürüyor Bologna'da. Destek Miranda, ona doğru pas. Miranda tekte, ters bir vuruş. Ağlara gidiyor, 3. gol. 3'ü atıyor Bologna. Miranda geldi. Zielinski kendi kalesine.

0: Bernardeschi'nin önünde hareket alanı var. Götürüyor şimdi. Aldı soluna. Bernardeschi vurdu Martinez. Dördüncü gol geliyordu Bologna için. Mkhitaryan. Mkhitaryan aradan bıraktı. Carlos Augusto gitti. Carlos Augusto kaleye doğru. Son müdahale Skorupski mi? Korneri işaret ediyor maçın hakemi. Sucic. Ona sağ kanada doğru. Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen top Esposito. 3-2'ye geliyor skor. Andy Diouf'la geliyorlar. Diouf şimdi aldı, soluna vuracak. Diouf dışarıya. Müthiş geldi Inter. Yine sağ kanat, yine Diouf. İkinci yarının yıldızı. Jelinski. Aradan Diouf'a doğru, iyi top yine. Diouf süratli. Aldı Diouf, aldı ceza sahasına. Diouf! 3-3. Inter yine pes etmedi. Şampiyon Inter yine pes etmiyor. 3-1'den 3-3'e yakalıyor. Diouf kariyerinin ilk Serie A golünü sezonun son maçında atıyor. Inter 3-1'den dönüyor. Gözler artık maçın hakemi Bonaccina'da. Serie A'da keyifli bir son hafta maçıyla Renato Dallara'da 3-3 ile noktayı koyuyoruz. Bologna 3, Inter 3, maç sonucu bu şekilde.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Marušić. Tek paslar. Hata geldi Lazio'dan çıkarken. İsak vurdu. Direği sıyırdı top. Daha ilk saniyelerde İsak Vural'la Pisa gole çok yaklaştı burada. Bekletmeden çok da iyi kavis almış top ama Calabresi taşıdı topu kaptan. Yerden pası Calabresi'nin. Ebişer yükseltti, kafa, gol. Kontra atakla Pisa golü buluyor. Moreo. Biraz geç gelmiş bir gol. Sezon özeti olarak ama gol goldür. Pisa'da sevinç.

0: Ivković. Orta yaptı, boş pozisyon, Angoria harika kurtarış. Furlanetto. %100'lük gol pozisyonunu çıkarıyor Lazio kalecisi. Belayan. Belayan, iyi bir çalım geldi Belayan'dan. Ayak dışıyla pası. Delebashiru iyi döndü. Delebashiru. 1-1. Çok iyi döndü. Fisayo Delebashiru. Reza Belayan'ın da hakkını vermek lazım. Harika bir çalım attı burada. Ebişer'in aklını aldı bu bacak arasıyla adeta faslı oyuncu. Düzeltti şimdi Pedro. Tek paslar. Nostin'le Pedro. Sol ayakla Pedro. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Sağ ayak, sol ayak. Ceza sahası içi dışı fark etmiyor. Lazio formasıyla son maçı çok güzel bir golle kapanış yapıyor belki de Pedro. Nostin. Pedro süratlendi hemen. Pellegrini. Pellegrini ceza sahasında. Pellegrini şemper. İkinci pozisyon olmuyor. Calabresi. Proskart. Hata katıldı Proskart. Nostin karşı karşıya. Nostin düzeltti. Kaleci şemper. Ayağı kurtardı. Tek paslarla baskıyı kırdı Pisaj. Ve o çıkıyor, bir efsane. Son maçına çıkmıştı. Lazio formasıyla. Rijbore karşılıklı top kayıpları, şans anı Maldini için. Maldini, Maldini, Dia top istedi. Maldini çekti. Maldini, şemper. Uzantı köşeye, korner. Karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor Marie Caputi. Lazio bir sayı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ediyor.
1: 38. maç haftasında son haftada Parma ve Sassuolo karşı karşıya geliyorlar. Ekledük'le birlikte Serie A 38. maç haftası başlıyor. Sezonun son 90 dakikası başlıyor takımlar için. Keita sol kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi. Şut şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Hans Nicolussi. Sol kanattan hata taşıdı Parma. Parma sol kanattan geliyorlar. Valeri çeviremedi topu. Kolibali'nin teması var. Atak sürecek. Valeri ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita iki rakibinden sıyrıldı. Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Valeri ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Kaleci Turati'den seken topta kale boştu. Çerçeveyi bulamadı. Yine sol kanat, yine Parma etkili geliyor. Orta geldi, kafa vuruşu ilk olarak savunmadan seken topa vuruş dışarıya Valeri. Şu ana kadar sol kanattan topu getirip takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Valeri arka direkte vuruş şansı elde etti. İşaret verildi. Nicolussi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası. Kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında. Dışarıya gitti top. Turati hareketsiz kaldı. Valenti'ni kafa vuruşunda. Savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Mikolayevski de yetişmeye çalıştı o topa. Berardi, Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı, seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor Sassuolo. Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon, top dışarıya gidiyor. Macchione. Keita, Keita geçti rakibini. Keita, Keita.

0: Turan'ın şutu, kaleci Turati. İstediği kadar hız enjekte edemedi vuruşa Lamine Keita. Polisi sağ kanada, dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor. Matteo Pellegrino. Bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. Orta geliyor yerden. Tehlikeli pozisyon. Şut şansı Ordóñez. Savunma çıktı karşısına. Bir şut daha dışarıya gitti. Valeri. Llorente onu karşılayan isim oldu ve çerçeveyi bulamıyor. Valeri. 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına. Kafa vuruşu Macchioni'den. Bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu, kaleci. Müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nicolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Alkvist. Atak sürüyor ceza sahasında. Alkvist yerde bir oyuncu. Alkvist! Direğin yanından dışarıda. Sorensen de dokunamadı. Nicolussi yerde. Pontus Alkvist. Sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen, Sorensen, Alkvist. Alkvist ortaladı, kafa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino parma öne geçiyor, 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor, parma öne geçiyor. 1-0. Kafa golleri var bu sezon. Pellegrino'nun ve burada da affetmedi şansı, eline geçirdiği şansı. Ve son düdük geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
1: Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Lorenzo. Tano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos. Alisson Santos sevdiği toplar. Kaleci son anda. Okoye. Çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruş Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Alex Meret köşeyi uzanıyor. Di Lorenzo. Yerden pası Elif Elmas. Opsiyonları var. Elif attı çalımını. Elif şut şansı. Elif vurdu. Farklı şekilde out. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Rasmus Hoylund. Pozisyonun içindeki isim. Kevin De Bruyne. Derin top, harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund, Hoylund, Hoylund. Kevin De Bruyne. Sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı. 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Hoylund gollerine devam ediyor. Juan Jesus. Hoylund bıraktı, servisi yaptı Hoylund. Billy Gilmour kaptırmadı topu. Gilmour

0: occasione.
1: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo, Politano. Politano, Kevin De Bruyne. De Bruyne son çizgi, iki hamlede Okoye topun sahibi. Omar Sole'de geri dönemedi. Zaten eksik Udinese savunması. De Bruyne yerden pası. Şut şansı Politano için. Politano çekti, Politano. Çok kötü şut. Gilmour, solda Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden, yan fileler. Rasmus Højlund, offside bayrağı da havada ama bu da kaçmaz. Højlund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Højlund çok şık çalım. Højlund dar açı. Højlund çıkardı McTominay. Zoru başardı McTominay. Boş kalede üstten dışarı gönderdi Scott McTominay. Gutierrez orada. Eizibue'nin ayağı kaydı. Gutierrez Okoye için çok rahat top yine. Yani bu şansları bugün 90+3'te tamamlandı artık. Gözler hakemde. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu. Napoli, Diego Armando Maradona stadyumunda.
2: İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan-Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli, kafayla indirdi cezalını. Sane, Maikers ve gol! İlk hücumunda golü buluyor Milan. Sane Maikers. Jimenez kafayla dokundu. Sane Maikers topu ağlara yolladı. İlk hücumda golü buldu Milan. Sane Maikers. Cezadan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Gaetano harika vurdu. Menyan mükemmel çıkardı bu topu. Harika bir kurtarış Menyan'dan. Orta geldi Mina, kafayı vurdu cezalını, gol. Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu ağlara yolladı. Mina kafayı vurdu. Borelli tamamladı. Bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ard arda ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Esposito. Sale Maikers baskıyla aldı. Yerden pası Nkunku üzerine gidiyor Caprile'nin. Karşı karşıya atamıyor Nkunku. Rabio yaptı ortayı. Fofana kafa vuruşu. Hüseyin'e gidiyor Caprile'nin. Caprile rahat kontrol etti topu. Yok. Topuk pası Rabio aldı yine. Cezalını Rabio. Rabio çevirdi. Atamıyor Jimenez. Ön direkte Jimenez dışarı vurdu topu. Çok iyi girdi cezalına Rabio. Böyle çevirdi Jimenez, vuramadı. İstediği gibi vuramıyor. Fofana bomboş arkada. Atamadı ona. Esposito yaptı ortasını Borelli'ye doğru. Kafayı vurdu Gabbia. Şık hareketler. Gaetano çekti topu. Gaetano vurdu. Top dışarı gidiyor.

Caetano ön direğe doğru kesti. Şut, son anda Menyan ikinci hamle gol. Rodriguez topu alara yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede

2-1 önde. Salem Aykers yaptı ortaya. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu. Fülkrug tamamlayamadı. Fülkrug düşündü. Şimdi Fofana ceza alanı sıyrılamadı. Salem Aykers çevirdi. Yine kafayı vuruyor. Rabiot'un şutu, top dışarıda. Tekrar Salem Aykers döndü sola. Leao cezalarına daldı. Leao yaptı ortayı. Rabiot atamıyor. Uygun durumda Rabiot. Kaleyi bulamadı. Palestra cezalarına attı çalımı. Palestra çevirdi. Şut. Son anda müdahale. Korner. Cagliari yine golle burun buruna. Ceza alanında 3. gole çok yaklaşıyor. Salem Aykers alamadı. Şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu. Kaleci Maignan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada. Esposito kaleye baktı. Esposito, top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Ceza alanı uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da. Muriera son kontrolleri yapıyor. La Liga'da son hafta heyecanı, ilk düdük geldi. Bernabeu'da Real Madrid Bilbao maçı başladı. Ruzeta bekliyor. Navarro cezalarına. Guruzeta vurdu, top dışarıda. Maçtaki ilk şut konuk takımdan Guruzeta. Kaleyi yok diyen isim. Şimdi savunma arkası, top hareketlenen Gonzalo, cezalanı ve gol! Real Madrid 1-0 önde.

Sol kanatta Carreras. Yerden şimdi Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe topukla bıraktı. Carreras. Carreras yaptı ortayı Boyro. Dönen top Mansantono. O bıraktı. Şut. Kaleci Padilla. Thiago. Thiago havalandırdı. Bellingham ceza alanı. Bellingham ve gol. Muhteşem gol Bellingham'dan. Kontrol ve mükemmel bir son vuruş. Muazzam bir gol atıyor Real Madrid. Tek kelimeyle mükemmel bir gol. Şimdi Iñaki Williams hareketlendi. Iñaki Williams orta şans arıyor. Williams önü kapandı. Iñaki Williams şimdi yaptı ortayı. Guruzeta gol. Guruzeta'dan harika gol. Bilbao farkı 1'e indiriyor. Real Madrid 2, Bilbao 1. Gol Guruzeta. De Galarreta şimdi Gorosabel. Gorosabel cezalarına girdi. Yaptı ortayı. Kimse dokunamıyor. Navarro ile atak devam edecek. Navarro top dışarıda. İyi vurdu Navarro ama top dışarı gitti. Paredes. Şimdi Bellingham. Arreguizar arkadan çekti. Hakem avantajı oynatıyor. Valverde. Thiago. Carreras. Carreras döndü. Mbappe. Mbappe. Golü Real Madrid'in süperstarının son dönemde çok eleştirilen isminin Bellingham. Bellingham'dan orta Mbappe gelişine şık bir vuruş düşündü ama iyi vuramadı. Bayrakta havada. Sekti top şimdi Mbappe'ye doğru. Mbappe ceza alanında. Mbappe vurdu. Top dışarıda. Carreras yerden çevirdi. Ceza alanında karambol. Mbappe Padilla ikinci hamle. Thiago. Thiago döndü. Çevirdi. Gonzalo'ya geçmiyor top. Arreguizar. Navarro. Navarro sakladı topu. Yerden pası Guruzeta. Guruzeta. Boyro. Boyro kaleye vurdu top dışarıda. Manu Serrano oyuna giriyor. Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Kolay değil, tam 13 sezon bu takımın formasını giymek. Tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak. İki takım oyuncuları da veda ediyor Carvajal'e. Gerçekten güzel görüntüler. Mbappe hareketlendi. Mbappe. Mbappe ceza alanında. Mbappe. Mbappe sakladı. Bıraktı geriye. Ceza alanı. Brahim Diaz ve gol. Brahim Diaz 4-1 yapıyor skoru.

0: 2 dakika maçın sonuna eklenen süre. Nyaki Williams yaptı ortayı, kafa gol. İzeta topu ağlara yollayan isim. İlk golünü atıyor o da. Real Madrid'e karşı olduğu ilk golü unutamayacağı bir an İzeta'nın. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Muneira'dan. Real Madrid sezona galibiyetle veda ediyor. Real Madrid 4, Bilbao 2 maçın sonucu.
1: İşaret geliyor. Barcelona Mestalla'da karşılaşmaya başlayan taraf. İşte Carlos Corberan. Jose Gaya, Copete, Muhtar Diabkabi ve Renzo Saravia. Diğer eksikler. Şimdi Valencia ata, top dışarı gidiyor. Pepe Lu. Şimdi Vazquez. Diego Lopez kendini göstermişti. Vazquez içe doğru hareketlendi. Lopez'e bırakıyor. Diego Lopez yaptı ortayı. Hugo Duro dışarıya. Herrera'nın pası. Guerra araya girmişti. Top yine Barcelona'da. Gavi sağda bir boşluk. Oraya doğru. Rashford. Şimdi onun ortası. Lewandowski geçti. Nunez karşıladı. Ferran Torres. Ferran Torres yerde. Oyun devam ediyor. Bernalde yerde kaldı. Balde'ye geldi. Bir verkaç. İyi verkaç. Balde çaprazda yana alar. O topu kazandı Gavi.

Olmo. Yerden Gavi'ye. Gavi bir an dribling hakimiyetini kaybetti. Şimdi karşı atak. Valencia adına 4 oyuncu ile geliyorlar. Savunmada 2 kişi Barcelona'da. Sağda boşluk. Orada Javi Guerra var. Pas geldi. Javi Guerra hemen döndü. Şut dışarı gidiyor. Savunmaya da çarpıyor ve dışarı gidiyor. Diego Lopez'in vuruşu. 6 oyuncu ceza sahası içinde orta geldi. Ceza sahası dışından çok sert. Chesney. Rashford kullandı bir kez daha. Kafa vuruşu direkten döndü. Bu arada oyunu durduruyor hakem. Bir sakatlık var. Pepelu yerde kaldı. İşte pozisyon. Dimitrievski çıktı. Lewandowski kafayı vururken Dimitrievski takım arkadaşına vuruyor. Marcus Rashford. Nunez karşısında Rashford'ın. Gavi. Gavi'yi ortaya yaptı. Pepelu vurmuştu. Çok ilginç bir pozisyon ve top ağlarda. Ferran Torres kötü vurdu ama Lewandowski'yi buldu o top ve Lewandowski ile golü buluyor Barcelona. Son maçı Barcelona formasıyla Robert Lewandowski Mestalla'da golü atıyor. Bu arada hata Xavi Espart'tan Guerra, Javi Guerra! Beraberlik golü Javi Guerra ile geliyor. Genç oyuncudan burada bir hata ve gol Javi Guerra. Oyuna girdiğinden beri, ikinci yarının başında oyuna girdiğinden beri ciddi anlamda bocalıyor Xavi Espart. Burada da Valencia'nın golüne sebep oldu. Atak sürüyor. En uzak tarafta Lewandowski var. Pas Xavi Espart'a. Xavi Espart. Xavi Espart. Kaleyi denirdi, dışarı gitti. Ramazani. Ramazani kaleyi düşündü. Chesney iki hamlede. Vasquez. Ramazani. Vasquez solda, onu koşu yoluna doğru. İyi top geldi. Vasquez. İyi çevirdi o da ama vuruş Christensen'den dönüyor. İkinci pozisyon. Şimdi Rioja. Valencia öne geçiyor. Rioja'yla. 61. dakikada 1-0 geriye düşmüşlerdi ama 10 dakika içinde 2-1'i yakaladı Valencia. Christensen içeriye doğru pası verdi ama araya giren ve topu kazanan Vasquez. Bir de çalım düşüncesi. Vasquez yerde. Ceza sahasının dışında mı? Hayır, şimdi beyaz noktayı gösteriyor. Penaltıyı gösteriyor. Maçın hakemi Vasquez. O da ikinci yarının en önemli isimlerinden biri oldu ve penaltıyı kazandırdı takımına. Frikik işareti dışarıda diyor. Sarı kart. Bernal'e çıktı. Ramazani frikiği kullanıyor. Kaleye doğru dışarı gitti. Rashford. Ön direğe doğru sekti. Arkaya bir vuruş kaleci. Dimitrievski müthiş bir kurtarış. Valde'den orta kafa vuruşu, dışarıya gidiyor top. Rioja çevirdi. Umar Sadık'ı geçen top. Arkada Cancelo'nun müdahalesi. Şimdi şut ve gol. Guido Rodriguez. Valencia 3-1 buldu. Avrupa kupalarının dışında kalıyorlar. Getafe ve Rayo Vallecano'nun kazanmasıyla Valencia dışarıda kaldı ama onlar da sezona Barcelona'yı mağlup ederek nokta koyacak. Evet, şimdi maçı bitirdi Adrian Cordero.

0: Valencia 3-1 kazanıyor.
1: Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ve Stuttgart Berlin'de karşı karşıya. Bayern atakta. Olise'den ortağı, Harry Kane pozisyonun içinde, top dışarıda. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Olise yaptı ortasını. Kafa vuruşu Harry Kane'den. 1-0. Olise'nin ortasında Kane'in kafası yeniden ekranda. Kompany'nin sevinci görüntüdeydi. Beraberlik arıyor Stuttgart. Fürich yaptı ortayı. Kafa, top dışarıda. Korner beklentisi var Stuttgartlı oyuncuların. Harry Kane sert vurdu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Luis Diaz. Diaz'dan pas, Harry Kane, harika kontrol, durum 2-0. Bir gol daha Harry Kane'den. Olise ayağının dışıyla yaptı ortayı. Savunmanın müdahalesi sonrasında karar penaltı. Elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı var. Harry Kane hat-trick yapıyor. Münih, Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek Almanya Kupası'nın sahibi oluyor. Portekiz Kupası finalinde Sporting ikinci lig ekibi Torense ile karşı karşıya. Korner kullandı Torense, arka direkte golü atan Kevin Zohi. Konuk ekip 1-0 önde. Beraberlik arıyor Sporting. Şut pozisyonu, top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Sporting. İkinci yarıdayız. 54. dakika, Luis Suarez 1-1. Suarez de maça denge getirdi Sporting. Karşılaşmada normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümündeyiz. Torense atakta. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Maximiliano Araujo'ya kırmızı kart çıkıyor. Sporting 10 kişi. Tavares stopira geliyor. Stopira ve gol. Torense yeniden önde. İkinci lig ekibi Torense Sporting karşısında 113. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalıyor. Beraberlik çabaları var Sporting'de. Kaleci de geldi. Kale boş. Gole gidiyor Torense. Vuruş, top dışarıda. Rui Silva kalesine dönüyor. Maçta son düdük geliyor. Torense tarih yazıyor. İkinci lig ekibi Torense, Portekiz'in büyük kulüplerinden Sporting'i 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nın sahibi oluyor.
2: Hollanda'da gelecek sezon Konferans Ligi'ne gidecek ekibin belirlendiği playoff finalinde Ajax'la Utrecht karşı karşıya. Karvani'nin ortası, kafa vuruşu top çizgiden çıktı. Çok tehlikeli bir pozisyon Ajax kalesinde. İşte burada kaleci Paes ile Mokyo'nun müdahalesi var ve Horemans'a izin vermiyor Ajax savunması. Görüntüler ikinci yarıdan Ajax ataktı. Mokyo bir vuruş, top direkten geri geliyor. Sonrasında kaleci Barkas topa sahip oluyor. İşte Mokyo'nun üzüntüsü. Ayağının içiyle vuruyor ancak top çizgiyi geçmiyor. Mücadelede 90 dakikalık bölümde gol sesi çıkmıyor ve uzatma bölümüne geçiliyor. Ajax serbest vuruş kullanacak. Götze içeri gönderdi. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda. 96. dakikada Ajax golü buluyor Klaassen'le. Playoff finalinde uzatma bölümünde Ajax öne geçiyor. İşte Klaassen sol ayağıyla skoru 1-0'a getiriyor. Ajax bir kez daha Klaassen'le geliyor. Klaassen havalandırdı topu. Götze'nin önüne doğru. Götze bir vuruş, top direkten geri geliyor. Farkı 2'ye yükseltme şansını değerlendiremiyor Ajax. İşte kalecinin de bir müdahalesi var. Ve uzatmalarda ikinci devreye geçiliyor. Utrecht atakta. Havadan gönderilen top. Argüo indirdi. Ajax savunması müdahale etti. Boşta kalan top. Zekiel vurdu ve gol. Utrecht 106. dakikada Zekiel'la beraberliği buluyor. İşte taraftarların coşkusu. Ve golün tekrarı ekranda. Zekiel kaleciyi çaresiz bırakıyor. Ve şimdi Ajax galibiyet golü için atakta. Rosa'nın ortası, kafa vuruşu ve top direkten geri geliyor. Ajax direkleri dövdü bugün. İşte Carrizo'nun kafa vuruşu. Direği geçemiyor. Mücadelede eşitlik uzatmalarda da bozulmuyor ve penaltılara geçiliyor. Sebastian Haller ve kaleci. Maarten Paes Utrecht'in ilk penaltısını kurtarıyor. Şimdi topun gerisinde Sufyan El Karouani. Karouani ve yine Paes. Paes Utrecht'in iki penaltısını kurtarıyor. Ve Ajax penaltılarda 4-3 kazanarak gelecek sezon Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanıyor.
3: A Spor Radyo.

0: izleyenler, Sabah Sporu'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Gelin hemen başlayalım. Dün akşam saatleri özellikle çok hareketli geçti değerli izleyenler. İki dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geldi. İlk olarak Beşiktaş'la başlayalım. Siyah beyazlılar Sırp golcü Dušan Vlahović'i İstanbul'a getirdi.
1: Beşiktaş yeni golcüsüne kavuştu. Siyah beyazlar her konuda anlaştı. Dušan Vlahović'i İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu havalimanında binlerce Beşiktaş taraftarı karşıladı. Yıldız futbolcu ilk sözlerini Türkçe dile getirerek şampiyon olmak istiyoruz dedi.
2: Şampiyon olmak istiyoruz.
3: I'm very happy to be here. This is incredible.
4: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
5: Camiamız arkamızda olsun. Daha çok yıldız getireceğiz. Dušan dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz.
1: Vlahović ardından Beşiktaş taraftarına üçlü isimli tezahüratı yaptırırken rahat ve kendinden emin tavırları dikkat çekti.

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sırp golcü 5 sezondur İtalyan devi Juventus'un formasını giyiyordu. Juventus, Sırp futbolcu için Fiorentina'ya yaklaşık 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 13'ü ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan yıldız futbolcu 10 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Beşiktaş, Dušan Vlahović için Cuma günü saat 19.03'te imza töreni düzenleyecek.

0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff hedefi için sahaya çıkıyor.

0: Siyah Beyazlılar 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk edecek. Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla sahasında da galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano'nun ekibi ilk 3 resmi maçta da kalesini gole kapattı. Beşiktaş önceki turda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla elemişti. Beşiktaş'ta Belçikalı yıldız Leandro Trossard'a siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkacak. Kırmızı kart cezalısı Kasum Otara ise mücadelede forma giyemeyecek. Çekya Ligi'nde şu ana kadar 3 maça çıkan Hradec Kralove 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. David Horace'in çalıştırdığı Kralove hafta sonu Banik Ostrava'yı 2-1 mağlup etti. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş Hradec Kralove maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schneider düdük çalacak. Beşiktaş Kralove'yi elemesi halinde Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile eşleşecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz Hradec Kralove maçı öncesi basın toprantısında konuştu.
1: Sempre quello che ogni partita ha una storia diversa. Ogni partita è diversa l'una dall'altra.
2: Çok çok önemli maça çıkıyoruz. Bunun hepimiz farkındayız. Başladığımızdan itibaren sezona yani çok bir süre geçmedi. Ama belki de şu ana kadarki en önemli maçımıza çıkıyoruz. Ne kadar değerli olduğunu, maçın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda küçük bir avantaja sahip olabiliriz belki de. Ama Avrupa'da asla kolay maç yoktur. Her maç gerçekten bir savaş gibidir ve her maçın da hikayesi farklıdır. Bu haftada 4 tane idman yaptık. 4'ünde de bence gayet kaliteli idmanlar yaptık. Çok dikkatliydik hepimiz. Çünkü gerçekten önemini biliyoruz bu maçın. Savunmamız gerçekten mutluyum çünkü gol yemek istemiyorum. Asla rakibe yumuşak, hafif olduğunu, hissiyatını geçirtmiyor. Hep akıllı oynuyorlar. O yüzden savunmamdan dolayı çok mutluyum. Kimse takımda gol yemek istemiyor. Herkesin sahada bir açlığı var, bunu görüyorum. Yani sadece bu kaleci ve savunma üzerinden anlatılacak bir şey değil. Tamamen takım hakkında bahsediyorum. Çünkü savunma takım halinde yapılır. Sadece biz burada savunma hattından veya kaleciden bahsedemeyiz. Bu o yüzden beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şu ana kadar çok karakter ortaya koydular. Çok dikkatli oldular. Ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Herkesin hazır kalmasını istiyorum. Herkesin dikkatli olmasını, konsantre olmasını istiyorum. Çünkü yarınki maçı kazanırsak da %100 Avrupa kupalarında olacağız. Bu ne demek oluyor? Haftada 3 maç oluyor. Haftada 3 maç ne demek oluyor? Bütün takım oynayabilir anlamına geliyor. Herkes katkı yapmaya hazır oluyor. Herkes süre bulabiliyor. Yani herkes kendi değerini gösterebiliyor bir nevi. O yüzden yarınki maç çok çok önemli. Sada geldiğimizde de oyuncular daha hazır hissediyor. Çünkü bakıyorlar ben oynuyor muyum, oynamıyor muyum ve ona göre de hep hazır olmak zorundalar. Her şeyi bilmek zorundalar. Ve şu ana kadar ben bundan hep sonuç aldım. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Her idmanda daha da gelişiyor. Daha da kendini gösteriyor. Bunu söyleyebilirim. Yarın umarım süre alacak. Belki 20 dakika, belki yarım saat. Hani maçın durumuna göre yarın bir karar vereceğiz ama umarım gerektiği süreyi alabilir. Kendisi biliyorsunuz çok çok mükemmel, iyi bir oyuncu. Ama kondisyonu şu anda çok iyi bir seviyede değil, yani o bildiğimiz seviyede değil. Ama ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Yavaş yavaş o da bize katkı verecek. Biz de hepimiz o günleri bekliyoruz çünkü gerçekten muhteşem bir oyuncu kendisi.
1: Pozisyonu mi auguro di potergli dare minuti importanti.
3: Maç tabii ki de bizim için kolay olmayacak ama ilk maçta küçük de olsa bir avantaj sağladık. Açıkçası çok da iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum 10 kişi kalmamıza rağmen. Taraftarımızın desteğiyle bir hafta boyunca sıkış çalışmamızın emeğinin karşılığını yarın alacağımızı düşünüyorum. İnanın ki her gece bunun ayarını kuruyorum. Benim buradaki tek hedefim bu takım arkadaşlarımın, bu hocayla hep beraber, bütün camiamızla beraber başarılı olmak. Bireysel performansını artırmak için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. bu kulübe layık olmak için. Takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyorum takım arkadaşlarıma bize. Yani buradaki en büyük etkinin sezon başından beri sıkı çalışmanın ve takım içerisindeki kaybetme hırsının olduğunu düşünüyorum. Bu takımın her şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Yani biz önümüzde olan her şeyin talibiyiz. Ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ufacık bir negatiflikte bu takımın dağılacağını artık düşünmüyorum. Geçen seneler birazcık bence öyleydi. Bunu hiçbir şekilde izin vermeyeceğimize inanıyorum. Tabii ki de bu yolda bazı zararlı şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Ama bunun bizi pes ettireceğini düşünmüyorum.
4: Beşiktaş Avrupa Kupalarındaki 262. maçını Hradec Kralove ile oynayacak.
0: Beşiktaş Hradec Kralove rövanşı ile birlikte Avrupa Kupalarında 262. maçına çıkacak. Siyah beyazlılar geride kalan 261 maçta 100 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 352 gol atan Beşiktaş kalesinde ise 395 gol gördü. Hradec Kralove karşısındaki ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan siyah beyazlılar Avrupa Kupalarındaki 100. galibiyetine ulaştı. Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 137. maçını oynayacak. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda geride kalan 136 maçta 60 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet yaşayan siyah beyazlı takım 213 gol atıp 180 gol yedi. Kralove rövanşı Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarında evinde oynayacağı 131. maç olacak. Siyah beyazlılar daha önce oynadığı 130 iç saha maçında 65 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 201 gol atan Beşiktaş kalesinde 150 gol gördü. Beşiktaş Çekya takımlarıyla da 8. randevusuna çıkacak. Siyah beyazlılar daha önce Çekya ekipleriyle oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
4: Bir kez daha şimdi dün akşama gideceğiz değerli izleyenler. Fenerbahçe'de 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getirdi.
0: Fenerbahçe'nin uzun süredir süren golcü transferi görüşmeleri Romelu Lukaku ile birlikte sona erdi. Sarı lacivertliler yıldız futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu Fenerbahçe taraftarı havalimanında coşkuyla karşıladı. Son iki sezondur Napoli forması giyen golcü futbolcu çizme ekibiyle ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan yıldız santrfor Napoli formasıyla 7 maça çıkarken bir gol attı. Lukaku kariyerinde daha önce Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi üst seviye takımların formasını giymişti. Romelu Lukaku Belçika

0: milli takımıyla da 132 maçta 93 gol 16 asist kaydetti.
1: Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Romelu Lukaku transferi hakkında açıklamalar yaptı.
2: Sayın Başkan'a, yönetim kurulumuza, Cihan Kamer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok destekliyorlar bizi her konuda gerçekten. Bu forvet konusunda da uzun uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz. Buraya alınacak oyuncunun futbolculuk özelliklerinin yanında karakteristik özellikleri de çok önem kazanıyor. Özellikle şampiyonluğa oynadığımız bir yılda artık karakterli bir takım, tecrübeli, karakterli, kariyerinde önemli başarılar elde etmiş oyuncularla bu süreci bir yıl yürütmek gerçekten çok önemli. Genç oyuncular önemsiz demiyorum ama bu sene özellikle tecrübe her şeyin ötesinde, ama bu tecrübenin içinde de karakterler çok önemli. Neydi evet. Hake karakteri gibi, işte Şükrin yeri söylemiyorum, işte Asensio'su, Greenwood'u, diğer Kerem'i, onları söylemiyorum, hepsini bir araya getiriyorsun. Dolayısıyla yapılan bu transfer de tamamen futbolculuk özelliklerinin yanında ondan daha da önemli olan bir karakter transferi diye düşünüyorum. Camiamıza, başkanımıza, Cihan Bey'e, yönetimimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirildi. Bunu duyurabilirim.
3: Evet.
2: Çok önemli bir oyuncunun Fenerbahçe'ye bu sene kazandırılmış olması gerçekten önemli. Geçen sene Napoli takımının Conte'nin özellikle ona olan ihtiyacından dolayı baskı yaparak Napoli'ye geri getirmeleri oldu. O Ocak, Şubat ayında geri getirmeleri, onu daha tam hazırlamadan ve doğru rehabilite etmeden sahaya sürmelerinden kaynaklı Mart ayının başında nükseden bir sakatlığı oldu. Ancak evet. Kendisi çok kararlı bir şekilde kendi fizyoterapistiyle ve milli takım hocasıyla da konuşarak milli takımda yer alacağı ve orada da süre bulacağı konusunda anlaşarak o süreci bugüne kadar devam ettiren ve performansını her gün yükselten bir oyuncu konumunda. Ama bizim için bunun dışında önemli olan şu: Fenerbahçe diyor, başka bir şey demiyor gerçekten. Yani evet. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa giden bu yolda benim olmam lazım diyor. Ve bunu inanarak söylüyor. Bunun içerisinde herhangi bir menfaat gözetmiyor. Hatta kendi menfaatlerini Napoli'ye karşı, onların talep ettiklerine karşı bizden kendi fedakarlık yaparak 2 milyonunu silen, hatta daha da fazla ileri giden 150 bin euroyu bile talep eden kulübe cebinden o parayı ödeyen, maddiyatı hiç önemsemeyen, Fenerbahçe ile 1+1 sözleşme yapan, şampiyon olduğumuz takdirde ki olacağız, +1 seneyi kullanacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
3: Evet.
2: Yani maddiyattan ziyade kendisini Fener camiasıyla çoktan bütünleştirmiş, onu yaşayan ve buraya da çok büyük katkı vermek üzere gelen ve hocanın ve benim her dediğimi yapacak olan bir devden bahsediyoruz. Yani büyük bir karakterden
3: evet,
2: bahsediyoruz.
3: Gerçekten
2: çok
3: önemli bir karakter.
2: Çok katkısı olacak diye düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal döneminde şu ana kadar 4 resmi maç geride kaldı değerli izleyenler. Hazırlık sürecinden bu yana sarı lacivertlilerin oyun grafiğine ve 65 yaşındaki teknik adamın yeni sezondaki taktiksel anlayışına yakından bakacağız şimdi.
4: İsmail Kartal 4. döneminde de dokunuşlarını hissettirmeye başladı. 65 yaşındaki teknik adam ilk 11'ini şekillendirirken oyun felsefesini de sahaya yansıtıyor. Gornik Zabrze eşleşmesinde oyunu nedeniyle eleştirilen Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında ise geçer not aldı. Sarı lacivertliler oynadığı 4 eleme maçında kalesinde yalnızca bir gol gördü. Rakiplerine sadece 2,17'lik gol beklentisi veren Fenerbahçe,

0: Savunmadaki etkili performansıyla dikkat çekti. İsmail Kartal'ın takımı 4 maçta 5 gol attı. Üretilen 7,81'lik toplam gol beklentisi hücumdaki potansiyeli ortaya koydu. Fenerbahçe pozisyonların bir bölümünü sonuçlandırmasa da oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazandı. Tecrübeli teknik adam savunma anlayışında da önemli bir değişime gitti. Geçtiğimiz sezon topa sahip olduğu bölümlerde savunma geçişlerinde sorun yaşayan Fenerbahçe, bu kez ön alan baskısıyla rakibi kendi kalesinden uzak tutmayı hedefliyor. 4 eleme maçında ortalama %63 topla oynayan Sarı Lacivertliler, topa sahip olarak savunma yapmayı seçti. Mason Greenwood ve Marco Asensio'nun henüz tam anlamıyla devreye girmemesine rağmen temsilcimiz, kapalı savunmalara karşı pozisyon üretmekte zorlanmadı. Bir İsmail Kartal klasiği olan orta sahaların kanat oyuncularıyla bağlantı kurması üzerinden gelişen hücum planı eleme maçlarında karşılığını verdi. Birçok pozisyon iç koridorda kurulan bağlantılar üzerinden geldi. Savunma hattını da önde konumlandıran Fenerbahçe hatlar arasındaki mesafeyi kısaltıyor. Böylece top kaybının ardından daha hızlı reaksiyon gösteren Sarı Lacivertliler karşı presle atak sürekliliğini sağladı. Sturm Graz karşısındaki iki maç İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de oynatmak istediği oyunun şifrelerini ortaya koydu.
1: Fenerbahçe'yi önümüzdeki süreçte zorlu bir fikstür bekliyor değerli izleyenler. Sarı Lacivertliler 15 günde ikisi Avrupa, üçü Süper Lig'de olmak üzere 5 karşılaşmaya çıkacak.
0: Fenerbahçe'yi yoğun bir maç trafiği bekliyor. Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükselen Sarı Lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki maç programı netleşti. Fenerbahçe lig aşamasına kalabilmek için Fransız temsilcisi Lyon'la karşılaşacak. 15 Ağustos'ta başlayacak zorlu fikstürde İsmail Kartal'ın ekibi 3'ü lig, 2'si Avrupa olmak üzere kritik maçlar oynayacak. İlk olarak Süper Lig'de Gençler Birliği'ne konuk olacak Sarı Lacivertliler. 18 Ağustos'ta ise Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'u ağırlayacak. Sarı Lacivertliler 22 Ağustos'ta bu kez ligde Konyaspor'la Kadıköy'de karşılaşacak. Fenerbahçe 26 Ağustos'ta ise Lyon deplasmanında rövanşa çıkacak. Bu zorlu fikstürün son maçı ise 30 Ağustos'ta Samsunspor'la deplasmanda oynanacak. Böylece Fenerbahçe 15 günde 5 kritik maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında yükselmek isteyen İsmail Kartal ve ekibi 3'ü deplasman, ikisi de iç sahada yapılacak müsabakalarda en iyi sonucu almayı hedefleyecek.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı Kulübün transfer gündemine dair açıklamalar yaptı.
2: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor, çok yorum yapılıyor. Galatasaray'ların heyecanında, beklentisinde çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek, bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Ama konu Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık ettiğimiz noktasına kadar geldi değerli hazırım. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a ve Galatasaray'ı yöneten benim onuruma yönetilmiş, hem değerli arkadaşlarım hem de şahsıma yönetilmiş çok büyük bir iftiradır. Bu konuda en ufak bir imayı kabul etmem, sineye çekmem. Sadece ben değil, Galatasaray'ın herhangi bir başkanı ya da yönetim kurulu üyesi için bu imayı yapanlar, bu kulübün 120 yılı aşkın ve camiamızın 500 yılı aşkın şerefli geçmişine de iftira atmış olduklarının farkına varmalılar. 4 yıl üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Ekonomisini düzelten bir Galatasaray var. Dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Benden tüm bu emeği ve başarılı gidişatı çöpe atıp sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler, eğer böyle birileri varsa şunu bilsinler ki bunu yapmayacağım. iki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkta, aynı sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü sezon başlıyor futbolda. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum değerli gençlerim.
1: Galatasaray Arsenal'da forma giyen Martinelli'nin ardından Ethan Maneri'yi de gündemine aldı.
3: Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol kanat için Gabriel Martinelli üzerine yoğunlaşan sarı kırmızılılar 10 numara bölgesi için de yine Arsenal'dan Ethan Vaneri'yi gündemine aldı. Arsenal altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu geçen sezonun bir bölümünü Marsilya'da kiralık geçirdi. Vaneri Fransız ekibinde çıktığı 11 müsabakada 2 gol 1 asist katkısında bulundu. Teknik direktör Okan Buruk'un da sıcak bakmasının ardından yönetim 2030'a kadar kontratı bulunan genç oyuncu için temaslarını hızlandırdı. Galatasaray Vaneri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Arsenal'ın ise yüksek bonservis beklentisinden geri adım atmadığı belirtiliyor. Rafael Leao ile bireysel şartlarda anlaşan sarı kırmızılılar, Milan'ın yüksek bonservis talebinde indirime gitmemesi sebebiyle Gabriel Martinelli'yi alternatif isim olarak belirlemişti. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile ilgili girişimlerini sürdüren Galatasaray, Martinelli'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için Arsenal'la pazarlık yapıyor. Transferdeki sessizliği bozmak isteyen Galatasaray, Arsenal'lı oyuncuları kadrosuna katması halinde iki bölgeyi birden güçlendirmiş olacak.
1: Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın itibarıyla başlıyor değerli izleyenler ve açılış maçında da Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
4: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de 69. sezonuna girecek. Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer alırken 26 şampiyonlukla organizasyon tarihinin en çok şampiyon olan takımı konumunda. Ligdeki en kötü derecesi 2021-22 sezonundaki 13.lük olan Galatasaray en farklı galibiyetlerini 8-0'lık skorlarla Altınordu ve Ankara Gücü karşısında aldı. En farklı mağlubiyeti ise Fenerbahçe'ye karşı 6-0 oldu. Sarı Kırmızılılar lig tarihinde oynadığı 2266 maçta 1308 galibiyet, 554 beraberlik ve 404 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 4066 gol atan Galatasaray, kalesinde 1993 gol gördü. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligde en çok Fenerbahçe ile karşılaştı. İki takım geride kalan 68 sezonda 138 kez karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı ekibin ligde en çok gol yediği ve en fazla mağlubiyet yaşadığı takım da Fenerbahçe. Galatasaray, Fenerbahçe'den 165 gol yerken 53 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri arasında en çok yendiği takımsa 56 galibiyetle Gençler Birliği. Sarı Kırmızılılar, Kırmızı Siyahlıların ağlarını 177 kez havalandırdı.
1: Trabzonspor'a Milan forması giyen ABD'li orta saha

0: Yunus Musa'nın önerildiği iddia edildi.
1: Trabzonspor'da merkez orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basınına göre Milan forması giyen ABD'li futbolcu Yunus Musa'nın menajerler aracılığıyla Bordo Mavililere önerildiği iddia edildi. (Gülüyor) 23 yaşındaki oyuncuyu beğenen teknik direktör Fatih Tekke'nin de Musa'nın transferine sıcak baktığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi ise futbolcu için şartları ve olası transfer formülünü değerlendiriyor. Milan, Musa, Ağustos 2023'te Valencia'dan 20 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan futbolcu düzenli forma şansı bulmakta da zorlandı. Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in Musa yeni sezon projesinde tutmak isteyebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz dönem Atalanta'ya kiralanan Musa, İtalyan ekibinde 27 maça çıkarken sadece 6 karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. ABD'li oyuncu bu süreçte 2 gol ve 1 asist kaydetti. Yunus Musa'nın Milan'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Gazete manşetleriyle Sabah Spor'una devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Ana sayfalarla başlayacağız yine her zaman olduğu gibi ve Foto Maç gazetesiyle gelin başlayalım. Manşette bir tarafta Lukaku'yu, bir tarafta da Dušan Vlahović'i görüyoruz değerli izleyenler. Geldiler manşeti atılmış. Fenerbahçe Romelu Lukaku'yu, Beşiktaş'ta Dušan Vlahović'i İstanbul'a getirdi. Süper Lig'de transfer bombaları patlıyor. Dünya yıldızlarının uçakları ardarda arda iniyor. Taraftarın coşkulu bir şekilde karşıladığı Vlahović için yarın saat 19.03'te Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlenecek değerli izleyenler. Romelu Lukaku da bugün 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Fenerbahçe'de. Yine iki oyuncunun da Türkiye'ye geldiklerinde verdikleri mesajları görüyoruz. Lukaku'nun açıklamaları gurur duyuyorum başlığıyla paylaşılmış. Dušan Vlahović de Türkçe olarak şampiyon olmak istiyoruz açıklamasını yaptı ayağının tozuyla. Hemen Fanatik gazetesinin de ana sayfasına şöyle bir göz atalım. Yine burada da hem Lukaku hem de Vlahović'i görüyoruz. Lukaku Fenerbahçe'de. Sarı lacivertlilerin 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı Belçikalı süperstar resmi sözleşmeye imza atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere dün İstanbul'a geldi. Hemen altında da Beşiktaş sonunda golcüsüne kavuştu haberini görüyoruz. Vlahović'in gelişine dair fotoğraflar da yine paylaşılmış. Evet, devam edeceğiz şimdi. Sabah gazetesinin 15. sayfasına geçelim. Yasemin Yıldırım imzasıyla bir araştırma haberi görüyoruz. İtalya'da golcü bırakmadık başlığıyla Serie A'nın üst düzey forvetleri için Süper Lig cazibe merkezi haline geldi. Icardi, Immobile, Dzeko ve Osimhen gibi gol krallarının ardından çizmede Juventus formasıyla iz bırakan Dušan Vlahović ile Napoli için ter döken Romelu Lukaku da kariyerlerine Türkiye'yi ekledi diyor haber. Hemen bu haberin altında Ogün Şahinoğlu imzalı "Bu takımda büyük açlık var" başlığıyla Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun Kralove maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamaları görüyoruz. Trossard'ın yeni transfer yarım saat süre alabileceğine dair bir ayrıntı da paylaştı Vincenzo Italiano. Sayfanın en altına geldiğimizde son aday Balogun başlıklı bir haber görüyoruz. Galatasaray Monaco forması giyen 25 yaşındaki forvete göz dikti. Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan ABD'li oyuncunun şartları soruldu. Aslan transferde kapıyı 50 milyon eurodan açması beklenen Fransızlarla iyi ilişkilerine güveniyor demiş haber. Devam edeceğiz Hürriyet gazetesiyle. Sayfanın en başında İsmail Erz Vlahović haberini kaleme almış. Şampiyon olmak istiyorum başlığıyla Beşiktaş'ın yoğun çabalar sonrası kadrosuna kattığı Vlahović taraftarlara Türkçe seslendi. 8+2 milyon euroya 3 yıllık anlaşmaya varılan Sırp golcü dün İstanbul'a gelirken "Harika hissediyorum, çok gururluyum, ne yapmamız gerektiğini biliyorum, şampiyon olmak istiyorum" dedi.

0: Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükselen Fenerbahçe, Lyon engelini de geçmesi halinde 15 yıllık özleme nokta koyacak. Sarı lacivertliler lig aşamasına kalması halinde hem moral kazanacak hem de önemli bir geliri kasasına koyacak. Huzurlarınızda Romelu Lukaku başlığı yine bu sayfada öne çıkan haberler arasında. Fenerbahçeli futbol severler merakla beklediği müjdeyi dün aldı. Sarı lacivertlilerin ikinci forvet transferi Belçikalı Romelu Lukaku oldu. Yıldız golcü dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelirken yapılan anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu ifade edildi. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız diyerek devam edelim akışımızdan. Süper Lig'de 69. sezonun başlamasına artık sadece bir gün kaldı ve maçların oynanacağı statlar hazır.
1: Süper Lig'de mücadele eden 18 takım maçlarını 18 farklı statta oynayacak.

0: Yeni sezonda lig müsabakaları 13 ilde oynanacak. İstanbul'dan 6, Ankara, İzmir, Trabzon, Konya, Antalya, Kocaeli, Samsun, Gaziantep, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum'dan birer ekip mücadele edecek. Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Rams Park, Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip stat konumunda bulunuyor. 2011 yılından bu yana hizmet veren stadyumun kapasitesi 53.387. Fenerbahçe'nin evi Çobani Stadı da ligin en fazla seyirci kapasitesine sahip ikinci stadyumu olarak dikkati çekiyor. Sarı lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stad, yeni sezondaki maçlarda 47.911 taraftarı ağırlayabilecek. Beşiktaş'ın rakiplerini konuk ettiği Tüpraş Stadı ise 42.684 kişi kapasitesiyle yeni sezonda taraftarlarını bekleyecek. Dördüncü sırada 41.135'lik kapasitesiyle MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı yer alıyor. Trabzonspor'un evi Papara Park ise 41.061 kişiyi konuk edebiliyor. İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı, yeni sezonda maç yapılacak yerler arasında en az kapasiteye sahip stat oldu. Bu sezon Eyüpspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak stadın 4.274 seyirci kapasitesi bulunuyor. Sezona 20.000 kişilik Eryaman Stadı'nda başlayacak Gençler Birliği, daha sonra yapımı bitmek üzere olan yeni Ankara Stadyumu'na geçecek. 51.000 kişiyi ağırlayabilecek yeni Ankara Stadyumu, Süper Lig'in en fazla seyirci kapasitesine sahip ikinci stadı olacak.
1: UEFA Süper Kupa'da zafer Aston Villa'yı 2-1 ile geçen Paris Saint-Germain'in oldu. 51. UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanan mücadelenin 20. dakikasında Kvaratskhelia Paris Saint-Germain'i öne geçiren golü kaydetti. Aston Villa'nın 17 yaşındaki oyuncusu Brian Maggio 45. dakikada skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. 61. dakikada sahneye çıkan Desire Doué PSG'yi tekrar öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek Süper Kupa şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi'ni üst üste ikinci kez kazanarak Süper Kupa'da mücadele etmeye hak kazanan PSG, önceki sezon olduğu gibi kupayı müzesine götürdü.

0: Fransız ekibi Ajax, Milan ve Real Madrid'in ardından üst üste iki kez Süper Kupa'yı kazanan dördüncü takım oldu. Liverpool'da sezon öncesi kampının en dikkat çeken ismi 18 yaşındaki Ifeani Dukwe oldu değerli izleyenler. Ancak genç oyuncunun önünde Brexit engeli bulunuyor.
1: Liverpool'da sezon öncesi hazırlık maçlarının sürpriz ismi 18 yaşındaki Ifeani Dukwe oldu. 1.98'lik Avusturyalı stoper teknik direktör Andoni Iraola'nın savunmada yaşadığı eksikliklerin ardından hazırlık maçlarında önemli süreler aldı. Genç futbolcu Monaco karşısında Virgil van Dijk'la birlikte ilk 11'de sahaya çıkarken mücadelesiyle dikkat çekti. Van Dijk da takım arkadaşını büyük bir yetenek, öğrenmek istiyor sözleriyle övdü. Ancak Dukwe'nin önünde önemli bir engel var. Brexit sonrası İngiltere'de uygulanan çalışma izni sisteminde gerekli puana ulaşamayan genç oyuncu 2026 yılı boyunca Liverpool formasıyla resmi maçlarda görev alamıyor. Liverpool'un yabancı genç oyuncular için verilen özel kontenjanı da Senegalli Mortala Ndiaye için kullanması Dukwe'nin şansını ortadan kaldırdı. Avusturya Wien altyapısında yetişen Dukwe için Liverpool Ocak ayında prensip anlaşmasına varmış ve 2.6 milyon sterlinlik transfer oyuncu 18 yaşına girdikten sonra resmiyet kazanmıştı. İngiliz ekibi şimdi genç savunmacıyı Avrupa'da bir takıma kiralamaya hazırlanıyor.
0: Chelsea'de Xabi Alonso'nun talebiyle bir savunma takviyesi yapıldı değerli izleyenler. Londra ekibi İspanyol sol bek Pep Cavarria'yı kadrosuna kattı.
2: Chelsea yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
3: Una carrera futbolística construida a base de esfuerzo, determinación.
2: Xabi Alonso yönetiminde kadrosunu yenileyen Londra ekibi Rayo Vallecano'nun sol beki Pep Cavarria'yı renklerine bağladı. 28 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı. İngiliz basınına göre Chelsea transfer için 16.3 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 1.7 milyon sterlin bonus da bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano'nun UEFA Konferans Ligi finaline yükselmesinde önemli rol oynayan Cavarria, İspanyol ekibinde tüm kulvarlarda toplam 125 maça çıktı. Hem dörtlü savunmada sol bek hem de kanat beki olarak görev yapabilen İspanyol oyuncunun Real Madrid'e transfer olan Marc Cucurella'nın ardından oluşan boşluğu doldurması bekleniyor. Transferin ardından konuşan Cavarria ise Chelsea'ye imza atmayı bir rüya olarak nitelendirdi ve takımın başarısı için çok çalışacağını söyledi.
0: Serie A ekibi Roma, Zeki Çelik'in boşluğunu Molina'yla doldurdu.
4: Roma, Zeki Çelik'in boşluğunu dünya şampiyonu Apoletti Molina'yla doldurdu. İtalyan ekibi, Arjantinli futbolcu için Atletico Madrid'e 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı Kırmızılılar, başarılı savunma oyuncusuyla 2030 yılına dek sözleşme imzaladı. Yaz transfer döneminin başında Zeki Çelik'i Juventus'a kaptıran başkent ekibi, sağ bek mevkisini de böylece güvence altına aldı. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 46 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Arjantin milli takımıyla 65 maça çıkan tecrübeli savunmacının kariyerinde bir Dünya Kupası şampiyonluğu da bulunuyor. Molina bu yaz düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda da final oynama başarısı göstermişti.
0: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında NEK Nijmegen Olympiakos'la karşı karşıya geldi.
5: Şampiyonlar Ligi'nde NEK Nijmegen Olympiakos eşleşmesinde tanıdık isimler sahne aldı. Oh! Goffert Stadyonu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla Hollanda ekibi kazanırken gollerden biri Emre Mor'dan, asistlerden biri de Dušan Tadić'ten geldi. Ligdeki ilk karşılaşmada da asist yapan Sırp oyuncu 2 yıl sonra yeniden Avrupa futbolunda etki gösterebildiğini kanıtladı. Nek Nijmegen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını playoff turuna yazdırdı. Eredivisie ekibi üst turda Bodo Glimt'le karşılaşacak ve tarihinde ilk kez adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmaya çalışacak. Karşılaşmayı stadyumdan takip eden isimler arasında Edin Dzeko da bulunuyordu.
0: Fransız yıldız Paul Pogba Monaco'yla yol ayrımında değerli izleyenler. Lig 1 ekibi 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor.
5: Bir dönemin en büyük yıldızlarından Paul Pogba için Monaco macerası da sona ermek üzere. 33 yaşındaki oyuncu doping nedeniyle aldığı 2 sezonluk ceza sonrasında sakatlıklar nedeniyle sahalara dönmekte zorlandı. Geçtiğimiz sezon sadece 6 maça çıkabilen deneyimli orta saha Monaco'nun gönderilecekler listesine eklendi. Hazırlık maçlarında da sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyen ve son antrenmanda yeniden sol uyluk kasından yaralanan Pogba'nın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Kulübün genel direktörü Thiago Scuro da bu transferin bir başarısızlık olduğunu kabul eden yönde demeçler verdi. Paul Pogba'nın kariyerimdeki ikinci şansım diye adlandırdığı ve mutluluk gözyaşlarıyla başlayan Monaco kariyeri büyük ihtimalle hayal kırıklığıyla bitecek.
0: Bugün Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Süleyman Seba'nın vefatının 12. yılı değerli izleyenler. Seba'ya bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim ve Seba'nın portresiyle Sabah Spor'un da ilk saati tamamlayalım.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
9: Lütfen dikkat.
10: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
11: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
12: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com

0: veya İdefix uygulamasına girin. Onmo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarih 1 Aralık 1935 olduğunda Galatasaray Güneş mücadelesi oynanacaktı. Bu mücadele daha sonra tarihe Ayvalı Maç olarak geçecekti. Karşılaşma Sarı Kırmızıların 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı Kırmızılı taraftarın Güneş takımına tepkisi büyüktü. Çünkü Güneş Spor Kulübü 1933 yılında Galatasaray içinde meydana gelen anlaşmazlıklar sonucu kulüpten ayrılan bir grubun kurduğu spor kulübüydü. Ancak bu maçta Galatasaray'dan Güneş'e geçen futbolcular cezaları nedeniyle forma giyememişti. Bu mücadele Galatasaray taraftarının sahaya attığı ayvalar nedeniyle tarihe Ayvalı Maç olarak geçmiştir.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Spor Radyo.
10: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
11: Enerjide arz güvenliğini merkeze alan Türkiye için küçük modüler nükleer reaktörler büyük bir fırsat kapısı araladı. Bir tır ile taşınabilen bu reaktörler kullanımda jeneratörlerin aksine büyük avantajlar sağlıyor. 2050 yılına kadar 5000 megawattlık SMR kapasitesine ulaşılması planlanırken reaktörlerin sanayi bölgeleri ve afet alanlarında da kullanılması öngörülüyor.
10: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
12: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
11: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
12: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
15: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut

0: sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
11: Düşünsenize. Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
12: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
17: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
18: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmektedir.

0: enerjisine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Yine düne giderek başlayacağız. İlk olarak Beşiktaş diyelim. Siyah beyazlılar anlaşmaya vardı. Sırp golcü Dušan Vlahović'i İstanbul'a getirdi.
1: Beşiktaş yeni golcüsüne kavuştu. Siyah beyazlar her konuda anlaştığı Dušan Vlahović'i İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu havalimanında binlerce Beşiktaş taraftarı karşıladı. Yıldız futbolcu ilk sözlerini Türkçe dile getirerek şampiyon olmak istiyoruz dedi.
2: To say one thing. Şampiyon olmak istiyoruz. I'm very happy to be here. This is incredible.
3: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
4: Camiamız arkamızda olsun. Daha çok yıldız getireceğiz. Dušan dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz.
1: Vlahović ardından Beşiktaş taraftarına üçlü isimli tezahüratı yaptırırken rahat ve kendinden emin tavırları dikkat çekti.

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sırp golcü 5 sezondur İtalyan devi Juventus'un formasını giyiyordu. Juventus, Sırp futbolcu için Fiorentina'ya yaklaşık 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 13'ü ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan yıldız futbolcu 10 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Beşiktaş, Dušan Vlahović için Cuma günü saat 19.03'te imza töreni düzenleyecek.

0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-0'ın rövanşında Hradec Kralove ile karşılaşacak.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff hedefi için sahaya çıkıyor.

0: Siyah Beyazlılar 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk edecek. Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla sahasında da galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano'nun ekibi ilk 3 resmi maçta da kalesini gole kapattı. Beşiktaş önceki turda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla elemişti. Beşiktaş'ta Belçikalı yıldız Leandro Trossard'a siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkacak. Kırmızı kart cezalısı Kasum Otara ise mücadelede forma giyemeyecek. Çekya Ligi'nde şu ana kadar 3 maça çıkan Hradec Kralove 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. David Horace'in çalıştırdığı Kralove hafta sonu Banik Ostrava'yı 2-1 mağlup etti. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Hradec Kralove maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schneider düdük çalacak. Beşiktaş, Kralove'yi elemesi halinde Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya ekibi Kauno Žalgiris ile eşleşecek. Kralove maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve sol bek Rıdvan Yılmaz basın toplantısında konuştu.
1: Sempre quello che ogni partita ha una storia diversa. Ogni partita è diversa l'una dall'altra.
2: Çok çok önemli maça çıkıyoruz. Bunun hepimiz farkındayız. Başladığımızdan itibaren sezona yani çok bir süre geçmedi. Ama belki de şu ana kadarki en önemli maçımıza çıkıyoruz. Ne kadar değerli olduğunu, maçın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda küçük bir avantaja sahip olabiliriz belki de. Ama Avrupa'da asla kolay maç yoktur. Her maç gerçekten bir savaş gibidir ve her maçın da hikayesi farklıdır. Bu haftada 4 tane idman yaptık. 4'ünde de bence gayet kaliteli idmanlar yaptık. Çok dikkatliydik hepimiz. Çünkü gerçekten önemini biliyoruz bu maçın. Savunmamız gerçekten mutluyum çünkü gol yemek istemiyorum. Asla rakibe yumuşak, hafif olduğunu, hissiyatını geçirtmiyor. Hep akıllı oynuyorlar. O yüzden savunmamdan dolayı çok mutluyum. Kimse takımda gol yemek istemiyor. Herkesin sahada bir açlığı var, bunu görüyorum. Yani sadece bu kaleci ve savunma üzerinden anlatılacak bir şey değil. Tamamen takım hakkında bahsediyorum. Çünkü savunma takım halinde yapılır. Sadece biz burada savunma hattından veya kaleciden bahsedemeyiz. Bu yüzden beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şu ana kadar çok karakter ortaya koydular. Çok dikkatli oldular. Ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Herkesin hazır kalmasını istiyorum. Herkesin dikkatli olmasını, konsantre olmasını istiyorum. Çünkü yarınki maçı kazanırsak da %100 Avrupa kupalarında olacağız. Bu ne demek oluyor? Haftada 3 maç oluyor. Haftada 3 maç ne demek oluyor? Bütün takım oynayabilir anlamına geliyor. Herkes katkı yapmaya hazır oluyor. Herkes süre bulabiliyor. Yani herkes kendi değerini gösterebiliyor bir nevi. O yüzden yarınki maç çok çok önemli. Sada geldiğimizde de oyuncular daha hazır hissediyor. Çünkü bakıyorlar ben oynuyor muyum, oynamıyor muyum ve ona göre de hep hazır olmak zorundalar. Her şeyi bilmek zorundalar. Ve şu ana kadar ben bundan hep sonuç aldım. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Her idmanda daha da gelişiyor. Daha da kendini gösteriyor. Bunu söyleyebilirim. Yarın umarım süre alacak. Belki 20 dakika, belki yarım saat. Hani maçın durumuna göre yarın bir karar vereceğiz ama umarım gerektiği süreyi alabilir. Kendisi biliyorsunuz çok çok mükemmel, iyi bir oyuncu. Ama kondisyonu şu anda çok iyi bir seviyede değil, yani o bildiğimiz seviyede değil. Ama ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Yavaş yavaş o da bize katkı verecek. Biz de hepimiz o günleri bekliyoruz çünkü gerçekten muhteşem bir oyuncu kendisi.
1: Pozisyonu mi auguro di potergli dare minuti importanti.
3: Maç tabii ki de bizim için kolay olmayacak ama ilk maçta küçük de olsa bir avantaj sağladık. Açıkçası çok da iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum 10 kişi kalmamıza rağmen. Taraftarımızın desteğiyle bir hafta boyunca sıkış çalışmamızın emeğinin karşılığını yarın alacağımızı düşünüyorum. İnanın ki her gece bununla

0: Kendini kuruyorum. Benim buradaki tek hedefim bu takım arkadaşlarımla, bu hocayla hep beraber, bütün camiamızla beraber başarılı olmak. Bireysel performansını artırmak için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu kulübe layık olmak için. Takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyorum takım arkadaşlarıma, bize. Yani buradaki en büyük etkinin sezon başından beri sıkı çalışmanın ve takım içerisindeki kaybetmeme hırsının olduğunu düşünüyorum. Bu takımın her şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Yani biz önümüzde olan her şeyin talibiyiz. Ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ufacık bir negatiflikte bu takımın dalacağını artık düşünmüyorum. Geçen seneler birazcık bence öyleydi. Bunu hiçbir şekilde izin vermeyeceğimize inanıyorum. Tabii ki de bu yolda bazı zararlı şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Ama bunun bizi pes edeceğini düşünmüyorum.
1: Trabzonspor'da da transfer çalışmaları devam ediyor değerli izleyenler. Bordo Mavililerin gündemine gelen son isim ABD'li orta saha Yunus Musa oldu. Trabzonspor'da merkez orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basınına göre Milan forması giyen ABD'li futbolcu Yunus Musa'nın menajerler aracılığıyla Bordo Mavililere önerildiği iddia edildi. (Gülüyor) 23 yaşındaki oyuncuyu beğenen teknik direktör Fatih Tekke'nin de Musa'nın transferine sıcak baktığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi ise futbolcu için şartları ve olası transfer formülünü değerlendiriyor. Milan, Musa, Ağustos 2023'te Valencia'dan 20 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan futbolcu düzenli forma şansı bulmakta da zorlandı. Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in Musa yeni sezon projesinde tutmak isteyebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz dönem Atalanta'ya kiralanan Musa, İtalyan ekibinde 27 maça çıkarken sadece 6 karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. ABD'li oyuncu bu süreçte 2 gol ve 1 asist kaydetti. Yunus Musa'nın Milan'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Şimdi bir gazete turu yapalım. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakalım gazetelerden. Başlayalım hemen Fanatik gazetesinin ikinci sayfasıyla. Beşiktaş affetmez başlığını görüyoruz. Kara Kartal'ın bu akşamki rakibi Kralove'nin hocası David Horace Fanatik'e özel açıklamalar yapmış. Çek teknik adam gerekli tedbirleri alıp maç içerisinde şans bulursak maçı uzatmaya veya galip gelmeye çalışacağız. Rakibimiz şans bulduğunda affetmeyecektir demiş. Hemen alt kısma doğru geldiğimizde Vlahovic'de mutlu son başlığını görüyoruz. Beşiktaş uzun süredir peşinden koştuğu Dušan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Sırp golcünün sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sözleşmeye imza atması, resmi törenin ise yarın saat 19.03'te yapılması planlanıyor. Sayfanın altına geldiğimizde bu maçın önemini biliyoruz başlığını görüyoruz. Kartal'ın hocası Vincenzo Italiano, Çek ekibi karşısında bu akşam çok dikkatli olacaklarının altını çizdi. İtalyan çalıştırıcı, şu ana kadarki en önemli maçımıza çıkıyoruz. Bu maçın ne kadar değerli olduğunu ve önemini hepimiz çok iyi biliyoruz dedi ki az önce ekrana da getirmiştik bu açıklamaları. Şimdi Fotomaç 5 ile birlikte Trabzonspor sayfasına bir bakalım. Núñez Trabzon'da haberi dikkat çekiyor. Trabzonspor Muhammed Salah'tan sonra bir dünya yıldızını daha transfer ediyor. Fırtına 27 yaşındaki forvet ve El Hilal'le anlaşmaya vardı. Darwin Núñez'in transferinin bugün açıklanması bekleniyor. Uruguaylı yıldız birkaç gün içinde Trabzon'a gelebilir denmiş. Muhammed Salah etkisi başlığı da yine bu sayfada dikkat çeken haberler arasında. Trabzonspor'da saha içi dengeler yeniden şekilleniyor. Bordo Mavililerin teknik kadrosu Mısırlı sağ kanadın bireysel yeteneklerini ve skorer kimliğini en verimli şekilde kullanmak istiyor. Salah'ın sağ kanattaki varlığı rakip savunmaların tüm dikkatini o bölgeye çekmesini sağlarken Teknik ekip bu durumu avantaja dönüştürmeyi hedefliyor.

0: Dünya yıldızının sahada oluşturacağı etki takımın yeni sezondaki en büyük hücum kozu olacak demiş haber. Şimdi Sabah gazetesine bir bakalım. Sayfanın en başında Vlahovic'e dair bir araştırma haberi görüyoruz Uğur Çem imzasıyla. Doktor ol oğlum. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vlahovic'i mercek altına almış Sabah gazetesi. Anne ve babasının beyaz önlükle görmeyi çok istediği yıldız santrfor tıp eğitimi aldı ancak futbol aşkı ağır basınca kariyerini yeşil sahada sürdürdü denmiş. Sabretti başardı başlığını da yine görüyoruz bu sayfada. İtalyano'nun çok istediği Sırp yıldız için Kartal 2,5 ay uğraştı. Görüşmelerin tıkandığı anda acele etmeyin Vlahovic'i bekleyin diyen İtalyano eski öğrencisiyle iletişimi koparmadı, yönetimde vazgeçmedi ve hedefe ulaştı demiş haber. Bu arada bu sürede Avrupa liglerinden de takımlardan teklif beklediğini de biliyoruz Vlahovic'in ki bu da bir ara başlık halinde bugün Sabah gazetesi tarafından paylaşılmış. Vlahovic'in İtalya kariyerine dair bir kutu yine görüyoruz. 2020-21 sezonunda Fiorentina macerasıyla İtalya kariyeri başlıyor. Fiorentina'da ilk sezonunda 40 maçta 21 gol, ikinci sezonunda 45 maçta 29 gol kaydetti Vlahovic. Sonra 2022-23 sezonunda Juventus'a transfer oldu ve 42 maçta 15 gol, 38 maçta 18 gol, 44 maçta 15 gol ve 23 maçta 10 gol şeklinde Juventus kariyerindeki istatistikleri de bu şekilde oldu. Büyük buluşma yarın Dolmabahçe'de 19.03'te olacak, bir kez daha hatırlatalım. Şimdi Milliyet gazetesine geçeceğiz. Sayfanın yine en başında az önce ekrana getirdiğimiz Vincenzo Italiano'nun Kralove maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamaları görüyoruz. Leandro Trossard konusunda bir kondisyon sorunu olduğunu ve gün gün aslında gelişeceğini söyledi. Belki yarım saat bir süre alabileceğini belirtti. Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları da yine her şeyi hak ediyoruz başlığıyla paylaşılmış. Kartal Avrupa'da kalmak istiyor başlığıyla da Kralove maç öncesi son detaylar ve muhtemel 11'lerin paylaşıldığını görüyoruz. Sayfanın esas haberi ise Vlahovic'de mutlu son şeklinde. Juventus'la yollarını ayıran Dušan Vlahovic, Beşiktaş'ın yolunu tuttuğu kulüp başkanı Serdal Adalı ve as başkan Murat Kılıç'la birlikte özel uçakla Belgrad'dan gelen 26 yaşındaki futbolcu karşılamaya gelen binlerce taraftara üçlü çektirdi. Ayağının tozuyla şampiyonluk mesajı verdi. Şimdi takvim 17'ye geçelim. Sol üst köşede Salah seferberliği başlığını görüyoruz. Muhammed Salah'ın saha zeminine ne zaman adım atacağı merak konusu. Mısırlı yıldızın antrenman açığını en kısa sürede kapatması amacıyla yoğun bir program oluşturulduğu belirtilmiş. Kasımpaşa mücadelesinde süre alabilmesi adına tüm şartların zorlandığı söyleniyor. Hemen yan tarafında Nunez'de geri sayım haberini görüyoruz. Trabzonspor Uruguaylı golcünün transferinde mutlu sona yaklaştı. Bordo Mavililer Darwin Nunez transferinde son viraja girdi. Başkan Ertuğrul Doğan ve İbrahim Şahinkaya pürüzleri gidermek için yoğun mesai harcarken teknik ekip oyuncunun bu hafta takıma katılmasını bekliyor denmiş. Yunus Emre Sel imzalı bir haber yine Takvim gazetesinde öne çıkıyor. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri böyleydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Fenerbahçe ile devam edelim. Bir başka dünyaca ünlü yıldızı da Sarı Lacivertliler dün İstanbul'a getirdi. Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile 1+1 yıllığına anlaşıldı. Oyuncu İstanbul'a geldi.
1: Fenerbahçe'nin uzun süredir süren golcü transferi görüşmeleri Romelu Lukaku ile birlikte sona erdi. Sarı lacivertliler yıldız futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu Fenerbahçe taraftarı havalimanında coşkuyla karşıladı. Son iki sezondur Napoli forması giyen golcü futbolcu çizme ekibiyle ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan yıldız santrfor, Napoli formasıyla 7 maça çıkarken bir gol attı. Lukaku kariyerinde daha önce Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi üst seviye takımların formasını giymişti. Romelu Lukaku, Belçika milli takımıyla da 132 maçta 93 gol 16 asist kaydetti.
0: Fenerbahçe'yi önümüzdeki süreçte zorlu bir fikstür bekliyor değerli izleyenler. 15 gün içinde ikisi Avrupa 3'ü lig olmak üzere 5 karşılaşmaya çıkacak sarı lacivertliler.
2: Fenerbahçe'yi yoğun bir maç trafiği bekliyor. Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükselen sarı lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki maç programı netleşti. Fenerbahçe lig aşamasına kalabilmek için Fransız temsilcisi Lyon'la karşılaşacak. 15 Ağustos'ta başlayacak zorlu fikstürde İsmail Kartal'ın ekibi 3'ü lig, 2'si Avrupa olmak üzere kritik maçlar oynayacak. İlk olarak Süper Lig'de Gençler Birliği'ne konuk olacak sarı lacivertliler. 18 Ağustos'ta ise Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'u ağırlayacak. Sarı lacivertliler 22 Ağustos'ta bu kez ligde Konyaspor'la Kadıköy'de karşılaşacak. Fenerbahçe 26 Ağustos'ta ise Lyon deplasmanında rövanşa çıkacak. Bu zorlu fikstürün son maçı ise 30 Ağustos'ta Samsunspor'la deplasmanda oynanacak. Böylece Fenerbahçe 15 günde 5 kritik maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında yükselmek isteyen İsmail Kartal ve ekibi 3'ü deplasman, ikisi de iç sahada yapılacak müsabakalarda en iyi sonucu almayı hedefleyecek.
0: Ve Galatasaray'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek transfer çalışmalarına dair açıklamalar yaptı.
3: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor. Çok yorum yapılıyor. Galatasaray'ların heyecanında, beklentisinde çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Ama konu Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık ettiğimiz noktasına kadar geldi değerli hazırım. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a ve Galatasaray'ı yöneten benim onuruma yönetilmiş, hem değerli arkadaşlarım hem de şahsıma yönetilmiş çok büyük bir iftiradır. Bu konuda en ufak bir imayı kabul etmem, sineye çekmem. Sadece ben değil, Galatasaray'ın herhangi bir başkanı ya da yönetim kurulu üyesi için bu imayı yapanlar, bu kulübün 120 yılı aşkın ve camiamızın 500 yılı aşkın şerefli geçmişine de iftira atmış olduklarının farkına varmalılar. 4 yıl üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Ekonomisini düzelten bir Galatasaray var. Dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Benden tüm bu emeği ve başarılı gidişatı çöpe atıp sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler, eğer böyle birileri varsa şunu bilsinler ki bunu yapmayacağım. İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkta, aynı sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü sezon başlıyor futbolda.

0: Adam tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız. Yine şampiyon olacağız. Yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum değerli gençler.
1: Galatasaray'ın Monaco forması giyen Balogun'u kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia ediliyor.
2: Galatasaray'da forvet transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası bu mevkiye takviye planlayan sarı kırmızılıların Monaco forması giyen Follarin Balogun'un transfer şartlarını sorduğu iddia edildi. İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüpleri de 25 yaşındaki forvet için devrede. Monaco'nun ise 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Balogun'la ilgilenen kulüplere olası transferin şartlarını ilettiği aktarıldı. Balogun'un adı yakın zamanda Premier Lig ekiplerinden Tottenham'la da anılmıştı. Ancak İngiliz kulübü cephesinde şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı. Arsenal altyapısında yetişen Balogun, Middlesbrough ve Rans formaları da giydi. ABD'li forvet Monaco'da geçirdiği son sezonda 43 maçta 19 gol ve 4 asist üretti. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya sonun 6 turunda elenen ABD formasıyla mücadele eden Balogun, oynadığı 4 maçta 3 gol kaydetmişti.
1: Bir gazete turu daha yapalım şimdi. Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız. Yine başlayalım Foto Maç gazetesiyle. Üçüncü sayfa Fenerbahçe'ye ayrılmış ve sayfanın başında da az önce ekrana getirdiğimiz bir haber vardı. Fenerbahçe'nin yoğun fikstürüne dair aynı haberi burada da görüyoruz. 15 günde 5 maç başlığıyla. Fenerbahçe cumartesi gününden itibaren kritik bir viraja girecek ve 15 günde hem Avrupa hem de Süper Lig'de 5 karşılaşmaya çıkacak. Bu karşılaşmalar neler onları da hemen hatırlatalım. 15 Ağustos'ta ligde Gençler Birliği deplasmanında açılışı yapacak Fenerbahçe. 18 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesinde Lyon'u ağırlayacak. Sonra Süper Lig'de Konyaspor'u konuk edecek 22 Ağustos'ta. 26 Ağustos'ta Lyon mücadelesinin rövanşı var deplasmanda ve 30 Ağustos'ta da Samsunspor deplasmanına çıkacak Süper Lig'de Fenerbahçe. Hemen alt kısma doğru gelelim. Lukaku Fenerbahçe'de başlığını görüyoruz. Az önce de yine oyuncunun taraftarlarca coşkulu karşılamasını ekrana getirmiştik. Yine o karşılamadan fotoğrafların paylaşıldığını görüyoruz. Sarı lacivertliler Belçikalı golcüyü resmen açıkladı. Dün saat 23'te İstanbul'a geldi yıldız oyuncu. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından da kendisini 1+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atacak. Ederson'la ilgili küçük bir kutu haber var ama önemli, ona bir bakalım. Ederson gönderilemiyor başlığıyla Fenerbahçe yüksek maaşından ve geçen sezonki performansından dolayı Ederson'la yollarını ayırmak istiyor. Ancak hiçbir kulüp 32 yaşındaki kaleci için istenen 25 milyon euro bonservis bedelini vermek istemiyor. Brezilyalı eldivende kazandığı 13 milyon euro maaşı başka bir kulüpten alamıyor. Bu nedenle Ederson gönderilemiyor. Aslında bu sezon transfer döneminde de belki sezon içinde de çok konuşulacak bir konu olacak Ederson konusu. Bu sayfada da önemli bir başlık. Sayfanın en altına geldiğimizde Talisca gibisi yok başlığını görüyoruz. Anderson Talisca bu sezon oynanan 4 resmi maçta da ağları sarstı ve şu ana kadar kaydettiği 43 golün 26'sında skoru Fenerbahçe lehine değiştirmeyi başardı. Sezona çok iyi başladığı vurgusunu görüyoruz. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin 5. sayfasına geçelim ve Galatasaray haberlerine şöyle bir bakalım. Aslan'dan Balogun bombası haberi burada da öne çıkıyor. Az önce biz de ekrana getirmiştik. Monaco'nun ABD'li golcüsü için nabız yoklandığı bilgisi verilmiş. Sarı Kırmızılılar 25 yaşındaki santrforun transfer şartlarını araştırırken ilk etapta zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor ifadesi. Dikkat çekici, Okan Buruk'un da oyuncuyu çok beğendiği ve istediğine dair bir detay paylaşılmış. Osimhen ve Barış'a kapılar kapalı. Başkan Dursun Özbek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarındaki Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ı kesinlikle satmayı düşünmüyor. Transfer süreci Cimbom adına zaten sıkıntılı geçerken takımın iki yıldızının mutlaka takımda tutulması kararlaştırıldı denmiş. Sabah 17 ile devam edelim. Bu takımda olmam lazım. Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Lukaku dün akşam İstanbul'a geldi. Futbol direktörü Oğuz Çetin transfer süreci hakkında bilgi verirken kendisi Fenerbahçe diyor, başka bir şey demiyor. Şampiyonluk yolunda bu takımda olması gerektiğini söyledi. Buraya gelebilmek için 2 milyon euro fedakarlık yaptı ifadesini kullandı. Yine Yasemin Yıldırım imzalı bir haber bu değerli izleyenler. Bülent Timurlenk de bu transferi doğru bir hamle olarak değerlendirmiş Sabah gazetesi için. Fred ülkesine dönüyor başlığı yine Fenerbahçe bölümünde öne çıkıyor diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Sturm Graz maçının ardından tribünlerle adeta vedalaştı diyebiliriz Fred için. Atletico Mineiro ülkesinin takımlarından kendisiyle ilgileniyor ve Sarı Lacivertliler'de yolların ayrılması beklenen ilk isim Fred diyebiliriz. Hürriyet 15'e de hemen bakalım. Şampiyonluk yolunda ben de olmalıyım başlığını görüyoruz yine. 6 milyon euroya mal olan Belçikalı Kanarya ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı ve Fenerbahçe'ye gelmek için büyük fedakarlık yaptığı detayı burada da paylaşılıyor değerli izleyenler. Bu haberin altında bir de 4.3 milyon euro Fenerbahçe'nin cebinde başlığını görüyoruz. Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe hatırı sayılır bir gelir elde etti. Hedef daha fazlası deniyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda minimum 18.6 milyon euro alacak Kanarya. Bu ligde her galibiyet için 2.1 milyon, her beraberlik için de 700 bin euro kazanacak. Milliyet 15, Dursun Özbey'in dün yaptığı açıklamalar yine şampiyon olacağız başlığıyla sayfanın en başında paylaşılmış. Hemen altında Nevzat Dindar imzalı bir haber görüyoruz. Buruk'un açılış kurgusu belli başlığıyla Süper Lig'in açılışında Çorum karşısına çıkacak Galatasaray. Bu maçta kaleyi Uğurcan'a, savunmayı Lemina ile Abdülkerim'e emanet edecek. Bekler'de Şalay ile Eren, orta alanda Torreira, Sara ve Yunus, ön taraftaysa Sane, Osimhen, Barış üçlüsü yer alacak denmiş. Kemerburgaz'da Çorum Spor maçının hazırlıklarının sürdüğü de yine belirtiliyor. Evet, dört büyük kulübünde gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra gelin bir bağlantı yapalım. Haldun Domaç'la gündemdeki gelişmeleri biraz konuşalım, değerlendirelim. Hemen bir günaydın diyelim Haldun Domaç'a. Güzel bir gün diliyorum öncelikle. Fon yine değişmiş. Siz acaba nerelerdesiniz?
3: Şu anda biraz içeriye doğru geçtim.
1: Aa, yağmur mu var? Için...
3: Yok, yağmur yok dışarıda ama biraz böyle şöyle bir fındıkla ilgilenenler bilir, bahçeler kırkılıyor. Bahçeler kırkıldıktan sonra biraz daha böyle o koku biraz yoğunlaşmaya başlıyor, çim kokuları. O nedenle böyle içeriden yapalım istedim. Yoksa yarın söz veriyorum, yarın ya da öbürsü gün yine dışarıya çıkacağım. Yani gerçekten o yeşilin içerisinden size seslenmek, evet, benim için de keyif oluyor. Onu özellikle söyleyeyim. Bugün biraz içeride kalmayı tercih ettim. Öyle yaptık diye düşünüyorum. İyi bir gün diliyorum sana ve bütün izleyicilerimize. Futbol severler için zaten dün gece yıldızlı bir gece oldu. İyi bir gün oldu diyebilirim dün gece için. Öyle başlayalım isterseniz diye düşünüyorum.
1: Tabii ki öyle. Bu arada gerçekten yıldızlı bir geceydi. Bilmiyorum, sizin oralardan belki daha yeşillikli olduğu için meteor yağmuru görünmüş olabilir. Biz hiçbir şey göremedik. Uykusuz kaldığımızda kaldık. O beni biraz üzdü. Ama en azından futboldaki yıldızları gördük. Onu konuşuruz şimdi.
3: Olsun, yıldız olsun, ne yapalım yani, ha meteor, ha yıldız, ha işte o gelen yıldızlar fark etmiyor yani, sonuçta bir yıldız yağmuru oldu yani.
1: Gerçekten öyle.
3: Söylememiz lazım.
1: Peki o zaman nereden başlayalım? Fenerbahçe'den başlayalım isterseniz. Lukaku'nun gelişi zaten bir haftadır, bir 10 gündür çok yoğun bir gündem vardı Lukaku ile ilgili. Tek handikap işte sağlık raporları nasıl gelecek? Oyuncunun herhangi bir risk durumu var mı şeklinde. detaylı raporlar alındı. Gerçi İstanbul'da da şimdi bir kontrolden geçecek ama netice itibariyle oyuncu İstanbul'a geldi. Çok fazla bir heyecan da yarattı tabii ki taraftarda. Şimdi artık Fenerbahçe kadrosunu tamamlamış bir

0: noktayı şöyle vurgulayalım. Baştan beri söylüyorum, Lukaku gerçekten de bizim ligimiz için çok özel bir oyuncu olur. Çünkü fizik gücünü kullanan, işte stoperlerle boğuşabilen, arkadaşlarına pas kanalları açabilecek, o sırtını stoperlere dayama özelliği olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde iş yapması, gol atması gayet doğal, beklenen bir durum. Buradaki tek handikap belki Fenerbahçe'nin de meseleyi biraz daha böyle hani sürüncemede tutmasının sebebi, ki gündeme geldikten 4-5 gün sonra transfer gerçekleşmesinin sebebi bu. Bir oyuncunun sakatlık geçmişiyle ilgili durum. Yani tabii şimdi şöyle bir gerçek var Ezgi. Yani her oyuncu için bu risk var aslında. Yani ama geçmişte bu hikayesi, sakatlık hikayesi oluşan isimler için biraz daha risk oluşturuyor. Dolayısıyla o riski şimdi net bir şekilde Fenerbahçe'nin aldığını görüyoruz. Hatta riski alırken de kendisini de biraz güvenceye almış. Bir sağlık sigortası gibi bir durumla, hani zarar etmemek adına da bir farklı bir uygulama gerçekleştirdiği bilgisini de aldık. Sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. Lukaku çok özel bir transfer. Çok, yani bugün Avrupa'da artık saymaya kalkarsak biz, santroforlar saymaya kalkarsak, hani şöyle, yani çok abartılı söylemeyeyim ama bir 10 santrofor saysak içine sayabileceğimiz, yani sonuç itibariyle Belçika milli takımının santroforundan bahsediyoruz, sayabileceğimiz oyunculardan biri. Diğer taraftan da Vedat Muriç. Şimdi tabii İsmail Kartal'ın ne yapması gerektiği konusunda kara kara düşündüğünü ben tahmin ediyorum. Yani şimdi ikisini bir arada oynatmak, işte birini oynatmak, birini bekletmek, yani gerçekten çok zor bir süreç bekliyor İsmail Kartal'ı. Fenerbahçe açıkçası gövdeli bir santrofor kadrosu kurdu. Hani dikkate almadığımız Sıdıkı Şerif'le, bir de hani bence santrofor değil ama hani bir Talişka'nın da olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu açıdan baktığımda Lukaku transferi isabetli bir transfer. Orada Fenerbahçelilerin yatıp kalkıp dua edeceği nokta herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması. Sağlık sorunu yaşamadığı takdirde çok farklı bir boyuta gelecektir. Ayrıca şunu da söylemek lazım Ezgi. Yani bizim açımızdan gerçekten bir bilmece, bilmiyorum. Yani bazen ben mi sana sorsam acaba hangi santrofor öne çıkacak? Osimhen mi, Lukaku mu, Vlahovic mi, Onaçu mu? Daha şu anda Onaçu mu diyoruz. Bir de Darwin Núñez de var. Sonuçta yani baktığımızda Avrupa'nın önemli santroforları diyebileceğimiz santroforlar bizim ülkemizde oynayacaklar. Yani bu bize çok gol mü getirecek, ona bakacağız. Stoperlerimize çok sıkıntı mı getirecek, ona da bir bakacağız. Ama sonuç itibariyle Lukaku transferi eğer sağlık sorunu yaşamazsa, bence ki hani böyle bunu dile getirmemizin sebebi yanlış anlaşılmasın, geçen sene 7 maç oynadı, sadece bir golü var. Kez yani Dünya Kupası'nda belki dönüş yaptığını gösteriyor ama netice itibariyle böyle bir geçmişi dile getiriyoruz. Yoksa hiçbir oyuncunun sakatlanması istediğimiz, beklediğimiz bir durum değil.
1: Peki Fenerbahçe'nin başka bir hamle yapmasını bekler misiniz? Yaklaşık 20 günlük bir transfer süreci daha var. Gerçi bunu sorarken bir taraftan da ne kadar fazla yabancı oyuncusu olduğunu elbette hatırlatarak da sormam lazım. Çünkü öncelikle çok fazla oyuncuyla, en az 11-12 oyuncuyla yollarını ayırması gereken de bir Fenerbahçe var.
0: Ezgi, senin söylediğin çok doğru bir nokta. Şimdi artık Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardan çok eldekileri tahliye etmeyi nasıl başaracak, ona bakmamız lazım. Çünkü şöyle bir gerçek var. Hani önce o soruya cevap vereyim. Ben kişisel olarak söylüyorum, Fenerbahçe'nin bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Yani bir sol kenar oyuncusuna ihtiyacı var. Tabii eldekilerin gönderilmesi ise bunun önünde. Yani bunun önüne geçen bir durum. İşte Diego Carlos'lar, Sofyan Amrabat'lar, yani say bitmez o noktaya geldik. Livakovic'ler, böyle bir ortamda şimdi Fenerbahçe'nin hemen o oyuncuların tahliyesi için harekete geçmesi lazım. Çünkü onları gönderemediğiniz sürece ciddi bir mali yük binecek sırtınıza. Yani 4.3 milyon euro işte bak Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden aldı. 18 milyon euro Şampiyonlar Ligi'ne girerse alacak cümleleri aslında nafile cümleler haline gelecek. Çünkü Fenerbahçe bunun çok daha fazlasını ödemek zorunda kalacak. En basitinden çok önemli bir nokta var ki, Yani belli ki Kante ile yola devam edilecek.

0: yüksek maliyetli oyunculardan biri. Belli ki Talisca ile yola devam edilecek. O da yüksek maliyetli oyunculardan biri. Ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu olarak Ederson ne olacak mesela? Soru işaretlerinden biri bu. Çünkü 11 milyon euro maaş alan bir oyuncu gerçekten de kenarda beklerse bu bir kulüp için çok ciddi bir mali külfet oluşturacaktır. Onun için de şimdi Fenerbahçe enerjisini biraz bu oyuncuları göndermek üzerine oluşturacaktır diye düşünüyorum. Ama sorunun da cevabı, bir kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye hala lazım. Onu da özellikle söylemem gerekiyor.
1: Peki geçelim Beşiktaş'a. 2,5 aylık bekleyişin ardından siyah beyazlılar mutlu sona ulaştı. Dusan Vlahovic de dün İstanbul'a geldi. Bilmiyorum, sizin de dikkatinizi çektim mi ki mutlaka çekmiştir. Çok rahat, çok profesyonel diyebileceğimiz bir şekilde geldi Vlahovic. Sanki böyle 40 yıldır buralardaymış, çok iyi tanıyormuş gibi. Türkçe de konuştu, taraftarlarla güzel bir sinerji yakaladı. Neler söylersiniz?
0: Şimdi Ezgi, şöyle söyleyeyim, ben de onu, o benim için çok dikkat çekici oldu. Fizik olarak hazır mıdır, kondisyon olarak hazır mıdır bilmiyorum ama Beşiktaş için gerçekten taraftarla buluşma için inanılmaz bir hazırlık yapmış yani. Onu çok net görüyoruz. O üçlü çektirmesi, kartal işaretleri, oradaki rahatlığı, işte şeyleri, kaş kolları sallaması falan, yani anladım ki yani Beşiktaş için çok iyi çalışmış. Ama fizik olarak aynı mı bilmiyorum. Tabii işin esprisi bir yana, gerçekten de tabii kültür olarak da bizim uzun süre yaşadığımız bir coğrafya orası. Yani her ne kadar o coğrafyada değiliz tabii ki şimdi, ama uzun süre oralarda etki bıraktığımız bir coğrafya olduğu için oradaki insanlarla bizim bağlantılarımız daha sıcak, daha olumlu oluyor. Onun geldiği iklim de bize uygun olduğu için çok kolayca uyum sağlayacak. Zaten bunu şöyle anlamlandırabiliriz. Yani Vlahovic çok kolayca takım arkadaşlarına, Beşiktaş'a, Türk futboluna uyum sağlayacak. Onu özellikle vurgulamam gerekiyor. Bu üçlü çektirirken ki o rahat tavırları aslında bunun bir işareti, öyle vurgulamamız lazım. Beşiktaş gerçekten çok zor bir iş başardı. Çok uzun bir süre, yaklaşık 2 aydır peşinden koştu. Hatta şöyle söyleyelim, geçen yıllarda da benzer durum oluşmuştu. Ama netice itibariyle bu zamana kısmetmiş Beşiktaş'la Vlahovic buluşması. Çok özel bir oyuncu. Onun da son 2 yılda biraz dalgalanmaları oldu. Ama sonuç itibariyle hani ben hep bu örneği veririm. Bisiklete binmeyi bilen bisiklete binmeyi unutmaz. Sadece bir pratiğini yükseltmesi gerekebilir. Pratiğini yükseltecektir. Burada daha da öne çıkartacaktır. Aslında şöyle söylemek lazım. Yani bu bir düşüş mü yaşıyor noktasını şöyle anlatmak lazım. Mario Gomez'i örnek olarak önümüze koymamız lazım. O da Fiorentina'dan gelirken ya işte kim aldı, niye aldı derken bir anda buradan bir yıldız olarak parlayıp gitmişti. Ve üstelik de şunu da vurgulamak lazım. 26 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani son kullanıcısı olmadığınız bir oyuncu. Onun da çok önemli bir avantajı var. Tekrar burada parlayıp gidebilme olasılığı olduğunu düşünüyorum. Hatta ben onun ihtimalinin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Önemli olan Beşiktaş'ta kaldığı süreçte Beşiktaş'a çok önemli, çok değerli hizmetleri vermiş olması. Ben öyle bakıyorum.
1: Peki şimdi Vlahovic ne zaman bu denkleme dahil olacak? İtalyano sisteminde nasıl bir yeri olacak? Elbette bu da önemli bir konu. Çünkü Vincenzo Italiano'nun ısrarla istediği ve başka yerine hiçbir oyuncunun alınmasını istemediği bir bölgeydi. Santrfor bölgesi sadece Vlahovic'i istedi. Dolayısıyla takıma yapacağı katkıyı merakla bekliyoruz. Bu konuda birkaç cümlenizi rica edeyim. Hemen arkasından da isterseniz Kralove ile oynanacak rövanş maçını biraz değerlendirelim. Çünkü bu kadar iyi bir kadronun Avrupa'da da yoluna devam etmesi lazım.
0: Ezgi, İsmail Kartal'a göre eli daha rahat Vincenzo Italiano'nun. Neden? Çünkü Vlahovic varsa Vlahovic oynar zaten. Üstelik de onu zorlayacak oyuncu o Yankyu, gerçekten de gelecek vaat eden bir santrofor, ama yani muhtemelen şöyle düşünmüştür. Yani Vlahovic geldi, o oynayacak. Ben de onun hemen arkasında bekleyeceğim diye o bile düşünmüştür. Onun için de Vincenzo Italiano'nun daha rahat hareket edebileceğini söyleyebiliriz. Hazır olduğu andan itibaren çok önemli bir oyuncu olarak Beşiktaş'a katkı vermeye çalışacak. Tabii burada işte 4. santrofor oldu. O manada belki bir sıkıntı olabilir. 4. santrofordan kastım.

0: oyuncu. Oh Young Yoo var, Semih Kılıçsoy var, Mustafa Erhan Hekimoğlu var. Tabii bunların bir kısmı ile ilgili vedalaşma süreçleri oluşabilir. Ama genel olarak biz uzun lig maratonunda, üstelik de Beşiktaş'ın Avrupa'da yoluna devam edeceğini düşünerek iki yabancı, bir yerli santrofor gerçekten de ideal bir santrofor üçlüsü oluyor. Bu manada baktığımızda benim kanaatim şöyle olacak Beşiktaş'ta. Vlahovic birinci santrofor, arkasında Oh Young Yoo ve Semih Kılıçsoy pozisyonlara göre değişecekler. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun da belli bir noktada transferinin kiralanmasının vesairenin olacağını bekliyorum açıkçası. Çok istedi Vincenzo Italiano, çok doğru bir ismi istedi ve Beşiktaş da çok doğru bir ismi transfer etti. Nitekim Serdal Adalı da dikkat edersen dedi ki sabrettik, mücadele ettik ve transferi yaptık. Devamı gelecek dedi. Şimdi devamını da bekliyoruz. Hemen eli kulağında bir iki transfer daha bekliyorum tabii Beşiktaş'tan. Ama senin söylediğin noktadan devam edeyim. Şimdi Kravole maçı var. Yani bence ilk maçta Kravole maçı bence tur olarak bitti. Ve Beşiktaş'ın hatta Avrupa Ligi'nde playoff'taki rakibi de kendisiyle eşdeğer bir rakip görüntüsü vermiyor. Dolayısıyla oradan da Avrupa Ligi'nde gruplara gidecek bir Beşiktaş'tan bahsedebiliriz. Bu tabii Avrupa'da oynamanın çok değerli bir tarafı var. Bir yandan da sizin vitrine oyuncuları çıkartabildiğiniz, kulübünüzü çıkartabildiğiniz bir ortam oluşturuyor. O manada ben hani sadece bu maç için değil, artı bir sonraki tur içinde, yani playoff içinde Beşiktaş'ın çok önemli ve çok avantajlı olduğunu düşünüyorum.
1: Son bir dakikam, isterseniz şöyle yapalım. Az önce transferde daha yapılması gereken hamleler var ve bekliyorum dediniz. Oradan biraz devam edersek birkaç cümlede oradan rica edeyim.
0: Ezgi, hemen söyleyeyim, bir sol stoperle Emirhan Topçu mükemmel oynuyor ve söylüyorum bu performansıyla milli takıma seçilecek, ama bir sol stoperle mutlaka bir sağ kanat oyuncusu alınması gerekiyor. Yani eğer Beşiktaş çok büyük bir hedefi kovalamak istiyorsa, ki yani onun amacı da o bu transferleri yaptığına göre, sol sağ açıkta ve Vaslav Černý istenenin biraz altında, onu tetikleyecek, onunla rekabet oluşturacak iyi bir oyuncu almanın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani ben iki transferin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Ama Vincenzo Italiano bir de orta saha oyuncusu istiyor, hatta eski öğrencilerinden birini istiyor.
1: Eski öğrencilerinden biri hangisi?
0: Artur Melo'yu istiyor. Onu da söyleyelim madem öyle. Artur Melo, çünkü yani onlarla oynamak istiyor. Yani eski öğrencilerinden, verim aldığı öğrencilerinden, çok da doğal. Yani biz de iş hayatımıza bakalım. Birbirimizle daha iyi anlaştığımız, tabii tanıdığımız ki kişilerle çalışmaktan daha büyük keyif alıyoruz. Aynısını Vincenzo Italiano yapacak.
1: Peki. Haldun Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir gün diliyorum.
0: Ben de sizlere güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, şimdi bu saati de tamamlayacağız. Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı Avrupa maçlarının özetleriyle Sabah Spor'unda ikinci saati kapatacağız. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la devam edeceğiz.
2: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı. Ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Orkun. Öndüreye doğru yangıyor. Çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Tulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Calo'dan derin top. Yangio nefis bıraktı. Olaytan at bunu, Olaytan dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Vaclav Černý. Černý bıraktı. Orkun.

0: gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'e iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere Orkun, yine dener mi? Orkun ayak içi! Orkun Kökçü! Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un, 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan, Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi güzel yere, Mourinho direkt! Orkun vurdu sekti Olaytan! Olaytan, Olaytan! Boş kale dokunamadı Olaytan! Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willink karşı karşıya kaldı. Willink! Nübel! Nübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel, Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih, Semih Olafsson. Atak sürüyor, Orkun dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland. Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: ortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net. Anahtar teslim mutluluk.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Anahtar teslim mutluluk.
3: Spor Radyo. Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Aspor Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi, %21 yükselişte 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Yaklaşık 1 saat boyunca bugünkü stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Suat günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, dün gece yıldızlarla dolu bir geceydi gerçekten. Bunu hem mecazi anlamda söylüyorum hem gerçek anlamda söylüyorum. Bir yıldız yağmuru, meteor yağmuru da bekleniyordu. Ben görmedim. Biraz ayak kırıklığına uğradım. Evet. Sen gördün mü bilmiyorum. Ben bayağı böyle sahil kenarına, karanlık ortamlara falan. Tabii bayağı aradım.
2: Ha, hazırlandın.
1: Hazırlandım.
2: Sandalyeni aldın.
1: Tabii sandalyemi aldım. İçeceklerimi falan aldım ama olmadı maalesef mi? Göremedim. Maalesef göremedim. Bilim insanları böyle bizi yanıltmazlarsa çok seviniriz. Durup dururken uykusuz kaldık falan. Böyle şeyler yaşandı. Ha,
2: acaba sahiller ondan mı kalabalıktı? Ben
1: evet.
2: Dün yürüyüş
1: evet,
2: yaptım.
1: Evet, herkes böyle yukarı bakıyordu.
2: Hiç aklıma gelmedi. Ben de diyorum niye kalabalık?
1: Kimse birbirine bakmıyor, kimse konuşmuyor.
2: Peki ondanmış demek.
1: Enteresan bir geceydi. Ama tabii bir taraftan
2: futbolda.
1: Da futbolda da yıldızlar geçidi yaşandı. Bir gözümüz bir kulağımızda tabii ki böyle düğünlerde maç izleyen insanlar vardır ya, onlardan biri de biziz her zaman.
2: Doğru.
1: O şekilde bir taraftan da transferleri takip ettik. Öncelikle tabii ki Beşiktaş'la başlayalım, sonra Fenerbahçe'de Lukaku'yu konuşacağız. Dušan Vlahović, 2,5 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Suat sabırla bekledi. Çok fazla istedi. Doğru. Beşiktaş Vlahović'i. Vincenzo Italiano başka kimseyi istemedi. Bekleyelim dedi ve netice itibarıyla da bu transfer gerçekleşti. Sırp golcü İstanbul'a geldi. Bir izleyelim o görüntüleri, sonra konuşalım.
3: Beşiktaş yeni golcüsüne kavuştu. Siyah beyazlar her konuda anlaştığı Dušan Vlahović'i İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu havalimanında binlerce Beşiktaş taraftarı karşıladı. Yıldız futbolcu ilk sözlerini Türkçe dile getirerek şampiyon olmak istiyoruz dedi.
4: Şampiyon olmak istiyoruz. I'm very happy to be here. This is incredible.
5: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
6: Camiamız arkamızda olsun. Daha çok yıldız getireceğiz. Dušan dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz.
3: Vlahović ardından Beşiktaş taraftarına üçlü isimli tezahüratı yaptırırken rahat ve kendinden emin tavırları dikkat çekti.

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sırp golcü 5 sezondur İtalyan devi Juventus'un formasını giyiyordu. Juventus, Sırp futbolcu için Fiorentina'ya yaklaşık 85 milyon euro bon

servis bedeli ödemişti. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 13 ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan yıldız futbolcu 10 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Beşiktaş, Dušan Vlahović için Cuma günü saat 19.03'te imza töreni düzenleyecek.

0: az önce Haldun Domaç'la bağlantı yaparken de söyledim. Hı-hı. Çok rahat, çok profesyonel bir geliş olmuş Vlahovic'inki. Sanki böyle çok aşinaymış gibi camiaya, hı-hı, taraftara, Türkiye'deki, doğru, karşılamalara. Türkçe mesajını da verdi. Hı-hı. Üçlüsünü de çektirdi ve güzel bir başlangıç yaptı.
1: Giriş tabii iyi oldu.
0: Giriş güzel oldu. Sahaya giriş nasıl olacak onu göreceğiz tabii, tabii, ama önce bir İstanbul'a gelişi, hı-hı, konuşalım.
1: Senin de dediğin gibi uzun bir süreç aslında. Yani Beşiktaş transferin başlamadan, daha öncesi, hatta Dünya Kupası başlamadan bile bu isim dolaştı, teklif, görüşme yapıldı. Vincenzo Italiano'nun gelmesi belki de bu transferdeki beklenti süresini arttırdı. Çünkü hoca dedi ki ya elimde oh var, biraz daha süreç ilerlesin, bekleyelim. Buna tahammül edebiliriz, elimizde bir santrfor var dedi. Turları geçmek de işte Midland, bu akşamki maç, bu turları geçmek de Beşiktaş'ı biraz rahatlattı. Yoksa yönetime bir baskı olurdu, niye santrfor almadınız diye. Şimdi Vlahović iyi bir oyuncu. Vlahović'in normalde şimdi imza parası tartışılacak, yıllık ücret tartışılacak ama hep artık şöyle bakılıyor. Bir paket kaç para, imza parası, yıllık ücret ya da bonservis, toplam maliyeti ne? Şimdi herhalde 12 ile 14 arası bir imza parası konuşuluyor. Yıllara yayılarak verecek. Hı hı. Şimdi şöyle diyelim, 12 milyon euroya Vlahović'i normalde bir takımdan transfer edebilir misiniz bonservis?
0: Bonservis de hayır.
1: Edemez
0: tabii.
1: Yani 35-40'ların altına kimse Vlahović'i bırakmaz bu piyasada. Oyuncunun aldığı yıllık ücret yüksek mi? Evet, yüksek. Ama büyük takımlarımızın artık forvetlerine baktığımızda, Lukaku'yu da buna dahil edeceğiz, Osimhen zaten bu işin zirvesi Türkiye'de, bu paralara geliyorlar, bu paralara oynuyorlar. Vlahović buraya geldi, bekledi. Barcelona için babası çok zorlamış, o var. Juventus için bir iki görüşmesi oldu ama orada imza parası bir kriz oldu diyebiliyorum. Sonrasında istediği ortamı Beşiktaş'ta bulunca, İki tarafında kazan kazan yapacağı bir durum. Bence Beşiktaş'ın ihtiyacı olan net, ne vereceğini bildiğim bir santrfor sahibi artık.
0: Ve son dönemde bir devamlılık problemi yaşadığı için, hı-hı, 26 yaşında son takımı Beşiktaş şüphesiz ki olmayacak. Hı-hı. Ve buradan kendini gösterip belki bambaşka bir seviyeye çıkıp yeniden bir Avrupa transferi yapmayı hedefleyeceğini öngörmek çok zor değil Vlahović açısından. Tabii bunu yapması için, hı-hı, Beşiktaş'ta çok iyi bir performans sergilemesi, kesinlikle, lazım. Şimdi Beşiktaş'ın Avrupa'da yola devam ettiği bir senaryoda şüphesiz ki Vlahović'in katkısı da çok kıymetli olacak.
1: Şimdi kendisini gösteriyor, yaşı itibariyle çok uygun bir yaş, evet, ve Beşiktaş bu oyuncudan yarın bir gün bonservis de kazanır.
0: Tabii yani 3 yıllık bir anlaşma.
1: 3 yıllık bir anlaşma. Burada bir sene sonra Avrupa'dan iyi bir takımın Vlahović'e gelmeyeceğini bilemeyiz. Yani gelebilir, öyle profilde bir oyuncu. Beşiktaş da oradan ben zarar etmeyeceğini düşündüğüm bir anlaşma olarak görüyorum. Tabii ki sahadaki performansı, golleri Beşiktaş'ı yukarı taşır. Çünkü son yıllarda yapılan santrfor transferlerini hangi yönetim olursa olsun Beşiktaş başarılı değil. Yani fiyat, performans, maliyete baktığında işte Immobile'den başladı, evet, işe. Hiç Beşiktaş ileri taşıyan oyuncular olmadı. Evet, bunda takımın durumu, yönetimlerin değişmesi elbette ki etkiler ama Vlahović'i bekleyeceğiz, göreceğiz. Sakatlıklarıyla ilgili kuşkular oluyor ama bunlar normal, yani artık yapacak bir şey yok. Kronik bir, müzmin bir sakatlığı yok. Oynadığı zaman, düzenli forma bulduğu zaman zaten onun etkisini, onun maç değiştirici özelliğini göreceğiz.
0: Peki Vlahović'in oyun tarzını biraz göz önünde bulundurarak, hı-hı, sen Beşiktaş'ın hücum hattından bu sezon özelinde neler bekliyorsun? Bir kanatta normal senaryoda Trossard'ın forma, evet, giymesini bekliyoruz. Hı-hı. Diğer kanatta bir transfer yapılır mı, yapılmaz mı? O bir soru işareti şu anda. Bir de forvet arkası, bilemiyorum, Orkun mu ana, hı-hı, plan olur? Yoksa Orkun'un biraz daha 8 numaraya çekilip oraya bir transfer yapıldığı senaryo mu? Nasıl bir denklem düşünüyorsun orada?
1: Şimdi mesela elimizde muhtemel 11 varsa, rica etsek onu getirebilirse,
0: evet, muhtemel 11'i,
1: hani onun üstünden de konuşuruz. Şimdi bir kere kanatlardan Vlahović'i beslemen

0: lazım. Bu bir net gerçek. Bak, Lukaku kadar değil. Yani Lukaku daha içeride top bekleyen bir profil ama Vlahovic biraz daha gezgin. Bunda yaşı, fiziği etkili olur. Burada sağ kanatta Çelni Raşit'sa üstünden mi gidecek Beşiktaş?
1: Şimdi Suat şöyle, birazdan Kralove maçını değerlendirirken bu 11'e yeniden dönelim ama istersen şimdi Vlahovic'in ekleneceği senaryoya göre bunu
0: böyle
1: biraz değerlendirelim.
0: İlerleriz diye düşünüyorum. Şimdi mesela burada Oğuz çıkartıp Vlahovic'i koyduğun zaman, şimdi İlhan çalışkan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Ama o değil. Oranın adamı başka. Şimdi bir kere bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Orkun, Olaytan, Salih. Bu üçlüye ön tarafı Orkun'u çıkardığın zaman baskıda, preste, rakibi hırpalamada evet Orkun, Vlahovic iyi bir ikili olabilir. Burada benim tek kuşkum sağ kanat. Yani Çelni, Raşit'sa orada kim oynarsa onlardan geçmişte veremedikleri performansı istemesi lazım Beşiktaş'ın. Eğer orada bir değişim olmayacaksa. Çünkü o ikili Beşiktaş'ın sağ kanadını hiç kullandırtmadı. Beşiktaş oradan hiç fayda almadı. Yani geçtiğimiz 2-3 sezon boyunca her iki oyuncudan toplam bahsediyorum. Olaytan'ı değiştirmek istiyor Beşiktaş. Öyle bir durum var. Biraz önce Aldun abi de söyledi. Arthur Melo ismi ciddi bir şekilde gündemde. Ama onun da devamlılık, yani sakatlık, oynamama problemleri var. Onu da hatırlatalım. Burada Trossard'la işbirliğinde anlaşma ne kadar çabuk olursa, ne kadar o ikili birbirine uyum sağlarsa, Orkun zaten kapı gibi orada duruyor. Zaten orada hiç bir problem yaşamaz. Yani Orkun mesela her oyuncuyla çabuk anlaşabilen, o meziyetleri olan bir oyuncu. Bu çok önemli bir şey. Ama
1: Rafa Silva hariç.
0: Rafa Silva başka bir karakter. Zaten gördük şimdi ne yaptığı belli değil yani. Burada zaman zaman çift forvet de oynar Beşiktaş iç saha maçlarında. Üçlüye dönebilir. Orta sahadan birini stopere alabilir. Bunları deneyecektir. Ama Trossard, Vlahovic ne kadar sık oynayıp hemen alışırsa bu hızlı bir çözüm olur.
1: O zaman sence bu transfer döneminde bir sonraki hamle acil olarak sağ kanat bölgesi için mi olmalı? Stoper mi?
0: Stoper. Yani acil diyemediğimiz yer stoperde mı? Beşiktaş'ın ciddi bir durumu var. Stoper hepsinden önemli. Yani bak, Beşiktaş'ın ön tarafı tamam çok güçlendi, iddialı bir yapı ama stoperi tamam diyebiliyor muyuz Beşiktaş'ın? Diyemiyoruz.
1: Yani şimdiye kadar Emirhan kötü bir görüntü vermedi. Güven verdi ama bir tabii sezonun geneline baktığımız zaman 3 kulvarı değerlendirdiğimiz
0: şimdi,
1: zaman.
0: Fenerbahçe'nin geri dörtlüsü tamam mı? Tamam değil mi? Gol yemediler, çok ciddi. Galatasaray'ın zaten tamam, hazır. Trabzonspor'un tamam. Burada Beşiktaş tamam diyemiyorsun. Şimdi onun biraz zaman lazım. Evet, yeni transferlerine alışıyorsa ama stopere ciddi bir Beşiktaş'ın ben bir sonraki hamlenin oraya olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
1: belki Çerni'yle, diğer bölgeler fırsat transferi olarak.
0: Çerni ile Raşit'ten çıkamıyorsun. Bu gerçek var. İki tane elinde oyuncu var. İkisini de gönderemiyorsun. Gönderseler zaten oraya takviye yapacak Beşiktaş.
1: Peki gelelim bu 11'i şimdi Kralove maçı özelinde biraz değerlendirmeye. Tabii. Bu akşam 1-0'ın rövanşında Çek ekibini ağırlayacak siyah beyazlılar ve tabii ki amaç playoff turuna yükselmek. Kalede Nübel fazlasıyla güven veren bir oyuncu.
0: Çok temiz.
1: Çok temiz, çok gerçekten temiz. Öyle. Savunma hattı Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan. Ottara ayağının tozuyla hemen kartını gördü. Gidirken cezasını aldı. Ve Rıdvan oynayacak orada. Ottara'nın sezon içinde genel olarak nasıl bir izlenim verdiğini de aslında biraz belki konuşabiliriz burada. Orta sahada Salih, Olaytan, Orkun. Kanatlar Çerni, İlhan ve ileri uçta da o.
0: Evet. Ya Ottara tabii oynaması lazımken, yani bunları hazırlık maçı kıvamında, hem ciddi hem hazırlık maçı kıvamında görecekken yani gereksiz bir iş oldu. Sonra da özür diledi zaten. Hani o imkanı, o jokeri tanımak lazım oyuncuya. En azından öz eleştiri yapabiliyor. Beşiktaş'ın dediğimiz gibi bu akşam ben turu geçeceğini düşünüyorum. Yani zaten deplasmandaki maçta da hani hiç Beşiktaş'a rakip olabilecek bir takım değil. Tabii ki spordur, eleme maçıdır. Her ihtimali göz önünde bulunduracaksınız. Mesela Fenerbahçe bu işi çok başarılı bir şekilde yaptı. Zaman zaman uyuttu, zaman zaman hareketlendirdi maçı. Skoruna göre çok temiz bir, hani hep beklediğimiz takımlardan oyun oynadı. Beşiktaş'ın da bu atmosferde ben bu akşam taraftarın da akın edeceği bir maç olacağını düşünüyorum. Öyle de kazanıp geçecektir.
1: Taraftar bugün ayrıca bir Trossard görme heyecanı da yaşayacak muhtemelen. İster. Ki bir yarım saat belki şans verebilir.

0: geleceğini söyledi Vincenzo Italiano, ama hala bir kondisyon problemi olduğunu, biraz çalışması gerektiğini, zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.
1: Normal. Ona göre yavaş yavaş alıştıracak, biraz süre verecektir. Taraftar da görmek istiyor. Daha Vlahović yeni geldi. Trossard'ı hiç izlemedi taraftar. Bu da çok normal.
0: Peki. Beşiktaş'a başarılar dileyelim tabii ki bu akşam Kralove karşısında. Bakalım neler yaşanacak bu maçın ardından. Transfer çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Yarın 19.03'te Vlahović'in imza töreni olacağını da bir kez daha hatırlatalım. Orada da muhtemelen keyifli, güzel görüntüler bizi bekleyecek. Şimdi bir başka yıldız Lukaku ile devam edeceğiz değerli izleyenler. Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşma yaptı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Lukaku'nun geliş görüntülerini de izleyelim. Fenerbahçe'nin uzun süredir süren golcü transferi görüşmeleri Romelu Lukaku ile birlikte sona erdi. Sarı lacivertliler yıldız futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu Fenerbahçe taraftarı havalimanında coşkuyla karşıladı. Son iki sezondur Napoli forması giyen golcü futbolcu çizme ekibiyle ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan yıldız santrfor Napoli formasıyla 7 maça çıkarken bir gol attı. Lukaku kariyerinde daha önce Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi üst seviye takımların formasını giymişti. Romelu Lukaku Belçika milli takımıyla da 132 maçta 93 gol 16 asist kaydetti. Evet, Fenerbahçe'nin transferi Lukaku da İstanbul'a geldi. Golcü arayışları çok uzun bir süre aldı yine Fenerbahçe'de. Gerçi biraz planlar bozuldu diyebiliriz. Kimse Vedat Nur için böyle erken bir sakatlık yaşayacağını beklemiyordu. Vedat'ın sakatlığı muhtemelen oradaki arayışları, görüşmeleri biraz daha farklı bir seviyeye getirmiş olabilir. Netice itibarıyla Lukaku'ya kavuştu Fenerbahçe. Evet. Neler söylersin Suat?
1: Şimdi dün biraz önce söyledim ya, hani sahilde yürüyüş için tam çıktım evin önünde. Karşıdaki bakkalda çalışan beyefendi eşine bağırdı. İşte herhalde üst katta oturuyor. Hanım bizim uçak geldi mi diye bağırdı. Tamam mı? Senin uçağın ne dedi o da. Şimdi Fenerbahçeliler bir anda çok ciddi bir forvet transferi yaptı. Yani ve şöyle bir forvet. Her an sana ne vereceğini bildiğin, yakın tarihte Dünya Kupası'nda yaptığı etki ortada olan bir oyuncu. Zaten geçmişin hiç konuşmuyorum bile. Lukaku her zaman hayal transferlerden biri olmuştur Türk futbolu için. Bütün dünyada da öyle. Şimdi Lukaku'yla biraz Fenerbahçe'nin boşluğu kalmadı. Şimdi geçen sezon neyi eleştirdik hep? Devre arasında bir anda bütün santrforlar gitti. Şerif gibi gelecekte olursa ya tutarsa diye bir oyuncu alındı. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı anlık. Bir kere Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi bu durum tespitini çok net yaptı ve hiç öyle geleceğe yatırım, işte şunu kurtaralım 3 sene sonra satarız değil. Sayın Aziz Yıldırım ne diyor? Ben bu sene şampiyon olacağım, sonra yokum diyor.
0: Hani Lukaku da sakat değilse bize her türlü taşır.
1: Bu sene ve anlaşması da Oğuz Çetin'in söylediğine göre şampiyon olursa artı bir devreye giriyor. Bu da bence çok güzel bir anlaşma yani. Bu tip anlaşmalar kulüpleri zaman zaman da yükten kurtarır. Böyle bir durumda Lukaku gibi denge bozucu bir oyuncu Fenerbahçe'nin büyük işine yarayacak.
0: Ve bir galiba sağlık sigortası durumu da var tabii bu risk
1: yapmak
0: konusunda
1: lazım, tabii.
0: Fenerbahçe'nin de önlemlerini aldığı söyleniyor.
1: Galatasaray'da Osimhen'e yapmıştı. O gerçi Napoli zorlamıştı ilk sene, öyle hatırlıyorum. Bunlar lazım. Bu tip oyuncuları alacaksan artık dünyada böyle bir sistem var. Kullanmak lazım. Lukaku'nun sakat olmadığı, problem yaşamadığı her ortamda alır götürür. Rakibi bozar, yıpratır, yanındakilere çok güzel pas istasyonu olur, çevresini besler. Yani zaman zaman Muriç'i andıran hani benzer profilde oyuncu olsa da bu kat be kat üstünde bir isim. Hava toplarında çok ciddi hakimiyeti olur. Hani mesela diyoruz ya, ya ona şu Türkiye'de nasıl bu kadar gol atıyor? Nasıl herkesi yıpratıyor?

0: artıyor. Lukaku en az onun kadar katkı vereceğini düşündüğüm bir oyuncu. Çünkü bu profildeki oyuncular Süper Lig'de ciddi katkı veriyor. Avrupa'yı o maçına göre konuşuruz ama Lukaku'yla beraber Fenerbahçe'nin o işte Asensio, Talisca, Greenwood, zaman zaman Kerem, o duvar dediğimiz özellikten dolayı katkıları bence çok daha artacaktır.
1: Sadece burada merak ettiğimiz konu tabii, hı-hı, Lukaku ne kadar hazır geldi? Yani ne kadar sezon başı, hı-hı, çalışması yapabildi, evet, antrenman yapabildi, her ne kadar Dünya Kupası performansı olsa da fizikli bir oyuncu, çok sayılı bir oyuncu. Evet. Dolayısıyla kendisini sürekli de hazır tutması gereken bir oyuncu. Bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Dünya Kupası oynaması bir avantaj. Yani onun öncesinde hani sezonu hiç bitirmeden bu oyuncular devam etti. Herhalde 2-3 haftada bir izin yaptı gibi hani düşünüyorum tarih olarak. Çok fazla bir yıpranma olmaz. Çok uzak değil. Bir problemi yok sakatlık olarak. Kısa sürede bir hafta, 2 haftada bir idmanla beraber süresi artacaktır. İlk başta 90 dakika oynamaz tabii ki ama Belçika milli takımında kullanıldığı gibi kimse düşünmesin. Lukaku yani Fenerbahçe'de kulübede oturup girecek değil. Vedat kulübede oturur, Lukaku 1 olur. İkisi de normal fizik, hı-hı, tempolarına kavuştuğunda.
1: Peki transfer bitti mi sence Fenerbahçe'de?
0: Transfer frene bastı diyeyim. Yani transfer bitmez, daha vakit var. Çünkü biraz önce yine konuştun Haldun abiyle telefon bağlantısında. Eldeki oyuncuları göndermek
1: en büyük
0: şu andaki en büyük Fenerbahçe'nin önündeki, tabii, durum. Yönetim dedi ki ben önce taraftarı kazanmak, takımı kurayım, oyuncu transferlerini bitireyim, sonra bir şekilde zararına da olsa eldekileri gönderirim dedi. Belki de camiayı kenetlemek, rakiplerle girdiğim psikolojik savaşta avantaj kazanmak için Fenerbahçe'nin de doğru yaptığı bir işti bu. Hı hı. Bütün herkesi topladı, ihtiyaçları net bir şekilde 11 seviyesinde yaptı. Şimdi de eldekileri gönderecek. Elbette ki burada zarar edecek Fenerbahçe. Kimse buradan karlı satışlar falan beklemesin. Ama bazen zarar kabul edilebilir. Burası Fenerbahçe'nin farklı bir yolla girdiği bir sezon oluyor. Şampiyonluk diyor, başka bir şey demiyor. O yüzden hani 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon euroluk toplamda bütün oyuncular için söylüyorum zararları düşmeyecektir.
1: Şimdi artık o ayrılıkların da yavaş yavaş yaşanması bekleniyor. Hı-hı. İlkinin Fred olmasını,
0: evet,
1: bekliyoruz.
0: Artık zararına ama yapacak bir şey yok. Çok da hani katkı verecek, her ne kadar İsmail Kartal gelse de çok da katkı verecek bir Fred ortamı gördüğümü söylemeyeceğim.
1: Suat, burada önümüzdeki günlerde, hı-hı, en çok konuşacağımız isim belki de Ederson olacak. Evet. Orada bir sıkıntı var. Çünkü yollar ayrılmak isteniyor. Hiçbir takımdan şu anda net bir teklif yok. Hı-hı. Zaten 25 milyon euroluk minimum bir bonservis beklentisi var. 13 milyon euroluk bir yıllık ücret var. Bunları artık Arap kulüpleri dahil verebilecek veya verecek çok fazla kulüp de yok. Ederson kulübede otursa çok büyük bir lüks.
0: Tabii.
1: Oynasa ne kadar güven veriyor, bu bir soru işareti. Hı-hı. Bu konuyla şimdi ilgili ne yaşanacak acaba?
0: Yani 25'lik bonservisi geçtim ben. Onu yönetimler biraz eli güçlensin diye söylüyordur. Yıllık ücretini veren bir yer olursa Fenerbahçe verir zaten hemen. Ama yıllık ücretini de kimse vermiyor. Açık konuşuyorum, yurt dışında da bütün takımlar bizdeki bu yabancıyla kim ne kadar sıkıştı, kimi ne kadar göndermek istiyor takip ediyorlar. Herkes kurnaz. Fred için yani normalde daha yüksek bedelle satacağın oyuncu belki üstüne
1: son
0: para vereceksin.
1: Son ana kadar beklediler onlardan.
0: Üstüne belki yıllık ücretinin bir kısmını tamamlayacaksın. Ederson'a gelince daha büyük maliyet. Ederson'u kazanman lazım. Bu işten kaçış yok. Eğer bir teklif gelirse hemen gönderirsin ama kulübede oturtmak da ciddi bir zorlayıcı durum olacaktır Fenerbahçe için. Öyle düşünüyorum.
1: Peki, şimdi zorlu bir fikstür de bekliyor Fenerbahçe'yi önümüzdeki 2 haftalık süreçte. Öncelikle Süper Lig'de Gençler Birliği maçıyla başlayacak. Bu süreç sonra Lyon'la Şampiyonlar Ligi playoff maçları oynanacak. Yine ligde Konyaspor, Lyon deplasmanı ve Samsunspor deplasmanı diye devam edecek bu süreç. İstersen bu fikstürü bir konuşalım. Zira Fenerbahçe için sezon başlangıcı da çok kritik. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek de çok kritik. Yani şu 15 günlük sürecin aslında kayıpsız ilerlenmesi sezonun geri kalanına dair de çok büyük bir ipucu verecek bize.
0: Muhakkak şimdi lige iyi başlamanız lazım. Avrupa'da da Lyon gibi ciddi bir takımla oynayacaksınız. Yani Lyon eski gücünde değil. Bu hepimizin kabul edeceği bir şey.

0: oyuncu kalitesi geçmiş Lyon'a göre geride. Ama Fransa Ligi'nin çok ciddi bir takımı. Fenerbahçe'nin Fransız takımlarına karşı hani istatistik ne kadar doğru söyler, çok fazla öyle galibiyeti olduğunu hatırlamıyorum yani bu turlarda. O yüzden de çok ciddi bir periyot. 5 maç saydın yanılmıyorsam. Evet. Bu 5 maçı geçtiği anda Fenerbahçe hem kredi kazanmış olacak, hem kendini Şampiyonlar Ligi'ne atmış olacak. Taraftar diyecek ki tamam, bu sene hem Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, hafta içi kıymetli maçlarımız var, hafta sonu ligdeyiz. Böyle bir güzel aura oluşacak.
1: Bir de şimdiye kadar Fenerbahçe lig başlangıcında kaybettiği puanlar nedeniyle de aslında çok ciddi sıkıntı yaşadı.
0: Doğru.
1: Yani lige böyle çok formunu geç yakalayarak başlayan bir Fenerbahçe.
0: Hocasına göre değişti o gerçi.
1: Evet, şimdi işte nasıl olacak? Oldu.
0: Kazanmak zorundasınız. Şimdi yani bakıyorsun Trabzon'a. Müthiş bir takım. Darwin Nunez bugün gelecek deniyor ya da yarın. Müthiş bir takım. Beşiktaş konuştuk. İyi bir takım kurdu. Fenerbahçe kendisi iyi. Galatasaray kadrosunu korudu. Daha takviye yapmadı, yapacak diye bekleniyor. Şimdi eskiden iki takıma inen bir yarış vardı. Zaman zaman Beşiktaş başta, Trabzon ortalarda başta girmeye çalışıyordu Fenerbahçe Galatasaray'ın arasına. Bu sefer özellikle Fenerbahçe Galatasaray için şampiyonluk yolu o kadar aydınlık değil.
1: Evet.
0: Yani dört takımlı bir yarışın ben Kasım'da kopacak bir ortamını görmüyorum. Eğer bir takım çok garip olaylar yaşayıp böyle geride kalmazsa, Kasım'da Aralık'ta bu dörtlüden kopan olacağını düşünmüyorum. Yani o yüzden her takım her maçını çok dikkatli başlayıp öyle çantada keklik gibi bakmaması gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin fikstürü de bu yüzden ilk Türk Süper Ligi maçları önemli.
1: Peki şimdi sen de az önce vurgu yaptın. Şimdi her takımda dört büyükler özelinde konuşuyoruz. Çok yıldız isimler var ve enteresan bir rekabet yaşanması bekleniyor. Doğru. Önce istersen santrforlar özelinde biraz konuşalım. Hem Vlahovic'i hem de Lukaku'nun gelişlerini konuştuktan sonra dört büyüklerin bir santrfor rotasyonlarına bakalım. Hangi takımda şu anda hangi oyuncular sezona başlayacak ve bu rotasyonda acaba hem birbirlerine karşı kimler öne çıkacak, hem de tabii ki kendi içlerinde nasıl bir rekabet yaşayacak bu oyuncular? Bazen birinci santrfor olarak aldığınız oyuncu bir anda kendini kulübede de bulabiliyor tabii, performanslara göre. Şöyle bir bakalım, Galatasaray'da Victor Osimhen yalnız kalmış gibi görünüyor. Oraya bir ekleme yapılacak mı, onu göreceğiz ve konuşacağız. Fenerbahçe'de Lukaku'nun gelişiyle birlikte Lukaku-Muriç rotasyonu oluştu. Beşiktaş'ta Vlahovic, Oyangyu rotasyonunu görüyoruz. Ve Trabzonspor'da da şu anda Onaçu, Umut Nayır var ama şu andayı söylemek lazım. Burası bir anda Nunez.
0: Akşam farklı olabilir.
1: Tabii Nunez, Onaçu, Umut Nayır şeklinde de olabilir. Şimdi bunları dediğim gibi hem birbirlerine karşı hem de kendi içlerinde biraz bir değerlendirelim Suat.
0: Şimdi Galatasaray'da tabii bir sıkıntı var. Yani tek kişi var çünkü. Hani belki Barış Alper'i de oraya yazabiliriz ama doğru olmaz. Yani bir santrfor değil Barış Alper.
1: Biz bu arada onu söyleyelim. Şimdi burada neden Salah yok, neden Greenwood yok? Biz sadece santrfor
0: olarak.
1: Mevki
0: santrfor üstünden
1: yani
0: konuşuyoruz.
1: Yani forvet olarak düşünmüyoruz. Evet. Onu söyleyelim.
0: Şimdi böyle baktığında şimdi Fenerbahçe'nin çok ciddi iki santrforu var. Yani hani sakatlıklarını geçtim, Muriç ikisi hazır. İki tane rotasyonu çok rahatlıkla yapacağım ve takım kurgusuna çok uygun iki santrfor. Beşiktaş'a bakıyorsun, Vlahovic ile Oyankyu iyi santrforlar. Vlahovic 1, Oyankyu 2 olarak.
1: Bu arada
0: bakıyorum,
1: arkalarında çok özür dilerim, üçüncüler, dördüncüler de var ama biz buraya sadece ikililer olarak koyduk. Asıl. Onu da söyleyelim. Yani burada Sıdıkı Şerif de var, diğer tarafta Semih var. İşte Trabzonspor'da dediğim gibi Nunez gelirse belki bu grafiği Onaçu Nunez şeklinde yapacağız. Umut muhtemelen biraz arkada öyle kalmış gibi olacak ama şu an itibariyle ikililer olarak böyle. Galatasaray'da bir ikinci
0: tek
1: isim yok.
0: Trabzonspor Onaçu Nunez bitti gibi diyoruz. Hani resmi imza şimdilik yok ama bitti gibi düşünürsek Trabzon'un da çok ciddi iki forveti oluyor ve Umut Süper Lig'de de her zaman kullanabileceğin yerli rotasyonda ciddi bir artı. Beşiktaş Semih'le Hekimoğlu gider kalır bilmiyorum şu anda, teklifler var ama Semih orada, golü de var. Beşiktaş'ta ciddi bir 3 forvetlik bir yerli olmak üzere etkisi var. Şimdi bunların hepsini ben baktığımda hala bir numarayı Osimhen'i yazarım. Yani bakıyorum tekrar, hepsi katkılar verecektir ama Osimhen başka bir durum. Yani
1: ya piyasa değeri olarak da zaten bunu
0: onlardan bağımsız. Yani bize vaat ettiği, yaptığı, izlediğimizde

0: Hani Osimhen...
1: Bir de garanti. Yani gördük performansı, evet, iki sezon boyunca.
0: Üst düzey görüyoruz ve diğerlerine karşı daha fazla şöyle, takımı daha fazla sürükleyen bir oyuncu. Şimdi Osimhen'in olmadığı Galatasaray, açık konuşuyorum, darma duman oluyor. Skor yükünü değiştiriyor. Başka oyunculardan aldığı verim azalıyor. Yani bir oyuncuya bu kadar, bak bu üç takımda bir oyuncuya bu kadar bağımlı değil. Yani üç takımın oyuncularına baktığın zaman hangisi girse o düzen işler gibi bir sistem kuruldu. Galatasaray öyle değil. Osimhen çok iyi ama Galatasaray'ın problemi sadece Osimhen'e bağlı bir yapı oluşturulması. Geçen sene bunu sık sık gördük. İşte Afrika Kupası'nda yokken Galatasaray problem yaşadı. Bu eğer yanına ciddi bir ikinci oyuncu alınmazsa, bu yapı biraz dengeli dağılmazsa Galatasaray bu sezon içinde problem yaşar. Şimdi Lukaku, Muriç hangisi oynarsa Fenerbahçe'nin sistemi devam eder.
1: Ve sanki en büyük rekabet de Fenerbahçe'de yaşanacak gibi, santrfor rekabeti.
0: Trabzon'da Nunez Onaçu var orada.
1: Nunez'in geldiği senaryoyu bilemiyorum. Şu an biz bu tabloya göre yani konuşuyoruz.
0: Ama bu tabloda Lukaku, Muriç evet ciddi bir forma rekabetine girer. Muriç böyle şey bir oyuncu değil. Bunu o için de söylerim. Hani ya ben niye kenardayım, niye kulübedeyim diye seni zorlayacak, darlayacak bir oyuncu değil. Onlar da oyuncu seçiminde bence avantaj.
1: Evet yani o yan
0: kulübede oturan
1: muhtemelen
0: adam problem çıkarabilir zaman zaman.
1: Tabii.
0: Burada öyle bir şey yok şu anda. Yani öyle bir ortam sezmiyoruz.
1: Peki. Şimdi Trabzonspor'dan hemen devam etmek istiyorum. Darwin Núñez'den bahsettik. Oradan biraz konuşalım. Núñez'in geldiği senaryoda tabii ki hücum hattı yine çok güçlenmiş olacak.
0: Evet.
1: Daha önce Salah-Núñez ikilisinin neler yaptığını da biliyoruz, izledik. Dolayısıyla oradan biraz devam edelim Suat.
0: Valla bu ikiliyi tekrar görmek büyük keyif olacak. Yani Türk futbolu adına Trabzonspor'un Onaçu'yu bir tekrar değerlendirme, satış olur mu bilmiyorum. Yani öyle de iddialar geliyor ama hiç sanmıyorum. Eğer şampiyonluk yarışındaysanız Onaçu ile Núñez gibi iki oyuncuyu zaman zaman çift forvet de kullanırsın. Yani Süper Lig'deki maçlarda özellikle bundan ciddi bir fayda alırsın. Trabzonspor kadroyu da derinleştirdi. Geçen sene bunun sancılarını çekmişti. Salah'la beraber. Bu arada şeyi de söyleyeyim, geçen programda bir ufak linç yedim. Yani Salah'la Vlahović'in birbiriyle alakası yok. Hani Salah
1: bir talihsizlik
0: başka bir
1: oldu diyelim orada.
0: Çok güzel başlık atmışlar. biz farklı bir konudaydık. Hani Salah başka bir yıldız, Vlahović bir başka bir forvet. Yani ikisi birbiriyle alakalı değil. Yani bir elma tatlı, bir armut tatlı, ikisi aynı meyve değil. Yani o başka bir şey. Ondan hani açıklık getireyim kendimce. Ama diğer tarafta Núñez'le Salah ikilisi tekrar o uyumu kurarlarsa tadından yenmez bir lig bizi bekliyor. Şampiyonluk kadroya göre değil, biraz sezon içindeki konsantrasyona, hırsa
1: ve uyuma da, yani uyum
0: ve ben
1: da
0: sana
1: önemli.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı dönemlerde takımlar şampiyon olur. Takım şampiyon olur. Teknik adam etkisi olur. Yüzdesi değişir. Kadro derinliğinin yüzdesi değişir. Sanki bu sene bana böyle bir taraftar şampiyonluğu gelecek gibi. Maçı bırakmayan taraftar, çünkü bütün kadrolar iyi.
1: Evet.
0: Geri düştüğünde takımına destek olacak, yuhlamayacak, oyuncu bazlı eleştiri yapmayacak taraftar şampiyonluğu da belki dönem dönem %10'dur etki, %20'dir. Sanki bu sene 30'lara 40'lara çıkacak gibi. Geriye düşen takımı, kötü giden takımı konsantrasyonu ayağa kaldıracak bir taraftar olursa şampiyonlukta ben ciddi bir taraftar etkisi bekliyorum bu yıl.
1: Şimdi biz sadece santrforlara odaklandık dedik ama bir taraftan da şöyle kurulan kadrolara bir genel itibariyle bakarsak Suat.
0: Hı hı.
1: Bugün Hürriyet gazetesi güzel bir haber hazırlamış. Onu bir paylaşayım, üzerine konuşalım istiyorum. Şu anda yapılan yeni transferlerle birlikte oluşan kadrolar, işte Galatasaray'da şu anda evet şu anda bir transfer yapılmadı ama Osimhen'li, Barışlı, Saneli kadrosuyla yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Fenerbahçe'de Ake, Greenwood, Vedat Muriç'ten sonra işte Lukaku hamlesi yapıldı. Beşiktaş çok ciddi hamleler yaptı. Orkun, Murillo, Çernili kadrosuna ek olarak Salih geldi, Nübel geldi, Trossard geldi ve Vlahović geldi. Trabzonspor zaten çok hızlı bir giriş yapmıştı, hı hı, transfer dönemine. Thierry Karadeniz, Samet, Cenk, Aral, Saviolo, Cabral, Mitongo, Malinowski, ardından da Muhammed Salah ve belki de Darwin Núñez. Şimdi şöyle genel

0: Trabzonspor. Bu tamam. Beşiktaş İtalyan'a böyle çok yüksek profilli bir hoca değil. Böyle hani yüksek yüksek konuşan, yüksek yüksek hamleler yapan bir oyuncu değil. İşini sahada yapmaya çalışan, bu Serie A'da da böyleydi. Öyle bir profil. Kötü de başladıklarını düşünmüyorum. Yani yeni bir kadro kuruluyor. Belki diğer takımlara göre daha kadrosu zayıf bir Beşiktaş vardı. Şimdi buralara yeni gelen oyuncularla beraber biraz takım ruhuyla, takım aidiyeti kurmaya çalışıyor. Biraz Trabzonspor'un geçen seneki atmosferi var sanki
1: bir Beşiktaş'ta. Bir yapılanma başlangıcı evet. gibi.
0: Galatasaray'a baktığımızda derin bir sessizlik var. Ve derin bir moral bozukluğu var. Şimdi bu normal bir durum değil. Bunda kimin payı var bilmem. Yönetim mi, oyuncuların mı, başarıya alışmışlığın mı? Onu bilemeyiz. Onu bize süreç gösterecek. Ama Galatasaray'daki derin sessizlik sadece transferle açıklanacak bir şey değil. Ben şunu görüyorum. Galatasaray yönetimi, Galatasaray teknik direktörü kendi camiasını harekete geçiremiyor bu dönemde. Konuşmalarıyla, hamleleriyle, ambiyansla en sönük başlayan Galatasaray şu anda.
1: Diğer camiayı harekete geçiremiyor derken
0: ne demek
1: ne
0: istiyorum?
1: Açıdan?
0: Bence şöyle. Ya 4 senedir şampiyon mu bu takım?
1: Evet.
0: Şampiyon. Herhangi bir iyi oyuncusunu kaybetti mi?
1: Hayır.
0: Bütün takım aynı. Yani şu anda Sané gelse, bu sezon transfer edilse yer yerinden oynar mı? Oynar. Osimhen'i alsan, Barış gibi, Yunus gibi yerli oyuncuları şimdi kadroya baktığında hiç kimse gitmedi. Bir tane genç oyuncu aldın. Ama buna rağmen eyvah bu sene şampiyon olamayacağız. Olamayabilirsiniz tabii ki. Bu normal bir şey yani, hayatın gerçeği, ama bunun camianın üstüne böyle kara bulut gibi çökmesi de normal bir şey değil.
1: Yani şöyle mi? Eğer bu sezon Galatasaray şampiyon olamazsa bu bütün camia tarafından bir başarısızlık olarak mı
0: algılanacak? Tabii ki başarısızlık. Hangi şimdi diğer takımları konuştuk?
1: Hayır, 4 sezonun üzerinden bahsediyorum.
0: Tabii ki başarısızlık. 4 büyüklerde öyle bir şey yok. Şampiyon değilsen başarılı değilsin. Bu Türk futbolunun bir gerçeği. Yani bunu birbirimize...
1: Bu işte biraz patolojik bir gerçek. Ne yazık ki. Bütün takımlar için söylüyorum.
0: Burası, bu coğrafya patolojik bir coğrafya. Hele futbolda bunun 2-3 katı patolojik bir coğrafya. Yani bunu her safhada görüyoruz. Yani taraftarların kendi takımlarına bakışı, taraftarların, rakip takımların transferlerine bakışı. Bunlar her an be an yaşıyoruz. Şampiyon olamazsan başarılı değilsin. Doğru mu bu durum? Değil tabii ki. Ama Galatasaray'da böyle bir duruma doğru gidiyor. Ve bunu harekete geçirmek için sadece transfer değil. Bence başkanın, teknik eğitim yönetimin biraz basınla ilişkisi, biraz taraftara karşı demeçleri, böyle resmi toplantılarda dün Sayın Başkan'ın konuşmaları vardı.
1: Tam onu söyleyecektim. Biz seninle salı günü yayındayken sen dedin ki bunun açıklanması lazım camiaya. Tabii. Ben de dedim ki yarın bir basın toplantısı yapsa Dursun Özbek muhtemelen diyecek ki biz planlamamızı yaptık. Doğru zamanda doğru transferleri yapacağız.
0: Güzel.
1: Şimdi Dursun Özbek'in açıklamaları elimde. En doğru zamanda transferleri yapacağız dedi. İki alkış almak için Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Biz yine şampiyon olacağız dedi Dursun Özbek.
0: Tamam. O zaman şöyle diyeyim. Temmuz ayında Sayın Başkan'ın illaki bir konuşması vardır. Haziran'da da vardır. Mayıs'ta da vardır. Muhtemelen üçü de aynıdır. Dördü
1: evet,
0: de aynıdır.
1: Evet, o yüzden.
0: Hiçbir fark yok.
1: Evet.
0: Dün yapılan açıklama taraftarda karşılık buldu mu? Bak, her açıklama taraftarda karşılık bulur diye bir şey yok. Yanlış anlaşılmasın. Taraftar her zaman doğruyu ister diye bir şey yok. O koltuklarda oturan insanların binlerce sorumluluğu var. Maddi olarak, manevi olarak, koskoca kulüplerin, biraz önce senin söylediğin patolojik bir durum bunun, en üst seviyesindeki insanlar. Ama bunu karşıya doğru anlatmak lazım. Bu kadar kadronuzu korumuşken, hocanız duruyor, takım duruyor, yapı ortada. Yani bu kadronun düzgün yapısı ortada ama hala bir kuşku varsa, eyvah varsa orada da biraz yönetişime, teknik heyete iş düşüyordur. Bu süreç böyle devam ettikçe ne oluyor? Taraftar eyvah diyor. Hoca ile yönetim arasında problem mi var diyor. Yönetim para mı harcamayacak diyor. Vesaire vesaire gibi komplo teorileri daha fazla ortaya çıkıyor.
1: Şimdi bugün transfer gündemine şöyle bir baktığımda Galatasaray'ın Balogun isminin gündeme geldiğini görüyor. Yani bu liste sürekli güncelleniyor. Sürekli
0: evet.
1: adaylar artıyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk.
0: Doğru değil. sürekli güncellen.

0: Dönmesi. Şimdi yani sürekli onu,
1: yani şöyle bir şeyden
0: o zaman
1: bahsedemiyoruz.
0: Bir yok
1: i̇şte Beşiktaş 2,5 ay boyunca Vlahovic'i bekledi. Onun için uğraştı ve sonuca ulaştı.
0: Birkaç tane B planı vardı.
1: Gibi. Baktı. Yani mesela Galatasaray'da böyle bir isimden bahsedemiyoruz. Bir süre Can Uzun'u konuştuk bu şekilde. Ama şu an Can'dan da çok bir haber gelmiyor. Yani böyle şu listedeki ilk sıradaki isim bu. Onun için bir girişim var. Uzun süredir de görüşülüyor. Artık son aşamaya böyle bir şey yok Galatasaray'da.
0: Yok. Ya şimdi Galatasaray'ın bu kadrosu lige başlar. Şampiyonlar Ligi'ne kadar da çok iyi gidebilir. Onda hiç kuşku yok. Hepsini kazanabilir ligde. Şampiyonlar Ligi Eylül'ü bekler. Onda bir kuşku yok. Ama sürekli oyuncu isimlerinin farklılaşması. Hepsi aynı profil değil ki. Hepsi aynı oyuncu değil ki. İşte U23'ü 10 numarada mı kullanacaksın? Sol açıkta mı? İşte o 10 yabancı kategorisini santrfora mı alacaksın? Stoperde ihtiyaç var, oraya mı alacaksın? Gibi gibi böyle plansız bir atmosfer oluşuyor. Şimdi bu yönetimi daha zorlayan bir durum bence. Bu süreç daha iyi anlatılmalıydı. Yani siz normal bir şey, bir tane genç oyuncu takviyesi yaptınız. Kiralık satın alma. Tamam, gayet normal. Birkaç tane daha yapacaksınız. Vaktiniz var mı? Var. Hala. Her ne kadar lig başlasa da hani biraz daha yönetim tarafında pozitif duralım. Ama lig geldi. Şampiyonlar Ligi geliyor ve hala Balogun. Mesela 3 gün önce Balogun diye bir isim yoktu.
1: Evet.
0: İşte problem bu. Sürekli oyuncuların değişmesi. Sürekli ve şu. Sürekli ona teklif yaptık, kabul olmadı. Buna teklif yaptık, kabul olmadı. Bu da normal bir gidişat değil.
1: Peki Balogun'u nasıl değerlendirirsin? Özellikle Okan Buruk'un çok beğendiği söyleniyor.
0: Evet.
1: Geçen sezon 19 gol 5 asistlik bir performansı vardı.
0: Evet, Balogun yani iyi bir golcü. Balogun
1: iyi bir alternatif.
0: Tabii iyi bir oyuncu. O yüzden hani Osimhen'in yanında zaman zaman çift forvet çok hani kağıt üstünde taşların yerine oturabileceği, nereden geldi bu oyuncu demeyeceği, hani Sayın Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi bu Şerif'i kim aldı ya, nereden buldunuz diyordu ya seçim dönemi. Hani o tarz bir oyuncu değil. Herkesin tamam yaptık, oldu ya da tutmadı diyebileceği bir transfer Balogun olabilir. Ama yarın Balogun gündemde olacak mı bilmiyorum. Asıl kuşku bu Galatasaray'da.
1: İlk etapta zorunlu satın alma maddeli bir kiralama formülü üzerinde durulduğu söyleniyor.
0: İşte bu da ayrı bir artık tabiri caizse geyik konusu oldu. Yani kiralama artı satın alma opsiyonu. Galatasaray bütün oyunculara böyle gidiyor. Ortam böyle. Bu bir transfer modeli olabilir. Yönetimin mali açıdan belki dengeyi kurması. Çünkü bilançolara iyi geldi Galatasaray'ın. Dengeyi kurma politikası olabilir. Ama bunu iyi aktarmak lazım. Mesela geçen senenin başında deseydiniz taraftara, ben Osimhen'in bonservisini alıyorum, Sané gibi bir dünya yıldızını indiriyorum, bütün takımı da koruyorum ama seneye bir iki kiralama yapabileceğim.
1: Bütçem haberiniz bu. Olsun.
0: Bunu deseydin herkes tamam derdi. Yani Osimhen ve Sané geliyor, şampiyon oluyorsun vesaire. Biraz sanki iletişimde bu işleri üstlenenlerde çok karşılığı olan bir durum değil gibi.
1: Yine bu arada geçtiğimiz hafta çok konuştuğumuz konu aslında geleceklerden ziyade Galatasaray'da gidebilecek isimler. Hı-hı. Şimdi hali hazırda bir transfer yapılmamışken bir anda Osimhen'in Barcelona'dan, işte İngiltere'den teklifler aldığı haberleri tabii ki Galatasaray taraftarını rahatsız etti.
0: Evet.
1: Keza aynı şekilde Barış Alper Yılmaz'ın bir anda gidebileceğine dair haberler çıkmaya başladı. Şimdi gelen haberler kesinlikle bu tekliflerin hangi seviyede olursa olsun kabul edilmeyeceği şeklinde.
0: Şimdi orada tabii enteresan bir durum var. Yine yabancı basın kaynaklı Osimhen haberleri var. Hani 65 milyon euro gibi bir teklif olduğu yazıldı. Komik. 65 milyon euroya tamam çok büyük bir para evet ama Osimhen'i aldığınız bütçe vesaire hani onu bilenler de fazla tetikçilik yapıyorlar yani öyle söyleyeyim. Dışarıdan bak dışarıdan Türkiye'ye karşı spor kulüplerimizde çok büyük tetikçilik var, bak bunu taraftarlarımız bilsin izleyenler, bak hele o İtalyanlar falan çok ciddi bir şekilde kendi oradaki yönetimlerle çok ciddi işbirliği yapıyorlar. Bak inanamazlar.
1: Ya İtalyan basınıyla bizim basınımız arasında çok enteresan bir durum yok mu?
0: Son? Nasıl? Anlat.
1: Biz haberi yapıyoruz. İtalyanlar bizden alıyor. Biz İtalyanların haberini geri alıyoruz.
0: Ya o hep var.
1: O böyle bir döngü
0: zaman
1: haline.
0: Zaman var. Ama orada şöyle bir şey var. Bak şöyle diyorlar. 30 milyon atıyorum Galatasaray'dan bir teklif geldi Fener'den. Diyor ki 30'u asla bırakmayacaklar. 50-60 isteniyor falan gibi. Böyle sürekli kendi kulüplerinin lehine İşleri çeviriyorlar. İtalya'da çok özellikle son iki senede bu. Ama yazılı basın değil, sosyal medyacı olan tetikçi menajerci İtalyanlar üstünden diyorum. Türkiye'de biz alsana, hadi alsana, 30 ver, 10 daha ver, 10 milyon para mı ki ver diye burada da tam tersi bir durum işliyor. O yüzden Osimhen'e bağlayayım. 65 milyon euro falan Osimhen'i nereye alıyorsunuz yani? Şaka mı bu? Hani Galatasaray razı oldu, Osimhen'le kavga etti, tamam yeter ki gitsin dediği bir yerde bile sattığının altına asla inmez Galatasaray. 75'e 80'e aldığı bir oyuncu 65'e verecekler. Tamam burada yabancı limiti var da onlar da çok da akıllılık yapıyorlar zannetmesin.
1: Galatasaray yabancı limitinde zaten vazgeçilecek son oyuncu olur.
0: Galatasaray'ın öyle bir problemi yok diğer takımlara göre. Galatasaray Osimhen'i bak 100 milyon euroya da satmayacak. Satmayacak. Gelir Barcelona, işte ne bileyim City falan, Osimhen'in peşine düşer. Oyuncu ben gideceğim, bırakın beni der. Tamam daha başka şey konuşuruz ama anca Osimhen için Galatasaray başkanının masaya oturması falan böyle 125-130 milyon eurolardan başlar. Açık konuşalım. Galatasaray'ın satmayı düşündüğü son isim. Barış için aynı şeyi söyleyemem. Satmak istemiyor Galatasaray. Evet. Ama oyuncunun bir hayali var. Ciddi bir İngilizcesini geliştiriyor. Premier Lig istiyor. Belki İtalya'dan iyi bir takım, İspanya'dan iyi bir takım gelirse gitmek istiyor. Bu da çok doğal bir şey. Ama orada da Galatasaray'ın kontratlı oyuncusu. Galatasaray iyi para istiyor. Barış da burada iyi para kazanıyor. Unutulmasın. Biraz bu ara bu şeyler kaçtı. Hani kap açıklamaları herkesin değişti, etti falan. Barış çok büyük
1: Barış'a
0: bir para
1: da bir
0: kazanıyor.
1: İyileştirme yapıldı.
0: Barış benim bildiğim bonusları eklediğin zaman özellikle geçen sezon şampiyonlukla falan beraber böyle 6 milyon euro, 5-6 milyon eurolarda bir para kazanıyor.
1: Bu yani en fazla kazanan yerli oyuncu tabii. Şu anda tabii. Barış. Peki şimdi Süper Lig'in açılışını yarın yapacak Galatasaray, hı-hı, Çorum Futbol Kulübü karşısında. İstersen biraz nasıl bir Galatasaray görebileceğimiz üzerine konuşalım. Hı-hı. Çünkü hazırlık dönemini, hazırlık maçlarını çok da istediği gibi geçirmedi. Evet. Şimdi resmi bir maçta, hı-hı, ilk kez izleyeceğiz Galatasaray'ı. Elbette hazırlık maçlarından farklı bir atmosfer olacak. Taraftarın desteği olacak. Hı-hı. Tabii bu destek gidişata göre bir eleştiriye, bir protestoya, hı-hı, dönüşür mü? Onu da göreceğiz. Bilmiyorum ne düşünüyorsun. Bugün çıkabilecek kadroya dair, Okan Buruk'un kurgusuna, hı-hı, dair hemen hemen bütün gazetelerde haberler var. Şöyle Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberini paylaşayım. Milliyet 15'te. Kale Uğurcan, tamam zaten. Savunmada Sanchez'in yokluğunda Lemine Abdülkerim ikilisi, bekler Şalayi Eren, orta alanda Torreira, Sara, Yunus, ön tarafta da Sané, Osimhen, Barış.
0: Yani geçen senenin son maçına çıkıyormuş gibi Galatasaray tekrar sezona başlıyor. Burada mesela bir transfer, şöyle diyeyim, diğer takımlar, diğer 3 takım, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, büyük ölçüde ilk 11 transferi yaptı.
1: Evet.
0: Alınan her oyuncu ilk 11'e ve net tamam budur dediğin transferler. Galatasaray'ın aldığı oyuncu hala mesela Ugo Çukwu üstünden gidiyor. İlk 11 mi değil mi? Oynar mı oynamaz mı? Şeyi bile gördüm. 18 maçlık opsiyonunu doldurtmayın da almak zorunda kalmayalım. Yani daha sezon başlamadan. Bu kötü atmosfer, kara bulutun böyle yavaş yavaş kulüpleri kemirmeye başlamasının ilk adımlarıdır. Oyuncu iki maç alışamasa, kötü oynasa bunun tepkisi daha da artar. Galatasaray saydığın 11'le net bir şekilde sahaya çıkar, kazanacak, o gücü var. Çorum lige yeni geldi, ciddi transferler yaptılar. Bir sürprize imza atabilir mi? Atabilir. Oradan gelen açıklamalar 1 puan ya da 3 puan için gidiyoruz gibi. Çok doğal. Ligin açılışı keyifli bir maç olacaktır. Böyle çok kapanan bir Çorum göreceğimizi düşünmüyorum. Ama diğer tarafta taraftarın olaya nasıl bakacağı, kötü bir durumda oldu da Çorum öne geçti ya da maç öyle bitti, taraftarın tepkisi olur mu? Orada şüpheliyim.
1: Böyle durumlar hep maçın gidişatına göre belli oluyor Suat, biliyorsun. Evet. Yani bir oyuncu için de tartışılan bir transfer yapıyorsunuz. Hı-hı. İki gol atıyor, bir anda taraftarın sevgilisi oluyor. Şimdi de Çorum karşısında çok hızlı başlarsa, işte bıraktığı yerden devam eder bir görüntüyle başlarsa Galatasaray, hiç kimseden bir tepki gelmeyecektir. İşlerin iyi gitmediği senaryoda aslında yaşanabilecekleri konuşuyoruz.
0: tekrar söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'ne kadar Galatasaray bu kadroyla götürür.
1: Bir de Çorum, bu arada şunu söylemek lazım. Hı. Şu an kapalı kutu. Kapalı. Bilmediğimiz hep, bir takım. Bilmediğimiz bir
0: ve ligin ilk maçı.
1: Performans. Ligin ilk maçı, önemli transfer.

0: Transferleri oldu. Evet. Bu transferler birbiriyle nasıl bir uyum yakalayarak sezona başlayacaklar? Çok heyecanlı olduklarını da biliyoruz daha önce yaptıkları açıklamalardan. Evet. Puan almaya geleceklerini net bir şekilde söylediler. Dolayısıyla enteresan bir maç, bir cümle alayım.
1: Enteresan bir maç. Biraz taraftarın yönü galibiyeti mi getirecek? Eksi duruma mı götürecek? Onu göreceğimiz bir maç sanki.
0: Peki. Suat Umurhan, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağlık. Sabah sporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Lukaku.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Bir reklam.
0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
10: Lütfen dikkat.
11: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
12: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca bu ekranlarda olacağız. Yayınımızın ilk saat diliminde haber başlıklarını, haber bültenini size sunacağız. Sonrasında 12 ve 14 arasında stüdyo konuklarımızla birlikte bu başlıkları değerlendireceğiz. İlk olarak haber bültenimize başlayalım. Çok dolu bir akışımız var bugün. Çünkü dün gece, hatta şöyle söyleyelim, 24 saatlik dilim içerisinde çok büyük yıldız transferleri yapıldı. Aslında bekleniyordu. Haftalardır konuşuyoruz. Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş, Juventus'la sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir takımla anlaşmayan, Avrupa'nın devlerini peşine takan Dušan Vlahović'i ikna etti ve Dušan Vlahović dün İstanbul'a geldi değerli izleyenler. Sırf futbolcu artık Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de boy gösterecek.
1: Beşiktaş yeni golcüsüne kavuştu. Siyah beyazlar her konuda anlaştığı Dušan Vlahović'i İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu havalimanında binlerce Beşiktaş taraftarı karşıladı. Yıldız futbolcu ilk sözlerini Türkçe dile getirerek şampiyon olmak istiyoruz dedi.
2: Şampiyon olmak istiyoruz. I'm very happy to be here. This is incredible.
3: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
4: Camiamız arkamızda olsun. Daha çok yıldız getireceğiz. Dušan dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz.
1: Vlahović ardından Beşiktaş taraftarına üçlü isimli tezahüratı yaptırırken rahat ve kendinden emin tavırları dikkat çekti.

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sırp golcü 5 sezondur İtalyan devi Juventus'un formasını giyiyordu. Juventus, Sırp futbolcu için Fiorentina'ya yaklaşık 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 13'ü ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan yıldız futbolcu 10 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Beşiktaş, Dušan Vlahović için Cuma günü saat 19.03'te imza töreni düzenleyecek.

0: Evet, Beşiktaş'ın transfer gündeminden şimdi ise maç gündemine geçiş yapalım. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu bileti alabilmek için ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Çekya temsilcisi Hrades Kralove'yi ağırlayacak.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff hedefi için sahaya çıkıyor.

Siyah Beyazlılar 3. eleme turu rövanşında Çeki ekibi Hradec Kralove'yi konuk edecek. Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla sahasında da galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano'nun ekibi ilk 3 resmi maçta da kalesini gole kapattı. Beşiktaş önceki turda Midtjylland'ı 1-0 ve

0: 2-0'lık skorlarla elemişti. Beşiktaş'ta Belçikalı yıldız Leandro Trossard'a siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkacak. Kırmızı kart cezalısı Kasum Otara ise mücadelede forma giyemeyecek. Çekya Ligi'nde şu ana kadar 3 maça çıkan Radet Kralove 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. David Horace'in çalıştırdığı Kralove hafta sonu Banik Ostrava'yı 2-1 mağlup etti. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Radet Kralove maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schneider düdük çalacak. Beşiktaş, Kralove'yi elemesi halinde Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya ekibi Kauno Žalgiris ile eşleşecek.
1: Beşiktaş'ın bu akşam oynayacağı Radet Kralove karşılaşması öncesinde basın toplantısında açıklamalar yapıldı. Dün Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano oyunculardan Rıdvan Yılmaz'la birlikte kameraların karşısına çıktı. İkili maçla ilgili değerlendirmelerde bulundular. Ancak Italiano'nun açıklamalarında en dikkat çekici bölüm Leandro Trossard'la ilgiliydi.
2: Sempre quello che ogni partita ha una storia diversa. Ogni partita è diversa l'una dall'altra.
3: Çok çok önemli maça çıkıyoruz. Bunun hepimiz farkındayız. Başladığımızdan itibaren sezona yani çok bir süre geçmedi. Ama belki de şu ana kadarki en önemli maçımıza çıkıyoruz. Ne kadar değerli olduğunu, maçın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda küçük bir avantaja sahip olabiliriz belki de. Ama Avrupa'da asla kolay maç yoktur. Her maç gerçekten bir savaş gibidir ve her maçın da hikayesi farklıdır. Bu haftada 4 tane idman yaptık. 4'ünde de bence gayet kaliteli idmanlar yaptık. Çok dikkatliydik hepimiz. Çünkü gerçekten önemini biliyoruz bu maçın. Savunmamız gerçekten mutluyum çünkü gol yemek istemiyorum. Asla rakibe yumuşak, hafif olduğunu, hissiyatını geçirtmiyor. Hep akıllı oynuyorlar. O yüzden savunmamdan dolayı çok mutluyum. Kimse takımda gol yemek istemiyor. Herkesin sahada bir açlığı var, bunu görüyorum. Yani sadece bu kaleci ve savunma üzerinden anlatılacak bir şey değil. Tamamen takım hakkında bahsediyorum. Çünkü savunma takım halinde yapılır. Sadece biz burada savunma hattından veya kaleciden bahsedemeyiz. Bu o yüzden beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şu ana kadar çok karakter ortaya koydular. Çok dikkatli oldular. Ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Herkesin hazır kalmasını istiyorum. Herkesin dikkatli olmasını, konsantre olmasını istiyorum. Çünkü yarınki maçı kazanırsak da %100 Avrupa kupalarında olacağız. Bu ne demek oluyor? Haftada 3 maç oluyor. Haftada 3 maç ne demek oluyor? Bütün takım oynayabilir anlamına geliyor. Herkes katkı yapmaya hazır oluyor. Herkes süre bulabiliyor. Yani herkes kendi değerini gösterebiliyor bir nevi. O yüzden yarınki maç çok çok önemli. Sada geldiğimizde de oyuncular daha hazır hissediyor. Çünkü bakıyorlar ben oynuyor muyum, oynamıyor muyum. Ve ona göre de hep hazır olmak zorundalar. Her şeyi bilmek zorundalar. Ve şu ana kadar ben bundan hep sonuç aldım. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Her idmanda daha da gelişiyor. Daha da kendini gösteriyor. Bunu söyleyebilirim. Yarın umarım süre alacak. Belki 20 dakika, belki yarım saat. Hani maçın durumuna göre yarın bir karar vereceğiz ama umarım gerektiği süreyi alabilir. Kendisi biliyorsunuz çok çok mükemmel, iyi bir oyuncu. Ama kondisyonu şu anda çok iyi bir seviyede değil, yani o bildiğimiz seviyede değil. Ama ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Yavaş yavaş o da bize katkı verecek. Biz de hepimiz o günleri bekliyoruz çünkü gerçekten muhteşem bir oyuncu kendisi.
2: Pozizione mi auguro di potergli dare minuti importanti.
4: Maç tabii ki de bizim için kolay olmayacak ama ilk maçta küçük de olsa bir avantaj sağladık. Açıkçası çok da iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum 10 kişi kalmamıza rağmen. Taraftarımızın desteğiyle bir hafta boyunca sıkış çalışmamızın emeğinin karşılığını yarın alacağımızı düşünüyorum. İnanın ki her gece bunun ayarını kuruyorum. Benim buradaki tek hedefim bu takım arkadaşlarımın, bu hocayla hep beraber, bütün camiamızla beraber başarılı olmak, bireysel performansını artırmak için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu kulübe layık olmak için. Takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyorum takım arkadaşlarıma, bize. Yani buradaki en büyük etkinin sezon başından beri sıkı çalışmanın ve takım içerisindeki kaybetmeme hırsının olduğunu düşünüyorum. Bu takımın her şey hak ettiğini düşünüyorum.

0: Yani biz önümüzde olan her şeyin talibiyiz. Ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ufacık bir negatiflikte bu takımın dalacağını artık düşünmüyorum. Geçen seneler birazcık bence öyleydi. Bunu hiçbir şekilde izin vermeyeceğimize inanıyorum. Tabii ki de bu yolda bazı zararlı şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Ama bunun bizi pes edeceğini düşünmüyorum.
1: Beşiktaş bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Hradec Krolova ile rövanş mücadelesine çıkacak. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna kalmaya çalışacak ve bir sonraki turda da rakibi Zalgiris olacak. Siyah beyazların Avrupa kupalarındaki karnesine bakalım şimdi hep birlikte. Beşiktaş bugüne kadar 261 maç oynadı Avrupa kupalarında. İç sahada da 131. resmi maçına çıkacak. Bu maçlara bakıldığında siyah beyazların toplamda 100 galibiyeti bulunuyor.
2: Beşiktaş, Hradec Krolova rövanşı ile birlikte Avrupa Kupalarında 262. maçına çıkacak. Siyah beyazlılar geride kalan 261 maçta 100 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 352 gol atan Beşiktaş kalesinde ise 395 gol gördü. Hradec Krolova karşısındaki ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan siyah beyazlılar Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaştı. Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 137. maçını oynayacak. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda geride kalan 136 maçta 60 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet yaşayan siyah beyazlı takım 213 gol atıp 180 gol yedi. Krolova rövanşı Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında evinde oynayacağı 131. maç olacak. Siyah beyazlılar daha önce oynadığı 130 iç saha maçında 65 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 201 gol atan Beşiktaş kalesinde 150 gol gördü. Beşiktaş Çekya takımlarıyla da 8. randevusuna çıkacak. Siyah beyazlılar daha önce Çekya ekipleriyle oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
1: Siyah beyazlı temsilcimize bu akşam oynayacağı karşılaşmada başarılar dileyelim ve Beşiktaş'ın transfer gündemiyle devam edelim. Son olarak Dušan Vlahović'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta savunmaya da takviye bekleniyor değerli izleyenler. Siyah beyazlar bu kapsamda Stuttgart forması giyen Jeff Chabot'u gündemine aldı.
3: Beşiktaş'ta Jeff Chabot transferi için pazarlıklar kızıştı. Siyah beyazlılar Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki Alman stoperi kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Stuttgart'ın Chabot için 15 milyon euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş'ın ise bu rakamı yüksek bulduğu ve 10 milyon euro seviyesinde ısrar ettiği belirtildi. Taraflar arasındaki 5 milyon euroluk farkın kapatılması için önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme yapılması bekleniyor. Ancak orta yol bulunamaması halinde Beşiktaş'ın Jeff Chabot transferini rafa kaldırabileceği öğrenildi. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Chabot, geçen sezon Stuttgart'ta 41 karşılaşmada forma giydi. Leipzig altyapısında yetişen futbolcu, Köln, Sampdoria, Spezia, Groningen, Sparta Rotterdam formalarını da giymişti.
1: Yayının başında da belirtmiştik, 24 saat içinde İstanbul'a arka arkaya yıldızlar geldi. Önce Dušan Vlahović'i gördük, sonrasında ise Romelu Lukaku transferini açıkladı Fenerbahçe. Sarı lacivertliler son olarak Avrupa'da Napoli'de forma giyen 33 yaşındaki Belçikalı yıldızla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
2: Fenerbahçe'nin uzun süredir süren golcü transferi görüşmeleri Romelu Lukaku ile birlikte sona erdi. Sarı lacivertliler yıldız futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu Fenerbahçe taraftarı havalimanında coşkuyla karşıladı. Son iki sezondur Napoli forması giyen golcü futbolcu çizme ekibiyle ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan yıldız santrfor, Napoli formasıyla 7 maça çıkarken bir gol attı. Lukaku kariyerinde daha önce Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi üst seviye takımların formasını giymişti. Romelu Lukaku, Belçika milli takımıyla da 132 maçta 93 gol 16 asist kaydetti.
1: Fenerbahçe bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde playoff turundan sonra lig aşamasına geçmek ve uzun süren Devler Ligi hasretini bitirmek istiyor. Bu kapsamda da en büyük güvence Fenerbahçe'deki dördüncü dönemini yaşayan teknik direktör İsmail Kartal. Şu ana kadar 4 resmi mücadeleye çıktı Sarı Lacivertler İsmail Kartal'la birlikte ve hatırlayacaksınız 99 puan toplanan dönemde Fenerbahçe'nin oyunu, özellikle hücumsal anlamdaki oyunu çok takdir topluyordu. Burada da aslan payı İsmail Kartal'a gitmişti. İsmail Kartal'la beraber Fenerbahçe yeniden o günlerine çok yakın.
3: İsmail Kartal 4. döneminde de dokunuşlarını hissettirmeye başladı. 65 yaşındaki teknik adam ilk 11'ini şekillendirirken oyun felsefesini de sahaya yansıtıyor. Gornik Zabrze eşleşmesinde oyunu nedeniyle eleştirilen Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında ise geçer not aldı. Sarı lacivertliler oynadığı 4 eleme maçında kalesinde yalnızca bir gol gördü. Rakiplerine sadece 2,17'lik gol beklentisi veren Fenerbahçe, savunmadaki etkili performansıyla dikkat çekti. İsmail Kartal'ın takımı 4 maçta 5 gol attı. Üretilen 7,81'lik toplam gol beklentisi hücumdaki potansiyeli ortaya koydu. Fenerbahçe pozisyonların bir bölümünü sonuçlandırmasa da oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazandı. Tecrübeli teknik adam savunma anlayışında da önemli bir değişime gitti. Geçtiğimiz sezon topa sahip olduğu bölümlerde savunma geçişlerinde sorun yaşayan Fenerbahçe, bu kez ön alan baskısıyla rakibi kendi kalesinden uzak tutmayı hedefliyor. 4 eleme maçında ortalama %63 topla oynayan Sarı Lacivertliler topa sahip olarak savunma yapmayı seçti. Mason Greenwood ve Marco Asensio'nun henüz tam anlamıyla devreye girmemesine rağmen temsilcimiz kapalı savunmalara karşı pozisyon üretmekte zorlanmadı. Bir İsmail Kartal klasiği olan orta sahaların kanat oyuncularıyla bağlantı kurması üzerinden gelişen hücum planı eleme maçlarında karşılığını verdi. Birçok pozisyon iç koridorda kurulan bağlantılar üzerinden geldi. Savunma hattını da önde konumlandıran Fenerbahçe hatlar arasındaki mesafeyi kısaltıyor. Böylece top kaybının ardından daha hızlı reaksiyon gösteren Sarı Lacivertliler karşı presle atak sürekliliğini sağladı. Sturm Graz karşısındaki iki maç İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de oynatmak istediği oyunun şifrelerini ortaya koydu.
1: Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin Romelu Lukaku transferinin ardından açıklamalar yaptı. Hem sözleşme ve anlaşma detaylarına ilişkin bilgiler verdi hem de Lukaku transferinin nasıl geliştiğini söyledi. Oğuz Çetin Lukaku bir karakter transferi dedi.
4: Sayın Başkan'a, yönetim kurulumuza, Cihan Kamer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok destekliyorlar bizi her konuda gerçekten. Bu forvet konusunda da uzun uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz. Buraya alınacak oyuncunun futbolculuk özelliklerinin yanında karakteristik özellikleri de çok önem kazanıyor. Özellikle şampiyonluğa oynadığımız bir yılda artık karakterli bir takım, tecrübeli, karakterli, kariyerinde önemli başarılar elde etmiş oyuncularla bu süreci bir yıl yürütmek gerçekten çok önemli. Genç oyuncular önemsiz demiyorum ama bu sene özellikle tecrübe her şeyin ötesinde, ama bu tecrübenin içinde de karakterler çok önemli. Neydin evet. Hakikaten karakteri gibi. İşte Şükrin yeri söylemiyorum. İşte Asensio'su, Greenwood'u, diğer Kerem'i, onları söylemiyorum. Hepsini bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla yapılan bu transfer de tamamen futbolculuk özelliklerinin yanında ondan daha da önemli olan bir karakter transferi diye düşünüyorum. Camiamıza, başkanımıza, Cihan Bey'e, yönetimimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasın diliyorum. Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirildi. Bunu duyurabilirim.
5: Evet.
4: Çok önemli bir oyuncunun Fenerbahçe'ye bu sene kazandırılmış olması

0: Gerçekten önemli. Geçen sene Napoli takımının Conte'nin özellikle ona olan ihtiyacından dolayı baskı yaparak Napoli'ye geri getirmeleri oldu. O Ocak, Şubat ayında geri getirmeleri, onu daha tam hazırlamadan ve doğru rehabilite etmeden sahaya sürmelerinden kaynaklı Mart ayının başında nükseden bir sakatlığı oldu. Ancak evet, kendisi çok kararlı bir şekilde kendi fizyoterapistiyle ve milli takım hocasıyla da konuşarak milli takımda yer alacağı ve orada da süre bulacağı konusunda anlaşarak o süreci bugüne kadar devam ettiren ve performansını her gün yükselten bir oyuncu konumunda. Ama bizim için bunun dışında önemli olan şu: Fenerbahçe diyor, başka bir şey demiyor gerçekten. Yani evet, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa giden bu yolda benim olmam lazım diyor. Ve bunu inanarak söylüyor. Bunun içerisinde herhangi bir menfaat gözetmiyor. Hatta kendi menfaatlerini Napoli'ye karşı, onların talep ettiklerine karşı bizden kendi fedakarlık yaparak 2 milyonunu silen, hatta daha da fazla ileri giden 150 bin euroyu bile talep eden kulübe cebinden o parayı ödeyen, maddiyatı hiç önemsemeyen, Fenerbahçe ile 1+1 sözleşme yapan, şampiyon olduğumuz takdirde ki olacağız, +1 seneyi kullanacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani maddiyattan ziyade kendisini Fener camiasıyla çoktan bütünleştirmiş, onu yaşayan ve buraya da çok büyük katkı vermek üzere gelen ve hocanın ve benim her dediğimi yapacak olan bir devden bahsediyoruz. Yani büyük bir karakterden,
1: evet,
0: bahsediyoruz.
1: Gerçekten önemli,
0: çok büyük
1: bir karakter.
0: De katkısı olacak diye düşünüyorum.
2: Fenerbahçe'nin fikstürüne bakalım şimdi. Sarı lacivertleri önümüzdeki 15 gün içinde çok kritik maçlar bekliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, ikisi Avrupa olmak üzere, toplamda 5 karşılaşmaya çıkacak bu 15 günlük süre içinde. 3'ü de Süper Lig'de.
3: Fenerbahçe'yi yoğun bir maç trafiği bekliyor. Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükselen Sarı Lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki maç programı netleşti. Fenerbahçe lig aşamasına kalabilmek için Fransız temsilcisi Lyon'la karşılaşacak. 15 Ağustos'ta başlayacak zorlu fikstürde İsmail Kartal'ın ekibi 3'ü lig, 2'si Avrupa olmak üzere kritik maçlar oynayacak. İlk olarak Süper Lig'de Gençler Birliği'ne konuk olacak Sarı Lacivertliler. 18 Ağustos'ta ise Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'u ağırlayacak. Sarı Lacivertliler 22 Ağustos'ta bu kez ligde Konyaspor'la Kadıköy'de karşılaşacak. Fenerbahçe 26 Ağustos'ta ise Lyon deplasmanında rövanşa çıkacak. Bu zorlu fikstürün son maçı ise 30 Ağustos'ta Samsunspor'la deplasmanda oynanacak. Böylece Fenerbahçe 15 günde 5 kritik maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında yükselmek isteyen İsmail Kartal ve ekibi 3'ü deplasman, 2'si de iç sahada yapılacak müsabakalarda en iyi sonucu almayı hedefleyecek.
2: Galatasaray gündemiyle devam edelim. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonluk elde ettikten sonra yeni sezonun açılışını yapacak Çorum Futbol Kulübü karşısında 14 Ağustos'a, yani yarın, Sarı Kırmızılar yeni sezonda perdeyi açıyor. Ancak Galatasaray'da özellikle bu yaz transfer dönemi oldukça sessiz geçti. Hazırlık maçlarından istenilen sonuçlar almadı. Dolayısıyla da Galatasaray taraftarının ciddi bir tepkisi söz konusu, hem hazırlık maçlarında tribünlerde hem de sosyal medyada. Galatasaray yönetiminden de taze bir açıklama var. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in açıklamalarına gideceğiz şimdi. İki alkış almak için Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım dedi.
4: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor. Çok yorum yapılıyor. Galatasaray'ların heyecanını da beklentisini de çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek, bu kötülüğe bulaşmamak.

0: içindir. Ama konu Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık ettiğimiz noktasına kadar geldi değerli Azerim. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a ve Galatasaray'ı yöneten benim onuruma yönetilmiş, hem değerli arkadaşlarım hem de şahsıma yönetilmiş çok büyük bir iftiradır. Bu konuda en ufak bir imayı kabul etmem, sineye çekmem. Sadece ben değil, Galatasaray'ın herhangi bir başkanı ya da yönetim kurulu üyesi için bu imayı yapanlar, bu kulübün 120 yılı aşkın ve camiamızın 500 yılı aşkın şerefli geçmişine de iftira atmış olduklarının farkına varmalılar. 4 yıl üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Ekonomisini düzelten bir Galatasaray var. Dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Benden tüm bu emeği ve başarılı gidişatı çöpe atıp sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler, eğer böyle birileri varsa şunu bilsinler ki bunu yapmayacağım. İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkta, aynı sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü sezon başlıyor futbolda. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını dinledik. Yine şampiyon olacağız dedi. Zaten son 4 yıla bakıldığında Galatasaray'ın Süper Lig'de bir dominasyon kurduğunu da görüyoruz. Hedefinde 5. şampiyonluk olduğunun altını çizdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Yeni sezona Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla çıkacak değerli izleyenler. Yarın Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun perdesi 21.30'da Galatasaray'ın stadında Rams Park'ta açılacak. Şimdi maçın detaylarına bakalım.
2: Galatasaray yeni sezona alışık olduğu 11 ile başlayacak.

0: Okan Buruk, Çorum Futbol Kulübü maçının kadrosunu belirledi. Sarı Kırmızılılarda kalede Uğurcan Çakır olacak. Savunma hattı Şalay, Lemina, Abdülkerim ve Jakobs'tan oluşacak. Dünya Kupası sonrası tatile çıkan ve takıma en son dahil olan Sanchez'in ise yedek kulübesinde olması bekleniyor. Orta sahada Torreira-Sara ikilisine görev verecek Okan Buruk, sağ kanatta Sané, sol kanatta Barış Alper'i değerlendirecek. Yaz döneminin en çok konuşulan mevkisi olan 10 numaradaysa Yunus Akgün forma giyecek. Galatasaray'ın en büyük gol umudu yine Victor Osimhen olacak. Sarı Kırmızılıların tek transferi Leslie Ugochukwu ise yedek kulübesinde yer alacak.
1: Galatasaray taraftarlarının gözü kulağı transfer gelişmelerinde. Sarı Kırmızılar uzun bir süredir Rafael Leao ile ilgileniyordu. Ancak son dönemde listeye Arsenal'dan Gabriel Martinelli dahil olmuştu. Ancak Arsenal'dan tek listeye giren

0: Yani isim Gabriel Martinelli değil, Galatasaray aynı zamanda Arsenal'ın İngiliz orta saha oyuncusu Ethan Nwaneri'yi de gündemine aldı.
1: Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol kanat için Gabriel Martinelli üzerine yoğunlaşan sarı kırmızılılar 10 numara bölgesi içinde yine Arsenal'dan Ethan Nwaneri'yi gündemine aldı. Arsenal altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu geçen sezonun bir bölümünü Marsilya'da kiralık geçirdi. Nwaneri Fransız ekibinde çıktığı 11 müsabakada 2 gol 1 asist katkısında bulundu. Teknik direktör Okan Buruk'un da sıcak bakmasının ardından yönetim 2030'a kadar kontratı bulunan genç oyuncu için temaslarını hızlandırdı. Galatasaray Nwaneri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Arsenal'ın ise yüksek bonservis beklentisinden geri adım atmadığı belirtiliyor. Rafael Leao ile bireysel şartlarda anlaşan sarı kırmızılılar, Milan'ın yüksek bonservis talebinde indirime gitmemesi sebebiyle Gabriel Martinelli'yi alternatif isim olarak belirlemişti. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile ilgili girişimlerini sürdüren Galatasaray, Martinelli'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için Arsenal'la pazarlık yapıyor. Transferdeki sessizliği bozmak isteyen Galatasaray, Arsenal'lı oyuncuları kadrosuna katması halinde iki bölgeyi birden güçlendirmiş olacak.
0: Galatasaray orta saha ve savunmaya takviye yaparken bir yandan da yıldız futbolcusu Victor Osimhen'i yedekleyebilecek. En az onun kadar kaliteli de bir santrfor arayışında değerli izleyenler. Sarı Kırmızılar bu kapsamda Fransa'nın Monaco ekibinden Balogun'u gündemine aldı.
1: Galatasaray'da forvet transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası bu mevkiye takviye planlayan sarı kırmızılıların Monaco forması giyen Follarin Balogun'un transfer şartlarını sorduğu iddia edildi. İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüpleri de 25 yaşındaki forvet için devrede. Monaco'nun ise 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Balogun'la ilgilenen kulüplere olası transferin şartlarını ilettiği aktarıldı. Balogun'un adı yakın zamanda Premier Lig ekiplerinden Tottenham'la da anılmıştı. Ancak İngiliz kulübü cephesinde şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı. Arsenal altyapısında yetişen Balogun, Middlesbrough ve Reims formaları da giydi. ABD'li forvet Monaco'da geçirdiği son sezonda 43 maçta 19 gol ve 4 asist üretti. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya sonun 6 turunda elenen ABD formasıyla mücadele eden Balogun oynadığı 4 maçta 3 gol kaydetmişti.
0: Trabzonspor'un transfer gündemine bakacağız şimdi. Bordo Mavililer geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz sansasyonel bir transfer yaptı ve Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Hala etkileri devam ederken Trabzonspor transfer çalışmalarında hız kesmiş gibi görünmüyor. Önümüzdeki günlerde hatta belki önümüzdeki saatlerde bir Darwin Núñez transferi de resmileşebilir. Ancak Trabzonspor'un arayışları da sürüyor bir yandan. Alternatiflere de bakıyorlar. Trabzonspor'un listesinde geçtiğimiz yıl Atalanta'da kiralık olarak forma giyen bonservisi Milan'da bulunan Yunus Musa'yı gündemine aldı.
2: Trabzonspor'da merkez orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basınına göre Milan forması giyen ABD'li futbolcu Yunus Musa'nın menajerler aracılığıyla Bordo Mavililere önerildiği iddia edildi. (Gülüyor) 23 yaşındaki oyuncuyu beğenen teknik direktör Fatih Tekke'nin de Musa'nın transferine sıcak baktığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi ise futbolcu için şartları ve olası transfer formülünü değerlendiriyor. Milan, Musa, Ağustos 2023'te Valencia'dan 20 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan futbolcu düzenli forma şansı bulmakta da zorlandı. Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in Musa yeni sezon projesinde tutmak isteyebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz dönem Atalanta'ya kiralanan Musa, İtalyan ekibinde 27 maça çıkarken sadece 6 karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. ABD'li oyuncu bu süreçte 2 gol ve 1 asist kaydetti. Yunus Musa'nın Milan'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in flaş takımlarından Samsunspor savunmasını Gabriele Guarino ile güçlendirdi.

0: karşıya geldi ve mücadelede kazanan yine Paris Saint Germain oldu değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazanmışlardı. Böylelikle UEFA Süper Kupayı da üst üste ikinci kez müzesine götürdü.
1: 2026 UEFA Süper Kupa finali Avusturya'nın Salzburg kentinde oynandı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Süper Kupa'nın son sahibi Paris Saint Germain, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Paris Saint Germain 20. dakikada Kvaratskhelia ile öne geçerken Aston Villa 45'te Maggio ile durumu eşitledi. Fransız ekibi Désiré Doué ile 61. dakikada yeniden öne geçti ve maç sonuna kadar skoru korumayı başardı. Paris Saint Germain böylece UEFA Süper Kupayı üst üste ikinci kez kazanma başarısı gösterdi. Luis Enrique'nin öğrencileri geçtiğimiz sezonda finalde Tottenham'ı penaltılarla 4-3 geçmiş, kupayı kulüp tarihinde ilk kez Paris Saint Germain müzesine götürmüştü. Paris Saint Germain, Milan ve Real Madrid'in ardından UEFA Süper Kupayı üst üste iki kez kazanan üçüncü takım oldu. Organizasyonun 1972'de gayri resmi olarak düzenlenen ilk maçını kazanan Ajax, sonraki yıl ilk resmi maçı da kazanan ekip olmuştu.
0: Milli futbolcumuz Enes Ünal eski takımlarından Hetafe ile anlaştı. İngiltere'de Bournemouth forması giyen Enes Ünal kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlanıyor. Başarılı forvet La Liga ekibi Hetafe ile Prensip'te anlaştı. Sakatlıklar nedeniyle adada istediği süreleri bulamayan Enes, kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği eski takımında yeniden çıkış arayacak. İspanyol basınına göre milli oyuncumuzun isteği ve fedakarlığı bu transferde önemli rol oynadı. Geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla çoğunlukla sonradan oyuna dahil olan Enes 24 maçta bir gol kaydetmişti. ...2026 Dünya Kupası'na hayal kırıklığıyla veda eden ve FAS'a elenen Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman'la yollar ayrılmıştı hatırlayacağınız üzere. Hollanda Futbol Federasyonu milli takımın yeni teknik direktörünü duyurdu. Milli takımın başına efsane Barcelona'lı futbolcu Xavi Hernandez getirildi.
1: Hollanda milli futbol takımının yeni teknik direktörü Xavi Hernandez oldu. İspanyol çalıştırıcı Hollanda Futbol Federasyonu'yla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği Barcelona'nın efsane futbolcularından Xavi 2 yıldır takım çalıştırmıyordu. 46 yaşındaki antrenör toplam 20 yıl formasını giydiği Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Katar'ın El Sadd takımına transfer olmuştu. Sahalara veda ettikten sonra 2 yıl El Sadd'ı çalıştıran Xavi 2021-2024 yılları arasında ise Barcelona'da görev yaptı. Xavi Hernandez'in teknik direktör olarak El Sadd'la 6 kupası, Barcelona'yla da La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası bulunuyor. Hollanda milli takımı Ronald Koeman yönetiminde katıldığı Dünya Kupası'nda FAS'a elenmiş ve son 16'ya kalamadan eve dönmüştü. Koeman turnuvanın ardından görevden ayrıldığını duyurmuştu.
0: İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Roma milli futbolcumuz Zeki Çelik'in ardından aradığı sağ beki buldu değerli izleyenler. Başkent temsilcisi son olarak Atletico Madrid'de forma giyen 28 yaşındaki Molina'yı kadrosuna kattı.
2: Roma Zeki Çelik'in boşluğunu dünya şampiyonu Apoletti Molina ile doldurdu. İtalyan ekibi Arjantinli futbolcu için Atletico Madrid'e 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı Kırmızılılar başarılı savunma oyuncusuyla 2030 yılına dek sözleşme imzaladı. Yaz transfer döneminin başında Zeki Çelik'i Juventus'a kaptıran başkent ekibi sağ bek mevkisini de böylece güvence altına aldı. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 46 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Arjantin milli takımıyla 65 maça çıkan tecrübeli savunmacının kariyerinde bir Dünya Kupası şampiyonluğu da bulunuyor. Molina bu yaz düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda da final oynama başarısı göstermişti.
0: Bir zamanlar Avrupa futbolunun göz bebeğiydi. Bütün devler peşinde koşuyordu. Paul Pogba kariyerinde çok fazla inişler çıkışlar yaşadı. Özellikle doping yüzünden aldığı ceza ile birlikte kariyerinde dibi görmüştü Fransız futbolcu. Yeniden ayağa kalkmaya çalışıyordu son dönemlerde. Ancak bir türlü o istediği yükselişi gerçekleştiremedi. Monaco'da da kredisi bitmiş gibi görünüyor.

0: Bir dönemin en büyük yıldızlarından Paul Pogba için Monaco macerası da sona ermek üzere. 33 yaşındaki oyuncu doping nedeniyle aldığı 2 sezonluk ceza sonrasında sakatlıklar nedeniyle sahalara dönmekte zorlandı. Geçtiğimiz sezon sadece 6 maça çıkabilen deneyimli orta saha Monaco'nun gönderilecekler listesine eklendi. Hazırlık maçlarında da sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyen ve son antrenmanda yeniden sol uyluk kasından yaralanan Pogba'nın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Kulübün genel direktörü Thiago Scuro da bu transferin bir başarısızlık olduğunu kabul eden yönde demeçler verdi. Paul Pogba'nın kariyerimdeki ikinci şansım diye adlandırdığı ve mutluluk gözyaşlarıyla başlayan Monaco kariyeri büyük ihtimalle hayal kırıklığıyla bitecek.
1: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de yeni teknik direktör Xabi Alonso önderliğinde transferler devam ediyor. Maviler son olarak Rayo Vallecano forması giyen Pep Chavarria'yı kadrosuna kattı.
2: Chelsea yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
3: Una carrera futbolística construida a base de esfuerzo, determinación.
2: Xabi Alonso yönetiminde kadrosunu yenileyen Londra ekibi Rayo Vallecano'nun sol beki Pep Chavarria'yı renklerine bağladı. 28 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı. İngiliz basınına göre Chelsea transfer için 16.3 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 1.7 milyon sterlin bonus da bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano'nun UEFA Konferans Ligi finaline yükselmesinde önemli rol oynayan Chavarria, İspanyol ekibinde tüm kulvarlarda toplam 125 maça çıktı. Hem dörtlü savunmada sol bek hem de kanat beki olarak görev yapabilen İspanyol oyuncunun Real Madrid'e transfer olan Marc Cucurella'nın ardından oluşan boşluğu doldurması bekleniyor. Transferin ardından konuşan Chavarria ise Chelsea'ye imza atmayı bir rüya olarak nitelendirdi ve takımın başarısı için çok çalışacağını söyledi.
1: Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians 32 yaşındaki futbolcu Memphis Depay'la yollarını ayırma kararı aldı.
4: Memphis Depay serbest kaldı. Corinthians kulübü Hollandalı yıldızın sona eren sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Brezilya ekibi kararın yalnızca kulübün mali yapısı göz önünde bulundurularak alındığını belirtti. 32 yaşındaki futbolcu 3 sezon formasını giydiği Brezilya ekibinde 79 maçta 20 gol ve 15 asist üretti. Depay bu 3 sezonda Paulista şampiyonası, Brezilya kupası ve Süper Kupa Rey zaferleri yaşadı. Kariyerine PSV'de başlayan Hollandalı yıldız, Manchester United, Lyon, Barcelona, Atletico Madrid gibi ekiplerin formasını giydi. Milli formayla 55 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, ülkesinin en çok gol atan futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor. 32 yaşındaki futbolcunun adı sık sık ülkemizde de anılmıştı.
1: Bu haberle Spor Ajansı programının ilk bölümünü tamamlıyoruz. Saat 12'de stüdyo konuklarımızla birlikte yeniden karşınızda olacağız.
5: Şimdi tabii Avrupa maçları başka bir maç. Bizim ligdeki maçlar başka bir maç. Ama şu var. İsmail Hoca vazifeye başladıktan sonra oynanan maçlar var, Avrupa Kupası maçları. Orada bir şey dikkatimi çekti. Oyun disiplini ne genelde hakimdi Fenerbahçe. Yani oyun disiplini derken şöyle, işte oyunun bazı bölümlerinde toplu bir savunma yapmak gerekebilir. Bazı bölümlerinde topluca hücuma çıkmak gerekebilir. Bazı bölümlerde de daha organize

0: dağılarak oynamak gerekebilir. Umarım Lyon maçı öncesi, işte bunları biz nasılsa eledik, gol de atamadılar, temizleriz, göndeririz Lyon'u diye düşünmezler. Burası çok önemli. Lyon, Fransa Ligi'nin önemli takımlarından biridir. Yıllardır. Buraya kadar gelmiş olduğuna göre o da, demek ki Lyon-Fenerbahçe maçı veya Fenerbahçe-Lyon maçı bundan evvelkiler gibi rahat skor elde edilebilecek maç olmayacak. İsmail Hoca zaten bunun herhalde farkındadır, yılların futbol adamı olarak. Onun için daha dikkatli olunması gerekir. Tabii ki böyle bir etaptan çıktıktan sonra Türkiye Ligi'nde, bizim Süper Lig'de de Fenerbahçe'nin futbolunun olumlu etkilenmiş olduğunu göreceğimizi sanıyorum. Tabii düdük çalar, maç başlar, her şey değişebilir. Bu nedenle çok net, işte bu budur, budur demem. Maçı seyrederim, bir 10 dakika, 15 dakika. Bakarım takımlar neyi düşünmüş, neyi planlamış aşağı yukarı. Hepsini tabii bilmek mümkün değil. Ondan sonra daha sağlıklı bana göre bir değerlendirme yapabilirim. Ama bu maçlarda elde edilmiş skorlar Lyon maçı için, ya işte burada Lyon ne olacak, onu da temizleriz anlamı taşımamaklıdır diye düşünüyorum. Şimdi Vialovic Yugoslav galiba. Eski yani Yugoslav.
1: Sırp.
0: Sırp işte yani. Ben onlara hep Yugoslav derim de. Şimdi o Yugoslav coğrafyasından, yani bugün Antalya Sırbistan coğrafyasından gelen oyuncular, hangi takıma gelirlerse gelsinler, başarılı olmuşlardır. Aldıkları paranın hakkını ödemişlerdir. Burada bu bir takım oyunudur futbol. Demek ki ülke insanı arasında, ülke yaşantısı arasında, ülke şartları arasında bir benzerlik olmasa da sıcaklık var demektir. Bu çok önemlidir. Bu nedenle Beşiktaş'ın da bu tip oyuncularla transfer edip, oyuncuları transfer edip kadrosunu genişletmesini şu anda diyemeyeceğim ama güçlendirdiğini söyleyebilirim. Ama tabii her şey düdük çaldıktan sonra belli olacak. Ama Beşiktaş şu anda oynadığı Avrupa Kupası maçlarında gol yemedi. Ben öyle hatırlıyorum, değil mi? Bu önemli. Kalecisi galiba Almanya'dan geldi, yanlış hatırlamıyorsam. Yani hemen önce şunu da vurgu yapmak isterim. Zaten köşemde de yazdım, yarın Türkiye Gazetesi'nde çıkacak inşallah. Şampiyonluk, Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Galatasaray yalnız kalmayacak, bunu bilsinler. Bunun altını çiziyorum. Beşiktaş'ın bu dönemde ölçülü hareket ettiğini görüyorum, tahmin ediyorum. Bildiğim kadar, öğrendiğim kadar. Salah'ta da bundan vazgeçtiler. Yani şimdi şöyle bir şey olur. Alırsın alırsın birini, aybaşı gelir, para yok, sıkıntı var. Herif der ki hadi ya. O kadar oynar. Onun için ben burada Beşiktaş'ı ölçülü davranmış kulüp olarak görüyorum. Hatta Galatasaray da öyle. Hatta Galatasaray da öyle davranıyor şu ana kadar. Ama eleştiriler var. İşte Galatasaray tribünleri özel bir maçta da olsa yönetimi protesto ediyor. İşte nerede ya, hani kimlikini aldın, almıyor musunuz falan filan diye. Şimdi ben sana sorayım Salih'cim, siz daha yakından ilgileniyorsunuz. Galatasaray'da Icardi'nin dışında giden oldu mu? Yani bugün Galatasaray takımının ideal 11'i sahaya çıkıyor deseler herkes ezbere okuyabilir o takımı. Değil mi? Geçen sene kalecisi işte malum. Şimdi oturmuş, birbirine alışmış oyunculardan kurulu bir ekip, yarısından fazlası yenilenmiş bir takımdan daha başarılı olur. Yani futbol bir takım oyunu. 105'e 68 bir alanda oynanıyor. 7000 küsür metrekare. Şuradan ben bu topu aldığımda giderken alışmış bir takımda bakarım Salih şuradan boş kaçıyor, atarım önüne. Ama topladığım bir takım, yarısından fazlası yeni olan bir takımda onu Salih'e atmaz, döner buradaki Ahmet'in ayağına atar, onu da rakip kapar. Şimdi benim merakım şu, yönetimle, kim varsa yönetimde bu işlere kullanılan, Okan Hoca hiçbir görüşme yapmadı mı? Bunu merak ediyorum. Ha, görüşmüş olabilirler. Okan Hoca der ki yok, ben kimseyi istemiyorum. Benim de yedeğim de var, asil zaten var. Yönetim de der ki tamam hocam, sen nasıl istiyorsan öyle olsun demek zorunda zaten. Bu mu oldu bilmiyoruz. Bir tek Icardi gitti galiba, değil mi? Bence Icardi'nin gitmesi Galatasaray için iyidir. Neden? Şimdi Osimhen diye bir adam var. Asil oyuncu. İlk 11'in adamı. Arkada Icardi gibi bir adam bekliyorsa o takımda sıkıntı baş gösterir. Buna benzer bir takım şeyler daha var, uzatmayalım. Icardi'nin hadi bana eyvallah deyip gitmesi, Galatasaray'ında tamam hadi güle güle hizmetine teşekkür ederiz demesi bence en doğru karardır. Ha, Osimhen'in yedeği kim olur? Son 20 dakika çıkar 4-0'lık maçtan sonra onun yerine oraya kim girer? Onu bilmem. Yani Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımın teknik direktörüyle başkanı veya işte birkaç yöneticisi oturup bu transfer işiyle ilgili konuşma yapmamışlarsa bana göre yanlış. Yapmışlarsa da sonunu merak ediyorum. Hazırlık maçı başka bir şeydir. Hele ki büyük takım ise, tabii ki oyuncuları da büyük oyunculardır alınan sonuçlar açısından. Hazırlık maçında büyük demez. Alır verir, giderse top ayağına arkadaşını, gider gitmezse de yapar. Hazırlık maçını lig başlarken, ligde de bunlar böyle tepe taklak gider diye yorumlamak bana göre yanlış. Yanlış. Hazırlık maçı şu demektir. Futbolcuyu oynanacak olan resmi müsabakalara her türlü hazırlayabilmek. Adele yapısı olarak, akciğer, nefes alışverişi olarak filan bir sürü şey. Galatasaray takımı oyuncu olarak bu hazırlık döneminde yapmış olduğu çalışmayı yeterli buluyor mu? Önemli olan o. Bunu da en iyi Okan Hoca bilir. Okan Hoca şunu diyor mu? Ben çok iyi çalıştım, biz ligi hazırız mı diyor? Yoksa biz çalıştık malıştık falan filan ama işte 3-4 tane oyuncuya ihtiyacımız mı var dedi. Bunları bilmiyoruz. Eğer böyle 3-4 tane oyuncuya ihtiyacım var dediyse o zaman ben Galatasaray Başkan ve Yönetimine sorarım. Kulaklarınız duymuyor mu sizin diye, ama varsa. Şimdi valla Salah denen oyuncuyu dünyada tanımayan yok. Bugüne kadar oynadığı kulüpler çok büyük firmalarda çok büyük işler yapmış bir oyuncu. Öyle değil mi? Gol krallığı falan da var yanılmıyorsam. Geldiği yer Trabzon. Bence, bu benim kendi görüşüm, Muhammed Salah Trabzon'a gelerek doğru yaptı. Nesini doğru yaptı ama? Geçmişine

saygı gösterdi. Bu ne demek biliyor musun? Ben Trabzon'da da, işte Liverpool'da falan da oynadım. Bilmem nerede, bilmem ne oynadığım gibi oynayacağım. Hazırım. Şimdi benim merakım şu. Acaba Muhammed Salah veyahut menajeri, biz Trabzon'a gidelim. Daha şeyli, korunaklı bir şehir. Orada eski başarımızı, yani bugüne kadar gösterdiğimiz başarıyı rahatlıkla göstereceğimiz yer diyerek mi Trabzon'u tercih ettiler? Onu çok merak ediyorum. Çünkü Muhammed Salah İstanbul'da üç büyüklerden birine gelse idi, ben bugüne kadar gösterdiği başarıyı gösterebileceğini beklemezdim. Bak, İstanbul'a gelseydi. Ama Trabzon'a gitti. Acaba bu yüzden mi orayı tercih ettiler? Trabzon'a gittiler. Fenerbahçe, Galatasaray, hatta Beşiktaş dururken. Bence iyi bir araştırma yapmışlar. Etrafları zaten zengindir. İşte İstanbul'a giderse aman ah falan filan. Onun için ben Muhammed Salah'ın Trabzon'u tercih edişini, oraya gidip imza atışını çok doğru buluyorum. Çok doğru.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: yaparsın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL.

0: İtefix, alışılmadık alışveriş.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Reklam. A-Spor Radyo.
4: A-Spor Radyo canlı yayın.
5: Gelişmelerini konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Seyit Ateş ve Onur Özkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş.
5: Evet, Türk futbolunda çok heyecanlı saatleri geride bıraktık. Geride kalan saatlere bakıldığında iki tane yıldız peş peşe geldi. Fenerbahçe'de Romelu Lukaku, Beşiktaş'ta ise Dušan Vlahović'i karşıladı futbol severler. Zaten uzun zamandır konuşuyorduk. Fenerbahçe'de Romelu Lukaku gelecek mi, gelmeyecek mi? Beşiktaş Dušan Vlahović'i ikna edecek mi, edemeyecek mi derken iki kulüpte oyuncular da mutlu sona ulaştılar. İlk olarak Beşiktaş'la başlayalım. Dušan Vlahović biraz daha geç geldi. Daha doğrusu uzun zamandır konuşuyorduk Lukaku'ya nazaran ve daha böyle genç oyuncu olduğu için biraz ona öncelik verelim istiyorum açıkçası. 26 yaşında Juventus'ta son olarak istediği gibi gitmedi işler. Sözleşmesi sona erdi ve yeni bir sözleşme imzalamadı herhangi bir takımla. Avrupa'nın dev kulüpleriyle ismi anılıyordu. Atletico Madrid'le, Inter'le adanılıyordu. Ancak burada bu pazarlıkta kazanan Beşiktaş oldu. Sırp futbolcu bundan böyle Beşiktaş forması giyecek. Şimdi sıcağı sıcağına bir transferi yorumlayalım istiyorum. Sevgili Seyit Ateş, sizinle başlayalım. Evet. Beşiktaş tabii bir Muhammed Salah hayal kırıklığı yaşamıştı. Orada her ne kadar başkan masadan biz kalktık, biz istemedik dese bile Beşiktaşlar oyuncu Trabzon'a gittiği için bunu bir transfer çalımı olarak yorumlamıştı. Beşiktaş yönetimini biraz suçlamışlardı. Ancak siyah beyaz yönetim galiba taraftarın yüzünü kara çıkarmadı diyebiliriz Vlahović'le birlikte.
6: Evet, tabii bugün 13 Ağustos Beşiktaş tarihinin çok önemli bir günü. Bugün Süleyman Seba'nın ölüm günü. Kendisine de buradan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Salah transferinde Beşiktaş çalım mı yedi ya da Beşiktaş masadan kalktı? Beşiktaş'ın şeyi şu, biz masadan kalktık. Masadan kalktıktan sonra yani tabiri caizse mal ortada, yani Salah masanın üzerinde, taliplisi varsa alır. Trabzon'da aldı. Doğru iş mi yaptı? Evet, çok doğru iş yaptı. PR açısından çok önemli bir transfer Salah. Salah başarılı olur mu olmaz mı Trabzon'la ilgili konuşursak o bahsede birkaç cümle söyleriz. Ancak Trabzon'a hayırlı olsun. Trabzon önemli bir iş başardı. PR açısından çok fazlasıyla önemli bir iş yaptı. Vlahović transferini geçen haftadan itibaren artık Beşiktaş gündemine almıştı. Çünkü Salah'ın transferini biraz olsun, yani taraftardaki hayal kırıklığını biraz olsun durdurma adına bir yıldız getirmesi lazımdı. Vlahović de bana göre Avrupa'nın önemli santforlarından biri. Yani Juventus'ta başarısız olmuş olabilir son sezonunda. Ancak Juventus'a da 80 milyon euroyla transfer yapmış bir Vlahović'ten söz ediyoruz. 26 yaşında. Burada göstereceği performansla beraber Avrupa'ya yeniden gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü genç olması Beşiktaş'ın bir avantaj. Yani kendisi için de Beşiktaş'ın avantaj. Beşiktaş artık Avrupa kupalarındaki başarısı, Türkiye Ligi'nde göstereceği performansla Vlahović kendisine yeni bir alan açmış olacak. Hem Vlahović açısından hem de Beşiktaş açısından bence bu transfer çok doğru bir transferdi. Avrupa'da başka kimi alırsınız? Beşiktaş bu Salah acısını dindirme adına ya da bu şeyi giden gidişatı durdurma adına, taraftarı mutlu etme adına Sorloth alınabilirdi, Vlahović alınabilirdi, Lukaku alınabilirdi. Ama diğer ikisine nazaran avantaj itibariyle, yaş avantajı itibariyle ben Vlahović'i görüyorum. Vlahović Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Bana göre olur. Çünkü Beşiktaş hocası kendisiyle beraber yıllarca Vincenzo Italiano birlikte çalıştılar. Hatta başarılı da oldular. Zaten o başarıdan sonra transfer yaptı. Onun için eski hocasıyla buluşması da onun için büyük bir avantaj. Sırp oyuncular da bize çok şey değiller. Uzak bir yerde değil, uzak bir ülkede değil. Örf, adet, gelenek olarak da çok birbirimize benzeriz. Burada Boşnak vatandaşlarımız var. Onlarla iç içe yaşıyoruz. Hepsini de biliyoruz.

0: Dün işte Vlahovic gelirken de çok net bir Türkçe ile, yani şampiyon Beşiktaş gibi Türkçe kelimeler de kullandı. Bu Beşiktaş taraftarının nezdinde de çok olumlu karşılandı. Ben Vlahovic'i nokta transfer, Beşiktaş'ın yaptığı doğru transfer olarak görüyorum. İnşallah sonu da iyi olur diye cümlemi bağlayayım.
1: Onur Özkan, devam edelim. Şimdi evet, geçtiğimiz sezon Juventus'ta çok forma giyemedi. Ciddi de bir sakatlık yaşadı.
2: Evet.
1: Ama sezonu kötü kapatmayan bir Vlahovic gördük. Özellikle Mayıs ayında 4 golü var. Ayın oyuncusu seçildi. Yani tam böyle toparlanma sinyali vermişti ki Juventus'ta yakın zamana kadar aslında Vlahovic'e devam etmek istiyordu. Orada sportif sebepler değil de biraz mali açıdan anlaşmazlıklar yaşadılar. O yüzden Vlahovic'le devam etmeme kararı aldılar. Yoksa sportif anlamda oyuncunun geleceğine, potansiyeline inanan bir Juventus vardı. Bu bağlamda Beşiktaş adına umut verici diyebiliriz.
3: Ya %100 bir kere şunu söyleyelim. Genel anlamda bir yorum yapayım. Ülke futbolunda bir dönüm noktası yaşıyoruz bence. Bu sezon ve geçtiğimiz sezon da katalım bunun içine. Yani artık Avrupa futbolunun, dünya futbolunun gözden düşmüş, eskimiş, kimsenin istemediği yıldızlarını değil, tam tersi dünya futbolunun tam merkezinde olan birçok kulübün çok fazla istediği, peşinden koştuğu oyuncuları da artık buraya getirebiliyoruz. Şimdi bunun tabii ki ekonomik gerçekliğimiz içindeki yeri ne kadar doğru, o ayrı bir konu. Yani işin hani taraftarlar hep bize kızıyor ya, muhasebecilik yapmayın diyorlar ya. İşin muhasebecilik kısmından girecek olursak çok hani oturtacak bir tarafı yok bu işin. Yani ekonomik gerçekliğimiz ve harcamalarımız uyuşmuyor birbirle. Bu çok net. Ama şöyle bir gerçeklik daha var. Şu anda baktığımız zaman dört büyük kulüp özelinde bunu söyleyebiliriz. Avrupa'nın belki de Premier Lig sonrası en yüksek maaşlarını verebilen ligi haline geldik bir anda. Yani bu bir yandan güzel bir şey. Futbol sever gözüyle bakıldığı zaman bizim asla buraya geleceğini düşünmediğimiz birçok oyuncuyu bugün gidip tribünde canlı olarak izleme şansını yakalayabiliyoruz. Burada yorumlama şansını yakalayabiliyoruz. Bu kıymetli futbol sever gözünde, ama işin ekonomik açıdan sürdürülebilir olması çok kolay gözükmüyor. Bunun altını çizelim. Yani futbol sever gözüyle çok olumlu bir durum, ama ekonomik kısımda sürekli büyüyen borçlar, artan maliyetler ve ona rağmen yapılan çok ciddi harcamalar. Yani şöyle, sen dedin ki Juventus kulübü, Juventus Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi, evet, büyük ekonomilerinden bir tanesi. Dedin ki ya, Juventus kulübü ekonomik bir karar aldı dedin Vlahovic'le alakalı. Yani Juventus kulübünün devam edip etmeme konusunda imtina ettiği ekonomik olarak bir oyuncuyu biz buraya getirebiliyoruz. Yani bu hem çok güzel, çok hoş bir durum, ama aynı zamanda da umarım bunu sürdürebilir bir hale getirebiliriz ve yani bugün bizim sevindiğimiz yıldızlar bundan 3-4 sene sonra bizi başka bir noktaya, olumsuz bir noktaya ekonomik olarak getirmez. İşte Galatasaray'ın Osimhen transferi. Yani aldığı maaş, şu an Osimhen'in net maaşı Avrupa'nın 5 büyük liginde 10 futbolcuda falan var. Bak, net maaştan bahsediyorum. Yani biz ne kadar kazanıyoruz ki bu maaşları verebiliyoruz? İşte Fenerbahçe'nin Kante transferinin maliyeti, Trabzonspor Muhammed Salah'a getirdi. Dolayısıyla işin iki kısmına da bence bakmamız gerekiyor ve taraftarlar bizi kızıyor bunu konuştuğumuz zaman, ama biz bunları da konuşmak zorundayız. Şimdi Vlahovic kısmı şöyle söyleyeyim, bazen kader ağlarını örer. Hayatta da böyledir, futbolda da böyledir. Bundan 1,5 ay önce biz Vlahovic'i konuştuğumuzda ben günün sonunda, belki birçok kişi ya bu iş olacak gözüyle bakıyordu. Ya bugün olmuyor belki, ama ya bir ay, 1,5 ay sonra ya Beşiktaş bu oyuncu alır. Niye bunu söylüyorduk? Ben kendi adıma söyleyeyim. Ya Vlahovic'in istekleri malum ekonomik anlamda. İyi bir sözleşme istiyor. 4 yıllık bir sözleşme istiyor ve Avrupa futbolundaki ekonomik gerçeklere baktığımız zaman da çok kolay verilebilecek paralar değil. İşte Juventus vermedi bu paraları. Ya da işte başka kulüpler vermedi. Beşiktaş'ın bunu verebileceği çok netti, bu rakamları. Şimdi 10 milyon euro maaş, 10 milyon euro imza parası, 12,5 milyon euroya geliyor yıllık. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki vergi sistemine vurduğunuz zaman 20 milyon euronun üzerine bir para yapıyor bu. Yani bu sözleşmeler çok kolay verilmiyor oyunculara. Çok üst klas, sınıf A plus oyunculara veriliyor. Dolayısıyla ben bir şekilde hani Ağustos ortası, Ağustos sonu, Eylül başı bu işin olabileceğini düşünüyordum. Sportif kısımdan baktığımız zaman hani Beşiktaş kimi getirebilirdi Avrupa'da? Bence ekonomik ve sportif anlamda getirebileceği en iyi oyuncu getirir Beşiktaş. Yani onu söyleyeyim. Hani nokta kesinlikle atış bir transfer, %100. İhtiyaç kısmında oyuncunun yaşı, oyuncunun lige uygunluğu çok önemli profil anlamında. Çünkü bizim ligimizde biliyoruz ki böyle yüksek fiziksel kalitesi olan oyuncular hep iş yapmıştır. Yani bizim ligimizin böyle bir gerçekliği var. Çünkü Beşiktaş büyük bir takım. Beşiktaş büyük takım futbol oynamaya çalışıyor ve ligdeki maçların %80'inde kapalı savunmaları açmak zorunda. Şimdi böyle bir oyuna karşı Vlahovic ve onun gibi 9 numaralar

0: hep bu ligde çözüm üretmiştir. Yani Blažević çok özel bir oyuncu bu anlamda. Şöyle anlatalım, o fiziksel kalitesiyle tekniğini birleştiren bir oyuncu. Bu çok önemli bir meziyet. Yani o fiziksel kalitede bir oyuncudan beklemediğiniz, yapmasını ummadığınız birçok şeyi saha içinde yapabilir. Yüzü dönük yapabileceklerimiz sınırı yok. Savunma arkasına koşu atar, birebir de adam geçer. Ceza sahası içi dışı çok net vuruşları vardır sol ayağıyla.
1: Evet.
0: Kafa vuruşları vardır.
2: Duran toplara çok iyi kullanıyor.
0: Ya 1.90 boyunda bir oyuncudan bahsediyoruz. 9 numara, bu adam frik atıyor.
1: Evet.
0: Yani dünya futbolunda kim vardır bunu yapabilen? Bir ligimizde Anderson Talisca var. Yani o fiziksel yapıda. Rivaldo'yu hatırlarım ben. Çok eskilerden. Yani o tip oyunculardan beklemediğiniz şeylerdir bunlar baktığınız zaman. Ama Vlahovic gerçekten de bu anlamda şaşırtacak bir oyuncu saha içinde sizi.
1: Evet.
0: Yani dersiniz ki ya bu adam bunu nasıl yaptı? O fiziksel kalitesiyle. Tabii ki bir zamana ihtiyacı var. Bir süredir maç yapmıyor. Ama ligimizin de kalitesini düşündüğümüz zaman ben minimum 2 hafta, 3 hafta içinde Vlahovic'in gerçek kalitesini sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Yani dediğim gibi Beşiktaş bundan daha iyisini alamazdı kesinlikle. Çok yani Trossard transferi kadar önemli olduğunu düşünüyorum ben çok rahatlıkla.
1: Kesinlikle birbirini tamamlayacak iki profil olabilirler. Bu arada şimdi Seyit Ateş de az önce değindi. Avrupa'dan teklifler alan ve Beşiktaş'ta günün sonunda tekrardan Avrupa'ya dönebilecek potansiyeli olan bir futbolcu.
2: Kesinlikle.
1: Az önce konuştuk işte Barcelona çok konuşuldu. Lewandowski'nin yerine düşünülüyordu. Belki yine orada bir mali durum ya da oyuncunun son dönemki form durumu Barcelona'yı endişelendirmiş olabilir. Çok üst düzey işte Şampiyonlar Ligi'nde, La Liga'da, işte İspanya'daki yerel kupalarda arka arkaya maç çıkaramayacağını düşünmüş olabilirler. Onu bir kenar alarak söylüyorum. Beşiktaş yine ekonomiyi de kenara bırakarak nasıl ikna etmiş olabilir Vlahovic'i burada oynamaya?
2: Ben teknik direktörün ikna ettiğini biliyorum. %99 da doğru bilgi yani bu. Teknik direktör ikinci kez görüştü, üçüncü kez görüştü. Yani defalarca görüştü ve kendisini ikna etti. Yani o bekledi biraz. Yani Barcelona'ya gidebilir miyim ya da işte Avrupa'nın başka bu birinci sınıf takımlarından biri bana transfer teklifinde bulunur mu bulunmaz mı diye. Ama bence en önemli etken teknik direktör. Kendisiyle beraber geçmişte yaşadığı başarıların tekrarı halinde onu söylemiştir. Yani teknik direktör karşısına alıp kardeşim gelirsen işte sen bu takımda oynayacaksın. Bu takım artık Avrupa Ligi, yani Türk futbolu artık Avrupa'da da bilinen bir lig haline geldi. Ufak tefek problemler yaşanmazsa daha da doğru bir yere gidecek. Bu manada kendisini ikna etmiştir. Ben teknik direktörün çok ciddi bir katkısı olduğuna inanıyorum. Serdar Adalı Başkan da bizzat bu işin içindeydi. Bizzat içindeydi. Yani ben çoğu zaman kendisiyle sohbetler ettim bu konuyla ilgili. Fakat kendisinden herhangi bir şey almadığımız için de deşifre edemedik. Yani Vlahovic'le ilgili görüşmeleri takip ediyordum ben. Hatta geçen hafta da kendisine yine sordum. Yani o ya da bir tane çok üst düzey bir santfor getiriyoruz diye de cümle kurmuştu bana başkanımız. Beşiktaş bu manada iyi gitti. Bu Vlahovic transferindeki en büyük etken sizin net sorunuza bence Vincenzo Italiano ikna etti onu. Çünkü o yaşadıkları Fiorentina'da yaşadıkları başarıyı Beşiktaş'ta da tekrar ederse transfer yapma şansı var. Yaşı 26. Futbolda genel itibariyle böyledir. Zaman zaman büyük oyuncular düşüşler yaşarlar. O düşüşleri de gittikleri öbür takımlarda daha alt liglerdeki ya da daha az başka bir klasmandaki takımda daha önemli başarılar elde ederek performanslarını yükselterek yeniden o kendisilerini unutan futbol kamuoyunun gündemine gelirler. Bence Vlahovic de bu manada bir tercihte bulundu. Doğru bir tercihte bulundu. Beşiktaş'ta Vlahovic'i almakla bana göre biraz önce Onur Özkan Bey'in söylediği gibi gerçekten nokta transfer yaptı. Çünkü Beşiktaş'ın şu anki oyun sisteminde de Vlahovic lazım. Kenar beklerle Beşiktaş hücuma çıkıyor. O kenar beklerin getirecekleri o hem yüksek ortalar hem de kale içine atılan aşağıdaki o toplar ayak seviyesinde, göğüs seviyesindeki toplara da Vlahovic'in müdahale etme şansı çok fazla. Çünkü Vlahovic ayaklarına hakim. Ceza sahası içerisinde buluştuğu topların inanılmaz pozisyonlar yaratıyor, goller atıyor ve Beşiktaş'ta da çok başarılı olacağını ben inanıyorum. Onun için de bir çıkış noktasıdır Vlahovic'in. Önünde hani işte Lukaku 33 yaşında, Salah 35 yaşında, Vlahovic 26, 10 yıllık bir avantajı var. 10 yılın, 2 yılını, 3 yılını, 4 yılını Beşiktaş'ta doğru iyi başarıyla kapatırsa 30 yaşında Avrupa'nın yine gündemine gelebilecek bir oyuncu. Çünkü Avrupa tarafından bilinen bir oyuncu. En azından bilinen bir oyuncu. Ben Vlahovic'in başarılı olacağını düşünüyorum Beşiktaş'ta.
1: Evet, belki o kadar uzun bile sürmeyecek. Yani çok daha kısa da sürebilir.
2: İnşallah öyle olur. Çünkü Türk takımlarına gelip mesela geçen sene Galatasaray Osimhen'i alırken ben de başta olmak üzere ya 75 milyon euro verilir mi diye düşünüyordum. Hı hı. Ama şimdi Galatasaray herhalde Osimhen'i 125-130 milyon euroya satabilecek bir pazarı da vardır gibi düşünüyorum. Benim kanaatim o. Çünkü gerçekten bazı oyuncular işte kulüpler sıkışacak mı? Kulüpler ekonomik problem yaşayacaklar mı ileride? %100 yaşayacaklar. Çünkü bu transfer ve harcanan paralar önemli maliyetler. Yani kulüplerin buna göre gelirleri yok maalesef. Tribün gelirleri deseniz belli bir miktarda tribün geliri var. Ancak sponsor gelirleri işte başka devletle işbirliği yaparak elde edilecek başka yan gelirlerle beraber kulüpler ayakta kalma ihtimalleri var. Bunu da başaran şu anda Galatasaray, biraz daha borcunu azaltmış durumda ya da daha ekonomik, yani bütçesini artı pozisyonuna getirmiş durumda. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, affedersiniz, Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın şu anda henüz böyle bir şeyi yok. Trabzon'da belki bankalarla ilgili borcunu kapatmış ama Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın şu anda biraz borcu daha fazla. Hı hı. Ama şeylerle, bu doğru transferlerle, siz şampiyon olmazsanız şeyi de alamıyorsunuz, sponsor da size gelmiyor yani. Yani şimdi Trabzon'a sponsor olan bir firma var, göğüs sponsoru, sırt sponsoru benim çok dostum, yakınım. Yani Özde Galatasaray'ı tutuyor ancak Trabzonspor'a Muhammed Salah'tan dolayı sponsor oldu. Yani bu Muhammed Salah Trabzon'a bu çekti yani. Vlahovic de Beşiktaş'ta elde edecek başarılarla, Beşiktaş'ın ligdeki başarısı, Avrupa'daki başarısıyla sponsorlar gelecek. Bütün kulüpler böyle yaşayacaklar.
1: Evet.
2: Doğru transferdi. Başkanın burada katkısı çok büyük. Özellikle de en büyük katkı teknik direktörün.
1: Kesinlikle öyle. Zaten prime'ını da Vincenzo Italiano'yla yaşamıştı. Onur Özkan, şimdi tekrardan işin teknik ve saha içi tarafına geri dönelim istiyorum. Az önce nasıl bir profil olduğunu anlattın santrfor özellikleri olarak. Ya oyun kurucu bir golcüden ziyade daha çok son bitirici. Yani %100. Kendisine pozisyon hazırlandığında gole çevirme yüzdesi çok yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Ceza sahası içinde ayrı, ceza sahası dışında ayrı ama Vlahovic sıfırdan sürekli olarak gol üretecek bir futbolcu değil. Biraz daha beslenmeye ihtiyaç duyuyor. Evet. Yani boş alan yaratmaktan ziyade kendisine alan yaratıldığında bunu değerlendiren. Peki Beşiktaş kadrosunda onu bu anlamda besleyebilecek yaratıcı özelliği güçlü oyuncular var mı? O kapasiteye sahip mi şu anda Beşiktaş?
0: Ya bence çok şanslı bu konuda. Yani bir kere Trossard başlı başına yani Vlahovic'i eski günlerini döndürebilecek bir oyuncu o kısımda. Yani mutlaka ki transfer görüşmelerinde oyuncular şuna bakar. Hani geleceğim takımda kim var? Kimle oynayacağım? Hani o oyuncular beni yükseltir mi, aşağı mı indirir? Ya mutlaka Vlahovic görüşmelerde Beşiktaş'ın kadrosuna baktığı zaman öncelikle Trossard'ın varlığından dolayı çok mutlu olmuştur. Hatta tercihlerinde bir yüzdesi de vardır bunun, Trossard'ın oradaki varlığının. Çünkü adamın kariyerine baktığımız zaman hep yanındaki 9 numaraları yükselten bir oyuncu profili olmuştur Leandro Trossard. Bir kere bu çok kıymetli. Yani kendisi oynamaktan ziyade 9 numaraları da oynatmayı çok seven bir kanat oyuncusu var Beşiktaş'ın. Bu bir. İki, Orkun Kökçü. Yani bence şu an ligin en değerli merkez oyuncusu Orkun. Hem oynayan hem de oynatan. Ve takım içi çok özel bir liderlik yapıyor aynı zamanda Orkun Kökçü. Senin de söylediğin gibi yani Vlahovic dar alanda yüksek ve yerden çok net bir bitirici. Ama geniş alanda da mesela özel bir oyuncu. Çok mesela kıymetli. Mesela bazı oyuncular vardır. Sadece ceza sahası içinde etkilidir. Hı hı. Top gelir vurur. Ama Vlahovic'in şöyle bir artısı var. Beşiktaş öne geçti diyelim ki. Rakip boşluk bıraktı. Onu inanılmaz değerlendirir. Çok fuleli ve fiziğine göre çok süratli bir oyuncu Vlahovic. Dolayısıyla burada enstrümanları fazla. Yani senin söylediğin gibi evet. Yani şunu yapamayacaktır. Aldı birebir de iki kişiyi geçti, vurdu gol. Hayır, bunu izleyemeyeceğiz büyük ihtimalle Vlahovic'ten. Çok fazla izleyemeyeceğiz en azından. Beslenmesi gerekiyor. Ama şu kıymetli, sadece bir oyunun 9 numarası değil. Ya mesela bir 9 numara vardır, geniş alana oynar sadece. Hı hı. Bir 9 vardır sadece, ağırdır, ceza sahası içinde bitirir. Vlahovic iki oyunun da 9 numarası. Hem top Beşiktaş'tayken etkili, hem top rakipteyken etkili bir oyuncu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın hem golü bulamadığı sekanslarda hem Beşiktaş'ın golü bulup biraz daha yerleşik savunmaya geçtiği sekanslarda ikisini beraber oynayabilen bir oyuncu. O yüzden de ligimiz için çok uygun. Yani mesela bazı oyuncularda şu sıkıntı yaşıyoruz biz. Ceza sahası içinde etkili bir oyuncu ama ağır geçişlerde çok fazla katkı sağlayamıyor. Vlahović ikisini de oynayabildiği için ve dediğim gibi Orkun Kökçü ve Trossard faktörü de olduğu için ki bence Beşiktaş sağ kenara da en az bu iki isim kadar önemli bir oyuncu alacak. Yani artık o forvet hattının tamamlanması gerekiyor. Çünkü o da geldiği takdirde yani tabii çok iddialı söylemlerde bulunmak istemiyorum ama Beşiktaş'ın yakın tarihinin en iyi hücum hattı olur. Yani sağ kenara da örnek verelim işte bir Quaresma, bir Muhammed Salah olmasa bile yani geldiği zaman o etki yaratabilecek bir oyuncu bulabilirse Beşiktaş dediğim gibi Orkun, Trossard ve Vlahović ile beraber yakın tarihin en iyi hücum hattı olur tartışmasız.
1: Evet, orada tabii çok fazla isim konuşmuyoruz şu anda Beşiktaş'ta. Genelde orta saha ile ilgili.
0: Evet, oraya bir ağırlık var şu anda.
1: Ağırlık var. Ben de şimdi mesela dizmeye çalışıyorum. Çerni deyince bir soru işareti koyuyorum sağ tarafa. Yani
0: bu isimlerin arasında koyuyorsun
1: tabii, ama değil mi? Tabii bu isimlerin arasında. Normalde Çerni bence Süper Lig standartlarında evet, verimli bir oyuncu.
0: Geçen sezon banko yazıyorduk.
1: Aynen evet, öyle. Ama işte geçtiğimiz sezonlar, hatta sadece geçen sezon değil, geçtiğimiz sezonlardaki Beşiktaş hep ne diye bizim hafızamızda kaldı? Havlu attı, havlu attı, havlu attı. Kötünün iyisi oyuncular çıkardı. İşte kötü giden bir aksam var ama arada iyi işler yapan birkaç tane futbolcu var. Çerni de onlardan biriydi. Evet, kendini çok doğru gösteremiyordu. Bir de bu denklemde daha konuşmadığımız oyuncular var. Şu anda Ohu konuşamıyoruz mesela. Evet. Yani onu da şimdi ilk geldiği zamanı hatırlayalım. Çok Beşiktaşlıların sevdiği bir profildi. Yakın bir geçmiş bu arada. Dili geçmiş zaman kullanıyorum ama daha Oh nasıl bu denkleme girecek? Biraz daha rotasyon mu olacak? Nasıl kullanacak? Vincenzo İtalyan'da böyle tatlı dertleri olacak tabii.
2: Şimdi Onur Bey'in söylediklerine %100 katılıyorum. Trossard, yani bu Vlahović Beşiktaş'a transfer olurken, o tam kafasında oluştururken kesinlikle sonra yani bakıyor internete ya bu takımda kimler var, yani Trossard var, Orkun var. Beşiktaş'ın şimdi yeni oyun sisteminde kenar oyunu çok önemli.
1: Evet.
2: Yani hoca, Beşiktaş'ın hocası beklerle oynuyor. Yani kenarlara bekleri %100 öne çıkarıyor. Beşiktaş'ın maalesef sol beki yok. Yani sol bek konusunda Masuaku'nun ahı Beşiktaş'ı yakıyor. Yakmaya devam ediyor. Gerçekten Masuaku, benim tespitim buydu. Yani yabancı olarak Türkiye'ye gelmiş. Şu ana kadar şeyden Roberto Carlos'tan sonra en iyi sol bek. Sol bek şeyinde söylüyorum, yani mevkisinde söylüyorum. Beşiktaş'ta da çok iyiydi. Yani son 3-4 sezonun da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil olarak dahil ederek söylüyorum, ligin en iyi sol bekiydi Masuaku ve küçük paralara oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne mensup bir şeydi, futbolcuydu. İkna edilip kalabilirdi. O Türk arkadaşların, yani Afrika kökenli oyuncuların genel yapısı şu: paramı zamanında alıyor muyum? Para problemi yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Bütün baktıkları budur. Bir de ilgi var mı yok mu? Bu ülkede Afrikalı futbolculara genel olarak çok ilgili. Hepimizin, benim mesela Afrikalıları gördüğümde daha bir ayrı şey yapıyorum. Daha çok sevmeye çalışıyorum. Küçük çocuklar daha çok hoşuma gidiyor. Yani Afrikalılar bütün dünya için, bizim için çok kıymetli. Özellikle bu ülkenin insanı için çok kıymetli. O açıdan Masuaku ikna edilmeyince Beşiktaş o sol bek şeyinde, mevkisinde maalesef geçen seneden beri sıkıntılar yaşadı. İşte şey alındı, Jurasek alındı. O süreçte de Sayın Başkan'la sohbet ettim. Ya Jurasek olur mu olmaz mı? Olmaz dedim ben kendisine. Ama yani gelmişti. Sonra Rıdvan alınırken de dedim ki ya Rıdvan Beşiktaş'ın ilacı değil. Yani şampiyonluğu oynayan bir takımın sol beki değil. Şampiyonluğu oynayan bir takımın sol beki asla Rıdvan olmamalı. Üstelik Rıdvan'ın giderken de sabıka yaratarak giden bir oyuncu. Rıdvan'ın menajeri Beşiktaş'ın başkanına hem Ahmet Durçevi'ye hem de Sayın Adalı'ya hakaretler eden bir kişi, bir menajer maalesef. Ama buna rağmen Rıdvan alındı. Alınırdı da çare değil. Şimdi Fransız çocuk alındı. Kuatara mı?
1: Otara.
2: Evet. Özür diliyorum.
1: İlk maçta da atılmıştı.
2: Otara. Otara ilk maçta 17 dakika oynadı. Yani ben fena değil dedim. Bu son maçta kırmızı kart gördü. Kırmızı kart görünceye kadar da ya evet Beşiktaş'ın sol bekidir diyemedim ben kendim. Çerni konusunu size katılıyorum aynen. Çerni gerçekten birkaç yıl önce Avrupa'nın

0: Yani o kanatta oynatabileceğiniz, Türkiye geldiğinde evet oynayabilecek oyuncu profiliydi ama Sergen Hoca ile önce bir çıkış, sonra da bir iniş yakaladı. Siz oyuncuyu, bir oyuncuyu ya oyuncuyu motive etmek, oyuncuyu ayakta tutmak, oyuncuyu devamlılığını getirmek çok kıymetlidir. Geçen Fenerbahçe'nin Sumgrad maçında oyuncular oyundan çıkarken hepsinin yüz ifadelerini takip ettim yani. İnanılmaz, hepsi güler yüzlü. Yani Asensio 67. dakikada oyundan çıkıyor, gülerek çıkıyor. Bu çok kıymetlidir yani. Niye? Oyuncu iyi oynadığının farkında ama hocasının diğer arkadaşların da oyunu alması gerektiğine inanmış. Yani takım ruhu oluşmuş ve çıkarken problemsiz çıkıyor. Biz geçen sene yani Sergen Hoca Çerni'yi maalesef doğru kullanamadı. Yani Cengiz Ünder'i oynatma adına kendisi transfer ettiği için iddialı cümlelerle transfer etti. İşte Cengiz'i bana getirin ben onu kazandıracağım falan filan dedi. Maalesef Cengiz kendinden vazgeçmişti yani. Yoksa Cengiz'in geçmişte iyi oyunlar oynadı, iyi futbol ortaya koydu ama Cengiz futbolu bırakmış ya da futbol Cengiz'i bırakmış, öyle diyelim. Nasıl kabul ederseniz. Cengiz'i oynatma adına Çerni'den maalesef şey yaptı. Ya Çerni motivasyonunu bozdu, moralini bozdu. Ben Çerni'deki düşüşü ona bağlıyorum. Bu hocayla beraber Çerni biraz daha iyi olacak diye düşünüyorum. O kanada tabii ki Beşiktaş transfer yaparsa Çerni hamle oyuncusu olur ama transfer yapmadığı sürece de Çerni orada oynar. Sağ tarafta sağ bekimiz, ya Beşiktaş'ın sağ beki şu anda çok iyi Amir. Yani çok ciddi şeyler yapıyor, iyi ortalar yapıyor. Hatta gol katkısında bulunuyor. Zaten Orkun anlatmaya gerek yok. Onun için Trossard, Orkun, Amir, Çerni gibi hatta İlhan, genç İlhan bile kenarda Vlahovic'e şey yapacak, katkı sunacak, gol pası yapacak, onu pozisyona sokacak bir oyun oynayabilirler ve o katkıda bulunurlar. Vlahovic de bunlarla oynadığı için herhalde Beşiktaş'a başarılı olur diye düşünüyorum.
1: Evet, o zaman Vlahovic konusunu bu şekilde toparlayalım ve Beşiktaş'ın bu akşam oynayacağı mücadeleye geçelim. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde ilk karşılaşmada 1-0 mağlup ettiği Hrades Kralova ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Dolmabahçe'de müthiş bir heyecanla taraftarlar Beşiktaş'la buluşmayı bekliyor. Şimdi de konuklarımızla karşılaşmayı değerlendirmeye başlayalım. İlk maçtan tabii hareketle konuşacağız. Evet, ilk maçta istediğini aldı Beşiktaş. 10 kişi kalmasına rağmen son 20 dakikada. Ama girdiği pozisyonları çok fazla bitiremediğini gördük.
2: Evet.
1: Yani evet, pozisyon üretebiliyor ama onu sonuçlandırmakta zorlanan bir Beşiktaş var. Peki biz burada sorunu neye yoracağız? Yani bitiricilik sorunu mu var, hücum organizasyonu sorunu mu var? Bu akşam benzer sorunları görür müyüz? Yoksa hoca bence işte özellikle 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı hamlelerle birlikte bu sorunu çözmeye yakın der misin Ömer Özkan?
2: Ya pozisyona girmek kıymetli bence bir takım için. Evet, kaçırmak bazen sıkıntı yaratabiliyor ama yani bir takımın pozisyona girebilmesi aslında hücum organizasyonlarının iyi bir noktada olduğunu gösteriyor. Bitiricilik kısmı aslında biraz oyuncunun bireysel bir becerisine kalıyor. Yani topu oraya getirebilmek bir organizasyon işi, kalite de var içinde mutlaka ama bir organizasyon işi aynı zamanda, ama o topu kaleye sokabilmek artık oyuncunun bireysel meziyeti ve kalitesine bağlı. Şimdi baktığımız zaman profilleri 9 numarada Oh. Benim beğendiğim bir oyuncu, çok çalışkan, çok büyük katkı veriyor. Hep şunu söylüyorum, Beşiktaş için ideal bir hücum oyuncusu ama ideal bir santrafor değil. Yani çünkü santrafordan bizim beklediğimiz büyük takım özelinde o topu kalenin içine sokabilmek, birinci meziyetinin bu olması gerekiyor. Ya bunu yapmadığınız sürece siz ne kadar iyi oynayın, mücadele verin, yürekten bir işi yapın ama golü atamadığınız zaman bir süre sonra artık eleştiri oktan hedef olursunuz. Dolayısıyla O'nun saha içinde birçok katkısı var ama o bitirici noktada o topu içeri sokması gerekiyor bir saatten sonra. Şimdi solda oynayan İlhan çok genç. Yani bu noktaları oynamayı daha önce hiç deneyimlememiş bir oyuncudan bahsediyoruz. O da topu belli noktaya kadar getirebilen bir oyuncu ama bitirici noktada onun da eksikleri var. Beni şaşırtan Çerni bu noktada. Yani Çerni gibi uluslararası tecrübesi olan bir futbolcunun bu kadar net pozisyonları harcayabilmesi benim aklıma şunu getiriyor. Oyuncunun mental olarak bazı eksikleri var. Yani konsantrasyon konusunda. Çünkü yerine uzun süre Salah konuşuldu.
1: Evet.
2: Şimdi yine yerine bir oyuncu alacağından bahsediliyor. Önüne bir oyuncu alınacak bu arada. Çok net gözüküyor. Dolayısıyla kendini oyuna verme konusunda bir problemi var diye düşünüyorum. Çünkü bildiğimiz Çerni o pozisyonları o şekilde kaçıracak bir oyuncu değil. Ya mutlaka en

0: azından birini gol yapacak bir oyuncu. Hı hı. Dolayısıyla Beşiktaş adına Trossard ve Vlahovic'in işin içine girmesi, yani kalitenin artmasıyla o pozisyonların bitiricilik yüzdesi de mutlaka istenen seviyeye gelir. Yani şu anda Beşiktaş 10 pozisyona girip 2 tane gol atabiliyorsa, Trossard ve Vlahovic'in girmesiyle 10 pozisyonun 4'ünü belki 5'ini gol yapabilecek bir seviyeye gelir. Dolayısıyla şu andaki sıkıntının organizasyon olduğunu asla düşünmüyorum. Bireysel oyuncu kalitesi ve biraz da tecrübesizlik özellikle İlhan kısmında bunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın bu kadar hızlı bir gelişim göstermesi kısa sürede, teknik adamın istediklerini sahaya yansıtabilmesi bence işin önemli kısmı. Yani bugün olmaz o goller ama yarın ondan sonraki gün mutlaka olur.
1: Şimdi bir muhtemel 11'imizi de rica edelim yönetmenimden. Sonra konuşmaya yine kaldığımız yerden devam edelim. Siyah beyazlarda hatırlayacağınız üzere ilk karşılaşmada Otara'nın bir kırmızı kartı söz konusuydu. Bu akşam forma giyemeyecek. Muhtemel 11 ekranlara geldi. Kalede Alexander Nübel'i izleyeceğiz ki bu sezonun en iyi transferlerinden biri. 3 maçtır kalesini gole kapatmayı başardı tecrübeli futbolcu. Dileriz ki böyle devam etsin. Sağ tarafta Murillo, solda Rıdvan, stoperlerde Emirhan ve Calo'nun forma giymesini bekliyoruz. Önlerinde Salih onlara eşlik edecek. Hücum hattının sağ anda Çerni, solunda İlhan, yine ortada merkezde Orkun ve Olaytan'ı izleyeceğiz. İleri uçta ise Oh'un forma giyme ihtimali oldukça yüksek. Seyit Ateş, size döneyim. Nasıl bir maç bekliyorsunuz bu akşam?
2: Ya tabii ki yani takım, bu kulüp Beşiktaş'ın rakibi değil diye ben daha önce de söylemiştim. Ancak futbolda her zaman sürprizler vardır. Her zaman beklemediği sonuçlar alma ihtimali vardır. Ama bu bugünkü maç için geçerli olmayan bir şey kanaatime göre. Beşiktaş deplasmanda da bu takımı yendi. Bugün de kendi seyircisi önünde, sahasında çok büyük bir destekle, iyi bir moralle bu rakibi çok kolay geçeceğine dair umudum var, şeyim var, tahminim var. İnşallah bir aksi durum olmaz. Beşiktaş geçecek. Yani şu kadroda, yani tabloda görülen kadro Beşiktaş'ın bugünkü ideal kadrosu. Sadece sol bekle ilgili bir transfer düşünüyorlar. Ben biliyorum bir sol bek alınacak yine. Yani alındı Fransız ama Fransız'da bu derde deva olmayacağını tahmin ediyorum. Salih Beşiktaş için bu sene önemli transferlerden biri. Her ne kadar kimse Salih'den söz etmediyse de Salih Beşiktaş defansının önünde gerçekten bir duvar gibi. Yani çok kaliteli müdahaleler yapıyor, oyunu rahatlatıyor, top kazanıyor ve doğru da paslar atıyor. Yani aralara iyi toplar atıyor. Hatta bu son maçta da çok önemli toplar attı aralara. Onun için Salih'in olması hem Orkun için hem de gelecek işte Vlahovic de oyuna girdiğinde, maça başladığında ya da kadroya girmeye başladığında önemli bir katkı sunacak. Olay Tan'ı ben çok beğeniyorum. İyi bir çocuk. Yani mücadele ediyor, top kazanıyor ve çabuk bir adam. Topu alıp kaleye gidiyor ama o da son vuruşlarda eksikleri var.
0: Genel problem o zaten
2: Ömer. En büyük problemi evet. O evet.
0: Bu yani son vuruşları yapsa mesela Salih ve önündeki dörtlüye, beşliye, yani bu altı oyuncuya Orkun dışında hani çok istikrarlı şekilde skor katkısını verebilecek oyuncusu Beşiktaş'ın yok. Kani'den evet. Onu bekliyoruz ama bu sezon dediğim gibi mental sıkıntıları var. Oh da kariyerinde hiçbir zaman o sürekli gol atan 9 numara profili olmadı. Yani Beşiktaş'ın dediğim gibi oradaki ön bölgesindeki gol yüzdesi yüksek oyuncu sayısını arttırması gerekiyor. Öyle elinde oyuncular var şu anda. Sadece için içine girmediler daha. Hı hı. Yani örnek verelim işte Trossard'ın için içine girmesi, Vlahovic'in girmesi, bir de sürekli skor katkısı verebilen bir sağ kenar oyuncusuyla yani Beşiktaş'ın mutlaka gol sayısı rahatlıkla artar.
2: Evet. Şimdi ben o maçtaki esas yani alkışı, esas şeyi, övgüyü teknik direktöre ait bir övgü. Çünkü daha önceki yorumcu arkadaşlarımız, dostlarımız dediler ki Beşiktaş Midtjylland maçında eğer rakip eksik kalmasaydı Beşiktaş iki maçta da galip gelemezdi demişti dostlarımız. Biz de dedik ki hayır ya, Beşiktaş o iki maçta da iyi oynadı. Bana göre de iyi oynadı. O iki maçta da çok iyi oynadı. Bu maçta da Beşiktaş eksik kalınca acaba bir şey mi oluyor falan dedik. Ama teknik direktör sanki eksik değil de o anda fazlaymışçasına, yani çok şeyle, büyük bir cesaretle ikinci santforu Semih'i oyuna aldı. Ya bu her teknik direktörün yapacağı iş değildi. Orada yaptığı değişikliklerin tamamını işte şeyi oyuna aldı. Stoperi oyuna aldı. Yani stoper oyuna girdi. Yani defansta değişiklik yaptı. Hücuma daha fazla katkı sunacak oyuncu

0: doğru işler yaptığını, Beşiktaş'a da gerçekten teknik direktör elinin değdiğini gördüm. Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın elinin değdiği gibi. Bu da farkı göze görmeye başladık. İnşallah Beşiktaş bugünkü maçı da kazasız belasız atlatır. Sonraki rakibini bekler. Orada da başarılı olacağına. Yani muhtemel rakiplerini de incelediğinizde Beşiktaş'ın kadro yapısı, Beşiktaş'ın maliyeti, işte kadro değeriyle baktığınızda muhtemel rakiplerinde geçecek gibi duruyor Beşiktaş.
1: Evet, rakibi de Zalgiris oldu yüksek ihtimalle bu arada. İlk başta zaten 5-0 yenilmişti. Bu arada bu 10 kişi kalma durumu ve sonrasında oyun seyrinin negatif değil pozitif anlamda gelişmiş olması Vincenzo Italiano'nun kriz anında nasıl müdahale edeceğini de test ettiği anlardan bir tanesi oldu. %100. Şimdi bu karşılaşmaya 0-0'mış gibi başlayacağız dedi. Tabii ki burada Hradec Kralov ve daha kaybedecek tarafı yüksek olan bölüm ve takım ve onlar biraz daha cesur oynamaya çalışacaktır. İstemeyse böyle bir durumu ama ihtimaller dahilinde Kralov'a erken bir gol bulursa orada yine oyuncu grubundan çok hocanın nasıl bir hamle yapacağını, hocanın nasıl işin seyrini değiştireceğini ben çok merak ediyorum.
2: O güveni verdi değil mi herkese?
1: Evet, verdi.
2: Yani şu anda Beşiktaş taraftarı büyük ihtimal öyle bir senaryo olursa tribünde de televizyon başında da ya hoca çözer, takım çözer bu işi diye düşünür diye tahmin ediyorum. İşte önemli kısım bu zaten. Çok güzel bir konuya değindin. Artık günümüz futbolunda teknik adamın oyuna, oyunculara katkısı çok fazla arttı. Yani biraz basketbola dönüyor iş. Yani basketbolda da biliyorsun %70-80 coaching vardır. Yani oyuncu kalitesi tabii ki önemli ama koçun oradaki varlığı, meziyetleri işi belirliyor. Futbolda buna döndü artık. Yani 80'ler, 90'lar, 2000'lerin başları aslında %60-70 oyuncuların yeteneğiyle bir noktaya gelinen bir oyun varken şu anda teknik adamın bence %60-70 payının olduğu bir oyuna evrildik diye düşünüyorum. Yani sistemin yükselttiği oyuncular mı, oyuncuların yükselttiği sistem mi? Yani artık günümüz futbolunda başarılı takımlara baktığımız zaman sistemin yükselttiği oyuncular varsa işin içinde işte bir Paris Saint Germain örneği var. Evet. Çok daha maliyetli kadrolarla gelmeyen başarılar ama bir teknik adam değişikliği ve Luis Enrique Martinez'in gelişiyle oraya bambaşka bir Paris Saint Germain. Şimdi Beşiktaş'ın şu 11'ine bakalım sevgili Razan. Bu 11'in geçen sezonda sahaya çıkma ihtimali vardı. Başında farklı bir teknik adam olduğunu düşünelim. Şunu diyebilir miydik? Ya bu takım iyi bir takım diyemezdik büyük ihtimalle. Kadronun yetersizliğinden bahsederdik.
1: Evet.
2: Derdik ki ya bu takımın stopere ihtiyacı var, acil hemen gelsin. Bu takımın orta saha oyuncuya ihtiyacı var, hemen acil gelsin. Bu takımdan bir şey olmaz diye çok karamsar yorumlar yapabilirdik. Ama İtalyan'a geldiğinden beri oyuncular öylesine dokundu ki yani Murillo başka oynuyor. Jalo başka oynuyor. Emirhan başka oynuyor. Ya Salih Özcan geçen sezonun tamamını oynamadan geçirdi neredeyse. Adapte oldu, oynamaya başlıyor ve katkı verdi direkt yani. Bu çok kıymetli bir kısım. Şimdi diğer tarafta Olaytan oyununa bir şey katmış geçtiğimiz sezona göre. İlhan diye bir çocuk geliyor 18-19 yaşında Fransa'dan, ikincilikten, Clermont'dan, hiç buraları bilmiyor. Adam geliyor katkı veriyor. Dolayısıyla teknik adam dokunuşu çok kıymetli artık günümüz futbolunda ve İtalyan'ın başardığı kısım bu aslında şu ana kadar. Beşiktaş bir teknik adam takımı olma yolunda ilerliyor. Tabii kalite olacak. Yani kalite, yıldız oyuncu bunlar mutlaka oyun içinde olacak ama İtalyanların ilk maçta sağ kenarında gösterdiği reaksiyon, takım 10 kişi kalmışken oyuna bir hücumcu daha atması. Bak inanılmaz kıymetli bir şey bu. Yani oyuncu grubuna diyor ki İtalyano, arkadaşlar biz savunmaya çekilmiyoruz, biz hücum etmek zorundayız, Beşiktaş'ız biz. Dedi, bir tane hücumcuyu attı, şunu da yapabilirdi. Ya 10 kişi kalmışım, oyun 0-0, ben bundan 0-0 alayım gideyim.
1: Evet.
2: İçeride ben bu takımı yenerim. Hayır, adam başka bir şey düşünmüş orada. Çok kıymetli. Yani Beşiktaş ve İtalyano'nun DNA'sının inanılmaz uyduğunu düşünüyorum şu ana kadar. Hiç an nazar değmez, böyle devam eder. Çünkü İnşallah. Hep söylüyorum, yarışmacı bir Beşiktaş'a çok fazla ihtiyacımız var. Ligimizin ihtiyacı var. O anlamda taraftar şu anda mutlaka ki Orkun'a güveniyor, işte Çerni, Oh güveniyor ama birinci olarak teknik adamına güveniyor. Yani bu Beşiktaş'ın bir belki 7-8 yıldır yaşamadığı bir duygu. Yani kulübeye baktığı zaman tamamen olaya hakim, tamamen oyunun içinde ve müdahale yapabilecek bir teknik adam profili görüyor taraftar. Bu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bunun.
1: Bu arada son olarak şunu da sorayım, hazır muhtemeli de konuşmuşken. Tabii Trossard henüz 90 dakikalık seviyede değil Beşiktaş adına ama bu maçta özellikle skorun gidişatına göre ne kadar izleriz? Çünkü Beşiktaş taraftarı artık onu izlemek istiyor.
0: Taraftar sabırsızlıkla bekliyor.
1: Evet.
0: Muhtemelen ben tabii hoca çok enteresan bir adam. Yani ben gerçekten hepimizi şaşırttı hoca.
1: Bir sürpriz gelir mi 11'e mesela?
0: Evet. Yani sürpriz yapabilir. Yani çok ikinci yarı da oyuna alabilir. Son 10-15 dakika da alabilir. Tabii onu o hazırladığı

0: Şeye göre teknik direktör onun şu anda hangi pozisyonda olduğunu bilir. Biz duygusal olarak olaylara bakıyoruz. Şu oynasın, bu oynasın diyoruz ama onunla hayatını geçiren, günlük her gün birlikte olan, antrenman yapan, adresinin durumunu bilen, moralini bilen, motivasyonunu bilen teknik direktör. Onun için taraftar da bekliyor. Kulübedeyse eğer bugün %100 oyunu alır. Hepimizin.
1: Evet, oynayacağını söyledi ama ne kadar süre alacak? Yani, 11'de mi oynayacak onu bilmiyoruz tabii.
0: Ya adam teknik direktör aklı başında bir adam. Bence onu riske edecek pozisyona da sokmaz. Ona yarım saat lazımsa yarım saat seyrettirir bize. Hepimiz bekliyoruz.
1: Evet, gerçekten heyecanla bekliyoruz. Bütün futbol severler olarak, yalnızca Beşiktaşlı taraftarlar değil. Çünkü müthiş bir Dünya Kupası geçirdi ve o turnuvadan sonra Trossard'a getirebilmek. Yani hep biz transferle işte yok yaşıdır, yok formudur diye eleştiriyoruz. Ne yaşı ne formu eleştiri konusu oldu Trossard'ın.
2: Kesinlikle.
1: Tam paket oldu. Hayırlı olsun hem Beşiktaş hem de Türk futboluna diyelim ve yavaş yavaş Beşiktaş'ı toparlayalım. Temsilcimize bu akşam oynayacağı mücadelede başarılar dileyelim ve Fenerbahçe'ye geçelim. Yayının başında da söylemiştik. Dün arka arkaya yıldızlar indi. Şimdi ise Lukaku'yu konuşacağız Fenerbahçe dosyasında. Son bir iki haftanın aslında konusu Romelu Lukaku konusu. Çok uzun zamandır dile getirdiğimiz bir isim değildi. O da tıpkı Trossard gibi Dünya Kupası'nda vardı. Ki geçtiğimiz sezon sakatlık dolayısıyla çok az maça çıkmış bir Lukaku'nun Belçika milli takımının kadrosuna dahil edilmesi çok tartışılmıştı. Çok iyi bir yedek olarak turnuvayı bitirdi. 3 gol 1 asiste bitirdi. Evet, sakatlıkları çok büyük endişe konusu. Evet, yaşı ve fiziği tartışılıyor ama her zaman çok size'lı bir futbolcuydu. Hiçbir zaman incecik bir adam görmedik.
2: Evet.
1: Yani o da zaten onun fiti. Yani Lukaku teriminde fit şu anda bu. Ama tabii biz Lukaku'yu ne kadar hazır göreceğiz? Orasını tartışacağız. Anlaşma 1+1 yıllık. Konuşulan ücretlerde fiyat performans görünüyor şu anda.
2: Evet.
1: Ve Lukaku Fenerbahçe formasını giydi. Oldukça neşeli görüntüler verdi havalimanında.
2: Ya ben çok değerli bir hamle olarak görüyorum. Hatta anlatılanın sanılanın daha da ötesinde değerli bir hamle olarak görüyorum Romelu Lukaku'yu. Bir kere işin planlama kısmında Fenerbahçe yönetimi çok akıllıca yaptığı bir şey var. Elde bir bütçe var. Bu bütçenin tamamını bir 9 numaraya ayırıp işte Sörloth tarzı, Oli Watkins tarzı çok üst profil, çok daha net bir oyuncu getirebilirdi buraya Fenerbahçe yönetimi. Ya da Girassi'yi elde öyle bir bütçe var. Ama o zaman diğer bölgeleri takviye noktasında Fenerbahçe sıkıntı yaşayacaktı. Zaten hali hazırda bir Vedat Muriç var Fenerbahçe'nin elinde ki çok konuşmuyoruz. Bu adam geçen sezon işte 23 tane gol attı Liga'da. Artı Talisca'nın golcü performansı ortada. Yani Fenerbahçe'nin bu oyuncuların çok önünde bir isim almak yerine onlarla rekabete girebilecek farklı profilde bir oyuncuyu alması ve bütçenin ciddi bir kısmını da elde tutuyor olması hala diğer bölgeler için bence planlama anlamında çok doğru bir hamle oldu. Artı işin saha içi kısmına gelecek olursak Fenerbahçe için mesela şu yanlış değerlendiriliyor. Ya Fenerbahçe işte geçen sezon da çok fazla gol attı. Ya Fenerbahçe'nin sorunu gol değil. Fenerbahçe'nin sorunu savunma tarzı yorumlar yapılıyor. Fenerbahçe'nin attığı gollerin bence niceliğinden öte niteliğinde problem oldu her zaman. Şöyle örnek vereyim. 2022-23 sezonu ligin gol kralı kimdi? Ener Valencia'ydı. 33 tane gol atmış yanlış hatırlamıyorsam. Ama ligin kralı aslında Mauro Icardi'ydi. Çünkü tüm derbileri etki etti. O sezon Ener Valencia'nın bir derbi golü vardı. O da içeride Beşiktaş'a penaltıdan. Ondan sonra Edin Dzeko geldi. Çok net katkı verdi Edin Dzeko da. Ama onun da derbi performansı, daha doğrusu Galatasaray maçı performansları çok tatmin etmedi kimseyi. En-Nesyri geldi. Derbilerde hiç çoktu En-Nesyri. Yani Fenerbahçe hep gol attı. Hatta son 4 sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Üçünde daha fazla gol attı Galatasaray'dan. Yani Fenerbahçe'nin sorunu golcü değil denmesi doğru bir yorum değil.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'nin golünün bence niteliğinde sorun vardı. Şöyle bir örnek daha vereyim. Fenerbahçe tarihinin unutulmaz bir golcüsü var. Rahmetli oldu. Dylan Robert Atkinson. İngiliz golcü. Fenerbahçe'ye gelmişti. Adamın 10 golü var Fenerbahçe'de ama unutulmaz. Niye? Attığı 5 gol derbilerde. 3 gol Galatasaray, 1 gol Fenerbahçe, 1 gol Beşiktaş, 1 gol Trabzonspor. Şimdi dolayısıyla Fenerbahçe'nin özellikle derbileri, özellikle Galatasaray maçlarını çözecek bir 9'a ihtiyacı vardı. Talisca gol atıyor değil mi?
1: Evet.
2: En kritik maçta ne yaptı geçen sezon?
0: Galatasaray maçı bir.
2: Hayır. Son 4 sezon.
0: O çok kıymetli.
2: Son 4 sezonu kaptırdığı için şampiyonluğu söylüyorum. Geçen sezonun en kritik maç Ramsberg Galatasaray maçı. Attı penaltıyı dışarıya. Yani Fenerbahçe'nin 9 numarası gidecek. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı yıkacak. Gelecek Ramsberg'da Galatasaray'ı yıkabilecek. İç sahada Kadıköy'de derbi kazandıracak.

0: Fenerbahçe'nin 9'u böyle olmalı bence. Yani 30 tane atmış, 3-1'den 4-1 yapmış. Örnek diyorum, içeride sıradan bir takıma hat-trick yapmış değil.
1: Evet.
0: Büyük maçları kazandıracak büyük golcü profili. Lukaku bu işte. Yani Lukaku belki 10 tane gol atar ama emin olun akılda kalacak maçlarda gol atar Lukaku.
1: Hı hı.
0: Adam gitti Inter'e, Inter'i şampiyon yaptı. Bütün derbilerde neredeyse gol attı. Napoli'ye gitti. Hep büyük maçların içinde Lukaku vardı.
1: Doğru.
0: Belki gol sayıları son dönemde 30'ları 40'ları bulmadı. 14 attı, 15 attı. Ama bakın hep büyük maçların içinde o maçları kazandıran, atan ya da attıran oyuncu. Dolayısıyla Lukaku bence Fenerbahçe adına en büyük etkiyi derbilerde, büyük maçlarda, kritik maçlarda yapacaktır diye düşünüyorum. Yani Talisca çok gol atıyor, hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi bakalım derbilerdeki performansına ne yapmış. Büyük maç. En-Nesyri çok gol attı. Bir tane derbiyi çözdü mü? Çözemedi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ihtiyacı çok gol atandan ziyade nitelikli gol atan golcüydü bence. Onu buldu diye düşünüyorum. Yani yaşı, kilosu falan, ben hep şöyle söylüyorum. Bu adam ligin %60'ında oynasa Fenerbahçe için büyük kardır. Çözer yani orayı.
1: Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ama önce kısa bir aramız var. Araya giderken de Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vlahović'in en güzel gollerini hatırlayalım.

0: risk artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: atması McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarih 1 Aralık 1935 olduğunda Galatasaray Güneş mücadelesi oynanacaktı. Bu mücadele daha sonra tarihe Ayvalı Maç olarak geçecekti. Karşılaşma Sarı Kırmızıların 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı Kırmızılı taraftarın Güneş takımına tepkisi büyüktü. Çünkü Güneş Spor Kulübü 1933 yılında Galatasaray içinde meydana gelen anlaşmazlıklar sonucu kulüpten ayrılan bir grubun kurduğu spor kulübüydü. Ancak bu maçta Galatasaray'dan Güneş'e geçen futbolcular cezaları nedeniyle forma giyememişti. Bu mücadele Galatasaray taraftarının sahaya attığı ayvalar nedeniyle tarihe Ayvalı Maç olarak geçmiştir.
1: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
3: Spor'un radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: A Spor Radyo.

0: Ajansı'nda kaldığımız yerden yayınımıza devam ediyoruz. Konuklarımız Seyit Ateş ve Onur Özkan'la birlikte ilk bölümde Beşiktaş'ı konuştuk. Vlahovic'i değerlendirdik. Radet Kralove karşılaşması ile ilgili detaylı analizleri yaptık. Birazdan bir canlı bağlantı noktasına da gideceğiz. İlk bölümü kapatırken Lukaku'yu değerlendiriyorduk. Şimdi kaldığımız yerden Lukaku'yu konuşmaya devam edelim. Seyit Ateş, nasıl yorumluyorsunuz Lukaku Fenerbahçe transferini?
1: Vlahovic'in Beşiktaş'ta yaptığı etkinin aynısına yakınlığı, hatta daha fazlasını Lukaku yaptı Fenerbahçe'de. Çünkü Lukaku geçmişi, kariyeri önemli olan bir oyuncu. Sıradan bir oyuncu değildi. Yani Fenerbahçe'nin şu anda santfor mevkisine alabileceği en doğru transferlerden biriydi. Çünkü Fenerbahçe geçen sene sadece santforsuzluktan şampiyonluğu kaybetti. Aziz Başkan bu işin tecrübelisi, bu işi bilen bir kulüp başkanı. Geçen sene Fenerbahçe'nin tamamının üzerinde mutabık kaldığı

0: Ocak ayındaki transfer yanlışlığı, kamuoyunun üzerinde mutabık kaldığı transfer yanlışlığı. Düşünebiliyor musunuz? Siz şampiyonluğun en büyük adayısınız. Galatasaray hiç umulmadık anlarda, maçlarda puan kaybediyor ama siz maalesef Ocak ayında yaptığınız transfer hamlesiyle 3 tane santforunuzu gönderiyorsunuz. Yerine 18 yaşında gelecek vaat edecek, inşallah gelecekte iyi oyuncu olur, Sıdıkı Şerif gibi gencecik bir adamı getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bizi şampiyonluğa taşı. İşte o transfer hamlesi yanlışı Fenerbahçe'ye çok pahalıya mal oldu. Aziz Başkan da bunu dışarıdan seyrediyordu bir Fenerbahçe taraftarı olarak. O sebepten dolayı Vedat Muriç alındı sezon başında. Ama ben kendi kendime düşünüyordum ya, Vedat Muriç yetecek mi Fenerbahçe'ye? Çünkü 3 kulvarda oynuyorsunuz. Avrupa kupalarına varsınız. Ziraat Türkiye Kupası'nda devam edeceksiniz. Türkiye Ligi var. Zor maçlar oynanıyor. Sakatlığı var, cezası var. Fenerbahçe'ye bir santfor yeter mi diye beklerken Aziz Başkan hayır ben ikinci santforu da alacağım dedi. Ve doğru hamleyle doğru santforu getirdi. Yani Lukaku her zaman Türkiye takımlarının, Türkiye'deki Fenerbahçe'nin belki bilmiyorum gündemine geldi mi ama Beşiktaş'ın gündemine hep geldi. Her sene Beşiktaş Lukaku alınır mı? Hatta Lukaku alalım mı? Sergen Hoca da bir iki defa Lukaku'yu alalım gibi cümleler kurdu ama alınmadı. Doğru zamanda Fenerbahçe getirdi. Çok kıymetli bir oyuncu. Ya 33 yaşında olabilir. Ya 33 yaş futbol için artık çok şey bir yaş değil. Ronaldo 40 yaşında oynadı. İşte Yeşil Bruno Adalar'ın kalecisi 40 yaşında kaleciydi. Gerçi evet, kalecilik ayrı bir şey ama Ronaldo da 40 yaşına gelmiş. Messi 38-39 yaşında neler yaptı? Yani kimsenin hayal edemeyeceği şey. Tabii Lukaku bir onlar mıdır? Doğru, kendine doğru baktığında Lukaku etki yaratacak bir oyuncu. Lukaku iyi bir golcü güzellik. Ceza sahası içerisinde zapt edilmesi çok zor bir adam. Kuvvetli de bir oyuncu. Her pozisyonda topa vuran, her şartta gol atmayı becerebilen bir oyuncu. Fenerbahçe Lukaku'yla daha çok güçlendi ve Fenerbahçe bana göre de bu sezon ligin şampiyonluktaki en büyük adayı, birinci adayı benim şahsi kanaatim. Neden birinci adayı diyeceğim? Zaten kadrosu, doğru bir kadrosu vardı. Eksiği vardı. Eksiğini de çok iyi oyuncularla doldurdu. Stopere çok iyi bir stoper aldı. İşte diğer alanlara da dokundu mu? Yok ama önemli olan iki tane çok kıymetli santfor aldı.
1: Çok özür dileyerek araya giriyorum. Kameralarımızı Dolmabahçe'ye çevireceğiz. Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam saat 20'de Hrades Krolova ile karşılaşacak. Sözü hemen Efecan Öztaş'a bırakalım.
2: Teşekkürler Reza. Sahada iyi yayınlar diliyorum konuklarına beraber. Beşiktaş bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş karşılaşmasında evinde Kralova'yı konuk edecek. Karşılaşmayı tekrar diyeyim 20'de başlayacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schunder yönetecek. Siyah beyazlılar ilk karşılaşmada Çekya'da 1-0 galip gelmişti. Semih Kılıçsoy'un golüyle 10 kişi kalmasına rağmen önemli bir mücadele vermişti. Vincenzo Italiano ve öğrencileri. Beşiktaş 3 resmi karşılaşmaya çıktı sezonun içerisinde ve bu 3 resmi karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı sağlamış oldu. Bugün de gol yemeden karşılaşmayı bitirmeye çalışacak temsilcimiz ki şu notu da vermek istiyorum. Beşiktaş'ın yeni transferi dünyacı ünlü yıldız santroforu Dusan Vlahović bugün karşılaşmayı Tüpraş Stadyumu'nda tribünden takip edecek. Bunu da söyleyelim. Beşiktaşlı taraftarlar kendisine artık kavuştu. 2 aydır yolunu gözlüyordu siyah beyazlı taraftarlar ve Sayın Başkan Serdar Adalı 2 gün önce Sırbistan'a, Belgrad'a uçtu. Oyuncuyla son pürüzleri giderdi ve ardından bu transferi gerçekleştirdi. İstanbul'a getirdi. Dün gece akşam saatlerinde de İstanbul'a geldi. Beşiktaşlı taraftarlar da kendisini karşıladı. Cuma günü de saatler 19.03'te kendisine görkemli bir imza töreni düzenlemeyi planlıyor siyah beyazlı kulüp. Bunun da altını çizelim, Beşiktaş taraftarının bilgisine sunmuş olalım. Cuma günü saatler 19.03'te Dusan Vlahović Tüpraş Stadyumu'nda bir imza töreni düzenlenecek. Beşiktaş taraftarlarının bilgisine sunmuş olalım. Tabi bugün de oynanacak karşılaşmayı stadyumdan yaklaşık 37 ila 38 bin seyircinin takip etmesini bekliyoruz. Beşiktaş taraftarlar bu karşılaşmaya yoğun bir ilgi gösteriyor. İstanbul'da da

0: Dolmabahçe'de de çok güzel bir hava var. Yaz günlerini yaşadığımız günlerden birindeyiz. Yaklaşık 30 derecelik bir sıcaklık var ve zaman zaman da rüzgar esse de bu sıcaklığı hissediyoruz. Beşiktaş taraftarlar da yavaş yavaş stadyum çevresinde çocuklarıyla, eşleriyle beraber toplanmış durumdalar. Mağazalardan alışverişlerini sürdürüyorlar. Artık saatler ilerledikçe bu kalabalığın artmasını daha çok bekliyoruz. Tabii eksikleri var mı Beşiktaş'ın? Ottara bir önceki karşılaşmada kırmızı kart görmüştü ve oyun dışı kalmıştı. Ottara dışında Beşiktaş'ın herhangi bir eksiği bulunmuyor. Ama Beşiktaş taraftarların en merak ettiği soru da şu: Trossard oynayacak mı? Biz kulüp tarafıyla bunu konuştuğumuzda, teknik ekibe sorduğumuzda yaklaşık 20 ila 25 dakika arasında oynayabileceğini, Trossard'ın Belçikalı Yıldız'ın ve karşılaşmanın durumuna göre, skora göre sahaya sürebileceklerini söylüyorlar. Muhtemelen ikinci yarıda oyuna girebilecek Belçikalı Süper Yıldız'ı Beşiktaş'ın, bunu da söylemiş olalım ve yavaş yavaş artık muhtemel 11'lerden de bahsetmek istiyorum. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattında ikilisinde oynamasını beklediğimiz ikili ise Emirhan Topçu'yla Thiago Jallo. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. Ottara kırmızı kart cezalısı olduğu için zaten bu karşılaşmada Vincenzo Italiano'nun da söylediği gibi oynaması en yüksek ihtimalle olan oyunculardan birisiydi. Bunun da altını çizelim. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynayacak ikili ise Junior Olaytan'la kaptan Orkun Kökçü. Sol kanatta Beşiktaş'ın hem kamp döneminin yıldızı hem de son zamanlardaki resmi karşılaşmalarında da performansıyla ön plana çıkan İlhan Fakılı. Sağ kanatta Vaslav Çerni ve forvet hattında Oh Yanyu'nun olmasını bekliyoruz. Tüpraş Stadyumu'ndan şu anda aktaracaklarımız bu kadardır. Ezzan, topu sana tekrardan stüdyoya aktarayım.
1: Efecan Öztaş, teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. İnşallah Beşiktaş bu akşam turu getirecek, detaylarıyla konuşacağız. Bu arada bir sıcak gelişmeyi de ekranlarınızda görüyorsunuz şu anda. Merkez Hakem Kurulu Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın hakemlerini duyurdu değerli izleyenler. Biliyorsunuz Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayacak ve bu karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak olacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada bu şekilde web sitesinde detaylı olarak bütün karşılaşmaların görevli alacak hakemleri, hakem kadrosu da belli oldu. Galatasaray maçında Batuhan Kolak düdük çalacak. Bu bilgiyi de sizlere verdikten sonra kaldığımız yerden Lukaku transferini konuşmaya devam edelim. İki konuğumuz da Lukaku transferiyle ilgili beklentilerini şöyle bir kabaca anlattı, konuştuk. Şimdi biraz da işin detaylarıyla devam edelim. Lukaku'nun profiliyle, tıpkı az önce Vlahovic'le konuştuğumuz gibi teknik ve taktik özellikleriyle devam edelim. Tabii Fenerbahçelileri endişelendiren en büyük mevzu Lukaku'nun sakatlık geçmişiydi. Çünkü son 5 sezonuna bakıldığımızda ciddi bir sakatlık ve fitness problemiyle karşı karşıya kalan bir oyuncuyu görüyoruz. Ve bunun çoğunluğunu da geçen sezon yaşadı. Geçen sezon toplamda 223 gün, yani toplamda 44 maç kaçırdı Lukaku. Buna rağmen Dünya Kupası'na gitti. Dünya Kupası'nda toparlanmış görünüyordu. Peki Dünya Kupası'ndaki görüntüsü bizim için şu an yeterli mi? Yani evet, Lukaku toparlamış, Lukaku formda geliyor diyebilir miyiz?
2: Ya tabii bildiğimiz gerçek Lukaku değil. Ki öyle olduğu için zaten Belçika milli takımında da hep kulübeden oyuna dahil oldu. Ki Belçika'nın bir 9 numarası olmamasına rağmen, yani Deketelare oynadı ki saf bir 9 değil, daha çok bir forvet arkası. Ama 90 dakikayı kaldırabilecek durumda olmadığı için teknik adam çok doğru kullandı bence onu Dünya Kupası'nda. Ligimizin başlangıcında da ben böyle kullanılacağını düşünüyorum ve fayda sağlayacağını da düşünüyorum ilk planda. Yani Fenerbahçe'nin özellikle iç sahada tıkandığı, gol bulamadığı, rakip savunmayı aşamadığı mutlaka bazı maçlar olabilir. Bu maçlarda da deplasmanda fark etmez. Oyuna girdiği zaman 10 dakika 15 dakika içinde bile direkt tabelaya oyunu etki edebilecek bir oyuncu. Tabii ki şöyle bir gerçeğimiz var. Lukaku artık 5 yıl önceki fiziksel kalitesine kavuşamayacak. Bu çok net. Hani Lukaku'nun şu an bir gerçekliği var. O gerçeklik üzerinden bence beklentiyi oluşturmak gerekiyor. Ama şöyle bir şey de var. Hani sakatlık problemleriyle alakalı sen de söyledin. Oyuncu müzmin sakat bence demek çok doğru değil şu an için en azından. Çünkü kariyerine baktığımız zaman geçen sezon dışında 35 maçın altına hiç düşmediğini görüyoruz bu oyuncunun. Yani hani kariyerinde 3-4 sezon bunları yaşasa ben çok net bir soru işareti olarak yorumlardım, ama geçen sezon sakatlandı ve bir futbolcunun en fazla yaşamak istemediği şey oldu. Döner dönmez bir daha sakatlandı. Dolayısıyla bu neye

0: mal oldu. 7 maçta forma giyebildi sadece. Ki kariyerini hiç yaşamadığı bir şeydi aslında bu. Ama oyuncunun evet son yıllarda belli başlı kilo problemleri var. Zaten hep çok size bir oyuncu olmuştur ama onun dışında bir kilo problemi hep yaşadığını biliyoruz Lukaku'nun. O eski sprinter yapısı, o fiziksel durumuna rağmen ortadan kayboldu. Artık o savunma arkası koşullarını çok net bir şekilde yapamıyor. Bu çok doğru ama ceza sahası içinde ve yakın bölgelerinde çok etkili bir silah hala ki Vlahovic kısmında da örnekledik. Yani bizim ligimizde böyle size'lı oyuncular çok büyük etki yaratır. Lukaku'nun şöyle bir avantajı da var. Sırtı dönük oynamasını mükemmel biliyor.
1: Evet.
0: Yani bağlantıyı Dzeko kadar kaliteli yapamayabilir pas kısmında ama kısa noktalarda, kısa metrajda tek dokunuşlarla yay üzerinde falan şunu izleriz büyük ihtimalle. Lukaku'ya bir pas, sırtı dönük topu alır, dokunur. Yay üzerinden Talisca, Greenwood, Asensio tek vuruşla gol atabilir. Yani onları hazırlar çok net bir şekilde. Yani 15 dakika bile oynasa belki gol bile atamayabilir belki ama o süreç içinde dediğim gibi çok fazla pozisyon hazırlayabilir. Yani artık böyle oyuncular çok kıymetli bizim ligimiz açısından. Çünkü az önce söyledim, Fenerbahçe bununla karşılaşacak bu senaryoyla. Rakip gelecek, derin savunma, 9 kişi, 10 kişi yığılacak oraya. Fenerbahçe açmaya çalışacak, açamayacak bazen. Ki geçen sezon böyle oldu birçok maç. Lukaku orada imdat çekici vardır yani araçlarda. Evet. O şekilde bir etki yaratır. Kısa vadede, uzun vadede o oynama alışkanlığı kazandığı zaman, işte ritmini bulduğu zaman bence direkt 11'in oyuncusu olur. Yani şöyle düşünüyorum ben, bir milli, ikinci milli araya kadar, Ekim ayındaki ikinci milli araya kadar bence Lukaku biraz hamle oyuncusu, rol oyuncusu olur. Yani Vedat Muriç'i ve Talisca'nın biraz ön planda olduğu ama Ekim ayı ortası ve sonu itibariyle bence Lukaku Fenerbahçe'nin direkt santrafor olur. Burada kritik nokta sakatlık yaşamaması. Bunu kimse garanti edemez bu arada. Hani oyuncunun şu an bir sakatlığı yok. 2 saatlik bir kontrolden geçirildi dün. Çok kapsamlı bir kontrol. Belçika milli takım doktorundan özel bir rapor istendi. Ama bu işin dediğim gibi garantisi yok. Yani bir de Lukaku şöyle bir şey. Genellikle böyle ağır size'li oyuncuların form tutması uzun zaman alır.
1: Evet.
0: Yani şimdi Trossard, Dries Mertens tarzı oyuncular 15 gün içinde form tutabilirken Lukaku gibi, Vlahovic gibi oyuncuların form tutması biraz daha zaman alır.
2: Fiziki yapılan.
0: Fiziki yapılan. Dolayısıyla burada dediğim gibi sanki Ekim ayı ortası sonu gibi gerçek Lukaku'yu biz izlemeye başlarız ama o zamana kadar bence sekans sekans Fenerbahçe ciddi de katkılar olur.
1: Evet, Lukaku'nun son 5 sezonki sakatlık çeşitleri ve kaçırdığı gün maç sayısı da ekranlarınıza geliyor. Toplamda 405 gün sahalardan uzak kalırken 63 maç kaçırdı. Bu arada Dünya Kupası'ndaki performansı şöyle kıymetli. Evet, oyuna hep sonradan girerek zaten skor katkısı verdi. Şimdi bakıyorum. Yeni Zelanda maçı 5-1 kazanıyor Belçika. 5 dakika sahada kalıyor. 1 gol 1 asisti var. Sonrasında Senegal maçında 75 dakika süre alıyor ki o karşılaşma uzatmalara gitmişti. Yine 1 golü var. Sonra ABD maçını Belçika 4-1 kazanırken 23 dakika sahada kalıyor. Yine 1 golü var. Yani Dünya Kupası'ndaki bu kontrollü dakika kullanımına bakarsak İsmail Kartal'a da güzel bir rapor çıkıyor. Yani Lukaku böyle kullanılırsa daha etkili, daha tasarruflu kullanılır.
2: Ben aynı görüşte değilim. Neden? Dün akşam Lukaku'yu dinledim. Diyor ki ben %100 hazırım. Yarın çıkıp Fenerbahçe'ye katkı sunacak gibi hissediyorum.
0: Her futbolcu %100 hazırdır kendisine göre.
2: Yani ben mesela Trossard öyle demedi. Trossard birkaç hafta bekleyelim, daha şu yapayım bayağı. Yani dinlendi çünkü. Ama Lukaku dün akşamki demecinden şunu algıladım. Bir de Vedat Muriç de şu hafif de olsa bir sakatlığı var şu anda. Vedat Muriç'in de şu anda tamam seni aldım oyuna 90 dakika götürecek pozisyona değil. Bence İsmail Hoca Lukaku ile başlayacak. Tabii sizin dediğinizi de yapabilir. Lukaku doğru zamanda doğru hamlelerle doğru sonuç alabilecek bir oyuncu. Zaten Dünya Kupası'nda da bunu yeniden bize gösterdi. Lukaku bir defa Fenerbahçe'ye inanılmaz katkı sunacağına ben inanıyorum. İyi katkı sunacak yani. Çünkü Lukaku çabuk bir adam. Lukaku hızlı bir adam. Lukaku savunma arkasına çok çabuk sarkabilen, gidebilen bir adam. Lukaku topu alıp 20 metre, 30 metre rakibi çalımlayarak, birebir eksilterek, yani adeta ezerek rakibi gidebilen bir adam. Halen öyle. Dünya Kupası'nda bir iki pozisyonunda gördüm. Halen Lukaku böyle yani şey gibi, boldüzer gibi rakibini ezip geçiyor yani gerçekten. Onun için Lukaku'nun Fenerbahçe'ye katkısı çok büyük olacağına inanıyorum. Mesela bu Bu pozisyon çok kıymetli bir pozisyon. Bu hep bunu gösteriyorlar ama bu tam iyi dönemlerinde mi? Inter'de mi? Napoli'de.

0: dönemi.
1: Chelsea'de mi?
0: Napoli'de.
1: Evet, özür diliyorum. Evet. Yani bu tabii o dönem.
0: İki sezon önce bu arada şampiyon yaptı Napoli. 14 gol, 10 asist.
2: İşte o golün sayısı çok fazla yüksek olmayabilir. İşte dedim ya az önce. Evet.
1: Kaliteli goller atıyor.
2: Niteliği, evet. Golün niteliği kısmı. O her golü çok değerli puanlar kazandı.
1: O şeyinize çok katılıyorum gerçekten. Yani az gol atabilirsiniz ama o attığınız gol bir 3 puan getirdi mi ona bakarsınız. Aynen. Yani 3 puan getirmediyse, yani Türkiye Ligi'nde örnek verirsen, çıkıp Kayserispor maçında takım 4-0 galipken 4. 5. golü atabilirsiniz. Öyle bir şey ifade etmiyor ama büyük maçlarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, bu maçlarda siz takımınıza katkı sunuyorsanız, puan getirecek gol ve goller atıyorsanız, katkıda bulunuyorsanız o daha kıymetlidir. Ama ben Fenerbahçe, İsmail Hoca'nın Lukaku'yu birinci santral olarak oynatacağını, Vedat Muriç iyileşinceye kadar Lukaku'nun oynayacağını, ikisi arasında zaman zaman hamleler yapacağına dair öyle bir kanaatim var. Akşamki Lukaku'yu dinleyince ben onu algıladım. İsmail Hoca'ya dedi ki ben hazırım, beni oynat diye düşünüyorum.
2: Bu da evet. Bence çok basit. Sözünü kesin.
0: Estağfurullah, buyurun.
2: Lukaku için yani kıymetli nokta şu, mental durumu nasıl? Yani halen futbola dair hedefleri var mı? Hı hı. Bir motivasyonu var mı? Bence hani fiziksel durumundan ziyade bu kısım çok daha kıymetli. Çünkü zaman zaman yedek kalacak. Kariyerine çok alıştığı bir durum değil. Aslında Belçika milli takımının onun deneyimlemesi bence bir avantaj. Sen de onu da kastetmiş olabilirsin büyük ihtimalle. Yani o rolü oynayabilmesi de bir avantaj. Çünkü Fenerbahçe'nin 50 maçı olsa önümüzdeki sezon, 50 maçın tamamında 11 oynayacak bir oyuncu değil zaten. Oynama durumu da yok. Talisca ve Vedat Muriç de var. O rotasyonun iyi ayarlanması gerekiyor. O yüzden de kariyerinde ilk kez aslında belki de Belçika milli takımında o yedek kalma olayını,
1: hamle oyuncusu olma
2: deneyimledi. Onu da başardı bir şekilde. İşte mental durum burada kıymetli. Yani zaman zaman yedek kalacağı zaman kopmaları yaşayacak mı? Hedefleme konusunda problemi var mı? Oyuna dair, kariyerine dair, bundan sonrasına dair. Yani bunlar bence kıymetli. Yani yoksa Lukaku'nun fiziksel durumu böyle, bundan sonra da böyle olacak, bu şekilde katkı sağlayabilir. Mental seviyesinin ne durumda olduğu benim için kıymetli. Buradaki o sevgi, ilgi, alaka, taraftarın desteği bence onu işin içine sokabilir daha fazla.
1: Fenerbahçe iyi de bir sözleşme yaptı. Yani 1+1 o birin o şeyi de pozisyonu da şeye koydu. Yani şartını, uzatmayı da şampiyonluk şartı koydu. Fenerbahçe de çok iyi şey yaptı. Ya Fenerbahçe Lukaku'yu iyi değerlendirirse, ki akşam adamın yüzünde gülücük hiç eksik olmadı. Yani moralı ve motivasyonlu geldi. Hani istemeden geldim, nereye geldim, niye geldim diyen bir modda değildi.
0: Evet.
1: Bir de geçmişte de burayla ilgili, Türkiye ile ilgili bir bağı var.
0: Evet,
1: yani babası. O çocukluğun verdiği o bağ da onun için çok kıymetli. Bence gelişi çok iyi oldu. Yavuz Kılıç kardeşim de yazıyor, Lukaku gol kralı olacak diyor. Yavuz Kılıç kardeşim, Vlahovic var, Osimhen var, bakalım üçünden biri olacak.
0: Bilmeyen izleyicilerimize de Salam söyleyelim var. Bu arada. Babası Roger Lukaku Türkiye'de oynadı Gençler Birliği'nde. Kadere bakın ki Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk maçı Gençler Birliği'ne karşı.
2: Son maçı da babasının Fenerbahçe'ye karşıydı Gençler Birliği formasıyla.
0: Müthiş bir bağ kurulmuş.
2: Bir bilgi daha vereyim. O takımın kaptanı Metin Diyed'in Gençler Birliği'nin hocası şu anda.
1: Ya.
0: Harika. Yani bunu bir senariste yazdırsak bu şekilde
1: senaryoda
0: bir ürün çıkmazdı.
1: Senaryoda yanına getiremezsiniz yani.
0: Gerçekten öyle. O zaman Lukaku defterini de yavaş yavaş kapatalım. Yine ilerleyen dönemlerde transferlerle ilgili gelişmeler oldukça konuşacağız. Galatasaray'a geçiş yapalım. Galatasaray'da dün Dursun Özbey'in açıklamaları var. Başkan Dursun Özbey'in. Öne çıkan ifadeler şu. Tabii hep bir transferle ilgili Galatasaray camiasının, Galatasaraylı taraftarların tepkisi var. Haksız da sayılmazlar çünkü Sarı Kırmızılar bu yaz transfer sezonunda rakiplerine kıyasla geride kaldı. Tabi burada ihtiyaçlar ve hocanın raporu doğrultusunda nasıl bir hareket edildi onu da bilmiyoruz ama şöyle diyor Dursun Özbek bu tepkilere karşı, alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Transferler üzerinden bir algı çalışması yapılıyor. En iyi transferleri yapacağız. Buna herkes bilsin dedi. Ama zaman daralıyor. Yarın Galatasaray Süper Lig'de açılışını yapacak. 8-10 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması ilk hafta maçları başlayacak. Galatasaray Victor Osimhen'i yedekleyecek mi? Bir merkeze transfer yapılacak mı? Stoper hamlesi gelecek mi? Sol tarafa bir hamle gelecek mi? Leao Martinelli konuşuluyor. Hiçbir yerden şu anda ses yok. 10 numaraya transfer yapılacak mı? Can Uzun gelecek mi? Gelmeyecek mi? Belli değil. Şu anda bir karmaşa söz konusu. Başkan yapacağız diyor ama taraftar hala beklemede.
2: Ya ben iletişim kısmında Galatasaray'ın eksik olduğundan hep bahsediyorum ama artık iletişim çözmez bir şeyleri Galatasaray'da. Artık hani istediğiniz kadar siz konuşun, bir şeyleri doğru izah edin taraftara.

0: artık icraat görmek istiyor. Yani dünyanın en güzel cümlelerini kurun, bir basın toplantısı düzenleyin, 1,5-2 saatlik. Her soruya da çok mantıklı yanıtlar verin ama artık işe yaramaz bu saatten sonra. Yani Galatasaray o süreci geçti, artık taraftar net şekilde o icraatları, transferleri görmek istiyor. Yönetimin de bakışı şu, onu söyleyelim. Yani yönetim diyor ki, zaten benim ligde şampiyon bir kadrom var, ben o kadroyu korudum. Şampiyonlar Ligi'ne daha vakit var, transferde daha bir süreç var. Dolayısıyla ben Şampiyonlar Ligi için takviyelerim yapacağım diyor yönetim. Ben beklerim o yüzden, en doğru maliyetleri, en doğru oyuncuları bulurum diye düşünüyor. Bu bir bakıştır, bence doğru değildir. Ama yönetimin de şu anda bakışı bu. Şunu kaçırıyorlar bence. Galatasaray evet 4 sezonun şampiyonu ama geçtiğimiz sezonu nasıl bitirdiği, o finali nasıl yaptığı unutuluyor bence. Yani şampiyon olmak güzel bir şey. Ama Galatasaray güçlü bir oyunla mı şampiyon oldu, sorunlar yumağıyla mı şampiyon oldu? Sorunlar yumağıyla şampiyon oldu Galatasaray. Yani o yüzden de beklenti büyük ihtimalle şöyle düşünülüyor. Biz lige yine gümbür gümbür gireriz. 5'te 5, 6'da 6, 7'de 7. Sonra takviyeleri yaparız. O lig bu lig değil, o Galatasaray da bu Galatasaray değil artık. Onun altını çizelim. Yani Galatasaray'ın Trabzonspor maçı var bu süreçte. Göztepe ile oynayacağı bir maç var. Dolayısıyla zor bir fikstürü var aslında baktığımız zaman. Burada alabileceği yaralar Galatasaray'ı ciddi şekilde yarışta probleme sokabilir. Bir de şöyle bir gerçeğimiz var. Galatasaray'ın o transfersizlik süreci yaşadığı bu senaryo camianın enerjisini aşağıya çekti. Yani tribünler boş, yönetime tepki var. Bu takımı da etkiliyor. Okan Hoca'yı etkiliyor. Oyuncuları etkiliyor net bir şekilde. Yani Galatasaray 4 yılın şampiyonu olarak giriyor ama sorunlarla beraber giriyor ve düşük bir enerjiyle giriyor lige. O yüzden de hani Galatasaray açısından böyle yüksek perdeden bir lig girişini ben beklemiyorum açıkçası. Hani kalitesi tabii ki Galatasaray bu ligde her zaman iş yapıyor, yaptı. Ama oyun anlamında, enerji anlamında Galatasaray'ın böyle çok yüksek perdeden bir performans vermesini beklemiyorum. İşte bu süreçte tehlike şu. Galatasaray ligde kazanır ve yönetim de istediği transferleri istediği süreçte yaparsa, yani planlama hayata geçerse sorun yok. Ama Galatasaray ligde kayıpla başladı. Ya da ikinci hafta bir puan kaybetti. Üçüncü hafta puan kaybetti. İşte ondan sonra yangın öylesine büyük bir hal alır ki yönetim de bunun altında kalabilir. Yani bu çok tehlikeli bir durum var burada. Yani Galatasaray adına taraftarın en çok merak ettiği nokta şu aslında, onu söyleyelim. Ya diyor ki taraftar, ya bizim limitimiz belli. Ligin en iyi limiti. Yönetim diyor ki en iyi ekonomi bizde. Evet. Ki Galatasaray bir bilanço açıkladı.
1: Kar açıkladı, evet doğru.
0: Galatasaray inanılmaz bir kar açıkladı. Fenerbahçe'nin 4 milyar TL yakın zararı varken.
1: Evet.
0: Şimdi taraftar soruyor. Bu tabloda Fenerbahçe birçok dünya yıldızı getiriyor yüksek maliyetlerle. Beşiktaş getiriyor, Trabzonspor getiriyor. Ben nasıl getiremiyorum? Yani buradaki problem ne? Beklenebilir ama bir oyuncu beklenebilir. Sen tüm oyuncularını, tüm eksiklerini ya ben Eylül ayına doğru yaparım, Ağustos sonunda yaparım diye bekletirsen burada kriz çıkar. Yönetim bunu nasıl algılayamadı bilemiyorum. Ama şu anda bir panik olduğu da kesin. Çünkü her yere saldıran bir Galatasaray görüyoruz. Birçok noktada birçok oyuncuyla görüşüldüğünü biliyoruz. Yani yönetim de aslında bence plandan çıktı şu anda. Onlar da biraz hani biraz panik hamleleri yapıyor. Bu neye sebebiyet verir? Ya yüksek maliyet sebebiyet verir. Geçen sezon Uğurcan Çakır transferinde olduğu gibi. Sen beklersen Eylül 1'e kadar kaleci transferini, normalde alabileceğinin çok daha üstünde bir rakama Uğurcan Çakır'ı getiriyorsun. Sahada müthiş katkı verdi ama ekonomik kısımda yüksek maliyetliydi. Yine öyle olur. Yani sen bugün 20'yi alacağın oyuncuyu bekletirsen, panik yaparsan 30'u alırsın ondan sonra. O parayı vermek zorunda kalırsın. Ya da yanlış oyuncuya gidersin. Yani burada Galatasaray adına çok kaotik bir ortam olduğunu düşünüyorum. Bu sahaya nasıl yansıyacak ki hazırlık maçlarına yansıdığını gördüm ben. Yani bir teknik direktör düşünün. Maçın 5. dakikasında hakeme itirazlar oyundan atılıyor. Bir hazırlık maçında bu. Evet. Şimdi bu normal psikoloji değil bu. Yani kimse bana şunu diyemez. Okan Hoca etkilenmiyor bu süreçten. Etkileniyor. Osimhen'in yaptıkları saha içinde. Normal bir şey mi bu? Galatasaray tribünlerinin reaksiyonları normal mi? Değil. Dolayısıyla Galatasaray 4 sezonun şampiyonu gibi de değil de sanki 10 yıldır şampiyon olamayan bir takım psikolojisine giriyor şu an lige. Tehlikeli kısım burada. Ama yönetim de şu anda, sen de duyuyorsundur, çok fazla yerde transfer görüşmeleri yapıyor. Çok iddia var. İşte Martinelli, Eytan Vaneri, Arsenal'da çok fazla oyuncu var. Ama geç kalındı. Çok evet. Net geç kalındı.
1: Şimdi bir de yarın Çorum Futbol Kulübü maçı var. Ekip arkadaşlarımız çok güzel bir grafik hazırladı sizlere. Onu ekranlarınıza taşıyalım. Galatasaray'ın geçen sezon lige başladığı maçın ilk 11'i ve yarın oynayacağı karşılaşmanın muhtemel 11'i. Şöyle ayağa da kalkalım, daha net bir şekilde ekranlarınıza gelsin. 2024-2025 sezonu ilk haftası Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray maçının ilk 11'i değerli izleyenler. Ekranlarınıza geliyor. Kalede Günay, savunmada Şallay, Sanchez, Abdülkerim, Eren, önlerinde Lemina Torreira, hücum hattının sağında Sané, solunda Yunus, merkezde Sara, ileride Barış. Sonra devam ediyoruz. Kalede Uğurcan, 2025-26 sezonun ilk haftasında 26-27 özür diliyorum. Çorum Futbol Kulübü muhtemel 11'inde. Kalede Uğurcan'ın oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Şallay, solunda Jakobs, merkezde Abdülkerim ve Lemina. Yine önlerinde Torreira, Sara, sağda Sané, solda Barış, Yunus Akgün ve Osimhen'li bir hücum hattı bekliyoruz. Şimdi bakıldığında ne kadar değişiklik var? Şöyle bir inceleyelim. Kalede Uğurcan hamlesi geldi. Mustera sonrası kale Uğurcan'a emanet edildi. Savunmada İşte Lemina stoper başlayacak büyük ihtimalle.
0: Ama Sanchez normalde var. Sanchez gitmiş değil.
1: Aynen evet, öyle. Sanchez gitmiş değil. Sanchez var şu an. Eldeki hazır kadroyla bu şekilde bir kadro çıkacak. Dünya Kupası dolayısıyla oyuncular tabii geç katılıyor. Tatilleri ve izinleri dolayısıyla. Böyle bir genel tarttığımızda ne kadar değişiklik var, ne kadar eksik var? Galatasaray taraftarı şunu söylüyor. Ya bizim elimizde Osimhen var, Barış Alper var, Yunus var, Sané var. Kulübede İlkay Gündoğan olacak gerekirse, bizim o kadar da transfer ihtiyacımız yok dediklerini duyuyorum bazen. Bu da biraz işte taraftarların arasındaki atışmadan dolayı. Özellikle Osimhen'in varlığı büyük bir güç. Evet. Ama sonuçta bu işin sakatlığı var. Farklı farklı kulvarlarda oynama ihtimalleri var. Savunmanın SOS verdiğini görüyoruz belli başlı maçlarda. Hazırlık maçı çok önemli değil diyemeyeceğiz. Bunlar tabii ki takımların eksiklerini gösterme açısından çok kıymetli. 2025-26 sezonunun ilk haftasındaki maçının 11'ini verdik ve 2026-27 sezonunda muhtemel 11 nasıl olacak karşılaştırdık. İzleyicilerimize de soralım, ne kadar fark var? Galatasaray'ın ne bölgelere ihtiyacı var acil olarak? Onları da yazabilirsin Seyit Ateş. Evet. Kadroları karşılaştırdık. Belli başlı noktalarda farklılıklar var. Ama ihtiyaçta
2: çok. 3 tane farklı. Yani bir stoperde Sanchez'in yerine Lemina oynuyor. Kalede Günay'ın yerine Uğurcan oynuyor. Sol bekte Eren'in yerine Jakob oynuyor. Diğerlerinin tamamı aynı. Hı hı. Ya ben Galatasaray'ın tabii ki transfere ihtiyacı var. Galatasaray, ama ne kadar transfere ihtiyacı var? Benim Galatasaray'ın Beşiktaş kadar transfere ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. En az transfere ihtiyacı olan takımlardan biri de Galatasaray'dır. Çünkü iyi bir kadrosu var. Evet, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Büyük bir sorumluluğun altında. Ülkeyi temsil ediyor. Kendi şeyi var. Artık yıllardır, 4 yıldır üstte şampiyon oluyor ama Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi bir başarısı henüz yok. Taraftarlar da onu bekliyorlar ama maalesef biz Türk taraftarlar genelde içe dönük bir şeyin içindeyiz. Yani başarının peşindeyiz. İçe dönük başarının peşindeyiz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir kulübün teknik direktörü ve kulüp yönetimi eleştiriliyor. Ya transfer yapılmadı, geç kalındı falan filan. Ama Galatasaray genel itibariyle son 3-4 yılda, siz daha iyi bilirsiniz, hafızanız daha iyi şeyler hatırlar. Böyle fırsat transferlerine yönelik şeyler yapıyor, hamleler yapıyor ve doğru hamleler yapıyor. Yani 4-5 tane oyuncu alıp ortalığı karıştıracağına, en çok eksiği nerede varsa o eksiği tespit edip getiriyor ve işi bitiriyor. Yani Osimhen'i getirdiği gibi. Ama Osimhen sadece bir şey değil, bir santfor değil. Osimhen sahada bir lider. Sahada o an oyundan düşmüş her arkadaşını motive edecek bir kıymetli figür yani Osimhen. Onun için Galatasaray, ben dün akşam başkanı dinledim. Başkan çok derli toplu, aklı başında cümleler kuruyor. Esasında olması gerekenleri söylüyor ama taraftar, bu manada taraftarı tatmin etme manasında ise başkanın söylemlerinin hiçbiri taraftarı tatmin etmiyor. Aklı başında futbolun geçmişini düşünen, geleceğini düşünen insanları tatmin eder. Beni şahsen tatmin etti başkan. Hı hı. Ama bir taraftar, genç bir kardeşimiz, ille de transfer der. O işte oyuncu alınsın, aman bu sene de şampiyon olalım, olmazsak dünyanın sonudur. Muhtemeldir ki, gönül asla istemem öyle bir şeyi, 3-4 maç bir sıkıntı olursa Okan Hoca istifa diye bağıracak ya,
1: o
2: insanlar.
1: O her sene ya, oluyor artık.
0: Ya, bu, gerçeği.
2: Bu, evet. Gerçekten futbolun yarını yok. Ya futbolda yarın ya, yok diye cümle.
0: Ülke futbolunun gerçeği, ama şöyle bir şey var mesela.
2: Ülke futbolunun, dikkat ettiniz mi, ülke futbolu evet, dediniz. Dünya aynen, futbolunun
0: yok,
2: gerçeği
0: ülke
2: değil.
0: Ülke futbolunun gerçeği.
2: Evet.
0: Ya şimdi iki kadroyu koyduğumuz zaman mesela yurt dışından birini getir. Ya der ki ne güzel bak kadro istikrarı.
1: Devamlılık der evet.
0: Ama oyun istikrarı ve oyun devamlılığı önemli. Şimdi Galatasaray geçtiğimiz sezondan bu sezonu bir oyun standardı taşımış olsa, bu sezonda onu devam ettiriyor olsa biz derdik ki ya bunda bir sıkıntı yok. Bakın Galatasaray

0: Galatasaray aynı oyuncu, aynı oyuncu grubu, aynı oyun devam ediyor. Ama Galatasaray'ın geçen sezon oyunu problemliydi. Yani taraftarların transfer istemesinin sebebi, bizim transfer lazım dememizin sebebi Galatasaray'ın kadrosunun kalitesizliği değil. Galatasaray'ın oyununun problemli olması ve artık bizde şöyle bir gerçek var. Oyun problemliyse aslında çözümü kendi içinde bulabilirsin ama biz transferle çözüyoruz oyun problemlerini ne yazık ki. Bu doğru değil bu arada. Ama öyle çözmeye alıştık artık yani. Yani bir bölgede sorun varsa biz onu taktiksel anlamda çözmek yerine oyuncu transferle çözmeyi yöneliyoruz. Kolay yoldan yapıyoruz bu işi. Yani Galatasaray'ın şu anda oyun problemlerini transferle çözüleceğini düşünüyor herkes. Ki ben bunun kolay olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Yani oyuncular geldi, Galatasaray'ın oyunu çok üst seviyeye ulaşacak. Bu %100 olmayabilir. O yüzden de burada evet bir oyuncu istikrarı var. Bu kıymetlidir bir takım için. Ama oyun konusunda problem var.
1: Bu arada ekranlarınıza son dakika gelişmesi olarak da verdik. Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor sezonu Kasımpaşa maçıyla açacak ve az önce bir sağlık bilgilendirmesi yapıldı. Ernest Müşin'in sakatlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bordo Mavililerden futbolcunun uyluk ön kas grubu üst bölgesinde kanama ve ödem tespit edildi. Trabzonspor oyuncusunun sağlık durumunu açıkladı. Oyuncuya da takıma da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kaldığımız yerden Galatasaray'dan devam edelim.
0: Buyurun. Yani o yüzden de burada dediğim gibi Galatasaray için sıkıntılı kısım oyun kısmı. Yani biz sahada şunu diyemiyoruz Galatasaray'ı izlerken. Ya bu takım iyi oynuyor. Oyun istikrarı var. Oyun gücü var. Bu pozisyonda bir eksiği var. Oraya bir oyuncu alınsından ziyade Galatasaray'ın oyun krizleri var ve oyun krizlerinin biz transferle çözüleceğini düşünüyoruz. Bu doğru değil. Ama tek çözüm de bu gözüküyor şu anda. Yani bir 10 numara gelecek, Galatasaray'ın oyununu değiştirecek. Bir stoper gelecek, savunma performansı yükselecek. Böyle olmaması gerekiyor normalde. Ha, doğrusu bu değil. Ama biz ona inanıyoruz. Öyle olması gerektiğini düşünüyoruz ne yazık ki. Burada Galatasaray'a da dediğim gibi işin bence en negatif kısmı camianın enerjisi kısmı. Yani 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımın son hazırlık maçında taraftarlar tribünü boş bırakmaz, tribüne sırtını dönmez sahaya ve yönetim protesto etmez normalde. Hani Galatasaray'ın enerji kısmında çok net bir şekilde kriz emareleri alıyoruz. Çorum maçında oynanacak kötü bir oyun. Çorum maçında alınacak kötü bir skor Galatasaray'ı çok daha derin bir kaosa sürükler. Yani işte o transfer kısmında gecikmişliğin bunlar tezahürüdür her zaman Galatasaray için. Ondan söylüyorum. Yoksa Galatasaray'ın vakti var.
1: Tabii.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'ne vakti var ama dediğim gibi camianın enerjisi o kadar düşmüş durumda ki şu anda. O transferler belki bir şeydir harekete geçirebilir.
1: Tabii bunda
2: bir de
1: da...
2: işi, özür diliyorum. Buyurun. İşi bir de zorlaştı Galatasaray. Şu manada zorlaştı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor çok iyi transferler
0: tabii ki
2: yaptılar. Aynen. Yani klas futbolcular aldılar. Bilinen yıldızlar aldılar. Galatasaray'ı almayınca taraftar nezdinde bu manada bir sıkıntı oluştu. Galatasaray geçen yıl işte sonlara doğru sallanmaya başlamıştı esasında. Bir iki transfer lazım ama Sultan Gazi'de çok önemli bir iş adamımız var. Cemal Demir kardeşim diyor ki, biraz önce söyledim Onur Bey'e, Bruno Fernandes'i alıyoruz. O da sponsor olacakmış.
0: Yani hayırlı olsun ne diyeyim.
1: büyük hamle olur
2: yani
1: tabii.
2: Yani Galatasaray'ı arıyormuş.
1: Evet anladım. Evet,
2: Galatasaray taraftarı kardeşimiz. Yani Bruno Fernandes biraz uçuk bir talep. Ama Galatasaray bir 10 numara. Orta sahaya şeyin yani Torreira'nın yanına bir oyuncu lazım mı? Lemina. Lemina zaman zaman orada iyi oynuyor ama her zaman aynı istikrarı yakalayamıyor.
0: Davinson'la ilgili şöyle bir şey var. Davinson mesela niye bizim muhtemelimiz yok? Çünkü oynamayacağı düşünülüyor. Peki niye oynamayacak Davinson Sanchez? Sakatlığım var. Bu konuda bir açıklama yok Galatasaray'ın.
1: Dünya kupasından nedense çok uzun bir izin aldı ama.
0: Uzun değil. Resmi tatilini kullandı ama birçok oyuncu o tatilin tamamını kullanmadı.
1: Tabii Lionel Messi finalden sonra hemen döndü mesela. Yani mesela o manada
0: tabii,
1: biraz tartışılıyor.
0: Tabii tabii aynen. Ve evet, sakatlığı varsa şu an niye açıklama yapılmıyor bu konuda?
1: Evet, orada yine bir iletişim problemi ortaya çıkıyor. Peki artık yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz ama henüz veda etmeden önce bir kim bilir diyeceğiz. Evet, kim bilir bölümümüzde şimdi birbirinden keyifli, benim de bilmediğim zor gelebilecek sorular ekranınıza gelecek. Ekip arkadaşımız Emre sizler için hazırladı. Ben de burada iştirak edeceğim konuklarıma. Hangi ülke Dünya Kupası'na hiç katılmamıştır? A. Gabon, B. Danimarka, C. Curaçao, D. Endonezya. Süremiz 1 dakika. Düşünelim.
0: Danimarka olması mümkün değil.
2: Dünya Kupası'na. Endonezya. Gabon. Gabon katıldı mı Afrika'dan?
1: Kürasao yeni katıldı zaten.
2: Bu sene vardı.
1: Onu eledik.
2: Kürasao da katıldı.
0: İşte Kürasao yeni katıldı. Danimarka zaten.

0: Endonezya, Seyit Ateş Endonezya diyor. Onur Özkan Gabon diyor. Ben de Gabon diyeceğim. Salladım tamamen. Tamamen salladım. Bilmiyorum. Neymiş cevabımız? Bakalım. Evet, Gabon çıktı. Zaten iki seçeneği elemiştik. %50 %50 idi. Gabon çıktı. Gabon hiç kendi ülke tarihinde Dünya Kupası'na katılamamış. Değerli izleyenler, ikinci sorumuzla devam edelim. Bakalım 2'de ne geliyor? Dünya Kupası ile açılışı yaptık. İlk FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan ülke hangisidir? A. Almanya, B. Norveç, C. Amerika Birleşik Devletleri, D. Brezilya. Süremiz başladı.
1: Ya, çok iyi 4 tane ülke kadın futbolunda.
0: Evet.
1: Hiç Almanya. Fikrim yok açıkçası. Hiç fikrim yok.
2: Yani. Ya ben Almanya diyorum ya. Almanya niye diyorum? Son Avrupa kim oldu? Son şampiyon. Geçen sene Norveç mi oldu?
1: Yani şu takip ettiğim bir organizasyon
2: maçlarla
1: değil
2: seyrettim
1: açıkçası.
2: Yani çok önemli maçlar oynadılar. Almanya diyorum ben.
0: Seyit Ateş'ten Almanya cevabı geldi. Yani. Onur Özkan.
1: ABD olacağını düşünüyorum.
0: ABD cevabı geldi. Ben ABD ve Brezilya arasındayım. Ben de Brezilya diyeyim. Üçümüz de farklı yanıtlar vermiş olalım. İzleyicilerimize de bakıyorum.
1: Norveç çıkıyormuş.
0: Almanya cevabı gelmiş. Brezilya denmiş. Şıklarda olmayan seçenekleri düşünüyorlar. Son 15 saniye biraz daha düşüneceğim. Norveç, ben de çok bu arada takip
1: Norveç kadın futbolunda
0: için
1: iyi bir ülke bu
0: evet,
1: arada.
0: Dördü de onu çok
1: biliyorum.
0: İyi ülkeler.
1: Evet, dördü de iyi.
0: Brezilya'da üst üste sürekli Ballon d'Or kazanan futbolcular var kadın futbolunda. Evet. Yani
1: ABD'de de var eski evet. Oyuncu var.
0: Süremiz bitti. Neymiş cevabımız bakalım?
2: Brezilya'dır doğrusu.
0: Doğru cevap Amerika Birleşik Devletleri oldu. Onur Özkan 2'de 2 ile devam ediyor.
2: Evet, pardon.
0: Tebrik ediyoruz. İlk soruda Gabon demişti. İkinci soruda da ABD cevabıyla doğru bildi. İlk kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Ve devam edelim. Var mı bir sorumuz daha? Evet geliyor. Bir olimpiyatta en çok altın madalya kazanan Michael Phelps'in kazandığı madalya sayısı A 9'dan azdır, B 9'dan fazladır. Süremiz başladı.
2: 9'dan fazladır diyeyim ben, o kadar kalayım. Dün bunu konuştuk yani. Michael Phelps mısın diye birine takıldım yani.
1: Evet, çok rekor kırdı bir olimpiyat vardı Michael Phelps'in. Benim de aklımda sanki 9'dan fazladır diye kalmış.
2: 9'dan fazla diye biliyorum evet.
0: Benim hiçbir fikrim yok ya yani.
1: Yani çok net bir rekorunu hatırlıyorum ama sayıyı hatırlayamıyorum şu anda Phelps'in.
2: Yani yüzmede dünyada en çok madalya alan kişi.
1: Evet.
2: Yani 30-40 belki
0: büyük
2: daha
0: bir rekordan
2: fazla.
0: Bahsediyoruz.
1: Rekoru da kırmıştı o evet. Turnuvada.
2: Ben 9'dan fazladır.
1: Ben de 9'dan fazladır diye hatırlıyorum yani.
0: Ben de 9'dan azdır diyeyim madem öyle. Bir geriye doğru yani size doğru şey olayım, karşınızda durayım. Evet. Bir olimpiyatta en çok altın madalya kazanan Michael Phelps'in kazandığı madalya sayısı 9'dan az mıdır, 9'dan fazla mıdır? Süremiz biterken cevabımız da ekranlara geliyor. 9'dan azdır.
1: Azmış.
0: Bilmiyordum. Salladım tamamen. 8'miş bu arada.
1: 8.
0: Tabii bir sporcunun kariyeri başarılarla dolu kariyeri olunca ekrana gelince bu tarz sorularda hepimiz daha fazlasına yöneliyoruz
2: ama. Bir olimpiyatta
0: ama
2: yani.
0: Bir olimpiyatta ya. 9'dan azmış 8'miş. Doğru cevabımız da 9'dan azdır olacaktı 8 olmuş. Michael Phelps'in bir olimpiyatta kazandığı madalya sayısı. Peki kim bilir bu şekilde tamamlarken aynı zamanda yavaş yavaş sanıyorum ki süremizin de sonuna geldik. Yönetmenimden teyit edeyim. Evet, veda zamanı geldi. Onur Özkan, Seyit Ateş, ağzınıza sağlık.
1: Senin
0: çok
1: ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Ediyorum.
1: Teşekkür
0: bu arada yayının başında Seyit Ateş de belirtmişti. Biliyorsunuz ki Beşiktaş tarihinin hatta Türk spor tarihinin efsane başkanlarından, unutulmaz spor adamlarından Süleyman Seba'nın ölümünün 12. yıl dönümüydü. Zaten yayın sırasında da Beşiktaş'ta bir anma töreni düzenlendi. Mezarının başında yöneticilerin ve başkanın katılımıyla birlikte. Yalnızca sportif başarılarıyla değil aynı zamanda saygın kişiliğiyle, duruşuyla, onurlu duruşuyla Süleyman Seba Beşiktaş'ın onursal başkanının yıl dönümünde hem kendisini analım hem de sevenlerine, yakınlarına, Beşiktaş camiasına, Türk sporuna yeniden başsağlığı dileyelim. Süleyman Seba'nın sportif ve o unutulmaz kişiliğinin portresiyle de sizleri baş başa bırakırken veda edelim. Hoşçakalın.
3: Süleyman Seba, 5 Nisan 1926 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya geldi. Seba ailesi Soğuksu köyündeki 20 odalı evlerinde mutlu mesut yaşıyorlardı. Ta ki bir köpek Süleyman Seba'yı ısırana kadar. Biricik oğlunun kuduz olmasından korkan Rıza Bey İstanbul'un yolunu tuttu. Ama bu İstanbul yolculuğu çabuk bitmeyecekti. Oğlunun iyi bir eğitim almasını isteyen baba, Küçük Süleyman'ı İstanbul'da

0: Ki kardeşi Fatma Ferisen Hanım'ın yanına bıraktı. Süleyman Seba Beşiktaş Hakaretler'deki 18. ve daha sonra da 19. ilkokula başladı. Ardından Galatasaray Lisesi'nde bir sene hazırlık okudu fakat bir türlü alışamadı. Bir yıl sonra ise hayallerindeki okul olan Kabataş'a geçti. Girer girmez yine futbol hayallerinin peşinden koştu. Kabataş Erkek Lisesi futbol takımına girdi. Bu Beşiktaş'ta oynayabilme şansı yakalamanın ilk yoluydu. Bu yolu başarıyla yürüdü ve Beşiktaş genç takımına girdi. Hayatı boyunca abisi gibi göreceği baba Hakkı'yla da Beşiktaş'ta tanıştı. Sonunda Beşiktaş A takımına seçildi. 29 Eylül 1946'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 47. dakikada attığı ilk golden 1954'te futbolculuk hayatını sonlandırmasına kadar geçen zamanda 181 maçta 44 gol attı. 1947 yılında İnönü Stadı'nın açılışında İsveç'in AEK takımıyla oynanan karşılaşmada bu stattaki ilk golü atarak tarihe geçme başarısı gösterdi.
1: 3-2 mağlup olmuştuk. 1-0 galiptik.
2: İlk gol sizin zaten başkanım.
1: İşte ayağımıza geldi bulduk golü.
0: 1954 yılında askere gitti. Ordu milli takımına girdi.
3: Şevket rahmetli oldu, Yavuz rahmetli oldu, Şükrü rahmetli oldu, Çengel Hüseyin rahmetli oldu. Hepsi rahmetli oldu. Bu bir Fener'i 3-1 yendiğimiz maçtı.
0: Ancak bir maçta sakatlandı. Artık çok sevdiği futbol topunun peşinden koşamayacaktı. Süleyman Seba Beşiktaş'tan hiç kopmadı. Arkadaşlarıyla beraber idealist grubu kurdu. Onlar sadece Beşiktaş'ı düşünüyordu. Süleyman Seba 1963 yılından itibaren Beşiktaş'ta yönetici olarak çalışmaya başladı. Ama bu yönetici diğer yöneticilere benzemiyor. Beşiktaş'ı daha iyi yerlere taşımak istiyordu. Bu yüzden Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Müdürlüğü yaptığı dönemde 1984 yılında yapılan kongrede başkanlığa adaylığını koydu. Başkan adayı olarak kürsüye çıktığı gün Beşiktaş Kulübü 3 odalı bir bina, 1 masa ve 5 sandalyeden ibaretti. Kulüp altından kalkılması zor bir borç batağındaydı. Şans sinemasına yapılan olağan genel kuruldaki konuşmasına ömrünü bu kulübe adamaya geldiğini söyleyerek başladı Süleyman Seba. Tesis yapacağız demiyorum, yaptık diyorum dediğinde salonda derin bir sessizlik hakim oldu. Cebinden Hakaretler'deki binanın tapusunu çıkardı ve başkan seçilmesen bile bu arsa artık Beşiktaş'ımızın malıdır dedi. Elindeki bu tapuyla yıllar sonra Beşiktaş Plaza'nın yükseleceği arsada kulübün ilk tesislerini yapacağını vaat etmedi, belgeledi. İcraatlarına başkan seçilmeyi bile beklemeden başlayan Süleyman Seba, güçlü rakibi Mehmet Üstünkaya'yı 85 oy farkla geçerek siyah beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Artık Beşiktaş'ın başında varını yoğunu Beşiktaş'a adayan, neredeyse uyumadan çalışan bir başkan vardı. Tesisleşme ve genç sporcuların yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Seba'nın en büyük hedefi ise Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımaktı. Fakat kulübün kasası neredeyse bomboştu. Süleyman Seba yönetiminin ilk lig haftası başarılıydı. 19 haftayı lider bitirmişti ama şampiyonluğu 10 gol farkla Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. 1986-87 sezonunda Galatasaray şampiyon olduğunda çıkan şike ve teşvik primi iddialarına yanıt vermedi. Ama ikinci olan takım için şerefli ikinciliğimizle övünüyoruz dedi. Tarihe şerefli ikincilik sözü Seba ile beraber geçti.
4: Başarı her ne kadar Türkiye'de şampiyonluklar ile değerlendiriliyorsa da bu genç takımın 4-5 senedir aynı kadro ile çizmiş olduğu grafik ve gösterdiği performans bence şampiyonluktan daha değerli, daha değerlidir.
0: 1987-88 sezonunda Beşiktaş Gordon Min'le çalışmaya başladı. Siyah beyazlar o sezon yine ikinci oldu. Taraftarlar Gordon Min'i suçluyor ama başkan Gordon Min'in arkasında duruyor ve siyah beyazlı kulüp öz kaynak düzeninden ödün vermiyordu. 1989-90 sezonunda Beşiktaş o yıl iki kupayı alarak galibiyet sevincini yaşadı. 1990-91 sezonunda yine şampiyon oldu. 91-92 sezonunda da 4-3'lük galibiyetle şampiyon oldu. 3 yıl üst üste şampiyon olan Beşiktaş, Maküs talihini Süleyman Seba ile yenmişti. Artık herkesin dilinde Metin Ali Feyyazlı şarkılar vardı. Ama Beşiktaş'ta para sıkıntısı bitmiyordu. Sonuçta Beşiktaş'ın başkanı bir iş adamı değil bir memurdu. Buna rağmen futbolcuların hakkını hiç yemedi. Belki diğer takımların futbolcularından az para verdi. Ama onlarla

0: sözleşme bile yapmadı. Süleyman Seba'nın ağzından çıkan söz futbolcuları için 100 senede bedeldi. 92-93 sezonunda Beşiktaş 4. şampiyonluğuna hazırlanıyordu ama averaj farkıyla şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. 94-95 yılında Beşiktaş bir kez daha şampiyon oldu. Siyah beyazlar sonraki 2 yıl içinde yine şampiyonluğa oynadı. UEFA Kupası'nda atlanan 3 turluk başarı bir ilkti. Süleyman Seba sadece Beşiktaş'a kazandırdığı başarılarla değil, düzgün karakteri, mütevazılığı, centilmenliğiyle de Türk sporunun önemli mihenk taşlarından biri oldu. Bugün bir araya gelmemek için bin bir bahane uyduran başkanlara inat, o ezeli rakiplerinin başındaki isimlerle her zaman iyi anlaştı, saygı gösterdi ve saygı gördü.
1: Arşivde eski resimlerimize bakıyorduk. Bakalım mı biraz? Gel geçmiş günlere bakalım.
2: Geçmişi bırak.
1: Bırakalım mı? 85'e bakalım ya, gel. Altın karttan 18 milyona gitti.
0: Gelen şampiyonluklar ve başarının ardından Beşiktaş'ta bir duraklama dönemi başladı. 2000 yılına gelindiğinde Beşiktaş'a tarihinin en büyük başarılarını kazandıran Süleyman Seba 16. yılını tamamlıyordu. Ama artık futbol eski futbol değildi. Milyon dolarların döndüğü, endüstriyelleşen bir oyundu. Süleyman Seba'nın bu dünyada kendine bir yer bulması adeta imkansızdı. O bambaşka bir futbol kültürüyle büyümüştü. Ama ona karşı olan tavırlar artık onu çok üzüyor, hayatını verdiği Beşiktaş'a edilen hakaretler içten içe onu kırıyordu.

0: kaybettik.
1: Değişen futbol dünyası artık daha da acımasız bir hale gelmişti. Hayatını Beşiktaş'a adayan efsane başkan yumruğunu masaya vurmamakla hep suçlandı. Oysa onun spor anlayışı bambaşkaydı.
2: Yumruğumuzu vurup, masaları kırıp, olayları halletme cihetini tavsiye ediyorlar. Biz kanunlara saygılıyız. Ben anlamıyorum, bana herkes bunu soruyor. Efendim masaya yumruğunu vur, masanın üstüne çık tepin. Bu bir şey midir yani?
1: Beşiktaş kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Süleyman Seba'nın üzerindeki baskılarsa her geçen gün daha da artıyordu. Tribünlerde yükselen Ahmet Dursun Seba gitsin tezahüratı onu derinden etkilemişti. Oysa bunları yapanlara karşı hala kendini değil, tek varlığı Beşiktaş'ı düşünüyordu.
2: Bu yapılacak yürüyüşler veyahut da buna benzer olaylar, acaba bu yapacaklara sormak isterim. Beşiktaş'a yarar mı getirecekler yoksa zarar mı getirecekler? Bir kere bunun bilinci içerisinde olsunlar, hareketlerini ona göre şey etsinler.
1: Baskılar sonu hazırladı ve Süleyman Seba kararını verdi. Çocuğu gibi sevdiği, tüm hayatını adadığı Beşiktaş'ı bırakacaktı. Süleyman Seba kendisine kimlerin haksızlık ettiğini biliyordu. Ama ona yakışan bir şekilde yine de kimsenin kalbini kırmadı. Onun için dostluk ve centilmenlik sporun, hatta hayatın en önemli unsuruydu. Belki de bu yüzden en sevdiği şarkıların başında eski dostlar geliyordu.

0: 2000 yılındaki kongrede kürsüye çıktı. Elleri titreyerek cebinden bir kağıt çıkardı ve gözleri dolu dolu başladı veda mektubunu okumaya. Kendisine yapılanlara karşı tepkisi bile ders niteliğindeydi. Beşiktaş'a kazandırdığı 21 kupanın ardından en yakınındakiler tarafından arkadan vurulması efsane başkanı yaralamıştı elbette. Sistemini elindeki mektubun şu satırlarıyla dile getirdi.
1: İnsanlarla yaşadım, insanı öğrendim. İnsanlarla yaşadım, insanlığı öğrendim. İnsanlarla yaşadım, insanlardan nankörlük gördüm. Dostlarım, dostlarım, ama ben dostlarımdan çok korkarım diyen düşünürlere hak vermemek elde değil.
0: Beşiktaş tarihinin en önemli ve hüzünlü anlarından birinin yaşanma vakti gelmişti. Süleyman Seba en çok dostlarımdan korkarım dediği veda konuşmasında bir başka sözü daha tarihe not ediyordu. Herkesi bir zaman aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım.
1: Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız.

0: Hayatım boyunca ben kimseyi aldatmadım. Aldatmaya da çalışmadım.
1: 1984 yılında huzurlarınıza hangi heyecan ve duygulanda gelmişse bugün de huzurlarınızda aynı heyecan ve duygulanda başım değil, gönlüm rahat ve huzur içerisinde sizlere veda ediyorum.
2: Süleyman Seyman'ın konuşmasının ardından üyeler kendisini ayakta alkışlarken bazıları gözyaşlarını tutamadı. Ardından Süleyman Seyman'ın onursal başkan ilan edilmesi için karar alınması istendi. Beşiktaş'ın beyefendisi Seba bu öneriyi de kabul etmedi. Onun tek derdi makam mevki değil. Onun tek derdi varı yoğu Beşiktaş'tı.
1: Çok samimi olarak söylüyorum. Sakin. Ben herhangi bir mansup peşinde değilim. Hayatımın en güzel moral tepkini bunun ve taşıdığı Beşiktaş'ın başkanlığını yapmak suretiyle elde ettim.

0: Israrların ardından Süleyman Seba, Beşiktaş'ın onursal başkanı seçildi. Dikilitaş'taki Beşiktaş Spor Salonu'nun adı da Süleyman Seba Spor Salonu oldu. Akaretler'deki spor caddesinin ismi de Süleyman Seba Caddesi olarak tarihe geçti. Beşiktaş'ta bir devir sona eriyordu. Serdar Bilgili'ye görevi devreden efsane başkanın kulübe girişi ne kadar mütevazi ise çıkışı da bir o kadar sadeydi. Oysa Süleyman Seba, çocuğum dediği Beşiktaş'a, 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı kupası, 2 Başbakanlık kupası, 6 spor yazarları kupası kazandırmıştı. Tüm bunların dışında o güne kadar tek dikili ağacı olmayan Beşiktaş'a Akaretler'deki kulüp binasını, Fulya stadını, Şanöktem tesislerini, Yeşilköy tesislerini, Çilekli tesislerini, Beşiktaş Koleji'ni ve Siyah Beyazlı takımın şu anda çalışmalarını yaptığı Ümraniye Nevzat Demir tesislerini de kazandırmıştı. Uçak korkusu yüzünden futbolcularını yalnız bırakmamak için arabayla günlerce süren yolculuk sonrası Almanya'ya giden, kulübün parasını harcamamak için kulübün arabasını kullanmayan, annesine "ben biricik çocuğumu Beşiktaş'a kaptırdım" dedirten, Trabzon dönüşü uçakta şampiyonluk kutlamaları yapan oyuncularına "kutlama yapmayın, aramızda Trabzonsporlular da var, rakibimiz incinmesin" diyen büyük başkan, Beşiktaş'a değil ama kendine bunu yaşatanlara aslında küsmüştü.
1: Geçmişi unutanlar geleceğe mahkumdur derler.
0: Sebasız yılların ardından birçok yere efsane başkan ismi verildi. Heykelleri yapıldı. Bütün kırgınlığa rağmen Beşiktaş'a küsmek olmazdı. Yine de dayanamadı ve Beşiktaş'ın 110. yıl kutlamalarında hasta olmasına rağmen stada geldi. Tüm saha ayağa kalkmış, Süleyman Seba diye bağırırken gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaş taraftarı geç de olsa onursal başkanının gönlünü almıştı.

Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane başkanı ilerleyen yaşının ardından bir süredir mücadele ettiği hastalıklar nedeniyle 13 Ağustos 2014'te hayata gözlerini yumdu. Arkasında gözü yaşlı milyonlar bırakan Süleyman Seba'nın ektiği dostluk tohumlarının yeşerdiği anlar yine kendi cenazesi sırasında gözler önüne serildi. Farklı renklerden birçok takım taraftarı, sporcu ve yöneticisi onu son kez uğurlamak için bir araya geldi.

0: Beşiktaş'ın onursal başkanı. Tüm renkleri kardeş yapabilen, belki de Türk spor tarihinin son beyefendisi artık aramızda yoktu. Arkasında duygusal bir vasiyet bırakarak. Beşiktaş'ı üzmesinler.
1: Kulübümüzün bazı tatsızlıkları dolayısıyla çok üzüntülerimiz oldu. Ama onları da hepsini yuttuk oturduk. Yalnız Beşiktaş'ı üzmesinler.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Reklam.
0: A Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
7: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye'de.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Aspor Radyo canlı yayın.
3: Siyah beyazlar her konuda anlaştığı Dušan Vlahović'i İstanbul'a getirdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu havalimanında binlerce Beşiktaş taraftarı karşıladı. Yıldız futbolcu ilk sözlerini Türkçe dile getirerek şampiyon olmak istiyoruz dedi.
4: To say one thing. Şampiyon olmak istiyoruz. I'm very happy to be here. This is incredible.
5: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
6: Camiamız arkamızda olsun. Daha çok yıldız getireceğiz. Dušan dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz.
3: Vlahović ardından Beşiktaş taraftarına üçlü isimli tezahüratı yaptırırken rahat ve kendinden emin tavırları dikkat çekti.

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sırp golcü 5 sezondur İtalyan devi Juventus'un formasını giyiyordu. Juventus, Sırp futbolcu için Fiorentina'ya yaklaşık 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 13'ü ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan yıldız futbolcu 10 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Beşiktaş, Dušan Vlahović için Cuma günü saat 19.03'te imza töreni düzenleyecek.

0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hrades Kralove'yi ağırlayacak değerli izleyenler. Şimdi gelin birlikte Dolmabahçe'ye gidelim. Muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş bizi bekliyor. Maç öncesi son bilgileri paylaşmak üzere. Efecan kolay gelsin, söz sende.
1: Teşekkürler Ezgi Toper, sana da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Hrades Kralove ile karşılaşacak. Dolmabahçe'de bu önemli müsabakaya çıkacak siyah beyaz ekip. An itibariyle Dolmabahçe'de oldukça güzel bir havanın olduğunu, çok sıcak bir havanın olduğunu, güzel bir yaz gününün yaşadığımızı söyleyebilirim. Beşiktaşlı taraftarlar da ilk saatlerden itibaren, saat 13'te yaptığımız yayında da bunu aktarmıştım, çocuklarıyla, eşleriyle, dostlarıyla beraber stadyum çevresinde dolaşmaya başladılar. Bu güzel havanın tadını çıkartıyorlar. Mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schunder yönetecek. Siyah beyazlar Çekya'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 galip gelmişti. 10 kişi kalmasına rağmen Semih Kılıçsoy'un golüyle karşılaşmayı 1-0 önde bitirmişti. Avantajı elinde bulunduruyor Vincenzo Italiano ve öğrencileri bugün de bu avantajını kullanarak kendi taraftarının önünde playoff turuna çıkmayı hedefliyor temsilcimiz. Bugün de Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda yaklaşık 37 ila 38 bin seyircinin olmasını bekliyoruz. Beşiktaş taraftarlar biletleri oldukça yüksek bir talepte bulunuyorlar. Maç saatine kadar da tam kapasite olmasını bekliyoruz. Bu mücadelenin tabi Beşiktaş 3 resmi karşılaşmaya çıktı ve kalesini gole kapatmayı başardı. Alexander Nübel'in de performansı oldukça yüksek. Beşiktaş kalesini gol görmeden kapatmak istiyor. Playoff turuna gol yemeden çıkmak istiyor. Vincenzo Italiano'nun da savunma anlayışının ön plana çıktığını söyleyebiliriz ki dün gece geç saatlerde Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız santroforunu Türkiye'ye getirmişti. Görüşmeler 2 ay önce başlamıştı. Dušan Vlahović ile ve Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Sayın Başkan Serdar Adalı görüşmeleri noktalamak ve pürüzleri gidermek adına 2 gün önce Sırbistan'ın Belgrad şehrine bir uçuş gerçekleştirmişti ve oyuncuyla yüz yüze anlaşmış. Sağlıktan hemen sonra As Başkan Murat Kılıç ile beraber oyuncuyu alıp İstanbul'a getirdiler. Beşiktaş taraftarının huzuruna kavuşturdular. Dušan Vlahović de bugün Tüpraş Stadyumu'nda maçı tribünler takip edecek ve yarın da Beşiktaş Kulübü kendisine görkemli bir imza töreni düzenlemeyi planlıyor. Saatler Cuma günü 19.03'ü gösterdiğinde bir imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 7 oyuncuyla anlaşma sağlandı. Oğut Dağ'a İlhan Fakılı, Doğan Elemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Trossard ve son olarak da Dušan Vlahović kadrosuna katmıştı. Önemli isimleri kadrosuna katmaya devam edecek.

0: yapbeyazlı ekip. Tabii karşılaşmada da eksik oyuncular var mı? Şöyle, Ottara dışında Beşiktaş'ta eksik bir oyuncu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmüştü ve yerini Rıdvan Yılmaz'a bırakmıştı. Bugün kendisi bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın herhangi bir eksiği bulunmuyor. Beşiktaş taraftarların en çok merak ettiği soru da şu: Trossard bu karşılaşmada forma giyebilecek mi? Vincenzo Italiano karşılaşmanın skoruna göre kendisine yaklaşık 20 ila 25 dakika arasında bir süre vermeyi planlıyor. Beşiktaş taraftarları aslında kendisini de sunmak ve alkışlatmak istiyor. Antrenmanda da oldukça iyi bir seviyede performans sergiliyormuş Belçikalı Yıldız. Onun da altını çizelim ve yavaş yavaş da muhtemel 11'lerden bahsederek sözü tekrardan stüdyoya aktarmak istiyorum. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ kanatta Amir Murillo, stoper hattında oynayacak ikili ise Emirhan Topçu'yla Thiago Jallo, sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise Junior Olaytan'la kaptan Orkun Kökçü, sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı ki kendisi de hem Beşiktaş'ın kamp döneminde hem de oynadığı 3 resmi karşılaşmada gösterdiği performanslarla Trossard aslında nasıl oraya hemen monte olacak? İlhan Fakılı'nın performansı oldukça iyi. Biz bu adama nasıl yedek bırakacağız dedirtti diyebiliriz Beşiktaş taraftarlar arasında, onu da söyleyelim. Ve 9 numara pozisyonunda Oh Yanyu'nun oynamasını bekliyoruz. Tüpraş Stadyumunda bekleşimiz sürüyor. Saatler 20'yi gösterdiğinde bu karşılaşma başlayacak diyerek sözü tekrardan stüdyoya sana bırakabilirim Ezgi Toper.
1: Efe Can Özsaş'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve yine düne gideceğiz değerli izleyenler. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve sol bek Rıdvan Yılmaz Kralove maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
2: Ogni partita ha una storia diversa. Ogni partita è diversa l'una dall'altra.
3: Çok çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bunun hepimiz farkındayız. Başladığımızdan itibaren sezona yani çok bir süre geçmedi ama belki de şu ana kadarki en önemli maçımıza çıkıyoruz. Ne kadar değerli olduğunu, maçın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda küçük bir avantaja sahip olabiliriz belki de ama Avrupa'da asla kolay maç yoktur. Her maç gerçekten bir savaş gibidir ve her maçın da hikayesi farklıdır. Bu hafta da 4 tane idman yaptık. 4'ünde de bence gayet kaliteli idmanlar yaptık. Çok dikkatliydik hepimiz. Çünkü gerçekten önemini biliyoruz bu maçın. Savunmamız gerçekten mutluyum çünkü gol yemek istemiyor. Asla rakibe yumuşak, hafif olduğunu hissiyatını geçirtmiyor. Hep akıllı oynuyorlar. O yüzden savunmamdan dolayı çok mutluyum. Kimse takımda gol yemek istemiyor. Herkesin sahada bir açlığı var, bunu görüyorum. Yani sadece bu kaleci ve savunma üzerinden anlatılacak bir şey değil. Tamamen takım hakkında bahsediyorum. Çünkü savunma takım halinde yapılır. Sadece biz burada savunma hattından veya kaleciden bahsedemeyiz. Bu yüzden beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şu ana kadar çok karakter ortaya koydular. Çok dikkatli oldular. Ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Herkesin hazır kalmasını istiyorum. Herkesin dikkatli olmasını, konsantre olmasını istiyorum. Çünkü yarınki maçı kazanırsak da %100 Avrupa kupalarında olacağız. Bu ne demek oluyor? Haftada 3 maç oluyor. Haftada 3 maç ne demek oluyor? Bütün takım oynayabilir anlamına geliyor. Herkes katkı yapmaya hazır oluyor. Herkes süre bulabiliyor. Yani herkes kendi değerini gösterebiliyor bir nevi. O yüzden yarınki maç çok çok önemli. Sırada geldiğimizde de oyuncular daha hazır hissediyor. Çünkü bakıyorlar ben oynuyor muyum, oynamıyor muyum ve ona göre de hep hazır olmak zorundalar. Her şeyi bilmek zorundalar. Ve şu ana kadar ben bundan hep sonuç aldım. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Her idmanda daha da gelişiyor. Daha da kendini gösteriyor. Bunu söyleyebilirim. Yarın umarım süre alacak. Belki 20 dakika, belki yarım saat. Hani maçın durumuna göre yarın bir karar vereceğiz ama umarım gerektiği süreyi alabilir. Kendisi biliyorsunuz çok çok mükemmel, iyi bir oyuncu. Ama kondisyonu şu anda çok iyi bir seviyede değil, yani o bildiğimiz seviyede değil. Ama ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Yavaş yavaş o da bize katkı verecek. Biz de hepimiz o günleri bekliyoruz çünkü gerçekten muhteşem bir oyuncu kendisi.
2: Pozisyonu mi auguro di potergli dare minuti importanti.
4: Maç tabii ki de bizim için kolay olmayacak ama ilk maçta küçük de olsa bir avantaj sağladık. Açıkçası çok da iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum 10 kişi kalmamıza rağmen. taraftarımızın desteğiyle bir hafta boyunca sıkış çalışmamızın emeğinin karşılığını yarın alacağımızı düşünüyorum. İnanın ki

0: Gece bunun ayarını kuruyorum. Benim buradaki tek hedefim bu takım arkadaşlarımla, bu hocayla hep beraber, bütün camiamızla beraber başarılı olmak. Bireysel performansını artırmak için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu kulübe layık olmak için. Takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyorum takım arkadaşlarıma, bize. Yani buradaki en büyük etkinin sezon başından beri sıkı çalışmanın ve takım içerisindeki kaybetmeme hırsının olduğunu düşünüyorum. Bu takımın her şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Yani biz önümüzde olan her şeyin talibiyiz. Ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ufacık bir negatiflikte bu takıma dalacağını artık düşünmüyorum. Geçen seneler birazcık bence öyleydi. Bunu hiçbir şekilde izin vermeyeceğimize inanıyorum. Tabii ki de bu yolda bazı zararlı şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Ama bunun bizi pes edeceğini düşünmüyorum.
1: Beşiktaş Avrupa Kupalarındaki 262. maçını Craiova ile oynayacak. Beşiktaş, Radet Craiova rövanşı ile birlikte Avrupa Kupalarında 262. maçına çıkacak. Siyah beyazlılar geride kalan 261 maçta 100 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 352 gol atan Beşiktaş kalesinde ise 395 gol gördü. Radet Craiova karşısındaki ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan siyah beyazlılar Avrupa Kupalarındaki 100. galibiyetine ulaştı. Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 137. maçını oynayacak. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda geride kalan 136 maçta 60 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takım 213 gol atıp 180 gol yedi. Craiova rövanşı Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarında evinde oynayacağı 131. maç olacak. Siyah beyazlılar daha önce oynadığı 130 iç saha maçında 65 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 201 gol atan Beşiktaş kalesinde 150 gol gördü. Beşiktaş Çekya takımlarıyla da 8. randevusuna çıkacak. Siyah beyazlılar daha önce Çekya ekipleriyle oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yılında anıldı. Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
2: Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad, Allahu ekber.
1: Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ikinci Başkan Hakan Daltaban, Yönetim Kurulu üyeleri Divan Kurulu Başkanı Ahmet Türkmezgil, Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.
3: Süleyman Seba bize büyüklüğün ve saygınlığın bir makam ve koltuk değil, tamamen yaşayış mücadelesi olduğunu gösterdi. Bu çok önemli bir örnek. Yani inşallah Allah bizlere de onun gibi anılmayı, gelecek nesillere de onlar gibi doğru yol göstermeyi nasip eder. Nur içinde yatsın. Camiamızın tekrar başı sağ olsun. Onun çizgisinden yürümeye devam edeceğiz.
1: Okunan duaların ardından Serdal Adalı ve beraberindekiler aynı mezarlıkta bulunan Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Samiye'nin de kabrine çiçek bırakıp dua etti. Fenerbahçe'de 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'nin uzun süredir süren golcü transferi görüşmeleri Romelu Lukaku ile birlikte sona erdi. Sarı lacivertliler yıldız futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu Fenerbahçe taraftarı havalimanında coşkuyla karşıladı.

0: Son iki sezondur Napoli forması giyen golcü futbolcu çizme ekibiyle ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan yıldız santrfor Napoli formasıyla 7 maça çıkarken bir gol attı. Lukaku kariyerinde daha önce Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi üst seviye takımların formasını giymişti. Romelu Lukaku, Belçika milli takımıyla da 132 maçta 93 gol 16 asist kaydetti. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Romelu Lukaku transferi hakkında açıklamalar yaptı.
1: Sayın Başkan'a, yönetim kurulumuza, Cihan Kamer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok destekliyorlar bizi her konuda gerçekten. Bu forvet konusunda da uzun uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz. Buraya alınacak oyuncunun futbolculuk özelliklerinin yanında karakteristik özellikleri de çok önem kazanıyor. Özellikle şampiyonluğa oynadığımız bir yılda artık karakterli bir takım, tecrübeli, karakterli, kariyerinde önemli başarılar elde etmiş oyuncularla bu süreci bir yıl yürütmek gerçekten çok önemli. Genç oyuncular önemsiz demiyorum ama bu sene özellikle tecrübe her şeyin ötesinde, ama bu tecrübenin içinde de karakterler çok önemli. Neydin Hake karakteri gibi, işte Şikriyer'i söylemiyorum, işte Asensio'su, Greenwood'u, diğer Kerem'i, onları söylemiyorum, hepsini bir araya getiriyorsun. Dolayısıyla yapılan bu transfer de tamamen futbolculuk özelliklerinin yanında ondan daha da önemli olan bir karakter transferi diye düşünüyorum. Camiamıza, başkanımıza, Cihan Bey'e, yönetimimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirildi. Bunu duyurabilirim.
2: Evet.
1: Çok önemli bir oyuncunun Fenerbahçe'ye bu sene kazandırılmış olması gerçekten önemli. Geçen sene Napoli takımının Conte'nin özellikle ona olan ihtiyacından dolayı baskı yaparak Napoli'ye geri getirmeleri oldu. O Ocak, Şubat ayında geri getirmeleri, onu daha tam hazırlamadan ve doğru rehabilite etmeden sahaya sürmelerinden kaynaklı Mart ayının başında nükseden bir sakatlığı oldu. Ancak kendisi çok kararlı bir şekilde kendi fizyoterapistiyle ve milli takım hocasıyla da konuşarak milli takımda yer alacağı ve orada da süre bulacağı konusunda anlaşarak o süreci bugüne kadar devam ettiren ve performansını her gün yükselten bir oyuncu konumunda. Ama bizim için bunun dışında önemli olan şu: Fenerbahçe diyor, başka bir şey demiyor gerçekten. Yani evet. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa giden bu yolda benim olmam lazım diyor. Ve bunu inanarak söylüyor. Bunun içerisinde herhangi bir menfaat gözetmiyor. Hatta kendi menfaatlerini Napoli'ye karşı, onların talep ettiklerine karşı bizden kendi fedakarlık yaparak 2 milyonunu silen, hatta daha da fazla ileri giden 150 bin euroyu bile talep eden kulübe cebinden o parayı ödeyen, maddiyatı hiç önemsemeyen, Fenerbahçe ile 1+1 sözleşme yapan, şampiyon olduğumuz takdirde ki olacağız, artı bir seneyi kullanacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Yani maddiyattan ziyade kendisini Fener camiasıyla çoktan bütünleştirmiş, onu yaşayan ve buraya da çok büyük katkı vermek üzere gelen ve hocanın ve benim her dediğimi yapacak olan bir devden bahsediyoruz. Yani büyük bir karakterden bahsediyoruz.
2: Gerçekten
1: çok
2: önemli bir karakter.
1: Çok büyük katkısı olacak diye düşünüyorum.
0: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal döneminde 4 resmi maç geride kaldı değerli izleyenler. Şimdi gelin Kartal'ın bu sezonki oyun anlayışına biraz daha yakından bakalım.

0: İsmail Kartal 4. döneminde de dokunuşlarını hissettirmeye başladı. 65 yaşındaki teknik adam ilk 11'ini şekillendirirken oyun felsefesini de sahaya yansıtıyor. Gornik Zabrze eşleşmesinde oyunu nedeniyle eleştirilen Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında ise geçer not aldı. Sarı lacivertliler oynadığı 4 eleme maçında kalesinde yalnızca bir gol gördü. Rakiplerine sadece 2,17'lik gol beklentisi veren Fenerbahçe, savunmadaki etkili performansıyla dikkat çekti. İsmail Kartal'ın takımı 4 maçta 5 gol attı. Üretilen 7,81'lik toplam gol beklentisi hücumdaki potansiyeli ortaya koydu. Fenerbahçe pozisyonların bir bölümünü sonuçlandırmasa da oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazandı. Tecrübeli teknik adam savunma anlayışında da önemli bir değişime gitti. Geçtiğimiz sezon topa sahip olduğu bölümlerde savunma geçişlerinde sorun yaşayan Fenerbahçe, bu kez ön alan baskısıyla rakibi kendi kalesinden uzak tutmayı hedefliyor. 4 eleme maçında ortalama %63 topla oynayan sarı lacivertliler, topa sahip olarak savunma yapmayı seçti. Mason Greenwood ve Marco Asensio'nun henüz tam anlamıyla devreye girmemesine rağmen temsilcimiz, kapalı savunmalara karşı pozisyon üretmekte zorlanmadı. Bir İsmail Kartal klasiği olan orta sahaların kanat oyuncularıyla bağlantı kurması üzerinden gelişen hücum planı, eleme maçlarında karşılığını verdi. Birçok pozisyon iç koridorda kurulan bağlantılar üzerinden geldi. Savunma hattını da önde konumlandıran Fenerbahçe, hatlar arasındaki mesafeyi kısaltıyor. Böylece top kaybının ardından daha hızlı reaksiyon gösteren sarı lacivertliler, karşı presle atak sürekliliğini sağladı. Sturm Graz karşısındaki iki maç, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de oynatmak istediği oyunun şifrelerini ortaya koydu.
1: Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın itibariyle başlıyor değerli izleyenler. Açılış maçında son şampiyon Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar açılış haftalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Galatasaray açılış haftalarında taraftarını üzmüyor. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek Sarı Kırmızılılar, 68 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 47 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik yaşadı. Galatasaray lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39 ilk hafta maçını ise 32'sini kazandı, 5'ini kaybetti, ikisinde ise berabere kaldı. Sarı Kırmızılı ekip sahasında çıktığı son 12 ilk hafta müsabakasından da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 12 ilk hafta mücadelesinin tamamını 3 puan alarak tamamladı. İlk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alan Galatasaray, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. 2026-27 sezonunu taraftarı önünde Çorum Futbol Kulübü maçıyla açacak Sarı Kırmızılılar, rakibi karşısında kazanarak iyi başlamak istiyor.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı takımın transfer gündemi hakkında açıklamalar yaptı.
3: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor. Çok yorum yapılıyor. Galatasaray'ların heyecanında, beklentisinde çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek, bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Ama konu Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık ettiğimiz noktasına kadar geldi değerli Azerim. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a ve Galatasaray'ı yöneten benim onuruma yönetilmiş, hem değerli arkadaşlarım hem de şahsıma yönetilmiş çok büyük bir iftiradır. Bu konuda en ufak bir imayı kabul etmem, sineye çekmem. Sadece ben değil, Galatasaray'ın herhangi bir başkanı ya da yönetim kurulu üyesi için bu imayı yapanlar Bu kulübün 120 yılı aşkın ve camiamızın 500 yılı aşkın şerefli geçmişine de iftira atmış olduklarının farkına varmalılar. 4 yıl üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Ekonomisini düzelten bir Galatasaray var. Dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Benden tüm bu emeği ve başarılı gidişatı çöpe atıp sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler, eğer böyle birileri varsa şunu bilsinler ki bunu yapmayacağım. İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkta, aynı sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü sezon başlıyor futbolda. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray gündemine Arsenal'dan iki oyuncu birden aldı.
4: Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol kanat için Gabriel Martinelli üzerine yoğunlaşan sarı kırmızılılar 10 numara bölgesi için de yine Arsenal'dan Ethan Vaneri'yi gündemine aldı. Arsenal altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu geçen sezonun bir bölümünü Marsilya'da kiralık geçirdi. Vaneri Fransız ekibinde çıktığı 11 müsabakada 2 gol 1 asist katkısında bulundu. Teknik direktör Okan Buruk'un da sıcak bakmasının ardından yönetim 2030'a kadar kontratı bulunan genç oyuncu için temaslarını hızlandırdı. Galatasaray Vaneri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Arsenal'ın ise yüksek bonservis beklentisinden geri adım atmadığı belirtiliyor. Rafael Leao ile bireysel şartlarda anlaşan sarı kırmızılılar, Milan'ın yüksek bonservis talebinde indirime gitmemesi sebebiyle Gabriel Martinelli'yi alternatif isim olarak belirlemişti. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile ilgili girişimlerini sürdüren Galatasaray, Martinelli'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için Arsenal'la pazarlık yapıyor. Transferdeki sessizliği bozmak isteyen Galatasaray, Arsenal'lı oyuncuları kadrosuna katması halinde iki bölgeyi birden güçlendirmiş olacak.
2: Galatasaray, Monaco forması giyen Balogun'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
4: Galatasaray'da forvet transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası bu mevkiye takviye planlayan sarı kırmızılıların Monaco forması giyen Polarin Balogun'un transfer şartlarını sorduğu iddia edildi. İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüpleri de 25 yaşındaki forvet için devrede. Monaco'nun ise 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Balogun'la ilgilenen kulüplere olası transferin şartlarını ilettiği aktarıldı. Balogun'un adı yakın zamanda Premier Lig ekiplerinden Tottenham'la da anılmıştı. Ancak İngiliz kulübü cephesinde şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı. Arsenal altyapısında yetişen Balogun, Middlesbrough ve Rans formaları da giydi. ABD'li forvet Monaco'da geçirdiği son sezonda 43 maçta 19 gol ve 4 asist üretti. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya son 16 turunda elenen ABD formasıyla mücadele eden Balogun, oynadığı 4 maçta 3 gol kaydetmişti.
2: Trabzonspor'da da transfer çalışmaları sürüyor değerli izleyenler. Bordo Mavililerin gündemine gelen son isim ABD'li orta saha Yunus Musa oldu.

0: Trabzonspor'da merkez orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basınına göre Milan forması giyen ABD'li futbolcu Yunus Musa'nın menajerler aracılığıyla Bordo Mavililere önerildiği iddia edildi. (Gülüyor) 23 yaşındaki oyuncuyu beğenen teknik direktör Fatih Tekke'nin de Musa'nın transferine sıcak baktığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi ise futbolcu için şartları ve olası transfer formülünü değerlendiriyor. Milan, Musa, Ağustos 2023'te Valencia'dan 20 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan futbolcu düzenli forma şansı bulmakta da zorlandı. Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in Musa yeni sezon projesinde tutmak isteyebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz dönem Atalanta'ya kiralanan Musa, İtalyan ekibinde 27 maça çıkarken sadece 6 karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. ABD'li oyuncu bu süreçte 2 gol ve 1 asist kaydetti. Yunus Musa'nın Milan'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Süper Lig'de 69. sezon yarın başlıyor dedik. Gelin şimdi geride kalan 68 sezonun gol raporuna birlikte bakalım.
0: Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda en fazla gol 2020-21, en az gol ise 1973-74 sezonlarında atıldı. (Gülüyor) 21 takımla oynanan 2020-21 sezonunda 420 maçta toplam 1136 gol atıldı. Bu sayı lig tarihinde bir sezonda kaydedilen en yüksek gol sayısı oldu. En az golün atıldığı sezonsa 1973-74. 240 maçta sadece 405 gol kaydedilirken maç başına gol ortalaması 1.69'da kaldı. Süper Lig'de maç başına en yüksek gol ortalaması ise 2000-2001 sezonunda yakalandı. Oynanan 306 maçta 1.017 gol atılırken ortalama ise 3.32 oldu. Süper Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı sadece 6 kez geçildi. 1987-88'de 1032, 2000-2001'de 1017, 2020-21'de 1136, 2021-22'de 1067, 2023-24'te 1061 ve 2024-25'te 1004 gol atıldı. 3 puan sistemine geçilmesiyle birlikte gol ortalamalarında da artış yaşandı. Bu dönemde en düşük ortalama 2006-2007 sezonunda 2.405 olarak kayda geçti. Son 12 sezona bakıldığında ise en düşük gol ortalaması 2025-26 sezonundaydı. Maç başına 2.65 golün atıldığı sezonda toplam 812 gol kaydedildi. Böylece 2025-2026 sezonu son 12 sezonun en az gollü sezonu olarak kayıtlara geçti.
1: Süper Lig'de yeni sezon öncesi maçların oynanacağı statlar da hazır.
2: Süper Lig'de mücadele eden 18 takım maçlarını 18 farklı statta oynayacak.

Yeni sezonda lig müsabakaları 13 ilde oynanacak. İstanbul'dan 6, Ankara, İzmir, Trabzon, Konya, Antalya, Kocaeli, Samsun, Gaziantep, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum'dan birer ekip mücadele edecek. Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Rams Park, Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip stat konumunda bulunuyor. 2011 yılından bu yana hizmet veren stadyumun kapasitesi 53.387. Fenerbahçe'nin evi Çobani Stadı da ligin en fazla seyirci kapasitesine sahip ikinci stadyumu olarak dikkati çekiyor. Sarı lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stat, yeni sezondaki maçlarda 47.911 taraftarı ağırlayabilecek. Beşiktaş'ın rakiplerini konuk ettiği Tüpraş Stadı ise 42.684 kişi kapasitesiyle yeni sezonda taraftarlarını bekleyecek.

0: Stadyumuna geçecek. 51 bin kişiyi ağırlayabilecek yeni Ankara Stadyumu, Süper Lig'in en fazla seyirci kapasitesine sahip ikinci stadı olacak.
1: UEFA Süper Kupa'da zafer Aston Villa'yı 2-1'le geçen Paris Saint-Germain'in oldu.
2: 2026 UEFA Süper Kupa finali Avusturya'nın Salzburg kentinde oynandı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Süper Kupa'nın son sahibi Paris Saint-Germain, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Paris Saint-Germain 20. dakikada Kvaratskhelia ile öne geçerken Aston Villa 45'te Maggio ile durumu eşitledi. Fransız ekibi Désiré Doué ile 61. dakikada yeniden öne geçti ve maç sonuna kadar skoru korumayı başardı. Paris Saint-Germain böylece UEFA Süper Kupayı üst üste ikinci kez kazanma başarısı gösterdi. Luis Enrique'nin öğrencileri geçtiğimiz sezonda finalde Tottenham'ı penaltılarla 4-3 geçmiş, kupayı kulüp tarihinde ilk kez Paris Saint-Germain Müzesi'ne götürmüştü. Paris Saint-Germain, Milan ve Real Madrid'in ardından UEFA Süper Kupayı üst üste iki kez kazanan 3. takım oldu. Organizasyonun 1972'de gayri resmi olarak düzenlenen ilk maçını kazanan Ajax, sonraki yıl ilk resmi maçı da kazanan ekip olmuştu.
1: Liverpool'da sezon öncesi kampının en dikkat çeken ismi 18 yaşındaki Ifeanyi Dugbe oldu, ancak genç oyuncu Brexit engeline takıldı.
3: Liverpool'da sezon öncesi hazırlık maçlarının sürpriz ismi 18 yaşındaki Ifeanyi Dugbe oldu. 1.98'lik Avusturyalı stoper teknik direktör Andoni Iraola'nın savunmada yaşadığı eksikliklerin ardından hazırlık maçlarında önemli süreler aldı. Genç futbolcu Monaco karşısında Virgil van Dijk'la birlikte ilk 11'de sahaya çıkarken mücadelesiyle dikkat çekti. Van Dijk da takım arkadaşını "büyük bir yetenek, öğrenmek istiyor" sözleriyle övdü. Ancak Dugbe'nin önünde önemli bir engel var. Brexit sonrası İngiltere'de uygulanan çalışma izni sisteminde gerekli puana ulaşamayan genç oyuncu 2026 yılı boyunca Liverpool formasıyla resmi maçlarda görev alamıyor. Liverpool'un yabancı genç oyuncular için verilen özel kontenjanı da Senegalli Mortala Ndiaye için kullanması Dugbe'nin şansını ortadan kaldırdı. Avusturya Wien altyapısında yetişen Dugbe için Liverpool Ocak ayında prensip anlaşmasına varmış ve 2.6 milyon sterlinlik transfer oyuncu 18 yaşına girdikten sonra resmiyet kazanmıştı. İngiliz ekibi şimdi genç savunmacıyı Avrupa'da bir takıma kiralamaya hazırlanıyor.
1: Chelsea, Xabi Alonso'nun talebi doğrultusunda İspanyol sol bek Pep Chavarria'yı kadrosuna kattı.
4: Chelsea yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
5: Una carrera futbolística construida a base de esfuerzo, determinación.
4: Xabi Alonso yönetiminde kadrosunu yenileyen Londra ekibi Rayo Vallecano'nun sol beki Pep Chavarria'yı renklerine bağladı. 28 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı.
5: Que aportará una intensidad indomable y poder ofensivo a la defensa de los Blues.
4: İngiliz basınına göre Chelsea transfer için 16.3 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 1.7 milyon sterlin bonus da bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano'nun UEFA Konferans Ligi finaline yükselmesinde önemli rol oynayan Chavarria, İspanyol ekibinde tüm kulvarlarda toplam 125 maça çıktı. Hem dörtlü savunmada sol bek hem de kanat beki olarak görev yapabilen İspanyol oyuncunun Real Madrid'e transfer olan Marc Cucurella'nın ardından oluşan boşluğu doldurması bekleniyor. Transferin ardından konuşan Chavarria ise Chelsea'ye imza atmayı bir rüya olarak nitelendirdi ve takımın başarısı için çok çalışacağını söyledi.
1: Serie A ekibi Roma, Zeki Çelik'in boşluğunu Molina'yla doldurdu.
6: Roma, Zeki Çelik'in boşluğunu dünya şampiyonu Apoletti Molina'yla doldurdu. İtalyan ekibi, Arjantinli futbolcu için Atletico Madrid'e 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı Kırmızılılar, başarılı savunma oyuncusuyla 2030 yılına dek sözleşme imzaladı. Yaz transfer döneminin başında Zeki Çelik'i Juventus'a kaptıran başkent ekibi, sağ bek mevkisini de böylece güvence altına aldı. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 46 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Arjantin milli takımıyla 65 maça çıkan tecrübeli savunmacının kariyerinde

0: bir Dünya Kupası şampiyonluğu da bulunuyor. Molina bu yaz düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda da final oynama başarısı göstermişti.
1: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında NEK Nijmegen Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Mücadelede tanıdık isimler vardı.
2: Şampiyonlar Ligi'nde NEK Nijmegen Olympiakos eşleşmesinde tanıdık isimler sahne aldı. Goffert Stadyum'da oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla Hollanda ekibi kazanırken gollerden biri Emre Mor'dan, asistlerden biri de Dusan Tadic'ten geldi. Ligdeki ilk karşılaşmada da asist yapan Sırp oyuncu 2 yıl sonra yeniden Avrupa futbolunda etki gösterebildiğini kanıtladı. NEK Nijmegen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını playoff turuna yazdırdı. Eredivisie ekibi üst turda Bodo Glimt'le karşılaşacak ve tarihinde ilk kez adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmaya çalışacak. Karşılaşmayı stadyumdan takip eden isimler arasında Edin Dzeko da bulunuyordu.
1: Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Xavi Hernandez oldu.
3: Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez oldu. İspanyol çalıştırıcı Hollanda Futbol Federasyonu'yla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği Barcelona'nın efsane futbolcularından Xavi 2 yıldır takım çalıştırmıyordu. 46 yaşındaki antrenör toplam 20 yıl formasını giydiği Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Katar'ın El Sadd takımına transfer olmuştu. Sahalara veda ettikten sonra 2 yıl El Sadd'ı çalıştıran Xavi 2021-2024 yılları arasında ise Barcelona'da görev yaptı. Xavi Hernandez'in teknik direktör olarak El Sadd'la 6 kupası, Barcelona'yla da La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası bulunuyor. Hollanda milli takımı Ronald Koeman yönetiminde katıldığı Dünya Kupası'nda Fas'a elenmiş ve son 16'ya kalamadan eve dönmüştü. Koeman turnuvanın ardından görevden ayrıldığını duyurmuştu.
1: Lig 1 ekibi Monaco, Paul Pogba'nın sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor.
2: Bir dönemin en büyük yıldızlarından Paul Pogba için Monaco macerası da sona ermek üzere. 33 yaşındaki oyuncu doping nedeniyle aldığı 2 sezonluk ceza sonrasında sakatlıklar nedeniyle sahalara dönmekte zorlandı. Geçtiğimiz sezon sadece 6 maça çıkabilen deneyimli orta saha Monaco'nun gönderilecekler listesine eklendi. Hazırlık maçlarında da sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyen ve son antrenmanda yeniden sol uyluklarından yaralanan Pogba'nın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Kulübün genel direktörü Thiago Scuro da bu transferin bir başarısızlık olduğunu kabul eden yönde demeçler verdi. Paul Pogba'nın kariyerimdeki ikinci şansım diye adlandırdığı ve mutluluk gözyaşlarıyla başlayan Monaco kariyeri büyük ihtimalle hayal kırıklığıyla bitecek.
1: Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians, tecrübeli futbolcu Memphis Depay'la yollarını ayırdığını açıkladı.
4: Memphis Depay serbest kaldı. Corinthians kulübü Hollandalı yıldızın sona eren sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Brezilya ekibi kararın yalnızca kulübün mali yapısı göz önünde bulundurularak alındığını belirtti. 32 yaşındaki futbolcu 3 sezon formasını giydiği Brezilya ekibinde 79 maçta 20 gol ve 15 asist üretti. Depay bu 3 sezonda Paulista şampiyonası, Brezilya kupası ve Süper Kupa rey zaferleri yaşadı. Kariyerine PSV'de başlayan Hollandalı yıldız, Manchester United, Lyon, Barcelona, Atletico Madrid gibi ekiplerin formasını giydi. Milli formayla 55 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, ülkesinin en çok gol atan futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor. 32 yaşındaki futbolcunun adı sık sık ülkemizde de anılmıştı.
1: Kolombiya'yı sarsan 7,4 büyüklüğündeki deprem futbol dünyasını da yasa boğdu değerli izleyenler. Ülkede karşılaşmalar ertelendi. Luis Diaz ve Lamin Yamal'dan destek mesajları geldi.
2: Kolombiya'da meydana gelen

0: 7.4 büyüklüğündeki depremde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti. Cali, Pereira ve Manizales başta olmak üzere birçok kentte büyük yıkım yaşanırken enkaz altındakiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaket Kolombiya futbolunu da durdurdu. CONMEBOL Deportes Tolima'nın Independiente ile oynayacağı Libertadores maçıyla Santa Fe River Plate arasında oynanacak Sudamericana karşılaşmasını erteledi. Kolombiya Profesyonel Futbol Ligi'nde hafta boyunca oynanması planlanan tüm yerel karşılaşmaların askıya alındığı duyuruldu. Depremden etkilenen Manizales kentinin takımı Caldas'ta da futbol ikinci plana düştü. Teknik direktör Hernan Dario Herrera yaşananların ardından takımının futbol oynamaya hazır olmadığını belirtti. Kolombiya milli takımının yıldızı Luis Diaz da sosyal medyadan ülkesine seslendi. Diaz, "Kalbim sizinle" mesajıyla depremden etkilenenlere destek oldu. Felaketten sadece günler önce Kolombiya'da bulunan Lamine Yamal da yaşananların ardından "Kolombiya halkına güç ve sabır diliyorum" cümleleriyle destek mesajı paylaştı.
1: NBA Batı Konferansı temsilcisi Los Angeles Lakers 12 milyar doları aşan satışla rekor kırıyor. Los Angeles Lakers bir yıl içinde ikinci kez sahibini değiştiriyor. Amerikalı iş insanı George Kushner ve Disney'in eski CEO'su Robert Iger, Lakers'ı satın almak için ortak bir koalisyonda buluşmaya karar verdi. Satışın 12,5 milyar doların üzerinde bir değerleme üzerinden gerçekleşeceği ve bunun NBA tarihinde bir takım için ödenen en yüksek bedel olacağı belirtildi. İşin ilginç tarafı ise Mark Walter 2025 yılında 10 milyar dolarlık rekor fiyatla Lakers'ın çoğunluk hissesini satın almıştı. LeBron'u kaybetmesine rağmen yalnızca bir yıl içinde 2,5 milyar dolar kâra geçme fırsatını geri çevirmeyen Walter, gelen yeni rekor teklifi hemen kabul etti. Anlaşmanın ardından Lakers'ın yeni sahipleri tarafından yapılan açıklamada, "Hayat boyu NBA taraftarları olarak dünyanın en ikonik kulüplerinden biri olan Los Angeles Lakers'a emanet alma fırsatını elde etmekten gurur duyuyoruz" denildi. Lakers'ın yaklaşık bir yıl içinde ikinci kez el değiştirmesi için NBA yönetiminin onayı bekleniyor. Onay verildiği takdirde 12,5 milyar dolara ulaşan kulüp değeri NBA tarihinin yeni rekoru olarak tarihe geçecek.
2: Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi, %21 yükselişte 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz. Spor gündemi programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi her zaman olduğu gibi gündem epey bir yoğun. Spor gündemi oldukça yoğun. Yapılan transferler var. Yeni katılan oyuncular var. Bunları konuşacağız ama onun öncesinde temsilcimiz Beşiktaş bu akşam saat 20'de Kralove'yi ağırlayacak değerli izleyenler. Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çek temsilcisi Kralove ile karşı karşıya geleceğiz. Tabii bu maçı geçtiğimiz takdirde playoff'a kalacağız. Playoff'a kalırsak Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Žalgiris ile karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Şimdi bu maçı konuşacağız. Gelen yeni transfer Dušan Vlahović'i konuşacağız. Dilerseniz başlayalım sevgili stüdyo konuklarım Kaya Temel ve Ogün Şahinoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş. İyi yayınlar olsun.
0: İyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Beşiktaş'ta başlangıç yapalım. Önce bir maçla başlayalım isterseniz, ardından Dušan Vlahović transferine zaten geçeceğiz.
1: Doğal olarak oraya geçeceğiz değil mi? Doğal olarak o kendisini konuşturacak. 3 maçtır gol yemeyen bir takım izliyoruz. İşin savunma tarafında bu önemli. Elbette Beşiktaş'ın hala eksiği olduğu noktalar var. Ama ilk tur Midland eşleşmesiydi. Midland öncesinde, yani o maçlar başlamadan önce herkeste bir acaba durumu vardı. Yani çok ağır bir favori konumuna kimse koymamıştı Beşiktaş'ı. Çünkü transferler yavaş yavaş geliyordu ama Beşiktaş bir kabuk değişimi yaşıyor. Bu dönüşümün içerisinde herkesin de takdiri, yani ideal bir 11, aslında ana plan 11'i olmayan bir 11 ile bu maçlara çıktı bazı mevkilerde.

0: ileride. Dolayısıyla hani karşısında da Midland gibi son yıllarda çok dikkat çeken düzenli bir takım, organizasyonu olan bir takım vardı. Bu eşleşmeden Beşiktaş kayıpsız çıktı. Devamında Kralöve'yi belki çok fazla yakından tanımıyoruz ama Çek Ligi'nde çok iyi bir pozisyonda sezonu tamamlamış bir takım. Ve hani deplasmanda ilk maç, deplasmanda gol yemeden buraya dönüyor. Daha farklı bir sonuç da ortaya çıkabilirdi. Bunu biraz Nübel engelledi. Maçın kahramanı Nübel'di. Eğer bir maçın kahramanı kaleci oluyorsa işin biraz o maçta yani eksi tarafını görebiliyorsunuz bu noktada. Ama Beşiktaş'ın 3 maçta ortaya koyduğu oyun geleceğe dair en azından insanlara ışık verdi. Nedir bu? Yani bir maçın içerisinde Beşiktaşlı oyuncu grubu kaybolmuyor tamamen. Yani maçı iki pozisyonda bitirdi diye bir şey söyleyemiyorsunuz 3 maç özelinde değil mi? Her maç Beşiktaş'ın çok sayıda attığından daha fazlasında pozisyonu var. Bu Kralöv maçında da geçerliydi. Şimdi özette mesela şu an ekranda geliyor zaten pozisyonlar tek tek. Mesela direkten dönen var. Çerni'nin karşı karşıya var. Orkun'un var. Yani bu aksiyonları da üretiyor. Dolayısıyla hani Vincenzo Italiano kısa süre içerisinde tam anlamıyla kurulmamış bir takıma ne verilebilirse onu verdi. Bunda çok büyük bir payı var. Çalışmasının karşılığını alıyor bir nevi. Ama tabii bu takıma daha Trossard gelecek. Devamında işte Vlahović geldi. Ardından transferler olacak. Çok daha ileri seviyede bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum. Lakin burada önemli olan şu an Beşiktaş'ın bu turu da geçip ardından gruplara kalması. Çünkü Avrupa'da son yılları kabus gibiydi. Hani lig zaten kabus. Evet. Her sezon aynı şeyi yaşadı ama işin Avrupa tarafında da her sezon aynı şeyi yaşadı neredeyse Beşiktaş. Hiç başarılı gittiği bir sezon olmadı. Hep akıllarda Şenol Hoca'nın dönem var. Ondan sonrası yok mesela. Şenol Hoca'nın dönemin sonrasında kaç tane teknik direktör geldi geçti? Kaç tane sezonun üzerinden geçtik? Avrupa'da birçok kabus sezon hatırlıyoruz. Yani lig usulüne geçildi, 27. bitirdi. Yani o tabloyu hatırlıyorsunuz, evet. Öyle değil mi? Hani bunlar da yaşandı. Ya da hiç gidemedi. Direkt elendi geçtiğimiz sezonki gibi. Dolayısıyla bunu da tersine çevirmesi lazım. Sadece Süper Lig değil yani. Bu oluşturulan kadrolar, oluşturulan maliyetler, bunun Avrupa'da da bir karşılığı olmak zorunda. Orada da taraftarınızı tekrar o arenalara çekmelisiniz. Kulübünüzü tekrar o arenalarda vitrine koymalısınız. Zaten Italiano geldiği günden beri dikkat ederseniz şunu söylüyor. Beşiktaş yönetimi benden Avrupa'da bulunmamızı istedi. Orada yer almamızı istedi. Kulvar olarak söylemiyor bunu bu arada. Avrupa Ligi olarak söylemiyor. Ama Avrupa Ligi, ama Konferans Ligi içerisinde ilerlemekten bahsediyor. Bunları yapabilmeliyiz artık. Ve ben bu sezon açıkçası ilk 3 maçın ardından mevcut teknik ekibin performansı ve oyuncuların performansından ümitliyim. Playoff'a da kalacağını düşünüyorum. Sonraki turda da senin de dediğin gibi Zalgiris ile karşılaşacak. Ben orada da sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'ın yolunun artık Avrupa Ligi grupları olduğunu düşünüyorum.
1: Ya sahada mücadeleci bir Beşiktaş olduğunu görebiliyoruz. Bu playoff karşılaşmalarında da, hazırlık maçlarında da, evet, çok geniş kadrosu olmasa bile Beşiktaş'ın yapılan transferlerle beraber şu ana dek iyi bir grafik çizdi sahada. İlk mücadelede deplasmanda oynanan karşılaşmada tabii katılıyorum. Kaleci Nübel'in çok fazla ön plana çıkması bu tartışma konusu açabilir ama şu an işte yeni transferlerle beraber Beşiktaş'ı tekrardan bir görmek gerekiyor. Yani bu kurulan ve kurulan takım ve yapılan transferler bize şunu gösterebiliyor zaten. Sadece Süper Lig değil hedefimiz, Avrupa'da da devam etmek ve bir istikrar yakalamak amacıyla kurulan bir kadro olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Bu sadece aslında bu sezon Beşiktaş özelinde söyleyeceğim bir durumda değil. Çünkü Trabzonspor da benzer hamleyi gerçekleştirdi. Fenerbahçe keza. Zaten Galatasaray 4 sezon üst üste hem Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa'ya sürekli katılması, devamlılığını getirmesi Şampiyonlar Ligi'nde. Başarı geldi gelmedi tartışmaları ayrı bir konu. Fakat Beşiktaş'ın da özellikle şimdi bu akşam oynanacak mücadelede de şuna dikkat etmesi gerekiyor. Deplasmanda yaptığı hataları yapmaması lazım. Kağıt üzerinde zaten Beşiktaş her türlü bu takıma göre avantajlı.

0: hem market değeri olsun hem oyuncu kalitesi olsun. Artı burada Beşiktaş'ın en büyük avantajı taraftarı olacak tabii ki. Yine oyuncuların bireysel performansları üst seviyeleri çıkabilecek bir karşılaşma olabilir. Taraftarın zaten en çok merakla beklediği konulardan bir tanesi Trossard'ın, Vlahovic'in aynı anda sahada olduğu bir Beşiktaş'ı görmek ve nasıl bir etki oluşturacaklarını görmek. Burada ben teknik direktörün bu sezonki hem vizyonu misyonundan dolayı İtalyano'yu da yani şu andan mesela takdir hak ediyor. Niye hak ediyor? Çünkü Beşiktaş'ın 4 sezondur neler yaşadığına bir bakın. Evet, iyi isimler yine geldi. Rafa Silva'lar geldi. Immobile transferleri yapıldı. Ama bu sezon bu teknik direktörle beraber Beşiktaş farklı bir bakış açısıyla yola çıktı. Yani Beşiktaş'ın gündeminde, transfer gündeminde bir isim çıktığında Beşiktaşlı taraftarlar şunu demedi. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz. Gelmesin dediğini hatırlamıyorum ben. Hep iyi isimlere gitti Beşiktaş yönetimi burada. Evet, Salah sürecinde bazı yollar anlamadı. Başkanın kendi tercihi, planlamasına uymadı, rakama uymadı. Nasıl okursanız okuyabilirsiniz bu durumu. Fakat işte Vlahovic işte Salah'tan da önce konuşulan bir isimdi. Evet, zaten Trossard'dan önce de konuşulan bir isimdi. Yani bu tür... Yani
1: onun ikamesi olan bir transfer değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, yani bu tür girişimler ve Beşiktaş'ın da...
1: İtalyanların ilk istediği oyuncuydu.
0: Evet, yani net
1: daha
0: olarak...
1: imza atmadı.
0: Ve şey de yani... süreç de aslında planlı bir şekilde ilerledi. Çünkü aynı durum mesela Vlahovic'te de olabilirdi. Beşiktaş kartlarını çok net oynamıştı. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Tabii Vlahovic kısmında daha fazla konuşuruz bu konuyu ama Beşiktaş'ın şu an için sahada bir performans vermesi ve yeni transferlerle beraber nasıl bir oyun ortaya koyması merak ediliyor.
1: Şu ana kadar en iyi performansı bu arada İtalyano'nu gösterdiğini düşünüyorum.
2: Çok özür diliyorum. Devam edeceğiz. Bir bağlantımız olacak. Evet. Efecan Öztaş'a bağlanacağız. Kendisi şu anda Dolmabahçe'de bizlere atmosferi gösterecek, aktaracak. Sevgili Efecan Öztaş, hoş geldin yayınımıza. Evet, şu anda stadın önündesin. Nasıl bir atmosfer var? Detayları senden alalım.
3: Teşekkürler Batuhan. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi bugün Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş karşılaşmasında Craiova'yı konuk edecek. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Oldukça güzel bir hava var. Saat 1'den beri Dolmabahçe'den yayın yapıyoruz ve buradaki atmosferi soluyoruz. Beşiktaşlı taraftarlar da güzel havanın tadını çıkartıyorlar formalarıyla. Giymişler formalarını, eşlerini, dostlarını yanlarına almışlar ve maçı saatini bekliyorlar, maçı bekliyorlar. Bugün karşılaşmayı da yaklaşık 37 ila 38 bin seyircinin takip etmesini bekliyoruz. Neredeyse tam kapasitede oynanacak bu mücadele. Beşiktaş taraftarların yoğun bir ilgisi var. Mücadeleyi de İsviçreli hakem Urs Schunder yönetecek. Siyah beyazlar ilk karşılaşmayı Çekya'da iyi bir performansla aslında 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 galip gelerek kapatmıştı. Semih Kılıçsoy'un attığı gol ile. Bugün de iç sahada taraftarıyla beraber tur geçme şansını değerlendirmeye çalışacak. Tabii Beşiktaş adına önemli bir mücadele. Playoff turlarına kalınırsa eğer Zalgiris orada Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden biri ki burada Beşiktaş'ın da iç sağ karşılaşmasıyla karşılaşan ilk maçını eğer Zalgiris'te bugün Craiova'yı yerlerse karşılaşırsa oynayacağını söyleyelim. Önemli bir tur Beşiktaş'ın. Avrupa kupalarında uzun zamandır özlenilen ve arzu edilen Beşiktaş'ı izletememişti Beşiktaş. Bugün Sayın Başkan Serdar Adalı da karşılaşmayı Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović ile beraber stadyumdan takip edecek. 2 aylık süren hasret sona erdi. Dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Sırp golcü Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız santroforu 2 aylık hasreti sonlandırdı. Yarın da Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş taraftarının karşısında bir imza töreni düzenlenecek. Kendisine saatler 19.03'ü gösterdiğinde düzenlenecek bu imza töreni. Beşiktaş taraftarıyla bir kez daha buluşmuş olacak Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız santroforu. Diyelim ki önemli transferlere imza attı Beşiktaş yönetimi. Oğut Ara, İlha Fakılı, Doğal Alemdar, Alexander Nübel. Özellikle bir önceki maçta rövanş karşılaşmasında bugün de sahada Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri olacak elbette ki ama bir önceki maçta yaptığı kurtarışlarla farkını ortaya koymuştu Alexander Nübel. Salih Özcan gibi önemli bir takımın dinamiklerine haline gelen bir ismi kadrosuna kattı Beşiktaş. Trossard gibi bir dünya starını Arsenal'den aldı ve son olarak da Vlahović'i kadrosuna kattı. Dediğimiz gibi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Bugün maçtan sonra da Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetim kurulu bir transfer toplantısı gerçekleştirecek. Önder Özen ile birlikte Beşiktaş'ta eksik isimlere de değinmek istiyorum. Oğut Dara

0: kırmızı kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Ve Beşiktaş taraftarların en merak ettiği bir başka soru, Trossard bu karşılaşmada forma giyebilecek mi? Beşiktaş teknik heyeti kendisine yaklaşık 20 dakika ile 25 dakika arasında süre vermeyi planlıyor. Maçın skoruna göre de bu süre değişebilir tabii ki, ama maçın sonlarına doğru oyuna girmesini bekliyoruz Beşiktaşlı yıldız oyuncunun diyelim. Ve yavaş yavaş muhtemel 11'lere geçerek de artık sözlerimi noktalayacağım. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amin Murillo, stoper hattının ortasında oynamasını beklediğimiz ikili ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı ve forvet hattında Yen Yu'nun oynamasını bekliyoruz sevgili Botan. Ve sözlerimi Dolmabahçe'den sana tekrardan stüdyoya aktarabilirim.
1: Sevgili Efecan Öztaş, çok teşekkürler aktardıkların için. Evet, Dolmabahçe'de şu anda atmosfer bu şekilde. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Tam kapasiteye yakın bir stat doluluğu bekleniyormuş bu maç özelinde. Tabii Leandro Trossard daha az önce Efecan'ın da aktardığı gibi maçın gidişatına göre 20-25 dakikalık süre alabileceğini söyledi. Neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi ben son cümlem şuydu Efecan'a bağlanmadan önce. En iyi performansın Vincenzo Italiano olduğunu düşünüyorum. Yani Orkun'un çok iyi katkısı var. Zaten geçtiğimiz sezondan biliyoruz. Ben yeni transferler özelinde söylüyorum. 3 maçlık periyotta çünkü inanılmaz bölümler var böyle hocanın maça dokunduğu. Mesela son maç, herkes ilk iki maçın ardından dedi ki Beşiktaş iki maçta da eksik kalan rakibine karşı oynadı da hani Midland'ı eledi, bu turu geçti. Oysa o maçları hatırlarsınız, ilk maçı özellikle Olaytan'ın kaçırdıkları konuşuluyordu daha ziyade. Yani farka gidebilecek bir maç, maçın hikayesi Olaytan olmuştu. Şimdi bu kadar çok aksiyona sezonun ilk resmi maçında giren bir Beşiktaş ve gerçekten sağlam da bir rakibe karşı oynamıştı bunu. İkinci maçı hadi yine eksik rakip diyelim, deplasmanda sorun yaşamadan çözdü. Maçın başlangıcında bir iki üç tane böyle Midland hata vardı. Sonrasında bir sorun yaşamadı. Şimdi bunlar yaşandı, bunlar söyleniyordu. Kralı ve deplasmanı Beşiktaş eksik kaldı. Ve biz alışılagelmiş bir şey yaşanacağını düşündük. Nedir bu? Otlar oyundan atıldı. Şimdi Rıdvan girer, hücumdan bir oyuncu çıkar, değil mi? Herkesin tahmini, muhtemelen o değişiklik anına kadar herkesin tahmini bu şekildeydi. Biz çok sürpriz bir şey gördük. Yani daha önce yaşadım mı düşünüyorum bir yandan, tam emin olamıyorum. Bir aklıma gelen bir tane var tabii, onu söyleyeceğim. O da Kadıköy'deki Fenerbahçe Beşiktaş maçıydı. Şenol Hoca mesela yine çıkarıp, hücumdaki oyuncularını çıkarıp da tamamen takımı savunmaya çekmemişti. Cenk Tosun'u falan sağda tutarken Redmond'ı da oyuna atmıştı.
1: Evet,
2: hatırlarsınız. Ya ondan sonra gördüğüm en etkileyici değişikliklerden bir tanesiydi açıkçası. Semih oyunu aldı, çift forvete döndü. Takım geriye çekmedi. Yani biz çünkü bazen işte eksik kalınca ya da skoru ele alınca geriye çekilmenin iyi bir savunma olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili bu arada en güzel anlatımlardan biri de Frances Fabregas'ındır. Como ile ilgili. O anlatıyor, yani hücumdan bir oyuncu çıkarıp savunmaya bir oyuncu eklemek çok iyi bir savunma anlamına gelmez diyor. Rakibi aslında üzerinizde çekmeye başlarsınız ve sürekli olarak rakibi karşılamaya, mücadele etmeye çalışırsınız ve bir şekilde bir pozisyon üretir oradan rakip. Şimdi etkileyici bir değişiklik yapıyor ve meyvesinde şöyle oluyor bu arada. Sonradan oyunu aldığı Endidi asisti yapıyor. Sonradan oyunu aldığı, sağda varken oyunu aldı, Semih de gol atıyor, galibiyeti getiriyor. Bence bu çok kıymetliydi. Dolayısıyla 3 maçta her maçın özelinde böyle tek tek baktığımda ben İtalyano'nun bana verdiği çok olumlu şeyler var, hissiyatlar var. Sahanın kenarında işte sürekli maçı yaşaması ve oyunculara da o enerjiyi vermesi, sürekli maçın içinde bulunması bence kıymetli. Futbolcularla konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde, röportaj yaptığımızda şunu söylüyorlar. Yani sahanın kenarında hocayı biz o şekilde gördüğümüzde

0: veya antrenmanın içerisinde biz sürekli olarak İtalyano'yu koşarken, pozisyonları yaşarken gördüğümüzde biz duramayız ki. Bizim de aynı şekilde zaten onu gördükçe bizim de koşmamız gerekiyor. İdmanlarda da bu şekilde. Yani maçların hissiyatı değil sadece. Antrenmanları da aynı maç gibi yaşıyor. Ve tabii ilerleyen günlerde paylaşacağımız anekdotlar olur. Şu an çok erken, hemen de böyle yukarılara çıkarmamak gerekiyor bahsediyor. Dozunda ilerlemek gerekiyor. Ama antrenman geri dönüşümleri de çok iyi. Yani en azından konuştuğumuz kişiler bu şekilde aktarıyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ta ben bir kısa sürede bir mesafe kat edildiğini görüyorum. İdeal bir kadroyla mı oynuyor? Şu kadroyu mesela ilk 3 maçta oynanan kadroyu herhangi bir teknik direktöre verelim. Ne diyecekti üzerine bu maçlara çıkarken? Takımım eksik. Çok oyuncuya ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapacağız. Değil mi? Oyun ortaya çıkmazsa da bunu da eksiklere bağlayacaktı. Hiç böyle bir şey duymadım. Siz duydunuz mu? Tam aksine eldeki mevcut oyuncu grubuna olan güveninden bahsetti. Hiç transfer, takımdaki eksik vesaire buna sığındı mı? Sığınmadı. Ve İlhan Fakalı genç bir oyuncu, Fransa 2'den geliyor. Sol kanatta görevlendiriyor 3 maç. Bakıyorsunuz yerine santrafor alınacağı belli olan oh oynuyor. Öyle değil mi? Performansı düşük bir Çerni var geçtiğimiz sezonun ikinci devresinden bu yana. Yeni transfer Salih, milli takımdan Orkun'la iyi anlaşan bir oyuncu. Yanlarında Olay İten var. Oraya da bir transfer geleceğini biliyoruz. Arka tarafa bakıyorsunuz. Agbodu tercih yapıyor. Agbodu'nun yerine Jalo Emirhan oynuyor. Oradaki tercihini devam ettiriyor. Rıdvan'la başladı. Ottara'ya döndüğü maç oldu. Kısaca bu takıma daha 4-5 oyuncu farklılaşacak yani bu takımın içerisinde.
1: Tabii net ilk 11 zaten.
0: Tabii.
1: Değil.
0: Şu an net elinde ana plan olmayan, belki de ilk 11 olarak söylüyorum, ana plan olmayan bir grupla 3 maçı 3'ünde kazanarak geçti. Bence bunların hepsi kıymetli. Geleceğe yönelik de olumlu işaretler.
2: Peki o zaman bağlantıda sorduğum soruya dönmek istiyorum yine. Tabii. Ben tam kapasiteye yakın bir stat bekleniyor. Bir çoğunluk bekleniyor. Taraftar grubu bekleniyor. Leandro Trossard'ın yine süre alması mümkün. Vlahović de aynı zamanda, yeni transfer Dušan Vlahović de tribünden mücadeleyi takip edecek.
0: Evet, doğru. Vlahović'in imza töreniyle ilgili bilgileri Efecan da paylaştı zaten. Vlahović hafta sonu da olmaz tabii. Yani oynama açısından söylüyorum. Gelecek hafta ile birlikte biz artık kadroda olduğunu görmeye başlarız. Lig maçı ile birlikte başlayabilir. Çünkü şunu söyleyeceğim, çok uzun sürelere ihtiyacı yok. Yani en azından aldığımız bilgiler bu yönde. Ya bir iki haftalık bir sürecin devamında biz Vlahović'i görmeye başlarız. Leandro Trossard bugün 65-70 gidişata göre tabii. Yani oyunun skoruna, dengesine göre 65-70. Dakikalar itibariyle yavaş yavaş oyuna girme hazırlığına başlar. Bir şekilde bir 20 dakika, 25 dakika görecek onu Beşiktaş taraftarı. Neden? Sadece oynasın da Beşiktaş stadında sahaya çıksın değil. Milli takımla birlikte çeyrek finale kadar ilerledi Belçika'da. Sonra döndü geldi. Burada imza töreni oldu. 2-3 günlük bir periyottu o aradaki bölüm, hatırlarsınız. Buradaki imza töreninin ardından ailesiyle bir tatile çıktı. Yaklaşık 15 gün kadar, 15 gün kadar bir tatili vardı. 15 gün futbolcular için uzun bir vakit. Yani kondisyon açısından vesaire. Dolayısıyla hani 15-16 günlük aradaki boşluğunu yavaş yavaş gidermesi açısından 20-25 dakika kadar oynatmak istiyor. Yani 1-2 hafta sonrasında tamamen %100 hazır olabilmesi açısından. Bugün ilk kez biz Trossard'da Beşiktaş formasıyla Tüpraş Stadyumu'nda göreceğiz.
1: Taraftar önemli bence. Yani kapalı gişe oynanacak bir karşılaşma olacak. Hafta içi olmasına rağmen Beşiktaş'ta taraftarların çok önemli bir mücadele zaten. Destek vermesi lazım. Yıldız futbolcuları geldi. Ekstra takımı da ateşleyecek, taraftarı da ateşleyecek bir karşılaşma olacaktır. Zaten herkesin malumu performans anlamında Trossard çok fazla merak ediliyor. Ne kadar süre alacağına yönelik de 15-20 dakikalar konuşuluyor zaten, ama burada saha içerisindeki performans

0: etkisinden ziyade oyuncunun, ben tabii ki bu çok önemli, İlerleyen günlerde çok konuşacağız bu etkisini, ama oyuncunun tabii ki stadyumdaki ilk maç olacak çıktığında. O ambiyans onun için ne anlam ifade edecek? Bunlar da futbolcular için çok çok önemli. Çünkü oyuncuları etkileyen bir durum. Aynı şekilde Vlahović karşılaşmayı tribünden izleyecek olması da, o atmosferi soluyacak olması da, yeni transferler adına da nasıl bir takımda oynayacaklarını anlayacaklardır. Çünkü yaklaşık, hep söylüyorum ya, son zamanlarda anlatmaya çalıştığımız bir süreç bu. Beşiktaş da çok üst üste olumsuzluklar yaşadı. İyi isim transferleri gerçekleştirse bile bir türlü istikrar olmadı, devamlılık olmadı, istenilen noktaya gelinmedi. Ama bu oyuncularla beraber yeni bir sayfa açıldığını inanıyorum ben de. Dikkatimi çeken konu şuydu. Az önce muhtemel 11 ekrana geldiğinde ben de oraya değinecektim. Hala mesela biraz daha eldeki oyuncularla oynamak zorunda kalan bir teknik adam var. Çünkü evet, yeni transferler gelecek, bir liste verdi, yönetim onun üzerine çalışıyor. Kağıt üzerinde kadroya baktığınızda ya geçen senenin benzeri şu anki kadro. Çok fazla zaten hani değişiklik yok kadroya baktığımızda. Beşiktaş'ın burada bence en kilit noktası, şimdi hücumu bir şekilde çözdü. Vlahović takviyesi, Trossard takviyesi, işte sağ tarafa herhangi bir transfer yapılır mı yapılmaz mı, ya da Raşitsa'yla, Çerni'yle, örnek veriyorum.
1: Yok, yani, yapılacak.
0: Bir şekilde şey olabilir, performans alabilirsiniz. Oraya bir isim transferi, orta sahaya yine çok iyi bir transfer yaptığınızda bizim Beşiktaş kadrosunda tartışacağımız nokta bence yine savunma olur burada. Çünkü Akpadu'nun performansı geçtiğimiz sezon transfer olduğunda hepimiz, bilmiyorum, en azından ben öyle düşündüm, savunmaya bir lider transferi olarak algılandı. Bir iki maçıydı, sonrasında performansında biraz düşüş yaşandı. Takıma uyum sağlayıp sağlamama aşamasında. Ama Emirhan'la Calo'nun performansı da tabii burada umut verici. Oğuttara'nın kart cezalısı olmasından dolayı Rıdvan'ın başlaması ya da alternatifli orada Rıdvan'ın olması yine kadroda bir şekilde alternatifin barındığını gösteriyor. Bu kadro daha da tabii ki güçlenecektir. Ama şu anki muhtemel 11'le de Beşiktaş'ın özellikle maç kazanması üst üste, kalesini gole kapatması, Nübel'in performansının artması, bunlar tabii çok önemli konular. Önümüzdeki haftalarda bu durum daha da iyi noktalara geleceğine ben inanıyorum. Yapılacak olan takviyelerde tabii ki Beşiktaşlı taraftarlar merakla bekliyordur yine. Yani en azından şöyle bir durum var. Yayına girmeden önce
1: Vlahović'in tadını çıkarsınlar. Geçen Leandro Trossard'da da öyle oldu, imza töreninde.
0: Gölgede kaldı.
1: İmza töreninde yani. Salat tezahüratları tadını çıkaramadı. Şu an Beşiktaş gerçekten, Trossard'ı mesela günlerce yaşayabilirdi belki taraftar. Değil mi? Beşiktaş camiası. Evet. Hani onun üzerinde, ama yaşayamadı mesela. Aslında o imza töreninde bir gölge düşmüş oldu sonrası.
0: Ya yayına girmeden önce aramızda bu arada
1: Vlahović'i bırak şunu konuşuyoruz. Birkaç gün yaşasınlar
0: Beşiktaş'ta
1: yani.
0: Beşiktaş'ta üst üste gelen transferler, Trabzon'da, yine Fenerbahçe'de, Galatasaray'da sessizlik. Yani şu an biz örnek veriyorum, Beşiktaş'ta tartıştığımız konu transferler geliyor, kadroya bir şekilde yerleşecek. Hangi isimler yerine değişkenlik olabilir? Performans nasıl artacak? İşte orta sahaya, kanat yine takviyeler olacak mı? Ama Galatasaray kısmında da tam tersi bir konu var zaten. İlerleyen saatlerde mutlaka konuşuruz. Tabii. Ama Beşiktaşlı taraftarlar hiç olmasa şundan dolayı bence çok mutlulardı. Şimdi evet, Salah süreci gelişti ama Vlahović transferi, Trossard transferi, bunların da daha net, katılıyorum orada, farkına varamadılar. Doyasıya tadı çıkmadı bu transferlerin yani. Bu akşam bence o etki oluşacaktır.
1: Evet. Yani Trossard'ı çünkü ilk kez görecekler imza töreninden sonra. İmza töreninin ertesi günü Trossard gündemi kayboldu zaten. Dolayısıyla onu pek yaşanamadı. Çok kıymetli bir oyuncu aldı Beşiktaş yani. Aslında belki de üzerine çok konuşabileceğimiz bir transfer. Tabii diğer tarafta konuştuğumuz isim de Muhammed Salah, yani hani doğal olarak konuşturuyor kendisini, ama tam böyle Trossard'ın imzasına denk gelmesi biraz gölgede bıraktı bu işi. Oysa Beşiktaş bundan 3 ay önce Premier Lig'de şampiyonluk yaşamış bir takımın parçası olan, Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de sahada bulunan, Belçika ile de Dünya Kupası'nda gayet iyi bir performans sergileyen çok önemli bir elit bir oyuncu aldı.
0: Kesinlikle iyi transfer.
1: Şimdi Arsenal o finali oynarken, Premier Lig'de şampiyon olurken, Beşiktaş taraftarı Trossard olur mu diye hayal ediyor. O ettiği bir dönem vardı aslında. Daha öncesinde çünkü adı çıkmıştı, hatırlarsınız. Çok daha öncesinde Beşiktaş Trossard'la zaten ilgileniyordu. Böyle girişimleri vardı.

0: ama attık sezonun ikinci devresi. Oynuyor. Premier Lig şampiyonluğu yaşamış takımda oynuyor. Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de oynuyor. Yani o hayaller biraz azalıyordu sanki. Yani olasılık ihtimal olarak. Ama bu gerçekleşti. Şimdi böyle önemli bir transferi gerçekleştikten sonra üzerinde çok fazla durulamadı. O yüzden diyorum Vlahović'in üzerinde biraz durulsun. Evet. Hani orta saha, sağ kanat bunlar yapılacak. Beşiktaş 3 tane daha transfer yapacak en az. Bu nasıl 4 olur? Eldeki mevcut gruptan ayrılıklara bağlı olarak belki bir yerli ekleme olabilir bu arada. Yerli oyuncu. Ama Trossard'ın videosunda da tanıtım videosunda da bir işaret vardı. 4 mektup. Hatırlar mısınız?
1: Evet, doğru.
0: O biraz transfer işareti. 4 transfer yapılacağının işaretiydi bir nevi. Bir tanesi gerçekleşti ve en çok arzu edilenlerden bir tanesi Vlahović. Şimdi geriye 3 mevki kaldı. Sağ kanat, senin merak ettiğin sorunun cevabı. Sağ kanat, bir orta sağ, Orkun Kökçü'nün yanında oynayacak bir orta sağ. İşte geçtiğimiz hafta, bilmiyorum maçı ne kadar takip etti izleyenlerimiz ama olayı tan arkada Orkun önde oynadı. Bak, belli bölümde olayı tanı arkaya çekti İtalyanı. Normalde bizim alıştığımız ön tarafta hücuma yakın olayı tan, arkada Orkun'da. Orada bir değişiklik yaptı o maçta. Bir de Orkun'u biraz öne atmaya çalışıyor aslında. İstiyor bunu. Biraz hücuma yakın oynatmak istiyor. Kısaca merkezde oynayabilecek bir oyuncu. Dinamik, tempolu bir oyuncu istiyor. Ve onun dışında sol stoper transferi. O biraz işte adaylara bağlı gelişecek bir durum orada. Evet, daha öncesinde görüşler çok önemli isimler oldu. Ama hani sanki sağ kanat ve orta sahanın devamına bırakıldı gibi şu an. Orta saha 2 olabilir. Kontenjan düşüncesi de var ya çünkü. Yani U23 dediğimiz, yani 23 yaş ve 6 oyuncu grubuna bir takviye ve artı eldeki mevcuttan ayrılık dediğimiz şey Endidi orta saha için. Endidi'ye teklif gelme durumu çift taneli olursa bu değerlendirilecek. Ayrılırsa orada bir tane 6 numara oynayabilen, yani Salih'e, Salih'in olduğu bölgede rekabet edebilecek bir oyuncu ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla hani ikiye çıkabilir. Kiralıklar, ayrılıklar vesaire bunlar çok yaşanacak.
2: Ama mutlaka o transferlerin de olması
0: ama
2: gerekiyor.
0: Ama şu an mevcutta yapılan planlama şuydu. Trossard sonrası 4'tü. Santrafor, sağ kanat, orta saha, stoperdi. Bir tanesi gerçekleşti. Geriye kaldı 3. Ben yerli de bekliyorum hala. Yani burada ihtimali olan bazı oyuncular var denilen. Yerli kalitesini de geliştirmek için yine bir hamle daha yapılabilir. Dediğim gibi transfer olacak. Ama ya önce
2: Avrupa
0: bir
2: Süper Ligi gördüğümüzde lazım. Şu an zaten baktığımızda olması da gerekiyor. Şimdi bu kadroya siz Trossard'ı alıp Vlahović'i alıp işte sağ kanat transferi istediğiniz seviyede, istediği düzeyde yapmayacak anlamında söylemiyorum bunu. Gerçekleştiremezsiniz. Ya da orta sahada yine farklı isimlere gidip takıma uyum sağlayacak bir oyuncu yerine farklı seçeneklere yönelirseniz bu sizi yorar. Hem Süper Lig hem Avrupa, hem istikrarlı bir kadro olması lazım. Yedeklerinizin de iyi olması gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz sezon yani 50'den fazla maç oynanılan bir lig vardı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden mesela Galatasaray, yine UEFA Avrupa Ligi'nde olan temsilcilerimiz, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig temposu, çok fazla maç sayısı olduğu için bu kadroların da zaten geniş ve kullanışlı bir kadro olması lazım. Evet. Bunun üzerine de illaki çalışılıyordur.
0: Bir de neden biliyor musunuz? Vincenzo İtalyan'ın yedek kulübesini, rotasyonu çok iyi kullanmayı istiyor. Yani oradan fayda sağlamak istiyor. Geçmiş dönemlerinden zaten hani bazı malum konuştuğumuz konular vardı. Her hafta değişiklik vesaire. Ama rotasyondan da çok fayda alabileceği bir grup oluşturmak istiyordu. Biz hep şuna odaklanıyoruz. İlk 11'in kalitesi. Ama bu önemli ama senin sezon içerisinde 12, 13, 14, 15 diye adlandırdığın oyuncuların da kalitesi kesinlikle ilk 11'dekiler kadar önemli. Çünkü bu kez ya 11'den bir oyuncu eksiliyor. Kulübeden bir oyuncu atıyorsun. Oyun çok aşağı çekiliyor. Çünkü seviye birbirine yakın değil. Yani aynı seviyede yedek kulübesine oyuncu atmak tabii ki çok zor bir iş. Kolay bir iş değil. Ama o oynattığınız oyunu devam ettirebileceğiniz seviyeye önemli yaklaşabilecek, o potansiyeli taşıyan
1: o seviyeye yakın.
0: Evet, o seviyeye yakın oyuncuları en azından orada bulundurmak gerekiyor. Yani birinin seviyesi buradaysa diğeri

0: dipte olamaz. Yani ilk 11'im çok kaliteli. Yedek kulübesi Allah'a emanet. Yani oraya bakarız işte. Böyle olmaz. Galatasaray geçen sezonun ilk devresini hatırlayın.
1: Ya 13-14 kişiyle tamamladı Galatasaray zaten.
0: Sıkıntı orada yaşadı oyuncu. Devre arası yapılan hamlelerin neredeyse tamamı yedek kulübesi içinde. Evet. Rotasyonu sağlamak için. Sezon içerisinde çünkü sakatlık, ceza, hastalık birçok şey.
1: 8 oyuncu sakatlandı.
0: Şimdi sezonun başında sakatlık, ceza bunlar yaşanıyor. Kış geliyor, hastalıklar başlıyor. Oyuncular 2 hafta yok, 1 hafta yok. Bunları çok sık yaşıyorsunuz. Bu kez bakıyorsunuz tamam 11'inde çok kaliteli bir işte savunmacım var. Bu hafta yok. Niye? Grip oldu. Yüksek ateş. Hadi bak yerine kim oynatacak? Kulübeye bakıyorsun genç oyuncu var. Şimdi tamam genç oyuncular bizim için kıymetli. Benim için yani yeter ki genç oyuncular çıksın kendini göstersin ve forma alsın. Bu ayrı bir şey. Ama sezonun o evresinde bir tecrübe ihtiyacınız da oluyor. Mesela daha önce oynamamış belki. Mecburen forma vermek başka bir şey. Dolayısıyla hani oradaki seviye çok düşük kalırsa ilk 11'deki oyunculara bağımlı oluyorsunuz. Bağımlı olduğunuz noktada da aradan 1-2 eksilmeyle sizin oyununuz alaşağı oluyor. Sonuçlarınız değişiyor, oyununuz değişiyor ve toparlamanız zor oluyor süreçten sonra. Şimdi bakıyoruz Beşiktaş geçtiğimiz sezon devre arası oh transferini gerçekleşti. Çok ideal bir ikinci santrafor. Yani her takım böyle bir ikinci santrafor arar.
2: Çok iyi bir alternatif.
0: Evet kulübenin de çok iyi alternatif. Yeri geldiğinde ilk 11'inde de aynı şekilde yer alacak bir oyuncu. İkili çift forvet oynamak istediğim buna müsait bir oyuncu. Bunu gerçekleştiriyorsun. Şimdi stopere takviye gelecek diyoruz. Yedek kulübesinde bugün Agba da oturuyor bu arada. Yani geçtiğimiz sezonun devre arasında şef stoper tabiriyle bir nevi transfer edilen Agba da bugün yedek kulübesinde oturuyor. Oynayan oyuncu kıymetsiz değil. Şimdi bizim atladığımız noktalardan birisi de bu. Agba da kulübede oturuyor da yerine Jalo oynuyor. Jalo Juventus'tan geldi haberimiz var değil mi? Yani öncesi Lille'deki şampiyonluk işte Burak Hoca ile birlikte o dönemde yer almıştı diye hatırlıyorum. Sonrasında Juventus hani oralı o Avrupa'da belli bir kariyeri olan bir oyuncu. Diğeri de zaten hani milli takımımızın da havuzunda yer alan Emirhan Topçu. Hani tanımadığımız oyuncular değil bunlar. Dolayısıyla hani kulübenin de seviyesinin bu ilk 11'e yapılacak takviyelerle artacağını görüyoruz. Geçtiğimiz sezon 11'de oynayan oyuncuları Beşiktaş bu sezon kulübeye çekecek. Yeri geldiğinde. Bak geçen sezonun ana planı 11 oyuncuları bu sezonun kulübe rotasyon oyuncusu. Kulübe demek de çok doğru olmuyor. Yani rotasyon demek daha sağlıklı.
2: Evet.
0: Çünkü şey değil yani bu teknik adamlar sabit bir 11 belirliyor da hani geri kalanı biri sakatlanırsa ceza alırsa oynatıyor diye bir durum yok
1: ortada. Kaldık İtalya'nın da çok fazla 11
0: ilk iki maçta Rıdvan zaten oynattı. Tamam mı? İlk iki maçta Rıdvan oynattı. Bakıyorsun üçüncü maçta Uğurtlar'a oynattı. Şimdi mesela dönüp bir sonraki maçta tekrar ikisi bir arada olsa Rıdvan'ı tekrar oynatabilirdi. Niye oynatıyorsun değil. Diyemez kimse. Yani çünkü hani o sürekliliği sağlamak istiyor oyuncular da. Sen sadece 1-11 ile oynarsan senin yedek kulübendeki oyuncular bu kez zaten performans olarak toparlanamıyor. Oyunun içerisine katılamıyorlar. Öyle değil mi? Galatasaray'ın bence mesela geçtiğimiz sezonun ilk devresi dışında önceki yıllarındaki en büyük şansıydı. Rakipleri kulübeden oyuncu atamıyordu. Kalite itibariyle.
1: Galatasaray da atamıyordu yani. Öyle bir gerçek de vardı.
0: Hayır, önceki sezonlarında ya bir şey söyleyeceğim.
1: Tabii ama geçtiğimiz sene yoktu. Osimhen'le
0: Icardi'yi aynı anda tabii Galatasaray'a transfer etti.
1: Osimhen sakatlandı.
0: Çok tamam sakatlandı işte da bak düşün.
1: Yani yoktu. Mesela kanat alternatifi Ahmet Kutucu'ydu yine.
0: Yedek kulübende Mario Lemina oturuyordu yani mesela. Bak orta saha atacaksın oyuna. Yedek kulübesinden Lemina atıyordun oyuna.
1: O bölgede vardı tabii. Ama olmayan noktalar ya da çok fazla. Devşirme sağ bek oynatmak zorunda kaldın. Hani çok fazla ama şu vardı tabii. Katılıyorum. Tek şu var benim tekrar kafamda canlanan Fenerbahçe'nin yine 2-3 sezondur mesela bir takım daha kurabilecek kadar oyuncusu vardı. Ha, aynı verimi veriyor muydu sahada? Vermiyordu. Bu farklı bir konuydu. Ama rakiplerinde zaten 3
0: takım kuracak kadrosu
1: vardı. Tabii. Yani o yüzden önemli olan burada aslında sayı değil kimin katkı sundu. Evet. Galatasaray'ın da yedek kulübesinde aslında orta saha rotasyonu her ne kadar sağlıklı görülse bile hani Lemina'yı bile lüks görüyorduk o dönemde Galatasaray'da evet. Ama şu an gelinen noktada zaten konuşulacak çok şey var. Beşiktaş'ın bu sezonki planlamasında az önce çok doğru bir şey söyledin. İlk 11 oynayan oyuncular zaten bu sezon forma rekabetine girecek yeni transferlerle beraber.
0: Evet.
1: Yani sonuçta senin

0: bu kadroyla bile Beşiktaş aslında bir şeyler yapmaya çalıştı geçtiğimiz sezonlarda da. Hani ondan önceki sezonlarda yine şampiyonluk
1: sezonun
0: yarışında.
1: Derbi performansı çok daha başkaydı.
0: Evet.
2: Geçen sezon derbi performansları sonuç olarak iyi değildi ama ondan önceki sezonun Solskjaer dönemiydi o.
3: Tabii.
0: Etkiliydi.
2: Derbileri kazanıyordu. Küme düşme potasındaki takımlara karşı veriyordu puanları. Ya yani şunu söylüyoruz. Yani işin özü çok kaliteli ilk 11 değil. Çok kaliteli ilk 15 oyuncunuz olacak sizin. Olmak zorunda. Yoksa bunun sıkıntısını her türlü yaşarsınız. Ben bugün gördüğüm kadarıyla şu anki tabloda Beşiktaş diğer transferleri de beklentiler ölçüsünde gerçekleştirirse sağ kanat, orta saha, stoper bu üç mevki rotasyondaki oyuncuları da düşündüğüm zaman ben de karşılığı oluyor bunun. Evet. 15 kaliteli oyuncu, 16 kaliteli oyuncu. Yani diğerleri bu arada maç kadroları çok geniş. Yani diğerleri kalitesiz anlamında değil. Hani gönül rahatlığıyla oyuna atma vardır ya. Yani rotasyon değişikliği. Bu hafta ilk 11'inde önemli bir oyuncu bu kulübeye koyup diğerini ilk 11'de oynatma durumu. Yani mecbur kaldığını oynatacağın oyuncudan bahsetmiyorum. Bunu sağlamaya yakın tabii yani hala performans olarak eksiği olduğu bir mevki var. Sağ kanat bence. Orada geçtiğimiz sezon içeride transferi herkesin çok istediği bir transferdi Beşiktaş camiasında. İlk devreyi çok iyi geçirdi. Kasım, Aralık hatırlarsınız yani o son periyodu Ekim, Kasım, Aralık biz Çerni konuşuyorduk. Her maç gol katkısı. Gol, asist sürekli. İkinci devre itibariyle ciddi bir düşüş oldu. Bu sezona da iyi başlamadı. Aslında orada performans anlamında bir problem vardı ve bunu da bir şekilde değişime uğratacak Beşiktaş. Bir orta sahaya Olaytan transferi yapıldı geçen sezon. Bakıyoruz bu sezon orada Salih Uçan gitti. Oraya Salih Özcan geldi. Şimdi Olaytan'ın olduğu yerde Göztepe'den alınırken biraz şeydi yani durum. Hani rotasyonu sağlasın. Tamam mı? Elde oyuna katkı verebilecek, orada orta sahayı rahatlatabilecek bir oyuncu olsundu. İyi bir ikinci devre geçirdi. İyi bir dönem geçirdi, evet. Beşiktaş'a gelir gelmez. Ama işte seviyeyi arttırmaya çalışıyor Beşiktaş orada. Stoper'de sayısal bir eksik var. Bu Beşiktaş'ın bir gerçeği. Mesela sayısal anlamda konuştuğumuz eksiklik Beşiktaş'ta stoper'de var. Neden? Sağda Jalo, Agbadu tamam. Solda şu an için Emirhan Udokaya. Udokaya gidecek. 3 stoperle de sezon bitmez dolayısıyla. Oraya bir hamle yapılacak. İşin büyük bölümünü bitirdi Beşiktaş. Yani 7 transfer yaptı şu ana kadar. Aynı anda 2 kaleci aldı. Nübel, Doğan Alemdar peş peşe. İyi bir kaleci rotasyonu,
3: evet,
2: sağladı.
3: İyi bir rotasyon oldu orada.
2: Santrofor'a geçiyorsunuz. Vilović, oh Semih. Ya daha nasıl bir zaten santrofor rotasyonu oluşturabilirsin? Solda Trossard'ın ardına genç oyuncu olarak bakıyoruz. Potansiyelli İlhan'ı aldı. O da bence iyi başladı. Daha genç yaşında bu seviyede. Orta sahaya takviye geldiğini düşündüğümüz zaman zaten elde Beşiktaş'ın hep yıldız konusu vardı. Yani Beşiktaş'ın zaten bir yıldızı vardı. Sadece bizden biri olduğu için ona o gözle bakılmıyor belki de. Yani böyle
0: yabancı hayranlı orada ağır basıyor.
2: Ya Orkun Kökçü daha nasıl zaten yıldız olabilir değil mi? Yani buraya gelişti. Benfica'dan Orkun gibi başka bir oyuncu alsaydı herhangi bir kulübümüz. Türk değil de yabancı başka bir oyuncu alsaydı. Portekizli bir oyuncu alıyorsun değil mi?
3: Veya Hollandalı.
2: O kariyerde. Ya veya Hollandalı. Feyenoord'da kaptan olarak şampiyonluk yaşamış. Oradan da kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuş ki oldu kulüp Benfica.
3: Tabii.
2: Ve o takımdan bir oyuncu alıyorsun. Herkes der ki yıldız oyuncu alıyor zaten. Beşiktaş'ın var elinde zaten yıldızı. Üzerine ekleme yapıyor. Trossard.
0: Doğru oyuncuyu bulman lazım yanında oynayabilecek. İşte orta saha denkleminde yani. Oyun kurmada Orkun zaten aktif rol oynayabiliyor. Şimdi sezonun başında çok fazla tartışma konusu oldu ama bir kaptanlık verdiniz, sorumluluk verdiniz. Tribünlerden gelen tepkiyi oyuncu bir afalladı ama sezonun ikinci yarısından sonra Orkun'un zaten inanılmaz bir performans
2: bu
0: var.
2: Bu sezon da öyle başladı.
0: Yani hem duran toplarda hem takımı yönlendirme, artık kaleye daha yakın oynaması mesela, bunların hepsi ekstra bir avantaj. Onun yanına işte çok sağlıklı bir oyuncuyu bulduğunuzda kanatta da mesela Çerni ve Rashica'dan zaten performans anlamında her ne kadar tartışsanız bile Rashica hızıyla oyuna girdikten sonra bir şeyleri değiştirebilen bir oyuncu ama oraya da biraz oyuncu aldığınızda zaten hücumla alakalı bir probleminiz kalmıyor. Bence tek sıkıntı savunma konusu. İşte o konuda da net bir hamle gerçekleşir ve Beşiktaş'ın genel olarak şu anki haliyle bile geçtiğimiz sezon

0: Daki oyuncularla oynayan bir Beşiktaş var. Takım oyununu iyi bir oyunun ortaya koyan bir takım olduğunu düşünüyorum ben şu an. Ya çünkü oynadığınız playoff mücadelelerinde de bunu gösterdi. Hazırlık maçlarında oynadığınız karşılaşmalarla tabii ki bu karşılaşmalar aynı değil. Çok önemli karşılaşmalar bunlar ama oyuncuların kendilerini hazır tutması da bence iyi bir şey yani.
1: Ya Beşiktaş'ın kadrosunda üst seviye diye adlandıracağımız oyuncuların sayısının arttığı bir dönem geçiriyor. Nübel'i eklemedik buraya biz. Muhtemelen ki Neuer sonrası Alman milli takımının birinci kalecisi konumunda görülüyor. Almanya'da da böyle görülüyor. Sağ bek'e geçen sezon Mourinho transferi geldi. Orada bir şanstı. Marsilya'dan ayrılması hocasıyla olan tartışmasından sonra Beşiktaş adına bir şanstı. Tam da Avrupa'da transfer dönemi bitmişti hatırlarsınız. Yoksa yani hani açık bir dönem olsaydı çok daha farklı tarifleri net çıkacak bir oyuncudan bahsediyoruz. İşin ön tarafına geçiyorsunuz. Orkun zaten var. Trossard var. Vlahović eklendi. Diğer oyuncular da önemli kariyerlere sahip isimler. Bunların içerisinde Salih Özcan da hem milli takımdan Orkun'la olan uyumu başka. Önemli bir kariyeri var yani bugüne gelene kadar. Sadece son sezonunda artık son döneminde Dortmund'da oynamadığı için biraz geriye gitme durum vardı. Ama oynadıkça milli takımda biz Orkun'la oynadıkça özellikle çok iyi bir ikili çıkılacağını düşünüyorduk. Bunu da gerçekleştirdi Beşiktaş. Şimdi senin de dediğin gibi ön tarafta çok büyük bir problemi kalmadı. Yani sağda zaten aslında Çerni'den de performans alabilseydi orada farklı düşünceler olabilirdi. Nedir bu? Birinin ayrılığına bağlı 23 yaş ve 6 kontenjan. Ki şu an öyle düşünüyor bu arada. Oraya biraz daha böyle atletizmi yüksek. 23 yaş altı ve o kontenjana giren bir oyuncu aranıyor, isteniyor. Orada da bir değişim söz konusu olacak.
2: Peki o zaman bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
2: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı scooterına kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

A-Spor Radyo. Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Spor gündemi programı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. İlk saat diliminde Beşiktaş'ı konuştuk. Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam saat 20'de Kralovi'yi kendi sahasında ağırlayacak. Avrupa Ligi 3. eleme turunda yükseldiğimizde playoff turu eşleşmesinde Litvanya temsilcisi Žalgiris'le karşı karşıya geleceğiz. Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Dušan Vlahović'i konuşacağız değerli izleyenler. Dün akşam saatlerinde Sırp golcüsüne ulaştı Beşiktaş, kavuştu. Şimdi Dušan Vlahović'i konuşacağız. Bu arada son dakika gelişmesi de var değerli izleyenler. Onu da sizlerle aktarmak istiyorum. Mert Günok Gençler Birliği maçında yok değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Lyon maçına yetişmesi hedefleniyor. Bunu da, bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Dušan Vlahović.
2: Fenerbahçe'ye geldiğimizde Mert'ten bağımsız konuşulması gereken bir nokta var şimdi. Dušan Vlahović imzadan önce, Vincenzo Italiano'nun imzasından önce Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen birlikte yaptıkları toplantıda Italiano ile malum daha imza atmadan planlamalar, yapılabilecek transferler, beklentiler falan konuşulurken Italiano'nun istediği ilk isimdi. Yani üzerine durduğu ilk isimlerdendi. Çünkü o dönem hatırlıyorsunuz Juventus'ta zaten sözleşmesi bitiyor. Yenileme durumu da ortaya çıkmıyor çünkü kabul etmiyor Juventus'un o teklifini. Düşük buluyordu oyuncu tarafı. Babası da düşük buluyor. Kendisi de buluyor. Menajeri de buluyor. Kabul etmiyorlar. Böyle bir fırsat ortaya çıkıyor ve Beşiktaş hemen bir girişimde bulunuyor. 2,5 ayın sonunda, aşağı yukarı 2,5 ayın sonunda sabrının karşılığını aldı Beşiktaş. Şimdi bazen bazı transferlerde süreçler çok uzun olduğunda isimler özelinde taraftarlar sabırsızlanıyor. Doğal tabii. Sabırsızlanıyor ve işte başka adayım yok, işte başkasına gidin serzenişleri olabiliyor. Ama Vlahović sürecinde İtalyan'ın da özellikle burada tavrı çok belirleyici oldu. Yoksa futbol komitesinin, Önder Hoca'nın, scout ekibinin birlikte bir çalışması oldu. Alternatif santroforlar üzerinde ve bu süreçte öneri isimleri de gelmişti. Chelsea'den Nicholas Jackson falan. Öneri isimler de vardı. Düşünceler de vardı. Alexander Sørloth, işte Patrick Schick.

0: der vesaire, çok konuşulur bu tarz isimler. Ama İtalyano eğer Vlahovic olacaksa sabredelim bu işe dedi. Yani böyle bir şey var henüz. Yani sonuçta olumsuz bir cevap vermedi, sabredelim biraz daha dedi. Çünkü Vlahovic'in cevabını duymak istiyordu. Eski öğrencisi, defalarca aradı, konuştu. Sürece birçok kişi dahil oldu tabii ki sonrasında. Burada Beşiktaş'ın şansı biraz şuydu. Evet, gizli saklı bir şey değil sonuçta. 5 büyüklükten, ki özellikle La Liga ya da Premier Lig'den. 5 büyüklük diye de çok detaylandırmak ne kadar doğru bilmiyorum. La Liga ve Premier Lig özelinde bir teklif aradı. Arzu ettiği noktada. Premier Lig'den bunu bulamadı. La Liga'da Atletico'nun bir düşüncesi vardı. O da Sörloth'la ilgili bir, çünkü bonservise satış tabii konusu var Atletico'nun. 40 milyon euro bekliyorlar. Hatta Newcastle'la görüşmüşlerdi geçtiğimiz haftalarda. Eğer Sörloth transferi gerçekleşseydi bu hamleyi yapacaklardı. Ama artık sezon açıldı takımlarda. Sonuçta yaz kampını takımsız geçiren bir oyuncu. Biraz yine baskıya çıkınca İtalyano, hani bir an önce karar vermesi gerektiğini, işte sezonların başladığını vesaire. İşin içerisine yine farklı isimler girdi. Dusan Alimpijević de keza Beşiktaş'ın basket takımının koçu, vatandaşı, tanışıklıkları var sonuçta. Orada İstanbul'la ilgili güzel şeyler anlatmış. Herkes dört koldan Vlahovic'e karar vermesi adına, en azından pazarlamasını bir oturabilmek adına baskı yaptı. Çünkü iki aylık periyotta şu yaşanmadı. Beşiktaş hani oyuncuyla oturdu masaya, işte henüz maaşta anlaşamadı ya da henüz imza parasında anlaşamadı gibi bir tablo değildi bu. Bu
1: söyledi ve bekledi.
0: Ya Beşiktaş oyuncunun beklentisini öğrendi. Zaten beklentiyi karşılayabileceğini gördü. Ama önce Avrupa'da işte aradığı, Premier Lig ve La Liga özelinde aradığı tekliften dolayı bir yanıt vermediği için hani oturup bir pazarlık aşaması olmadı. Geçtiğimiz hafta değişti bu durum. Özellikle zaten bir 10 gün kadar önce artık bir adım atmıştı Vlahovic tarafı. Birkaç gün daha müsaade istemişlerdi. Geçen hafta da Eduard Graf görevlendirildi. Burada başkan, as başkan Murat Kılıç, onun dışında Önder Özen, herkesin bir toplantısı sonrası Eduard Graf görevlendirildi. Gitti, görüştü. İlk kez o Eduard Graf'ın gidişiyle birlikte bir pazarlık süreci başladı aslında. Ve 3 gün sürdü. 3 günün sonunda Beşiktaş bu transfere kavuştu. 2,5 aylık sabrın karşılığı Vlahovic. Eğer süreç çok uzadı, taraftar baskı yapıyor, santrafora ihtiyacımız var, sezon açıldı, hemen başka isimlere yönelelim deyip de bundan 15-20 gün önce bir santraforist, farklı bir santrafor adayına gitseydi, bugün böyle bir fırsat işte size gelmemiş olacaktı. Bonservissiz bir oyuncu oluyor, 26 yaşında bir oyuncu oluyor ve aldığı oyuncu zaten kariyeri ortada olan çok kıymetli elit santraforlardan birisi. Çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü kariyerinin son evrelerini yaşayan bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Geçtiğimiz sezon, son iki sezon içerisinde biraz Juventus'taki performansı, önceki İtalya dönemine Fiorentina'da dahil olmak üzere biraz onların ardında kaldığı için konuşuluyor. Ama seviyesini biz çok öncesinde gördük zaten. Hem Fiorentina'da neler yaptığını gördük, hem de Juventus'ta ilk başlangıç sezonlarını hatırlıyoruz. Ve her türlü sorun çözen bir oyuncu. İşte bitiriciliği zaten çok övgü alan, onun dışında duran topları da iyi kullanan, çok frikik golü de olan bir oyuncu. Birçok anlamda Beşiktaş'a sağ içi katkısı sağlayacaktır. Sağ dışında da Beşiktaş taraftarının arzu ettiği elit bir santrafor transferi gerçekleşmiş oldu. Bundan önce de yine çok kaliteli oyuncular geldi geçti. Ama kimisi kariyerinin son evresinde geldi. Ciro Immobile bunlardan bir tanesiydi. Yani son dönemiydi artık, son dönemleriydi. Yoksa hani Immobile'nin kariyeri bambaşkaydı. Altın ayakkabılar vesaire, gol krallıkları, hangi birini sayasın? Hatta dün ben şeye baktım. İtalya Ligi'nde gol krallıklarının böyle bakarken 30 golün üzerine kaç kere çıkıldığını falan böyle bir inceledim. 2000'li yıllarda sadece 3 oyuncu çıkmış. Biri Luca Toni, diğeri Ciro Immobile, bir diğeri Gonzalo Higuain. 3 sezon, sadece 3 sezon. İtalya'da 20 golleri bulmak

0: büyük mesele yani. Hani 20-25'leri bulmak büyük mesele. Ve bunu bir şekilde başarmış oyunculardan. Dediğim gibi ben Trossard, Vlahovic, arkasında Orkun, böyle bir üçgeni düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın hücumda çok artık sıkıntısı kalacağını inanmıyorum. Yani sağ kanatta da iyi bir performans alırsa dörtlü olarak bakalım. Daha nasıl bir dörtlü kurabilirsiniz? Yani bu özellikle bir transfer dönemi içerisinde hem Trossard'ı hem Vlahovic'i yan yana getirmek kolay bir iş değildir. Normalde bundan birkaç sezon öncesine dönsen ya da birkaç ay öncesine dönelim, birkaç sezon da değil. Şubat ayına, Mart ayına dönsen yaz transferi için bu ikisinden bir tanesini hayal edersin değil mi? Dersin ki hani bütçe, ekonomi vesaire gelir gelmez bir tanesini düşünürsün. İkisini aynı anda getirmek gerçekten çok önemli ve büyük bir iş. Hayırlı olsun diyelim. Yani ligin santrafor kalitesi çok arttı. Her takımda çok önemli isimler oluştu. O yüzden yeni sezonda bu gol krallığı yarışı da maşallah yani bayağı adına söz ettirecek.
1: Şu an herkes kendi tabii taraftarlar tuttuğu takımlara şöyle bir öngörüsü var. Artı 20 gol. Yani Fenerbahçe'de de öyle. Zaten Galatasaray'da durum ortadaydı. Beşiktaş'ta yine o şekilde. Trabzonspor'da yine hani bu şekilde bir matematik oluşacaktır ama şu var, ben de şunları ekleyebilirim. Vlahovic'le alakalı. Bağlantı oyununda iş yapabilecek bir oyuncu. Ön alan baskısında yine rahatlıkla kullanabileceğiniz bir oyuncu. Hava toplarında yine etkili bir oyuncu. Yani boy avantajı bence çok çok önemli. Zaten en çok dikkatimi çeken konu benim boy meselesi. Şimdi dört büyüklere baktığımızda santraforların hepsinin boy ortalaması bayağı bir arttı. Hatta sosyal medyada da çok fazla paylaşılmaya da başlandı. Şu an bu isimler arasında Osimhen'in boy sıralamasında biraz daha hani 200 santim daha kısa kaldığı tabii konuşuluyor. Atletizm, saha içerisindeki beceri, bunlar tabii daha ön plana çıkan konular. Osimhen öyle ya da böyle kendini kanıtlamış, göstermiş. Tabii ki Vlahovic de öyle. İşte Lukaku da öyle. Yine Trabzonspor'un Nunez transferinin beklentisi gerçekleşmesi. Artık bu sezon yayının başında da söyledik ya, çok farklı bir lig olacak. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda ligin net olarak hani tabiri caizse patronu Galatasaray'dı 4 sezondur. Icardi, işte Osimhen, Sané gibi yıldız oyuncular, sürekli böyle transferler, üst üste yapılan hamleler. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorsun, Trossard, Vlahovic konuşuyoruz. Daha kanata kimi konuşacağız? Bilemezsiniz, orta sahaya kimi konuşacağız? İşte Fenerbahçe'de yine benzer durum. Trabzon'da benzer durum. O yüzden bu sezon kartlar bana göre yeniden dağıtılıyor. Yani bu sezon 4 sezon üst üste Galatasaray'ın şampiyon olmasına rağmen yeni sezonda favori ben Galatasaray diyemiyorum. Yani şu olur değil mi? 4 sezondur bu takım şampiyon. Belli bir kadrosu var. Her şeyi koruyor. Çok iddialı bir şekilde. Yani ne anlatıyorsunuz? Zaten bu sezon 4 sezondur şampiyonu Galatasaray. Ama rakipleriniz sizinle aynı güçte değildi. Galatasaray makası gerçekten çok açmıştı. Şu an yapılan transferlerle rakipleriniz bu makası kapattı. Fakat tabii sahada bu performansı gördükten sonra daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz. Ama kağıt üzerinde baktığımda şu an eşitleniyor. Yani bu sezonda. O yüzden Beşiktaş'ın hep böyle zaten kötü gittiği dönemlerde de iyi futbolcular getirdi. Santrafor anlamında da. Yani Abraham geldi gitti. Herkese Abraham'ı mesela üstünü çizdi. Bence iyi bir oyuncuydu. O kadar çok kötü bir oyuncu değildi.
0: Abi bir şey söyleyeyim. Abraham, hatırlıyorsunuz.
1: Immobile mesela yani.
0: Sezonun ilk devresi Abraham eleştiriliyor falan. Bir an şey düşünceleri oluşmaya başladı işte. Yani işte performansı sallantıda da hani maliyeti de şöyleydi, daha zaten elde kaldı. Devresi Aston Villa'ya transfer yaptı. Beşiktaş aldığından daha fazlasını Aston Villa'ya sattı.
2: Tabii. Bir virgül koyalım isterseniz, bir bağlantımız olacak. Alspor muhabiri Erdem Akbaş'a bağlanacağız değerli izleyenler. Az önce sizlere aktardığım gibi Mert Günok Gençler Birliği maçında yok sevgili izleyenler. Şimdi detayları sevgili Erdem Akbaş'tan alacağız. Erdem, yayınımıza hoş geldin, söz senin.
3: Hoş bulduk Batuhan. Sana ve konuklarına iyi yayınlar.
2: Teşekkürler.
3: Sturm Graz maçında Mert Günok maç sonrası bir ağrı hissediyor. Bu ağrıyı da Fenerbahçe sağlık heyetine, teknik heyete belirtiyor, iletiyor. Mert Günok'un yapılan kontrollerinde kas grubunda bir sakatlık olduğu tespit edildi. Gençler Birliği maçında yok Mert Günok, bunu söyleyebilirim. Durumuna gün gün bakılacak. Lyon maçına yetiştirmek istiyor Fenerbahçe sağlık heyeti. Ama kesin yetişir ya da yetişmez diyemiyorum. Çünkü Mert Günok'ta

0: alakalı yarın da bir kontrol yapılacak. Yarın yapılacak kontrolün ardından aslında Lyon maçında da olup olmayacağını söyleyebileceğiz. Yarın kritik gün. Mert Günok şahsi olarak Gençler Birliği maçında da oynamak istiyor. O maçta da forma giymek istiyor ama sağlık heyetinin ve teknik heyetinin şu an bu riski alma noktasında çok iyimser olmadığını söylememiz gerekiyor Batuhan. Çünkü sezon başlangıcı alınacak bir risk çok daha büyük bir sakatlığa yol açabilir. Bu sebeple sağlık heyeti ve teknik heyet temkinli ama yarın Mert Günok'un durumuna tekrar bakılacak. Bunun altını çiziyorum. Bugünkü durumu aktaralım çünkü sıcak bir konu. Mert Günok evet bir hafif bir sakatlığı var, ağrı hissediyor. Gençler Birliği maçında olmayacak, tamamen koruma amaçlı ama yarınki kontrollerin ardından Lyon maçında olup olmayacağını da söyleyebilirim. Aldığımız ilk bilgiler tabii birazcık daha iyimser bir şekilde bakan tabloda Mert Günok'u olabildiği kadar hızlı bir şekilde takıma döndürmek istiyor sağlık heyeti. Lyon maçı bir hedef ama Lyon maçı hedef olmazsa Mert Günok için yarın bu süreyi verebiliriz. Ben de yarını bekleyeceğim açıkçası. Yarınki kontrolleri bekleyeceğiz. Sürpriz bir gelişme. Neden sürpriz bir gelişme? Çünkü Mert Günok çok iyi başladı sezona. Şu an için Fenerbahçe'nin kalesini koruyan isim, iyi maçlar çıkarıyor ve Ederson'un da cezalı olduğunu düşünürsek Gençler Birliği karşısında şu an için Mert Günok da yoksa Ederson da cezalı olduğu için kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Yani Gençler Birliği karşısında Mert Günok olmayacak zaten. Ben olmasını çok mucize görüyorum. Kalede Tarık Çetin olacak çünkü Ederson'un geçen sezondan devam eden bir cezası var, kart cezası var. Bu sebeple Fenerbahçe Süper Lig'de sezonun ilk maçını Tarık Çetin'le beraber açacak. Tarık da zaten profesyonel bir isim. Kendini her zaman hazır tutuyor. Geçen sezon özellikle Ederson olmadığı maçlarda Tarık'ın çok başarılı performanslarını konuşmuştuk. Tarık da formayı aldığı takdirde kalitesini ve ne kadar hazır olduğunu gösterecektir. Fenerbahçe yarın Ankara'ya gidiyor. Öğlen 11.30'da Lukaku'nun basın toplantısı var. Şimdi Lukaku ile alakalı bazı notlar aktaracağım. Dün gece geldi Romelu Lukaku. Hemen sağlık kontrolüne gitti. Zaten benim de beklediğim bir gelişmeydi. İstanbul'a gelir gelmez sağlık kontrolüne gidecekti. Lukaku İstanbul'da da sağlık kontrolünden geçirildi. Fenerbahçe transfer sürecini resmiyete dökmeden önce Lukaku'nun sağlık raporlarını istemişti. Bir sorun görülmedi. Oyuncu İstanbul'a geldi. Ardından hemen Fenerbahçe'nin anlaşmalı olduğu hastanede sağlık kontrollerinden çok detaylı bir taramadan geçirdi. Burada özel olarak paylaşabileceğim bir not var. Lukaku'nun sağlık kontrolleri sırasında Fenerbahçe'nin kulüp doktorları da oradaydı. Bizzat konuyla ilgilendi ve herhangi bir problemi yok. Lukaku'nun çok hazır bir durumda. Herhangi bir sakatlığı, ağrısı, küçük bir kas grubunda dahi bir problemi yok. Bu sebeple Lukaku'nun kendisi transfer videosunda açıkladığı %100 hazırım ifadesi sağlık raporlarıyla da aslında tescillenmiş oldu. Bugün Samandıra'da Romelu Lukaku takım arkadaşlarıyla tanışıyor. Takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Ardından da Fenerbahçe yarın 11.30'da Lukaku'ya imza törenini düzenleyecek. Takımda son bilgi 17.00'da uçakla Ankara'ya hareket edeceği yönündeydi. Bu saat değişebilir. Ardından Fenerbahçe Ankara'ya gidecek. Kafilede Lukaku olur mu? Şu an için buna bir şey söyleyemem ama ben olma ihtimali düşük görüyorum. Lyon maçıyla beraber de Romelu Lukaku Fenerbahçe forması giymeye başlayacak diyebilirim Batuhan.
1: Ogün Şahinoğlu, sorunuz varsa.
2: Erdem merhaba.
0: Merhaba Ogün.
2: Şimdi Mert Günok konuşurken merak ettim. Hani senin vereceğin bilgi üzerine burada çünkü konuşmak isterim evet. O konuyu. İlk maçta tamam Tarık var ama Lyon maçında diyelim ki Mert yok. Kesin Ederson oynar diyebilir misin?
0: Şimdi Ederson normalde gençler bir Sturmgraz maçında rövanş mücadelesinde ilk 11'de başlaması bekleniyordu. Ama Fenerbahçe'de viral enfeksiyon açıklaması yaptı. Oyuncunun ciddi bir mide rahatsızlığı vardı. Bunu ben de araştırdım. Burada bir transfer hikayesi mi var yoksa Ederson gerçekten rahatsız mı? Ben de bu konuyu Sturmgraz maçı öncesi ve sonrasında ciddi şekilde sorguladım. Evet, oyuncunun bir enfeksiyon durumu var. Hatta dünkü rejenerasyon antrenmanında Ederson vardı. Bugünkü antrenmanda da olacak. Lyon maçında ben böyle bir durumda Ederson'un kaleyi korumasını bekliyorum. Eğer Mert Günok olmaz. Ama Tarık Çetin'e de bir haksızlık yapmak istemem. Tarık ne zaman forma şansı verirse elinden gelenin en iyisini yaptı ki çok iyi maçlar da çıkardı. İki oyuncu da formaya talip.

0: Ama kalitesi, tecrübesi, bu seviyedeki maçları çok daha fazla oynamış olması sebebiyle Ederson formaya çok daha yakın isim.
1: Ben de şunu sormak istiyorum. Tabii Fenerbahçe zorlu bir fikstüre girecek şimdi. Daha yeni Sturm Graz deplasmanından geldi Fenerbahçe. Yarın da senin söylediğin gibi Gençlerbirliği deplasmanına gidecekler. Haftaya Lyon maçı var. Bu zorlu fikstür içerisinde kulüpte nasıl bir hava var? Nasıl bir atmosfer var?
0: Yani zorlu fikstür, yoğun fikstür aslında. Fenerbahçe bu yoğun fikstüre hem transfer hem Samandıra'daki çalışmalarla beraber aslında iki ayaklı bir şekilde hazırlanıyor. Şimdi birazcık buradan yoruma açık bir soru, çünkü yoruma geçeceğim. Çünkü Fenerbahçe yönetimi tüm elemelerde bir transfer yetiştirdiğini gördük. Bu anlamda yönetim üzerine düşeni yapıyor ki playoff karşılaşmasında Fenerbahçe'nin kulübede veya sahada Lukaku gibi bir seçeneği olacak ki burada yönetim en azından ben playoff mücadelelerine forveti yetiştirdim diyebiliyor. Şu an için bu hakka sahip. Yönetim kanadında bu anlamda bence dört dörtlük yürüyen bir transfer süreci var ki isimlerin tamamı an itibariyle ilk 11'e monte olmuş durumda. Lukaku'yu da göreceğiz. Yönetim kanadı işini yapıyor. Samandıra'ya gelecek olursak, Sturm Graz ilk maçı, Kadıköy'deki ilk maç, Fenerbahçeli taraftarların ya da yakından takip eden isimlerle konuştuğumuz zaman uzun süre sonra ya da 99 puanlı sezondan sonra gerçekten böyle tadı damağımızda kalan futbol dedikleri bir futbol izletti Fenerbahçe Kadıköy'deki maçta. Bu anlamda Samandıra'da, yani İsmail Kartal ve ekibi de bazı şeyleri doğru yapıyor ki Fenerbahçe'nin oyun gücünde ciddi bir gelişme var. Akeşik'in yer uyumu bence yönetimi en fazla mutlu eden konulardan bir tanesi. Talisca'nın performansı şu an için Fenerbahçe'de, Vedat sakatlıktan çıktı, Lukaku yeni transfer ama güvenebileceğiniz bir Talisca var. Kerem'in her geçen gün artan performansı var. Kante'nin dönüşüyle beraber ortaya koyduğu kalite ortada. Yani gidişat, zorlu fikstüre Fenerbahçe'ye hazırım diyor. Sağ içi ve sağ dışı çok pozitif bir atmosferde sezona giriş yapıyor Fenerbahçe. Bu da haliyle taraftarların bu sezon o şampiyonluğa, özlenen şampiyonluğa ulaşabiliriz umutlarını çok daha fazla arttırır. Bu devam etmesi lazım. Bu eğer istikrarlı bir şekilde devam ederse inancını koruyan bir Fenerbahçe camiası, kitlesi olacaktır. Bu anlamda sezonu pozitif haber akışlarıyla, pozitif durumlarla açıyor Fenerbahçe. Ama Gençlerbirliği deplasmanı elbette zor olacaktır. Oynanmamış her maç Fenerbahçe için ve tüm takımlar için bence zor. Bu sebeple pozitif bir havada gidecek Ankara'ya. Devamında Lyon maçları çok kritik. Eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ciddi bir geliri kasasına koyacak. O zaman transfer hamlesi de sol kanada bir hamle yapmak istiyor çünkü Fenerbahçe. Ona göre şekillenecek. Şu an kontenjan sebebiyle U23 olasılığı çok daha kuvvetli. Ama Şampiyonlar Ligi'ne gidilirse Fenerbahçe'nin uzun yıllardır devam eden Şampiyonlar Ligi hasreti sebebiyle çok daha böyle isimli bir oyuncuya da yönelebilir. Henüz net kararını vermedi Fenerbahçe yönetimi. Bunu da eklemiş olalım Batuhan.
1: Tam sana şunu soracaktım, tam üstüne denk geldi. Transfer olacak mı daha, transfer izleyecek miyiz Fenerbahçe'de diye bir soru yöneltecektim. Onu cevaplamış oldun. Şunu sorayım, ayrılık olacak mı yakın zamanda? Geçtiğimiz günlerde Fred'le ilgili verdiğin haberi biliyoruz. Sözü sana bırakayım.
0: Fred Atletico Mineiro'ya gidecek. Artık bunun sadece hangi gün olacağını bilemiyoruz. Çünkü Atletico Mineiro playoff maçlarından önce, yani Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı, önümüzdeki hafta içinde oynayacağı maçtan önce bu transferin bitmesini istiyor. Oyuncunun menajeri İstanbul'a gelecekti bu bir iki gün içerisinde. Fenerbahçe ile masaya oturacak. Ben bu sürecin çok uzamasını beklemiyorum ama Fenerbahçe'nin de bir taraftan acaba Lyon maçlarında Fred'de ihtiyacımız olur muyu da düşündüğünü biliyorum. Bu sebeple birazcık daha zaman var ama Fred kesin gidecek. Fred Atletico Mineiro'ya, sadece ne zaman gideceğini bilmiyoruz. Anthony Musaba ile alakalı süreç Süper Lig'de çok daha fazla şu an için talibi var ama oyuncu Premier Lig istiyor. Bu çok sabit bir durum. O yüzden Anthony Musaba ile alakalı şu an somut bir gelişme veremiyorum. Daha önce Ipswich Town ismini paylaşmıştık Musaba ile ilgilenen. Ama Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedellerine çıkılmadığını da söylemem gerekiyor. Musaba ile alakalı süreci takip edeceğiz. Amrabat ayrılacak. Samandıra'da çalışıyor. Fenerbahçe'ye şu an için böyle ikna edici bir bonservis bedeli teklifi de gelmedi.

0: Livakovic ile alakalı Dinamo Zagreb ile devam eden görüşmeler vardı. Orada Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini Zagreb karşılamıyor. Birazcık olumsuz gidiyorum ama durum bu. Ayrılacak oyuncularla alakalı sürecin hızlanması Fenerbahçe için bir mecburiyet. Bu oyuncular kesin ayrılmasını beklediğimiz isimler. Bir de kontenjan sebebiyle Fenerbahçe'nin zorunlu şekilde göndermesi gereken isimler olacak ki onları da şimdi ben burada tabii Fenerbahçe'nin yönetiminin bir planlaması var. Ben de bu planlamaya dair bazı değil bilgilerim var ama kulüplerden teklifler gelmeden şimdi bu oyuncuları ayrılacak diyerek birazcık daha maçlar öncesi kamuoyunun ortasına da atmak istemiyorum. Eğer tekliflerine ulaşırsam Fenerbahçe'nin zorunlu olarak yolları ayıracağı iki tane isim daha var Fred'in yanı sıra. Yani bu isimler de önemli isimler. İlk 11 oynayan isimler. Ama zorunlu olarak yollar ayrılmak zorunda kalacak kontenjan sebebiyle. Eğer oyunculara somut teklifler gelirse o isimleri de paylaşırız Batuhan.
1: Peki Erdem Akbaş, aktardıkların için çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Aspor muhabiri Erdem Akbaş'tan son gelişmeleri aldık Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe'de bildiğiniz gibi sezonu Süper Ligi Gençler Birliği deplasmanında açacak. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşmak istiyorum. Fenerbahçe'ye geçiş yapmak istiyorum.
2: Tabii
1: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović transferi gibi bir diğer tarafta da Fenerbahçe'de de Romelu Lukaku transferi gerçekleşti. İki oyuncu da aynı gün, aynı akşam İstanbul'a geldi. Lukaku'yu konuşmak istiyorum. Erdem'in de aktardıklarında yapılan tüm sağlık taramalarında %100 hazır olduğu söyleniyor Romelu Lukaku'nun. Tabii ne zaman forma giyer, ne zaman sahada izleriz Lukaku'yu? Bu bir soru işareti. Gençler Birliği maçında olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Lukaku'yu konuşmak istiyorum. Neler eklemek istersiniz?
3: Dünya Kupası'nda oynadı. Hani orada aslında Temmuz'un ortalarına kadar aşağı yukarı bir maç ritmi oluşturdu kendisine. Ama aradan geçen süre zarfı biraz Lukaku durumundaki oyuncular için biraz fazla. Az önce Trossard'ta da benzerini konuştuk çünkü. Yani aşağı yukarı biraz iki haftaya herhalde ihtiyacı vardır. O boşluğu kapatması adına. Şimdi Lukaku zaten Vedat Muriç varken alınan bir oyuncu olduğu için o rotasyon döngüsü içerisinde idare edilip beklenebilecek bir durumda. Yani bugün şunu söyleyemiyoruz biz zaten. Lukaku buraya geldi, evet, ve Fenerbahçe'nin artık birinci santrafor olarak bütün sezon hani böyle bir düşünce var. Vedat Muriç varken bence bu ifade çok doğru olmaz. Bu dönüşüme ihtiyacı olan da bir oyuncu fiziksel durumu itibariyle. Geçen sezonun öncesinde çok ciddi bir sakatlık yaşadı, evet. Çünkü. Zaten insanları düşündürten konu da bu. Bence Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekibi bu transfere karar verirken de Vedat Muriç'in olmasını da göz önünde bulundurdu. Yani iki oyuncuyu nasıl bir yani biz Vedat varken bir oyuncu alacağız ama rotasyona sokabileceğimiz bir oyuncu olması daha doğru olur düşüncesine gittiler. Yol onu gösteriyor. Lukaku'yu yeri geldiğinde kulübe alıp bekletip Vedat'ı yeri geldiğinde Vedat'ı alıp Lukaku'yu ön plana atabilirsiniz. İki oyuncuyu yan yana getirdiğimizde. Kariyer yıldız olması bunlar bambaşka. Oyuncuların mevcut durumları üzerinden konuşuyoruz bunu. Lukaku şu an hazır. Kendisi bunu söylüyor. Erdem'i dinliyoruz. Erdem aynı şekilde bunları aktarıyor bize. Sorun ya da İnsanları endişelendiren bugünkü durumu değil zaten. Bugünden sonrasında ne olacak durum? O bir riskti ama bu alınabilir bir risk. Yani Lukaku seviyesindeki oyunculardan siz sezon içerisinde 20-25 maç sayısında faydalanmak istiyorsanız bu maliyetlerde bu alınabilir bir risk. Zaten 50 maç oynasın diye alınmadı. Yani sezonda Fenerbahçe kaç maç oynayacak? Aşağı yukarı 3 kulvarı devam ettirdiğini farz edelim. Ama bir de hatta şöyle bir şey de var. Yani dörtlü finaller, süper kupa.
1: Tabii süper kupa.
3: Orayı da bir kulvar olarak sayalım. Toplam diyelim ki 55 tane maç oynayacak. Ya 50 maç oynayacak. Şimdi 50 maç oynayacaksınız. Burada bu maçların 40'ında oynasın diye de aldığınız bir oyuncu değil. Yarısında o işi görürse zaten o size şampiyonluk da getirebilecek bir performans oluyor. Yani 25'inde yer alıp sağlıklı bir şekilde

0: şekilde, hazır bir şekilde 25'inde yer alıp onların belli bir bölümünde katkı vermesi itibariyle söylüyoruz. Geri kalanında da Vedat Muriç'i oynatabiliyorsunuz. Hani şey değil bu. Bazen çünkü takımlar kurulurken iyi bir santrafor oluyordu. Yedek kulübesindeki santrafor çok düşük seviyede kalıyordu. Dolayısıyla bir rotasyon döngüsünden bahsedemiyordunuz burada. Ama şimdi Vedat Muriç 2 sezondur La Liga'da üst düzey performans sergilemiş. Geçen sezon yanılmıyorsam 24 gol sayısı.
1: Doğru, 23.
0: 23 mü? 23 gol. Bu arada onlara milli takım dahil değil. Aslında mesela takvim yılı içerisine alsak milli takımda attığı goller de var.
1: Doğrudur, evet.
0: Şimdi mesela öyle düşünce, çok iyi bir dönem geçiren Vedat Muriç transfer etti. Sakatlık yaşaması bence kötü oldu. Dolayısıyla burada iki tane rotasyonu sağlayabilecek santraforu var artık. Tek önemli kriteri var, sağlıklı bir şekilde ayakta kalmaları. Burada bir risk var. Bu riski satın aldı Fenerbahçe. Ama isim Lukaku'ysa, yaptıkları ortada, bu riski göze alıyorsunuz.
2: Pozitif bir oyuncu. Yani o yansıdı zaten. Şu an ekranlara da geliyor. Fenerbahçe transferi gerçekleştiği andan itibaren çok mutlu oyuncu. Bu belli. Fenerbahçe'nin zaten bu sezon kadrosunu kurarken de bu transferi sadece bence işte Vedat Muriç'le beraber rekabete girsin. Ve birbirlerini bir şekilde performanslarını arttırsın olarak da okumamak lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Sonuçta dört büyük takımlara baktığımızda işte Galatasaray'da net bir Osimhen etkisi vardı. Sahada rakipleri Osimhen'den çekiniyordu. Böyle bir gerçek. Yani savunma oyuncuları çekiniyordu. Özellikle Anadolu kulüplerinde. Bazı derbilerde yine stoper oyuncuları. Şimdi Fenerbahçe'nin de burada daha çok Lukaku gibi bir oyuncuyu transfer etmesinin nedenlerinden bir tanesi de bizim elimizde de Lukaku gibi bir profil var demek. Her ne kadar performans anlamında eski Lukaku olmasa da, sakatlık geçmişiyle alakalı kafalarda soru işareti olsa bile, bunu biraz da psikolojik taraftan okumakta da fayda var. Çünkü Vedat Muriç çok sağlıklı, dinamik bir oyuncu. Sakatlık yaşayabiliyor tabii ki futbolcular. Hazırlık maçlarında işte bir sakatlığı vardı. Kendini toparlayamadı. Hızlı bir şekilde sahalara döndü diyelim oyuncu. Bu süreçler böyle ilerleyebiliyor. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Yani bazı taraftarlar tabii ki böyle konuştuğumuzda kızabilirler de, bana göre doğru bir bakış açısı bu. Icardi her ne kadar hani kilolu haliyle bile tartışma konusu olmuştu, geride bıraktığımız sezon 20'ye yakın golle tamamladı. Yani bitik Icardi bile. Şimdi siz varsayalım ki bitik bir Lukaku aldınız. Bu Süper Lig'de bu Lukaku her türlü iş yapar. Fenerbahçe'nin zaten en büyük problemi geçtiğimiz sezonlarda kanatlardan sürekli içeriye kat eden, orta açabilen oyuncuların olmasıydı. Santrafor eksikliğiniz vardı ama golü zaten bulabiliyordunuz. Bana göre ana problem hep savunmaydı. Ve şimdi böyle bir oyuncu transfer ettikten sonra hem saha içerisinde üstünlük anlamında bir Lukaku, yani öyle ya da böyle bir oyuncunun bir geçmişi var santraforda. Hani hem bu bakış açısıyla yapılan bir transfer, hem de performans anlamında da yine bence Süper Lig'de Lukaku'da 20 gole rahatlıkla ulaşabilecek bir oyuncu. Her ne kadar işte şu söyleniliyor, oyuncunun sakatlığı var, İşte eski Lukaku değil, fiziğine bayağı. Zaten Lukaku fizikli bir oyuncuydu. Ya bu oyuncunun özelliği buydu. Topu tabii alabilmen Lukaku'dan çok zor o fizikte. Yani toplamda hani saha içerisinde stoper oyuncularının tabii ki fiziğine ve kalıbına göre bu yorumu yapmam lazım ama ortalama bir stoper oyuncusu iki oyuncu Lukaku'dan bence o fizikte topu zor alır. Yani ağırlık farklı bir konu. Fiziğini koyduğunda topla dönmesi olduğu yerde bu hareketleri çok rahat yapabilen, sırtı dönüp kaleye oynayıp da döndükten sonra kaleyi tehlikeli şutlarıyla kaleciyi zor durumda bırakan bir oyuncu Lukaku. O yüzden hani hem yaşı hem geride bıraktığımız sezonlardaki performansı, Belçika milli takımında bile sonradan oyuna girerek gol atan oyuncuydu. Daha iyisi, daha dirisi vardı ellerinde.
0: Ceza sahası içi performansıydı.
2: Evet.
0: Dışına çıktığında sıkıntı
2: zaten yaşadı. Fenerbahçe'de bence bunu arıyordu.
0: Bilmiyorum ne kadar takip edebildiniz de Belçika maçlarını.
1: Tabii. Hatırlarsanız içerisinde çok iyi.
2: Evet, dokunuşları.
0: Ceza sahası içerisine girdiğinde iş yaptı, pozisyona girdi. Kaçırdığı oldu, attıkları var işte. 3 tane attı diye hatırlıyorum.
1: Evet, 3 gol bir asist.
0: 3 golü vardı diye hatırlıyorum. Ceza sahasında iş gördü. Ceza sahası eski alışkanlıkları, işte oyun kurulumuna da katkı, merkeze inip oradan sırtı dönük işte
2: topu onları çok dağıtma, beklememek lazım.
0: Bunlar öncesinde yapıyordu ya ama evet, şimdi oyuncu

0: hani bazı şeyleri de kabullenmek gerekiyor ya oyuncu.
1: Tabii tabii onu ben de ondan anlatmaya Lukaku çalıştım. Onu, eski Lukaku.
0: Lukaku da onu zaten kabullenmesi gerekiyor. Hani oyununu ona göre değiştirmesi lazım. Çok fazla artık ceza sahası dışına çıktığında, yani orta sahaya yaklaştığında Dünya Kupası'nda sorun yaşadı. İşte ağırlık orada devreye girdi. Hala güçlü. Birebir de vesaire, sırtı dönük oyunda. Bu başka, güç başka bir şey. Olduğun tabii yerde ama. Çevikliğini kaybetti biraz. Bunu çok dikkatimi çekmişti Belçika maçlarında. Lakin ceza sahası içerisinde o top taşındığında orada işi bitiriyor. Hala oralarda var. Stoperlerle boğuşabilen iki santraforu birden var Fenerbahçe'nin. Vedat da böyle bir oyuncu çünkü. Yani aynı geçen sezon ne tartışıyorduk biz? Fenerbahçe'nin santraforunda Talisca oynuyor. Stoperlerin arasında kayboluyor. Sırtı dönük oyunda yok. Hep bunları konuşuyorduk. Şimdi iki tane birden var. Bunun rahatlığı olacaktır oyunun içerisinde. Katılıyorum ben senin Lukaku ile ilgili söylediklerine. Hala belli bir kalitesi var ama eski çevikliğinde, çabukluğunda değil tabii.
2: Kesinlikle, çünkü hani bu transferi şimdi yıldız bir isim, evet. Yaşına göre, sakatlığına göre, ama hep böyle olumsuz yönleriyle bakmaktansa, AKD de aynı durum oldu. Fenerbahçe mesela transferini gerçekleştirdiğinde oyuncu sakatlık yaşadı denildi. Geçtiğimiz sezon çok fazla sakatlı olmamıştı ama ondan önce evet sakatlı olan bir oyuncuydu. Burada ben Galatasaray üzerinden de örnek verdim. Tekrar hatırlatacağım. Jakobs. Sakat sakat, kronik sakat denildi. Mesela Jakobs geçtiğimiz sezon Galatasaray'da hiç sakatlanmadı. Singo ondan önce tersi bir sakatlığı vardı.
0: Mesela işte, Singo tam tersi değil mi?
2: Singo sakat profili üzerinden yorumlanan bir oyuncu. Evet, sağ bek oynadığında biraz daha onda ben Sasha Boy'a benzetiyorum. Galatasaray ilk transfer gerçekleştirdiğinde Sasha Boy da böyle çok fazla sakatlanabiliyordu. O süratini kontrol altına aldığı durumda bence çok fazla bundan etkilenmeyecek bir oyuncudur. Ama single transferi Galatasaray'da gerçekleştirdiğinde şunu söyledik. Savunmayı da Galatasaray'a bir Osimhen aldı. Sağ içerisinde adam eksiltme, hız, her şey var. Şimdi bunlar tabii ki kronik ya da kronik değil. Bu tür tartışmalar oluşabiliyor. Ama Lukaku gibi bir oyuncuyu bu yaştan sonra getiriyorsan, demek ki arkada hazırladığın bir plan var saha içerisinde. Hem liderlik vasfı yükleyebileceğin bir oyuncu santrafor olarak, hem de rakibe karşı üstünlük kurmak istediğin bir profildir bu. Vedat Muriç'te zaten o oyunu zorlarsın. Ön alan baskısını yaparsın, takımı yıpratırsın. Gerektiği yerlerde oyunu atıp çözüm atmaya çalışırsın Lukaku'yu daha sonrasından. Ya da ikisini aynı anda da başlatabilirsin. Asıl problem bence Fenerbahçe'de şu olacak. Şu an Talisca inanılmaz bir performans sergiliyor. Hı hı. Hücum hattında. Avrupa'da her maçta golü
1: maç,
2: var.
1: 4 gol.
2: Her maç golü var. Şimdi santrafor oynatıyorsun. Elinde Vedat Muriç, Lukaku. 10 numaraya döndüğünde Asensio mu, Talisca mı? Yani burada İsmail Kartal'ın karar vermesi gerekeceği konu bence çok zor. Tabii ki en zor kararlardan biri de bu yabancı oyuncuları göndermek. Ya biz şu an evet Lukaku üzerine konuşuyoruz. Katkı oluşturabilir ama Lukaku'nun da bu denklemin içerisine çok iyi bir şekilde girdiğinde, kendini kanıtladığında, bakın ben hala bitmedim dediğinde sahada, işler daha da zorlaşacak bence Fenerbahçe için.
0: Lukaku ile ilgili başka bir oyuncu üzerinden bir şey anlatayım size. Beşiktaş Abubakar transferini yaptı, hatırlarsınız. İlk dönemi değil, sonundan bahsediyoruz. Şampiyonluk sezonu. Ne dedik? Abubakar'ın malum yaşadığı ameliyatlı sakatlıklar, geçirdiği ameliyatlar herkesin malumu zaten. Abubakar'ın diziyle ilgili olan konuyu bilmeyen yoktur değil mi? Fotoğraflarını açın bakın, dizinin yarısı yok dersiniz mesela. Geldi burada takır takır gol attı. Ama ne yaptı biliyor musunuz? İlk döneminden sonra yaşadığı sakatlıklar vardı ya, kendi vücudunu tanıma dönemi geçirdi bir. Neyi yapması gerekiyor, neyi yapmaması gerekiyor bu sakatlık üzerine? Mesela kafa toplarına dikkatli çıkardı. Dizini katlamazdı. Evet, antrenmanlarda bu arada fitness çalışmaları, saha içi antrenmanlarında falan hep buna dikkat ederdi. O diziyle ilgili konuya dikkat ederdi. Yani bu hangi hareket ters olur, hangi harekette sorun yaşamam. Bunu bir çalışıyor ve bunun özelinde futbolunu oynuyor. Geldi burada takır takır gol attı. Hatırlayın o sezonu. Son 10 maçta oynamaması ayrı bir hikaye. Oraya gelene kadar biz Abubakar gerçeğine başlıyoruz. Geldi attı. Gayet devam etti. Dolayısıyla şimdi Lukaku çok ağır sakatlıklar yaşadı ama bu tarz profesyonel oyuncular o sakatlıkların ardından bir de neyi ne şekilde yapması gerektiğini öğreniyor bir süre sonra. Çapraz bazı

0: sahada bulunup bir iş görmesi. Ama oluyorsa tabii ki fazlası. Kim istemez yani Lukaku'dan daha fazla faydalanmak, öyle değil mi? Ama ikinci bir yol şunu hissettiriyor bu transfer. Az maliyetli bir transfer yapalım ikinci santrafor için. Yani Cirasi falan konuşuluyordu. 35 milyon tabii. Eurolar, 40 milyon eurolar. Sonra öyle değil
1: konuşuldu,
0: mi?
1: Watkins konuşuldu.
0: 40 milyon euro hepsi.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı 35 ile 45 arası Watkins.
1: Doğru.
0: Sörlot 40 milyon istiyor Atletico Madrid. Cirasi keza aynı şekilde. Burada daha düşük bonservisli bir oyuncu, yani maliyetli bir oyuncu alalım. Sol kanat transferini konuşuyoruz ya günlerdir. Belki de başka bir mevkiye o parayı harcayalım durumu ortaya çıktı. Yoksa çok anlamsız geliyordu yani. Mesela Rafael Leao süreci var. Çok ciddi rakamlar konuşuluyordu. Bir de üstüne santrafor alınacak. Orada da o dönem için söylüyoruz. Konuşulan isimler Watkins, Cirasi, Sörlot, 40 milyon euroluk oyuncular konuşuluyordu yani. Yani ikisi bir arada olmayacağını tahmin ediyorduk. Burada sen de bir maliyet çıkarmıştın Fenerbahçe ile ilgili konuşuyordun. Yani Lukaku başka bir mevkiye yapılacak önemli bir transferin de önünü açtı. Bence bu da zaten teknik ekip ve yönetimin konuşup üzerine bu yoldan da karar verdiği bir süreçti Lukaku süreci. Sadece hani Lukaku'yu alalım konusu değil.
1: Fiyat performans transferi. Şunu da eklemek lazım. Futbol tarihinde en fazla bonservis ödenen ikinci oyuncu Romelu Lukaku. Birinci sırada Neymar var.
0: Tabii o herkesin malumu. Zaten Neymar'dan sonra bütün Avrupa piyasası alt üst oluyor.
2: Geçmişteki Lukaku'yu da tabii tartışılacak bir yanı yok. Tabii futbol hayatı, kariyeri boyunca inişli çıkışlı bir performans
0: çok
2: sergiledi.
0: Çok transfer yaptı ya. Yerinde
2: evet. Durum. Ama her gittiği yerde de tekrardan küllerinden doğdu tabii. Lukaku. Bir yerde bitti diyorsun, yeni bir yere gidiyor, tekrar kendini kanıtlıyor. Hatta yanılmıyorsam geçtiğimiz çok yıllar öncesinde babasının Gençler Birliği bir geçmişi var.
0: Tabii tabii.
2: O, Türkiye'de. Yine tekrardan Türkiye'ye dönmesi burada. Yani dil seçeneği olarak da çok fazla dil bile bilen bir oyuncu. Dil bilen bir oyuncu daha doğrusu.
1: İlk maçına Gençler Birliği'nde çıksaydı enteresan olacaktı.
2: Kesinlikle. Gerçekten. Yani orada ama şey var yani, hep böyle iddialı bir oyuncudur Lukaku kariyeri boyunca. Rakipleriniz tabii ki şu an önerilen kulüpler de olmuştur burada. İlla ki işte Beşiktaş'ta bir ara adı geçti. Galatasaray'a önerildi mi, önerilmedi mi?
0: Doğru doğru, Beşiktaş geçen sezon gayet
2: evet.
0: Bu arada
2: istedi yani.
0: Bu gündemi vardı. Sergen Hoca ayrılığından sonra da açıkladı. Hatta yaz içinde açıkçası sezon sonu itibariyle böyle bir düşünce vardı. Yani Vlahović
1: konuşuluyordu.
0: Alternatifli olarak. Ama Beşiktaş'ta şöyle bir durum vardı. Beşiktaş birinci santrafor arıyordu. Net oraya birinci santrafor pozisyonunu doldurabilecek elinde oh var ama hani rotasyona girebileceği bir oyuncudan ziyade öne tartışmasız bir oyuncu alıp rotasyonda ohu değerlendirmek istiyordu. Şimdi hani şu an bir sakatlığı yok ifadesini ben o dönem Beşiktaş yönetiminden duydum ama şu cümle var devamında. Diziyle ilgili geçtiğimiz sezon yaşadığı şey hani bizde bir endişe uyandırıyor. Hani yarın öbür gün yaşarsa sıkıntı çekeriz diye. Yani aynı şey Fenerbahçe'nin bu transferdeki hikayesi benzemiyor. Fenerbahçe burada Vedat Muriç zaten var. Onunla birlikte bu rotasyon döngüsünü dönüşümlü bir şekilde oluşturabilecek bir santrafor arıyordu.
2: 1+1 kontrat vermesi de zaten ifade ediyor yani bu durumu. Hem yaştan dolayı hem sakatlıktan doğacak.
0: Beşiktaş bu riski almak istemedi yani.
2: Evet. Yani şu var ama tabii ki mesela şu an bu Sayın Başkan'la, Aziz Yıldırım'la işte İsmail Kartal'ın verdiği bir karardır. Net. Ama genç oyuncu almak orada, daha gelecek vaat edecek bir oyuncuya yönelmek Fenerbahçe için de tabii ki iyi bir durum olabilirdi ama ben özellikle şunu söylüyorum. Bu transferi sadece Lukaku işte sakatlıktı, ne kadar gol atacaktı olarak bakmayın. Saha içerisinde de belli bir psikolojik savaşı da tabiri caizse tekrardan saha içerisinde bir lider vasfında olan bir santraforumuz var demek için gerçekleştirdiği transfer olarak düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da bu makası açtığını ilk saatte bahsetmiştik ki Osimhen gibi bir figür vardı. Süper Lig'de işte Icardi gibi bir figürü vardı. Şimdi rakiplerinizin santraforlarına baktığınızda bir kıyas yapmaya çalıştığınızda bu kıyasta hep Galatasaraylı futbolculara ağır basıyordu. ama öyle ya da böyle Lukaku geçmişi olan bir oyuncu. Her ne kadar şimdi sahadaki performansını görmedik, o tarafı konuşmadık.

0: konuşmak çok doğru olmayabilir. Sakatlık durumuyla alakalı bazı endişeler tabii ki oluşabiliyor ama günün sonunda bence her türlü Fenerbahçe'ye katkı sunacak bir oyuncu olacağını düşünüyorum ben Lukaku'nun.
1: Peki bir son dakika gelişmesini izleyicilerimize bir kez daha aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'in yeni ekiplerini kabul etti. Kulüp başkanları, teknik heyetler ve sporcular külliyede ağırlandı. Şu anda fotoğraflarda ekranlarınıza yansıyor değerli izleyenler. Süper Lig artık başlıyor. Büyük özlem sona eriyor. Yarın akşam saat 21.30'da Galatasaray Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasıyla birlikte 2026-2027 sezonu başlayacak, start verecek değerli izleyenler. Bir kez daha aktaralım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'in yeni ekiplerini kabul etti. Kulüp başkanları, teknik heyetler ve sporcular külliyede ağırlandı. Bu bilgiyi tekrar sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Fenerbahçe'den devam etmek gerekirse Lukaku ile ilgili bir parantez açayım yine. Ben şunu da merak ediyorum. Geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde genç bir oyuncu transfer edildi. Sıddiki Şerif.
2: Şimdi Kaya dedi ya az önce genç bir santrafor. Evet. Onu bir kez eski yönetim yaptı Kaya. Yani onun yerimesi çekildi.
1: Ben de şunu merak ediyorum. Bu Sıddiki Şerif'e çok yarayan bir transfer olabilir. Evet. Çünkü profil olarak birbirine çok benzeyen oyuncular. Sıddiki Şerif, Lukaku oyun tarzı olarak birbirine benziyor. Fiziksel yapıları. Biri Fransız, Lukaku Belçikalı. Zaten iletişimde de bir problem yaşamayacaklar. Belki ilerleyen süre içerisinde Fenerbahçe yeni nesil Lukaku'sunu da yaratabilir.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Bundan ilk Lukaku konusuna geçtiğimizde sen konuşurken böyle aklımda bazı şeyler geçiyor tabii. Biz de bir şeyler düşünüyoruz karşılıklı. Ya dedim acaba Lukaku nasıl bir öğretici diye merak ediyordum.
1: Bunu 3. saatte konuşalım.
2: Sıddiki Şerif'e gol vuruşu öğretirse büyük Fenerbahçe'ye çok büyük katkısı olur biliyor musun? Yani önemli olan Lukaku'nun Sıddiki Şerif'e bir gol vuruşu öğretmesi.
1: Doğru. Peki o zaman kısa bir ara verelim. Aranın ardından programımız kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.
3: Sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Ağustos 1910 yılında modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale İngiltere'de hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

A-Spor Radyo. Sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam.
3: Spor Radyo.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Sevgili izleyenler, yeniden hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz. Spor gündemi programı kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü saat dilimindeyiz. Son saat dilimindeyiz artık. Bildiğiniz gibi programın açılışında da bahsettiğimiz gibi temsilcimiz Beşiktaş bugün kendi sahasında Avrupa Ligi 3. eleme turu revanş mücadelesinde Çekya temsilcisi Kralovi'yi ağırlayacak değerli izleyenler. Karşılaşma bugün akşam saat 20'de başlayacak. İlk maçı 1-0 Semih Kılıçsoy'un golüyle kazanmıştık. Bakalım bugün temsilcimiz Beşiktaş Kralovi karşısında kendi taraftarı önünde nasıl bir sonuç çıkartacak? Evet, Ogün Şahinoğlu, senden yine bir kez daha maçla ilgili görüşlerini rica edeceğim.
2: İlk 4 maçın ana teması Beşiktaş'ın gol yememiş olması. Burada kaleci performansı, Orkun'un performansı, belli başlı oyuncuların geçtiğimiz sezona göre yükselen performansı ve mücadele eden bir takımın ortaya çıkmasıydı dikkat çeken. Tabii eksikleri de olan tarafları var. Ama Beşiktaş'ın maçları durgun ve pozisyonsuz, aksiyonsuz geçmedi. Bence bu önemli. Beşiktaş hücum yönünde çok fazla pozisyon zenginliği yaşadığı maçlar geçirdi. Bugün bunlardan bir tanesini daha yaşayacağını düşünüyorum. Ve ilk 3 maçın özelinde bence kıymetli noktalardan bir tanesi de şuydu. İlk dilimde hiç değerlendiremediğimiz nokta. 4 gol atıldı bu 3 maçta Beşiktaş tarafından. İkisini Orkun attı. Birine Semih, diğerine Raşit'e. Kulübeden gelen iki oyuncu Beşiktaş'a fayda sağladı. Yani İtalyano'nun kulübe kullanımı da iyi oldu bu süreçte. Özellikle Semih tercihinin olduğu ilk maçı konuşmuştuk yani burada. 10 kişi kalan bir takımda yaptığı çok cesur bir hamlenin karşılığını alması. Ve kulübeyi de işin içine kattı bu 3 maçta. Dolayısıyla bugün sahaya çıkacak 11'e odaklanmak gerekiyor. Evet, nasıl performans verirler? İşte oh bir golle başlangıç yapar mı? İşte Çerni sürekli pozisyonda 3 maçta. Sürekli golle burun buruna ama bir türlü atamadı, bugün atar mı? Bunlar önemli ilk 11 değerlendirmesi. Lakin kulübeden gelecek katkı da mesela bir o kadar kıymetli. Bugün Trossard'ı oynatacak son 20-25 dakikada. Beklentimiz o yönde.
1: Evet.
2: Vincenzo Italiano. Mesela Trossard da bu şekilde bir başlangıç yapabilir. Dediğim gibi Beşiktaş şu an iyi bir ışık veriyor. İyi emareler gösteriyor. Ama daha iyi savunma performansı üretmeli. İlk maçta, yani Çekya'da oynanan maçta, çünkü bu yönde sıkıntı çektiği oldu. Çok fazla pozisyon verdi. Emirhan bir tane çizgiden çıkardı. Nübel'in çok sayıda kurtarışı var. Maçın kahramanı zaten Nübel. Bunlar işin takım savunması açısından zaaf noktasıydı. Hatta deplasmandaki Midland maçında da maçın başlangıcında bir sıkıntı çekti. Hatırlarsınız, yine iki top direkten dönmüştü. Frankilino'nun ayağının dışıyla bir şutu vardı mesela. İki kez direkten dönen topları olduğunu hatırlıyorum. Bugün güçlü başlamalı. 1-0'lık skoru korumayı düşünmeyecek. Çünkü bu takım İtalyan'ın takımı. Belki bir başka teknik direktör olsaydı onun oyun

0: felsefesine yönelik başka şeyler düşünebilirdik. Ama hangi teknik direktör olursa olsun, Beşiktaş'ın sahasında Beşiktaş bir maça başlarken zaten skoru korumaya başlamaz. Başlamamalı en azından. Bugün de keza aynı şekilde maç 0-0'mış gibi başlayacağız diyen bir İtalyano var ortada. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın yine galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Sonraki aşamada da rakibi Kaunas olacak. Tabii rehavete de kapılmamak gerekiyor. Futbol bu. Her şey var içerisinde ama ilk 3 maçın ardından bende oluşan izlenim bu şekilde. Sonraki turdaki rakibi de Kaunas. Ben Beşiktaş'ın gruplara kalacağını ve sorun yaşayacağını düşünmüyorum.
1: Yani net olarak şu var. İç sahada oynayacağı bir karşılaşma olduğu için rövanş mücadelesinde zaten deplasmandaki avantajla beraber Beşiktaş'ın bugün net olarak favori, saha içerisinde de taraftarın desteğiyle maçı koparır. Savunma yapabilecek herhangi bir durum da yok zaten. Hücum futbolu oynamak zorunda. Tabii ki ilk bölümde de konuştuk. Yeni transferlerin takıma katkısı, bunlar çok merak ediliyor ama şu an için bu eşikten geçmek için bu oyunculara Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Üst seviyede de bu oyunculardan performans almak zorunda. Benim de tabii ki en çok merak ettiğim konu Trossard'ın ne kadar bir süre alacağı ve sahaya girdikten sonra hem o atmosferi hissetmesi hem de performans anlamında daha çok izleyeceğimiz maçlar tabii ki olacaktır. Burada önemli olan konu takım oyununa katkı sunacak bir oyuncu olması Trossard'ın. Bireyselliğe çok fazla kaçmayan bir oyuncu. Evet, yeri geldiğinde adam eksiltebiliyor, çalım atabiliyor. Bireysel özellikleri diye ama takım oyununa da çok fazla katkı sunabilecek bir profilden bahsediyoruz. Zaten ilk karşılaşmada Ohun direkten dönen bir şutu, yani çok hücuma katkı sağlayan ve yerinde durmayan bir oyuncu. Yani Oh'ta eli avuca sığmayan oyuncu deriz yani, tabiri caizse tam anlamıyla öyle. İleri uçta Beşiktaş için sürekli bir mücadele etmeye çalışan oyuncu. Burada kanatlara tabii çok fazla iş düşüyor. Çerne'nin başladığı denklemde daha çok işte hem pas alışverişlerinde hem de açacağı ortalar, duran toplarda Beşiktaş yine üstünlüğünü koruyacaktır. Hocanın özellikle kafasında şekillendirdiği kadro, planlama, bunlar yavaş yavaş sahaya yansıyor. Yani bir anda olacak şeyler değil bu. Geçtiğimiz sezonu da burada tabii ki hatırlatmak istiyorum ben. Çünkü geçtiğimiz sezonun başlangıcında evet Avrupa'da Beşiktaş maçlarının da Süper Lig'de ertelenmesini istemişti. Yanılmıyorsam o dönemde ertelenmişti diğer temsilcilerimizin de. Ama bunu ligin ortasında bir hata olduğunu gördük biz. Yani bu takımların tempo ve maç, fazla maç oynamayla hazır tutulması gereken noktada işte çok önemli bir rakibimiz var, bu maç ertelensin denilebilecek bir mantık yok. Artık Süper Lig'deki takımlar 3 günde bir maç oynamaya da alışması lazım. Bunu niye söylüyorum? Geçtiğimiz günlerde Oğuz Çetin'in bir açıklaması vardı bu konuyla alakalı. Hani Lyon'la oynanacak karşılaşma, işte Süper Lig'de maçlarımızın ertelenmesiyle alakalı bir başvuruda bulunacağız diye. Bu Beşiktaş'a bence geçtiğimiz sezonlarda eksi yazmıştı. Yani peki, bu sezon hazır olması ve maç oynaması daha doğrudur diye düşünüyorum.
2: Peki şimdi bir bağlantımız olacak. Yine tekrar Dolmabahçe'ye bağlanacağız. Efecan Öztaş, Aspor muhabiri Efecan Öztaş şu anda Dolmabahçe'de, stadın etrafında. Kendisine bir kez daha bağlanıyoruz. Efecan, yayınımıza hoş geldin. Tabii atmosferi bizlere aktarmıştın ama tabii maç saati gittikçe yaklaştıkça taraftar da topluluk da orada artmaya başlamış. Söz senin, neler aktaracaksın bizlere?
3: Teşekkürler Batuhan, sana ve konuklara da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş karşılaşmasında Kralovi'yi konuk edecek Dolmabahçe'de. Oldukça da güzel bir hava var. Beşiktaşlı taraftarlar sabahın ilk saatlerinden bu yana, biz saatler 13'ü gösterdiğinden beri burada canlı bağlantı yapıyoruz. Yavaş yavaş da kalabalık sayısı artık giderek artmaya başladı. Gün içerisinde de burada eşleriyle, dostlarıyla, çocuklarıyla beraber toplanmaya başlamışlardı ama şu anda birazdan stadyum kapıları açılmış olacak ve taraftarlar da artık yavaş yavaş stadyuma giriş yapmaya başlayacaklar. O yüzden atmosfer de giderek artmış durumda, onu da söyleyelim. Güzel bir hava da var İstanbul'da şu anda, taraftarlar da tadını çıkartıyorlar. Mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schunder yönetecek. Siyah beyazlılar ilk karşılaşmada 10 kişi kalmasına rağmen Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 galip gelmişti ve avantajı kapmıştı. Bugün de bu avantajı sürdürmeye çalışacak Vincenzo Italiano ve öğrencileri. Hedef

0: playofflara kalmak. Playofflarda muhtemelen Beşiktaş'ın rakibi Zalgiris olacak gibi duruyor. Önünde de Vincenzo Italiano'nun artık bir maçlık bir engel kalacak. Bu karşılaşmayı da atlatırsa Avrupa Ligi Beşiktaş için bu sezon içerisinde en önemli detaylardan bir tanesi, ki zaten hocası da daha önce Avrupa'da önemli işleri imza atmış. Konferans Ligi'nde iki kere final oynamış bir hoca. Parola da Avrupa Ligi'nde gidebildiği kadar yere gitmek. O yüzden Beşiktaş için en önemli maçlardan biri Kralöbek karşılaşması. Siyah beyaz ekip 3 resmi maça çıktı ve kalesini gole kapatmayı başardı. Alexander Nübel'in yükselen bir performansı var. Tabi Vincenzo Italiano'nun oynattığı futbolda da gol yememek oldukça önemli. Bugün de gol yemeden tur atlamaya çalışacak siyah beyaz ekip. Beşiktaş'ın 7 tane transferi var sezon içerisinde göreceğimiz. Oğut Dara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Trossard ve son olarak Dušan Vlahović, Beşiktaş'ın flash transferi, dünyaca ünlü golcü transferi. Bugün Sayın Başkan Serdar Adalı ile birlikte stadyumda karşılaşmayı takip edecek Dušan Vlahović ve Beşiktaşlı taraftarların bir kez daha huzuruna çıkmış olacak. Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti Sırp golcü. Sayın Başkan Serdar Adalı 2 aydır görüşmeleri yürütüyordu. Vincenzo Italiano çok istemişti. Masaya Beşiktaş ilk oturduğundan bu yana bu ismi söylüyordu. Yarın da Dušan Vlahović'e Beşiktaş Kulübü imza töreni düzenleyecek. Saatler 19.03'ü gösterdiğinde yarın Tüpraş Stadyumunda Dušan Vlahović'e görkemli bir imza töreni düzenlemeyi düşünüyor ve planlıyor Beşiktaş yönetimi. Bunu da söyleyelim. Tabii tribünlerin de bugün yaklaşık 37 ile 38 bin arasında demiştim ama 40 bine dayandığını, bilet sayısının ve satışlarının sürdüğünü aktaralım. Tam kapasiteye yakın bir seyirciyle Beşiktaş bugün Kralova'ya karşı mücadeleye çıkmış olacak. Eksik isimlerden de bahsetmek istiyorum. Oğut Dara eksik olan tek isim. Geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart sonrasında bu hafta cezalı konuma düşmüştü ve kadroda yer alamıyor. Beşiktaşlı taraftarların en merak ettiği isim, bugün sahada görecek miyiz dediği isim Trossard. O da Vincenzo Italiano'ya görev vermesi halinde, ki muhtemelen 20 ila 25 dakika süre vermesini bekliyoruz biz. Teknik ekibin planlaması bu yönde. Tabii skora göre de değişiklik gösterebilir bu süre, onu da aktaralım. Muhtemelen ikinci yarı 20 dakika kala ya da 25 dakika kala Trossard'ı sahaya sürecek Vincenzo Italiano. Bunu da söyleyerek artık yavaş yavaş sözlerimi noktalamadan önce de muhtemel 11'i vermek istiyorum. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının önünde oynayacak ikili ise Thiago Cala ile Emirhan Topçu'nun olmasını bekliyoruz. Sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı ve forvet hattında Oh Yanyu'nun olmasını bekliyoruz. Furkan Batuhan, özür diliyorum. Biz de Dolmabahçe'den şu an için aktaracaklarımız bu kadardı. Sözü tekrardan sana stüdyoya aktarayım. İyi yayınlar diliyorum tekrardan.
1: Sevgili Efe Can Öztaş'tan son bilgileri, son detayları aldık maça dair. Tabii bizler de bir kez daha temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar dileyelim. Tabii ki temennimiz Beşiktaş'ın playoff turuna yükselmesi. Sevgili Efecan'ın da aktardığı gibi playoff'a yükseldiğimiz takdirde Žalgiris'le karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Değerli izleyenler, Galatasaray'a geçiş yapmak istiyorum. Yarın 21.30'da Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu açılacak. Rams Park'ta Galatasaray kendi sahasında kendi taraftarı önünde Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Çorum Futbol Kulübü de aynı zamanda onlar da lige yeni yükselen ekiplerden. Ayrıca iyi bir transfer yaptıklarını da düşünüyorum, son transferleri. Muhammed Diomande.
2: Çok fazla da transferler gerçekleştirdiler. Yani yeni bir kadro kurdular. Süper Lig'in iddialı takımlarından bir tanesi. Yani Galatasaray'da da tabii ki gözler transferde ama senin de söylediğin gibi yarın Galatasaray için Süper Lig resmen başlıyor. Geçtiğimiz sezondaki Galatasaray kadrosuyla sahada olacak. Değişen hiçbir şey yok. Galatasaray'da hala Osimhen'in yedeği yok. Barış Alper Yılmaz'ın yedeği yok. 10 numarası yok ve stoperde hamle oyuncusu yok. Akıllara tabii ki şu da gelebiliyor. Hazırlık maçlarındaki Galatasaray'ın performansı ve geçtiğimiz sezonda şampiyonluğa gittiği maçlarda özellikle Trabzonspor karşılaşması, ardından tabii ki Antalya ile oynanan içerideki mücadeledeki o şampiyonluk maçı, ardından Kasımpaşa karşılaşması.

0: Hani bunlardaki futbol Galatasaray taraftarları ne kadar tatmin etmişti? Günün sonunda tabii ki neticeye bakıyorsunuz. 4 sezon üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Ama geçtiğimiz sezon bu tehlike çanları net bir şekilde Galatasaray için çalıyordu. Bu hazırlık maçlarında da aynı futbolun devam ettiğini düşünüyorum. Yani benim şöyle bir tezim var. Osimhen ve Barış Alper Yılmaz yarınki mücadelede sahada olmasa ben Galatasaray'ı %100 favori göremem. Performans anlamında göremem. Çünkü hazırlık maçlarında hiçbir oyuncu umut ışığı vermedi Galatasaray'a. Torreira çok iyi bir futbolcu diyorsunuz. Evet, kağıt üzerinde baktığınızda tabii ki Galatasaray. Ama birebir de ve oynadığınız hazırlık maçlarına, rakiplerinize baktığınızda zaten aynı seviyede değilsiniz. Yine üstünsünüz. Ama hazırlık mücadeleleri farklı olabiliyor. Tabii ki ligin ciddiyetinin farkına varmış bir Galatasaray olması lazım. Kamp döneminde çok fazla yüklemeler yaptınız. Bunların zamanının olduğunu ve sahaya yansıyacağını yönünde gelen bilgiler vardı. Bu bütün takımlar için geçerli. Sadece Galatasaray için geçerli değil. Fakat yarınki karşılaşmada yine Galatasaray'ın oyun sistemiyle alakalı geçtiğimiz sezondaki tartışmalı oyun planlamasını şu an yapılmayan transferlerden dolayı ve oyun planıyla alakalı bireysel olarak oyuncuların kendilerini hazır tutmamasıyla ilgili tartışmalarımız devam edecek bizim. Ben o yüzden o örneği verdim. Yani Barış Alper Yılmaz ve Osimhen zaten Galatasaray'ın çok değerli oyuncuları. Diğer takımlardan da iki tane as oyuncusunu çıkarsam belki aynı duruma düşebilir ama şunu anlatmaya çalışıyorum burada. Hazırlık maçlarında da bir sistem, bir oyun, bir planlama Galatasaray'da göremedik. Hala stoper hattında hazırlık karşılaşmalarında Villarreal karşısında daha doğrusu stoper hattında Jakobs ve Lemina oynadı. Bugün Galatasaray 18-30 civarında son antrenmanını gerçekleştirecek, taktik antrenmanını gerçekleştirecek. Dün Okan Hoca kadroyu kafasında şekillendirdi. Zaten aşağı yukarı belli. Sadece stoper bölgesiyle alakalı kararını verecek. Hücum hattının aynı oyunculardan dizilmesi bekleniyor. Sané, Yunus, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen. Yani böyle bir kurguda merak edilen konu şu olacak. Bu oyuncuların performansı ne kadar verimli? Galatasaray Süper Lig'e ne kadar hazır? Geçtiğimiz sezonlardaki gibi bir ortam olmadığını hep vurguluyorum. Olmayacak da bu sezon. Yani dolayısıyla bu sezon kaybedeceğiniz puanlar çok ligin ilerleyen haftalarında önümüze çıkacak. Çok değerli puanlar.
1: Aranacak o
0: kesinlikle
1: maçlar.
0: Aranacak yani. Geçtiğimiz sezonda da öyle oldu yani. Bir Alanya deplasmanı vardı Galatasaray'ın. 1-0 kazandı. Yani Galatasaray 5-6 kişiyle savunma yapmak zorunda kaldı mesela.
1: Burcan'la o maç efsaneleşmiş.
0: Tabii yani yine Icardi'nin unutulmaz bir golü vardı mesela. Şimdi senin diyorum ya santraforuna bir sakatlık yaşasa, bir kart cezalısı olsa, maça çıkamayacak bir engel teşkil etse durum, yedek santraforun yok. Yani Barış Alper Yılmaz aynı şekilde yedek kanatın yok şu an. Ahmet Kutucu'yu da gönderdiniz zaten. Hep şunu tartıştık, ne kadar oyunun gidişatına hamle oyuncusu olarak bu oyuncular Galatasaray'a katkı sunuyor. Ama bu transferdeki belirsizlik ve plansızlık lige yansıyacak mı? Şampiyonlar Ligi için bir hayaliniz vardı. Çok kısa tutacağım burayı da. Geçtiğimiz sezonlarda mesela ciddi takımlara karşı oynadınız. Biz Galatasaray'ı eleştirdik ama yine de Liverpool'a karşı oynadınız. Kaç maç oynadınız üst üste? 3 maç oynadınız. 2 maçta net favorisiniz zaten. Anfield'daki mücadelede 20. dakika Osimhen sakatlandı. Galatasaray'ın oyunu düştü. O yüzden bu örneği veriyorum. Daha çok anlayabilmeleri için izleyicilerimizin. Ama şu var tabii. Bir hedefiniz oluşacaksa, çeyrek finalin kapısından döndüyseniz geçtiğimiz sezonda, bu sezonki sizin transfer planlamanızda Ugo Cuco gibi bir transferi çok acil, hızlı bir şekilde gerçekleştirip, onun da ben artık taraftarın baskısından dolayı olduğunu düşünüyorum. Hani bir tane yapalım zaten, kontenjan transferi yapacağız. Geri kalanlarına devamını getiririz diye düşünceye kapıldıklarını düşünüyorum. Şu an için net gösterilen durumu. Bu oyuncunun da zaten opsiyonun da devreye girmesi bu performansla yani olacak şey değil. Net değil. Çok erken konuşuyor olabiliriz. Ligin başlaması lazım. Oyuncuların performansları görmemiz lazım. Ama bize Galatasaray geçtiğimiz sezonun şampiyonluğa giderken oynadığı maçlarda işte Samsun deplasmanı, buralarda oynadığı futboldan dolayı zaten bir eleştiri bıraktı futbolunda. Yeni sezona başlıyorsun. Hazırlık maçlarında sadece 5 maçta Ümraniyespor'a karşı galibiyet almışsınız. Diğer rakiplere karşı sahada yine bir şey verememezsiniz. Onu da geçtim. Hazırlık maçlarında galibiyet almak çok önemli bir marifet değildir. Mağlubiyet alabilirsiniz. Ama doğru yüklemeler yapıp oyuncuların performanslarını üst seviyelerde tutuyorsanız Bu farklı bir konudur. Ama biz onu da göremedik. O yüzden bence yarınki karşılaşmada net Galatasaray 3 puanı alır mı diye kafamda soru işaretleri var benim.
2: Ben de şunu söylemek istiyorum, şunu eklemek istiyorum daha doğrusu. Galatasaray 2002'den bu yana sahasına çıktığı 12 ilk hafta maçını da kazanmış. Bunu da paylaşalım izleyicilerimizle. O gün Şahinoğlu, sen neler eklemek istersin?
3: Galatasaray bundan birkaç sezon önce bir hazırlık dönemini yine benzer bir şekilde geçirdi. Maç skorları açısından söylüyorum. Devamlı sezona başlangıcı bu hazırlık kampı gibi olmadı sonuçları itibariyle. Ama o dönem ne vardı? Çok iyi bir Icardi, çok iyi bir Torreira, iyi bir Davinson Sanchez, aynı şekilde Barış Alper ve hatta yanılmıyorsam o sezon Kerem Aktürkoğlu falan vardı. Kısaca yani elindeki mevcut oyuncu grubunun çok iyi dönemler geçirdiği bir Galatasaray vardı. Şimdi bu yaz kampında, sezon öncesi hazırlık kampında alınan skorlar değil aslında Konukay'ın dediği gibi. Oradaki oyuncuların, yani çok güvenilen oyuncuların da performansının çok düşük görünmesi. Yani kimi geçirdi mesela maçlar itibariyle? Kimi?
0: İki vardı. Tane isim vardı benim gözüme çarpan. Jankat, genç kaleci, bir de Niaga.
3: Evet.
0: O da geçen sene yeni transfer.
3: Üçüncü ismi bulamıyorsun. Kalitelerine güveniyorsun. Önceki verilerine, geçmişte yaptıklarını, ortaya koyduklarını, ne dersen de işte kariyerine vesaire saygı duyduğun bölümleri var. Ama bu sezon yaz kampında, işte sezon öncesi hazırlık maçlarında oynadıkları oyunlar itibariyle hiçbir oyuncu ön plana çıkaramıyorsun bu isimlerden. Şimdi bir güvensizlik oluştu oyuna dair. Oyunculara dairden ziyade biraz oyun performans ilişkisi. Yani şu an Torreira konuşuyoruz mesela. Düşük performans. Orta sahaya takviye lazım Galatasaray'da konusu. Artık eskisi gibi kullanılmaması lazım. Biraz daha ön tarafta vesaire. Bakıyorsun işte diğer tarafta hücumda çok iyi bir Galatasaray izleyemedik bu maçlar içerisinde. Savunma evlere şenlikti. Yani tamam hazırlık maçıdır. Eksiği görmek içindir de her maça farklı tandemler, farklı oyuncular. Bunların içerisinde ilk 11'de oynayan oyuncular var. İyi performans sergilemediler. Abdülkerim'in maçını hatırlıyorsun. Yedek kulübesinden oyuncular yine benzer bir durum. Sol beki stoper yaptığı maç, ön libero'yu orta saha yaptığı maç, stoper yaptığı maç.
0: Villarreal maçı, orada maçı. Yönetime bir mesaj. Yine transferler neden yapılmıyor tarzında.
3: Yani sıkıntılı bir durum vardı. Bir hazırlık kampının sonunda eğer Galatasaray'da, Galatasaray'ı takip eden meslektaşlarım sadece Renato Niaga ve Cankat dikkat çekti diyorsa, bak burada ciddi bir problem vardır. Bir kampın sonunda, bir hazırlık döneminin sonunda. Dolayısıyla burada isimler özelinde ilk 11'deki oyuncuların birebir değil konu. Oyununla alakalı bir problem var. Gerileme var. O ismi cismi olan futbolcuların performansında bir gerileme, oyunda bir düşüş söz konusu. En azından sezon öncesi bize bunu gösterdi. Ve tabii gelmeyen transferlerin bütün camia üzerindeki etkisi, belki bu Okan Hoca da dahil olmak üzere Villarreal maçındaki görüntüsünden yola çıkarak bunu öyle de değerlendirebiliriz. Çünkü tribünlerden bir tepki vardı. Dördüncü dakikada Okan Hoca Şampiyonlar Ligi maçı değil, bir şey değil, hangi pozisyona sinirlendin, saniyelerce hakemi alkışladı mesela. Bir hazırlık maçı olarak bakıyoruz değil mi konuya? İçinde bulunduğun psikolojide bir hazırlık maçı olarak değerlendirirsin. Dördüncü hakemle ne bileyim bir konuşursun pozisyonu. 10-15 saniye hakem alkışladı mesela. Hazırlık maçında hocanın atıldığını gördük.
0: Ya bu sezon işte şimdi, burada araya gireceğim. Hakemlerin de özellikle TFF'nin de geçtiğimiz sezonlarda Okan Hoca'nın şiddetli itirazlarından dolayı net olarak bir şikayeti zaten vardı. Bu ekranlara da yansıyordu. Zaman zaman biz de burada bunu konuştuk. Ama net olarak şunu gösterdiler. Bu sezon böyle pozisyonlarda tolerans sağlamayacağız. Hazırlık maçında bu görüldü. Yani atılması zaten bence Okan Hoca'nın zaten çok büyük bir tartışma konusu. Hazırlık mücadelesinde. Yani o atılmasa ben hep söylerim Osimhen atılacaktı o maçta. Hı hı. İlerleyen dakikalarda. Yani orada Okan Hoca atıldı diye hazırlık maçında Osimhen mesela atılmadı. Şimdi transferin gerginliği ya da herhangi bir durumun gerginliğini Okan Hoca gibi bir teknik adamın 4 sezon üst üste ligde

0: Şampiyon olmuş, rekorlar kırmış, bunu sahaya yansıtmaması lazım. Senin başkanın çıkar o zaman şunu söyler. Zaten 4 yıldır ben sana istediğin kadroyu her türlü kuruyorum. Bu sezonda daha transfer dönemi bitmedi. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün de nitekim buna benzer bir açıklama yaptı Sayın Başkan da. Şimdi ben burada Galatasaray Başkanı'nı savunma mekanizması olarak bu yorumum algılanmasın. Çünkü ben şunu da söylüyorum. Az önce zaten cümlemin başında şunu söyledim bu konulara gelmeden önce. Galatasaray'da transferlerin net olarak bir plansızlık olduğunu, bir planlama olmadığını ve yeni sezonun başlangıcında hala Osimhen'in yedeği yok. Yani kanat oyuncunun alternatifi yok. 10 numaran yok, stoperde hamle oyuncun yok. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Okan Hoca da bu oyuncuları bu hazırlık kampı boyunca oynadığı mücadelelerde de performansını ve fiziki açıdan bu oyuncuları çok iyi tutmakla sorumlu ve zorunludur. Yani bu takımın bu kadar hazırlık maçlarında geriye gitmesi kabul edilecek bir durum değildir. Yani kaybedebilirsin, bu doğal. Hazırlık maçı oynuyorsun. Zaten hani kaç maça as 11'inle çıktın? Milli takımdan dönen oyuncuların. Yani bunların hepsini düşündüğümüzde dinlendirdiğin oyuncular oldu. İşte hepsinde farklı rotasyona gittin. Ama son maçta da yönetime resmen Okan Hoca dedi ki buyurun ilk 11 seviyesinde olmayan oyuncularımın dışında hamle oyuncusu olarak kullanacağı yedek kulübesiyle beraber elimdeki kadro bu dedi. Orada yönetime bir mesaj göndermeye kalktı Okan Hoca. Ben bunu okudum o kadrodan. Çünkü hani elinde Arda Ünyay var değil mi? O da bir stoper. Onunla başlarsın hazırlık maçıysa. Onun da gelişmesini istersin. Ama Lemina'yla biz Jakobs'u gördük stoperde. Şimdi herkes transfere fokuslandı Galatasaray'da. İşte eksik noktalar var buralar ama geri kalan noktalarda da bu transferler illaki günün sonunda yapacak. Ben iddia ediyorum Galatasaray hala net olarak 4 transfer yapacak. Yani Galatasaray bu transfer dönemini transfer yapmadan kapatmayacak. Çünkü başkanın belirlediği bir planlama var. Hani bir mali tablosu var başkana göre. Şimdi taraftar da istemekte haklı. 4 sezondur şampiyonum. İşte storlara gittim. Kombinemi aldım. Formamı aldım, biletimi aldım, her şeyimi aldım, elimden gelen her şeyimi yaptım. Ama bu sezon rakiplerim işte Salah'ı indiriyorsa, uçaklar sürekli inip kalkıyorsa, işte Beşiktaş, Vlahovic, Trossard'ları indiriyorsa, yani böyle bir ortamdayken Galatasaray'ın sadece bir 10 numara ihtiyacı varsa bu kadrodan ve bu transfer hala gerçekleşmiyorsa taraftar burada tepki göstermekte tabii haklı. Ama başkanın da kendi planlamasına göre haklılık payları olduğunu da düşünüyorum. Tek taraflı bakmıyorum. Geçtiğimiz sezon Osimhen, Singo, Uğurcan Çakır. Ciddi bir bol servis yükü Galatasaray'a. Bu gelirlerle beraber kısa vadeli taksitlere yayarak ödendi bu rakamların hepsi. Yeni sezonda yine söylenen şu. Biz transfer yapacağız. Yani Galatasaraylı yöneticilerim bugün de telefon trafiği yaptım yayına gelmeden önce. Yapacağız diyorlar. Yani çok rahatlar ama aynı rahatlık tabii ki taraftarda olmayabiliyor. Çünkü bu tarihe kadar ama şu örnek veriliyor. Galatasaray'da hep transferler Ağustos ayının hep ortalarından sonra işte Eylül ligin başlamasına yakın tarihlerde. Ben de buradan şunu çıkarıyorum. Bunu söylemekte de çekinmiyorum. O zaman Galatasaray akşam pazarını bekliyor transferde. Her sezon olduğu gibi
1: yani.
0: Ama bu piyango
1: zaten görüntü o değil mi?
0: Ama bu piyango size her sene vurmaz böyle. Şimdi geçtiğimiz yıllarda Icardi ile alakalı bir piyango vurdu. Çok ciddi bir bol servis ödediniz ama. Paranız vardı ödediniz, sıkıntı yok. Onun üzerine Osimhen fırsatı vurdu. Yine ciddi bir para verip aldınız. Bu sezon Galatasaray'da para yok değil. Biraz sonra bazı isimlerle alakalı gelişmeler var. Onları da paylaşacağım zaten ama şu var. Bir planlama dahilinde hareket etmeyi istiyor burada başkan. Dün de yaptığı net bir açıklama var. Ben Galatasaray'ın geleceğini karartmak istemiyorum. İki alkış alacağım diye de hani bu isimlere uygun görmüyorum tarzında bir açıklama yaptı Dursun Özbekli'nde. Şimdi transfer yapmayacak bir yönetici, bir başkan çıkıp bu açıklamayı dün yapmaz. Ben eksik bölgeleri bu transferleri yapacağım diyor. Ama diğer noktada da benim burada anlatmaya çalıştığım konu şu. Okan Hoca da bir aynanın karşısına geçip bu sezon başlangıcında, geçtiğimiz sezonun sonunda takımdaki ciddi düşüşü bir şekilde böyle analiz edip illaki etmiştir. Çünkü röportajlarında da söylüyor. İşte Ocak ayında hatalarımız vardı, bunlardan ders aldım diyor. Ama bunu Okan Hoca'nın da net olarak bir düşünmesi gerekiyor. Galatasaray'daki şu anki olumsuzluk hava sadece transferle alakalı değil. Bakın transfer dönemi bittikten sonra bizim konuşacak çok kolumuz olacak Galatasaray'la ilgili. Şu an ama sorun

0: Sadece Galatasaray'da transfer olarak görülüyor. 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Ligde zaten hep ambargo koymuş. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kapısına dönmüş. Ama bu sezon başlangıç hem futbol anlamında hem de transfer anlamında hayal kırıklığı.
1: Böyle hayal edilmemişti.
0: Tabii. Ya çünkü şeyle Bruno Fernandes'le başladınız. Turamları konuştunuz.
2: Şu an Galatasaray'ın gündeminde mesela az önce şeye baktım. Bir sürü yazılan çizilen isim var.
0: Dakikada değişiyor onlar değil mi?
2: Şimdi seviyeler birbirinden o kadar farklı ki. Tamam, şaşırıyorsun. Leslie ile ilgili bakayım dedim. Şartları nedir ne değildir de o detayı göremedim. Şimdi onu sormak istiyorum. Satın alma opsiyonuyla ilgili madde detaya var. Hakim misin?
0: Yok, tam hakim değilim maddeye. Ama madde var, maç sayısı var. O sayıyı geçmez ama bundan eminim. Bu performansla geçmez.
2: Bak şimdi transfere bakar mısın? Tek bir transferiniz var. Yaz transfer döneminde. Orta saha ihtiyacı diye ortalık ayağa kalkıyor. Sezon bitti. İşte Kamavingalar, Kepren Turamlar, bak ne isimler konuşuyoruz. Bir tane transfer yapıyorsunuz. Yaptığınız transfer hazırlık maçlarında oynadıktan sonra transfere ihtiyaç doğuruyor. Yani yaptığınız transfer hazırlık maçlarından sonra transfere ihtiyaç doğuruyor performansıyla. Sezon daha başlamadı. Bunun oyuncu üzerindeki psikolojik tarafını da düşünelim. Şu an ortam bunu bu arada buna itiyor. Ya hazırlık maçlarını iyi geçirmeyebilir. Sezon içerisinde belki bu takıma alışında vesaire de iyi performans ortaya koyabilir. Sonuçta belli bir transfer seviyelerini yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama ortam o kadar oyuncuları yıpratmaya müsait bir hale geldi ki şu an herkes çatacak birini arıyor sahada. Villarreal maçı da böyle bir şeydi işte.
0: Bir suçlu aranıyor
2: evet,
0: tabii ki.
2: Yeni transferin performansı üzerinden bir yol çizildi ilk etapta. Bu arada gerçekten hani ne fark yaratabilir Galatasaray'da Leicester'e emin değilim yani. Eldeki mevcuttan ne fark yaratabilir?
0: Ya Niyaga'dan iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben.
2: Ya eldeki
0: Niyaga'nın daha önünde bak, görüyorum
2: çok fazla
0: ben.
2: Transfer ihtiyacınız yok değil mi? 3 tane takviye yapacaksınız sezon bitti. Şampiyon Ligi seviyesi diyorsunuz. Bir transfer yapıyorsunuz. Eldeki mevcudu yükseltebilecek bir transfer olduğuna kim kanaat getirdi? Sizin o seviyede oyuncularınız var zaten. Belki de potansiyel itibariyle daha iyisi de çıkabilir. Bilmiyoruz Niyaga ne verecek, ne edecek. Daha fazlasını da ortaya koyuyor. Birbirinden farklı futbolcular bu arada. Sadece mevkisi olarak aynı mevki ama özellik itibariyle birbirinden çok farklı oyuncular. Lakin yani siz Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi sürekli bu kelimeyi, bu cümleyi kullanıp orayı hedefleyip orada oraya göre kadro kurduğunuzu söyleyip eldeki mevcudu yukarı çekecek bir hamle de yapmadınız ki. Bir tane hamleniz var. O da transfere ihtiyaç doğurdu diyorum bak size. Bugün tekrar Leslie Uguçuk'un olduğu mevkiye Galatasaray futbolcu alsa taraftan ne der? Ya aldık ya zaten demez değil mi? Hatta şu an belki de almamız gerekiyor diyen vardı.
0: Bekleniyor bile bir 8. Hani Sara ayrılı olsaydı.
2: Ondan bağımsız değil mi?
0: Vardı, o da şu an
2: ondan bağımsız
0: yapacak.
2: Bir de 8 konuşuluyor. Ya daha doğrusu Galatasaray tarafında yönetim seviyesinden konuşuluyor demiyorum. Galatasaray'ı sevenler, Galatasaray'ı daha iyi noktada görmek isteyen taraftarları vesaire camiası böyle bir şey konuşuyor değil mi kendi içerisinde? İhtiyaç görüyor. Torreira'nın da performansı değil. Hazırlık döneminde Sara daha farklı bir oyuncu vesaire derken şurada bir aylık sürecin sonunda Leslie'nin olduğu yere de bir adam lazım konumuna gelindi. Bu çok tehlikeli. Evet, siz belki transferde işte sonları işte sürpriz hamleleri, fırsatları, yeni Osimhen'leri, yeni Icardi Torreira tarzı fırsatları bekliyorsunuz ama o aradan geçen süre İşler iyi gitmediğinde, takımdaki ışık çok iyi olmadığında eldeki mevcut oyunculara da zarar verebilen süreçler oluyor. Bugün olduğu gibi.
0: Ve şu var.
2: Geçen sezon çok özür diliyorum. Geçen sezon hatırlarsınız. Beşiktaş istediği gibi başlayamadı, bir sezon yaşadı. İlk kurban kim oldu? Yeni transferi Yurasek oldu. İlk yapılan bir önceki sezon oyuncularından ziyade ilk yeni transferi taraftar çattı. Hatırlayın.
1: Tabii.
2: Şimdi sizin yaptığınız tek transfere de bu yapılıyor şu an. Çok vakit kaybı oldu. Ya bu, sen diyorsun ki 4 transfer daha yapılacak. Ya 4'ü de fırsata bırakılmaz ki.
0: Ya bunu belirli periyotta yapmanız ciddi lazım. Ciddi bir hata var ve şu da var şimdi. Zaten şu an Galatasaray'ı 4 sezondur bu kadar başarılı kılan durum da şu. Bu eleştiri

0: Fenerbahçe'nin taraftar tarafından da yönetim içerisinden de rahat bir şekilde eleştiri yapmasıydı. Neden bunu söylüyorum? Şimdi 4 sezonun şampiyonu Galatasaray değil mi? Şu an bizim bu yorumları yapmamamız gerekiyor normal şartlarda. Şimdi hazırlık maçlarına göre mi konuşuyorsunuz diye insanlar düşünebilir. Hayır. Ben geçtiğimiz sezonun ikinci yarısındaki Galatasaray'ın oyunundan sonraki ışıktan dolayı konuşuyorum. Ve yeni bir sezona başlıyorsunuz. Hala aynı sistem üzerinden ilerliyorsunuz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum burada. Onu da geçtim. Bir transfer bekleniliyor. Senin şu an en rahat edebileceğin transferde mevki orta saha. Yani Ugo Cukwu'yu evet maaşı düşük aldınız. Kiralık satın alma opsiyonuyla aldınız.
1: Ama opsiyonu çok yüksek.
0: Bir bedel aldınız. Satın alma opsiyonu devreye girip girmemesi konusundaki bütün ipler sizin elinizde. Belki size göre uygundu, yaptınız diyelim bu transferi. Ama senin en acil noktan orası değildi ki. Lemina ile kontrat uzattın. O zaman Lemina ile kontrat uzatma. Lemina'dan çık. İşte Ugo Cukwu transferini yapma. Renderse yarın da bir orta saha transferi gerçekleştir. Torreira'nın yanına.
2: Ki Lemina ile de geç sözleşme imzaladı.
0: Evet, yani orada da zaman kaybedildi. Şimdi 10 numarana konuşuyoruz ya, Bruno Fernandes. Olmadı. Onun ayarında bir oyuncu al. Kanata işte Martinelli'ler, Leao'lar konuşuyoruz ya. Tamam. Şimdi bu saydığım isimler üzerinde Şampiyonlar Ligi'nde bir hedef kurarsın. Ama sen Ugo Cukwu işimi transferini gerçekleştirip orta sahaya başka transfer yapmayacaksan, ki yapılmayacak öyle görülüyor şu anki durum, bir oyuncu satışı gerçekleşmezse, onun dışında 10 numaraya Batrakov gibi bir oyuncu alacaksan, yine ben kötü olduğu için söylemiyorum bunu tamamen, hani bir A planı bir B planı olarak bunu anlatmaya çalışıyorum, Batrakov seviyesinde bir oyuncu alıyorsan, yine kanatta biz 10 numaraya işte istediğimiz yıldız oyuncuyu alamadık ama biz bu yatırımı kanata yapalım, Leao'yu, Martinelli'yi getirelim takıma, İkisinden birisini alalım düşünceniz varsa, bu kadronun yine Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma ihtimali yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Yok yani.
3: Sezon bitti.
0: Çünkü stoperin de yok.
3: Bak şimdi Galatasaray'ın orta sahasında hiç konuşmadığımız isimler de. İlkay'ı mesela konuşmuyoruz.
2: Evet.
3: Şimdi Torreira, İlkay, Sara,
0: Lemina, Ugo Cukwu,
3: Sayma,
0: Niyaga,
3: Kaan Ayhan. Bu isimlerin hepsini Galatasaray'ın orta saha rotasyonu veriyoruz. Sayısı olarak bir eksiğin yok ki senin burada.
0: İşte ben onu
3: seviye olarak bir
0: performans sadece.
3: Ya sayısı olarak eksik olur da hani böyle bir kiralık opsiyonlu sürece girersin. Hani böyle bir problemin yok. Elinde zaten senin Sara, Lemina, Torreira, Niyaga, İlkay, Kaan, kaç tane oyuncu saydım şu an bir çırpıda. Bunlar var. Burada senin orada kalite ortaya koyup, fizik kalite ortaya koyup oyunun senin takımını yukarı çekecek bir seviye seviyeyi yukarı çekecek bir oyuncuya ihtiyacım var değil mi? Ama ilk hamlen opsiyonu bir kiralama ve üzerine, bu arada öncesinde konuşulan isimler zaten bambaşka. Hakikaten onlar gelse derdi ki Galatasaray'da seviye arttırdı bu transfer. O bahsettiğimiz ilk isimler. Satın alma opsiyonunu sen şimdi diyorsun ki mesela muhtemelen kullanılmaz. Şu maç sayısı var yani, ya 18 maç deniliyor doğruysa. 17 maçta kullanmak için oyuncu mu transfer edilir? Yani ihtiyaç görüyorsun çünkü oraya. Sezon bittiğinde ne deniliyor? Galatasaray orta sahaya iyi bir takviye
0: yapıyor. Hepsini bir kenara var. Geçen sene Osimhen'in kolu kırıldı. Icardi'nin zaten durumu ortadaydı. Santrafor bulamadın. Senin ilk yapacağın transfer santrafor olmalı zaten. Senin acil noktan. Hadi Barış Alper Yılmaz, Ahmet Kutucu. Yine beğen ya da beğenme oyuncunun performansını eleştirdik ya. Var. Ama Osimhen'in yok. Osimhen'e herhangi bir şey olduğunda, mesela diyorum ya, yarınki karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'la Osimhen'e Allah korusun bir şey olsa kim çıkacak? Nasıl bir oyun sistemiyle sahada olacaksın? Bu nasıl bir transfer planlaması? Ben zaten sadece bunu anlamıyorum Galatasaray'da. Ve konuştuğumuz isimler çok farklı. Şu an çok farklı isimler üzerinden konuşuyoruz. Batrakov'la alakalı son durumla ilgili bir bilgi aktarayım. Galatasaray kulübü oyuncunun kulübüne 25 artı bonus, bütün paket halinde bunu düşünün, 30-33 milyon euroya yakın menajerlik ücreti de dahil bir paket teklifini sunmuştu zaten. Bu ikinci teklifiydi. Ama burada Lokomotiv Moskova kulübü bu paranın 25 milyon euroluk kısmın hepsini peşin olarak istedi Galatasaray'da. Galatasaray'da zaten transfer planlamasında taksit seçeneğiyle yıldız transfer yaparken de Osimhen de bunu yaptı. Bu durumu kulübüne anlattı. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye evet dedi. Kulübünü sadece bu opsiyonlara taksit sayısına evet demesi gereken bir nokta varken Galatasaray kendini geriye çekti. Biz teklifimizi yaptık. Masada bu teklif var. Oyuncu zaten Galatasaray.

0: ürün alın olayına döner bu konu. Çünkü bu işin içerisinde zaten doğal olarak menajerler de var. O oyuncuların Türkiye'de temsilcileri de var. Galatasaray'ın artık potansiyelin farkındalar. Burada yöneticilerde de ciddi kabahat var. Bu cümleleri kullanmayacaksınız. Ya da işte Galatasaray'a bütün futbolcular, herkes gelmek istiyor geçtiğimiz sezonlarda. Herkes Galatasaray'ı bekliyor. E nerede? Yani Galatasaray taraftarı bunu soruyor. Nerede diyor bu şey transferler?
1: Bütçe nerede diye de soruyor bu arada.
0: Ya şimdi hadi parayla alakalı, şimdi yine açıklama yapıldı. Bütçeyle alakalı sıkıntı yok. Kontenjanla alakalı bir problemimiz yok. Yapabiliriz denildi. Dört büyükler içerisinden kar açıklayan tek kulüp Galatasaray. Hı-hı. Yani şimdi ben tabloyu okuyorum burada. Geniş çerçeveden bakıyorum. Her şey dört dörtlük. E kulüplere gittiğinizde de adamlar böyle zorluklar çıkarabiliyor. Onu da geçtim. Neden kiralık satın alma opsiyonuyla gidiyorsunuz o zaman? Bu da var. Ve şu anki görüşmede Galatasaray masasında olan isim 10 numarada Batrakov, sol kanatta Martinelli. 45 milyon euroya kadar Galatasaray'a çıktı Martinelli'de. Bu transferin bitmesi artık an meselesi demek istemiyorum.
2: Leao defteri hep tamamen uzuyor. Kapandı diye.
0: Tamamen kapanmadı bu arada. Leao defteri öyle kapanmadı. Mi? Çünkü Martinelli'ye gitme durumu Leao olmadığı için Galatasaray alternatif olarak Martinelli aynı ayarda futbolcu olarak gördüğü için Martinelli'ye gitmişti. Orada bir strateji de izliyor olabilir Galatasaray. Ama özetleyecek olursam 10 numara Batrakov, sol kanat Martinelli olmak üzere Galatasaray'ın şu an masada görüştüğü iki isim net olarak.
3: Bir isim daha sormak istiyorum. Balogun'u sormak istiyorum. Şu anda o da konuşulan isimlerden biri, yine gerek sosyal mecrada olsun.
0: Galatasaray'ın ilgi gösterdiği doğru. Yani listede olan oyunculardan bir tanesiydi ama çok gerçekçi durmuyor şu an için. Yani hem oyuncunun kulübünün beklentisi bonservis anlamında ciddi rakamlar. Bir de yedek santrafor
1: çok
0: düşüncesi.
1: Çok profil değil bence yedek santraforu.
0: Yani yedek santrafor düşüncesi yedek olacak bir oyuncu değil. Onu kabul ettiremezsiniz. Eğer bu tür bir profile gidip bu teklifi kabul ettirmeniz gerekiyorsa sizin o zaman oyun formatınız değişiyor demektir. 4-4-2 oynarsınız ya da 3-5-2 oynarsınız, ne bileyim. 4-3-3 oynamaya çalışırsınız. Bir sistem kurmaya çalışırsınız ama şu an için evet Galatasaray'ın listesinde olan bir oyuncu. Ama çok fazla bu konuda Galatasaray'a olumlu bir dönüş olmadı. Tabii ki transfer dönemi bitene kadar ne yaşanır bilemiyorum. Şu bilgiyi de paylaşayım. Yani bu dönemde çok fazla yıldız isimler de Galatasaray'a yazıldı. Evet, beklentiler zaten çok yüksekte tutuldu. Herkes aldığı bilgiyi paylaşmaya çalışıyor ama konu Batrakov transferine döndükten sonra Galatasaray'ın ben böyle 60 milyon eurolara kadar bonservis harcamasını ben beklemiyorum. Hani beklemiyorum. 10 numara için evet. Hani hedef Bruno Fernandes'lerde çıkabileceğimiz rakam 50-55 bandında bitirelim düşüncesi vardı. Hala Bruno Fernandes bu arada Manchester United'ın yeni teklifine evet demedi. Yani Galatasaray hadi 10 numara için beklesin. Akşam pazarı mı diyorsunuz? Fırsat transferi mi diyorsunuz? Yine 4 Eylül'e kadar Galatasaray'ın 10 numarada süresi olsun. Bekleyebilir. Bu doğal. Fakat diğer mevkiler için işte kanat, işte santrafor, işte yok, stoper, bu isimleri bitirilmemesi bu kadar çok hani tepkiye, eleştiriye yol açıyor.
1: Şey var işte, stopere mesela bence şöyle bakılıyor. Lemina ile Kaan Ayhan da oynuyor ya yeri geldiğinde. Çok tehlikeli bakış açısı. Her sezon devşirme oyuncuların devşirildiği yerde iyi performans vereceği düşünülüyor. Yani ya da iyi örneklerden yola çıkıp her devşirdiğiniz fayda sağlayacak gibi düşünce. Lemina geçen maçta kötüydü mesela. İyi oynayacağı maç olur, kötü oynayacağı maç olur. Oranın ideal oyuncusu değil. Çok alan boşaltıyordu mesela. Öyle değil mi? Bir stoper mentalitesiyle oynamıyor çünkü.
0: Ya stoper olmayacağını gösterdi Villarreal maçında.
1: Sen bak, Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı var. İkinci santrafor konuşuyoruz. Balogun. Nasıl konuşabiliyoruz mesela şu an biz Balogun'u, ikinci santrafor? Konuşamayız ki. Çünkü bir ikinci santrafor olmaz. Monaco'nun santraforundan bahsediyoruz. Evet. Geçen sezon 40'tan fazla maça çıkmış. 20'den fazla gol katkısı var. Çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi. Dünya Kupası'nda vardır yani 2-3 tane golü vardır. Var. İyi bir Dünya Kupası geçirdi. Piyasa değeri de yüksek. Biz Galatasaray ikinci santrafor konuşuyoruz. Şimdi işin sonunda ne oluyor biliyor musun? Bruno Fernandes'den sonra X bir isim olmuyor işte. Leicester süreci gibi oluyor. Yani Galatasaray gittiği plan

0: planlamayı bence doğru yapmıyor. Olmayacak oyuncular peşinden de gidiyor bu süreçte. Sonra ekonomisine, bütçesine göre, bütçe var deniliyor ama ben öyle o hissiyatı bu yaz döneminde Galatasaray'dan
1: öyle devasa bütçe yani. Tabii ki yok. Çünkü geçtiğimiz sezon Galatasaray
0: tabii
1: çok ciddi bol
0: servis
1: yatırım
0: bu sezonun
1: yaptı.
0: Yansıyan ödemeleri vesaire birçok şey var ama ya siz oraya Bruno Fernandes deyip gidip de ondan sonra alt seviye bir oyuncu alırsanız size herkes tepki gösterir.
2: Beklenti yüksek.
0: Evet. Ya gerçekten ideali ben 3 tane alacağım ve gerçekten hedeflediğim seviyede oyuncu alacağım diyorsanız bunu gerçekleştirirsiniz. Veyahut ilk yaptığınız transferdeki gibi bir işlem yapmazsınız. Ya ilk sizin zaten ilk imzanız biraz insanları endişeye sevk ediyor.
2: Soru işareti.
0: Öncesinde çünkü herkes çıtayı yükseltti. Galatasaray'da taraflı tarafsız herkes Galatasaray'da çıtayı yükseltti. Belki çünkü sonuçta Galatasaray'ı takip eden insanlar da sürekli olarak hani iletişimde olduğu yöneticiler, profesyonellerin bunları aktaran, çok iyi oyuncular geleceğini söylediklerini ifade ediyordu. Geçen sezonun ortasında işler iyi gitmezken yeni sezonda kabuk değişimi olacak deniliyordu. Evet. Çok net hatırlıyorum. Yeni evet. sezonda kabuk
1: Eskiyen
0: değişimi olacak.
1: Eskiyen yüzlerin değişmesi gerekiyor
0: Eskiyen
1: demiştik.
0: Eskiyen yüzler değişecek. Bunlar aktarılıyordu dışarıya. Bahsettiğim konu bu. Yeni sezonda bir kabuk değişimi. Yaz bitti. 3 tane oyuncu. Şimdi. Hadi 3 oyuncuyla kabuk değiştirin. Ya bari onu da kaliteli bir şekilde yaparsınız öyle değil mi? İnsanların endişeli olması çok daha. Belki siz yine çok iyi transferler yapacaksınızdır. Buna kimsenin bir şey dediği yok. İşin sonunda gerçekten kaliteli oyuncu gelebilir. Seviyeyi yükseltecek oyuncu gelebilir. Yani Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorsunuz ya o seviyede oyuncu alabilirsiniz. Ama ilk hamleniz o kadar sıkıntılı ki geri kalandığı insanlar biraz tereddüt.
1: Burada işte iletişim. Bak bu sürecin hepsinin bu kadar olumsuz yaşamasının sebebi iletişim. Galatasaray'da bir yönetici çıkıp sezon başında siz yapacağınız transferlerle alakalı sayı da vermeyebilirsiniz, isim de vermeyebilirsiniz. Bunların hepsini okey. Ama çıkıp şunu söyleyebilirsiniz. Bizim bir planlamamız var. Bizim hedeflediğimiz, örnek veriyorum 5 transferse bunun 4'ünü önceden kadroya katmak için çaba sarf edeceğiz. 10 numara içinde biz son güne kadar bekleyeceğiz. Hiçbir taraftar da çıkıp transfer dönemi boyunca bu kadar çok yangın yapmaz. Yani iletişimle alakalı Galatasaray'da zaten ciddi bir problem var. Ama Sayın Başkan'ın dünkü açıklamalarında ben sadece ben değil Galatasaraylı taraftarların da ben çok şey anladığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın parasını savurmayacağım sağa sola diyor. Benim belli bir planım projem var. Ben bu takıma transfer yapmayacağım da demiyor. Yapacağım diyor. Ama günün sonunda tabii ki beklenti şu oluyor. Daha çok hani sosyal medyada da konuşulan işte Okan Hoca farklı bir oyuncu istedi. Başkan buna izin vermedi. Ya öyle bir durum yok Galatasaray'da. Zaten şu ana kadar Galatasaray'da yapılan bütün transferlerde Okan Hoca'nın onayıyla yapılan transferler bunlar. Ha bu Cuesta'da da öyleydi. Bu Şalay'da da öyleydi. Bu Sané'de de öyleydi. Osimhen'de de öyleydi yani.
2: Kapatmamız kimse gerekiyor bu arada. Çok özür dilerim. Toparlayalım.
1: Tabii Edali. Şunu da ekleyeyim. Hiç kimse tabii ki olayın olumlu tarafını da okumak istemiyor bazen. Galatasaray geçtiğimiz sezonlarda Şalay, Jakobs'u 4 ay sonra taksitlerini ödemeye başladı transfer yaptıktan sonra. İkisi de Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonda en iyi futbolcular oldu. Bu sezonda da benzer transfer politikasıyla ben mutlaka başkanın 4 tane transfer yapmasını bekliyorum.
2: Peki çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür
2: sağlık. Değerli izleyenler, temsilcimiz Beşiktaş'a bugün Kralovya karşısında yürekten başarılar dileyelim bir kez daha. Huzurlarınızdan veda ediyoruz. Bizden hemen sonra ana haberde Koray Baloğlu karşınızda olacak. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu günler.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun.
5: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğiniz

0: Sen emin ol. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
7: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
8: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında. DNR.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor Radyo.
1: Kupelerle karşınızdayız. Beşiktaş'la başlıyoruz. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanşında bu akşam İstanbul'da Radek Kralove'yi konuk edecek. İlk maçı 1-0 kazanmıştı siyah beyazlıklar. Şimdi hemen sıcağı sıcağına stadyuma gidiyoruz, Dolmabahçe'ye. Aspor muhabiri Efecan Karaca bizimle birlikte, yanında da konuğu Caner İş Beğendiren var. Orada durum nasıl? Maç öncesi değerlendirmeler neler? Sözü kendilerine bırakayım.
2: Teşekkürler Koray Bololu, sana da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kralove ile karşılaşacak. Rövanş müsabakasında ilk karşılaşmayı temsilcimiz 1-0 galip gelerek tamamlamıştı ve avantajını korumak isteyecek Vincenzo Italiano ve öğrencileri. Hava oldukça güzel, hafif de esintili bir hava var Dolmabahçe'de. Beşiktaş taraftarlar da yavaş yavaş artık stadyum etrafında toplanmış durumdalar. Stadyuma doğru giriş yapıyorlar. Mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Şünder yönetecek ve yanımda da sevgili Caner İş Beğendiren var. Abi öncelikle hoş geldin.
3: Hoş bulduk sevgili hocam.
2: Hem karşılaşmayı soracağım, nasıl bir mücadele bekliyorsun, hem de geçen hafta oynanan karşılaşmada Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen bir direnç göstermişti. Vincenzo Italiano önemli değişikliklerde bulundu ve aslında savunma yapmadı, hücum etmeye devam etti. Bugün hem geçen hafta sonrasındaki Beşiktaş sonrasında, hem de bu hafta nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? 90 dakikayı nasıl yorumlarsın? Sana bunu soruyorum.
4: Önce tabii şöyle bir girizgah yapalım. Tabii şu anda Beşiktaşlı taraftarların yüz ifadesine bakıyorum bir yandan stat çevresinde. Yani hem mutluluğu, hem heyecanı, hem de biraz da hüznü, üç farklı duyguyu bir arada barındıran bir duygu durumu içerisinde Beşiktaşlılar. Burada hüzün kısmıyla başlangıç yapmak lazım. Çünkü Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın bugün aramızdan ayrılışının 12. yıl dönümü. Yani Türk futboluna kattığı önemli değerler olsun, sadece Beşiktaş için değil, Türk futbolu adına çok çok önemli bir isimdir. Önemli bir temsiliyettir. Bu bağlamda bugün de zaten kabri başında bir kez daha anılmış oldu. Biz de bir kez daha Aspor ailesi olarak ruhu şad olsun diyelim. Mekan cennet olsun. Gerçekten çok çok önemli bir isimdir hepimiz adına. Bunun haricinde tabii ki Beşiktaşlı taraftarların en önemli heyecanlarından birisi de transfer heyecanı, hiç kuşkusuz. Bugün şu anda Dušan Vlahović'in heyecanı yaşanıyor. Stat çevresinde de birçok taraftarın arasında hep duyuyoruz. Dušan Vlahović'ten bahsediyorlar. İşte forma numarası kaç olacak, nasıl olacak, nasıl bir performans gösterecek. O da tabii merakla bekleniyor. Elbette tabii ki bu akşamki karşılaşmada kadroda yer almayacağını bir kez daha belirtelim. Tribünde takip edecek. Tabii için mutluluk tarafı da sonuçta alınan pozitif sonuçlar. Üç karşılaşmada da siyah beyazlar gol yemeden galip geldiler. Bir önceki turda Danimarka temsilcisi Midtjylland'le oynanan iki karşılaşmada ve bir önceki deplasmanda oynanan Çekya'daki mücadelede orada da 1-0'lık galibiyetler aslında Beşiktaş'ın hanesine kazandırdığı önemli zaferler olmasının yanı sıra aslında Italiano'nun yavaş yavaş oturtmaya çalıştığı oyun prensibinin aslında oturduğunu da gözlemliyoruz. Şöyle ki, çünkü Italiano'yu ben tabii ki İtalya'da çalıştırdığı, Fiorentina'yı, Spezia'yı çalıştırdığı günlerden beri biliyoruz, takip ediyoruz. Avrupa futbolundan aşinayız zaten. Genelde katı oyun anlayışıyla oynatmaya gayret eden bir teknik adam ve aslında oyun prensibinin temelinde öncelikli olarak gol yemeyelim felsefesi var. Biraz aslında bu geçtiğimiz yıllarda Mircea Lucescu'nun felsefesini de anımsatır. Bir kez daha ruhu şad olsun Mircea Lucescu'nun da. O da Beşiktaş'ı çalıştırmış. Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyonluk yaşatmış önemli isimlerden birisi de. Tarihe geçen isimlerden birisi olmuştur kuşkusuz. Biraz aslında felsefe olarak, oyun felsefesi anlamında her iki teknik adamın da birbirine benzerlikleri var. Sadece Italiano biraz daha tabii ki yaşı itibariyle biraz daha modern bir futbol oynatıyor. Biraz daha işte oyuncular daha çizgiye basan türevde. Özellikle çünkü Fiorentina'da yaptığı işler çok kıymetliydi. Şimdi Vlahović geldikten sonra tabii ki ister istemez o günler hatırlanıyor. Biraz Fiorentina'daki birliktelik hatırlanıyor. Italiano yine benzer rolde mi değerlendirecek? Yine işte o zaman çünkü Fiorentina'da bir tarafta Nico, bir tarafta Calleon vardı. İki oyuncu da genelde çizgiye basan türevde oyunculardı. O genişlettik, yani şöyle söyleyeyim. İki bölgeyi de genişlettikten sonra merkezde Vlahović'in aslında etkinliğini çok önemli ölçüde arttırmıştı. Tabii Beşiktaş'ta bunun da benzerliklerini birçok sekansta göreceğiz tahmin ediyoruz. Yine bir diğer merak unsuru Leandro Trossard, belki de bugün Beşiktaş forması altında kendisini ilk kez izleyebiliriz. İlk 11 başlar mı başlamaz mı, bu konuda bir belir.
2: 20 dakika 25 dakika kala evet. Hoca oyuna sürmeyi planlıyor. Tabii skor da etkili olacak süre konusunda, ama şu anda beklentimiz 25 ila 20 dakika arasında bir süre alması, taraftarının karşısına çıkmasını bekliyoruz.
4: Doğru ya, beklentimiz o yönde. dönemde zaten biz de ilk 11 başlamasını beklemiyoruz doğal olarak. Bugün siyah beyaz taraftarlarla ilk buluşması olabilir onun da. Bakalım nasıl bir an yaşanacak. Tabii geçtiğimiz hafta siyah beyazlar önemli bir galibiyet elde etti. Şöyle söyleyeyim, özellikle ilk yarıda çok ciddi zorlandığı sekanslar yaşandı. Özellikle 35 ile 45 arasında yaşanan bölümde rakibin çok üst üste geldiği bir bölümde ve bu bölümde mesela o atakları savuşturmak çok zordu. Bu bölümde tabii ki rakipleri yıpratmak, sindirmek çok zordu. Bu bölümde tabii Beşiktaş'ın rakibin etkisini azaltması oldukça güçtü ve önemli olan tabii bu atakları savuşturmaktı. Yani maçın aslında en önemli kırılma anı bence 70'ten sonra yaşandı. Ottara'nın kırmızı kartı sonrasında 3 oyuncu değişikliği gerçekleşti ve bu 3 oyuncu değişikliğinden özellikle en dikkat çekeni Orkun Endidi değişikliğiydi. Orada tabii ki her futbol sever olarak aklımıza ilk etapta skoru koruma içgüdüsüyle teknik adamın hareket ettiğini düşündük ama tabii ki yapılan hamlelerin aslında çok kısa süre içerisinde karşılığını da almış oldu. Orada tamamen bir İtalyano dokunuşuyla oyuna giren her iki oyuncudan da etki almış oldu. Golün asisti Endidi'den, gol de Semih Kılıçsoy'dan geldi. Çok kısa süre sonra oyuna girdikten sonra ki geçtiğimiz hafta da biliyorsun bir önceki turda da Midtjylland eşleşmesinde yine deplasmandaki maçta Raşitsa oyuna girer girmez mesela fileleri havalandırdı. Yani İtalyano'nun bu gibi dokunuşları var aslında. Bunları sezon içerisinde birçok kez göreceğiz. Birçok kez yaşayacağız. Ama tabii ki işte siyah beyazlı taraftarlar bence bu konuda sabırlı olması lazım. En önemli eşiklerden biri bu akşam aşılmak üzere. Çünkü geçtiğimiz sezon Beşiktaş biliyorsun ki Avrupa kupalarından mahrum kalmıştı. Erken veda etti. Bu sezon transfer anlamında yol haritası olarak Sayın Önder Özen'in ifade ettiği noktalardan bir tanesi şuydu. Bizim teklif ettiğimiz oyunculardan somut bir geri dönüş alabilmemiz adına en kritik detay bu sezon Avrupa kupalarında devam etmemiz gerekiyor demişti. Bugün belki de Hradec Krolyeve karşısında siyah beyazların tur atlaması durumunda Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarında kesin olarak devam edeceğinin garantileneceği olacak. Dolayısıyla bu da önümüzdeki günlerde henüz tabii ki transfer bitmedi. 4 Eylül'e kadar transfer dönemi devam edecek. 4 Eylül'e kadar yapılacak olan transfer hamlelerini de doğrudan olumlu anlamda etkileyecektir diye bekliyoruz elbette.
2: Bu tur sonrasında da Zagreb ile Zalgiris'in kaybedeniyle oynayacak Beşiktaş. Orada muhtemelen de Zagreis gelecek gibi gözüküyor. 5 gol yediler bir önceki karşılaşmada da. Yani o eşleşmede de aslında Beşiktaş avantajlı gibi duruyor şu an için. Hem gösterdiği saha içi performansla hem de İtalyano farkıyla gibi duruyor. Ben öyle gözlemledim ama senin yorumlarını merak ediyorum.
4: Büyük konuşmak istemiyorum. Sonuçta futbol her türlü sürprize gebe bir oyun. Ama şöyle baktığımızda kağıt üstünde oynanılan rakipler seviye olarak sanki zordan kolaya gidiliyormuş gibi görünüyor. Yani 3 rakibi de karşılaştırıyorum. Krolyeve, Midtjylland ve Kaunas Žalgiris'i. Ya bunların içerisinde güç dengesi açısından değerlendirdiğimizde Midtjylland en güçlüsü hiç kuşkusuz Danimarka ekibi. Çünkü son yıllarda çok ciddi atılım yapmış ekiplerden bir tanesi. Altyapıya çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. İstatistik bilimine, veri bilimine çok ciddi paralar harcayan bir ekipten bahsediyoruz. Yani Midtjylland turunu geçtikten sonra işte bugünkü maçı da kazasız bir şekilde atlatırsa zaten siyah beyazların Avrupa Ligi'ne adım atması işten bile değil. Oldukça yakın olacaktır ama ben yine de böyle çok kesin ifadeler kullanmak istemiyorum. Çünkü futbolda maalesef rehavet durumu da yaşanabiliyor ne yazık ki. Ama İtalyano'nun olduğu yerde çok da rehavete pek de yer vermeyecek gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen günler ne gösterecek ama siyah beyazların bu başlangıcı gerçekten çok olumlu. İlk 3 maç itibariyle gol yememek önemli bir başarı. Bir ayrı bir parantezde kaleci Nübel'i açmak lazım bu arada. Bir önceki karşılaşmanın en iyisiydi hiç kuşkusuz. Yani Nübel'i, yani ben bunu şöyle söyleyeyim. Yani bu tabiri caizse Nübel'i Beşiktaş gerçekten bedavaya almış. Yani geçtiğimiz yıllarda ben Beşiktaş tarihine daha önce gelmiş yabancı kalecilerin ilk maç performanslarına baktım. İşte Mrmić'inden Runyes'ine, Aumann'lar, Cordoba'lar, ondan sonra Fabri'ler, hepsi gerçekten çok önemli kariyerler, Karius'lar vesaire ama gerçekten Nübel gibi ilk 3 maçta gol yemeyen bir kaleci başlangıcı henüz yaşanmamıştı Beşiktaş tarihinde. Bu da bir ilk oldu. Bakalım nazar değmesin diyelim, iyi bir başlangıç oldu kendisi adına da. Bakalım ilerleyen dönemler ne gösterecek.
2: Sevgili Caner İşbender'e teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim sevgili Efecan.
2: Sözü de artık yavaş yavaş tekrardan Dolmabahçe'den stüdyoya aktarabiliriz diyerek sözümüzü tamamlayalım.
1: Efecan Öztaş'a ve Caner İşbeğendiren'e teşekkür ediyoruz. Ağızlarına sağlık. Dolmabahçe'den durumu aktardık ama daha da devam edecek. Bizden sonra da hemen Avrupa gecesi var. Yine orada da bu karşılaşma öncesi tüm gelişmeleri ve bilgileri bulabileceksiniz. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 262. maçını Kralove ile oynayacak. Dolmabahçe'deki rövanş siyah beyazların Avrupa kupalarında oynayacağı 131. iç saha maçı olacak.
0: Beşiktaş, Radet Kralove rövanşı ile birlikte Avrupa kupalarında 262. maçına çıkacak. Siyah beyazlılar geride kalan 261 maçta 100 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 352 gol atan Beşiktaş kalesinde ise 395 gol gördü. Radet Kralove karşısındaki ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan siyah beyazlılar Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaştı. Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 137. maçını oynayacak. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda geride kalan 136 maçta 60 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet yaşayan siyah beyazlı takım 213 gol atıp 180 gol yedi. Kralove rövanşı Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında evinde oynayacağı 131. maç olacak. Siyah beyazlılar daha önce oynadığı 130 iç saha maçında 65 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 201 gol atan Beşiktaş kalesinde 150 gol gördü. Beşiktaş Çekya takımlarıyla da 8. randevusuna çıkacak. Siyah beyazlılar daha önce Çekya ekipleriyle oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
1: Beşiktaş'ın Dušan Vlahović transferinde perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Siyah beyazların stratejisi ve sabrı yıldız golcünün sürecinin mutlu sonla bitmesine sebebiyet verdi.
0: Beşiktaş'ın Dušan Vlahović transferi sabır ve ısrarın hikayesi oldu. Zaman zaman çıkmaza giren görüşmelerde hedefine ulaşan siyah beyazlılar, Sırp golcüyü kadrosuna katmak için uzun süre bekledi. Hikayenin başlangıcı Mayıs sonuna uzadı.

Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen, İtalya'da Vincenzo Italiano ile bir araya geldi. Transfer planlamasında santrfor için ilk talep Juventus'la sözleşmesi sona eren Dušan Vlahović oldu. Juventus'un 26 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık sözleşme, 6 milyon euro maaş, 2 milyon euro bonus ve 5 milyon euro imza parası teklifine rağmen Vlahović bu şartları yeterli bulmadı. Beşiktaş hemen devreye girdi ve Haziran ayının ilk haftasında Sırp Yıldız'a 3 yıllık sözleşme, 8 milyon euro maaş, imza parası ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Italiano da eski öğrencisini bizzat arayarak onu takımında görmek istediğini anlattı. Vlahović ise düşünmek için süre istedi. Ardından uzun bir bekleyiş başladı. Vlahović'in babası ve menajeri Avrupa'dan gelen seçenekleri değerlendirdi. Atletico Madrid'in de Sörloth'un ayrılması halinde Sırp golcüyü gündemine alabileceği konuşuldu. Suudi Arabistan'dan gelen teklif ise kabul edilmedi. Sezonun başlamasıyla Italiano bir kez daha Vlahović'le görüştü. Yönetim alternatif isimleri masaya koysa da İtalyan hoca Vlahović için sabredelim dedi. Ve beklenen adım geçtiğimiz hafta geldi. Scout direktörü Eduard Graf, Sırbistan'a giderek Vlahović ve babasıyla masaya oturdu. Görüşmelerin ardından şartlar Serdal Adalı'ya iletildi. Adalı'nın onayının ardından Graf bu kez Belgrad'a işi bitirmek için gitti. 3 gün süren görüşmelerin sonunda taraflar anlaştı. Son perdede ise Başkan Serdal Adalı devreye girdi. Ankara'dan vakit kaybetmeden Belgrad'a uçan Adalı, Vlahović'le masaya oturdu, ardından imzalar atıldı. Beşiktaş, aylar süren sabırlı bekleyişin ardından Dušan Vlahović transferinde mutlu sona ulaştı.

0: Evet, Beşiktaş Dušan Vlahović'i kadrosuna kattı dedik. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti Sırp futbolcu ve siyah beyazlar da bugün resmi olarak açıklamayı yaptı. Son dakika bilgisi ekrana yansıyor. Bizi Aspor Radyo'dan takip edenler için de hemen aktaralım. Beşiktaş Dušan Vlahović transferini duyurdu. Başkan Serdal Adalı ile birlikte Sırp futbolcu sözleşmeye imza atarken de bir fotoğraf karesi paylaşıldı ve Beşiktaş kulübü "Hoş geldin Dušan Vlahović" diyor. Yeni golcüsüne açıklamada oyuncunun mali şartları da yine kamuoyuyla paylaşılmış. Hemen dilerseniz o açıklamanın tamamını sizinle paylaşayım. Beşiktaş'ımıza "Hoş geldin Dušan Vlahović" başlıklı duyuruda şu ifadeler yer alıyor. Beşiktaş Futbol AŞ profesyonel futbolcu Dušan Vlahović'in transferi hususunda anlaşmaya varıldığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden kamuya aydınlatma platformuna gönderilen açıklama şöyle. Profesyonel futbolcu Dušan Vlahović'in transferi konusunda oyuncuyla 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vlahović'e her bir futbol sezonu için 7,5 milyon euro garanti ücret ödenecektir. Beşiktaş kulübünün açıklaması ve o fotoğraf paylaşılan sıcağı sıcağına ekrana geliyor. Gördüğünüz üzere Başkan Serdal Adalı ve Dušan Vlahović yan yana, arkada Türkiye Cumhuriyeti ve Beşiktaş bayrakları ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin önünde masada ikili sözleşmeyi imzalarken bu fotoğraf karesini de Beşiktaş kulübü kamuoyuyla paylaştı. Tekrarlayacak olursak bu sezondan itibaren 3 yıllık bir kontrat yapıldı Vlahović'le ve Beşiktaş'ın açıkladığı rakam oyuncuya her bir sezon için 7 milyon 500 bin euro garanti ücret ödenecektir şeklinde hem Beşiktaş için hem Vlahović için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu son dakika bilgisini de size aktarmış olduk. Tabii Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın da aramızdan ayrılışının 12. yıl dönümü vefatı nedeniyle de değerli isim Süleyman Seba kabri başında anıldı.
1: Beşiktaş kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ikinci Başkan Hakan Daltaban, Yönetim Kurulu üyeleri Divan Kurulu Başkanı Ahmet Türkmezgil, Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.
2: Süleyman Seba bize büyüklüğün ve saygınlığın bir makam ve koltuk değil, tamamen yaşayış mücadelesi olduğunu gösterdi. Bu çok önemli bir örnek. Yani inşallah Allah bizlere de onun gibi anılmayı, gelecek nesillere de onlar gibi doğru yol göstermeyi nasip eder. Nur içinde yatsın. Camiamızın tekrar tekrar başı sağ olsun. Onun çizgisinden yürümeye devam edeceğiz.
1: Okunan duaların ardından Serdal Adalı ve beraberindekiler aynı mezarlıkta bulunan Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Samiye'nin de kabrine çiçek bırakıp dua etti.
0: Fenerbahçe'de tıpkı Beşiktaş gibi yeni golcüsüne dün akşam kavuşan kulüplerimizden birisi oldu. Sarı lacivertliler 1+1 yılını anlaşmaya vardı. Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getirdi.
1: Fenerbahçe'nin uzun süredir süren golcü transferi görüşmeleri Romelu Lukaku ile birlikte sona erdi. Sarı lacivertliler yıldız futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu Fenerbahçe taraftarı havalimanında coşkuyla karşıladı. Son iki sezondur Napoli forması giyen golcü futbolcu çizme ekibiyle ilk senesinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan yıldız santrfor, Napoli formasıyla 7 maça çıkarken bir gol attı. Lukaku kariyerinde daha önce Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi üst seviye takımların formasını giymişti. Romelu Lukaku, Belçika milli takımıyla da 132 maçta 93 gol 16 asist kaydetti.
0: Şampiyonlar Ligi'nde adını playoff turuna yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Olympique Lyon oldu. Şimdi gelin Fransız ekibinin son durumuna yakından bakalım.
3: Moussa Niakati Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Lyon'un 30 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu, Fenerbahçe eşleşmesi Şampiyonlar Ligi provası gibi. Bizim için son birkaç sezonda hiçbir şey kolay olmadı. Güçlü bir rakiple eşleştik. Futbolu iyi takımlara karşı oynamak güzeldir. Bunun için mutluyum, dedi. Sarı lacivertlilerin gücünü bildiklerini de belirten Niakati, eğer Fenerbahçe'yi eleyebilirsek hikaye bizim için daha da güzel olacak. Açıkçası onlardan aşağı kalır bir yanımız olduğunu da düşünmüyorum, diye konuştu. Fenerbahçe ile Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de, rövanş ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
0: Lyon forması giyen Niakate'nin görüşleri bu şekildeydi Fenerbahçe eşleşmesine dair. Sarı lacivertlere de üzücü bir haber geldi. Mert Günok sakatlandı. Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber geldi. Sturm Graz maçı sonrası ağrı hisseden 37 yaşındaki kaleci başkent ekibine karşı oynayamayacak. Durumuna gün gün bakılan Mert Günok'un 18 Ağustos'ta Lyon'la oynanacak Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Ederson'un da cezalı olması sebebiyle Gençler Birliği maçında kalede Tarık Çetin olacak. Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in geleceği merak konusu. Dinamo Zagreb, sarı lacivertlerin talep ettiği bonservis bedelini ödemeye yanaşmıyor.
4: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic konusu çözüm bekliyor. Hırvat kaleciyi geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralayan Dinamo Zagreb, Livakovic'in bonservisini almak için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor. Dinamo Zagreb'le 14 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varan Hırvat ekibi Fenerbahçe'ye de resmi teklifini sundu. Sarı lacivertliler Livakovic için 4 ila 5 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Ancak Dinamo Zagreb ise bu rakamı ödeyemeyeceğini Fenerbahçe'ye iletti. Fenerbahçe yönetimi takımdan ayrılması gündemde olan tüm oyuncularda olduğu gibi Livakovic için de indirime gitmeye sıcak bakmıyor. Kaleci transferini bir an önce tamamlamak isteyen Dinamo Zagreb, Kopenhag'ın file bekçisi Dominik Kotarski ile de görüşmelerini sürdürüyor. Dominik Livakovic 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'de 74 maça çıktı. 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la da 4 karşılaşmada görev yapan Livakovic, milli takımda toplamda ise 79 kez sahaya çıktı.
0: Fenerbahçe 69. sezonunu yaşadığı Süper Lig tarihinde şu ana kadar en fazla maçı Beşiktaş'a karşı oynadı. Sarı lacivertlerin sezonu deplasmandan açarken zorlanması da dikkat çekti.
3: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 69. sezonunu yaşayacak. Sarı lacivertliler Galatasaray ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer alırken 19 şampiyonlukla lig tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'de sezonu deplasmanda açarken zorlanan Fenerbahçe, lig tarihindeki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler yeni sezona deplasmanda Gençler Birliği karşısında başlayacak. Fenerbahçe lig tarihinde 24 kez ilk hafta maçını rakip sahada oynarken bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Gençler Birliği Fenerbahçe'nin lig tarihinde 3. kez sezon açılışındaki rakibi olacak. İki takımın daha önceki açılış maçları 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe'nin ligde en çok karşılaştığı takım Beşiktaş oldu. Rakibine karşı 140 maçta 51 galibiyet, 45 beraberlik ve 44 mağlubiyet alan Sarı Lacivertliler 162 gol atıp 161 gol yedi. Fenerbahçe'nin en çok galibiyet aldığı rakibi ise Galatasaray. Sarı Lacivertliler 138 maçta 53 galibiyet, 46 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 165 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 137 gol gördü. Sarı Lacivertliler bu sezonki rakipleri arasında en çok golü de Gençler Birliği'ne attı. Başkent ekibine karşı 96 maçta 49 galibiyet alan Fenerbahçe, 175 gol kaydetti. Fenerbahçe bu sezon ligde yer alan tüm rakiplerine karşı galibiyet sayısında üstün durumda. Çorum Futbol Kulübü ve Ahmet Sportif faaliyetlerse Sarı Lacivertlilerin lig tarihinde ilk kez karşılaşacağı takımlar olacak.
0: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı yarın Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında İstanbul'da oynanacak.
5: Son şampiyon Galatasaray sezonu Rams Park'ta açıyor. Süper Lig'de son 4 yılı zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray yeni sezona seyircisi önünde galibiyetle başlamak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noah Lang, Sasha Boye ve Yaser Aspiria ile yollarını ayırdı. ...2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. Sarı Kırmızılılar yaz transfer döneminde kadrosuna sadece bir oyuncu kattı. Burnley'den Fransız orta saha Leslie Ugochukwu kiralık olarak kadroya dahil edildi. Genç orta saha teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı kırmızılı formayı terletecek. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak. Tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisi zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Kadrosunu 18 yeni oyuncuyla güçlendiren Çorum Futbol Kulübü transfere toplam 15.6 milyon euro harcadı. Rangers'tan 5.6 milyon euroya transfer edilen Muhammed Diomande en dikkat çeken oyuncu konumunda.
6: Biz Anadolu'yuz.
5: Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek.
0: Galatasaray yeni sezona Çorum maçıyla birlikte merhaba diyecek dedik. Sarı Kırmızılılar 68 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 26 kez şampiyonluk yaşadı.
1: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de 69. sezonuna girecek. Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer alırken 26 şampiyonlukla organizasyon tarihinin en çok şampiyon olan takımı konumunda. Ligdeki en kötü derecesi 2021-22 sezonundaki 13.lük olan Galatasaray, en farklı galibiyetlerini 8-0'lık skorlarla Altınordu ve Ankara Gücü karşısında aldı. En farklı mağlubiyeti ise Fenerbahçe'ye karşı 6-0 oldu. Sarı Kırmızılılar lig tarihinde oynadığı 2266 maçta 1308 galibiyet, 554 beraberlik ve 404 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 4066 gol atan Galatasaray, kalesinde 1993 gol gördü. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligde en çok Fenerbahçe ile karşılaştı. İki takım geride kalan 68 sezonda 138 kez karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı ekibin ligde en çok gol yediği ve en fazla mağlubiyet yaşadığı takım da Fenerbahçe. Galatasaray, Fenerbahçe'den 165 gol yerken 53 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri arasında en çok yendiği takımsa 56 galibiyetle Gençler Birliği. Sarı Kırmızılılar, Kırmızı Siyahlıların ağlarını 177 kez havalandırdı.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı kulübün transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
7: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor, çok yorum yapılıyor. Galatasaray'ların heyecanında, beklentisinde çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek, bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Ama konu Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık ettiğimiz noktasına kadar geldi değerli hazırım. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a ve Galatasaray'ı yöneten benim onuruma yönetilmiş, hem değerli arkadaşlarım hem de şahsıma yönetilmiş çok büyük bir iftiradır. Bu konuda en ufak bir imayı kabul etmem, sineye çekmem. Sadece ben değil, Galatasaray'ın herhangi bir başkanı ya da yönetim kurulu üyesi için bu imayı yapanlar, bu kulübün 120 yılı aşkın ve camiamızın 500 yılı aşkın şerefli geçmişine de iftira atmış olduklarının farkına varmalılar. 4 yıl üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Ekonomisini düzelten bir Galatasaray var. Dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Benden tüm bu emeği ve başarılı gidişatı çöpe atıp sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler, eğer böyle birileri varsa şunu bilsinler ki bunu yapmayacağım. İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkta, aynı sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü sezon başlıyor futbolda. Buradan tüm Galatasaraylılar, ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
0: Galatasaray transferde gözünü Arsenal'a çevirdi.
8: Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol kanat için Gabriel Martinelli üzerine yoğunlaşan Sarı Kırmızılılar, 10 numara bölgesi için de yine Arsenal'dan Ethan Nwaneri'yi gündemine aldı. Arsenal altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun bir bölümünü Marsilya'da kiralık geçirdi. Nwaneri, Fransız ekibinde çıktığı 11 müsabakada 2 gol 1 asist katkısında bulundu. Teknik direktör Okan Buruk'un da sıcak bakmasının ardından yönetim 2030'a kadar kontratı bulunan genç oyuncu için temaslarını hızlandırdı. Galatasaray Nwaneri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Arsenal'ın ise yüksek bonservis beklentisinden geri adım atmadığı belirtiliyor. Rafael Leao ile bireysel şartlarda anlaşan sarı kırmızılılar, Milan'ın yüksek bonservis talebinde indirime gitmemesi sebebiyle Gabriel Martinelli'yi alternatif isim olarak belirlemişti. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile ilgili girişimlerini sürdüren Galatasaray, Martinelli'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için Arsenal'la pazarlık yapıyor. Transferdeki sessizliği bozmak isteyen Galatasaray,

0: Arsenal'lı oyuncuları kadrosuna katması halinde iki bölgeyi birden güçlendirmiş olacak.
1: Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Uruguaylı golcü Darwin Núñez'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.
2: Trabzonspor Salah'ın ardından Darwin Núñez'i kadrosuna katmak üzere. Golcü oyuncunun Bordo Mavililerin iddialı projesine ikna olmasının ardından transfer süreci yeni bir ivme kazandı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya ve beraberindeki heyet 27 yaşındaki forvet için El Hilal'le görüşmek üzere Riyad'a çıkarma yapmıştı. Kiralık formül üstünden yürütülen pazarlıklarda büyük mesafe kat edildiği belirtildi. Darwin Núñez'in de düzenli forma giymek ve yeniden Muhammed Salah'la birlikte oynamak için iki kulübün anlaşmasını beklediği aktarıldı. El Hilal geçtiğimiz sezonun başında Núñez'i Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Uruguaylı futbolcu Liverpool formasıyla çıktığı 143 maçta 40 gol ve 26 asist üretti. Núñez bir kupa kaldırdığı El Hilal'de ise 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Santrafor'un yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen deneyimli futbolcu Uruguay milli takımında ise 41 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.
1: Trabzonspor'da Folcarelli'nin yokluğu sebebiyle plan değişti. Malinowski'ye özel program uygulanırken Bordo Mavililerin lige orta sahada hangi ikiliyle başlayacağı da netleşmiş oldu.
2: Trabzonspor'da Ruslan Malinowski alarmı verildi. Sezon öncesi hazırlık maçlarında henüz istenen performans seviyesine ulaşamayan Ukraynalı yıldızın hem fiziksel hem de tempo açısından eksiklerini gidermesi için çalışmalar hızlandırıldı. Bordo Mavililerin 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna maç temposunu yakalaması için bireysel ve özel bir antrenman programı uygulanıyor. Orta sahanın önemli isimlerinden Tim Yabol Folcarelli'nin geçirdiği ameliyat sebebiyle bir süre takımdan uzak kalacak olması da teknik heyetin planlarını değiştirdi. Folcarelli'nin yokluğunda oyun kurma sorumluluğunun önemli bir bölümü Malinowski'ye verilecek. Teknik heyet, yapılan özel yüklemelerin ardından Ukraynalı oyuncunun kısa süre içinde hazır hale gelmesini hedefliyor. Yeni sezona Kasımpaşa deplasmanıyla merhaba diyecek Trabzonspor'un bu maçta orta sahada Bouchari-Malinowski ikilisiyle başlaması planlanıyor.
1: Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Ernest Muçi'nin durumu belli oldu. Bordo Maviller Arnavut futbolcunun uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek Muçi'nin ikinci haftadaki Başakşehir karşılaşmasında oynayabilecek düzeye geleceği öğrenildi. Bordo Mavili oyuncu geçen sezon 35 maçta 15 gol 7 asistlik katkıda bulunmuştu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yarın başlıyor dedik. Haftanın hakemleri de ilk haftayı yönetecek görev alan isimler de belli oldu. Dilerseniz hemen onları da paylaşalım. Yarın saat 21.30'da Süper Lig'de ilk maç oynanacak. Galatasaray Arka Çorum Futbol Kulübü maçını Batuhan Kolak yönetecek. Cumartesi günü 19'da iki maç var. Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesinde Gürcan Hasova düdük çalacak. Aynı saatteki Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor maçının hakemi Cihan Aydın. Cumartesi 21.30'da da yine iki mücadele var. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Oğuzhan Aksu, Gaziantep Korendon Alanyaspor mücadelesinde ise Yasin Kol düdük çalacak. Pazar günü toplam 3 maç var. 19'daki mücadelede Başakşehir Kocaeli Spor karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetecek. 21.30'da 2 müsabaka var. Ahmet Erzurum Spor maçına Halil Umut Meler, Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmasına ise Oğuzhan Çakır yönetecek. Haftanın kapanış maçı pazartesi günü saat 21.30'da Samsun Spor'la Göztepe arasında. Bu müsabakayı da Kadir Sağlam yönetecek. Süper Lig'de ilk haftanın programı ve yönetecek karşılaşmalardaki hakemler bu şekildeydi. Ve Yurt dışına gidiyoruz. Süper Kupa'da sahibini buldu. Dün Paris Saint-Germain'le Aston Villa

0: tuç geçmiş, kupayı kulüp tarihinde ilk kez Paris Saint Germain Müzesi'ne götürmüştü. Paris Saint Germain, Milan ve Real Madrid'in ardından UEFA Süper Kupayı üst üste iki kez kazanan üçüncü takım oldu. Organizasyonun 1972'de gayri resmi olarak düzenlenen ilk maçını kazanan Ajax, sonraki yıl ilk resmi maçı da kazanan ekip olmuştu.
1: Şimdi Süper Kupa'nın ardından düzenlenen basın toplantılarını izliyoruz.
2: UEFA Süper Kupayı üst üste ikinci kez kazanan Paris Saint Germain teknik direktörü Luis Enrique, bu kupanın diğerlerine göre çok da önemli olmadığını söyledi.
3: Dürüst olmak gerekirse bizim için çok önemli bir kupa değil. Çünkü bu maçı oynamak demek Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ni kazanmış olmak anlamına geliyor. Ama tabii üst üste ikinci şampiyonluk olması ve sezona kupayla başlamak açısından önemli. Yine her kupayı kazanmaya çalışacağız. Kupa kazanma hırsı yüksek bir kulüpte bunu başarmak çok zordur. 3 yıl önce çok genç bir takım kurduk ve çok eleştiri aldık. Hepimiz için zor bir dönemdi. Ama şimdi kendimizi kanıtlamak çok güzel. Oyuncularım ne kadar yetenekli olduklarını gösteriyor. Bu nedenle antrenör olarak oyuncularımı motive etmek benim için çok kolay oluyor.
2: Fransız ekibinin 21 yaşındaki futbolcusu Désiré Doué, maçın oyuncusu seçildiği karşılaşmanın ardından Ballon d'Or yakıştırmalarına şöyle yanıt verdi.
4: Bien sûr, bien sûr, on avait à cœur de très bien commencer l'année et la saison.
5: Biz aramızda Ballon d'Or hakkında hiç konuşmuyoruz. Bu daha çok siz gazetecilerin konusu. Sadece tatilden yeni döndük ve ilk kupayı kazanmak istedik. Üst üste ikinci süper kupamız oldu. Şimdi pazar günü Lens'e karşı Şampiyonlar Kupası finali oynayacağız. Yani bizi bekleyen bir kupa daha var.
4: Pour le faire aujourd'hui nous on se pose pas du tout la question dans le vestiaire, on revient de vacances.
2: Aston Villa teknik direktörü Unai Emery ise yeni bir takım inşa etmeye çalıştıklarını vurguladı.
6: We play one match today.
7: Resmi olarak kupa için mücadele etsek de aslında bizim için aynı zamanda bir hazırlık maçıydı. Emiliano Martinez, Oli Watkins ve Ezri Konsa gibi Dünya Kupası'nda oynayan futbolcularımıza bir hafta izin verdik. Tabii ki önemli oyuncular ama dinlenme ve çalışma zamanlarını iyi yönetmemiz gerekiyor. Gelecek yıl Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Koca bir sezonda onlara ihtiyacımız var.
6: With the player they were ready to play.
2: İngiliz ekibinin tecrübeli savunmacısı Matty Cash, takımının tek golünü atan Maggio'yu bir canavar olarak nitelendirdi.
8: He's a beast, yeah, he's so good to be fair.
9: Sezon başlamamış olmasına rağmen iyi oynadık. Dünyanın en iyi takımlarından biriyle, hatta belki de en iyisiyle başa baş mücadele ettik. Tabii kaybetmek hayal kırıklığı yarattı. Süper Kupa'da forma giyen en genç oyuncu olan Brian Maggio tam bir canavar. Onun için gerçekten çok mutlu olduk. FIFA yasağı yüzünden çok uzun süre beklemişti. Geçen hafta oynayabileceği haberini aldığımızda onu alkışlamıştık. O da finalde elinden geleni yaptı, hatta bir de gol attı.
1: Manchester City Belçikalı futbolcusu Jeremy Doku ile sözleşme uzattı.
0: Manchester City Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku'nun sözleşmesini uzattı. İngiliz ekibi 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu anlaşmayla birlikte Doku'nun Manchester City'deki sözleşmesi 2031 yazına kadar uzatılmış oldu. Yeni sözleşme hakkında açıklamalarda bulunan Doku, City benim için çok şey ifade ediyor. Yeni sezon için heyecanlıyım. Bu sözleşmeyi imzalamamın en büyük etkenlerinden biri de taraftarlarımız, dedi. 2023 yazında Rennes'den transfer edilen Belçikalı kanat oyuncusu, gösterdiği performansla takımın önemli isimleri arasında yer aldı. Hızı, top kontrolü ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Doku, Manchester City formasıyla bugüne kadar 131 maça çıkarken 22 gol attı.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen ve 9 yıllık Hırvatistan milli takımı teknik direktörlüğü koltuğundan ayrılan Zlatko Dalić, Birleşik Arap Emirlikleri teknik direktörü oldu.
0: Hırvatistan'ın efsane teknik direktörü Zlatko Dalić'in yeni adresi belli oldu. Körfez'in yolunu tutan Hırvat teknik adam Birleşik Arap Emirlikleri milli takımı ile anlaşma sağladı. 59 yaşındaki çalıştırıcı 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'e son 32 turunda elendikten sonra görevini bırakmıştı. Hırvatistan milli takımının başında 9 yılda 111 maç

0: çıkan efsane çalıştırıcı 62 galibiyet almış ve sayısız başarı elde etmişti. 2018 yılında dünya ikincisi, 2022'de dünya üçüncüsü olarak Hırvatistan futboluna altın yıllarını yaşatan Dalić, 2022-23 Uluslar Ligi'nde ikinci olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takım Teknik Direktörlüğü Zlatko Dalić'in ilk körfez macerası olmayacak. Hırvat teknik direktör daha önce El Ain takımını çalıştırmıştı.
1: Bir süredir takım çalıştırmayan İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez'in yeni adresi Hollanda oldu.
0: Hollanda milli futbol takımının yeni teknik direktörü Xavi Hernandez oldu. İspanyol çalıştırıcı Hollanda Futbol Federasyonu'yla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği Barcelona'nın efsane futbolcularından Xavi, 2 yıldır takım çalıştırmıyordu. 46 yaşındaki antrenör, toplam 20 yıl formasını giydiği Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Katar'ın El Sadd takımına transfer olmuştu. Sahalara veda ettikten sonra 2 yıl El Sadd'ı çalıştıran Xavi, 2021-2024 yılları arasında ise Barcelona'da görev yaptı. Xavi Hernandez'in teknik direktör olarak El Sadd'la 6 kupası, Barcelona'yla da La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası bulunuyor. Hollanda milli takımı Ronald Koeman yönetiminde katıldığı Dünya Kupası'nda Fas'a elenmiş ve son 16'ya kalamadan eve dönmüştü. Koeman turnuvanın ardından görevden ayrıldığını duyurmuştu.
1: İspanya Süper Kupa organizasyonu 2027 yılının Şubat ayında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
0: İspanya Futbol Federasyonu 2027 İspanya Süper Kupa finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın katılacağı Süper Kupa organizasyonu 2 ila 7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından gelen 7 aday stadı geride bırakan Atatürk Olimpiyat Stadı turnuvaya ev sahipliği yapmaya hak kazandı. 78 bin kişi kapasiteli dev stadyum, 2005 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalleri nedeniyle dünya çapında bilinirliğe sahip. İspanyol futbolunun dört devini bir araya getiren ve 150'den fazla ülkede yayınlanan İspanya Süper Kupası iki yarı final ve bir finalden oluşuyor. 2027 fikstürüne göre ilk yarı final maçı Real Madrid ile Real Sociedad arasında oynanacak. Diğer yarı final maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Süper Kupa 7 Şubat 2027'de oynanacak finalde sahibini bulacak. 2022 yılından bu yana kesintisiz olarak Suudi Arabistan'da düzenlenen karşılaşmalar aynı tarihe gelen Asya Kupası nedeniyle yeni bir ev sahibi arıyordu. Asya Kupası'nın ardından organizasyon yeniden Suudi Arabistan'a dönecek. 16 kupayla turnuvayı en çok kazanan ekip konumunda bulunan Barcelona, son finalde Real Madrid'i 3-2 yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Barcelona'yı 13 kupayla Real Madrid takip ediyor. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, organizasyonda ülkemizi temsil eden tek futbolcu olarak boy gösterecek.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Anahtar.
5: kesin mutluluk.
8: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluk.

0: emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Opet'te bulacaksın.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10 FV2 ya da 12 ay %0 faizli

0: faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklam.
2: Awesome.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Aspor Radyo. Spor'un radyosu.

0: Avrupa Ligi özele Beşiktaş'ın tur akşamına hoş geldiniz değerli izleyenler. Beşiktaş Çekya'da 1-0 kazanmıştı. Rövanş Dolmabahçe'de yaklaşık 1 saat sonra rakip Hrades Kralove ve bu maçı da sevgili Okan Koç ve sevgili Kartal Yiğit'le birlikte konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ömer.
2: Hoş bulduk Ömer, iyi yayınlar. Hoş geldiniz sevgili
1: Geçen maçtan beri yeniden buluştuk. Geçen yüzümüz güldü. Evet. İnşallah bu akşam da
0: Beşiktaş'a bizler de şans getiriyor olabiliriz. Evet. Onu da söyleyeyim.
2: Bu yüzümüzü güldür Beşiktaş.
0: Beşiktaş galibiyetlerinde yan yanaydı. Dileyelim bir yenisi bu akşam olsun. Tabii Dušan Vlahović gibi çok önemli bir gündem var Beşiktaş'ta. Çok mutlu Beşiktaş taraftarı ve bu mutlulukla birlikte de Kralove karşısında tribünler dolu olacak ki Leandro Trossard'ın da bugün süre almasını bekliyoruz. Bu anlamda da yine bir başka Beşiktaş'ta ilk yaşanacak, onu söyleyelim. Sevgili Okan, seninle başlayalım. Şimdi hep son günlerde konuşulan transferler biraz gecikti. İşte Trossard'dan sonra bir transfer olmadı şeklinde gündem vardı. Beşiktaş'ın maçlarını kazanmasına rağmen. Tabii Salah transferinden sonra bu eleştiriler biraz daha artmıştı. Ama Vlahović transferi Beşiktaş taraftarını çok mutlu etti. Geleceğe daha umutla bakmasını sağladı. Sonuçlar da geliyor zaten. Beşiktaş taraftarı Vincenzo Italiano'dan da çok mutlu. Oyuncular da çok mutlu. Camia çok mutlu ve bu şekilde bugün rakip Kralove favori tabii ki çok net bir şekilde Beşiktaş.
2: Ya, taraftarı anlamak lazım sevgili Ömer. Niye anlamak lazım? Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarının bir tanesinin taraftarısın. İstiyorsun, iyi olmasını istiyorsun. Yakışan o camiaya, o futbol sahaya çıkan futbol oynayabilecek, o formayı taşıyabilecek futbolcu talep ediyor. İstiyor yani, o taraftar gülecek, eğlenecek, müşteri onlar. Onlar oldu mu sen var olursun, camia olursun, başkan olursun, büyük takım olursun. O yüzden bu taraftar her zaman mutlu, huzurlu, tatmin etmen gerekiyor. Ettiğin takdirde de zaten oralarda bulunursun, hedefe gidersin. Beşiktaş'a yakışan oyuncular geliyorsun. Bak bugün bakıyorsun, ne dedin? Az önce dedin Trossard'la ilgili bir yorum yaptın. Abi yıldız oyuncu. Bugün sahneye çıkacak. Taraftar merakla 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika, belki 5 dakika belli olmaz. Hocanın kararına bağlı bir şey bu. Ama bu tarz oyuncuları izlemek için insanlar maça stada gidiyor. Yarın bir gün Vlahović için gelecek. Bir bakmışın yarın bir gün sağ kanada bir tane çok önemli bir kanat oyuncusu gelmiş. Maçtan sonraki yayında bahsedeceğim. İnşallah oyuncu, bak beni çok heyecanlandırdı. Eğer oyuncu olursa sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman burada farklı şeyler anlatacağım, konuşacağım, hadi tebessüm bakalım, edeceğim, güleceğim, heyecanlanacağım. Çünkü geçmiş yılların
0: büyük, yılların
2: büyük bir hasreti var üzerimizde. Yani beklenti var, anladın mı? İstiyoruz artık biz. Beşiktaş'ın o yarışın içinde şampiyon olacak olmasını istiyoruz. Taraftarın gülmesini, çocukların mutlu olmasını. Yıllardır acı çekiyor, üzülüyor taraftar, çocuklar. Ama Vlahović bir geldi, Trossard geldi, Orkun, yani arkada şimdi bahsedilen isimler, konuşulan isimler daha da çok heyecanlandırıyor. Bak beni de heyecanlandırıyor. Yani sonuçta iyi oldu mu, bir işler iyi gitti mi, insanlar daha huzurlu, mutlu, hareket ediyor, düşünüyor, mantıklı yorumunu yapıyor, konuşuyor. Ama işler kötü gittiği zaman ne oluyor? Stres, sıkıntı, gerginlik seni hataya sürüklüyor.
0: Şimdi sorsan hata zaman söylemezsin sen.
2: Ya şimdi Ömer, bu yaptığın doğru bir şey değil kardeşim. Bırak bizim içimizde kalsın. Gelsin sürpriz olsun.
0: Çok da içine kalacak gibi gelmiyor bana.
2: Ama bir şey söyleyeyim mi? Maç sonu yayını tabii ki de tamam, o coşkuyla.
0: Maç sonunda saklayalım. Maç
2: yani
0: sonunda saklayalım.
2: Konuşulacak bir konu olur inşallah ama bak acayip heyecanlandım. Muhteşem işler yapılıyor. Yani çok iyi işler oluyor. Şu anda iyi gidiyor. Sevgili başkanı, sevgili Murat Kılıç da dün bahsetti, ne dedi? Siz dedi bizim yanımızda, arkamızda olun dedi. Başkan sen böyle oyuncuları getir. 20 milyon senin yanında, solunda, önünde, arkanda olur. Çok güzel bir müjde verdin. Demek ki daha farklı, daha iyi sürprizler var. Bir başkan, ikinci başkan bir medya kuruluşunun önünde, camianın önünde böyle bir söylemde bulunduktan sonra arkasına durur ve böyle bir iddialı konuşma kolay kolay yapmaz. Yapılacak transferlerde Beşiktaş'ın seviyesini atlatacaktır kardeşim. Beşiktaş artık hak ettiği kulvarda, hak ettiği yarışlarda olacak olması da gerekiyor.
0: Evet, 11'lerde belli oldu. Hemen 11'leri aktaralım. Nübel Beşiktaş'ta kalede. Murillo, Calo, Emirhan ve Rıdvan dörtlü. Savunmada Salih Orkun ve Olaitan'dan oluşan merkez. Kanatlarda solda İlhan, sağda Çerni ve en uç noktada da o forma giyecek ki Beşiktaş'ın artık sezon başı itibariyle ideal 11'inin de bu şekilde olduğunu söyleyelim Kartal abi. Bir değişiklik yok ilk maça göre.
1: Normal.
0: Ya ilk maça göre derken tabi Rıdvan var. Uat Tarık'ımız kart cezası mecburen olduğu için yok ama aşağı yukarı Beşiktaş 11'ini eleme turlarında şu ana kadar böyle gördük. Bugün de aynı kadroyu neredeyse tercih etti Vincenzo Italiano.
1: Beklenen 11. Tabi zorunlu bir değişiklik Rıdvan. Ben bundan

0: Sonra zorunlu değişikliğin ötesinde de Rıdvan'ın oynayacağını düşünüyorum ligde de. Kuattara'yı hiç iyi görmedim, açık konuşayım. Yani şu an itibariyle Beşiktaş'ın 11 oyuncusu sol beki olamaz direkt. Bu bir gerçek. Rıdvan yine oynayacaktır. Umarız daha sonra düzelir. Tabii bazı şeyler için erken. Tek maça göre yorum yapmamak da lazım. Ama ilk maçta çok kötü bir Kuattara vardı. Kırmızı kart da atıldı. Bunun üzerine eklenmiş oldu. Rıdvan daha oturaklı oynuyor. Tabii takımı tanıması, arkadaşlarını işte tanıması, bilmesi, Türkiye'yi bilmesi. Rıdvan'ı sol bekte, eğer başka bir sol bek alınmayacaksa daha önde gösteriyor. Evet, normal bir 11.
1: Şimdi, var mı bir duyumun alınacakla ilgili, yani alınmayacaksa yok. Dedin ya, şimdi burada belki bir açık kapı bıraktın. Bir ben duyum almışsındır abi sen. Yok. Eski kulağı kesikler der ya, bir tabir var. Sol eski beke, kurt abi. Var bir şey yakaladı. Yok, alınmayacaksa ya. Dedi bak ben yakaladım orayı.
0: Hayır, alınmayacaksa belki yani memnun tamam değiller de alınırlar abi, yani.
1: Alınmış yani, bir tane sol bek alındı, Rıdvan var. Yasin de oraya monte etmeye çalışıyor. Yasin de da sen bir şey mi duydun yani oralarda biraz senin duymadım. Çünkü derler ya benim kulağım kesiktir. Deliktir bilmem ne. Bak ben, bak Kartal abi böyle ince ince temiz. Kartal abi. Var sende bir şeyler.
0: Olsa söylerim.
1: Oraya da bir sürpriz geliyor acaba.
0: Maçtan sonra söylerim o yani, senin gibi. Sen nasıl söyleyeceksin ben de söylerim de şu an yok.
1: Tavares Mavares mi iniyor acaba?
0: Yani ilerleyen dönemlerde olabilir mi? Olabilir. Yani çünkü çok böyle beklentinin altında bir görüntü sergiledi. Hazırlık maçlarında da yok. Kampta da çok iyi çalışmamış. Yani aslında daha doğrusu
2: çok merkez ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
0: Yani tabii şey alamazsın
2: bence
0: zaten.
2: Bence transferde oraya yönelecektir.
1: Kartal abi geceliğin uyurken bir şey söyleyeyim mi? Yani Beşiktaş'ı düşündüğü zamanlar, dönemler böyle yatarken işte takımı bazen hayal edersin, düşünürsün. Yani şu şöyle olur, böyle olur. Ben bunu yaşıyorum. Futbolculuk geçmişimden dolayı mı bilmiyorum ama yani sonuçta işi gereği devamlı futbolla yatıp kalkıyorsun. Gece var ya o Attara'yla yatıyor, o Attara'yla kalkıyor. Yok, ona Attara, takmış kafayı.
0: Yani, takmadım.
1: Dur be abi, adam yeri gelmiş.
0: Hiçbir oyuncuya takmam bakalım. Zaten. Hiçbir şekilde ön yargılı da
2: ama
0: değilim.
2: Kartal abi çok öncesinde
0: daha
2: söylüyor.
0: Daha öncesinden de söyledim. Beşiktaş'ın oyuncusu olmadığı yönde bilgiler geldi bana. Bilgiye dayalı. Çok mu seyrettim oyuncuyu, çok seyretmedim ama
1: şu anda ön yargılı
0: beklemek
1: lazım.
0: Beklemek lazım. Erken. Yani haksızlık etmeyelim. Ön yargılı da değilim. İnşallah daha iyi olur. Beşiktaş bir oyuncu kazanmış olur. O farklı. Evet, burada dediğimiz gibi beklenen bir 11. Ha, ne olacak? İlerleyen dönemlerde İlhan'ın yerine Trossard da oynayacak. Şimdi Trossard gibi bir yıldız oyuncu varken doğal olarak hazır olduğu zaman oynayacaktır. Ama Vincenzo Italiano'nun forma adaletini bu sezon ben en iyi şekilde sağlayacağını düşünüyorum ki şu ana kadar sağladı. İlhan oynuyor işte, mesela Olaytan kampta da iyiydi, Olaytan'ı oynatıyor. Salih iyiydi, Salih'i oynatıyor. Emirhan, Calo bunlar iyiydi, bunları oynatıyor. Yani.
2: Ve şunu yapmıyor biliyor musun Kartal abi? Şimdi mesela Çerni çok kötü oynadı ilk maçta. Çok çok kötü oynadı bence.
0: Evet.
2: Ama yine Çerni'yi değerlendirmeye devam ediyor. Ya da evet, mesela Olaytan Midtjylland maçında ilk maçta hatırlayalım çok acayip goller kaçırdı. Ama deplasmanda yine 11 başlattı.
0: Evet.
2: Yani oyuncusuna hemen sırtını dönen bir profil yok.
0: Doğrusunu yapıyor. Kaybettirmek istemiyor. Şimdi evet tamam. Çerni'ye bakıyoruz. Taraftarlar çok tepki gösteriyor. Herkes tepki gösteriyor. Doğru. Yani şimdi Beşiktaş'ın sol kanadına bakıyorsunuz. Dünyaca ünlü bir yıldız getirmişsiniz. Trossard işte. Santrofor'a Vlahovic almışsınız. Sağ tarafta Çenli'yi görünce insanlar ya diyor, herkes yani kimi görsek sokakta Beşiktaş'ta diyor abi
1: ya,
0: diyor ya almayacaklar mı?
1: Ben bunun 5-6 yani, maçını evet, izledim.
0: Ya, kötü bir oyuncu değildi ya.
1: Şov yapıyordu neler. Alıyor götürüyor, koşuyor. Arka direğe koşular. İçeri kat edip 2-3 kişi geçip uzak köşeler falan.
0: Ne
1: bir
0: oldu
1: anda yani, bir de lige iyi başladı geçen sene evet. Bu oyuncu biliyorsun. Beşiktaş'ta iyi işler yapıyordu skor evet. Katkı tabela anlamında da. Oyunun içerisinde de vardı. Arkadaşlarını da oynatıyordu yani. Ama ikinci dönemden sonra bu oyuncuda çok büyük bir düşüş vardı.
0: Geçen sene sonunda.
1: Yani o düşüşü ben anlayamıyorum. Ya. Var potansiyeli var olan bir oyuncu.
0: Ben hala,
1: bir de
0: evet.
1: Öyle bir teknik adamla çalışıyorsun ki devamlı kondisyon üzerine. Yani güçlü olmak zorundasın. Yaptığı antrenman metotları, kondisyon, işte kamptaki o antrenmanlar falan seni diri tutar. Belki bilmiyorum, ilerleyen haftalarda inşallah açılır diye düşünüyorum. Çünkü yüklenmelerden çıkan bir oyuncu. Ha tabii ki de rotasyonlu takımda eğer alternatif daha farklı oyunculara gidilmeyecekse düşünülebilecek bir oyuncu. Ama gelmeden önce muazzam işler yapıyordu bu adam.
0: Ben hala Çenli'nin çok dediğin gibi iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum ama mental bir problem var. Yani o mental problemi çözmek için tabii en yetkili kişi de bir numara teknik direktördür. Gerekirse yöneticiler devreye girer. Yani şu bir bilgi olarak söyleyeyim. Çenli'yi yollamayacaklar. Bu bilgi. Çenli'yi yollamayacaklar ama sağ kanada işte o

0: konuda dediği gibi bir oyuncu bekleniyor. Ama Çenli takımda kalıyor. O zaman şimdi Çenli'de kalıyorsa Raşisa da var. Herhalde Raşisa ile yollar ayrı.
1: Sağ kanat diyor ya, tüylerin diken diken oluyor. Eğer o bahsi geçen
0: ama
1: isim...
0: Ama bak, çok büyük bir şey meblağ harcanmayacak diye duydum.
1: Ben meblağ olarak değil. Yani... isim duydum. Eğer o isim gelirse... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya müthiş işler yapar sahan içinde.
0: Ama o isim diyorsun da büyük para lazım o zaman. He? Büyük isimse büyük para lazım.
1: Beşiktaş büyük kulüp. Belki halleder servisi... çözer bir şekilde, merak etme.
0: Hayır hayır, bunlara...
2: olabilir, bilmiyorum.
1: Beşiktaş büyük kulüp. Aynen. Abi Beşiktaş yok, çözer. Ayrı abi. Büyük camiye, büyük
0: şimdi
1: kulüp.
0: Şimdi hocanın da şöyle bir
1: büyük oyuncuları getirecek.
0: Başkan ne dedi? Başkan ne dedi? Başkan dedi ki U23'ten belki alacağız dedi. Yani U23 tarzı bir oyuncu. Belki o yüzden diyorum ben. O tarz bir oyuncu olabilir. O tarz mı bilmiyorum.
1: Abi,
0: o tarz
1: şimdi,
0: bir oyuncu olabilir.
1: Bu tarz oyuncuları getirdiğin
0: yani
1: zaman
0: isimden ziyade böyle geleceği
1: ne anlamda coşturuyorsun?
0: Patentli.
1: Büyük maliyetli oyuncular diyebilirsin. Ama bu büyük maliyetli oyuncuları getirdiğin zaman taraftarı da talepkarlığını artı desteğini arkana alıyorsun. Aldığın zaman da o forma satışları, loca satışları. Bizim bir tane İzmir'den İsmail abi var, İsmail Tüfekçi. Binlerce forma aldı geçen sene.
2: O 23 mü değil mi?
1: Değil. Bar bunların kralıdır kendisi mesela.
2: Arada kontra yapıyorum
0: değil
2: ki.
0: Değil diyor ama ben adam, de işte başkan da diyor ki şey U23 diyor.
1: Ağzımdan alamazsınız baba. Ben yani eski kulağı kesik tecrübeli şeylerde de yok yani.
0: Ağzından alma değil.
1: Ya inşallah bir tane de U23 var.
0: Bir
1: belki o da olabilir.
0: Savaşçı böyle yani.
1: Yani şu tarz oyuncular almak, ne oluyor? Ya. Halkı camiayı, taraftarı kenetliyor. Her anlamda kenetliyor. Alım gününde, satışta, localarda, orada burada, tabii, sponsorlukta camiaya büyük gelir elde ediyorsun. Bak az önce söyledim. Adam geçen sene binlerce forma aldı. Yani İsmail abimiz var İzmir'de, bizim tüfekçi mesela. Gidiyor taraftara, tribünlere, sosyal medyada genç çocuklara, alamayan insanlara böyle fedakarlıklar yapıyor. Ha şimdi tabii ki de sonuçta bunların önüne geçir. Yani onun dengesini sağlar ama bunun gibi milyonlarca, binlerce Beşiktaşlı var. Yalnız geçen gittim, bir barbun ısmarladı bana. Bak sana bir şey diyeyim, barbun değil sanki kaya levreği gibi böyle iriydi, büyüktü.
0: Oranın
1: ya
0: güzel.
1: Abi çeşme barbunu nasıldır oraları biliyor musun? Bak yani. Böyle bir lezzet, böyle bir tat, bir de dolu dolu.
2: Bir de yağlı balık tavası çok iyi olur.
1: Of, abi tavada yağ atıyorsun ya, zeytinyağı.
2: Yağatmaya şey, gerek yok zaten, kendi
1: fark etmiyor, yağın içine attığın zaman o yağ var ya sapsarı oluyor. Niye? Balığın rengini alıyor. Abi böyle bir levrek gibi kalın, kocaman, bir kiloluk şey olur mu ya, barbun olur mu ya? Bize burada tekirleri, bilmem mezgitleri barbun diye kakalıyorlar arasız zaten. Böyle barbunlar vardı ya. Allah razı olsun. Ya Beşiktaş taraftarı şu anda ciddi şekilde mutlu. Ya hakikaten bu çok önemli. İstekli. Her şeyi bir kenara koyun. Umut var ya, umut. Çok önemli bir şeydir. Umutlandı abi. Havalimanında da zaten sevgili Murat Kılıç'ın da yaptığı açıklama daha da heveslendirdi, umutlandırdı, mutlu etti. Bunlar olması gereken, yakışan zaten taraftarı, camiye yapılması gereken şeyler. Yani bakalım görelim. Ya U23 mü? 25 mi? 27 mi? Ya arkadaşlar sormayın. Sonra isim veriyoruz. Menajerlere fırsatçılık tanıyor. Sonra gidiyor menajer. Geliyor 3'se 5 istiyor. 7 ise 10 istiyor. Taraftar bu sefer talep edildiği artınca bu fırsatı kendi ellerine çevirmeye çalışıyor. Zor durumda kalan kim? Camia kulüpler oluyor. Ya ben bunu düşünerek, yoksa ben sana yemin ediyorum Vlahović'i bittiğini 4-5 gün önceden biliyordum. Birçok oyuncunu. Niye söylüyorsun? Bak hep dikkat et. Vlahović olsa santrafor'da hep farkındaysan yayınlarda, anladın
0: ama
1: mı?
0: Ama başkan
1: sen hatta bir yayında bana demiştin. Sen burada subliminal mesajlar mı vermeye çalışıyorsun? Hatırlıyor musun? Bir şey demişti. Ya girmedim o topa. Konuyu değiştirdim. Yani belki arada bir yayınlarda isim kaçabilir ağzımdan. Ondan korkuyorum. Daha temkinli, tereddütlü konuşuyorum. Yakalarsın çünkü sen. Sen de tecrübelisin.
0: Başkan sinyali vermişti.
2: Bir şey söylemeyeyim, aradan dur bakalım. Çekmeye çalışacağız.
1: Şimdi bak, Ömer var ya, Ömer şu an her şeyi bıraktı. Ben dedi o ismi nasıl çekerim? Cımbızla mı, iğneyle mi, vakumla mı bilmiyorum.
2: Yok, attım onu şimdi oltayı.
1: Planını yapıyor.
2: Oltayı attık bakalım. Tabii yani bu kadroda da dediğim gibi istikrarın yakalanmış olması çok önemli. Özellikle merkezde Kartal abi. Ki hani... Bu kadroya işte Vlahović gelecek, Trossard dahil olacak, muhtemelen merkeze bir oyuncu, stopere bir oyuncu, evet, dahil olacaklar var ama şu kadroda şu ana kadar çok ideal işlere imza attı. Bugün neler bekliyorsun bir iç saha oyununda? Çünkü Midtjylland maçında iç sahada Beşiktaş, evet rakibin de eksik kaldığını değerlendirelim ama eksik kalıncaya kadar Midtjylland, Beşiktaş'ın yine etkili bir oyunu vardı.
0: Evet.
2: Kaldı ki bence Midtjylland'dan daha geride bir takım. Daha baskılı oynaması bekleniyor Beşiktaş'ın. Sen ne bekliyorsun peki?
0: Ya maçın bir kere oyun olarak da skor olarak da ben Beşiktaş'ın rahat bir şekilde bu turu geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki futbolda oynanmadan hiçbir şey belli olmaz. Bu bir gerçek ama ilk maçtaki performansa baktığımız zaman, kadro kalitesine baktığımız zaman Beşiktaş'ın açık ara önde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi az önce Umut dedik ya, Umut hakikaten yani Beşiktaş taraftarlar bu sezonu umutla bakıyor. Yani bu bakışın bence ana nedenlerinden biri, yalnız gelen transferler değil, tabii ki Trossard, Vlahovic çok çok önemli transferler, ama hocanın olması, hoca o ışığı veriyor. Yani saha içerisinde o yerinde duramaması, bir kere taraftarı mesletmiş durumda. Ben çoğu Beşiktaşlı ile konuşuyorum, bizim en büyük transferimiz oyuncular değil, bizim en büyük transferimiz Vincenzo Italiano diyorlar. Katılıyorum. Yani şimdi Vlahovic'e bakıyorsunuz, Vlahovic'in buraya gelmesinde bence en büyük sebeplerden biri kesinlikle İtalyan'ın. Kesinlikle. Yani biraz daha bekleyebilir. Belki istediği bir kulüp bulup gidebilirdi. Yani o beklediği yerlerden bir teklif alabilirdi. Yani şu ana kadar almadı ama gelebilirdi bu teklif. Buradaki en büyük buraya gelmesi, Beşiktaş'a gelmesindeki ana etken kesinlikle İtalyan hoca. Bu çok önemli. Hocanıza güvenmeniz, taraftarın, oyuncunun, camianın, yönetimin hocasına güvenmesi çok çok önemlidir. Şimdi mesela her maç öncesi artık şu oluştu kafalarda. Ya Beşiktaş yenilse de yense de iyi oynayacak. Beşiktaş Beşiktaş gibi oynayacak. Hoca bizi bu şekilde oynatacak. Herkes bunu konuşuyor. Bu çok önemli. Ya uzun maratonda yenersin, yenilir. Tabii ki mağlubiyetler olacak. Kötü günler olacak ama güzel günlerin ben daha fazla olacağını düşünüyorum. Bundaki en büyük sebeplerden biri de hoca seçimi. Hoca hakikaten güven veriyor. Yani oyun olarak da güven veriyor. Sağ dışındaki hareketleri, işte konuşmaları falan her anlamda güven veriyor. Bu çok önemlidir. Oyuncu da hocasına güvendi mi? Ki sevdiklerini düşünüyorum. Hareketlerinden bunlar anlaşılıyor. Sevdiler mi de zaten? Hiçbir şekilde, hiçbir engel karşılarında duramaz. Taraftar umutla bakıyor. Hele hele işte böyle önemli yıldız oyuncular da geldiği zaman bu güven daha da artıyor.
1: Tabii.
0: Moral geliyor camiaya. Şimdi 4-5 sene bakıyoruz, hiçbir yerde olmayan bir Beşiktaş. Her anlamda yıkılmış bir Beşiktaş. İşte ligde yok, Avrupa'da yok, kadro kalitesi iyi değil. Alınan oyuncular, büyük paralar ödemişsin, ortada yok. Gelen oyuncular hiçbir katkı sağlayamamış. Şimdi bakıyorsunuz bir şey olmuş, yani bir Hava var. Havaya girmişler. Bu çok önemli. Her zaman bu çok önemlidir futbolda.
1: Tabii.
0: Yani havaya girmek önemli. Havaya girer. Yani
1: hava bugünkü eder, maçın özgüven
0: var. Evet, bugünkü maçın özelinde ben Beşiktaş'ın yani ciddi anlamda bir sıkıntı yaşayacağını hiç düşünmüyorum.
1: Ya, bak
0: yine
1: şimdi
0: kazanarak turu geçecek.
1: Şimdi hep söyleriz. Yani tabii ki de sahada mücadele eden o bir takım olması gerekiyor. Ama yaratıcı oyuncuya da çok ihtiyaç duyuluyor. Hele büyük takımlarda. Anadolu takımlarında koşarsın, bozarsın, mücadele edersin, karambolle bir gol atarsın. Yani bir iki ileri bir geri, ama büyük takımlarda hep hedefe gitmek için kaliteli oyuncular, orada problem çözen, atakları sonuçlandıran, işte orada arkadaşlarını oynatan, yani o problemi, oradaki yaşanan sıkıntıyı hakikaten bir şekilde halleden oyuncular olması gerekiyor. Birlikten güçler. Savaşarak mücadele edersen, bir de kaliteli oyuncularla beraber abi hedefe gidersin. Savaşmak önemlidir o sahada. Savaşacaksın, mücadele edeceksin, isteyeceksin. Bir de yetenekli oyuncuları o girdabın içerisine, o şeyin içerisine aldığın zaman o zaman farklı şeyler izletirsin. Şimdi hoca diyorsun ya, hakikaten hoca ayrı zaten. Hoca her zaman gereğini söylüyor. Taraftar da ona teveccühsünü, desteğini, hakkını veriyor. Sonuna kadar veriyor. Sonuçta böyle olduğun sürece oynattığın zaman bir de yetenekli oyuncuları da aynı şekilde o mücadelenin içerisine kattığın dönemlerde bak bakayım taraftar nasıl senin arkanda yanında oluyor. Şimdi bakıyorsun abi, beni en çok mutlu eden durumlardan bir tanesi ne biliyor musun? Şu kadroya bakıyorum. Geçen sene düşünülenmeyen oyunculardan bir tanesi Jalu'ydu. Şu anda takımın en iyi, en güven veren oyunculardan bir tanesi İlk olma yolunda oldu. İlerliyor. Birinci stoper. İşte bir futbolcunun abi içindeki cevheri çıkaracaksın kardeşim. O zaman sen hocasın. Varsa potansiyeli, yeteneği, sen onun içerisindeki cevheri çıkarttığı zaman ben sana teknik adam
0: veririm. Önyargılı davranmayacaksın hiçbir oyuncu.
1: Kompleksi kibirli, önyargılı olursan abi ne olur biliyor musun? Bir iki adım gidersin, üçüncüsünde bakmışsın abi geriye geri gitmeye başlarsın. Ama önyargılı değil, iyi niyetli, o futbolcuyu, camiayı, takımı, kendini hep beraber o fanusun içine alıp düşündüğün takdirde o zaman başarılı olursun. Bak burada Jalu denilen bir oyuncu çıktı. İçeriden transfer derim ben buna. Hakikaten önemli bir hamle.
0: Emirhan'ı da oynatıyor.
1: Muhteşem işler yapıyor. Bir de ne biliyor musun sevgili Kartal abi? Oynadığı bölge itibariyle telafisi olmayan bölge. Bir sektir, bir kademe hatası, bir pas hatası yaptığı zaman hemen tabelaya baktırsın rakibe.
0: Hele bu sistemde değil mi? Hocanın
1: evet,
0: bu
1: fark etme hangi sistem oynarsan oyna, ama bu sistem tabii ki de biraz daha riskli bir sistem. Şimdi Emirhan mesela üstüne koyarak gidiyor. Tabii ki de özgüvenli, yani sol ayağını iyi kullanıyor. Zaman zaman bazı yerlerde çok fazla risk alıyor da onları oynadıkça, hata yaptıkça, ki o hataları da çok böyle

0: yaratmadı ama yani olmaması gerekiyor aslında. Bunlar iyi şeyler. Ya İlhan denilen oyuncu. Şimdi sen dedin ya en iyi transferi Beşiktaş'a. Tabii ki de sevgili İtalyano ama İtalyano'yu kim getirdi?
1: Önder
0: Özen'i kim getirdi? Başkan getirdi. Bunlar abi zincirleme sırayet ediyor. Yani sonuçta burada biri doğruyu peş peşe yapmaya başladığı zaman peş peşe gelmeye başlar.
2: Önder Özen demişken de yardımcılarından Gökhan Hoca. Buradan selam olsun Gökhan Keskin'e. Onun da tüm transferlerde payını verelim.
0: Tabii sen, yani hadi, sonuçta
1: Gökhan
0: burada.
1: Gökhan Keskin'i de unutuyoruz yani. O
0: şimdi
1: da
0: başkan gitti Önder Özen'i getirdi. Önder Özen gitti İtalyano'yu getirdi. İtalyano gitti kardeşim ne yaptı? Vlahovic'i getirdi. Önder Özen gitti Nubel'i getirdi. İlhan'ı getirdi. Öbürü Salih'i aldı. Öbürü bilmem neyi aldı. İçeride tek bir direktör Calu'yu transfer etti. Yani hepsi sıraat zincirleme, anladın mı? Puzzle'ın o şeyleri gibi, domino taşı gibi peş peşe gelmeye başladı. İşte bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken iyi niyetli olduğun takdirde, bir de doğru oyunculara gidersen, doğru teknik adamla birlikte şampiyon olursun, yarışta olursun, taraftarı mutlu edersin. Olması gereken bu. Futbol o kadar zor bir şey değil kardeşim. Söylüyoruz yani. Yeter ki o camiaya yakışan karakteristik özelliği artı yetenek anlamında iyi oyuncuları bulup getireceksin. Bu kadar. Başka hamle yapmayacaksın. Yaptığın zaman o zaman bu sefer sen de mutlu oluyorsun. Taraftarın da mutlu oluyor. Bak Beşiktaş taraftarın yüzü tebessüm ediyor. Gülüyor. Yani Vlahovic geldi, ortalık ayağa kalktı. Diğer oyuncular geldiği zaman düşünebiliyor musun? Beşiktaş taraftarı hakikaten uyanmaya başladı. Yani derler ya böyle, yani böyle bir şeyinden çıkarsın böyle. Böyle bir canavarlaşırsın, anladın mı? Artık başarıya canavarlaşmış açlar. Ondan dolayı doğru hamleler yapılıyor, yapılması da gerekiyor. İlhan mesela maşallah kardeşim, helal olsun sana, nazar değmesin ya. Vallahi billahi bu büyük formaları hakikaten kolay değil yani oralarda o sorumluluğu alma. İçeride dışarıda adam iyi oynuyor kardeşim. 19 yaşında ismi İlhan Fakılı değil de örnek mesela Roma'daki o genç çocuk olmuş olsa, bilmem farklı bir takımdaki genç çocuk olmuş olsa, pasaportu farklı olmuş olsa farklı şeyler konuşurduk belki. Al Aroel Ricardo geldi. İlhan'ın yaptıklarını yapabildi mi?
2: Yok.
0: Yapamadı. Ama İlhan ne yapıyor? Üstüne koyarak gidiyor. Alıyor yapıyor Türk yani. Hakkını vermemiz gerekiyor. Beşiktaş taraftarı da veriyor, yorumcular da vermesin.
1: Üzülüyorum işte, ben geçen onu söyledim.
0: Sen kötü söylemiyorsun, genel olarak söylüyorum.
1: Şey,
0: adam
1: şeye üzülüyorum.
0: 19-20 İnanın yaşında içeride dışarıda, bak içeride oynarsın seyircinin önünde. Dışarıda da o baskı altında da o yeteneklerini sergiliyorsun, sorumluluk alıyorsun, penaltı kazandırıyorsun, rakibi eksiltiyorsun, orta yapıyorsun, çalım atıyorsun, koşu yapıyorsun arka. İyi işler yapıyor yani. 19 yaşında çocuk kardeşim, rakibin sezonun üstüne dikine dikine gidiyor. Rakibi tedirgin ediyor. Yani adam sahada korkmuyor. Ben diyor kardeşim yeteneklerimi sergileyeceğim. Çok yetenekli oyuncular var. Ama korkuyor. Kaptırırım. İşte sorumluluk alırsam
1: risk alıyor.
0: İhale bana kalır mı falan filan. O tereddütü yaşamak çok kötü bir şeydir. Ama bu öyle değil. Maşallah diyelim. İnşallah bugün bir golü, bir asisti, bir şey olacaktır diye umut ediyorum. Yani Orkun farklı seviye. Oynuyor, oynatıyor. Yani hakikaten her takım için
2: lazım.
0: Büyük bir ihtiyaç derler yani. Ama bulamazsın ki her takıma da Orkun gibi oyuncu bulsun zaman. Bu sefer olmaz yani, o rekabet yarış güzel olmaz. İyi gidiyor işler, iyi gitmesi de gerekiyordu açıkçası. Artık bu dönem o dönemdi. Bakalım yani Calu, Emirhan, Rıdvan sol kanatta artık yani böyle bir hocayla çalışıyor. O koridoru iyi değerlendir. Bak İlhan içeri kat ediyor. Geriye geliyor, enerjisi olan yardım ediyor sana. Bazen sahanın içinde konuş, ben ileride kaldığım zaman arkamda kadememde işte o benim alanımı boşaltma, rakip geldiği takdirde gelirse eğer ki. Sol tarafta mesela İlhan iyi işler yapıyor. Sağ tarafa gel Murillo. Yani kanat forvet mi, bek mi, stoper mi, santrafor mu oynuyor anlayamadım. Hani hocanın sisteminden dolayı yani ironi yapıyorum ama adam bazen altı pasın içinde, bazen sağ bekte, sağ stoperin kademesine giriyor, golü engelliyor. Yani ön tarafta sağ açıkta orta yapıyor. O oraları karıştırıyor. Olayı tam son maçlarda fena değil, iyi işler yapıyor, çıkışlar yapıyor, asistler, goller. Yani goller değil de asistler, orada orta sahada o mesafe kat etme anlamında.
2: Veriyor.
0: Evet. Salih mesela yani maşallah var diyelim yani, iyi işler yapıyor. Yani şu anda iyi gidiyor her şey. Niye? Bir sistem var, bir formasyon. Oyuncular da o sistemle, o formasyona uyuyor. Teknik direktörle beraber hareket edip oyun sistemin içerisinde kardeşim hem kendileri ön plana çıkıyor, hem takım ön plana çıkıyor, hem teknik direktör, taraftar da mutlu oluyor, destek oluyor. 3-4 tane de kaliteli iyi oyuncu geldiği zaman o zaman çok farklı şeyler konuşacağız biz burada.
2: Evet.
0: Kuki olması gereken şeyler hep söylüyoruz. Yapılacak da başkan da zaten söyledi. Yani Nubel denilen bir kaleci geldi abi ya. Maşallah. Uzun yıllardır Beşiktaş belki böyle bir kaleci yakalamamıştır.
2: Çok uzun yıllardır.
0: Çok uzun yıllardır.
1: Uzun yani, yıllar dedim Fabri'den sonra. Abi, değil mi?
0: Ben sana söyleyeyim, Fabri'den de iyi kaleci hanım ben.
2: Fabri de şey olmadı ki.
1: İyi kaleci.
2: Yani geldi.
0: Ben Nubel mi Fabri mi diye koy ortaya. Ben de ben tereddütsüz Nubel'i çekerim abi.
1: Nubel
0: abi. Bak abi çok büyük bir avantaj var Beşiktaş'ın
1: Fabri
0: elinde.
1: De iyi kaleciydi.
0: Bak Beşiktaş'ın Neuer bırakıyor. Kime kalacak kale abi? Yani sen şimdi Avrupa Nubel kulvarında da mesela UEFA kulvarında başarılı olursun, oralarda mesela iyi oynar, takım iyi gider, bu sefer ne olacak? Orada

0: daha çok insanların talep edildiği, izlenildiği oluyor orada. Yani orada daha ön planda oluyorsun. Nubel'e kalacak. Alman milli takım kalecisi senin kalende ya. Maşallahı var diyelim. Abi ben bu kadar övüyorum da bazen nazar değiyor. Ya kötü yani, Nubel de kötü. Ya İlhan da çok fazla iş yapmıyor. Calı yani oralarda yalandan alıyor veriyor. En azından arada bir şey yapalım da nazar değmesin çocuklara. İyi gidiyor. İşler şu anda iyi gidiyor. İnşallah daha iyi olacak ama başkan da sevgili Murat Kılıç da zaten gerekli hamleleri yapıyorlar. Onları da tebrik, takdir etmemiz gerekiyor. Yeri geldi çok eleştirdik. Yapması gerekenleri, yapılması gerekenleri burada anlattık. Şu anda yapılan hamlelerle beraber onlar da bu övgüyü hak ediyor kardeşim. Ben kendi adıma, şahsı adıma bunu söylüyorum. Sonra işte yok şöyle yok böyle falan filan muhabbetleri çıkmasın. Helal olsun, böyle iyi gidiyorlar. Böyle devam ederlerse vallahi her program ayağa kalkar alkışlarım. Bir sağ kanat, bir orta saha, bir de stoper artı 6 numara geldiği takdirde otur tadından yenmez.
1: Bu arada ısınma hareketleri esnasında Beşiktaşlı oyuncuların üzerinde Süleyman Seba'nın tişörtü var.
0: Ha, bugün
1: efsanevi evet, onu... başkanın 12.
0: başkanımızın
1: bir kez daha almış olalım. Türk sporunun efsane başkanlarından Süleyman Seba.
0: Vallahi Süleyman Seba, ben çalışmadım bilmiyorum ama Kartal abi iyi biliyor. Biz büyüklerimizden, abilerimizden yani onunla ilgili çok güzel hikayeler duyduk. Türk futbolunun derler ya mesela, yani Türk futbolunun atasıdır, babasıdır yani. Hakikaten öyle bir kişilik profil. Yani Beşiktaş'ı nerelerden alıp nerelere getirdi? Bayrağı nereden aldı? Baba Akkılar'dan oradan aldılar. Nerelere getirdiler? İşte o bayrağı da aynı şekilde devam ettirsinler yeni jenerasyondaki yöneticilerimiz, başkanlarımız. Müthiş bir duruş sergiledi. Karakter koydu. Beşiktaş'ın adına yakışan başkanlık yaptı. Duruşuna yakışan başkanlık. Beşiktaş'a bir duruş öğretti. Yeni jenerasyonları, yeni gençlere yani bir duruş sergiledi. Karakter koydu. Muhteşem bir insan. Mekanı cennet olsun. Yad edelim onu tekrar buradan. Yani sadece Beşiktaşlar tarafından sevilmiyor. Fener, Galatasaray, Trabzon, Anadolu. Herkes Aziz Yıldırım bakıyorum bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon. Bütün sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar. Yani bu paylaşımları, bu itibarı kazanmak var ya, parayla alamazsın. O yüzden sevgili başkanımıza tekrar yad edelim.
2: Öyle bir başkan
0: mekanı cennet olsun.
2: Gelmez. Onu söyleyeyim. Yani hem kişilik olarak hem yaptıklarıyla Beşiktaş'ı çağ atlatmış başkandır. Hala onun sayesinde Beşiktaş para kazanıyor. Düşünün yani. En son dikili taş. Hepsini Süleyman Seba aldı. Hepsini. Bütün başkanlar da açık konuşayım ekmeğini yedi yani. Süleyman Seba'nın Beşiktaş'a kazandırdıklarıyla. O bütün gayrimenkuller falan. Yani alınan her şey Süleyman Seba sayesinde. Yani ondan sonra gelmiş başkanların hiçbir şey anlamında söylüyorum. Yani bir çivi çakmış demeyeceğim ama gayrimenkul anlamında hiç katkıları olmadı Beşiktaş'a.
1: Zaten çok yani fazla emeği oldu
2: her
1: ama
2: her şeyi yapan Süleyman Seba.
1: Çok daha fazlası abi. Hani yani Türk futbolunda başkan profili denildiği noktada tarif edilen tüm camialar tarafından ilkisi.
2: Bir de saygı duyulacaksınız. Şimdi Beşiktaş'ın başkanı olduğu zaman Beşiktaş'ın başkanı tabii ki bir makam olarak saygı duyulur ama Süleyman Seba kişiliğine de saygı duyuluyordu. İşte en yakın şu an canlı örnek Sayın Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı. Süleyman Seba'yı o kadar severdi ki yani bir abisi, gerçek abisi olarak görürdü.
0: Tabii saygı duyuyor.
2: O zamanlarda mesela Beşiktaş'ın transferleri karşı karşıya gelmişliği vardı Fenerbahçe ile. Birbirleriyle devreye girerlerdi, konuşurdu Süleyman Seba. Fenerbahçe mesela çekilirdi. Zaman zaman bir Aziz Yıldırım rica ederdi. Beşiktaş çekilirdi. Yani
0: abi
2: böyle
0: Trabzonspor kutlamalar yapmadı biliyorsun. Beşiktaş mesela Trabzonspor şampiyon olamadı. Beşiktaş şampiyon olamadı. O sene aynı uçakta mı denk geldiler galiba. Öyle bir söylenti vardı.
2: O şeyde.
0: Neydi o abi?
2: Cumhurbaşkanlığı kupasından sonra.
0: Değil mi?
2: Beşiktaş Ankara dönüşü 85 ya da 85 ya da 86. Tam tarih o tarihler yani. Cumhurbaşkanlığı kupası. Beşiktaş alıyor kupayı. O zaman böyle şimdiki gibi özel uçak falan yok ki. Yani hepsi tarifeli uçakla gidiyorlar, geliyorlar.
1: Tabii.
2: Aynı uçakta Trabzonspor'da var. Başkan çok uçağa binmeyi sevmezdi. Uçaktan korkardı. Ama o gün uçaktaydı. Biraz böyle bir tabii kıpırdanmalar oluyor kupayı alınmanın şeyiyle tabii. Ya o da gayet doğal aslında. Sevinç gösterileri falan. Süleyman Seba işte orada devreye giriyor. Her zamanki gibi ağırlığını koyuyor. Bizim rakibimiz arkada oturuyor. Onlar yenildiler, üzüntülüler.
0: Tamam.
2: Beşiktaş böyle durumlarda sevinmez diyor. O an bütün şarkılar, türküler bıçak gibi kesiliyor.
0: Tamam.
2: İşte Beşiktaşlılık duruşu derler ya. Duruş odur. Esas duruş budur. Tamam, yani tamam. Her şey duruş değildir.
1: Şimdi Önder Özen'in açıklamaları düşüyor. Ben bir kısmını okuyayım, onun üzerinden bir sohbet edelim. Devamında yine açıklamalar gelecek. 4 Haziran'da hoca ile Roma'da buluştuk. O zaman yavaş yavaş İtalyano Beşiktaş haberleri çıkıyordu. Vlahovic de mesaj atıp doğru mu diye sormuştu. Hoca mesajı göstermişti. Bir sor bakalım gelir mi diye ilave ettik. Tabii aralarındaki baba oğlu ilişkisi de bu hayali kurdurdu demiş Önder Özen. Dušan Vlahović'in Beşiktaş'a transfer süreciyle ilgili. Aslında şey Vlahović'in bir mesajıyla ki, başlamış.
2: İşte dedik ki yani hoca. Hoca katkısı.
0: Ama bak Vlahović ilk mesaj atmış değil mi?
1: Evet evet.
2: Tamam işte hoca katkısı tamam. Hocayla olan diyaloğundan dolayı diyorum yani.
0: Hoca katkısı.
2: Bu çok önemli.
0: Kulübün büyüklüğü, camianın
2: büyüklüğü. Ya kulübün büyüklüğü ayrı bir şey. Yani hocanın
0: onun da orada ikna etme anlamında da bir faydası katkısı olmuştur.
2: Çok önemli ya onu söylüyorum.
0: Yani tabii ki de onun
2: gel
0: da bir
2: demiştir
0: faydası
2: yani olsa. Gel çekinme gel işte çekinceleri olabilir falan gel demiştir. O da
0: ya geldi,
2: getirmiştir.
0: Geldi abi sonuçta Dušan 2 oldu yani Dušan Vlahović.
2: Bir hani Dušan
0: Vlahović var mesela şu anda 2 tane
2: İkisi de.
0: Oldu. Ama öyle bir açıklama yaptı ki benim dikkatimi çeken neydi biliyor musun? Biz şampiyon olacağız diyor öyle bir net böyle özgüvenli bir de yani hırslı bir şekilde yaptı o açıklamayı.
1: Evet.
0: O sahada da demek ki onun enerjisini gösterecek sinerjisini. Ya iyi bir golcü geldi. Müthiş bir golcü. Yani ben şunu söyleyebilirim. Allah kalecilerin ve stoperlerin yardımcısı olsun yani. Öyle bir golcü geldi ki. Hakikaten muhteşem bir golcü geldi. Yani bakalım görelim yani. Sonuçta bu golcünün de daha da fazla oralarda iştahlı olması, durması için de çevresindeki oyuncular da önemli. Şimdi bir tane de sağ kanat, solda Trossard, arkada Orkun. Düşünsene 3. bölgeye bir tane de 6-8.
1: Ki gelecek.
0: Bak ben futbol oynadım biliyorsun değil mi Ömer? Yani şey yapıyorum şey Kartal abi. Şimdi yok, rakip takıma bakarım. Şimdi Kartal Yiğit varsa çıkarım. Nasıl olsa icraat yapamıyordum. Ama Ömer Saraç varken tereddütte oluyorsun. Adam hemen boş bıraktığı zaman şimdi faturayı kesiyor. Şimdi bakıyorsun abi Vlahović sağ kanat, solda Trossard, arkada Orkun. Boşluk bulmasın. Bazen santrafor, bazen 8, bazen 6 numara. Her
1: sağ
0: yerde oynuyor.
1: Yeni transfer.
0: Sağ kanatta o yeni transfer. Orkun'un yanına başkan da söyledi. Bunlar geldiği zaman ne olur abi? Şimdi bir de hocanın bir oyun sistemine göre ben mesela bu beyincim nasıl yapıp ona göre yorum yapıyorum. Hep ucum, hep ucum anladın mı? Yani o ceza sahasına yakın bölgede yetenekli oyuncular daha çok olmak ister. Bunun keyif alırlar oralarda. Yani geriye git gel git gel abi artık belli bir zamandan sonra sıkılıyorsun. Ama hep devamlı rakip ceza sahasındasın. Skoru yaparsın 2-3 ondan sonra aktif dinlenme geçersin. Ha, benim hayal ettiğim, tahmin ettiğim oyuncular geldiği takdirde ben sana söyleyeyim çok gollü maçlar izleriz. Beşiktaş özellikle kendi sahasında var ya çok farklı galibiyetlerle o taraftarı coşturur. Sadece oyun olarak değil goller olarak bol gollü jenerik goller izleriz. Zaten Orkun müthiş goller atıyor abi atılmayacak goller atıyor. Ölçüyor bir koordinatları belirliyor. Tak eliyle bırakmış gibi bırakıyor. Tak oraya bırakıyor. Havadan aşırtıyor. Koşuyor ön direkler falan. Acayip goller atıyor. Şimdi Vlahović de gelecek atacak onlara o frikikleri. Trossard zaten acayip bir futbolcu. İçeri dışarı her yere çalım atıyor. Nereye doğru hamle yapacaksın? Bazen böyle tek yönlü çalım atan oyuncular var. Bilirsin nereye gideceğini. Ha bu adam içeri de dışarıda çalım atıyor.
1: Önder Hoca'nın açıklamaları
0: ne diyor Önder
1: devam
0: hocam?
1: Ediyor. Diyor ki ilk adamın yarısını attık diyebiliriz. Doğru bir teknik direktör, antrenör ekibi ve transferlerle iyi bir başlangıç yaptık. Vlahović de hocamızın çok istediği bir santrafordu. Ancak daha bitmedi. Asıl hedefimiz çok iyi olmak. Bu açıklama bence enteresan ve önemli. Transferleri planlarken elimizdeki kadroya baktık. Geçen sezon kötü bir kadromuz yoktu ancak işler yolunda gitmedi. Orkun'un yalnız kaldığını düşündük ve etrafında kimlerin olabileceğini hesapladık diyor. Zaten tanı doğru konulduğu zaman sonrası da geliyor transferlerle.
0: Bak tanı doğru çok güzel yerden alabilir miyim? Tanı doğru konulduğu zaman transfer ama muayeneyi de iyi doğru yapacaksın anladın mı? Evet. Tedaviyi de doğru yapacaksın. Doğru yaptığın zaman abi o zaman hastayı iyileştirirsin. Beşiktaş'ta da şu anda süreç o şekilde ilerliyor.
1: Teşhis
0: hep doğru, söylerdim abi, Orkun gibi oyuncunun çevresini doldurun. Yıldız futbolcu o da sahada o işkenceyi çekiyor. Veriyor alamıyor. Veriyor değerlendiremiyor. Veriyor atamıyor. Ama şimdi verdiği zaman atacak, verecek, geri alabilecek oyuncularla oluşmaya başladı. Orkun bu sefer 1-3'e çıkacak performansı gösterdik ki yetenekleri, icraatları. İşte çevredeki oyuncular çok önemli. Ben hep derim abi ben yetenekliysem benim çevremdeki oyuncular beni ön plana çıkartır. Ve hatta seni onu fark etmez. O yüzden sevgili Önder Hocan doğru tespitlerde bulunmuş. Onu da tebrik etmek gerekiyor. İyi işler yapıyor arkadaşlar. Hakikaten iyi işler yapıyor. İyi hamleler yapıyor. Başkan Önder Özen, Murat Kılıç, hoca yani peş peşe abi iyi gidiyor şu anda. devam edilmesi gerekiyor ki devam, devam zaten onun sinyallerine, mesajını da verdi. Devam edin, yerde bırakmayın. Okyanusu geçildi, derede neredeyse o da bitiyor abi. O da bittiği zaman, o zaman bak kartal uçmaya başlayacak ya. Uçması da gerekiyor.

0: gerekiyor. Yani bizim ligimizde abicim merkez orta saha tabii ki de güçlü olması gerekiyor. Futbol takım oyunudur ama rakipler artık her yeri kapatıyor, bozuyor. Seni oynatmamaya çalışıyor. Çünkü niye? Abi diyor ben diyor bu adamla oynamaya karşılık oynarsam diyor beni sıkıntıya sokar. Farklı problemlerle karşılaşırım. Fark da yiyebilirim diyor. Ama sen ne yapacaksın? Bozayım kontratakla belki pozisyon bulur. İşte o dar alanlarda etkili olabilecek, çabuk karar verir, çabuk hareket eden yetenekli oyuncularla kurman gerekiyor senin üçüncü bölgeni. Kurduğun takdirde o zaman problemleri çözüyorsun. Hep söylerim. Orkun'un da çevresinde böyle oyuncular olduğu takdirde o zaman bak Orkun nerelere geliyor. Ya ben Orkun'u çıplak gözle izledim. Normalde televizyonda izliyordum. Ama çıplak gözle izliyorsun abi. Çok farklı roller alıyor sahanın içinde. Sadece topla değil topsuz da çok farklı roller üstleniyor. Yani önemli sorumluluklar alıyor. Helal olsun kardeşim sana. Vallahi helal olsun. Bir de müthiş bir duruş sergiledi. Ha gerçekten müthiş. Bu adamı Inter istiyordu. Bu adamı Liverpool istiyordu baba. Majör liglerin, dev liglerin ve en önemli takımları istiyordu. Adam dedi ben Beşiktaşlıyım kardeşim dedi. Beşiktaş şampiyon görmeden, şampiyon yapmadan bir yere gitmeyeceğim. Şu anda Orkun'u ben satıyorum de. Bak sana bir şey söyleyeyim anında. 50 milyon baba. Hemen kasaya masaya koyarlar. Bak net söylüyorum. Öyle potansiyel
1: Şöyle
0: yetenekli bir
1: söylüyor Önder Hoca. Beşiktaş'ın bir kırılım, bir dağılım göstermemesi her şeyin önünde. Dün Sayın Başkan Belgrad'dan dönerken pek çok kişinin söyleyemeyeceği bir şey söyledi. Kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Ama hayır, o yaptı. Limit, kaynak, diğer her şeyi o ayarladı. Yine de birlik için bu teşekkürler çok önemli diyor Önder Özen. Bence sadece transfer değil, transfer dışı konuların da Kartal abi teşhisi, tedavisi çok doğru.
2: Ya şimdi bu yönetim göreve geldiğinde hatalar yaptı. Büyük hatalar.
0: Tabii, yaptı
2: Biz
0: Allah
2: buradan
0: Allah. Aynen
2: eleştirdik
0: öyle.
2: Yani
0: Vereğini
2: yapılan oyuncular, alınan oyunculara bir
0: Kimse
2: baktık
0: bana
2: yani.
0: Anlatmasın yani çok iyi
2: Hiçbir
0: işler
2: şey
0: yaptı,
2: yani.
0: yapıldı, temel atıldı
2: Hiçbir
0: falan
2: şey
0: filan.
2: yapmadı
0: Bırakacaklar
2: canım ne
0: o şey. Şu anda
2: yani
0: yapılan,
2: ilk
0: yapılması
2: başta ya.
0: gereken
2: Şu an
0: yapıldı. Bravo Kartal
2: bak
0: abi.
2: hakikaten hatalı adımlar atıldı. Yani hiçbir futbol aklı yoktu, futbol bilgisi yoktu. İşte kim ne derse onu yapıyorlardı. Yapılan transferler, geçtiğimiz sene yapılan transferler, bir Agba'ya 18 milyon euro vermeler. Ta ki
1: Doğru
2: bu sezona
1: yapılınca
2: kadar.
1: Önder Özen,
2: Tabii bak
1: Graf,
2: ta ki
1: işte
2: bu
1: Gökhan
2: sezona kadar.
1: Kesin dediğim gibi.
2: Kesinlikle. Ne oldu? Önder Özen'i getirdi. Ben hep onu söyledim. Yayınlarda da, yazılarda da yazdım. Yani dedim ki bir futbol aklı yoktu Beşiktaş'tan. Bu futbol aklını buldunuz. İşte Önder Hoca'yı getirdin. Yapılanma öyle başlar. O gitti hocayı aldı dediği gibi. Ondan sonra transferler falan. Yani bu sezon Beşiktaş iyi olduğu zaman başkan da koltuğunda rahat bir şekilde oturacak ki işte Önder Hoca ve Vincenzo Italiano sayesinde.
0: Tabii.
2: Yani bunlar başkanlar falan böyle
0: İyi işler yapılıyor, iyi
2: futbolu
0: işler.
2: çok çok iyi bilen insanlar değil maalesef. Eskiden de o. İşte bir Süleyman Seba işte onu diyorum gelmedi. Gelmedi. Süleyman Seba gibi futbolu bilen adamlar maalesef yok bizim ligimizde. Yok. Yurt dışında da çok fazla yok. Onlar da daha bize göre daha iyi ama bizde yok. O yüzden işi eline vereceksiniz. Bu liyakat diyoruz hep liyakat. Her işte liyakat çok önemlidir. Bakın başkan ne yaptı? Gitti bu sezon. Verdi kardeşim Önder Özen'e yetkiyi. Graf da bak yalnız Önder Özen Graf da öne çıktı. Önder Hoca çok akıllı bir iş yaptı. Eduard Graf'ı tekrardan kazandırdı Beşiktaş'a. Geçen sene böyle değildi. Şimdi Eduard Graf da işin içinde. Ben Önder Özen gelmeden dedim. Eduard Graf bu sene dümende olacak. Nübel'in transferinde rol oynadı. Diğerlerinde de öyle. Yani böyle bir isim varsa kenarda tutuyorsanız yararlanacaksınız. He, bakın başkanın da buradan aslında kutlamak lazım. Yani o kadar Sergen Yalçın'ın istememesine rağmen ona karşı olmasına rağmen tuttu grafı göndermedi direndi. Şimdi burada yavaş yavaş meyvelerini alıyorsun. Daha da almaya başlayacaksın. Yani bir de camiada birlik beraberlik hep söylüyorum. Yani bir takımın başarılı olması, saha içindeki başarı tabii ki takımın kadro değeri işte ne bileyim kalite oranıyla eşdeğer ama onun dışında içeride bir huzur olması lazım. Birlik beraber bir kenetlenme olması lazım. Yıllardır Beşiktaş'ta bu yok. Beşiktaş'ta huzur yok. Her gelen başkan gelen gideni eleştiriyor. Ağır bir şekilde vuruyor. Yerden yere vuruyor. Hepsi yaptı bunu. Hepsi yaptı. Kimse kusura bakmasın. Serdar Adalı da yaptı. Hasan Arat da yaptı. Ahmet Başkan da yaptı. Yani Beşiktaşlar bir olamıyor. Galatasaray bir oldu, şampiyon oldu. Yani Beşiktaş'ta bu yoktu son dönemde. Şimdi bu birliklerin sağlanması lazım. Birliklerin

0: Bakın bir hava yakalamışsınız. İşte Önder Hoca da getirmişsin, hoca getirmişsin. Siz Önder Hoca'nın, hocanın dediğini yapın. Bakın hoca ne istiyorsa onu yapacaksın. Bak hoca salağı istemiyordu. Biz buradan dediğimiz zaman millet bize linç etti bizi. Ya salağı ben sıcak değil dedim. Vay efendim öyle mi? Ne oldu başkan sonra kendi dedi. Dedi ki başkan hayır evet dedi. Salağı istemiyordu başkan şey dedi.
1: Hoca.
0: Hoca istemiyordu dedi. Bir projeydi dedi. Bizi böyle bir fırsat çıktı önümüze dedi. Giriştik olmadı dedi. Güzelce açıkladı. İstemiyordu. Yani hocanın dediğini yapacaksınız. Şimdi Trossard'ı hocanın istememesi mümkün mü? Değil. Vlahovic'i zaten hoca tutturmuştu Vlahovic'i. Aldı. Bakın ne güzel. Hocanın istekleri doğrultusunda oluyor transferler. Bu çok çok önemli. Yani popülist yaklaşımda olmaz. Yönetimler de başkanlar da popülist yaklaşmasınlar. Tabii ki kadro değeri için bir iki tane yıldız oyuncu alacaksın. Aldın da zaten Vlahovic bir yıldız, Trossard yıldız, bunları getirdin. Zaten elinde işte Salihler var, Orkunlar var. Bunlar da yıldız oyuncular. Şimdi bundan sonra hoca ne diyecek? Takım oyuncusu takıma yararlı istiyorsa onu alın. Ama yok istemiyorsa, hoca da yıldız istiyorsa yine gidin yıldız alın. Yine yani takıma katkı sağlayacak
1: açıklama
0: anlamında.
1: Açıklama gelmiş Önder Özen'den. Çok umut ettiğimiz bir oyuncu var. U23'ü 3-4 ayda kaçırıyor. O yüzden de çok kafamız karışıyor. Acaba kontenjan mı yoksa daha olgun oyuncu mu diye potansiyel adaylar var demiş.
2: Tabii.
1: Acaba Okan Koç'un söylemeye ben kontenjan çalıştığı oyuncuyla aynı oyuncu mu?
2: Bak şimdi kontenjan da olabilir. U23 de olabilir ve hatta U23'ten büyük de olabilir. Ama o kaçırdıkları oyuncu benim tahmin ettiğim, düşündüğüm ve hatta algıladığım Hacı Musa olabilir. Muhteşem Feyenoord'da biliyorsun sağ kanatta. Bak nasıl bakıyor. Haber yakalayabilir. Bir akşam gazetede ne yazıyor falan.
0: Hacı diyor. Musa mı?
2: Baba sizin işiniz. Siz tanıyor mu Hacı Musa'yı? Hacı Musa'yı bilmiyorum abi. Hakikaten.
0: Çıktı ya ismi bir yerde.
2: Bak mesela o oyuncu çok kaliteli bir oyuncu. Yetenekli.
1: Al abi. Karşıda çok
2: al abi onu sağ tarafa koy. Sana bir şey söyleyeyim. Böyle bir hücum hattı olmaz. Bak sana net söylüyorum. İnşallah olur ama o da 4-5 ayla kaçırıyor bu 23 kontenjanını. Belki o düşünülebilir. Olabilir yani. Her şey yaşanabilir yani. Böyle arada böyle bir şeyler çıkabilir. Bilmiyorum ama. Ama ben mesela çok isterim o tarz oyuncu.
1: 2002'li. 11 Şubat.
2: 11. Kaç ayla kaçırıyor?
1: İşte.
2: 5-6 ayla.
1: Yok yani Şubat sonuçta.
2: Mart, Nisan.
0: Olmuyor mu? Ama şey olmuyor değil mi?
2: Mesela o da olabilir. Mesela onu da o da düşünülebilir. Potansiyelli, yetenekliyim, performans alırım. Oynattıkça da oynadıkça da oyuncuyu kazanıp para da kazanabileceğim bir oyuncu. Yarın öbür gün mesela aldın 20'ye 50'ye sattın gittin başka bir hamleler yapabilirsin. Sonuçta futbol şey gibidir, puzzle gibidir. Hamleler de yapman gerekiyor zamanla takımın içerisinde. Ama var o da. Orada 3-4 tane alternatif var. U23'te var. U23'ten büyük olan yani 25-27 yaşlarında olan oyuncular da var. Onun planlaması yarın yapılacak. Hocaya bağlı. Hoca çıkar derse işte ben Kartal istiyorum onu alacaklar ama inşallah benim düşündüğüm ve tahmin ettiğim ve duyduğum oyuncu olur. O muhteşem bir oyuncu. Keşke olsa. O zaman ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani rakip takımların defans hattının yanında olmak istemem abi. Acayip korkutucu, ürkütücü bir hücum hattı olur. Öyle böyle değil yani. Sana bir şey söyleyeyim. Çalım atan mı, şut çeken mi, araya koşu yapan mı, sırta koşu yapan mı? Öyle bir hücum hattı olur ki devamlı makine gibi işler orası. Git gel işler böyle. Sıkıntıya sokar, problem yaratır rakiplere. Yani göreceğiz bakalım yani buraya kadar gelindi. Müthiş hamleler yapılıyor arkadan öne doğru. Hatta tribünden kulübeye, kulübeden sahaya, saha içinden işte taraftara birleşmeye başladı Beşiktaş. İyi işler oluyor. Göreceğiz. Ya abi şimdi sosyal medyada orada burada tabii ki de bazı kesimler çatlak sesler olacaktır. Önemli olan neresi bilmiyorum. O yeşil zeminde sen istediğin kadar ne kadar sosyal medyada orada burada seni destekleyen insan olsun. Güçsüz, iyi gitmeyen bir takım kur. Baba hiçbir faydası olmaz. Önemli olan orada güçlü olmak, iyi kadro kurmak.
0: Sosyal medyada taraftar, tabii ki şeydi. Ben olsam zaten takmam da yöneticiler falan takıyor. Onu ya, söylüyorum yani.
2: Taraftar abi. Hepsi taraftar aynı. Neye bakar biliyor musun? Yeşil zemine bakar. Hedefe gidiyor mu? O Beşiktaş formasına zaten yakışan oyuncu topluluğu var mı? Oyuncular var mı? Taraftar buna bakar. Sen o işleri halledeceksin. Bırak oralara takarsan o zaman başarılı olamazsın. Gelmeyin oraya. İşte sen işini yap. Sen oraya niye geliyorsun? Takım kurmak için var. Geliyorsun. Oralara takılmayacaksın. Boş ver abi sen onlara girme. Gerek yok. Hiç ben senin olsam takmam, umursamam bile.
0: Ya yani ben kendi açımdan burada, söylemiyorum bana ne ya.
2: Ya onlar da umursamasın. İlk takım
0: kursu.
2: Ha bak şimdi ne oldu? Işte. Şu sosyal medyanın %90'ı başkanı eleştiriyordu. Biz de dahil ekranlarda %70, %80'i başkanı eleştiriyordu. İlk iki dönem yaptığı üç dönem transferlerinde. Ne oldu şimdi iyi işler yapınca herkes alkışlıyor. Zaten babacığım sen yani. İşini iyi yaptığın zaman Beşiktaş taraftarı seni sırtında, omzunda her yerinde taşır.
0: Doğru
2: ben adım, burada aylardır, haftalardır yap başkan bak bu taraftar seni var ya sırtında ayağında taşır. Bir Orkun'u getirdin, ayaklarını ellerini öptüler, sarıldılar, her yerini öptüler nerede?

0: Anladın mı? Onu anlatıyorum ben sana. Sen yeter ki işini yap. Yani gidiyor. Beşiktaş önemli oyunculara gidiyor. Zaten yapılan hamlelerde bu bunun göstergesi. İşte benim isteğim, temennim yani devam etsin. Bu devam edecek. Zaten Murat Kılıç da bunu söyledi. Bravo Murat Başkan, Murat Kılıç. Hakikaten işler yapılıyor. Ne dedin? Herkes birbirine ittifat ediyor. Bakın Önder Özen ne diyor? Başkan diyor. Başkan
1: hakkını yönetim veriyor.
0: Hakkını verecek babacığım. Vermesi de gerekiyor. Başkan da Önder Özen'in, Graft'ın, Graft Hoca'nın, o onun, o bunun. Yani o domine taşı gibi deriz ya. Onun gibi birbirine sirayet etmeye başladı. Bu işler zaten içerideki iç huzurdan başlar. Ha, bazıları var çatlak sesler ama onları da çürük elmaları ayıracaksın. Ayırdığın zaman başarıya gidersin. Diğerleri de çürümez. Abi işin aslı astarı realisti, real olan neresi biliyor musun? Saha içi. Kuracaksın güzel, baba bir takım kuracaksın. Bak şu anda kurmaya başladın. Bana göre müthiş bir kaleci. Stoperin çok iyi. Sol kanadın harika, forvetin zaten yani stoperlerin, kalecilerin korkulu rüyası olacak. Gel arkada Orkun, sağ kanata bir tane Orkun'un yanına, anladın mı? Bunlar böyle olacak. O böyle olması gerekiyor. Olduğu takdirde de zaten başarılı olur, iyi olur. Uzun süredir beklenen bir hasret vardı. Bunları göreceğiz zamanla inşallah. Bakıyorum şu kadroda mesela rotasyonda da olacak oyuncular var. Murillo denilen bir oyuncu muhteşem. Rotasyonda değil, ilk 11'de hani iyi işler yapıyor. Olayı tam dediğim gibi hem rotasyonda, sen belki kendini bulur. İlhan rotasyonda, Rıdvan olabilir orada. Emirhan o sirkülasyonu yaparsın. O Salih. İşte buralara bir iki tane, üç tane
2: de iyi
0: getirdiğin
2: olması
0: zaman abi. Niye? Tabii ki de iyi olması lazım.
2: Ben maraton
0: uzun abi. Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye söyleyeyim. Kupası. Sonuçta yılda olamazsın nereden baksan yani. Hazırlık maçlarıyla beraber 50-60 maç yapacaksın.
2: İlk 11'i iyi Beşiktaş'ın.
0: Bir de hocanın oynattığı oyun sistemi yoğun tempo üzerine.
2: Geliyor,
0: o tempo üzerine olduğu zaman
2: diyor zaten.
0: Sirkülasyon olması
2: baksana
0: gerekiyor.
2: Baksana habire maç oyun. Perşembe maç oyun. Pazar günü ilk başlıyor. Yani kulüben de iyi olması lazım.
0: Yapıyorlar, yapılacak abi.
2: İşte, onun 11'in iyi olduktan sonra kulübenin de
0: bir söyleme bakarım, eyleme bakarım. Şu anda eylemler iyi gidiyor. En son söylem benim için niye çok geçerli abi? Geçen Başkan Murat Kılıç ne dedi? Daha dedi siz bizim yanımızda olun dedi. 4-5 tane çok önemli oyuncu getireceğiz dedi. Yıldız oyuncular getireceğiz. Tabii ki de bazı isimler geliyor sahada hiçbir varlık göstermiyor. Onun analizi yapılıyordur. Hem isim hem cisim deriz ya mesela sahada cisim olarak.
2: Kimler gibi geldi
0: şimdi,
2: bugüne kadar?
0: Şimdi burada
2: gitti ya.
0: İsimler gelecek, yıldızlar gelecek. Onun sinyallerini verdi başkan. Söyledi yani net bir şekilde. Bu beni mutlu etti. Ben o söylemi gerçek sayarım abi. O söylemden sonra yapılanlara bakarım. Eğer söylemin karşılığı varsa o zaman ben başkanı da Murat Kılıç'ı da herkesi tebrik takdir ederim. Ki şu anda da gidilen yani izlenen yolda da tebrik edilecek bir pozisyona geldiler açıkçası. Kendi adıma söylüyorum bunu.
3: Evet, az bir süre kaldı maçın başlamasına. Bakalım Beşiktaş Kralova karşısında neler yapacak ama bugün Çerni'nin performansı, bugün Oğuz'un performansı, bugün Olayitan'ın performansı. Bütün performanslar önemli Kartal abi ama bu birkaç oyuncunun performansı yani rotasyonda sonrası için alacağı süreler adına da bence çok önem arz edecek. Ki kulübeye baktığımızda da işte gelebilecek bir Raşitsa, kulübeden gelebilecek bir Semih Kılıçsoy buralardan katkı aldı çünkü İtalyano. Yani Beşiktaş'ın 11'i yavaş yavaş gelen transferlerle şekilleniyor ama bence bazı oyuncular var. Onların şu dönemde gösterdiği performanslar da ilerleyen dönemler için onların dakikalarını arttırabilir diye düşünüyorum.
2: Şimdi ben şunu söyleyeyim, de az önce de söyledim, Beşiktaş'ın kulübesi zayıf. Onu sürekli söylememiz lazım. Bu kulübeyle şampiyon olman zor. Bak açık ve net. Ya, bu kulübeyle şampiyon olman zor. Tamam, dünya yıldızlarını aldın getirdi, Vlahovic'i getirdin, şeyi getirdin, Trossard'ı getirdin.
0: Abi gelecek
2: doğru
0: zaten.
2: Tamam sağ yani kanal, bu kulübeyle şu an itibariyle zor.
0: Geldi,
2: yani şimdi
0: gelecek,
2: buradan bu kulübeden gelecek şeylere geçecek olan stoper gelmeyecek.
0: Görüş. Kesin mi net mi?
2: Ben kesin biliyorum stoperin gelmeyeceğini. İlk etapta orta saha, sağ kanat.
0: Yani transfer dönemi bitene kadar yani kesinlikle
2: ben
0: bu sezon
2: gelmeyecek
0: düşünmüyor.
2: Gelmeyecek diye duydum.
0: Yani hoca, mesela şu andaki ne dedi?
2: Şu an aslında
0: sağ
2: sence
0: kanat,
2: sence gerekli mi? Bence gerekli değil.
0: Şimdi bir
2: an
0: şey soruyorum. Az önce kendin diyor mu yani rotasyonu kulübeye kadroya
2: lazım acil stoper gerekli ama orta saha mesela ben yani biz nacizane benim fikrim herhalde şeylerden
0: abi bir sağ kanat hani,
2: bir orta Sosa tarzı iki, Sosa tarzı bir orta saha.
3: Tamam.
2: Bak sağ
3: abi
2: kanat.
3: Yani şöyle gerekti.
2: Şu aşamada bence değil
3: yani. Emirhan'ın bir hani cezası olabilir, Allah korusun bir sakatlığı olabilir. İşte o yüzden acil stoper gerekli.
2: Agbadu var abi, o zaman Agbadu'yu ne yapacaksın?
3: O yüzden acil stoper gerekli.
2: Agbadu olmayacak diyorsun.
0: Agbadu sol kanatta, sol stoperde belki.
2: Tamam da sağda da oynayan.
3: Ben bence net bir şekilde söyledim.
0: Şimdi bak,
3: fikrimi.
0: Tamam,
3: acil stoper gerekli dedim yani.
2: tutabilirsin ama acil ne lazım mesela? Nerelere dersen diyorsun. Sağ kanada lazım.
3: Şöyle yapalım mı?

0: 2-10.
1: Süremizi tamamlıyoruz.
0: Tamam.
1: O da maç sonuna kalsın.
0: Tamam.
1: Zaten detaylı bir
0: devre
1: şekilde
0: beraberiz.
1: Devre arasında Okan Koç'la beraberiz. Maç sonunda Kartal Yiğit Okan Koç'la birlikteyiz değerli izleyenler. Beşiktaş'a başarılar. Kral Oyun maçında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarih 1 Aralık 1935 olduğunda Galatasaray Güneş Mücadelesi oynanacaktı. Bu mücadele daha sonra tarihe Ayvalı Maç olarak geçecekti. Karşılaşma Sarı Kırmızıların 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı Kırmızılı taraftarın Güneş takımına tepkisi büyüktü. Çünkü Güneş Spor Kulübü 1933 yılında Galatasaray içinde meydana gelen anlaşmazlıklar sonucu kulüpten ayrılan bir grubun kurduğu spor kulübüydü. Ancak bu maçta Galatasaray'dan Güneş'e geçen futbolcular cezaları nedeniyle forma giyememişti. Bu mücadele Galatasaray taraftarının sahaya attığı ayvalar nedeniyle tarihe Ayvalı Maç olarak geçmiştir. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Spor Radyo. Sporun radyosu. Sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

0: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Bugün konuklarımız Salim Mana ve Nevzat Pindar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Gayet iyiyiz. Değil mi Salim?
2: Yani iyiyiz. Salim? İyiyiz. En son Furkan'la 2 gün önce yayındaydık Salı evet. günü.
0: Yine transfer raporu yapmış.
2: Yine transfer raporuydu.
1: Gayet Allah iyiyiz. Sağlık sıhhat versin. Değil mi? Dert vermesin.
0: Gerisi hallolur. Evet.
1: Transferler gelir.
0: Transfer döneminde tabii hareketlilik özellikle dün akşam saatleri itibariyle biraz daha arttı.

0: Dušan Vlahović ve Romelu Lukaku dün hemen hemen bu saatlerde iki oyuncu da İstanbul'a geldiler. Beşiktaş ve Fenerbahçe iki önemli santraforu kadrosuna kattı. Yarın itibariyle artık Süper Lig'de Cuma akşamı itibariyle de yeni sezon resmen başlayacak. Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek ama biz transferdeki tüm gelişmeleri, tüm merak edilenleri yaklaşık iki saat boyunca bu ekranlarda konuşuyor olacağız. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ismi son takıma katılan oyuncu oldu Belçikalı Yıldız. Çok önemli bir kariyerden tabii ki bahsediyoruz. Elde edilen şampiyonluklar, çok önemli bir gol sayısı kariyerinde. Napoli'de her ne kadar son sezonunda özellikle yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı çok fazla forma şansı bulamasa da yeni sezon itibariyle artık Fenerbahçe'nin başarısı için Lukaku ter döküyor olacak. Yarın öğle saatlerinde saat 11.30'da Fenerbahçe Lukaku için bir imza töreni düzenleyecek. Nevzat Dindar'dan Lukaku transferine ilişkin ilk yorumlarını alarak başlamak istiyorum.
1: Bence Fenerbahçe açısından mantıklı bir transfer. Yani piyasaya baktığımızda transfer olasılığı yüksek isimler arasında doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe. Başka seçenekler de vardı. Ancak Lukaku Fenerbahçe'de faydalı olacaktır. Evet, fiziksel olarak yaşının getirdiği, ilerleyen yaşının getirdiği bazı handikapları olabilir ama Dünya Kupası'nda gördük ki Lukaku hala iş yapabiliyor. Özellikle 18 içinde hala etkili bir oyuncu. Kabul edelim ki bu tarz oyuncularda yaş ilerledikçe atletizm biraz gerileyebiliyor. Lukaku hem sakatlık problemleri yaşadı hem de atletizminde yaşına bağlı olarak bir gerileme olabilir ama sonuçta Türkiye Ligi için ideal bir futbolcu. Türkiye Ligi'nde rahatlıkla iş yapar, fazlasıyla iş yapar. Ve Fenerbahçe'nin geçen sezon özellikle iç sahada kaybettiği puanlar ve maçlar gözümün önüne geldiğinde Lukaku gibi bir silahın fazlasıyla faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle iç sahada Fenerbahçe'ye çok ekstra puanlar kazandıracaktır. Dönüşümlü olarak Vedat Nuriç'le çok rahat kullanabileceğiniz bir oyuncu. Zaten ben İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe Futbol Aklı'nın ya da yöneticilerin, Sayın Başkan'ın da Lukaku'yu transfer ederken işte 34 haftalık maratonda ya da işte Avrupa ile dahil 45-50 neyse birinci santrfor olarak Lukaku'yu konumlandırıp ya da ona Vedat Nuriç'in üzerinde süre vermeyi planladıklarını sanmıyorum. Ekonomik kullanacaklardır. Ekonomik kullanıldığında Lukaku çok faydalı bir isim olacaktır. Yani Lukaku'nun bitiriciliği noktasında kesinlikle bence kafalarda bir soru işareti yok.
0: Peki bu planlamada ilk tercih kim olur sizce?
1: Vedat olur. Yani maç içerisinde de zaten Vedat'la başlayıp maçın gidişatına göre Lukaku'yu değerlendirebileceğiniz senaryo yani mantıklı senaryo. Hem maçına göre değişir. Biraz daha belki Fenerbahçe'nin çok avantajlı ya da ağırlıklı olarak topa sahip olduğu bir rakibe karşı Vedat yerine Lukaku ile başlamak da mantıklı bu arada. Lukaku ile alakalı şöyle diyelim. Sonuçta sakatlıklar yaşadı. Bunu başka oyuncular da yaşıyor ve toparlayabiliyorlar. Ama Lukaku yaşından dolayı belki eski atletizmi olmayabilir. Ama bitiricilik noktasında Dünya Kupası bize gösterdi ki Lukaku hala üst seviye golcülerden bir tanesi.
0: Evet, 3 gol 1 asisti vardı Belçika ile Dünya Kupası'nda Lukaku'nun.
1: Ve yani taraftar da heyecanlandırabilecek bir oyuncu. Şimdi Lukaku ismi yıllardır bu piyasada geçiyordu. Belki yani iyi olduğu dönemde gelmiyor. Kariyerinin artık son dönemine doğru Türkiye'ye adım atıyor ama bir heyecan yarattığını kabul edelim. Yani Lukaku şimdi bu ligin bir posteri yapılacaksa Fenerbahçe'de tamam Greenwood sezonu flash transferi ama Lukaku varsa Lukaku dersiniz. Yani o posterde Lukaku'yu görmek istersiniz ya da bu ligi pazarlayacaksanız dünya piyasasına Lukaku'nun forma giydiği işte ne bileyim Fenerbahçe olarak lanse edersiniz. Yani işte dünya futbolunda bir takip eden ortalama bir futbol sever Fenerbahçe ile yani en azından Türkiye Ligi ya da Fenerbahçe ile ilgili bir araştırma yaptığında Lukaku ismini gördüğünde ha Lukaku burada oynuyormuş der. Yani Greenwood etki anlamında ya da potansiyel anlamında daha fazlasını zaten vaat ediyor. Zaten Fenerbahçe sonraki bir rakama transfer etti. Ciddi bir bonservis verdi ve çok da yüksek meblağları Fenerbahçe belki onu satacak. Ama Lukaku isim olarak şu an Fenerbahçe'de Fenerbahçe'yi daha popüler hale getirebilecek bir figür. İyi de golcü bu arada. Yani zaten Dünya Kupası'nda en top seviyede faydalı olabileceğini gösterdi. Ben ekonomik olarak kullanıldığında Lukaku'nun etkisinin artacağını da düşünüyorum. İyi bir ortama geldi. Yani Fenerbahçe gibi hedefleri olan, Fenerbahçe gibi başarıyı aç bir kulüpte Lukaku'nun pozitif bir etki yaratacağını düşünüyorum. Yani buradaki ortam Lukaku'ya diğer kulüplerde mesela Napoli'de yakalayamadığı, ulaşamadığı seviyeyi burada çok rahat ulaşabilir. Sonuçta Fenerbahçe ve Türkiye'deki seviye ortamı onu daha fazla motive edebilir. Böyle bir beklenti içerisindeyim. Fenerbahçe için doğru bir transfer. Tabii ki paraya kıyıp 40-50 milyon bonservisli bir oyuncu da alabilirdiniz. Ama bunun garantisi var mı? O da yok. Lukaku'da şunun garantisi var. Lukaku sakatlanmadığı sürece ki Fenerbahçe teknik kadrosunun Lukaku'yu böyle yıpratacak bir fikstürün ya da maç temposunun içerisine sokmayacağını düşünüyorum. Bunu dikkate alarak Lukaku'yu ekonomik şekilde en üst seviyede verim elde edecek bir formül üzerinde duracaklardır. Durmak zorundalar zaten. Lukaku'nun evet iri cüsseli bu ligde hakikaten de iş yapar ama birden omuzlarına bir yük verdiğiniz zaman riskleri de barındırıyor. Kabul edelim. Yaşı da ilerledi. Eski atletizmi yok. Ama Fenerbahçe şunu da biliyoruz ki maçların %70-%80'i rakip sahada oynayacak. O rakip sahada oynayacak Fenerbahçe'de 10 rakip ceza alanı içerisinde 18 içerisinde adeta bir tank görüntüsündeki Lukaku fazlasıyla iş yapar.
0: Şimdi ekranlara tabii dün akşam havalimanındaki görüntüler de yansıyor. Vücut dili oldukça samimi ve içten görünüyor Lukaku'nun Salim. Özellikle dikkat çeken noktalardan birisi bu oldu. Devamında taraftarlarla üçlü çektirdiği anlar var. O da çok pozitif bir görüntüydü tabii ki Fenerbahçe camiası için. Geçen sezon Napoli'de sadece 7 maçta süre alıyor. İlk 11 başladığı maç çok ama geçen sezonu bir kenara bıraktığımızda 2014 ve 2024 yılları arasındaki 10 sezonluk süreçte çift haneli gol katkısının altına düştüğü bir sezon yok Lukaku'nun. Everton, Manchester United, Inter, Chelsea, Roma ve Napoli.
2: Ya zaten Lukaku ile ilgili şunu söyleyebilirim. Nevzat abinin kaldığı yerden devam edeyim. Lukaku kariyeri boyunca 375 milyon euro bonservis bedeli ödenen bir oyuncu oldu. Lukaku'nun transferleri için çok ciddi bonservis bedelleri ödendi. Kariyeri ortada bir isim. Beğendiğim bir isim.
1: İkinci sırada bonservis olarak en fazla ödenen ikinci futbolcu.
2: Dünya tarihindeki ikinci futbolcu.
1: Genel hücum oyuncusu, forvet oyuncusu olarak ikinci sırada.
2: Evet.
1: Birinci sırada da şey var. 400 milyon euro ile Neymar var.
2: Neymar 400 milyon euro. Yani 375 milyon euro toplamda ödenen bonservis bedelleri. Yani toplam kariyeri boyunca ödenen bonservis bedellerine göz attığımda ciddi rakamlar. Ben Lukaku için referansın Dünya Kupası turnuvası olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası maçlarında takip ettik. Lukaku sonradan oyuna girdiği maçlarda etkili oldu. Özellikle de hücum anlamında katkılar sağladı. Fenerbahçe'yi düşündüğümüzde Fenerbahçe'de Vedat Muriç şunu söyleyebilir izleyenlerimiz, futbol yorumcuları. İşte Vedat Muriç de aynı stil, Lukaku da aynı stil diyebilir ama ben burada katılmıyorum. Lukaku sırtı dönük oynayabilen, sırtı dönük bloklamalar yapan, bununla birlikte sol ayağı çok çok etkili, şut denemesi yapıyor. Ceza sahası içerisinde özellikle de 6 pas dediğimiz noktada çok etkili olan bir isim. Ben Lukaku'nun eğer bir sakatlık süreci yaşamazsa faydalı olacağını düşünüyorum. Önemli bir transfer. 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Bununla birlikte maliyeti de uygun. Şu anda yani futbol severler şunu söyleyebilir. İşte Salim Manav geçen yıl 7 maç oynadı. Zaten Lukaku 37 maç oynasaydı çok ciddi bir bonservis bedeli öderdim.
0: Tabii, ve maaşı da çok yüksek olurdu. Bu kadar kolay olamazdı.
2: Ama bu isim Lukaku bence Lukaku için denemeye değer. Lukaku isim için bence denemeye değer.
0: Uygun yani maliyetlerde süresi de bence gayet makul, 1+1.
2: Gayet makul, 1+1.
0: Tabii opsiyonun içeriğini bilmiyoruz. Belki yarın o da açıklanır imza töreninde. Evet.
2: Yarın saat 11.30'da imza töreni düzenlenecek. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben Türkiye Ligi'nde, özellikle de Türkiye Ligi'nde mesela Fenerbahçe'nin zorlanacağı maçlar, derbi olarak ön plana çıksa da santraforların en çok zorlandığı maçlar Anadolu kulüplerine karşı oynanan maçlar. Sebebi ise Anadolu kulüplerine karşı oynarken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Anadolu'dan bazı takımlar set hücumu oynuyor. Birçoğu hızlı kontra atak oynuyor ve yerleşik savunmayla mücadele ediyor. Bundan dolayı Lukaku'nun net bir şekilde o tarz maçlarda katkısı ortaya çıkacaktır. Düşüncem bu. Bence önemli bir isim.
0: Peki şunu da konuşalım o zaman. İşte mesela transferin maliyetinden bahsettik. Gündemde işte örnek vermek gerekirse Pavlidis vardı. Uzun süre Girassi ismini konuştuk. Yani maliyet olarak biraz daha Lukaku'ya kıyasla maliyetli oyunculardı bunlar.
1: Biraz daha değil mi? Çok.
2: Çok.
0: Fenerbahçe'nin Lukaku tercihinin acaba altında
2: ben bunu
0: transfer konusunda başka bir hamle yapma olasılığı mı var sizce?
2: Ben bunu araştırdım.
0: Mesela kanat mevkisi ya da belki bek bölgesi konuşuluyor. İşte Semedo'nun ayrılabileceği ihtimali konuşuluyor. Belki sağ bek için olabilir. Bu arada yani Fred'le ilgili de zaten sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çok yüksek olasılıkla artık Atletico Mineiro'ya gidecek, evet. Fred. Hatta her an bu konuda bir açıklama
2: Fred gelebilir. Fred eşyalarını toplamaya başlamış. Bunu söyleyelim. Fred İstanbul'daki evinde eşyalarını toplamaya başlamış.
0: Yani ayrılık konusu da çünkü en az
2: ayrılacak.
0: Gelecek
2: Fred
0: isimler
2: ayrılacak.
0: Kadar önemli Fenerbahçe'de.
2: Fred ayrılacak.
0: 24 yabancı oldu sanırım Lukaku'yla.
2: Evet, Fred ayrılacak. Yani buradan da paylaşalım. Fred eşyalarını topluyor, ayrılacak. Ona da yeni takımında, yeni kariyerinde başarılar dileyelim. Sergi Grassi ve Pavlidis'le ilgili bahsettim. Pavlidis için İstenilen bonservis rakamı çift taneler, yüksek rakamlar. Sergi Grassi noktasında da Borussia Dortmund'dan oyuncu almak kolay değil. Şöyle ki bu tarz kulüpler Furkan Yıldız'ı gönderirken Salim Manav'la anlaşıyorlar. Anlatabiliyorum değil mi? Furkan Yıldız'ı transfer için izin verdi. Furkan Yıldız'ı gönderdi. Bir saat sonra Salim Manav'ın transferini açıklıyor.
0: Tabii.
2: Bu, Sergi Grassi noktasında
0: B planı,
2: da
0: C planı hazır.
2: B planı, C planı, D planı hepsi hazır bu tarz kulüplerde.
0: Orada Grassi ile ilgili şöyle bir haber de vardı sosyal medyada. Fenerbahçe'nin aslında oyuncuyla yani büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fakat özellikle Süper Lig'de son günlerde işte Salah transferi hatta burada belirleyici olduğu konuşuluyor. Bu transferi gördükten sonra Grassi'nin taleplerinde artış olduğu, farklı taleplerde bulunduğu iddiaları vardı mesela. Fenerbahçe'nin de bu nedenle transferden vazgeçtiği konuşuluyor.
2: Yani bendeki olay şu, bendeki bilgi. Dortmund o bölgeye transfer yapamadığı için, yani transfer noktasında ki süreçten dolayı o süreç uzayacakmış. Fenerbahçe Lukaku'ya yönelmiş. Ben Lukaku'nun da net bir şekilde katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hatta benim şu an odamda Lukaku'nun posteri var. Yanında da bir Inter efsanesi, Real Madrid efsanesi.
0: Ronaldo.
2: Ronaldo Nazario'nun posteri var. Inter dönemi de çok çok iyiydi. Bence Nevzat abi de beğenir Lukaku'yu.
1: Lukaku'yu beğenir mi? Yani şeydir, yani dünya futbolunun son dönemde
2: iyi golcüdür.
1: Damga vuran Belçika iyi. Altın jenerasyonu denince akla gelen oyuncuların başında geliyor. Yani.
2: Kevin De Bruyne. Lukaku.
1: İşte ödenen bonservisler zaten gösteriyor. Ya Lukaku konusunda ben hani Fenerbahçe'nin zaten elinde hali hazırda Vedat Muriç gibi bir önemli değer varken Lukaku ile beraber orayı bence bir yedeklendi. Yani Fenerbahçe, evet. Lukaku oraya konumlandırıyor diye tahmin ediyorum. Yani direkt 50-60 milyon bonservis ödeyip bir golcü almaktansa Vedat'ı yine ön planda olacağı, doğru. Olmazsa Lukaku'nun alternatif olarak sahada olacağı bir formasyon. Yani burada bir denklem üzerinde bence hareket edildi.
2: Bu arada sevgili Furkan, bakış açısı Nevzat abinin çok çok doğru. Şöyle ki Nevzat abi ifade ettiğin gibi yıllardır camianın içinde Galatasaray özelinde tüm takımları takip ediyorsun. Diyelim ki 50 milyon euroya bir oyuncu transfer edildi. o oyuncu yedek bekleyebilir. Teknik direktör tercihidir.

0: Ancak taraftarın da yoğun baskısından dolayı kötü olsa dahi ilk 11'e yazılmak zorunda kalıyor. Yıllarca biz bunları gördük, yaşadık. Bakış açın çok güzel. Yani şey, burada
1: garantisi yok. 50-60 milyon euroya aldığım Pavlidis'in gelip bu ligde böyle fırtına gibi eseceğinin,
0: yok,
1: leblebi gibi gol atacağının garantisi yok. Ha, Pavlidis zaten o potansiyeli barındırıyor. Bu ligde hani atar. Şimdi sayı vermek ne derece doğru bilmiyorum ama Lukaku da bence atacaktır. Bence dakika süre anlamında Lukaku'nun ilk üçte olacağını düşünüyorum.
2: Talisca kalır mı?
1: Efendim?
2: Talisca kalır mı bu rotasyonda?
1: Talisca şu an kalmak için her şeyi yapıyor. Direniyor.
2: 4 maç 4 gol oldu.
0: Direniyor.
1: Direniyor ve şu istatistik ve şu tablo karşısında kolay değil. Yani bu performansı göstermeseydi sezon başında Talisca, açık söyleyeyim, Fenerbahçe'de gözden en rahat, en kolay çıkarılabilecek pozisyon itibariyle ve maliyet anlamında isimdi Talisca.
0: Evet.
1: Fenerbahçe zorlanacak bu denklemde. Şimdi Talisca bir kafa karıştırdı. Şimdi önünde senin Lyon gibi çok kritik bir, değil mi? Yani yıllar sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaşmışken, evet, ve favoriyken
2: ilk maç salı akşamı Kadıköy'de.
0: Evet, bir nefes kadar uzak.
1: Talisca'nın durumunu bence tartışmaya açmak Fenerbahçe'ye zarar verir zaten. Yani Fenerbahçe'de bir kere teknik kadronun da şu performansı gördükten sonra ona şeyi verdiğini düşünüyorum ben. Sen böyle devam ettiğin sürece bu takımda kalacaksın. Yani orada birisi gidecek artık. Bakalım o piyango kime vuracak ama Talisca şu anki görüntüsüyle hem ön taraf için hem asas pozisyonu zaten onun serbest pozisyon. 10 numarada da çok rahat alternatif olabilir. Yani orada bir radikal karar verilebilir. Asensio da Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu.
0: Bence net en önemli oyunculardan birisi. Geçen yılı düşündüğümüzde Nevzat abi, geçen yıl Fenerbahçe'nin önemli orkestra şefleri vardı. Defans hattında Milan Škriniar, orta sahada bu isim Asensio'ydu. Hücum hattında Talisca'nın katkıları oldu ama bence Asensio çok çok iyi bir performans gösteriyor.
1: Lüks olsa gibi duruyor. Yani baktığım
0: Talisca
1: vakit
0: biraz lüks gibi mi duruyor?
1: Vedat Muriç, Lukaku, Talisca, Asensio. Yani bu hat biraz Lukaku, Vedat yeni transferler. Orada evet. Talisca, Asensio ikilisi biraz lüks gibi duruyor. Fenerbahçe'de
2: yani Talisca çünkü çok kulübede de oturmayı kabul edecek bir oyuncu profili değil. Bir de böyle performans vermeye devam ederse.
1: Şöyle, Talisca direniyor dedim. Yani Talisca bu performansını devam ettirdiği sürece problem yok. Ve ben açık söyleyeyim, yani Lyon maçlarını gördükten sonra karar verilecektir. Orada beklemek lazım. Yani Asensio da çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe gelen teklifleri de değerlendirecek ama Fenerbahçe hakikaten zorlanıyor. Yani orada şimdi bu dört oyuncu dokunulmazsa, ki Talisca'nın da Asensio'nun da kalacağını varsayarsak, dört tane ön tarafa tercih.
0: Zaten orta sahada bakıyorsun.
1: 4-2'si stoper tandemi. 6 sol beklerden Osterwolde ya da şey
0: Archie Brown kontenjan. U23 kontenjanı.
2: Evet, 2002 doğumlu.
1: Osterwolde'yi tutuyorsun 7. 2 de orta saha 9.
0: Osterwolde konusunda, Jaden konusunda ben kararsızım.
2: Ama kendisi sosyal medyadan bir yanıt verdi bir taraftara ve kalacağım gibi bir ifadesi var.
0: Futbolda her şey değişir. 2 hafta önce İsmail Hoca açıklama yaptı. Fred aramızda kalacak diye dün açıklama yaptı.
2: Ama burada
0: futbolda
2: açıklamayı yapan kişi oyuncunun bizzat kendisi.
0: Bizzat kendisi olsun yani. Bu futbolda değişebilir ki. Yani
1: şu an zaten Fred'in kalma ihtimali yok. Fenerbahçe
2: yani evet,
0: futbolda yani
2: tabii
0: ben
2: ki
0: şunu,
2: burada
0: ben
2: beyan bu esastır. Yani biz İsmail Kartal Gornik Zabrze maçından sonra açıklamayı yaptığında hocaya tabii ki açıklamasını esas olarak kabul ettik ama zaten bu denklemde Fred'in kalma ihtimali çok düşüktü bu yabancı kuralıyla.
1: Biraz maçlar öncesi burada daha ilk maç oynanmamıştı. Fenerbahçe'de işte Kante'nin durumu, yüksek maliyeti, Fenerbahçe işte gözden çıkaracak, elden çıkaracak şeklinde bir takım söylemler vardı. Ben orada aynen şunu ifade ediyorum. Kante gibi oyuncu senin elindeyse, kadrondaysa bunu değerlendirmeye çalışırsın. Yani gördük Graz maçları, Kante'nin hala ne kadar özel bir oyuncu olduğunu.
2: Tabii.
1: Ve Kante'nin performansıyla Gendouzi'nin performansının sorgulanmaya başlandı. Evet, iyi mücadele ediyor ama onu tamamlayacak parça Gendouzi mi?
2: Reklama gitmem gerekiyormuş.
1: Başladığını gördük.
2: Dönüşte konuşmaya devam edeceğiz. Bir kısa reklam aramız var. Ardından transfer raporu kaldığı yerden devam edecek.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Salim Manav ve Nevzat Dindar stüdyo konuklarımız ama çok kıymetli bir misafirimiz, konuğumuz daha olacak. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün başkanı Sayın Ahmet Dal bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar Furkan Bey.
0: Teşekkür ederiz. Öncelikle yeni

0: sezona artık çok az bir süre kaldı. Siz de pazar günkü Ahmet deplasmanı ile beraber Süper Lig'de yeni sezonu açacaksınız. Şimdiden güzel bir sezon diliyoruz. Transfer dönemi devam ediyor. Tabii ki transfer konusunda Sayın Başkan sorularımız olacak sizlere, ama bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapmış olduğunuz bir ziyaret vardı. Ankara'daydınız Süper Lig'in yeni ekipleri olarak. Öncelikle ben bu görüşmeyi biraz sorarak başlamak isterim izninizle.
1: Öncelikle teşekkür ediyorum tekrardan A Spor ailesine, sizlere Furkan Bey, Nevzat Bey yayında sanıyorum, Nevzat Dindar ve Salim Manav, çok çok selamlar. Ben de Ankara'dan Erzurum'a doğru yola çıkmıştım. Şimdi yayına katılmak için mola verdim. Tabii ki bugün Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-26 Trendyol 1. Ligini ilk 3 sırada tamamlayan takımları ağırladı. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de, Başbakanlığı döneminde de, Cumhurbaşkanlığı döneminde de, şu anda da sadece futbola, futbolculara değil, sadece belli başlı branşlara değil, tüm spor branşlarına, sporculara çok büyük önem ve ilgi gösteriyor kendileri. Çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda çok şanslıyız Türk spor ailesinin yöneticileri, fertleri olarak. Daha teli kurumadan bir sporcu herhangi bir organizasyonda, herhangi bir şampiyonada, hangi kategoride olursa olsun bir derece elde ettiğinde daha teri kurumadan Cumhurbaşkanımızı arayıp tebrik ediyor. Bu anlamda da bu sene Süper Lig'e çıkan 3 takımın başkanları, kaptanları ve futbolcuları, işte teknik direktörleri bugün Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandık. Gerçekten çok güzel bir ortamda gerçekleşti. Önceki dönem spor bakanlarımız, mevcut spor bakanımız Sayın Osman Aşkınbak beyefendi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu, yine spor ve futbol dediğimizde aklımıza gelen isimler yine vardı kabulde. Tabii ki Cumhurbaşkanımız hem tebriklerini ilettiler, sağ olsunlar. Geçtiğimiz sezonun çok zorlu ve gerçekten çok üst seviye bir rekabete yol açtığını ve bunun sonunda 3 güzel Anadolu şehrinin takımının Süper Lig'de mücadele etmesinden dolayı o da farklı bir mozaik olacağını, Süper Lig'de de güzel bir rekabet olacağını iletti. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Biz de futbol ortamına, futbolumuza, Türk futboluna değer katmaya ve renk katmaya Erzurum olarak geleceğimizi, geldiğimizi ifade ettik. İnşallah bu yönde de bütün ümitlerimiz, umutlarımız, düşüncelerimiz, planlarımız gerçek olur diye giriş cümlelerimi böyle ifade edeyim sizlere.
0: Peki Sayın Başkan, pazar günü ülkemizin de kadim şehirlerinden Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacaksınız. Birinci hafta mücadelesinde ve bugün hatta İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin de yapmış olduğu bir açıklama vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak'la birlikte bu karşılaşmayı yine Diyarbakır'da stadyumdan takip edeceklerini ifade ettiler. Aslında bir anlamda da birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajının verileceğinden bahsetmişti Sayın Bakan. Ahmet Sportif faaliyetler maçına dair de tabii ki görüşlerinizi, yorumlarınızı merak ederiz.
1: Teşekkür ederim. Evet, Sayın İçişleri Bakanımızla İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu kamp merkezinde yapılan güvenlik toplantısında da bu konuyu konuşmuştuk. Kendisi ilk maça geleceklerini, bir aksilik olmazsa, o zaman ifade etmişti bizlere. Sayın Bakanımız Erzurum Valiliği görevindeyken de bizi hiç yalnız bırakmıyordu. Futbolu seven, futbolun o birleştirici ortamının her zaman öneminin farkında olan ve özellikle son dönemde ülkemizde gerçekleşen olaylarla ilgili veya işte gündemlerle ilgili terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de yoğun bir mesai içerisindeler kendileri. Onlar hem o futbolun birleştirici ruhuna uygun olarak hem de futbola ilgi duyan isimler kendileri. İlk maç, Süper Lig'de ilk maç gerçekten özel ve önemli şehirlerimizden Diyarbakır'da oynayacağımız bu müsabakaya Sayın Bakanımız Mustafa Çiftçi ve Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak, belki programı inşallah olursa Yusuf Tekin Bey, Milli Eğitim Bakanımız, gelecekler inşallah ve güzel bir futbol ortamı olmasını diliyorum.

0: Biz daha önce de bu tür maçları oynadık Ahmet Spor'la, bölgedeki diğer takımlarımızla. Zaman zaman tabii ki saha dışına taşan olaylar oluyor ama biz bize yakışan bir şekilde gidip en güzel şekilde futbolumuzu oynayıp şehrimizi en güzel şekilde temsil edip arzu ettiğimiz sonucu alarak kendi memleketimize dönmek istiyoruz.
1: Sayın Başkan, 5 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edeceksiniz. Aslında çok kolay olmayan süreçlerden de geçtiniz. Neredeyse 2,5 yıl boyunca aslında o zorlu yasağa rağmen önce 1. Lig'de kalmayı başardınız. Ardındansa Süper Lig vizesi almayı başardı yine Erzurumspor Futbol Kulübü ve yeni sezonda da Süper Lig'de boy göstereceksiniz. Transfer dönemi elbette devam ediyor. Nasıl bir transfer dönemi geçiriyor Erzurumspor Futbol Kulübü? Bunu sormak istiyorum.
0: Ya Furkan Bey, tabii zaman zaman hem stüdyodaki arkadaşlarımız hem Türk futbolunun önemli isimleri işte bu ekranlardan bizim o dönemlerdeki sıkıntılarımızı dile getiriyorlar, hem de biz dile getiriyoruz. Açıkçası yani o günleri konuşmak çok böyle, hani sürekli konuşuyoruz ama yani 2,5 yıl, 5 dönemlik bir transfer yasağı, puan silme cezaları, stadımızın kapanması vesaire, transfer yapamıyorsunuz, U19'daki genç kardeşlerimizle ayakta kalmaya çalışıyorsunuz, bize bırakıp gitmeyen tecrübeli oyuncularımız, onların vefası, bunları hep anlatıyoruz. Aslında ben imkan ve fırsat buldukça bunları hep anlatacağım ama artık onlar hep geride kaldı. Şimdi önümüze bakma zamanı. Süper 5 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz çok önemli bir arena. Bu anlamda da kadromuza 5 tane oyuncu arkadaşımızı kattık ve transfer çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Gerçekten hani şu ekonomik ortamda, şu daralan ekonomi dediğim, yani bütçelerin çok zorlandığı ortamda biz birçok rakibimizi görüyoruz. Çok yüksek rakamlara transferler yapıyorlar. Bizim ekonomik gücümüz maalesef ona müsaade etmiyor. Biz imkanlarımızı, sınırlarını zorlayarak yapıyoruz ama tabii ki burada kötü oyuncu da almıyoruz. Aldığımız oyuncular ülkelerinde milli takımının formasını giyen oyuncular. Yine alacağımız oyuncular da öyle. Biz saha içi, saha dışı özelliklerine de bakıyoruz. Sadece performans değil, geldiği kulüpte neler yapmış, önceki kulüplerinde performansı nasıl olmuş, ikili ilişkileri nasıl olmuş takım arkadaşlarıyla, kulübüyle, camialarıyla. Bu anlamda inceleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Şu an 5 tane transfer yaptık. 4 tane daha oyuncu alacağız. Bunlar da daha çok ilk 11 için düşündüğümüz oyuncular olacak. Forvet mevkisi için, işte kanat, orta saha ve ön libero hattı için önemli bir iskeletimiz var bizim. Kadromuz geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıllar birlikte oynayan oyunculardan kurulu. Geçen sene aramıza katılan oyuncularımız var. Bu sene transfer ettiğimiz var. Transfer edeceğimiz oyuncular var. Bizim amacımız tabii ki sahaya çıktığı zaman elinden gelen her şeyi yapan ve sahada güçlü bir şekilde savaşabilen ve maçın sonunda da müsabakadan istediğini elde etmiş bir takım oluşturmak. Tabii ki bunu da kısıtlı bütçelerle yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ilk yılımızda bu eşiği atladığımızda daha farklı hedefler koyacağız Erzurumspor'umuz için.
1: Sayın Başkan, tabii ki siz yapılacak olan takviyelerden de bahsettiniz. 4 transfer vurgusu yaptınız. İç transferde de önemli isimlerle devam ediyorsunuz. Çok deneyimli isimler olan Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı gibi isimler yine Erzurumspor Futbol Kulübü forması giymeye devam edecekler tahmin ediyorum ki. Bunun yanı sıra bir isim sormak istiyorum affınıza sığınarak, basına da yansıdığı için. Fransa'da Brest forması giyen Romain Del Castillo ile ilgili bazı haberler vardı. Bu oyuncu gündeminizde midir? Buna bir yanıt vermek ister misiniz?
0: Şimdi yaklaşık bir aydır görüştüğümüz bir oyuncu kendisi. Ama tabii ki şartlar sürekli değişiyor. İşte kulübünün bir bonservis beklentisi var, oyuncunun beklentisi var. Biz burada bu transferi yaparken hem kadro, kendi oyuncularımız ve kendi sistemimize uygun, hem oyun sistemi anlamında söylüyorum, hem de ekonomik denge anlamında söylüyorum. Yani bir anda takım içi dengeleri alt üst edecek bir seviyeye de gelsin istemiyoruz ama bu ve benzeri oyuncularla alternatifli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani gerçekten çok oyuncu çıkıyor sosyal medyada, gündeme geliyor, görüyoruz biz de. Bunların içerisinde ilgilendiğimiz oyuncular var. Belli sebeplerle anlaşamadığımız oyuncular var. Hiç gündemimize gelmeyen oyuncular çıkabiliyor. Bazen bu isimleri belli yerler sürekli Erzurumspor'la yan yana getiriyor.

0: bizim listemizde diğer oyuncular var. Ve tabii ki özellikle ligimizde olmak üzere birçok ligde artık transferler sonlandı ve yabancı sınırı da biliyorsunuz geçen seneden bu seneye sayıda azaldı. Takımlar bu anlamda artık kapattılar. Birçok oyuncu geliyor, gerçekten çok değerli oyuncular da geliyor. İnşallah bunların içerisinden hem daha önceden beri devam ettiğimiz, görüşmelerimizi sürdürdüğümüz oyuncular hem de yeni gelecek isimlerle inşallah transferi kapatacağız biz.
1: Sayın Başkan, benim son bir sorum olacak. Belki bugünün konusu değil ama 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndüğünden bahsettik Erzurumspor'un ve Erzurumşehir'in. İlk iç saha maçında ise rakibiniz Galatasaray olacak. Bu hafta Ahmet deplasmanında olacak Erzurumspor, ama ilk iç saha maçı için en azından şimdiden şehirdeki o heyecanı hissedebiliyor musunuz? Bunu da merak ediyorum.
0: Şimdi Süper Lig'in aslında diğer liglerden farklı olmasının en büyük sebebi Türk futbolunun böylesine önemli ulu çınarlarının bu ligde mücadele ediyor olması. Bunlar tabii bir asır aşan kulüpler. Hepsi çok kıymetli. Hepsi Türk futbolunun lokomotifi. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmiş kulüpler. Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun. Ve Anadolu'nun son yıllarda tabii yaşamış olduğu şampiyonluklarla dördüncü büyük dediğimiz Trabzonspor kulübü olsun. Bunlar çok önemli kulüpler, çok önemli camialar. Şehir olarak, takım olarak, Erzurumspor olarak bu takımlarla da mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Onların büyüklüğüne yakışır bir şekilde biz şehrimizde en güzel şekilde onları misafir edeceğiz. Başkanlarını, yöneticilerini, yine kenar yönetimlerini, futbolcularını ve tabii ki taraftarlarını en güzel şekilde ağırlayacağız. Erzurum'a, Erzurumspor'a, Dadaş'a yakışır bir şekilde o misafirperverliğimizi göstereceğiz. Tabii ki saha içerisinde de futbolcu arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacaklar, kazanmak için çıkacaklar sahaya. Sahadaki rekabet farklı ama biz saha dışında Erzurum olarak Türk futboluna, konuşmamın başında da söylediğim gibi, renk katmaya geliyoruz. Bu camiaları da en güzel şekilde ağırlayacağız. İnşallah Galatasaray'ı da cuma günü en güzel şekilde ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Taraftarımız da stadımızı dolduracak. İnşallah biz arzu ettiğimiz sonucu alacağız ve o maçı da o şekilde tamamlayacağız. Tabii ki önemli. Önce Ahmet Spor deplasmanı, sonra Galatasaray maçı. İyi başlayıp iyi devam etmek istiyoruz Furkan.
1: Sayın Başkan, Salim Man abi bizlerle birlikte size bir sorusu olacak.
2: Tabii ki. Sayın Başkan, öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Az önce siz de ifade ettiniz. 5 dönemlik transfer yasağı vardı. Bu süreçte birincilikte yok olup giden kulüpler oldu. Fakat Erzurumspor bu süreci çok sağlıklı bir şekilde devam ettirdi ve Süper Lig'e kadar yükseldi. Ve bu süreçte birçok genç oyuncu ve tecrübeli oyuncu kadronuzda şans buldu. Yakup Kırtay'a gelen teklif var mı Sayın Başkan? Ve bir de Onana ve Mimović yazıldı ulusal basında. Bir ilginiz, alakanız var mı iki oyuncuyla alakalı?
0: Şu anda tabii scout ekibimizde bu isimlerin yanı sıra başka isimler de var. Ama henüz resmi bir temasta bulunmadık bu oyuncularla alakalı. Çünkü kadro aritmetiğiyle alakalı bir durum. Biz biliyorsunuz, yani sağ bekte Ebosele ile anlaştık. Biraz daha kadro aritmetiğiyle ilgili isimlerle alakalı bundan sonraki süreçte kadro aritmetiği biraz belirleyecek bunu. Yakup Kırtay ile ilgili biliyorsunuz. Yakup uzun yıllardır Erzurumspor'umuzda. Ben başkan olduğumda kendisiyle profesyonel sözleşme imzalamıştık ve o gün, yani 2022 yılında o sözleşmeyi imzalamıştık, uzun tarihli. Kendisi özellikle geçen sene çok üst düzey bir performans sergiledi. Her sene seviyesini yukarıya çıkartan bir kardeşimiz. Bu sene de Süper Lig'de tabii ki isteyenler oldu onu sezon başında, ama Süper Lig'de bir sezon daha oynadıktan sonra bence daha da değerini bulacak. Çünkü daha çok genç, 22-23 yaşında kardeşimiz. Onunla beraber U18 milli takımımızda yer alan Arda kardeşimiz var, Ömer Arda Kara. O da gerçekten çok üst seviye bir oyuncu olacak. Evet. Şu anda da o anlamda çok yetenekli bir kardeşimiz. Oyuncularımıza tabii ki talip var, talep var, ama bu sene Erzurumspor'umuz bu oyuncularla devam edecek. İnşallah kadromuza kattığımız deneyimli ve tecrübeli oyuncular onların da seviyesini yukarıya çıkartacak. O zaman önümüzdeki sene düşüneceğiz.
1: Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz. Yeni sezonda başarılar diliyoruz şimdiden.
0: Ben çok teşekkür ederim sizlere, Aspor ailesine, Turkuaz Medya'ya, Nevzat Bey'e de çok selamlar.
3: Başarılar başkanım, teşekkürler.
0: Severlere de iyi akşamlar diliyorum.
3: İyi akşamlar Sayın Başkan.
0: Ankara Erzurum yolundan.
1: Çok teşekkür ederim.

0: de size iyi yolculuklar diliyoruz.
1: İyi yolculuklar Sayın Başkan.
0: Erzurum Spor Futbol Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Dal bizlerle birlikteydi. Transfere dair önemli açıklamaları oldu. Arkadaşlarıma sormak istiyorum, devre arası yayına hazır mıdır? Peki Ömer Saraç ve Okan Koç maçın devre arasını değerlendirecekler. Sözü onlara bırakalım.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Beşiktaş Rades Kralove maçının devre arasında sizlerle birlikte değerli izleyenler. Okan Koç'la maçın ilk yarısını konuşacağız. Sevgili Okan, Çerni'nin tek golü ki kabuğunu kıran bir Çerni var bugün. Şanssızlığını da attı, golünü de attı. Beşiktaş'ın hakim olduğu bir oyun. Tabii zaman zaman Kralove de Beşiktaş kalesinde göründü ama Beşiktaş için iyi bir ilk yarı diyebiliriz. Genel hatlarıyla Beşiktaş ilk yarıyı da önde tamamlamayı başardı.
2: Ya cılız atakları vardı. Yani öyle net pozisyonları falan yoktu da bu kadar risk alıyorsun, baskı kuruyorsun, coşkulusun, tempolusun, rakibi hapsetmişsin, oraya pozisyonlara giriyorsun. Her yerden atak yapıyorsun, beklerin pozisyona giriyor. Ya muhteşem bir istek, arzu var takımda. Özellikle ilk yarı 1-0 bitmesi beni üzdü açıkçası. 4-5 olurdu yani. İşte Beşiktaş'taki en büyük problem bitiricilik işte. Hoca da zaten bundan bahsetti ama bugün bakıyorum abi sağ içindeki coşku tribünlere yansıyor. Tribünleri görüyor musun? Nasıl istekli, coşkulu, umutlu. Arzular, istiyorlar, mutlular abi. Neden? Sen sahada onları yaparsan taraftar senin her zaman arkanda, yanında olur ki bu birlikte hareket ettiğin dönemlerde hep başarıya gidersin. Ama işte kaliteli yetenek hep deriz ya. Kalite, yetenek. Onlar da gelecek zaten. Geliyor aşağı. Oynadığı zaman farklı şeyler izleyeceğiz. Ha? Ürkütücü, korkutucu bir takım oluyor Beşiktaş. Dikkat et. Hep baskı kurduğu zaman bulunduğu alanda bir fazla ne biliyor musun bu? Yani rakibe kafasını kaldırmıyor. Kaptırıyor, pozisyon hatası yapabiliyor. Yani topu değerlendiremiyor ama yine topu kapıyor çok kısa zamanda, tekrar deniyor, arıyor. Bu çok önemli detaydır. Yani alıp al topu, çevir işte, kafanı kaldır, zaman kazandır rakibine, rakibin pozisyon alsın filan. Hiçbir şekilde o yöne yönlendirmiyor. Yok kardeşim diyor, ben üstüne geleceğim senin diyor. Ne olursa olsun buradan galip gelemezsin. Bu içgüdüsel olarak, psikolojik olarak rakibe bunu hissettirmen gerekiyor. Bugün de sahada hissediyorlar. Yani ne olursa olsun oyuncular maksimumunu veriyor. Senin adına sevindim. Açıkça sevindim. Hep ne diyordum? Ya bu adam geçen sene ligin ilk yarısında istatistik, gol, oyun, performans, oyunun içerisindeydi hep diyordum, değil mi? Ama ikinci yarıdan itibaren niye düştü? Bugün de tabii ki de zaman zaman kopukluklar yaşayabilirsin. Kötü gittikçe, istediklerini yapamadıkça, gol, asist anlamında da ne oluyor biliyor musun? Daha da özgüven kaybı yaşayıp sahada o yeteneklerini sergileyemiyor. Ama bugün attığı golden sonra ben senlinin biraz daha eski günlerden bir böyle bir ne deniyor lan, ışık vereceğini düşünüyorum. Bugün Olayitan'ın da o çabuk düşünüp o pası vermesi de önemli bir
1: Olayitan çok
2: değerli
1: bir
2: detaydır. Muhteşem bir pas verdi. Çok güzel çıktı beşte. Bak ne biliyor musun? Sadece ön alanda değilsin. Geçiş oyunda da etkili olabileceğinin korkusunu rakiplerine salıyorsun. Bu da çok önemli bir şey. Ya kardeşim bu adam, bu takım sadece ön alan oyunu oynatıyor diye analiz edenler, o takımı o şekilde görenlere şu anda ne diyorsun biliyor musun? Aa bak diyorsun. Bu takım diyorsun bir anda geçiş oyunda kontra atakta da tehlike.
1: Zaten İtalyan'ın repertuarı geniş. Yani sadece hani set oyunu, baskı oyunu yok. Dediğin gibi geçiş oyunu da var. Önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi Çerni'den yani Çerni'de yine şöyle kalmak istiyorum. Gol attı Çerni. Yani çok konuşuluyordu. Çünkü neden? Beşiktaş takımı geçen yıldan sadece işte Nübel, Salih ve hani baktığımızda İlhan ilk 11'de farklı olarak var. Zaten Michelin maçları böyle. Deplasman'daki maç böyle.
2: Jalou'yu da yeni transfer olarak koyabilirsin oraya.
1: Onu da çok doğru söylüyorsun. Bugün var ya. Transfer olarak sayabiliriz.
2: Maşallah maşallah.
1: Beşiktaş taraftarı bir tek şunu söylüyordu. Ya bir Çerni hani bir türlü böyle silkinemedi, kendine gelemedi. Hani bir böyle omuzlar düşük gibi falan. Bugün golü attı. Bu güzel Çerni adına.
2: Attı. Ama golden sonraki gerginliği, ağırlığı.
1: Tavrı için ne söylersin? Yani böyle şöyle golü çok kutlamadı. Acaba o üstündeki baskıdan dolayı mı, yoksa başka bir şey mi yorar?
2: Ya üzerindeki baskı olabilir. Her şeyi yorabilirsin. Önemli olan attı mı attı, rahatladı. Yani onu zamanla atacaktır. Sonuçta vücutsal olarak, psikolojik olarak bir tepki gösterebilirsin. Yani taraftara, sosyal medyaya, oraya buraya, ama en azından da taraftar da senin geçmişte yaptıkların, gelecekte yapacakların teminatı derler. Yap işte bak bunu istiyorsun. Bunu yaptığın zaman o taraftar hocam her zaman yanında olur. Sana o töveciyi, desteği, her şeyi gösterir. Sen bunu yapabiliyorsun. Yap. Yaptığın zaman da yapman da gerekiyor. Sonuçta paranın karşılığını vereceğim. Beşiktaş forması giyiyorsun. Çok ağır bir formadır. Büyük bir formadır. Onun karşılığını ver. Seni buraya niye aldılar? Rangers'te yaptıklarından, milli takımda yaptıklarından dolayı seni buraya getirdiler. Tabii. Sen bunları yaptın. Daha iyilerini de yapabilirsin. Ama en azından da yapabileceğinin göstergesi. Bugün o üzerindeki ağırlığı, o en azından üzerindeki o derler ya böyle bir gerginlik, stres, sıkıntıyı atmıştır, atacaktır da. Ama en çok da hocaya teşekkür etmesi gerekiyor. kimse kusura bakmasın.
1: Israrla üstünde durdu.
2: Sen onu yayınlık diliminde söyledin. Tebrik ederim, zihni açtın. Israrla üstünde durdu, arkasında durdu. Sorumluluk verdi, formayı verdi. Ben sana inanıyorum, güveniyorum. Benim güvenimi boşa çıkartma dedi, çıkartmadı. Bugün attı, golle çıkarttı.
1: Zorladı, istediğini aldı.
2: Aldı, alması da gerekiyor. O potansiyeli gördü. Ama işte sen bunu devam ettirmen gerekiyor. Anladın mı? Daha iyilerini yapabilecek potansiyelin var. Bak, altını çizerek söylüyorum. Bunu Rangers'a yaptım, milli takımda. Burada da yapabilirsin. Geçen sene ligin içerisinde yaptın. Yaparsın sen. Sadece bak, ben söylüyorum. Senin futbol aklı, zekası, yeteneği çok iyi. Enerji, güç anlamında dikkat et. Çalım atmak istiyor. İçeri ve attı dışarı, ama vücudunun o işte istenilen seviyede olmamasından dolayı onları yapamıyor. Ya bugün hakikaten bir şey söyleyeyim mi? Bak, tribünler, stat inanılmaz coşkulu, desteğini veriyor. O futbolcular var ya, bunu hissediyor ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Birse üç koşasın geliyor. Yaşadık kardeşim. O anları yaşadık.
1: Tabii ki.
2: Beşiktaş'ta da yaşadık. Başka takımda da yaşadık. Hoca, görmüyor musun bugün kenarda ya? Jalu'ya taçı diyor. Bir an önce git diyor. Git diyor. Tamam. Bir an at diyor yani. Zaman kaybetmeyelim. Hadi gidelim, devam edelim. Atalım, arayalım, bırakmayın, boş bırakmayın diyor. Dinlenmeyin diyor. Atın diyor golü diyor. Yani tabelayı bulun. Tabii ki de onları yaparken de kontrollü hareket edeceksin. Onu da yapıyor. Az önce ne dedim? Alan adam markajını da çok iyi yapıyor. Kaptırıyor, hemen bir anda topu kapıyor. Çok kısa zamanda. Bu çok değerli bir şeydir bir takım için. Ha, çok değerli bir unsurdur. Bunları iyi yapıyor. Harika işler oluyor. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Jalu'ya. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Her geçen gün üstüne koyuyor. Ya zaten bu adam Lille'den Juventus'a giderken çapraz bağ ameliyatı kopup da gitti. Yani o riski alıp Juventus geliyor. Transfer etti.
1: Evet.
2: Ya bak, Juventus transfer ediyor. Sakat oyuncuyu transfer ediyor. Hiçbir takım kolay kolay böyle sorunun altına, özellikle Juventus girmez İtalya Ligi, gidiyor alıyor. Zaten potansiyelli iyi oyuncu, müthiş bir defans oyuncusu. Bugün görmüyor musun? Arkada oyun şefi, lideri, pozisyon alıyor. Arkadaşların kademesine giriyor, alıyor. Orta saha gibi mesafe katıp topu kullanıyor. Yani sorumluluk alıyor. Yani güven veriyor arkadaki oyuncuya, kaleciye, öndeki oyuncuya, Salih'e, Orkun'a, Olayitan'a güven veriyor. Emirhan da. Ya Emirhan tabii ki de daha da iyi olacak. Ama zaman zaman bazı yerlerde çok arzusu, iştahı, hırsından dolayı bir an önce hamle yapayım diyor. Bir pozisyon vardı, faul diye beklentisi içerisinde değildi. Adam vücudunu koydu. Faul değildi orada. Ama işte orada kal arkasında. Zaten sırtı dönük orta sahada, alıp dönüp gidemez oyuncu. Gitse burada ne işi var? Gider büyük takımlarda oynar. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu analiz edip o şekilde hamleler yap. Tamam, iyi şeyler yapıyor. Geri dörtlü arka Rıdvan. Muazzam bir orta yaptı. Senle gidemedi. Gördün mü? Hoca resmen beklere ne demiş biliyor musun? Gidin kardeşim demiş. Gidin, sağ kanat sağ açık. Sol kanat sol açık gibi oynuyor. Niye? Oyun kilitlendi zaman hep söylerim. Rakip kapandı. Baksana 10 kişiyle 11 kişiyle defans yapıyor. Kimle açarsın? Bekler, kanat forvetlerin, santraforların orta sahanın alan adam markajı içerisine. Bekler devreye girmesi gerekirdi. Hep yıllardır söyledim. Yaşadık çünkü bunları. Kapalı ve kapandığımız zaman. O oyunu yaşadığım için söylüyorum. Bugün bakıyorsun Mourinho 6 pasın içine giriyor. Rıdvan 6 pasın içine koşu yapıyor. İki tane, bir tane iyi top atsalar yine alacak, pozisyon yaratacak. Yine pozisyona soktu. Oraları iyi kullanıyor. Yani gelelim işin aslarına, hep söylerim. Oyuncuyu değerli kılan hoca ve sistemdir kardeşim.
1: Kesin, kesin.
2: Sevgili Italiano, bak, muazzam bir takım, ürkütücü, korkutucu bir canavar yaratmak üzere. Nazar değmesin, istikrar, devamlılık çok önemli. Üstüne koyarak gidiyor. Bir de yetenekli oyuncuları o fanusun içine aldın mı, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tadından yenmez her maç 4-5 gol. Bak, ne diyordum ben yayın ilk dilimde? Beşiktaş'ta şunu görebiliriz. İçerideki çoğu maçta 5'li, 6'lı, 7'li gollü, bol gollü maç izleyebiliriz. Bugün ilk yarı 4-5 olurdu ya.
1: Şimdi ikinci yarıdaki heyecan şu. Maç öncesinde Önder Hoca da söyledi. Ne dedi? İlk bölümünü, yani yarısını tamamladık bu işin. Ama bir yarısı daha var dedi. Şimdi transferler devam edecek. Transferler gelecek. Transferlerden hariç bugün ikinci yarıda Trossard, ki Beşiktaş taraftarı artık bence onu bekliyor şu anda. Trossard işin içine dahil olacak. Dusan Vlahovic işin içine dahil olacak. Transferler gelecek. Yani bu takım kesinlikle geleceğe bence hem yeni transferleriyle, hem Önder Özen'iyle, hem de Vincenzo Italiano'suyla çok farklı bakıyor.
2: Beşiktaş bunu hak ediyor ama. Olması gereken bu. Yani bu şaşırılacak, senin için açından söylemiyorum. Yani böyle hayret edecek bir durum değil. Beşiktaş bu zaten. Bunu hak ediyor. Olması gereken de bu. İşte bunları yapsanız, yaptığınız takdirde de işte ne oluyor? Teveccüh, destek görüyorsunuz. Bak Önder Özen ne diyoruz? Helal olsun hocama diyor. Geldin, onu getirdin, bunu getirdin. O idari sevki çok iyi yönetiyorsun. Kaosu çok iyi yönetiyorsun. Salah'tan sonraki süreci, gelen oyuncular, giden oyuncular, yaptığın açıklamalarla futbol aklında işler yapıyorsun şu ana kadar. İdari sevki çok iyi, çok iyidir. Ama Beşiktaş bu işte. Bu olması gerekiyor. Yani Beşiktaş bu. Böyle anormal bir şey değil bu sevgili Ömer. Ha, şimdi insanlar 4-5 senedir bu anları yaşayamadığı için ne yapıyor? Hep tepki reaksiyon, hep tepki reaksiyon. Anladın mı? Yani bunlar geliyor işte mutluluk, huzurluk. İşte insanlar hakikaten bunlar Beşiktaş'ı çok iyi farklı yere çekecek. Ama kardeşim başkanın da yönetim kurulunun da futbol akıllarının da yapması gereken bu. Sonuçta burası Beşiktaş kulübü, Beşiktaş camiası. Doğru olanı yaptığınız takdirde, doğru yolda ilerlerseniz o zaman hedefe gideriz. Taraftarı, 20 milyon taraftar bunu istiyor. Mutlu edersin. Taraftarı coşkulandırırsın. Bugün stadı görmedin mi ya? Uzun yıllardır Beşiktaş stadı. Tabii ki de sahadaki oyuncuların gösterdiği performans rahat eder, destekliyor, ediyor ama bugün 90 dakika.
1: Heyecan gelmiş.
2: Ya 45 dakika görmüyor musun? Bak, top ayağına geldiği zaman futbol. Bak.
1: Michinat maçında da vardı ama evet. Bu maçta artık hani taraftar da takımdan memnun olmakla birlikte o daha da artarak devam etmiş.
2: Güven, maçında. Güven olarak güven gidiyor. Var. Bravo. Çok güzel bir şey söyledin. Bir de abi bak futbolcuların ayağına top geldiği zaman taraftar heyecanlanıyor. Yani kim olursa olsun fark etmez. Her an bir şey, bir action, bir pozisyon, bir sıkıntı yaratacak diye böyle rakibe, anladın mı? Taraftar ayağa kalkıyor. Niye? Çünkü görüyor. Her geçen gün iyiye gidiyor. Plan var, sistem var, oyun var, teknik direktör var, oyuncular geliyor. Hepsini bir arada ne oluyor abi? Muazzam bir şey ortaya çıkıyor. Canavar çıkacak diyorum ya. İşte bu olacaktır umut ediyorum. Ama istikrar devam devam. Bunu bak bunu sadece Beşiktaş taraftarı değil. Bütün futbol severler böyle bir Beşiktaş görmeye alışmış. Görmek de istiyor. Ama 3-4 senedir, 5 senedir tabii ki de yani yaşananlar geçmişte kaldı. Onları konuşmaya gerek yok. Artık önümüze bakmak gerekiyor. Önüne bakması gerekiyor. Bak Avrupa'da temsilcimiz. Şimdi kaç maç? Bu dördüncü maç değil mi? Kazandığı takdirde 3-6-9-12 puan alıyor.
1: Olacak. Dördüncü galibiyet olacak. Çok önemli.
2: Temsilcimiz ne oluyor? Ülke puanına da katkı sağlıyor. Tabii ki, tabii bunlar ki. Önemli detaylar. Bak Fenerbahçe kazanıyor. Galatasaray şimdi gidecek. Öbür takım Trabzonspor'umuz kazanacak, gidecek. Anladın mı? Bunlar ülkemiz açısından. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin önümüzdeki sezonlar bir bakıyorsun. 2-2 takım gidiyor eleme oynamadan.
1: Konuşmak istediğim bir oyuncu var. O da Yankio. Vlahovic geldi. Yankio bugün tabii onu da biraz daha farklı bir gözle izledik. Vlahovic geldikten sonra bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek diye. 7 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Beşiktaş genelde 21 kez buluştu. Yani 3'te 1'ine Yankio yapmış. Geçen maç 7 şutu vardı, isabeti bulamamıştı. Yani Yankio'nun hücum istatistikleri çok iyi olmakla birlikte sıkıntı çektiği bir nokta var. Bunu tabelayla süsleyemiyor.
2: İşte süslemek istiyor. Dikkat et, biraz egoist davranmaya çalışıyor. Bir tane solda fakılı bomboş diyor. Dikkat edin mi?
1: Evet.
2: Orada alayım, vurayım, döneyim. Rakip belki oraya gider kaptırdı. Gibi düştü, düşündü, kaptırdı. İşte orada biraz egoistleşti. Olabilir. Santafor egoist olacak kardeşim. Tamam. Zaman zaman ama bu tür durumlarda mesela orada gördüğün solda bomboş. Çıkar ver. Maç 0-0, 3-0, 4-0 olur. Bazen bunları yaparsın. O istisna sağlanır sana ama kritik dönemlerde, maçlarda takım iyi gidiyor, coşku yakalamış, bir tek eksik olan gol, çileği süslemen gereken, koyman gereken gol, o da işte aranırken en azından asist yapmış olarak kendine de güven vermiş olursun, kazanmış olursun. Ama arıyor, istiyor, mücadele ediyor oralarda, bazen çok kalabalığın içine giriyor, verilmesi gereken yerde vermiyor, gidilmesi gereken yere de gitmiyor. İşte bunları zamanla yapacak ama yani oralarda bulunması da değerli, önemli bir şey. Bunlar güzel hareketler, güzel hamleler, göreceğiz. İlhan mesela bugün zaman zaman bir şeyler yapmaya çalıştı, iyi genç oyuncu.
1: Okran verdiği bir pas vardı
2: İlhan'ın. Müthiş bir pas.
1: Bak, ne kadar sakin kaldı. Şimdi önünde kademe var, solda bindiren bir oyuncu vardı. Bekledi. Sakin kaldı. Birkaç saniyelik iş ama bence çok değerli, çok kıymetli. Orkun'a bıraktı şut pozisyonu.
2: Bravo işte. Bak, futbol aklı, akıl. Bazı oyuncular ne yapar? Girer, şut çeker. Egoist davranır ama ne yaptı? Kaptanına veriyor. Kaptan da alıyor da müthiş işler yapıyor. Değerlendiriyor. Direkten deniyor. Alıyor, araya veriyor. Önüne atıyor, şut çekiyor. Yine gemisinin dümeninin başında bir önemi. Ya Orkun'u izlerken insan keyif alıyor. Bir de çıplak gözle izlemelerini tavsiye ederim. İzlemeyenler için söylüyorum. Özellikle birçok Anadolu takımımız var. Büyük takımlarda tabii birçok taraftar denk geliyordur ama Anadolu'daki maça giden, Beşiktaş'ta oynayan takımlarımız gitsin Orkun'u bile çıplak gözle izlesin. Şey sadece ya, topla
1: özel
2: değil.
1: Özel izleyicisi olan oyuncular vardır.
2: Bravo.
1: Bu kitleye sahip olma yeteneğinde bir isim Orkun Kökü.
2: Bravo. Topla sadece değil, topsuz alanda da bir baksınlar Orkun ne yapıyor. Arkadaşlarıyla nasıl diyalog içerisinde. 22-23 yaşında tam bir lider. Yani yaşının çok çok belki üst seviyelerinde olgunluğa sahip. O da acayip işler, gerçekten müthiş işler yapıyor. Olayı tam bugün bakıyorsun bir saniye durmuyor. Hakikaten içinden farklı bir oyuncu çıktı yani. İnanılmaz işler yapıyor iki
1: bak,
2: maçtır.
1: İlk asistler maçta da, yapıyor. Biliyorsun bak, ilk maçta da Michinat maçına çok acayip goller kaçırdı. İtalyano tıpkı Černi'nin olduğu gibi onun da arkasında durdu. Danimarka deplasmanında çok iyi oynadı. Hatırlayalım, asisti yaptı Raşistan'ın golünde. Çekya'da çok Fakalya'da iyi oynadı.
2: Fakalya'da penaltıyı yaptırdığı pozisyonda pası mesafe kat edip yapı veren
1: bu
2: oyuncu da o.
1: Bu turun ilk maçını çok iyi oynadı. Bugün İkeri'de çok iyi oynadı.
2: Koyarak gidiyor. Çok işler yapıyor. Vallahi bak sana bir şey söyleyeyim. Hiç benim beklentilerimin üstünde derler ya. Üstünde o performans sergiliyor. Attığı pası görüyor musun? Çok çabuk düşünsüp işte orada alır dribling yapabilirdi. Müthiş bir pas bıraktı önüne. Öyle kolay pas değil, önünde adam vardı dikkat ettiysen. Yani orada o pası atabilmek, acaba rakibe çarpar mı, rakipten döner mi tereddütü yaşayıp bir adım daha süreyim. Bir kez daha topu dürteyim, temas edeyim, içgüdüsel olarak bunu düşünüyorsun sahanın içinde.
1: Peki.
2: Üstüne koyarak müthişler yapıyor. Ya en önemlisi sahada coşkulu, istekli, arzulu bir takım var. Bu çok önemli bir şey. Bunu oluşturan da teknik direktörü alkışlamak lazım.
1: Yavaş yavaş ikinci yarı başlayacak değerli izleyenler. Biz de Okan Koç'la birlikte bir virgül koyacağız. Maç sonunda buluşmak üzere.
2: Evet,
1: tekrardan. Ağzına sağlık. Teşekkürler.
2: Ben
1: Beşiktaş'a
2: teşekkür
1: başarılar değerli izleyenler. Maç sonunda karşınızda olacağız. Biz şimdi sözü Furkan Yıldız'la birlikte konuklarına transfer raporuna bırakalım.

0: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Yaklaşık bir saat boyunca programın ikinci yarısında transfer gündemini konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz. Son şampiyon Galatasaray'ı konuşacağız bu kez. Galatasaray Süper Lig'de yeni sezonu Cuma akşamı Çorum Futbol Kulübü maçıyla birlikte açıyor olacak. Transferde tabii ki bir sessizlik var ama dün Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bu açıklamaları tabii ki Nevzat Dindar'a sormak istiyorum. Bununla birlikte de bu sessizlik Galatasaray'da ne zaman ve nasıl bozulacak, bunu da merak ediyoruz.
1: Evet, dün oradaydım Galatasaray adasında. Galatasaray Düşünce Derneği'nin Metin Oktay anısına düzenlediği Fair Play ödülleri yarışmasının işte final gecesiydi. Öncelikle oradan başlamak lazım çünkü Metin Oktay ruhuna uygun bir ödül programı. Evet. Yani Galatasaray Düşünce Derneği'ni bu anlamda tebrik etmek lazım. Dolayısıyla orada da tabii hani kulis biz de yapmaya çalıştık. Galatasaray, yani ben başkan da geldi. Normalde yani Galatasaray sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Transfer yapılmamış, ne bileyim, eleştiriler var. İşte son hazırlık maçında hocanın atılması. İşte
0: çok özür diliyorum Nevzat Dindar. Devam edeceğiz ama bir transfer gelişmesi var. Hemen onu seslendirmek istiyorum. İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'nde başkent ekibi deneyimli kaleciyi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bir transfer yasağı vardı Gençler Birliği'nin. Zannediyorum ki gün içerisinde o yasak kalktı ve transferde de resmi açıklamalar gelmeye başladı. İrfan Can Eğribayat yeni sezonda Gençler Birliği forması giyecek. Hayırlı olsun. Hem İrfan Can hem de başkent ekibi için tekrar size bırakayım sözü, buyurun.
1: Yani orada tabii yani başkan gelecek mi gelmeyecek mi, bu böyle çalkantılı sıkıntılı dönemde bu etkinliği içinde yer alacak mı almayacak mı, açıkçası orada bile bir merak konusuydu. Netice itibariyle Sayın Başkan geldi ve net ifadeler kullandı. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğunu herkesten daha çok istediğini söyledi. Bence bu çok önemli. Çünkü sanki hani Galatasaray'da o motivasyon yokmuş, Galatasaray transfer yapmayacakmış şeklinde böyle bir takım söylemler, söylentiler üzerinden sosyal medya çalkalanıyor. Galatasaray taraftarının endişeleri artmış bir vaziyetteydi ama Galatasaray başkanı net bir şekilde iki alkış alacağım diye Galatasaray yanlış işlere sürüklemem dedi. Ben şimdi başkanın konuşmasından önce başkana yakın kanallar, kaynaklar, bunlarla açıkçası sohbet etme imkanı buldum. Söylenen şey şu Furkan. Galatasaray transferde elbette şu an geç kalmış gibi gözükebilir. Yani sonuçta baktığım vakit rakiplerin yıldızları önemli transferleri gerçekleştiriyor. Galatasaray'ın şu ana kadar sadece Leslie Good çok bu hamlesi var. 2-3 gün önce mali tablolar açıklandı. O

0: İtalya tablolarda Galatasaray'ın kâr eden sezon içerisinde, yıl içerisinde tek kulüp olduğunu görüyoruz. 871 milyon kâr etmiş. Diğer takımlara bakıyorsunuz, sadece Fenerbahçe'nin 4 küsur milyar zararı var. Tabii Avrupa'ydı, başarıydı vesaire, bunların etkisi fazla. Netice itibariyle bir kere bu mali disiplini sağlamanın önemini vurguluyor Galatasaray Başkanı. Tabii orada başkana yakın kaynaklara, açıkçası ben de kendi fikrimi söyledim. Yani ben transfer planlamasında hatalar görüyorum dedim. Yani Galatasaray'ın normal şartlarda birinci hedefi kimdi? Bruno Fernandes'di. Bruno Fernandes'i beklerken, kovalarken ya da Bruno Fernandes olmayacaksa yine üst düzey bir 10 numara transferi isterken, planlarken Galatasaray'ın Leao transferinde bu kadar böyle son dönemde ısrarcı olması bana çok şey gelmiyor Furkan. Çok stratejik bir hamle gibi gelmiyor. Leao'ya karşı olduğum anlaşılmasın. Leao doğru bir isim, iyi bir isim. Ama Galatasaray'ın zaten o pozisyonda önemli bir oyuncusu var. Bu ligde fark yaratabilecek yerli bir oyuncusu var. Barış Alper Yılmaz. Şimdi Leao'nun gündeme gelmesi, Galatasaray'ın son dönemde Leao konusunda agresif bir politika içerisinde olması açıkçası bir ayrılık mı sorusunu akıllara getiriyor. Yani ister istemez burada üyeler de soruyor. İşte dün adadaydık. Hem üyeler hem işte ne bileyim taraftarlar, herkes bunu soruyor. Yani eğer Galatasaray Leao'yu transfer ediyorsa demek ki Barış gidecek. Buna da kapıyı kapatıyor Galatasaray yönetimi. Hayır, Barış gitmeyecek. Leao konusunda Galatasaray Milan'la belli bir noktaya getirdi. Ya daha doğrusu Galatasaray teklifini yineledi ama Milan zaten tok satıcı rolünde. Bence Galatasaray'ın bu transferde çok istekli davranmaması lazım. Yani bir fırsat ise her karşında Osimhen gibi önüne geliyorsa Leao transferini değerlendirirsin, düşünürsün. O yüzden orada bir kararsızlık görüyorum, onu söyleyeyim. Yani bir plansızlık görüyorum. 10 numara konusunda çok istekli, agresif bir Galatasaray görüyorduk. Ama daha sonra işte Leao'nun denkleme girmesiyle beraber de tamamen denklem değişti. Yani netice itibariyle daha sonra işte Martinelli ismi gündeme geldi. Martinelli biraz daha farklı bir profil. Netice itibariyle Arsenal'ın oyuncusu ve minimum 50 milyon euroluk bir bonservis. Şimdi yani Galatasaray'ın gözden çıkardığı rakam 40. Ama yine aynı noktaya geleceğiz. Yani Galatasaray o parayı 10 numaraya harcamalı. Şimdi 10 numara transferi konusunda da farklı farklı isimler var. Şimdi Bruno Fernandes'in hala şimdi İngiliz basın, ki BBC bunu son dakika geçtim. Bruno Fernandes Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in 1 numaralı hayaliydi 10 numarada.
1: Evet.
0: Ve şu ana kadar Manchester United'la yeni bir kontrat yapmadı. Dolayısıyla İngiliz basını BBC Galatasaray'la beraber Milan ve Juventus'un oyuncunun çıkış maddesi olan 57 milyon sterlini ödemeye hazır olduğunu yazıyor. Yani onlar da farkındalar Galatasaray'ın bir ihtimal varsa o ihtimali sonuna kadar kovalayacağını farkındalar. Ben açık söyleyeyim, dün başkanın laf olsun diye o iddialı söylemlerde bulunduğunu düşünmüyorum. Yakın çevresiyle de, yakın çevresi işte ne bileyim kulüpte ona yakın yöneticiler, işte ne bileyim çalışanlar vesaire, profesyonellerle konuştuğumuz vakit başkanın çok kararlı olduğunu söylüyorlar. Transfer konusunda çok iddialı. Ama şu ana kadar sen cuma dedin, yarın akşam sezon başlıyor. Galatasaray taraftarı bir bakıyor işte Salah inmiş, bir bakıyor Vlahovic gelmiş, bir bakıyor
2: Lukaku
0: inmiş.
3: Daha önce Greenwood
0: inmiş. Hani onları saymıyorum ya.
3: Trossard indi.
0: Son birkaç gün. Evet. Son birkaç gün ya.
2: Son iki günde Lukaku yani insanın, ve Vlahovic.
0: İnsanın psikolojisi bunlar olumsuz etkilendi. Şu normalde Galatasaraylıların son yıllarda hep görmeye alıştığı tabloları biz farklı farklı yerlerde görüyoruz. Bu bence değerli. Yani diğer kulüplerin de önemli hamleler yapması önemli ve değerli. Netice itibariyle Galatasaray çıtayı biraz daha yukarı çıkaracaktır. Düşünüyorum, öyle düşünüyorum. transfer konusunda da

0: Yani planlamada bir sıkıntı oldu
1: bugün,
0: gerçek.
1: Peki bu saat itibariyle listedeki güncel isimler kimler Galatasaray'da? En azından
0: şöyle,
1: bildiğimiz kadarıyla.
0: 10 numara konusunda hala bir belirsizlik var. Batrakov ihtimali de var. Ama mesela Moura tamamen vazgeçilmiş değil. Orada işte Roma tıkandı. Roma'ya gidişi olmayacak gibi gözüküyor. Okan Hoca Rodrigo Moura'yı çok istiyordu. 19 yaşındaki Portekizli, Porto'nun yeteneği. Ama orada işte Porto'nun beklentileri çok daha farklıydı. İşte 50 milyon euroya yakın peşin bir para istiyorlardı. Yani bonservis istiyorlardı
1: Yani
0: daha
1: kiralık
0: doğrusu.
1: vereceksek de yine zorunlu satın alma maddesiyle bu rakama
0: Galatasaray bunu kabul ediyor. Galatasaray tarafında
1: almak istiyor Porto.
0: zorunlu satın alma opsiyonuyla alakalı bir sıkıntı yok. Yani orada ödenebilir şekilde. Yani bu 10 olur, 35 olur. Yani Galatasaray bir, ya başkan hakikaten yani burada belki hani tepki topluyor bu şekilde hareket etmesi ya da pazarlık yapması ama yani ne kadar az verirsem günün sonunda o kadar iyidir mantığıyla yaklaşıyor. Galatasaray gecikiyormuş gibi gözüküyor. Baktığımız vakit işte Şampiyonlar Ligi listesinin verilmesine şurada 20 gün kaldı. Lig başlıyor yarın. Ama hani şu da bir gerçek ki transfer borsasında işte büyük takımlar özellikle sezon başladıktan sonra net kararlarını veriyorlar. Bazı oyuncularla ilgili belki gözden çıkarabiliyorlar. Galatasaray biraz orayı bekliyor. Yani büyük ligler, majör ligler, majör takımlar oradan çıkışlar olacak. Yani hiç beklemediğiniz fırsatlar da
1: Peki
0: karşınıza
1: büyük takımların
0: çıkacaktır.
1: gözden çıkardığı oyunculara talip olmak çok sağlıklı
0: Ya
1: mı?
0: yani, problem yaşayabilir. Yani direkt işte X bir takımın gözden çıkardığı, yararlanamadığı bir oyuncu olarak bakmamak lazım. Yeni işte
1: Mesela
0: mesela
1: Osimhen gibi.
0: Bruno Fernandes'e bakıyorsun. Bruno Fernandes'i normal şartlarda çıkması imkansız.
2: Evet.
0: Sadece çıkış maddesiyle alabilirsin diyorsun. Ama yeni kontrat konusunda problem yaşayan Bruno Fernandes bir anda köprüler atılabilir. Yani orada bir çıkış olabilir.
2: Doğru.
0: Yani o yüzden bu stratejiyi anlayabiliyorum. Ama hani kulüp tarafında konuştuğum bazı isimlerde ya biz şeyi görüyoruz. Yani genel tabloyu görüyoruz, eleştirileri görüyoruz. Yani burada bir tane transfer yapılabilirdi. Bir tane kritik pozisyona Galatasaray flash bir isim alsaydı şu tablo olmazdı. 4 sene üst üste şampiyon olmuş Galatasaray sanki ortada yok. 2 ayda 4 senelik kredi gitmiş. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
2: Evet.
0: Başkan evlatlarıma, torunlarıma verebileceğim en büyük miras üst üste 5. şampiyonluk. 5 kere şampiyon olan ilk başkan olmak. Hakikaten de baktığım vakit bundan daha güzel bir miras olamaz. Ben de hani burada geçen de yine söyledim yani hoca da herhalde en çok şampiyonu Okan Buruk ve başkan istiyordur. Sonuçta tarihe geçecekler.
2: Evet.
0: Yani burada Galatasaray'ın motivasyonunda bir eksiklik yok ama bir açıkçası beni endişelendiren bir iki nokta var. O da şu. Ben bunu başkana şampiyonluk sonrası Kemal Burgaz'da söyledim. Yani başkanın yüzüne karşı söyledim. Sayın Başkan dedim 4 senelik bir başarı var ama bu takım bir yenilenme ihtiyacı da var. Yani 4 senelik omurga bir yerde yıpranmaya başladı. Mental ve fiziksel yorgunluk hissediliyor. Galatasaray'ın geçen sezon puan kayıpları ortada. Yani burada Galatasaray 4 senelik planlamayı son derece doğru yaptı. O 4 sene sonunda da işte üst üste şampiyonluklar geldi. Ama Davinson Sanchez yaş alıyor. Torreira yaş aldı. İşte ne bileyim
2: Abdülkerim
0: Lemina yaş aldı. İşte Abdülkerim burada bir iki müdahale gerekiyor. Sayın Başkan şey yapmadı. Yani ben bunu bir eleştiri olarak ya da bir tespit olarak kendisine sundum ama ben bunu sunarken yanımızda 20 kişi daha vardı. 20 gazeteci daha vardı.
2: Evet. Hatırlıyorum.
0: Yani orada Sayın Başkan ben hani orada kastettiğim Uğurcan Çakırlı Osimhen değil. Ama
2: Röportajların olduğu gündü.
0: bu takımda Salim Davinson Sanchez Dünya Kupası performansı çok iyi.
2: Evet.
0: Ama geçen sezon Sanchez bir

0: sallanmaya başladı.
1: Doğru.
0: Abdülkerim şampiyonlar, Abdülkerim'i çok beğeniyorum. Yerli futbolcu olarak olabilecek en büyük katkıyı ver. 4 sene istikrar abidesi. Ligde fark yaratan oyunculardan bir tanesi ama onu da dinlendirmek lazım. Yoruluyor. Yani sonuçta doğru, çok yoğun bir maraton. Diğer taraftan Torreira bu sefer yine performansı sorgulanmaya başlıyor. Lemina ile yeni kontrat yapıldı. Ki Lemina 30. Lemina şu an 33. Şimdi Lemina konusunda da enteresan bir şey var. Yani benim kafamı karıştıran bir nokta. Lemina biliyorsun ilk gün imzayı atmadı. Hatta hazırlıklara geç imzayı attığı için zamanında katılmadı. Şu anda hazır değil aslında.
1: Evet.
0: Galatasaray Lemina ile yeni bir kontrat yaptı 2 senelik değil mi?
1: Evet.
0: Eski ücreti ne kadardı? 2,5 milyon euro. Şu anki ücreti 3,5 milyon euro. Benim anlamadığım nokta, Galatasaray isteseydi Ocak ayında, daha doğrusu bu sezon sonunda, Ocak'ta yapılan şey başka, işten başka.
1: Evet.
0: Galatasaray isteseydi Lemina'nın bir senelik opsiyonunu aynı ücretten kullanabilirdi.
1: Uzatabiliyordu. Hatta Mehmet abinin de, Mehmet Özcan'ın da, senin de haberin vardı.
0: Evet. Yani Galatasaray 2,5 milyon eurodan Mario Lemina ile bir senelik bir kontrat yapabilirdi.
1: Evet.
0: Ancak işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Galatasaray opsiyonu Ocak ayında kaldırdı. Galatasaray'ın isteğiyle bu opsiyon devre dışı kaldı. Biz ama şeyi duyuyorduk. Hani Ocak'ta hatırlarsan bir Suudi Arabistan'dan ilgi vardı. Lemina gitmek istiyor haberleri, yüksek maaş falan haberleri bir dolaşıyordu.
1: Evet.
0: Hatta bir yönetici de şey demişti, yani aynı ücretle devam edecekse, kalacaksa devam edelim demişti. Buna rağmen Galatasaray'ın bir sene daha opsiyonu bulunan Lemina ile 2,5 milyon eurodan bir sene devam etmeyip 3,5 milyon eurodan 2 sene kontrat yapması bana göre bir risk. Lemina evet Galatasaray'da faydalı bir oyuncu. Teknik kadro istedi. Takımda kalmasını istedi.
2: 2,5 milyon euro ile devam edebilecekken etmeyip 3,5 milyon euro ile yeni sözleşme.
0: Evet. Evet. Ama yani bu teknik olarak bunu yapabilirsiniz. Ben işin teknik kısmından bahsediyorum. Ama futbolcu dediğiniz kişi sonuçta performansını ortaya koyup başarılar karşısında bir beklenti içerisine girebilir. Yani kağıt üzerindeki şeye de çok takılmamak lazım. Burada Galatasaray'ın ben oyuncuya bakış açısını şey yapıyorum. Yani bu kadar memnunsanız bu işi Ocak'ta halletseydiniz. Memnun değilseniz niye opsiyon devre dışı? Yani biraz kafa karıştırıyor. Lemina şundan dolayı diyorum. Sonuçta teknik kadro Lemina'da karar kıldı. Okan Hoca ben kalsın istiyorum dedi ve Galatasaray Lemina ile yeni bir kontrat yaptı. Ama Galatasaray yaşlanıyor. Sanchez 30, Torreira 30, Abdülkerim 31-32, Lemina 33. Şampiyonlar Ligi'nde fiziksel olarak işi zor Galatasaray'ın. Özellikle Leslie'in performansını gördükten sonra açıkçası karamsarlığım biraz daha arttı. Yoksa ben Galatasaray'ın 10 numara transferi yapacağını zaten biliyorum. İyi bir transfer de yapacak. Üst düzey bir oyuncu alacak Galatasaray. Belki çok flash bir kanat transferi de yapacak. Ama beni kanatla 10 numara transferinden ziyade orta sahadaki tablo.
2: Peki bir sorum olacak. Mesela bugün 13 Ağustos. 13 Ağustos'a kadar zaten planlamada bu takviyenin yapılmayacağı belli miydi? Yoksa gidişat mı Galatasaray yönetimini bugüne getirdi? Yapmış olduğu girişimlerden sonuç alamadı mı? Yoksa zaten bu tarih en başından itibaren beklenilecek miydi yönetim
0: tarih
2: açısından?
0: Tarih beklenebilir. Tarihi anlayabilirim ama burada kafa karıştıran nokta profiller çok farklı. Profiller farklı olduğu için o zaman da sizde bir plansızlık mı var? Yani olay sadece iletişimsizlikle falan açıklanamaz. Galatasaray'ın düşündüğü 10 numara profillerinin birbirlerinden çok farklı oyun karakterlerine sahip olması da enteresan. Yani Brahim Diaz başka bir şey, Bruno Fernandes çok farklı, Batrako bambaşka. Yani oyuncular da çok farklı. Ha ben bunlar içerisinde, ben mesela hani yetkili olsaydım, ya açık söyleyeyim orta sahaya Reinders'ı düşünürdüm ki Reinders'da 60 milyona gidiyor yani.
1: Evet. Suudi

0: Arabistan'a gidiyor. Arabistan'a gidiyor. Pro Ligi'ne gidiyor.
1: Ama hani,
0: bu arada işte
1: Reinders'ı Galatasaray isteseydi
0: bitirebilirdi.
1: Galatasaray o işi Suudi Arabistan fiyatıyla Türkiye fiyatı aynı olmaz. Yani biz nasıl Barış için Barış'a geçen sezon Galatasaray yani biz bu parayı seni Avrupa'dan bu teklif gelseydi verirdik dediler. Ama Suudi Arabistan'a o parayı vermeyiz. Yani 40 falandı ama net 29,5'tu ve işte bonuslarla falan 35.
0: Abi buradaki işte olay şu Nevzat abi. Furkan'ın da söylediği gibi yani bakıyorsun Galatasaray'a ifade ettiklerine %100 katılıyorum. Lemina sürecinde çok çok haklısın. Icardi sürecinin çok çok uzadığını düşünüyorum. Lemina'yla devam edeceksin madem o süreç neden uzuyor? Oyuncu kamp dönemi neden geçirmiyor? Onunla birlikte yani sevgili moderatör arkadaşımız Ezgi Toper bir video yayınladı. Çok da hoşuma gitti Galatasaray'ın transfer süreciyle alakalı. Şöyle ki Galatasaray'da gerçekten bir plansızlık var. İfade ettiğin gibi orta sahada burada mesela üçümüz iki yorumcu bir moderatör var. Salim Manav'ın farklıdır yorumculuğu, Nevzat Dindar'ın farklıdır, Furkan'ın moderatörlüğü farklıdır. Hepsi birbirinden ayrı özelliktedir. Galatasaray'da ya örnek verelim ya bir diyetisyene gittiniz değil mi? Size şunu söyler, pazartesi günü protein ye, salı günü karbonhidrat beslendir. Yani Galatasaray'ın gittiği orta sahalar birisi çok çok farklı, diğeri çok çok farklı. Yani beyazla siyah kadar fark var. Yani burada amaç transfer yapmak için transfer yapılmamalı. Ben söylüyorum yani inşallah ben yani yanılırım.
2: Şu durum bana Leslie, çok garip geliyor.
0: Leslie ikinci Angelinho vakası olur.
2: Mesela yanlış mı düşünüyorum? Galatasaray Rangers'ı alabilecekken neden almadı?
0: Çünkü yüksek kovalıyorlar. Nevzat abi daha
2: şeyde fark. Ama daha yükseği zaten kime alacaksınız mesela
1: bir kere,
2: merkez orta sahaya?
1: Şey bir kararlılık yani orada bir tam bir net karar var. Vermek gerekiyor. Rangers nasıl bir oyuncu? Galatasaray'ın ihtiyacı Rangers mıdır? Bizim o pozisyonda tamam kabul ediyorum. Senin o pozisyonda oyuncuların olabilir. Orta sahada sayısal olarak çok alternatifin de olabilir. Ama evet, netice itibariyle hem atletizm hem tempo Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil Galatasaray'da. Yani Türkiye Ligi için evet Lemina çok doğru bir tercih. Yani Türkiye Ligi'nde maç da seçebilir bu arada. Büyük maçlarda çok da iyi oynayabilir. Hatta bazı maçlarda stoper performansı da çok iyi olabilir. Ama yani bir sezonda işte %20, %30 verim almak mı yoksa sezonun tamamında oyuncuyu kullanmak mı?
0: Katılıyorum.
1: Ben açık söyleyeyim. Yani Rangers dedim ama Rangers 8,5 İşte ne bileyim bazen 10 bile oynatabilirsin ama
0: evet,
1: sürekli rakip ceza sahasında en azından Osimhen'in yanında biz görebilirdik bir orta saha olayı. Mesela sen bunu Gabriel Sara bunu yapabiliyor ama ya alamazsın yani o performansı vermez. Lemina bunu hiç yapmaz. Yani dolayısıyla neyse o artık gitti. Yani şu an Rangers'ı konuşmanın bir manası yok. Sadece Rangers Galatasaray için bence doğru bir hedefti. Ben hatta bunu dün de söyledim ya biz böyle 50-60 milyon euroları bir oyuncuya veriyorsak gidip Rangers'ı alalım. Rangers'a daha doğru mu? Yani en azından ne vereceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuz. Çok da özel bir oyuncu. Ama burada artık başkanın son 4 senede başardıklarını referans olarak almak lazım. Mesela... Yani burada ben Galatasaray başkanının sadece son 4 değil, önceki 2 şampiyonluğun kadrosunu da kuran
0: çok ciddi pay
1: kişi,
0: sahibi.
1: Son 6 şampiyonluğun kadrosunu Dursun Özbek kurdu.
0: Evet.
1: Bu tabloyu baktığım vakit yani şu an 2 ayda oluşan şey bambaşka bir nokta. Yani hak ettiğini de düşünmüyorum aslında ama futbol böyle bir şey. Dün yoktur.
0: Dün yoktur, bugün vardır.
1: Burada,
0: ne demiş Mevlana? Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek burada, lazım. Çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim abi. O 2 şampiyonlukta güven seçimi yaptı Dursun Bey. Güven seçimini kaybetti. Rahmetli başkan Mustafa Cengiz seçimi kazandı. Yani burada Galatasaray'ın sen iç mekanizmasını bizlerden daha iyi biliyorsun. Uzun yıllardır takip ediyorsun. Yani Galatasaray'da yaşanan süreç böyle devam ederse hiçbir kongre üyesi de 4 yıl üst üste şampiyon yaptı olayıyla bakmıyor. Direkt
1: ben sana düşünülen Salim. Galatasaray bu sene de şampiyon olsun. Tarihte ilk olacak değil mi?
0: Evet.
1: Yani 5 sene üst üste şampiyonluk tarihte bir ilk.
0: Evet.
1: seneye seçim olmayacak.

0: olmayacağının garantisi yoktur.
1: Net.
0: Bak, bu sene de şampiyon olsa dahi önümüzdeki sene Galatasaray'da seçim olabilir. Yani oradaki değerlendirme ve bakış açısı biraz farklı.
1: Zaten Galatasaray
2: bir stoper transferi yapacak mı? Sol stopere.
0: Şu an
2: mesela Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçek gündemde mi?
1: Ahmetcan Kaplan'ı istese alır Galatasaray.
0: Zaten, yani Yusuf'un istediği rakamlar
1: Yusuf zaten Skriniar'la
0: neredeyse Skriniar'a
2: yakın. Yıllık ücret mi?
1: Evet, yıllık ücret orada çok yüksek. Ahmetcan Kaplan'ı Galatasaray istesin. Şu an şu şartlarda bitirebilir.
2: Peki neden işte? Ben de bunu merak ediyorum mesela.
0: Var
2: yani Galatasaray mesela hep konuşuyoruz işte istese bitirir. İşte neden mesela yani bitmiyor?
1: Buradaki olay şu. İşte Nevzat abi aslında
2: iki isim
1: bak.
2: Yani Yusuf'la Ahmetcan gündeme gelmedi mi bu yaz döneminde?
0: Ben Ümenci'yi takip ediyorum. Ahmetcan Kaplan ne istiyor yıllık?
1: Yani tam net
0: minimum
1: rakam
0: 2,5. Bak minimum 2,5.
1: 2-2,5 ister.
0: Sen elinde zaten bak tam öyle ya da böyle 4 senedir senin şampiyonun Abdülkerim var. Abdülkerim ne kadar alıyor? 2.
1: 2.
2: Yani çok düşük kalmış.
0: Düşük kalmamış.
2: Abdülkerim'inki yani
0: Ahmetcan'ın istediği fazla.
2: Takımla kıyaslayınca
0: Ahmetcan Kaplan Ajax'a ne kadar alıyor? 600 maksimum yani, 600'dür.
2: Belki doğru. %50'si, belki %40'ı.
0: Vermezler birden.
1: Vermezler, doğru söylüyorsun.
0: 600 maksimum 600'dür.
1: Yurt dışında mesela şöyle diyeyim Furkan, ben mesela Trabzonspor'la ilgili örnekler verirken özellikle de scouting transferlerinde ne diyorum? 5 milyon euro bonservis verdi olayıya yaklaşık
2: 900 bin euroymuş. Ajax'taki aldığı rakam.
1: Bak 900 bin
2: euro. Net rakama.
0: Net rakam. Mi?
2: Evet.
1: Net, brüt de muhtemelen. Şimdi 1,5 civarındadır. 1,8 civarındadır.
0: Ahmetcan'ı kaça aldı Ajax? Trabzon'da.
1: Vergilerle vesaire.
2: Bonservisini hatırlamıyorum.
0: İyi bir bonservis verdiler.
1: Yani 13-14 bandında mı verdi? Bak, bakalım.
0: İyi bir bonservis verdikleri adama ödedikleri ücrete bak.
1: İşte doğru olan bu. Trabzonspor olayda doğru olanı yaptı.
2: 9,5 milyon euroya tamam. Gitmiş.
1: Bonuslar var mı? 10 milyon euro verdiği adama.
0: Ahmetcan Kaplan'ı zaten çok
2: böyle. Sonraki satıştan %15 pay.
1: Çok güzel.
2: 5 yıllık sözleşme imzalanmış. 2022 yılında gitti Ahmetcan. Evet, zaten
0: Ahmetcan
2: 1 yıllık
0: Kaplan
2: kaldı.
0: Çok böyle yani hatta son fazla oynamadan galiba. Zaten bir potansiyel olarak Ajax tarafından transfer edildi ama
1: Nevzat abi 2022'nin 9,5'u artı bonuslar vesaire yaz transfer döneminde 2026-2027 yaz transfer döneminde şu anın 20'sidir.
0: Net.
1: Öyle düşünüyorum.
0: Doğru.
2: Galatasaray Arsenal de gelişiyor ve yükseliyor. Çok sıcak. Yani dış basında İngiltere medyasında Telegraf'ın bir haberi vardı işte Galatasaray'ın Martinelli ve Elmaneri'ye olan bir ilgisi var Arsenal'ın genç oyuncusu. Bu görüşmelerde Arsenal'ın da Osimhen'in şartlarını sorduğuna dair bir transfer iddiası var Telegraf'ta.
0: Yani sonuçta Osimhen'le ilgili sadece Arsenal değil.
1: Atletico Madrid de istiyor.
0: Ciddi olmayan şeyler de yazılıyor bu arada. 65 yazmışlardı. Yani Galatasaray Osimhen 65'e falan vermez.
2: El
0: Galatasaray
2: iddiası
0: bak,
2: var.
0: Şu an Galatasaray Osimhen'i satıyorum dese 150'den aşağı bırakmaz.
1: Evet.
0: Bak Osimhen ben gidiyorum. Tamam ben seni satıyorum. Karar verdim. Denildiği an 150 altın bitir. 150. Hadi onun pazarlıkta 140 diyelim. Aynen. Bu rakama bırakır. Ama şu an Osimhen'i satmak Galatasaray'ın şampiyon deniliyor ya şampiyonluktan vazgeçmesi ama psikolojik olarak Galatasaray'da yaratacağı tahribat çok büyük bir deprem etkisi yaratabilir.
1: Düşünsene bir
0: yani
1: de
0: öyle böyle değil. Osimhen'in şu an
1: Çok önemli golcüler.
0: Bunu biliyorum. İtalyanlar şöyle yazıyorlar. Yani o kadar olaydan kopuklar ki ya da bu bir pazarlama stratejisi onlar için. Çünkü bizim sosyal medya bazen hani medyada biraz bunlardan etkilenebiliyor Salim. Ya İtalyan şunu yazıyor. Bugün gördüm. Galatasaray Osimhen'i satarak yaratacağı işte alacağı parayla Leo'ya finansman sağlayacak.
1: Di Marzio mu yazmış?
0: Ben buna güldüm.
1: Di Marzio'nun haberi mi?
2: Ben görmedim.
1: Ya bu arada şunu söyleyeyim.
0: Ben Leo'ya finansman sağlamak için Osimhen'i mi satacağım yani?
1: Yani şunu
0: akıl var, mantık var. Yani açıkçası Galatasaray'ın son yıllarda bizim izlediğimiz, Dursun Özbey'in bize gösterdiği, izlettiği Galatasaray'la bu örtüşmüyor. Geç kalındı, doğru.
1: İtalyanlar yazmış
0: bakalım.
1: Direkt.
0: Tabii o ciddi alınacak şey değil ama sonuçta Arsenal attı da hareketli. Ama yani Galatasaray şu an gün içerisinde bir telefon trafiği yaptım. Dört koldan saldırıyoruz. Şu an o pozisyonda Galatasaray. Dört koldan saldırıyor. Böyle bir planlama.
2: Menajerlerin getirdiği isimler var mı?
0: Bu da yani bu son dönemde
1: mesela son
0: buna da şey yapıyorlar. Yani Galatasaray
2: biraz plan buna mı dönüyor gibi?
0: Sanmıyorum yani.
2: Salim?
0: Esas plan o olmaz.
1: Yani şöyle oluyor. Ben söyleyeyim. Menajerler direkt öneriyor. Scouting ekibi izliyor. İzledikten sonra zaten beğenilmişse oyuncu, onu ilk gönderen menajerle irtibata geçiliyor. Ardından resmi ilgi yazısı, resmi teklif, transfer süreci başlıyor. Süreç bu şekilde ilerliyor. Şunu da az önce Nevzat abi İtalyan medyasında yer alan haberlerden bahsetti. İtalyan medyası özelinde, özellikle de bizim Süper Lig kulüplerinde taraftarlar, transfer özellikle de hem medyada hem sosyal medyada ilgi odağı olduğu için İtalyan medyası devamlı transfer haberleri yazıyor. Bizler de gazeteciyiz. Sezen Aksu'nun dediği gibi masum değiliz hiçbirimiz, ancak şöyle bir durum var. Çok ciddi şekilde, daha önce bunu Son Sayfa yayınında sevgili Emre Kaplan'la da konuşmuştuk, kulüpçü davranıyorlar. Örneğin Furkan Yıldız'la Türkiye'den bir kulüp ilgilensin, İtalya'daysa bonservisi, İtalyan bir kulüpteyse direkt ilgi boyutundaki olayı anlaşmaya yakın, şu kadar bonservis isteniyor, teklifler reddedildi. Yani çok abartıldığını düşünüyorum. Victor Osimhen'den zaten vazgeçersen...
0: Ama orada İtalyan...
2: Bu bizde de yapılıyor bu arada.
0: İtalyanlar aşırı
1: bana,
0: şey...
1: Bana... Ben gazetecilik olarak bakmıyorum.
0: Yok, biz biraz bak ben sana söyleyeyim. Biz olanı vermeye çalışırız. Yani bazen yanılırız. Şudur budur ama biz benim lehime, şunun lehine, benim kulübüm, biz bu perspektiften bakmayız. Bazen bundan dolayı sosyal medyadan tepki görebiliyoruz. Ama İtalyanlar dediğin gibi yani hatta ya Osimhen transfer sürecinde de bunu fazlasıyla yaşadık.
1: Net bir şekilde yaşandı.
0: Leao konusunda ya hakikaten komik yani, Galatasaray Leao'yu transfer etmek için Osimhen'den gelecek finansmanı bekliyor satarak. Böyle bir mantık olabilir mi? 8 tane Leao'ya ben değişmem Osimhen'i.
1: Yani şunu desem daha bugün, mantıklı desen
2: bugün
1: ki.
2: Bugün The Guardian'da yine İngiltere medyasında yani çok hani mantıklı gelmeyen kulağa bir başka iddia daha vardı. Galatasaray'ın McAllister'ı yakından takip ettiği Liverpool'dan şey, Arjantinli oyuncu. O konuda bir sıcak gelişme var. Oyuncunun babası oğlum Liverpool'da kalacak diye açıklama yapmış. Çok yeni bir açıklama.
1: Dani Olmo iddiası var mesela.
0: Ya Olmo zor.
1: Çok zor.
0: Zor. Ya McAllister bu arada, McAllister'ın ya dayısı ya babası. Şeyin çok yakın arkadaşı.
1: Kimin?
0: Okan Hoca'nın abiyi var ya.
1: Fuat Hoca.
0: Fuat Hoca'nın çok yakın arkadaşı. Öyle böyle değil yani. Hatta ben gayet 2 sene önce falan muhabbetini yaptık. Dedim bir gün McAllister'ı istiyorum. McAllister'ı getir yani.
2: Şimdi buradan ama izleyenler bir anlam çıkarabilir. Yok. Çıkarmalılar mı?
0: Ya hayır. Ben kendi adıma yani McAllister'ı Galatasaray'a yakıştırdım yani. O zaman... Yani böyle bir yakınlık varsa
1: ama
0: bunu
1: böyle
0: kullanıp...
1: dersen direkt transfer haberi olarak
0: hayır. Transfer şey değil. Ama
2: çok bu arada yeni yani. Birkaç dakika önce ismine... babası açıklama yapmış. Oğlum Liverpool'da devam edecek demiş.
0: Fuat Hoca ya dayısı ya babasıyla çok yakın arkadaş.
1: Olabilir.
0: Yani McAllister'da da muhtemelen ailesinde şu an Galatasaray forması vardır.
2: Ne kadar daha sözleşmesi var ona bakacağım Liverpool'a. Belki
0: sen hemen bir şey oldun.
2: Yok, belki bu transfer dönemi için olmasa da ilerleyen dönemler için madem böyle bir ilişki varsa var. Mesela 2028'e kadar sözleşmesi var Liverpool'da Alexis McAllister'ın. 1998 doğumlu, 27-28 yaşlarında. Yani 2028 yazında eğer yeni sözleşme imzalamazsa bu ilişkiler yeniden gündeme gelebilir.
1: Bu arada
2: için.
1: Nevzat abinin dediğine şöyle katılıyorum. Bayern Münih'te devamlı yedek oturan santrafor vardı. Boateng. Biliyor musun?
0: Boateng.
1: Boateng.
0: Boateng.
1: Boateng. Boateng'i biliyorsun. Evet. Uzun bir
0: Kamerun mu?
2: Toparlamanızı rica edeyim. Son 2 dakikamız. Motting bir fotoğraf vardı. Ekranları.

0: getireceğim. Galatasaray'ı noktalayalım.
1: Evet. Eski Paris,
0: son cümleleri
2: Paris Saint-Germain'de. Paris Saint-Germain'de de oynadı. Moting'in ismi Fenerbahçe ile anılıyor. 3-4 sezon önce. Araştırdım, gelir mi gelmez mi? Sonrasında Sefer Yılmaz var. Bülent Uygun hocanın ekibindeydi. En yakın arkadaşıymış.
3: Son bir.
2: Şaşırdım dedim.
1: Sefer de Fransa şeydi.
2: Yok. Aynı mahallede büyümüşler. Birlikte evet. Tatil yapmışlar. Direkt röportaj yaptım. O dönem bana şunu söyledi. Gelmeyecek Türkiye'ye. Bayern Münih'te devam edecek dedi.
0: Fotoğrafı
2: nitekim dediği gibi oldu.
0: Verelim yani sevgili sana. O gün. Evet, Romelu Lukaku da Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı. Bu da sıcak bir fotoğraf. Fenerbahçe'nin evet. Akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda Lukaku ilk kez yer aldı.
1: Bir cümle bir şey söyleyebilirim.
0: Hafta sonu Gençler Birliği maçı var. Son cümleyi alayım. Süremizi noktalıyoruz.
1: Romelu Lukaku kilitlenen maçlar için kusursuz bir kurtarıcıdır.
2: Çilingir.
1: Bak, kilitlenen maçlar için kusursuz bir kurtarıcı.
0: Peki, hafta sonu Gençler Birliği maçı var. Bakalım maç kadrosunda olacak mı Lukaku, hep birlikte göreceğiz. Biz noktalıyoruz. Teşekkür ederim. Salim Manaf, Nezat Dündar, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

Yaşasın spor. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Avrupa Gecesi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Beşiktaş Kralove karşısında duraklama anları oynanan maçta 1-0 önde ve artık Beşiktaş'ta tura çok yakın. Beşiktaş ilk maçta Çekya'da 1-0 kazanmıştı. Dolmabahçe'de skor 1-0 tek gollik yarıda. Václav Černý'den geldi ve Beşiktaş toplamda 2-0'la Kralove'yi elemek üzere. Artık maçta son anlar oynanıyor. Artı 3 işaret edilmişti ki şu anda da son duraklama dakikasının içerisindeyiz. Trossard Beşiktaş'ın bu yaz dev transferlerinden, önemli transferlerinden bir tanesi, ikinci yarıda görev aldı. Top şu anda onda. O da ilk kez Beşiktaş forması ile birlikte seyircisinin karşısına çıktı. Vlahovic tribündeydi. Tabii ki Beşiktaş'ın galibiyetini, Trossard'ın Beşiktaş formasını ilk kez sırtına geçirmesini ve Vlahovic'in Beşiktaş'a neler katabileceğini, bunların hepsini konuşacağız değerli izleyenler. Maç sona erdi. Beşiktaş Kralove'yi iki maçta da 1-0'la mağlup ederek Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükseliyor ki playoff turunda da rakibi Kauno Žalgiris olacak. Beşiktaş galibiyetlerine devam ediyor. Midtjylland iki maçta, yine iki maçta Kralove'yi mağlup etti ve Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş 4 maçta 4 yaparak Avrupa'da yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor. Václav Černý çok eleştirilen isimlerden bir tanesi oydu Beşiktaş'ta. Onun golü bugün Beşiktaş'a turu getirdi. Biz de şimdi hem maçı hem turu hem Trossard'ı hem Vlahovic'i konuklarımıza konuşacağız. Okan Koç, Murat Özbostan ve Kartal Yiğit bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Beşiktaş'ın tur gecesine hoş geldiniz. Beşiktaş galibiyetlerine devam ediyor. Turlamaya devam ediyor. İtalyano yönetiminde iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Yükselen bir ivme, yükselen bir grafik Beşiktaş'ta. Kartal abi seninle başlayalım. Hani desek ki İtalyano yönetiminde kim

0: şu ana kadar sahne alamadı, Çenli sahne alamadı diyebilirdik. O da bugün sahne aldı, işini yaptı. Beşiktaş 1-0'la kendine yetecek skoru da aldı. Galibiyetle birlikte turlamayı başardı.
1: Evet, artık şu belli oldu. Bu sezon çoğu kez, hemen hemen her maç önde müthiş bir baskı kuran, 3. bölgeye yerleşmek isteyen tüm hatlarıyla bir Beşiktaş izleyeceğiz. Bu Midland maçında da böyleydi. Geçen hafta da böyleydi. Bugün de böyle oldu. Baskılı bir Beşiktaş. Pozisyonlara girmeye çalışan bir Beşiktaş. Pozisyonlar üreten bir Beşiktaş. Evet, değerlendirmede sıkıntılar var. Özellikle işte Ohum girdiği pozisyonlarda falan, Olaytan'ın girdiği. Bu sıkıntının da işte Vlahovic geldikten sonra giderileceğini umut ederek böyle bir Beşiktaş izleyeceğiz biz bu sezon. Tebrik ediyoruz. Belliydi. Yani burada Beşiktaş bir futbol kazası yaşaması bence mucizeydi. Hep söyledik. Bu turu değil, playoff'u da değil, ben Beşiktaş'ı gruplarda artık görüyorum. Yani bundan sonraki rakip de Zalgiris.
0: Aslında Beşiktaş biraz resmi hazırlık maçları oynuyor diyebiliriz.
1: Yani güzel hazırlık maçları oynuyor. Bunlar önemli. Lig açısından da önemli. Lige daha hazır girme açısından da önemli bu tarz maçları oynamak. Özellikle bir Midland maçı. Şimdi bakmayın siz, evet, rakip bugün Çek takımı hakikaten Beşiktaş'ın kesinlikle kalitesinde değil. Ama fiziki yönden kötü bir takım değil. Beşiktaş'ı zaman zaman zorladılar. Bu Beşiktaş adına da çok önemli. Beşiktaş'ın da yararına. Yani lig öncesinde böylesine takımlarla oynamak bir bakıma, senin de dediğin gibi, iyi bir hazırlık maçı gibi bakılabilir. Ciddi bir hazırlık maçı. Evet, Vincenzo Italiano'nun sistemi yavaş yavaş oturuyor. Henüz oturdu mu? %100 oturmadı ama zamanla çok daha iyi olacaktı. Biz bunun sinyallerini aldık. Beşiktaş iyi yolda şu ana kadar oynadığı maçlarda. Hak ederek bu turu geçtiler. Şimdiden gruplar hayırlı uğurlu olsun diliyorum ben. Beşiktaş'ın Zalgiris karşısında da iki maçta da iyi bir oyun, iyi bir neticeyle ayrılacağını düşünüyorum. Evet, olumlu yönler çok çok fazlaydı her iki maçta da. Bugün de öyleydi. Mesela bir Çenli'nin o sırtındaki yükü atması adına golü bulması bence çok değerliydi. Hala Çenli istenilen düzeyde değil. Özellikle fiziksel anlamda. Bilmiyorum, dikkat etti mi, golü attıktan sonra mesela nefes nefese kaldı, yere eğildi. Yani fiziksel anlamda bir sıkıntısı varmış gibi geliyor.
2: Psikolojik bir boşalma vardı. Da oldu.
1: Evet,
2: yani
1: mental anlamda da tabii sıkıntıları vardı. Çenli için açıkçası sevindirici. Evet, olumlu yönler fazla. Olumsuz yönler de ufak tefek var. Neydi o ufak tefek olumsuz yönler? İşte rakibe üzerine gidince doğal olarak bu sistemde bekleniniz çok önde oluyor. İçeri kat ediyorlar. Arkalarda boşluklar bıraktılar. Özellikle ilk yarı 2-3 kere rakip çok sıkıntılı, ciddi bir şekilde geldi. Onların da bitirici adam eksikliğinden dolayı. Bir de Calo'nun yerinde net müdahaleleri onlara o fırsatı tanımadı. Ama ikinci yarı, özellikle ikinci yarı, Beşiktaş tamamen kontrolü ele geçirdi. Top hep Beşiktaş'taydı ve neticede de rakiplere ikinci yarı çok fırsat, rakibe fırsat tanımadan Beşiktaş güle oynaya turu
0: kazandı.
1: Geçti.
0: Murat abi, Beşiktaş belki de pozisyon anlamında çok çok üretken olmadan 2.18 gol beklentisi, 24 şut, 47 kez rakip ceza sahasına giriş, Italiano ile galibiyetler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş taraftarı mutlu, Beşiktaş camiası mutlu. Nasıl buldun bu akşam Beşiktaş'ı?
3: Şimdi bir kere buradaki en önemli şey Beşiktaş için bir istikrar yakalaması. Yani Beşiktaş'ın son yıllardaki en büyük sorunu istikrardı. Yani takımını, taraftarını bir hafta kazanıyorsa bir hafta mutsuz eden bir takım görüntüsü vardı. Ve izlemeye gelen herkes şunu düşünüyordu. Acaba bu sefer kaybeder miyiz? Bu sefer kazandık ama yani bir oyun istikrarı yoktu. Bir skor istikrarı yoktu. Bunu sağlamaya başladı. Bir savunma disiplini geldi. Yani geçen sezon bütün maçlarda konuştuğumuz o savunmanın kötü haliydi. Yani berbat haliydi.
0: Dördüncü maçta da gol yemeyen bir Beşiktaş var. Savunma disiplini ve Nübel.
3: Yani tabii ki sezon başı itibariyle bir takım eksikler var ama bu eksikleri, şimdi eksiklerden çok bence kazanımlar çok fazla. Yani geriye dönüp biraz baktığımızda bu takımın İşte sürekli bir transfer istikrarsızlığı yaşadığına tanık olduk.

0: hoca istikrarsızlığı yaşadı, yönetim istikrarsızlığı yaşadı, başkan aynı şekilde, ama şu anda belli bir çerçevede yeni bir sayfa açtı ve bu yeni sayfada yeni hocasıyla bir şeyler yapmaya başladı, bir şeyler yazıyor. Yani güzel bir hikaye yazmaya başladı, bir girişini yaptı artık. Hikayenin bir girişi şu anda oluştu. Tabii ki bundan sonraki bir süreç var. Ben hep şunu söyledim Beşiktaş'la ilgili. Biraz artık taraftarın da camianın da yapacağı şey sabırlı olmak. Nitekim bunu da kısmen görüyoruz. Yani Çeyri tabii golü atmadan önce, eğer atmasaydı biraz orada bir homurdanmalar böyle hafif hafif başlıyordu. Yani çünkü oyuncuya karşı biraz böyle bir şey var. Olumsuz bir görüş var. Ama bence o da iyi bir gol attı. Yani bu sefer sonuçta bir tane de kaçırdı ama iyi bir gol de attı. Evet. Ya Beşiktaş'ın şu anda her oyuncusuna görüntü itibariyle ihtiyacı var. Belki birazdan oyunculara daha detaylı bir şekilde analiz ederiz ama yani kazanması, özgüven, istikrar, gol yememesi ve taraftarını mutlu etmesi ve her şeyden önce şurada yarın sezon başlarken artık çevremizdeki stattaki yani Beşiktaşlılar biz bu yarışın içinde olacağız diyorlar. Yani böyle bir psikolojik olarak böyle bir düşünce de var ve hocaya çok inanıyorlar. Hocanın bir 12. adam, 13'ü de taraftar sayacağım ben, 12. bir adam gibi sanki oyunun içinde takımla beraber oynuyormuş gibi maçı yaşaması da bana göre çok önemli bir şey. Ve tribünler de aynı şekilde güzel bir destek verdi. Güzel bir gece oldu. Eksiklerini zaten Kartal da söyledi. Biraz bitiricilik sorunu var. Onu biraz daha açarız. Evet. Ama Vlahovic aldı mesela. Yani onu da herhalde o açığı kapatacaktır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Sevgili Okan, şimdi ayın 5'inde Mayıs ayında, çok değil yani bundan işte yaklaşık 3 ay önce, Türkiye Kupası tek hedefiyken Türkiye Kupası'na finale çıkamayan, elenen, ligde sezonu çok iyi tamamlamayan, son yıllarda, son 5-6 yılda neredeyse 20'ye yakın teknik adam değişikliği yaşamış bir Beşiktaş vardı ve herkes Beşiktaş nasıl acaba belini doğrultacak, nasıl acaba bu hani zor durumdan çıkacak, kim bunu Beşiktaş'ta yapacak derken, filmi ben biraz geriye sardım ama zaten yakın geçmişi biliyor taraftarlar. Önder Özen, Italiano, işte Graf, Gökhan Keskin, hep bu isimlerin hakkını veriyoruz. Yeni transferler, Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş taraftarı, futbolcular da üzerine düşeni yapıyor ve 3 ay içerisinde belki bir anda bahar gelmedi. Çok kolay olmayabilir. Evet, galibiyetler geliyor ama belki bir anda bahar gelmeyebilir. Ama o bahar kokulu kokuları Beşiktaş'ta gelmeye başladı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
2: Yani düşüncelerine katılmamak imkansız yani. Çok güzel yorumladın. Bana bir şey bırakmasın, devam edebilirsin yani. Benim söyleyeceklerimi söyledin. Doğru olanı söyledin. Olması gerekeni söyledin yani. Ki olanı söyledin. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Çok güzel yerlere değindin. Önder Özen, hoca. Ya Beşiktaş güncellendi arkadaşlar. Beşiktaş güncellendi. Yani ne oldu? Önder Özen geldi. Gökhan Hoca. İşte oradan peşinden hocayı getirdi. Yeni transferler. Takıma enerji, sinerji, mücadele. Yani oyunculara yani ne özgüven geldi. Bak dikkat et, birçok oyuncu ortaya çıkmaya başladı.
1: En önemli noktası bu.
2: Şimdi 4 resmi maçta atılan gol 5, yenilen gol 0. Pozisyon vereceğim. Çok riskli bir oyun oynuyorsun. Ha, atılan gol 5, girilen pozisyonları saysak son 4 resmi maçta ben sana söyleyeyim 20 gol belki olurdu şu anda. En büyük sıkıntı hep söyleriz bitiricilik. O bitiriciliğe bir çözüm bulunmuş olsaydı, bu alınan oyuncular daha erken gelmiş olsaydı, belki şu anda Beşiktaş'ın çok farklı bir seviyede durumda olduğunu anlatıyor olurduk burada. Ki olacaktır yani, devam ediliyor, olması da gerekiyor. Şu anda başkan iştahlandı, hoca iştahlandı, yönetim kurulu iştahlandı, taraftar ciddi şekilde iştahlandı. İşte bu devam etmesi gerekiyor, devam edecek. Zaten ikinci başkan da, Murat Kılıç da başkan da bunun geleceğini söyledi. Yani şimdi hocaya bakıyorsun babacığım. Herkese şans veriyor diyoruz ya. Sahne alamayan oyuncu yok kardeşim. Bakıyorum Semih, Yasin, Mustafa, Kartal, bütün oyunculara forma şansı veriyor. Genç, yaşlı fark etme yani. Tecrübeliymiş, değilmiş. Bazı hocalar tecrübe hastası. Gençlere hiç çok fazla bakmazlar yani. Yan göz ucuyla bakarlar. Değer vermezler. Değerli olduğunu hissettirmezler. Ama bu hoca ne diyor biliyor musun kardeşim? Hepiniz benim için değerlisiniz. Hepiniz eşitsiniz.
1: İyi, sen oynarsın.
2: Oynarsın. O forma

0: Adaleti burada. Bak formayı astım. Çıkın oynayın, kendinizi gösterin. Gösterdiğin takdirde de formayı veririm diyor. Ki arkasında duruyor. Ve potansiyeli yetenekli oyuncu olan oyunculara da istikrar anlamında da sorumluluk veriyor. Devam et diyor. Örnek senli mesela. Sen de bugün gol attı. Pozisyonlara gitti. Daha da iyi olabilir. Daha da iyi olacak. Fizik kondisyon olarak istediği seviyeye gelsin. Ben seninle çok çok daha iyi şeyler yapacağını umut ediyorum ki yaptı daha önce bunları. Yapan bir oyuncu olması gereken. Bir de şimdi bakıyorum birçok oyuncu da artık beyniyle ayaklarına hükmedebiliyor. O da fiziksel olarak üst seviyede olduğu zaman o beyninle aklına hükmettiğin zaman takım halinde de hareket edince muazzam işler ortaya çıkıyor. Bugün Beşiktaş baskıyı, coşkuyu, isteği, arzuyu her anlamda iliklerine kadar taraftarı hissettiriyor. Sağda o mücadeleyi pozisyon anlamında, defans anlamında, bir de sadece ofansif değil defansif anlamda da o geçişlerde, kontra ataklarda da muazzam işler yapıyor. Ya atılan gol 5, yenilen gol 0 arkadaşlar. Bak ne diyorum, bu çok önemli bir detay. Onun dışında daha önemli olan detay girilen pozisyonlar, %100 pozisyonlar. Belki 20 tane net 4 maç resmi maçta pozisyonu var Beşiktaş'ın. Ama işte tamam giriyor, ediyor, atıyor, galip geliyor, o ayrı. Ama bu pozisyonlara da girmek de çok değerli. Bunlar da çok önemli.
1: Şimdi
0: işler.
1: Tam senin dediğin üzerine seni destekleyen ve bence birkaç şeyi ortaya koyan veri söyleyeyim. Atılan gol 5, yenilen gol 0 dedi ki.
0: Evet doğru.
1: Beşiktaş'ın 4 maçta yani 2 Miçinant 2 Kralove maçı toplamda rakiplerine verdiği gol beklentisi 3.73. Bu 3.73 gol beklentisinden Beşiktaş hiç gol yemedi.
0: Evet.
1: Burada tabii hem takım savunmasına hem stoperdeki bence performansı hem de Nübel'e burada artı yazmak olması lazım.
0: Nübel dediğin gibi abi hocanın sistemi.
1: Bir başka bu şey anlamda yazacaksın bu artık. Belki çok olumlu görünmeyebilir. Burada da bitiricilik zaten sorununu konuşuyoruz. 4 maçta Beşiktaş toplamda 9.3 gol beklentisi yarattı. Bu 9.3 gol beklentisinden neredeyse yarısı kadar 5 gol çıkardı. Bu da tabii ki biraz bitiricilik sorununa işaret ediyor.
0: Ya bazen istatistikler yanıltır. Bak beklentiniz 9.3 işte 3.5 falan filan da oralara giriyor musun? Oralarda bulunuyor musun? Veyahut da o çerçevenin içerisinde rakibi tedirgin ediyor musun? Ediyorsun. Yana gidiyor. Kalenin dibinden gidiyor. Bu istatistikler sadece o çerçevenin içerisinde kalecinin teması, direkten dönen toplar. Onlar bunlar istatistik olarak baz alınıyor. Ama oralarda neler kaçıyor? Direğin dibine vuruyor. Kalenin dışına vuruyor. İşte öbür tarafa vuruyor. Oralarda tehdit ediyorsun. Bulunuyorsun. O ceza sahasının içinde cirit atıyorsun arkadaş, cirit cirit, bu çok önemli. Oralarda bulunmak önemli. İşte eksiklikle bitirecek hoca zaten söylüyor, biz de haftalardır bunu söylüyoruz. Bu da gidiriliyor gelen oyuncularla. İşte kanatlar geldi mi, orta saha, bir de bu sefer az önce söyledim bir defans da onunla, bununla beraber farklı bir kimliğe bürünecek, evet, bir takım var. İşte burada takımın en çok beni umutlandıran takımdaki olaylardan bir tanesi, her oyuncu oynamak istiyor abi. Bu forma adaleti, duygusal anlamda oyuncularla iletişimin, takımdaki oyuncuların isteği, arzusu. Hocanın çok büyük bir başarısı var burada ya. Hocanın çok önemli bir pozitif anlamda dokunuşu var. Ya resmen bir ruhunu çıkartıyor Beşiktaş'ın. İçinden bir canavar çıkartıyor da takımın ya. Ya yani takımın ruhu ortaya çıkıyor. Bunlar önemli detaylar. Şimdi takım girer, pozisyona girer, alırsın işte aktif dinlenmeye geçersin ama abi rakip şunu diyor. Ya bu takım diyor her an, her anlamda, her yerden bize atak yapıyor, tehdit ediyor. Kontra atak da yapıyor mu? Yapıyor. Ön alan baskıda yapıyor mu? Yapıyor. Kanat beklerinle pozisyona giriyor musun? Giriyorsun. Yeri geliyor stoperlerinle de pozisyona giriyorsun. İşte bu takım içerisindeki en önemli bunun göstergesinin unsurlarından bir tanesi de biliyorsun. Takım halinde hareket ediyor. Sorumluluk veriliyor oyunculara. Sen bu oyunculara o sorumluluğu verdiğin takdirde oyuncular zaten sahada her şeyini ortaya koyuyor. Bir de abi beyniyle ayaklarına hükmeden bir takım oluşmaya başladı. Orta sahada o üçgenleri görüyor musunuz? Nasıl üçgenler yapıyorlar ya? Orkun, Olaytan, Salih, yeri geliyor. İşte Senli giriyor oraya, yeri geliyor. İlhan giriyor. İlhan oraları zorluyor. Müthiş işler yapıyor. Şut çekiyor. Yani oralarda o üçgenleri de, o dar alanda o üçgenleri yaptığı zaman o at müthiş bir şekilde kırılıyor. Denge bozuluyor. Dengeyi bozduğu zaman pozisyonlara giriyorsun. Bunları yapan bir Beşiktaş var. Temponun, coşkunun, her şeyin bir dışında koşan bir takım oluşursun. Mücadele eder. Baskıyı kurar ama üretemez. Sen oyunun içerisinde o bağlantıları, o pas üçgenleri filan o dar alanda yapmak çok zordur. Kanatlarda yaparsın, bekte yaparsın ama rakibin ceza sahasının olduğu bölgelerde, yarı sahasının olduğu bölgelerde üçgenleri yapıyorsun. Tık tık tık tık. Abi ne biliyor musun? İşte orada çalışılmıştık bu. Futbol zekası, çabuk karar vermek. İşte Salih, Orkun, olayı tam muazzam işler yapıyor. Sol tarafta Fakılı giriyor az önce söyledim. İşte Ohun biraz daha oralarda yani şey olması gerekiyor. Yani basit gördüğü yerde arkadaşlarını değerlendirse çok çok daha farklı şeyler izleriz. Ya Beşiktaş taraftarı mutlu. Bak az önce çok önemli bir şey söyledim. Başkan iştahlandı kardeşim. Yönetim kurulu iştahlandı. Taraftar inanılmaz derecede arzulu iştahlı, artık aç diyorum, hep söylüyorum. Hoca zaten kenarda. O duygularıyla, futbol aklıyla yaptığı değişikliklerle beraber güven veriyor camiasına. futbolcularına ayrı, bir de taraftarına güven veriyor. Taraftar şunu diyor, ya benim hocam diyor, kardeşim diyor, forma adaleti var diyor. Bak diyor, genç

0: Çocuğu da oynatıyordu, ya şeyi de oynatıyordu. Orta kimse diyor hak eden diyor, onu oynatırım diyor. Bunları birlikte beraber böyle bir şeyin içerisine aldığın zaman abi, böyle bir takım izliyorsun. Ya ben soruyorum, bütün futbol severlere sezon başından itibaren bu zamana kadar oynanan oyunlarda, diğer takımlar da dahil, en çok keyif veren bir takım olarak, takım olgusu olarak oynayan takım kim? Şu anda Beşiktaş. Beşiktaş'ta çok şey değişti mi? Değişmedi. Kim değişti? Hoca değişti, mentalite değişti, futbol akılları değişti. 2-3 takviyeyle bir anda siyahla beyaz kadar fark etmeye başladı. Oyun İşte değişti. Bu farkındalığı, fark ettirilmeyi yaşatan bir teknik direktör. Olaytan neler yapıyordu geçen sene? Bir var bir yok, maytak gibiydi. Ama baksana son 3 maçtır sahada sanki evet. Var ya, maestro gibi. Atıyor, pasları veriyor, mesafe kat ediyor, asist yapıyor. Bunları bekler miydin Olaytan'la? Yok, beklemezdin ama ne? Kardeşim, onun içindeki cevheri çıkarttın sen, çıkarttın. Salih'in içindeki cevheri çıkarttın, Calhoun'un içindeki cevheri çıkarttın. İlhan açık oyna oğlum dedin, kötü de oynasan, hata da yapsan bu forma senin dedin. İçindeki cevheri, sorumluluğu çıkarttın. Bunlar önemli detaylar. Bak senlerin üstünde durdu, senle bugün müthiş bir gol attı. Vallahi bilmiyorum, şu anda gidişat çok önemli, çok iyi gidiyor. İstikrar tabii ki de daha da önemli. Yapılacak transferlerle, ben her zaman söylüyorum, çok korkutucu bir takım oluşuyor, ürkütücü bir takım oluşuyor. Şimdi ki böyle devam etsin daha... hasret kaldık yıllardır yani burada Beşiktaş'ı Ekim, Kasım, Aralık'ta konuşurken burada işkence çekiyorduk ya. Şimdi ne kadar mutluyuz, huzurluyuz ya. Yani bu da ülkemizin bir takımı kardeşim, Avrupa'da temsil ediyor. Bak. İçinden geçti. Midland'in de içinden geçti. Kralovya'nın da içinden geçti. Ama 1-0, 2-0, 1-0 tamam, skor olarak belki izlemeyenler ne anlatıyor bu, ne diyor diyebilir. Açın kardeşim maçları, tekrar izleyin. Bak son 4 maçta, resmi maçta Beşiktaş var ya, bir maçı 5-0, bir maçı 4-0, bugün belki 6-0, 7-0, hatta 5-1, 6-1 gibi skorlarla bitebilirdi. Orada sıkıntı yaşadı işte bitiricilikte.
1: Önemli olan takımın yaşadığı tabii yani mental anlamındaki değişim. Bu da sahaya yansıyor. Bir kez daha hatırlatalım değerli izleyenler. Beşiktaş'ın rakibi Kaan'ın Jalgiris oldu. Trabzonspor'da playoff turunda Ferencvaros'la oynayacak. Onu da söyleyelim. 20 Ağustos'ta Trabzonspor içeride Ferencvaros'u konuk edecek. 27'sinde Macaristan'da rövanş maçını oynayacak. Beşiktaş'ın da dediğim gibi rakibi Kaan'ın Jalgiris oldu. Calo konuşuyor, hemen izleyelim.
2: How was it? First of all, I'm so happy because we won the game. I think we could score more goals, but we didn't score. I think we have to be a little bit more cold. But there is many positive things. The team is playing very well. I think we can control a little bit more the ball, but it's something that with the time we will improve. And physically, I feel okay. The doctor told me I'm okay, and step by step, I will be even better than I am right now.
3: Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor bence. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Topu daha fazla kontrol etme konusu. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğunu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım.
4: 4 maçları görmeyen bir Beşiktaş
3: var. 4 maçı değişik.
2: Oh, this is something that I like, clean sheet for many years. I've been playing many clubs that always we always thinking about clean sheet, and this is one of the things that I want to have more and more. The team is playing well without the ball, very good, and we should keep like this because if we don't concede goals, we are more close from the victory because we have talent, we have many players that can do the difference, and we'll improve more and score more goals and have more clean sheet for sure.
3: Gol yememek çok güzel bir duygu. Ben daha önce oynadığım birçok kulüpte de bu gol yememe konusu üzerine çok fazla düşünürdüm. Bu gol yememeyi hep isterdik. Bu gol yememe konusunun daha fazla olmasını istiyoruz. Topsuz olarak iyi oynuyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yemediğiniz müddetçe de galibiyete daha yakın oluyorsunuz. Ön alanda da kaliteli oyuncularımız var. Farkı yaratacak oyuncularımız var gol yemediğimiz müddetçe. Daha da gelişeceğiz, daha fazla gol atacağız ve gol yememeye devam etmek istiyoruz.
5: Good corner. scholarship with any contract.

0: matches together. What would you like to say about that performance with your name, and what would you like to say about Mirza's performance, because his performance is, your performance is giving much confidence. What would you like to say about that?
1: Emran is playing good. I think he's improving a lot. I don't know if it's because he's playing with me, but he's improving a lot, and this is great. I'm improving also a lot playing with him, and it's really important also the communication. We're speaking a lot about what we should do better, and this is great. When it's like this, it's easy to play good and to help the team.
2: Emirhan iyi oynuyor, gelişiyor. Benimle oynadığı için mi bilmiyorum ama kendisi gelişim gösteriyor. Ben de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum onunla oynadığım zamanlarda. Bu anlamda iletişim çok önemli. Neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında genel olarak her zaman konuşuyoruz. Böyle olduğu zaman, bu iletişim olduğu zaman daha iyi oynamak, takıma yardım etmek daha da kolay oluyor.
3: Peki, teşekkür ederiz.
0: Thank you so much.
3: Peki, son soru.
0: Last question. Your ex-teammate, Vlahovic, okay, you played short time, but you were teammates before. What would you like to say about Vlahovic?
1: I could speak many things about him, but I will be short. He is a person that I like a lot. He's a professional player. We always had a really good relation, and I think he will help us a lot. I think he is here. You told me he is here, but I didn't see him. But for sure, when I see him, I will give a big hug, because I love him. I love the way he plays. I love the way he is professional. He always want to improve. For sure, you guys will like him.
2: Kendisi hakkında çok şey söyleyebilirim ama kısacası söylemem gerekirse çok sevdiğim bir oyuncu, çok profesyonel bir oyuncu. Kendisiyle daha önce oynadığımızda iyi ilişkimiz oldu. Bize çok yardımcı olacaktır. Maçtan önce de konuştuğumuzda burada olacağını söylemişti. Henüz daha kendisini göremedim ama gördüğümde kendisine kocaman bir sarılacağım ben de. Benim sevdiğim şekilde oynuyor. Benim sevdiğim şekilde bir performans gösteriyor. O da kendini geliştiriyor. Sizler de kendisini mutlaka seveceksiniz.
3: Peki, çok teşekkür ederim.
4: Thanks.
5: Thiago Jalo maçın sonunda korkutan bir sakatlık yaşamıştı ama kendi açıklaması, doktorumla dedi, herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi dedi. Beşiktaşlı taraftarlarına yüreğine şöyle bir su serpmiş oldu.
6: Evet. Yani şimdi hoca ile ilgili aslında, yani takımın tabii en önemli şeyi hoca, yani teknik direktör. Ve Beşiktaş bu konuda çok istikrarsız yıllar yaşadı. Yani arka arkaya tarihinde olmadığı kadar teknik direktör değiştirdi. Ve bu sezon işte bir İtalyan hocayla yola devam etme kararı aldı ve zor ikna ettiler. Gerçekçi olalım. Bayağı uğraştılar yani ikna etmek için. Hatta bir panik yaşadılar o günlerde. Biraz hatırlayalım geriye döndüğümüz zaman. Ve bir seçim yaptılar ve İtalyan'ı Beşiktaş'ın başına getirdiler. Şimdi kamp dönemine dönersek ve oradan gelen haberlere ve Beşiktaş'ın sezonu açmasıyla beraber hep söylenen ortak şey şuydu. Yani takımla, oyuncularla, oyuncularıyla ilgilenmesi ve birebir beraber olması. Şimdi bundan önceki teknik adam açıkçası bunu çok sağlıklı bir şekilde yapamıyordu. Ve biraz önce Okan da Kartal da söyledi. Oyuncuların kendine olan güvenleri kaybolmuştu. Takımın kendine olan güveni kaybolmuştu. Şimdi işte kalede ciddi bir değişim yaşandı ve çok
5: Murat
6: önemli
5: abi,
6: bir isim getirildi.
5: Tam burada sana bir ekleme yapmam lazım. Neden? Çünkü İtalyano'yu Sergen Yalçın'la kıyaslattıran bir soru sormuşlar Olay İtan'a. Hemen o cevabı vereyim. İstersen ondan
6: öyle
5: sonra
6: mi?
5: Devam
6: peki.
5: Et abi. Diyor ki Junior Olay İtan, Sergen Yalçın farklı, Vincenzo Italiano farklı. İkisi de harika teknik adamlar ama farklı oyun anlayışları var. Italiano hep öne gitmemizi istiyor. Bu anlamda farklılık olabilir. Oynadığım pozisyondan da çok mutluyum. Bence bu son cümlede de Sergen Yalçın'a bir mesaj var. Çünkü zaman zaman Olay İtan'ı Sergen Yalçın yönetiminde kanatta görüyorduk.
6: Evet, yani tabii sonuçta geride kalan teknik direktörü burada eleştirecek durumda değiliz. Ama yani bir takımın sahada

0: aldığı sonuç iyi oyunu kadar önemli olan bir şey tekrar bir motivasyon sağlaması, tekrar bir takımın kendine bir güveninin gelmesi. Yani şimdi burada işte bahsettik disiplin. Yani mesela oyun disiplini, savunma disiplini. Şu anda bakıldığı zaman ciddi derecede savunma disiplini yüksek bir takımdan bahsedebiliyoruz. Yani kalesinde problem olan bir takım vardı. Yani her maçta gol yiyen, yediği goller eleştirilen bir takım vardı. Şimdi tabii bunları söylüyoruz diye daha yani işte 4 maç oldu, 5 maç oldu, hazırlık oldu, şu oldu, bu oldu. Yani biz burada Beşiktaş'ı şampiyon ya da şey ilan etmiyoruz. Yani görüntü itibariyle iyi giden bir takım var, iyi giden bir oyuncu topluluğu var. Kendine güveni daha fazla artmaya psikolojik olarak geçmiş sezonun izlerini silen bir oyuncu topluluğu var. Yani bu da bence hocanın biraz pozitif ve takımın içinde, idmanın içinde, sahanın içinde, tesislerin içinde fazla beraber olmaları ve o dokuyu, o bağ, organik bağı iyi sağlamış olmasından kaynaklanıyor. Ha, bundan sonra sağlar mı? Bundan sonra bu şekilde gider mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Sonuçta yarın lig başlıyor. Lig başka bir şey. Tabii ki oradaki atmosfer ama Avrupa'da en azından orada bile yüzü gülmeyen bir takım vardı. Ya garip garip takımlara değil mi? Eğleniyordu Beşiktaş. Yani millet saçını başını yolluyordu. Kardeşim bu nasıl iş ya? Nasıl eğleniyorsunuz filan diyorduk yani. E şimdi hiç olmazsa ya ilk maçı kazanmış ama bugün hala gol arayan, cesurca atak yapan, pozisyonlara giren
1: ama
0: bir takım
1: bir
0: vardı.
1: Ama bunu da bir plan içerisine yapmıyor
0: evet,
1: Beşiktaş.
0: Yani ve bunu yaparken ben bir gol daha bulayım, işi garantiye alayım. Hatta bir değil ikinci biri buldum iki de atayım diyen bir düşünce var. Ben de yoluna devam edeceğini düşünüyorum Avrupa'da. Yani lig içinde tabii ki orası çok daha farklı ama şu an Beşiktaşları mutlu eden bir tablo, güven duygusunu veren bir tablo, şampiyonluk havasını hisseden, biz de bu yarışta olacağız diyen bir taraftar ve bir camia topluluğu olduğu da kesin.
2: Yani bir olaytan açıklamalarına bakıyorum ben de bir yandan. Raşistan'ın demiş, Michelin maçında orada olacağını görmedim ama takım arkadaşlarınızı tanımanız lazım. Orada olduğunu bilmelisiniz diyor. Çerniye de topu attığımda sevinmeye başladım. Çünkü orada olacağını biliyordum diyor.
0: Ve
2: Olaytan. Vallahi iki maçtır da Olaytan açıkçası. Yani ilk maçı çıkaralım. Michelin rövanş maçı. Kralove ilk maç, Çekya'daki maç ve bugün yani bu maçla birlikte 3 maç müthiş oynuyor Kartal abi. 3 değişiklik ki bir tanesi kalede. Yani baktığımızda genç İlhan, merkeze Salih ve Beşiktaş bu kadar az değişiklikte bu kadar fazla fark yaratmayı başardı. Burada tabii en büyük payı haliyle teknik adam İtalyano'ya vereceğiz.
3: Doğru. Yani hocanın payı zaten hep, yani ilk bölümde de söylemiştik. Hocanın takım üzerindeki etkisinin çok kısa vadede ortaya konulması Beşiktaş için çok çok değerli. Şimdi bazı oyunculara da konuşlar farklıdır. Mesela Olaytan anlatıyor zaten. Olaytan'a kimse bu kadar kısa dönemde Olaytan'dan böyle bir çıkış beklemiyordu açıkçası. Herkes ne diyordu? Ya yine mi Olaytan oynayacak? Olaytan'ı biz dahil burada ikinci takıma yazdık. Yani yedek diye yazdık.
2: Şöyle
3: tamam
2: söyleyeyim.
3: Şu an eksik bölgeler...
2: Gönderirse Beşiktaş taraftarı mesela memnuniyetsiz olur muydu sezon başında?
3: Olmaz.
0: Bir yok öyle olmazdı. Çok şey yapmazdı.
3: Ha,
0: yani yara oluşturmazdı
3: herkes,
0: yani.
3: Tabii ne diyordu herkes? Ya iyi bir yedek olur. Ama şu an Olaytan hocanın sisteminde bence bakın en değerli oyunculardan biri. Oh da öyle. Ha oh bitiricilik sıkıntısı yaşıyor. Ayrı mesele. Ama hocanın yaratmak istediği felsefeye uyan oyuncular bunlar. Şimdi bakıyoruz 2-3 maçtır hakikaten Olaytan. Dinamik, koşan, atletik bu tarz oyuncular çok yararlı. He çok çok üst düzey bir oyuncu mu? Değil. Değil ama hep general olmaz. Asker de olacak. Savaşacak adam lazım. Olaytan
2: yani.
3: Savaşır. Ya ben Olaytan'ın savaşacağını düşünüyorum. Yani ne yapar gider sonuçta ne yapabilir? Çok bir şey fazlasını beklentiyi karşılar mı? Karşılamayacak belki ama baktığınız zaman İtalyano'nun verdiği, istediği her şeyi yapmaya çalışan bir şey var. Oyuncu profili var ve çıkışta hakikaten bugün de iyiydi. Ben beğendim. Yani canına dişine katıyor adam koşturuyor yani her yerde mücadele ediyor. Şimdi sağ kenarında maçı yaşayan İnanılmaz motivasyon.

0: Sonlu bir hoca var. Hocanın bu görüntüsü sahaya da yansıyor, içeridekilere de yansıyor.
1: Tabii, tabii.
0: Görüyorlar yani, oyuncu görüyor. Şimdi kenarda böyle tek başına elleri bağlanmış bir hoca mı daha çok motive eder? Yoksa Vincenzo tarzı bir hoca mı motive eder? Ya adam şeye bile koşuyor. Topu alıp oyuncusuna
2: hemen
0: bile veriyor. Top toplayıcı gibi ya. Gidiyor yani. Oraya da gidiyor. Oraya da gidiyor. Yani çizgide durmuyor. Çizgilerin dışında falan. Hakikaten çok heyecanlı bir hoca.
2: Evet.
0: Çünkü oyuncu işte kenarda gördüğü zaman da ya böyle bir şey bence insan psikolojisidir.
1: Onu niye yapıyor biliyor musun Kartal abi? Oyunun ritmi düşmesin diye. Ritmi yakaladı ya Beşiktaş.
0: İşte
1: düşmesin
0: işte.
1: Diye. İnsan, bazı zamanlarda tabii ki de salaya atacağın dönemler olacak. Ama o ritim devam etsin.
0: İnsan psikolojisi. İçerideki oyuncu diyor ki ya hocam kenarda kendini paralıyor.
1: Tabii.
0: Ben de paralıyım diyor. Ben de paralıyım diyor. Evet. Kaç yaşında adam sağa sola çıldırıyor neredeyse.
2: Bütün olmak böyle bir
0: tabii
2: şey
0: ben de bunu yapayım diyor işte. Bu çok önemli. Vincenzo bunu başardı. Yani kısa vadede başardı. Bu çok değerli. Yani son dönemde gelmiş ben sana söyleyeyim. En iyi teknik adam şeyi bence performansı. Şey de böyleydi. Bak şimdi Allah var yani şimdi söylemeden olmaz. Van Bronckhorst'a çok iyi bir başlangıç yaptı. İlk hatırlayın Galatasaray maçı.
1: Tabii.
0: Ardından 5-6 hafta ligde
1: evet,
0: böyle evet. Seri. Van Bronckhorst hakkını yemeyelim. O da iyi bir başlangıç yaptı.
2: Hafta.
0: Ama Vincenzo gibi değil. Vincenzo yani ilk başta iyi bir seri yapmasa da ben uzun vadede kalıcı olarak hocanın bir şeyler yapacağını düşünüyorum. O ışığı görüyorum. Olabilir futbol bir ya. Yani gidersin Eyüp'ü yenemeyebilirsin. Olabilir. Gidersin ikinci hafta deplasmanda 5 atarsın. Olabilir. Ama bunlara bakarak hocanın performansını değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Orta ve uzun vadede bakmak çok daha yararlı. Beşiktaş iyi bir teknik adam yakaladı. Bunun arkasında durması lazım. Yönetimin, taraftarın, camianın. Böyle olursa ben kalıcı bir başarı geleceğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş bu sene şampiyon olabilir. Olabilir. Kim olamaz diyebilir ki? Şu eldeki kadroya rağmen iyi bir kadrosu var. He. Diğer rakiplere göre tabii ki hala eksik. O bölgelerde tamamlasa Beşiktaş şampiyonluk adayıdır. Ama olamazsa da ne olur? Bir şey olmaz. Yani hocanın bu sıkıntısı değildir, süreci değildir. Bu süreci iyi yönetmek önemli. Gelecek transferlerle de yani umut veriyor. Hoca bence umut veriyor. Takım da umut veriyor. Mesela çok iyi organize olmuşlar. Organize bir takım var. Toplu savunma yapıyorlar. Toplu hücum yapıyorlar. Yani o arkadaşlık bağı da güçlenmiş. Bir arada gidiyorlar, geliyorlar. Artı bu çalışmanın ürünü. Yani antrenmanlarda kesinlikle çalışıyor. Çalıştığını bilgi olarak da duyuyorum ben. Hatta söyledim geçen dedi. Bir işim vardı. Nevzat Demir tesislerine bir uğradım öyle. Antrenmana girmedim ama. İçeriden habire düdük sesi geliyordu. Antrenman vardı. İçeriden habire düdük sesi. Habire kesiyor. Habire kesiyor hoca. Düt düt. Ben bunu bir şeyde görmüştüm. Del Bosque'de çok görmüştüm. Del Bosque'de taktiksel anlamda müthiş bir hocaydı ama değerini bilmediler. İçerideki ben birkaç oyuncu da vardı. O zaman da konuşmuştum. Biz hocanın bize anlattıklarını eğer birazını yapsaydık hepimiz belki Avrupa'ya transfer olurduk.
1: Ne hoca diyor, öyle diyorlar. Şeyler istiyordu da ben yani, El Bosque ile çalıştım da adam.
0: Sen de vardın değil mi?
1: Adam
0: tabii
1: öyle
0: sen
1: şeyler
0: de
1: istiyor ki abi şimdi Ronaldo var, Beckham var, Zidane var, Carlos var, Raul var. O takımda o oyuncular onu yapıyor. Abi, biz de onu yapamama gibi ihtimalimiz de oluyor yani. Bazen çok şey istiyordu hoca.
0: Değil mi? Neler yani değil
1: ama
0: mi? Taktiksel
1: abi
0: anlamda.
1: Abi öyle bir şey istiyor ki şimdi potansiyelin fazlasını istiyor.
0: Doğru.
1: Yapamıyorsun.
0: Adam o da var gerçi.
1: Çok çok üst seviyeden gelip senden onu beklediği zaman yapamadığı zaman durduruyor. Ama bu durdurması da güzel şeyler mesela.
0: Değil mi?
1: Eksiklikleri
0: gideriyor falan.
1: Şimdi olay İtalya'yla ilgili bak savaş.
2: Bir virgül koyalım.
1: Tamam.
2: Senle kalalım. Dönüşte devam edeceğiz ama reklam aramız var değerli izleyenler. Reklamlara gidiyoruz. Dönüşte Beşiktaş'ın galibiyet ve tur akşamını konuşmaya devam edeceğiz.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Avrupa gecesi devam ediyor değerli izleyenler. Beşiktaş, Hrades Kralovya maçını konuşmaya devam ediyoruz. Az sonra maçın özeti sizlerle buluşacak. Özet gelinceye kadar biz sohbete devam edeceğiz. Sen de kalmıştık sevgili Okan.
2: Olay İtan'la ilgili bir şeyler
1: söyleyeyim. Olay İtan'la ilgili alayım. Sonrasında tamam. Da Trossard'ı bir konuşmak istiyorum. Tabii belki ya. Çok sahne almadı ama onu merak da bekliyordu Beşiktaş tarafı.
2: Alacağı çok günler olacak, merak etme ya. Trossard her neyse. Şimdi Olay İtan enerjik, dinamik, basan, koşan, mücadele eden. En büyük eksikliği yaratıcılıktı. Dikkat et, son haftalarda müthiş yaratıcılık özelliklerini ön plana çıkartıyor. Bunun sebebi ne? Sistem baba. Sistem seni bir yere getirir. Ne diyor? Ben diyor Salih'ten diyor, Orkun'dan, hocadan diyor bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, öğreniyorum diyor. Bu önemli bir şey. Öğrenmeye açık, aç, istiyor, isteyen bir oyuncu her zaman biraz da potansiyeli varsa ortaya çıkartırsın. İşte burada çıkartan teknik direktör, takım
1: özet
2: arkadaşı
1: hazır, devam
2: oralara
1: edeceğiz.
2: Getiriyor. Hep beni kesiyorsun zaten.
1: Yapacak bir şey yok. Böyle Avrupa gecesindeyiz tabii ki, röportajlar özet. Gidiyoruz bunlara. Özete gidelim, Beşiktaş'ın galibiyetini hatırlayalım bir kez daha.
3: Stadyumunun zeminine çıkıyorlar maçın hakemleriyle birlikte. Bu karşılaşmanın anlatımında ben Emre Gürkaynak, Engin Kehale ile beraber size eşlik edeceğiz değerli izleyenler. Vincenzo Montella, amili takım teknik direktörümüz de tribünden bu karşılaşmayı takip ediyor. Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Çalo. Rıdvan'ın 20. Çalo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan. Sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi. Arka direğe doğru vuruş. Son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş. Daha ilk dakika maçta.
4: İşte Murillo'nun çıkışı. Aslında.
3: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan ağlara gönderemedi. Murillo bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için. Horak çeviriyor. Canlı ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Murillo. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı.

0: dışarıya gidiyor bu vuruş. Çihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta. Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada. İlhan bakını doğrudan kaleyi düşündü. Adam Sadraşili zorlamıyor bu top. İlhan bakılı. Rıdvan yükseltti. Olaytan. Junior Olaytan. Hata kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Ohun koşu yoluna.
1: Alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.

0: şimdi. Olaytan sağ kanatta Cerny'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Cerny'e. Václav Cerny çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti, burada savunma. Ardından Rıdvan deneyecek. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
1: Turu alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
0: Evet, Václav Cerny. Golün sahibi Cerny çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Oha doğru pas. Yankı oh. Yine Çihak'la mücadelesi. Pas indi diye. Şut savunmadan döndü Trossard şimdi. Leandro Trossard çekti. Trossard. Çehe çarptı top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'tan. Umar. Orişat tekrar. Umar. Darida. Orişat çaprazdan dışarıya. Yeni geldi Radetz Kralove. Yakup Purinçat dışarıya gönderiyor.
1: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
0: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Ndidi. Trossard, Leandro Trossard, ondan İlhan'a, bindirme Orkun'dan, İlhan Bakılı, pas içeriye, Trossard vurdu kaleci, Leandro Trossard'dan Yasin'e, Yasin de bir şut denedi orada, yerdeki Ludvicek'e, çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top, Trossard'ın İlk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radetz Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
2: Beşiktaş 1-0'ın revanşında 1-0 kazandı. Adını Avrupa Ligi'nde playoff'a yazdırdı. Kaan Jalgiris Beşiktaş'ın rakibi. Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını bekliyoruz değerli izleyenler ama Mixon'da yaptığı açıklamalar var. Ben hemen onları aktarayım size. Basın toplantısına gidinceye kadar da o açıklamalar üzerinden gidelim. Çok heyecan verici bir stadyumumuz var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Oyunculara da söyledim. Böyle bir atmosfere çıktığınızda %100'ünüzü vermemeniz imkansız. Avrupa'da çok fazla deplasmana gittim ama burası gerçekten çok farklı. Burada ruhunuzu vermek için çıkıyorsunuz. 80 dakika harika bir maç çıkardık. Taraflarımızın da emeği var. Teşekkür etmek istiyorum. Ekstra mutluyum. Önemli bir görevi başardık. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık. Şimdi önümüzde final turu var diyor Italiano. Bir de Vlahovic ile ilgili açıklaması var. Dušan Vlahovic'i çok iyi tanıyorum. Beraber güzel işler yaptık. Çok aç ve iyi işler yapmak için oynayan bir oyuncu. Kazanmak için agresif bir oyuncu ve çok genç. Beşiktaş forması altında çok güzel şeyler yapacak. Konuştuk. Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu. Benim gözümde şampiyon bir oyuncu. Ona gol attırmak için oynayacağız. Taraftarlarımız ona hayran kalacak. Beşiktaş inanılmaz bir 9 numaraya sahip oldu diyor Italiano Vlahovic için, eski öğrencisi için. İlk açıklamalarından başlayalım. Murat abi diyor ki Italiano, Avrupa'da çok yere gittim ki bunu hani deplasman takımda oynayan işte teknik direktörlerden, oyunculardan duyarız. Mutlaka dışarıdan gelen teknik adamlar da bunu söylüyor ama Italiano her maç neredeyse atmosferin altını çiziyor. Böyle bir atmosferde zaten diyor hani her şeyinizi vermemeniz imkansız. Italiano taraftarın taraftarın.

0: taraftar da İtalyano'nun hakkını veriyor.
1: Tamam, yani zaten İtalyano imza atmadan önce, hatta o süreç o günlerde yorum yapılırken tam Beşiktaş'ın aradığı, Beşiktaş taraftarının istediği hoca ifadeleri kullanılmıştı. Biz de burada kullandık. Adam sonuçta bakıldığında karakterine, yapısına yani o da övmüş, doğru. Beşiktaş taraftarı mükemmel bir taraftar. Takımına inanılmaz. Bak, geçen sezon bu kadar inişler çıkışlar olmasına rağmen Beşiktaş'ın arka arkaya iki maç kazanmasında bile o tribünleri doldurup sanki Beşiktaş şampiyonluk yarışındaymış gibi destek veren bir taraftar kitlesinden bahsediyoruz. Beşiktaş bunu yaşadı ve Dolmabahçe'de üzüldüğü maçlar oldu, dramatik maçlar oldu, sevindiği maçlar oldu ama desteğini hiç çekmedi. En kötü yine 30-35 bin, 40 doğru, bin kişi doğru maça gitti. Zaten 3-4 tane maç arka arkaya kazandığında full çekti stat. Şimdi böyle pozitif bir hava yakalamışsın. Tabii ki dünkü transferin de Vlahovic'in de gelmesiyle artık yani bir Salah şeyi oldu, biraz böyle bir sarsıntısı oldu. Ya eyvah, niye, nasıl alamadık filan diye biraz üzülmeler oldu, bir hayal kırıklıkları oldu ama daha sonra hemen toparlandı.
0: Beşiktaş bir virgül koyalım, İtalyano'nun basın toplantısı başlıyor, izleyelim.
2: Şarımızla başlayalım, siz de başlayalım, buyurun lütfen.
3: Skorer, Milliye Skorer Egemen Çınar. Hocam, galibiyetin ötürü tebrik ederim. Bir sonraki turda başarılar diliyorum. Aynı zamanda Süper Lig'de başarılar diliyorum. Hocam, Amiri Mourinho'yu oldukça etkin kullanıyorsunuz. Zaman zaman santrafor gibi merkeze girdi oluyor. Acaba olası bir sağ kanat transferinde de Mourinho'yu böyle kullanmaya devam edecek misiniz? Teşekkürler.
4: Ah, Mourinho ha la libertà quando attacchiamo di fare quello che fa un giocatore nel suo ruolo, guardare se c'è spazio per arrivare sul fondo, arrivare a mettere palloni dentro importanti, inserirsi e cercare di essere pericoloso. Quindi quando siamo in possesso della palla lui può fare questo. E deve anche difendere perché è un difensore, lo sta facendo bene, mi sta piacendo per come si sta applicando, però nella fase offensiva quando riesce ad avere spazio davanti lui può fare quello che sta facendo, cioè dare una mano ai compagni nel momento in cui attacchiamo.
5: Mourinho ofans sırasında daha bir özgürlüğe sahip bir oyuncu. Tabii ki de bir sağ bekin yapması gereken şeyleri yapıyor. Ama ondan istediğim şey, ileride boşluk varsa daha çizgiye kadar inmesini, gitmesini istiyorum. İçeriye pas atmasını istiyorum. Hatta içeriye koşu atmasını istiyorum. Yani top bizdeyken bunları ondan yapmasını istiyorum. Tabii ki de bir sağ bek olduğu için savunma da yapması gerekiyor. Ama şu ana kadar yaptıklarından memnunum. Hoşuma gidiyor. Beni de dinleyen bir oyuncu. Yani kısacası eğer ileride boşluk varsa, alan varsa devam etmesini istiyorum böyle. Bu koşuları atmasını istiyorum. Bize çünkü ileride çok yardımcı olabilen bir oyuncu.
6: Emre Tandrevar, GZT Spor. Oyunda olumlu anlamda birçok şeyin değiştiğini görüyoruz ama şutların isabet oranı hala çok düşük. 4 maç 88 şut, 21 isabet, %25'in altında bir oran. Bunu nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Trossard ve Blažević'in takıma katılmasıyla sizce bir iyileşme olacak mı? Teşekkürler.
4: Ma penso che in queste quattro partite abbiamo tirato tante volte. Non siamo stati precisissimi, non siamo stati concreti perché abbiamo avuto tante situazioni da gol ed è chiaro che lì dobbiamo crescere, però dobbiamo continuare a creare, ad arrivare vicini alla porta come stiamo facendo adesso e migliorerà la concretezza quando Trossard, Cerny, Ilan e tutti gli attaccanti che abbiamo, secondo me tutte le possibilità che abbiamo costruito, si poteva fare qualcosa in più. Chiaro che dobbiamo crescere perché poi tenere vive le partite sull'1-0 può essere pericoloso per quello che siamo riusciti a creare, quindi migliorare dal punto di vista della concretezza, quello è un lavoro che dobbiamo fare.
5: 4 maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var. Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Černý, Milot, bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber. Daha fazla, daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarının dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de.
7: Şafak Malatya Playspor. Hocam Beşiktaş çok güçlü bir oyun oynuyor. Geçen sene de belirli sekanslarda bu güçlü oyunu oynuyordu. Fakat biraz önce arkadaşımız da sorduğu gibi bitiricilikle alakalı sorun vardı. Beşiktaş'ın hücumdaki bu bitiricilik problemini sadece ceza sahasıyla çözebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa kanatlar veya merkeze takviye gerektiğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
4: Ma intanto ripeto il fatto che bisogna lavorare per diventare una squadra che quando crea deve essere concreta, deve fare gol, deve avere quel cinismo della grande squadra e lì ci si può lavorare. Poi abbiamo aggiunto secondo me un attaccante forte, parlo di Vlahovic, abbiamo aggiunto un attaccante che fa gol, un attaccante che viene a dare forza a questa squadra, si aggiungerà a tutti gli attaccanti che abbiamo, quindi penso che se lo mettiamo nelle condizioni di far gol, lui li può fare. Chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di avere questa concretezza davanti. Credo che il mercato ancora è lungo e la società è attenta e vigile su tutto e vedremo, perché adesso abbiamo l'ufficialità di giocare in Europa, abbiamo il playoff, ma l'ufficialità in Europa ce l'abbiamo, speriamo di arrivare nell'Europa, quella più importante, e siccome si giocherà giovedì, domenica, abbiamo bisogno di una squadra di valore, una squadra forte, una squadra che possa reggere queste competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
5: Tekrar ediyorum kendimi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü şans yaratıyoruz. Fakat bunları bitirmemiz gerekiyor. Daha büyük takım içgüdüsüne sahip olmamız gerekiyor. Bu bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu, golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri, yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak, ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Şimdi transfer sezonu uzun, daha önümüze günler var, haftalar var. Kulüp de tabii ki de şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyorlar. Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi playoff'u garantiledi. Playoff'tayız. Ne demek oluyor bu? Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz.
8: Merhabalar. Eagle Media, Bülent Uslu. Şimdi bazı istatistikler vermek istiyorum. 15 yıl sonra, Schuster'den sonra gol yemeden atlanan tur. İlk turdan bahsediyorum. Bu 15 yıl sonra gelen bir rekor. Avrupa Ligi'nin ikinci grup aşamasında iki maçta toplamda 202 top kazanma ile Beşiktaş 24 takım arasında lider oldu. İki maçta rakibi 10 kişi kaldı diye yendi denilen Beşiktaş ilk maçta 10 kişi kalmasına rağmen bu sefer kazandı. Ve hocamızı

0: Bu anlamda tebrik ediyorum sevgili İtalyano'yu. Belki kendisi bilmiyor ama Beşiktaş Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 4 maçı da kazanan ilk teknik direktör siz oldunuz. Tebrikler. Şimdi sorumuza gelelim. Hocamızın lakabı rotasyon ama 141 maç üst üste rotasyonla maça çıkan hocamız maalesef fazla rotasyon yapamıyor. Hocamızın istediği şekilde rotasyon yapabilmesi için kaç transfer ihtiyacımız var? Ve bu transferlerde biliyoruz ki Vlahović transferinde çok etkili oldu, birebir etkili oldu. Bu önümüzdeki transferlerde de yine kendisi etkili olacak. Teşekkür ederim.
1: Ma intanto sono contento di questi numeri, di questi record. Ma più di tutto sono contento per il fatto che abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello del playoff e ci tenevamo tantissimo, quindi se ci siamo arrivati senza subire gol, creando così tanto e battendo qualche record, questo mi fa piacere, però la cosa più grande siamo riusciti ad ottenerla. Ripeto, giocando partite 3 a settimana ci vogliono obbligatoriamente le rotazioni, giocando ogni 3 giorni ci sono giocatori stanchi, ci sono giocatori che avranno fatica per qualche botta subita, perché non recuperano, quindi giovedì, domenica per me le rotazioni sono molto importanti. Avere anche una squadra di valore ti permette di essere sempre competitivo, di essere forte, di essere capace di fare grandi prestazioni, e di questo penso la società lo sa, e a fine di questo periodo, soprattutto a settembre, sono convinto che avremo una squadra che possa competere in tutte le competizioni.
2: Bu istatistikler, bu rekorlar beni de mutlu ediyor. Ama beni çok daha mutlu eden bir şey var. O da hedefimize ulaşmak olmaktır. O da nedir? Playoff'a kalmak. Yani Avrupa'da olmak. Hiç gol yemedik. Çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum. Ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendime, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de iyi bir iş çıkartabilirsiniz. Bu oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz.
3: Son iki soru siz ve sizle bitirelim.
4: Nazım Türknaz, İstiklal Gazetesi. Beşiktaş resmi maçlarda 4 galibiyet aldı, 4-4 yaptı. Bu maçlarda gol de yemedi. Ancak geçmiş yıllarda Beşiktaş diğer rakiplerine göre çok daha fazla gol yiyen bir ekipti. Buna istinaden de Beşiktaş'ın değişen savunma anlayışı için bir şeyler söylemek ister mi?
1: Ma io sui difensori devo dire che mi colpisce la voglia che hanno di non subire gol, di come arrivano su tutti i palloni, del grande furore agonistico che ci mettono nel momento in cui andiamo a riconquistare la palla, e nel fatto che quando difendiamo tutti con voglia di non subire gol, partire dal portiere fino all'ultimo degli attaccanti, e questo ci sta permettendo di non subire gol. Quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo avere la voglia di non far segnare l'avversario, di difendere tutti veramente col coltello fra i denti e cercare di avere questo atteggiamento. Sta pagando. Non siamo perfetti, perché dopo poco tempo non si può essere perfetti, però siamo sulla strada giusta, quindi per quanto riguarda i 0 gol subiti, anche i ragazzi vedo che sono contenti, che ne parlano, e questo è un aspetto positivo.

0: savunmacılarından çok memnunum. Çünkü gerçekten gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Çünkü topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar, topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik. Çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar yani bütün takım olarak çalışıyoruz ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Ama şöyle bir durum var. Şu anda mükemmel değiliz. Neden? Aradan az zaman geçti aslında. Ama bence doğru yoldayız. Zaten oyuncularla da konuşuyorum. Oyuncular da gidişattan mutlu. Ve bence bu takımı çok pozitif etkileyen bir şey.
1: Son soru sizinle bitirelim.
2: Doğan Gündoğdu, TV Spor Sözcü Gazetesi. 4 maç 4 galibiyet. Farklı bir ülke, farklı bir şehir, farklı bir takım. Hoca aslında çok güzel bir giriş yaptı kendi kariyer açısından da. Genelde futbolu ve performansları soyuruz ama ben hocanın da özellikle geliş süreci ve geldikten sonra alışma süreciyle alakalı ve burada hissettikleriyle alakalı fikirlerini merak ediyorum.
3: No, allora per quanto riguarda la partita siamo contenti di quello che stiamo facendo. Per me 80 minuti l'abbiamo fatti veramente ad alti ritmi, con grande qualità. Gli ultimi 10 più recupero eravamo un po' stanchi e abbiamo un po' mollato, abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, non siamo più riusciti a risalire, però ci può stare, ma ripeto, bisogna lavorare, bisogna continuare a crescere e questo lo faremo sicuramente. Io da quando sono arrivato, ripeto, ho trovato un ambiente bellissimo, una società con delle persone fantastiche, tutte che lavorano per il bene della squadra, uno stadio incredibile, un'atmosfera che ti spinge, che ti dà una forza incredibile, dei ragazzi, parlo della squadra, disponibilissimi a tutto quello che stiamo proponendo io e il mio staff. Quindi dal mio arrivo ad oggi tutto bello, mi auguro di poter continuare così, mi auguro di poter continuare a gioire insieme alla gente e a tutti quelli che lavorano per questa società, e per adesso davvero sono un uomo contento, un uomo felice e mi auguro veramente di poter continuare ad esserlo da qui a lungo.
0: Maçtan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yükselemedik. Ama bunlar olabilir. Yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Geldiğimden beri çok mutluyum. Burada harika bir atmosfer var. Çalışan insanlar burada %100'ünü veriyor. Kulüp için her şeyi yapıyorlar. Kulüp zaten başlı başına inanılmaz bir kulüp. Stadyum kelimeye bile gerek yok. Kelimelerle anlatamazsın. İnanılmaz bir atmosfer. Oyuncularım da beni çok dinliyorlar ve dediklerimi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden onları da tebrik etmek istiyorum. Onlardan da çok mutluyum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey 4-4'lük geçiyor. Umarım da böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum. Böyle de kalırım. Ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
1: Basın toplantımız sona ermiş. Grazie. Teşekkür ederiz.
3: Grazie.
4: Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını izledik. Tabii ki transfer soruldu Italiano'ya. O da dedi ki yani transfer sezonu uzun. Önümüzde günler, haftalar var. Kulüp çalışıyor, işini yapıyor. Personeller, görevler. Biz de dedi işimizi yapıyoruz. Bakacağız dedi ama tabii ki sezon uzun. Çok oyuncu kullanacağım. Perşembe, pazar oynayacağız. O yüzden de birçok oyuncuya şans vereceğim. Uzun bir kadroya da ihtiyacımız var derken tam cevap vermemekle birlikte bu soruya tabii ki transferleri beklediğinin de altını çizdi.
5: Tabii. Sonuçta her hoca ister, rotasyonu değerlendiren, her futbolcuya şans veren bir teknik adam. Ama bir de işini seven, sevdiren, oynattığı oyunla ciddiyeti, disiplini bir an bırakmayan bir teknik direktör. Bu çok önemli. Bak taraftarı mesela inanılmaz derecede orada gördüğü zaman mutlu olan, o ruhu futbolculara aşılamaya çalışan bir adam yani. Bir an önce içeride maç olsun diye.

0: dua ediyordur bu teknik direktör. Ben sana söyleyeyim yani, o taraftarla buluşayım da o şöleni sergilettireyim taraftara. O futbolculara da bunu aşılamış. Zaten oynanan oyunda bunu gösteriyor. Bunlar değerli ve önemli detaylar, kıymetli detaylar. Ya hoca ister, her hoca ister. Sonuçta bir de İtalyano'nun elinde dar kısıtlı kadroyla bunları yapmasına rağmen, hep söylerim yani, alkışlanılacak bir duruma sokuluyor şu anda. Sokulması gerekiyor, pozisyona girmesi gerekiyor. Yani kolay değil abi, eline bakıyorsun şu anda, bence bakıyorsun, acaba kim girecek, ne yapacak, ne verecek. Adam elindeki oyunculardan maksimum verim almaya çalışıyor. Bir de bu adamın eline kaliteli o oyuncu topluluğu ordusu verdiğin zaman, bu adam her savaşa gittiği zaman kazanmama ihtimali yok. Zaman zaman tabii ki de puan kayıpları olacak ama burada kırılmamak gerekiyor ve kırmamak gerekiyor. Sonuçta bu kırılganlıklarda önemli olan o idare sevki, kaosu yönetmek lazım. Yönetebilecek bir teknik direktör, o tecrübe, deneyime ve o futbolcular o coşkuyu aşılayabilecek. Ya yenilebilirsin, puan da kaybedebilirsin. Ya bunlar olacaktır yani, biz yaşadık bunu. Tek kale oynadığımız maçlarda puan kaybettiğimiz dönemler ama sonra önemli olan devamlılığı, tekrarını getirebilmek. Onları da getirebilecek yaşayan bir adam, sahanın içinde odaklanan bir adam. Taraftara zaten hayranlıkla bakıyor. Bu çok önemli bir şey. Bak az önce ne dedim? İçeride oynamak için sabırsızlanan bir teknik direktör. Bunu bir de futbolculara aşıladığın zaman tadından, lezzetinden yenmez yani. Acayip lezzetli bir yemek yersin ya, böyle oh dersin ya, yarın bir daha yiyeyim. Öyle bir duruma büründü şu anda. Taraftar onu o duruma soktu. O da futbolcuları sokuyor. Futbolculardan da müthiş verim alıyor. Yani hakikaten işini yapıyor. Yani nazar değmesin, hakikaten adam işini yapıyor. Yönetim de, Önder Hoca da, çevresindeki futbol akılları da zaten şu anda kurmaylarıyla beraber iyi çalışmalar, iyi oyuncular getiriyor. Önüne de iyi malzeme sunuyor. Sunduğumuz zaman ne gibi cevap, karşılık alırız cevabını biliyorlar en azından. Bu da büyük bir artı bir takım için. Ya İlhan Fakılı'ya bakıyorum mesela, gencecik çocuk. Müthiş adama öyle. Müthiş sorumluluk veriyor. 19 yaşındaki çocuğa böyle sorumluluk vermek kolay değil. Yani o Beşiktaş'ın az önce söylediğim ya, üçgenleri orta sahada yapıyor, bekte yapıyor, sol bekte yapıyor, ön alanda, üçüncü bölgede yapıyor. Her alanda, ama bunları nasıl yaparsın? Çalışarak yaparsın, sorumluluk vererek yaparsın. Bunları yaptıran bir teknik direktör. Yani çok değerli bir teknik adam buldu Beşiktaş. Bu sene belki bir oluşum olur, bir şey olur, o hedefin içinde şampiyon olursun, olmazsın. Ama o yarışın içinde olacağın ışığını veriyor. Tünelin sonundaki ışığı gösteriyor. Ama önümüzdeki sezon prime sezonu, farklı bir sezon. Bu sezonda prime sezonu olabilir. Ya bir anda adam, hep söyledim bak, kendisi de dedi, ruhunu çıkartmaya çalışıyoruz. Haftalardır söylüyorum. Beşiktaş'ın ruhunu ortaya koymaya çalışan bir teknik direktör. Yani futbolun dili birdir. Onun ne yaşadığını, ne düşündüğünü, o takıma ne gibi bir karakter koyacağıyla ilgili inanılmaz derecede, bak bu konuda yani onu hissedebiliyorum, yaşayabiliyorum. Çünkü biz de oralardan geldik. Onu futbolculara yaşatabilmek önemli olan. Bak oyun disiplininden, saha disiplininden, hiçbir şeyden ödün vermiyor. Hep oyunun içerisinde. Kartal abi çok güzel bir yere değindi az önce. Ne de taça taşını aldı, şeye veriyor orada, jaluya veriyor. Hadi bir an önce kullan. Niye? Bir ritim yakalamışsın. Rakibi baskı altına, tempo altına, sorumluluk altına, tedirginlik altına, her şeyi almışsın. Devam edin diyor yani. Rakibi diyor nefes almaya, dinlenmeye, işte şey yapmaya zaman tanımayın. Bunlar önemli detaylar. Bunları yapıyor. Yani eldeki oyunculardan verim alıyor. Futbolcu kazanıyor. İster her hoca. Ben de şu anda başkanın yerinde olsam, yönetim kurumu yerinde olsam, abicim böyle bir adam 6 senedir hasret kalmış. Bir teknik direktör aranıyor Beşiktaş'ta. Böyle bir teknik direktör aranıyor. Bak böyle bir teknik direktör aranıyor. Her şeyi bir kenara koyun. Ya taraftar, o stat da, o taraftar her şeyi hepimizden daha iyi görüyor. Niye? Çıplak göze canlı izliyor. Sahada neler oluyor, bitiyor, neler verilmeye çalışılıyor, olsa da olmasa da istenilen, skor anlamında da, ama mücadele, oyun anlamında onları gören bir taraftar zaten onu hissettiriyor hocaya, futbolculara. Ona göre de müdahaleler, hamleler yapan bir adam var. Bunlar önemli detaylar. Böyle bir adam yakalanmış 5-6 senedir. Değerlendirilmesi gerekiyor. Ben değerlendirmiyorlar demiyorum. Yapılan hamleler zaten değerlendirileceğini gösteriyor. Onlar da bunun bilindiğini. Aç, gelsin, al, devam et, yapın. Yani bu adamla çok farklı yerlere gider Beşiktaş. Onu yapacak bir yönetim kurulu var. Yapıyor. Hep diyorlardı, yok Beşiktaş bunu yapamaz, bunu alamaz, şöyle bir şey. Al bak, yapıyor abi.
1: Yani Beşiktaş 3-4 tane daha mı adam
0: alacak? Alacak. Alması gerekiyor. Alacak. Başkan zaten Kadir Kılıç söyledi. 3-4 tane daha yıldız transferi getireceğiz dedi. Yeter ki siz bizim yanımızda, arkamızda olun. Murat Kılıç. Ben de söylüyorum abi. Taraftar sizin önünüzde, arkanızda, her yerinizde olur. Yeter ki siz Vlahovic gibi, Trossard gibi, Salih gibi, Nubel gibi oyuncular, İlhan gibi getirin. Bu taraftar o hedefe gitsen de gitmesen de, sen bir şey yaptın, yapmak istiyorsun, mücadelesini veriyorsun, onu bana hissettir, yaşattır, bak o zaman o taraftar senin yanında olur. Abi bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş maşallah diye nazar değmesin, şıkır şıkır ilerliyor. Bak gidiyor. Bak oynarsın bir maç, ikinci maç oynarsın, ha dersin, Abi bu devam ediyor üstüne koyarak. Üçüncü maç, dördüncü

0: maç. Bir de eldeki rotasyonsuz, yetersiz dediğimiz kadroyla bunları yapıyorsun. Bir de bu adamın eline rotasyonlu iyi kadro, iyi oyuncularla verdiği zaman ya gidişat hakikaten çok iyi yere gidiyor diyor, dedirttiriyor dersin bunu. Bak diyoruz mesela. Ya adam yapıyor bunu. Abi çok önemli şeyler var, ince nüanslar var. Bunlar tabii burada söylemekle bitmez ama yani söylenecek bir şey yok. Oyun tabii var sahada, karakter var, canavar var, kimlik var, ruh var, her şey var
1: sahada. Hangi eklemeler yapılmalı bir onu konuşalım. Çerni golü attı bugün Murat abi.
2: Evet.
1: Ama o kanada bir transfer beklentisi var taraftarda uzun zamandır. Sence Çerni ve Rashica varken o kanada transfer yapılmalı mı? Yoksa Beşiktaş transfer hakkını başka bir noktaya mı kullanmalı?
2: Ya hocanın da zaten beklentisi var yani, onu anlıyoruz. Şimdi yani taraftarın bir kere her iki oyuncuya karşı da geçmiş maçlarda biraz hatırlarsak böyle bir ıslık protestoları falan oldu.
1: İki oyuncunun da bagajı şimdi, dolu.
2: Dolu evet. Yani bu oyuncular ya çok iyi oynarlar, bu şekilde devam ederler ve üretmeye ve asist yapmaya ya da iyi oynamaya devam ettikleri sürece olumsuz bir şeyle karşılaşmazlar. Ama kredilerinin olmadığı da bir gerçek. Bu durumda Beşiktaş'ın oraya yani %100 bir transfer yapması gerekiyor. Ama bu transfer çok böyle gövdeli, flash winner bir oyuncu mu olur? Yoksa daha orta bir oyuncu mu olur? Onu bence şey yapmak lazım. Tabii şimdi sonuçta bütçe olarak da önemli yatırımlar yaptı Beşiktaş. Önemli rakamlar veriyor transfer ettiği oyunculara. Ama bir yandan da işte Okan biraz önce dediği gibi şampiyonluk yani beklenti, herkesin beklentisi şampiyonluk. Yani ben özetle o tarafa bir oyuncu alacaklarını düşünüyorum. Orta sahaya bir oyuncu alacaklarını düşünüyorum. Bunun dışında yani stoper transferi yapılır mı? Yapılabilir. Yani ben 3 tane transfer bekliyorum. Belki 3, belki 2 tane transfer olur diye düşünüyorum. Yani çünkü en bir kere büyük transferi en çok etki eden transfer Vlahović oldu şu anda. Yani bakıldığında bugün maç oynanırken bile tribünlerden üçlü çektirmesi bir anda yani oradaki ambiyansı değiştirdi. Başka bir havaya soktu. Beşiktaş orada tabii önemli bir oyuncu kadrosuna kattı. Bugün imzayı da attı. Yarın imza töreni var ayrıca. Yani bunlar Beşiktaşlıların beklediği hamlelerdi. Bunlar Beşiktaşlıları heyecanlandıran, mutlu eden hamlelerdi. Tabii ki ben programın ilk bölümünde şöyle bir cümle kurmuştum. Yani şu an işte iyi bir takım var, disiplinli bir takım var, güven duygusu yüksek bir takım var. Oyuncuların isteği, arzusu gayet iyi. Ve kazanıyor. En azından bir istikrarlı giden bir takım var. Ama hoca orada bir şey dedi. Daha yolun çok başındayız dedi. Adımlarımız iyi gidiyor dedi. Evet, bunu böyle düşünmek lazım.
0: Tabii tabii.
2: Ve bunu böyle düşünürken oluşabilir. Yani berabere de kalabilir. Ligde kötü başlayıp olabilir bunlar yani. Yani orada burada en önemli görev camiaya ve taraftarlara düşüyor. Yani işi hemen ya yine böyle eskisi gibi olacak bu düşüncesini getirirseniz aklınıza ve ona göre işte bazı oyunculara, bazı isimleri protesto ederseniz bu iş yine içinden çıkılmaz bir hale gelir. Buradaki bence en önemli şey takımın, tribünün ve takımın ortak bir hedefte yani başarı yolunda birlikteliği. Çünkü geriye dönüp şöyle baktığımızda hep Beşiktaş'ta yani tribünlerin tamam muhteşem bir destek var, muhteşem bir atmosfer var ama bir protestolar da var. Yani orada takımı etkileyen durumlarla da Beşiktaş çok karşılaştı. Yani kalecisi şimdi Ersin niye gitti? Biraz tribünlerden aldığı tepki de burada önemliydi. Buna benzer yine giden oyuncular da oldu. Ama bu sefer Sayın Başkan gerçekten önemli rakamlara önemli bir bütçe ayırarak transferler yapıyor. Ki en büyük transferi de şu anda Vlahović dedim ama bence tabii ki hoca, teknik direktör transferi. Bir numara onu koyarım. İki numara Vlahović koyarım. Üç numaraya Trossard'ı koyalım. Koyarım. Ama
0: Önder Özen İtalyano'nun üzerinde öyle böyle çalışmadı abi. Yani yıllardır lisesinde olan. Ya bu ne biliyor musun? Domina taşı gibi. Başkan kimi getirdi? Önder Özen. Önder Özen kimi getirdi? Hocayı. Hoca kimi getirdi? Vlahović'i. Nubeli. Graft öbürüne gitti, anlaşmaya gitti. Mesela anladın mı? Domino taşı gibi. Önemli olan başlangıç. Düğmeyi doğru iliklemeye başlarsın.
2: Ya o graf geçen sene

0: Hiçbir şey yapmadı. Sadece maaş aldı.
1: Açıkçası değil mi? İstenmeyen bir adamdı. Faydalanılmayan. Tabii.
2: Yani bir kişinin üzerinden yürümemek lazım. Hepsi sonuçta böyle birleştiği zaman, baktığın zaman hepsinin bir ciddi dokunuşları var yani. Bir takım oluşturuyor.
0: Ya buradaki en önemli şey bir de huzur. Bak gerçekten bu çok önemli. Ümraniye'nin huzuru. Camianın huzuru. Bak şu an tabii iyi giderken güzel. Ama bu iyi gidişi devam ettirmek açısından da arada tabii ki kazalar olur, sonuçlar olumsuz olabilir, gol yenilebilir, beraberlik olur. Yani bir takım şeyler olacaktır zaten. Bu işin doğasında var. Yani Beşiktaş sonuçta bir yola çıktı ve bu yolu da yeni bir sayfa açtı ve yeni isimlerle de taşları üzerine koymaya başladı. Yani şu ana kadar da güzel bir temel atıldı ve bu bundan sonra yükselecek. Bu yükselirken bunu kırıp dökmemek lazım. Burada gerçekten camiaya da taraftara da çok şey düşüyor. Yani önemli bir görev düşüyor. Eğer siz bunu yaparsanız bundan zedelenir. O binayı o taşıp sökmeye çalışırsanız, bir şeyi yerinden oynatmaya çalışırsanız. Dağılabilir. Çünkü bir anda bir şey yaptığınız zaman artık eskisi gibi değil. Ya bu sosyal medya denen olay bir anda olayı alıyor, başka bir tarafa çekiyor, başka bir algıya getiriyor. Beşiktaş çok kaybetti, çok zaman kaybetti, çok üzüldü. Çok gereksiz kongreler yaşadı. Bir sürü hocalar değiştirdi. Yani inanılmaz yanlışlar yaptı. Yanlış bir sürü yanlışlar yaptı.
1: Evet, çok.
0: Ya bu sene iki tane kaleci aldı. Bak ne kadar doğru bir hamle yaptı. Yani iki tane şu anda bence iyi bir santraforu var. Yani ve Salih'i aldı. Orayı yani mesela çok güçlü bir konuma getirdi. Yani Salih de şu anda mesela bence takımın gizli kahramanı gibi. Yani bakıldığında oynadığı her maçta bir performansı var. Yani ortaya koyduğu bir şey var.
1: Şimdi
0: ve
1: şöyle abi,
0: bütün bu, bitiriyorum sözümü, bütün bu oyunun içerisinde gerçekten Orkun'un liderliği, bütün topların onda olması, işte her pozisyonda yani vuruşları, direkten dönen topları, yaptığı asistler, goller, yani şu an Beşiktaş'ın en önemli şeylerinden, bireylerinden bir tanesi.
1: Şimdi atan tutan rotasyonu herkesin içine sinen bir noktada yani. Hem kale, evet, hem santrofor.
0: Evet.
1: Merkez iki tane takviye su İtalyano ama şu haliyle de yani Salih, Orkun, Olayitan gayet iyi maçlar çıkarıyorlar Avrupa'da. Evet. Beşiktaş şu anda merkeze iki transfer gibi görünüyor. Stoper transferi Kartal abi olmayabilir dedi. Şimdi soracağım ona. Kanat transferi bir de olması muhtemel transferlerden. Kartal abi, merkez transferini bir konuşalım. Hangi isimlere gidebilir Beşiktaş? Bu hafta içi bir gelişme bekliyor musun? Lig de başlıyor tabii bir yandan. Mutlaka transferde yani iki tane merkez oyuncusu istediği için İtalyano, o adımlar herhalde bundan sonra daha kuvvetli bir şekilde atılacaktır.
3: Ya bir kere bir ofansif 8 numara lazım. Skorer. Skor üretecek orta sahasında sıkıntı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani o şampiyon olduğu sene işte üst üste Şenol Hoca zamanı bir kere çok ayakları vardı. Yani işte Taliskası vardı, sonrasında işte Sosa vardı. Yani Sosa tarzı sol ayaklı özellikle bir skorer, hücumcu orta sahaya acil ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani zaman zaman evet santroforlara yük biniyor. Yük bindiği anlarda santroforları rahatlatacak bu tarz oyuncular olması lazım. Gizli kahramanlar. O nedenle ben birinci sıraya o tarz bir oyuncuyu yazarım.
1: Böyle bir transfer olmaz gibi şundan dolayı. Önder Özen maç öncesinde dedi ki Orkun'un çevresine bir takım kuracağız. Onun yalnız kaldığını düşünüyorduk baktığımızda planlamaya dedi. Sanki Orkun zaten kaleye en yakın oyuncu olacak
3: tamam,
1: gibi görünüyor.
3: Tamam kaleye yakın oynuyor ama tamam Orkun kaleye yakın oynuyor ama onun yanında işte rahatlatacak bir tane daha bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Endidi'yi siz satarsanız o zaman bir 6 numara alırsın. Endidi varken şimdi Endidi var, Salih var, Olaytan'ınız var.
0: Yabancı durumu ne Beşiktaş'ın
3: yani, sonucu? Yani şu an kontenjan dolu. Giden yok ki. Gelen var, giden yok.
1: Udokai'nin ayrılması bekleniyor.
3: Kimi?
1: Udokai'nin.
3: Ayrılmadı, bugün kulübedeydi.
1: Kulübede
3: yani
1: bekleniyor.
3: Yani onu diyorum şimdi biz burada transferi konuşuyoruz. Şu gelsin bu gelsin söylemek güzel. Sorun var. Hani gitmiyor kimse. Vermişsin dünya para. Kimse gitmiyor. Yani diğer kulüplerde de aynı şey geçerli.
1: Var.
3: Yani o yüzden gelenler hoş gelsin de gitmeden nasıl lisans çıkaracaksın adama? Yani Trossard'a bile zar zor lisans çıkarttın. Yani o yüzden hücumcu orta saha, ben sol bek lazım diye düşünüyorum. Kimse kusura bakmasın. Yanılabilirim. ama yanılacağımı sanmıyorum.
0: Yani mevcut sol bekler yetersiz diyorsun.
3: Ben yetersiz görüyorum.
1: Şimdi kırmızımız da var. Vlahovic'in imza töreni yarın 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda, 17 kapı açılış saati. Doğu alt ve doğu üst tribünlere de taraftarların alınacağını söyleyelim değerli izleyenler. Zaten aslında bu bilgiyi birkaç gün önce paylaşmıştık ama kulüpten az önce yapılan bir açıklama sosyal medya hesaplarından.
0: Büyük bir imza töreni planlıyorlar.
1: Evet, şaşalı bir Vlahovic imza töreni.
2: Abi dünya yıldızı geliyor yani. Vlahovic geliyor. 2 sene önce 85-90 milyon eurolardan bahsedildi. Tamam, oyuncu belki yani o beklentileri karşılamadı. Sakatlıklar, onlar bunlar, ama hep söylerim, oyuncunun potansiyelini ortaya çıkartmak. Bu hoca da çıkarttı. Bir bakmışsın 2 sene sonra yine Vlahovic'e bir
1: astronomik 24 rakam, maçta 23 gol.
2: Astronomik rakamlar gelebilir. Oyun sistemi, oyun formasyonu, çevresindeki oyuncular, onu yine parlatabilecek oyuncuları var. Muhteşem oyuncular var şu anda Beşiktaş'ta. Daha gelecek oyuncularla beraber bak çok farklı. Ben neye bakarım biliyor musun abi? Bir takımın oynadığı oyun tamam, önemli. Sistem, formasyon, oyuncu kalitesi, hepsi bir kenarıya. Abi en önemlisi ne biliyor musun? Takım içerisinde hem oyun gelişiyor hem oyuncular gelişiyor.
0: Mutlu oyuncular.
2: Mutlu, bir de abi mutlu olmasının en büyük sebebi hocanın forma adaleti, antrenman metodu, oyun sistemi, bir de hocanın abi diyalogları, samimiyeti, bir de taraftar, o senin oynadığın oyundan keyif aldığını hissettiğin zaman var ya, daha çok keyif alıyorsun orada. Yeteneklerini sergiliyorsun. Şöyle şov orası. Taraftar o çalımını, şutunu, Orkun bugün direkten önünde bak gece uyuyamaz. O golü atsaydım, o tarafta onu sergileseydim gibi mesela gece bunu düşünüyorsun.
0: Ne vurdu
2: maç oynanırken abi, ne? Orkun ayrı ya. Ben burada Orkun'la ilgili söylerken her neyse girmeyeceğim oralara. Ne oldu? Çok şükür haklı çıktık. Sonuçta bizim evladımız Türk milli takımına fayda, katkı sağlayacak. Bir sene sonra, iki sene sonra Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na hadi Orkun diyeceğiz, hadi gir devreye diyeceğiz. Yine onlara sarılacağız. Her neyse. Bir tane şimdi sevgili Kartal Yiğit dedi ya, oyuncular gitmiyor. Bunların planları yapılmıştır. Gidecektir. Bir şekilde ayarlayacaktır. Sonuçta buraya kadar getirilmiş. Yapılacaktır yani, yapıyorlardır. Onlar bizden çok çok daha fazlasını, 5 adım, 3 adım, 10 adım ötesini
3: parasını
2: düşünüyorlar.
3: Parasını verecek, yollayacak yani, bu kadar plana gerek neyse, yok ki.
2: Plan işte ondan yapacaklar. Sonuçta yani buraya kadar gelinmiş yani, bundan sonraki o hamleler sonra yapılacak, yapacaklar.
3: Vereceksin parasını.
2: Sonuçta o iştahı, zevki, coşkuyu ve o takımın bir yerlere geleceğinin görüntüsünü sergileyen bir takım, taraftar ve hoca birleşmiş görüyor bunu yönetim. Buna göre hamleler yapacaktır. Beşiktaş'ın bir tane sağ kanat. Çok hareketli, çalım atan, dikin oyna. 23 yaş altı var bir tane çok iyi oyuncu. Bir de 23 yaş üstü var. Oraya bir hamle yapılacak. Yapacaklar.
1: Maç önü programında.
2: Müthiş bir oyuncu.
1: Maç sonu programında söylerim.
2: İsim belki söylerim demiştim. Belki dedim de şimdi onunla ilgili. Geliyor musun? Geleceğim oraya. Yok söyleyeyim. Yani bakacağım. Bak müthiş bir kanat forvet. Çok iyi hareketli, çalım atan abi. Dikin oynayan adam ekstra. Yani oraya geldi mi fark yaratacak. Vlahovic ile bile bir gün gol attıracak. Bak görürsünüz. Müthiş yani, orada Orkun'a içeri kat edecek, dışarı. İçeri öndüreye Vlahovic koşu yaptığı zaman o yayın orada, Orkun çok sinsi, çok akıllı giriyor oralara. Bak dikkat edin. Oralarda boş bulunuyor, vuruyor. Oralarda Orkun'a müthiş paslar verebilecek. Bir tane sevgili Kartal Yiğit'in söylediği gibi katılıyorum. Orkun'un çevresini değerlendireceğiz dedi ya sevgili Önder Özel. Oraya bir tane abi Orkun'a yardımcı. Abi bütün yük, bütün sorumluluk adamın üstünde. Bak Olayta'nın iyi performansı Orkun'u da rahatlatıyor. Bazı pozisyonlarda daha action, agresif, daha tempolu oluyor Orkun. Niye? Yanındakiler kötü olursa devamlı Orkun o sahanın içerisinde içgüdüsel olarak sorumluluk alıyor ve yoruluyor. Ama diğerleri rolünü üstlendiği zaman aktif dinlenmeye geçiyor. Top ona geldi mi daha diri hamleler, hareketler, pozisyonlara sokuyor, yapıyor bunları mesela. Oraya bir tane oyuncu alacaklar. İyi bir 8-10 numara, 6 numara. 6 numara bir tane abi. Endidi gittiği takdirde, ki gidecek mi gelecek mi bilmiyorum ama gitse de gelse de oraya bir oyuncu. Bir tane yerli kontenjanı düşünülüyor. Eğer o isim planlama doğrultusunda hareket edilip yani doğru bir şekilde işlenirse, oyuncu da gelirse, ben beğeniyorum oyuncuyu. Abi bir de ilerleyen dönemlerde stoper lazım Beşiktaş'a. O da Kartal abi alınmayacak deniliyor. Belki son günlerde bir takım oluşturursun. İşler iyi giderken
3: hedefte
2: Avrupa'da,
3: şey
2: orada burada canım, bir şeyler yaparsan. Ne oluyor bu sefer abi? Gittiğin oyuncular talep ediyor, geliyor. Talep ettiğin oyuncular talep edildiğini arttırıyor. Yani Beşiktaş'a şu anda iyi gidiyor işte. Hep söylerim bak, tekrar ediyorum. Yani bazen puan kaybedebilir, bazen maç kaybedebilir, bazen kötü oynayabilir. Ama işte geçmiş dönemin vermiş olduğu gerginlik, stres o kırılganlığı yaratmasın. O kırılganlık havaya yani insanlara büründürmesin sonuçta. İnsanları da, o Beşiktaşlıları da normal karşılıyorum. Yani geçmiş dönemde abicim bakıyorsun iki maçı yönüyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci maçtan sonra Beşiktaş yok. Ama dört maçtır üstüne giden bir Beşiktaş, yeni gelecek transferlerle farklı bir kimliğe bürünecek bir Beşiktaş. olacak, puan kaybedecek dönemler olacak, kaza olacak yani böyle ufak tefek. Ama işte orada o kırılganlık yapı çok

0: fazla reaksiyona dönüşmesin. Reaksiyon o takımdaki oyunculara da sirayet eder ve sıkıntıya sokar. Böyle bir hoca yakalanmış, böyle bir takım oluşturmuş. İşler iyi gidiyor. Bak Vlahovic geldi, dünya yıldızı ha. Vlahovic'den bahsediyoruz bak. O ceza sahasının içerisinde golü böyle var ya, nasıl kokluyor biliyor musun? Topun geleceği yeri hisseden bir oyuncu.
1: Ya Juventus'un adamını aldı.
0: Nazar
1: ya.
0: Değmesin. Ya bu adam sakatlanmasaydı, üstünde durulsaydı bu adam farklı yerlerde olurdu. Bir bakmış ya şimdi Barcelona santrafor arıyor Lewandowski'nin yanına, tak diye koyardı. Birçok takım var böyle, örnek verebileceğim. İşte burada hoca ne diyor? Vlahovic aldık diyor. Çok iyi tanıyor. Neler yapacağını biliyor. Hocanın oyun sisteminde nerelerde bulunacağını biliyor artık. Öbür oyuncular da öğreniyor, gelişiyor. Yavaş yavaş o girdabı, o şeyin içerisine girdiğin zaman çok değerli bir takım oluşuyor. Şimdi iyi gidiyor.
2: Matematik şu. Beşiktaş'ta Onano, Mario, Ricardo, El Musuati ve Amir gibi oyuncuları saymıyorum. Bunlar zaten takımdan, buraya Udokaydı dahil. Yani ayrılması neredeyse %100 olan oyuncular. Ama onun dışında şimdi Nübel, Calo, Murillo, Olaitan, Trossard, Vlahovic gibi oyuncular. Bunlar zaten hani dokunulmaz. 10 kontenjanı için söylüyorum bunu. Ama işte Agbadu, Černý, Rashica, Endidi, buradan da iki oyuncunun, daha doğrusu yani bir oyuncunun ama gelecek transferlere göre belki iki oyuncunun, üç oyuncunun da çıkış yaptığını göreceğiz.
0: Göreceğiz. Olması gereken bu. Yani
3: Agbadu
0: olacak artık.
3: Diyorsun da Agbadu'yu nereye vereceksin ya Allah aşkına? Ben.
0: Hayır, bazı isimlerle ilgili.
2: Yok hani şey.
0: Olacaktır. Olması gerekiyor.
2: Ben satarım diye söylemiyorum. Ömer dolayı söylüyorum.
1: Yani kaça satar?
2: Birileri gelirse, çünkü birileri bu listenin dışında
3: gidecek.
0: Olacak,
3: gidecek işte.
0: Olacak şeyler üzerinden gidelim. Mesela dediğim gibi Rashica, Endidi belki satılabilir. Teklifler var, söyleniyor. Yani bunlar olduğu zaman ona göre hamleler yapılıyor. Planlama doğrultusunda hareket ediyor. Benim hoşuma giden planlama güzel gidiyor. Doğru yere doğru yönlendiriyor yani.
2: Yok yok, şu anlamda söyledim.
0: Ben senin anladım seni.
2: İki merkez geldi.
0: Evet. Tamam, iki oyuncu gitti. Kim gitti mesela?
2: Dur. Endidi'nin yerine. Gidenleri sonra yapalım. İki merkez geldi.
0: Tamam, iki.
2: Bir tane de diyelim stoper geldi.
0: Üç.
2: Bir tane de sağ açığa oyuncu geldi. Dört tamam. Oyuncu değil mi? Dördü de yabancı mı?
0: Tamam, yabancı.
2: Öyle olacak. Hı-hı. Değil mi? Şimdi dördü de yabancı olursa şöyle söyleyeyim. Endidi ve Rashica'dan hariç, çünkü az önce saydığım, şöyle söyleyeyim. Nübel, Calo, Murillo, Agbadu, Olaitan, Černý, Rashica, Endidi, Trossard, Vlahovic. 11 kişi bu kadro.
0: Olaitan 23 yaş altı galiba.
3: 23 yaş.
2: Ha, Olaitan 23 yaş altı. Doğru doğru. O Uattara ile birlikte oraya giriyor. Doğru. Şimdi burası 10 kişi. Buradan 4 kişinin gitmesi lazım. Yapılacak 4 transferden sonra. Bunlardan ikisi Endidi, Rashica olsa diyelim.
0: Tamam.
2: Diğer ikisi de, yani bir tanesi buradan Černý olabilir. Diğeri de Agbadu olabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kartal abinin dediği aslında stoper transferi olmayabilir noktası burada devreye ondan girebilir. Işte. Belki Černý'yi de gönderebilir Beşiktaş. Çünkü göndereceksin, matematik ortada yani. Ama Agbadu'yu gönderemeyebilirsin maliyetinden dolayı ve yıllık maaşından dolayı.
1: Gitmez. Öyle ya, stoper abi, almayacaksan abi, zaten onu
2: gönderebilirsin.
1: Tamam, almayacaksan
3: göndermeyecek.
1: Göndermeyecek yani.
3: Göndermeyecek, öyle
0: Agbadu
3: olacak zaten.
0: Yeni geldi. İhtimalle. Agbadu gönderilmez, gitmez.
3: Büyük ihtimalle öyle olacak.
2: O Agbadu zaman Calo, Emirhan olacak.
0: Şimdi Calo da Emirhan, Agbadu olabilir. Şimdi senin saydığın iki kişi gitti mi? Önemli olan o iki kişinin yerine kontenjanın dışında olan, yaşı 23 yaş üstü olan mesela oyuncular hangi bölgeye düşünülüyor? Sağ kanada hem 23 yaş altı hem 23 yaş üstü. Orta sahaya 23 yaş üstü, merkezde 8 10.
1: Orta gizden düşünüyorum.
0: Orta sahaya 6 numaraya 23 yaş altı, 23 yaş üstü. Ulan, var.
2: Haber geldi, duydun mu?
0: Stopere
2: bu sol tarafımdan bir haber geldi yani. Stopere, bir haber esintisi geldi böyle.
0: Stopere de artık o dönem
1: Portekiz dedim sadece ama.
0: Altı fırsat transferi mi olur? Ne olur belli olmaz. Portekiz neresi dedi? Portekiz hangi bölgede?
2: Portekiz'den
1: gelecek
0: herhalde. Hangi bölge mesela?
1: İşte gelir yani. Ya tanıdık takım. Sağ kanat.
0: Sağ kanat. Şimdi her neyse söylemeyeyim. Olabilir. O da olabilir yani. O belli olmaz. Bu işler abi transfer. Yani ben Konya'ya giderken, Kayseri'ye giderken Konya'ya döndüm. Bunlar her uçaktan da bir sürü oyuncu dönüyor. Geliyor, imza atacaklar.
1: Orta sahaya da zaten çıktı Newcastle'dan.
2: Blok var.
1: Ya onu istiyorlar onu.
2: Konuşuluyor.
1: Yani onu ciddi ciddi istiyorlar. 13 milyon euro da verdiler. Ama 20 milyon euro istiyor.
0: 25 istemişler.
1: Şimdi 20 şu anda pound, evet. Yani başkan da Okan'ın daha programın içinde birkaç defa da söyledi. Başkan alacağım diyor kardeşim. 3 tane daha transfer yapacağım diyor. Yani minimum 2, maksimum 3 tane. Ben 4 olacağını sanmıyorum
2: başkan
1: artık.
2: Başkan dönemi bir önceki dönem yani yöneticiyken.
1: Yani sağ kanat.
2: Portekiz deyince oradaki bağlantı çok fazla tabii.
0: Bak.
2: Bakalım kim olacak Portekiz'den. Ben biraz daha böyle Murat abi eşeleme taraftarıyım şu anda. Bir şeyler çıkacak
1: bilmiyorum
2: gibi.
1: Bilmiyorum ya, Portekiz'e beklemek
2: Portekiz'in
1: lazım.
2: Portekiz'in devlerinden
1: yarın devleri.

0: Devlerinden tabii canım. Devlerinden. Ne yapacaksın abi? Devlerden gelecek tabii.
1: Devlerin aşkı büyük olur yani, öyle değil mi? Devlerinden dev gibi bir takıma gelecek. Yani nereden gelecek? Tamam, dediğim gibi öyle normal belki takımlardan gelip çok iyi performans
2: bilemiyorum.
1: Verenler oldu kim?
0: Bilmiyorum ki.
2: Presciani. Trabzonspor'la yazılmıştı bir ara.
1: Bakalım. Çok oyuncu
2: yazılması düşünüyorum.
0: Yani bir şey...
1: Abi şimdi ne biliyor musun? Murat abinin söylediği gibi şimdi o da isim vereceksin. Bu sefer kime fayda sağlıyorsun burada? Menajerlere hemen fırsatçılık yapıyor abi. Taraftar bir anda bir yılıyor. Aman diyor alalım, iyi oyuncu bir de çıktığı zaman bu sefer kulüpler, camialar zor durumda kalıyor. Beşe bitecek oyuncu, ona bitiyor. Ya bu menajerlerle de baş edilmiyor. En azından o süreci gizli de yürütemiyorsun. Menajerler sızdırıyor. Bazıları da bilerek atıyor piyasayı ortaya, biliyor musun? Sana hesapta o futbolcuyu çakmaya çalışırken gidiyor başka takıma çakıyorlar. Bunları yapıyorlar bazı muhabirlerle. Biz görüyoruz, duyuyoruz bunları ama yazık günah yani.
0: Beşiktaşlılar, şunu söyleyelim. Daha 2-3 tane oyuncu karşılarlar.
3: Gelecek canım.
0: Vallahi 2-3 tane daha jeti inecek Beşiktaş'ın.
1: Jet inecek, jetler inecek ama... İşte bak ben ne istiyorum biliyor musun? O stadı dolduracak jetler olsun yani. O maçtan işte bir gün önce ve hatta hafta içi.
0: Bu arada bilgi verelim. Bugün Kartal şeyde Beşiktaş'ın mağazalarında forma kalmamış.
1: Evet.
2: Evet, çok yoğun
0: yani,
2: bir
0: maçlar vardı. Özellikle Vlahovic'in gelmesi çok pozitif etki yapmış tabii.
2: Yani uzun zamandır olmayan çok, bir görüntü.
0: Evet, o uzun zamandır yani hep programın başından beri şunu anlatıyoruz. Yani Beşiktaş taraftarıyla, camiasıyla gerçekten
3: bütünleşmesi lazım.
0: Bütünleşmesi lazım, evet.
2: Evet, ve ben kendiyle barıştı Beşiktaş.
0: Şu an bunu yaşamaya da başladı. Bu yaşamanın da devam etmesi için biraz önce de ifade ettim. Yani biz Beşiktaş işte asar, keser, uçar falan demiyoruz ya. Böyle bir şey olamaz şu anda. Ya ama hiçbiri için havası, olamaz.
3: Hiçbiri için
0: havası olur mu canım ya? Fenerbahçe ne diyor? Biz şampiyon olacağız diyor. Ben, ya hayır, o Beşiktaş öyle bir şey... Demiş, biz diyor şampiyonuz diyor Fenerbahçe.
3: Ya onlar diyebilir. Beşiktaş, biz
2: yani,
3: diyemeyiz.
2: Abi, dün Vlahovic dedi,
3: biz diyemeyiz yani.
0: Şampiyon olacağız diyor.
3: Biz şu anda kim şampiyon olacak bilemeyiz ki.
1: Şimdi bak,
3: diyemezsin yani.
1: Vlahovic dün racon kesti. Beşiktaş taraftarı racon kesen futbolcuları çok sever ama sahada da o raconu kesecek potansiyeli.
3: Keseceksin abi.
1: Bu oynanan oyunla en azından taraftar o umudu, o ışığı görüyor diyorum ya. Şimdi bir de teknik direktör yeni gelen transferlerle. Abi yönetim de iştahlandı bak. Ciddi söylüyorum. Onlar böyle bir şey gördü ya iştahlanırsa. Onlar da onun farkına vardı. Taraftarın zaten... coşkusu, oynanan oyun, hoca Vlahovic'in çıkıp kardeşim şampiyon olacağız demesi. Sonuçta oyuncu bunu söylerken o sahada artık ben neler vereceğim görün gibilerinden söylüyor. Çünkü hiçbir futbolcu kolay kolay büyük bir camiye gelip ya şampiyon olacak. Olma fark etmez ama sen o sahada görevini yap. Hoca bu oyuncu bunu söyleyerek yani iddialı konuşarak böyle bir cümle kullandı. Yani o şeyi yapacağını hissediyor. O sahada vereceğini görüyor. Neler vereceğim göreceksiniz diyor. İşte yönetim de bunu görüyor. Abi oyuncu resmen racon kesiyor. Yani diyor ben diyor yapacağım diyor merak etmeyin diyor. Ama işte artık top yönetimde yapıyor mu yapıyor Allah var. Bak hep Murat abi biliyorsun geçen sene birçok yayınlara çıktık beraber. En çok eleştiren bendim başkanın yönetim kurulu. Ama şu anda ne diyorum, helal olsun yaptığınız hamleler. Yapacağınız işler hakikaten yani bana umut vaat ediyor. Ben umutluyum ya. Devam edin bu şekilde. Devam başkanım, devam, sakın geri kalmayın. Devam. Gaz almışsınız. Patron çıldırdı derler. Başkan çıldırdı. Çıldır başkan. Sen de çıldır, biz de çıldıralım. Vlahovic olması gereken.
2: 28 numarayı giyecek.
1: Ya ne giyerse giysin baba. Belki 28 olur. Gol atacak. Belki onun sübliminal mesajında Allah tarafından.
2: Fiorentina'da yani böyle bazen oluyor ya. 28 giyiyordu. Ondan kaynaklı 9 numara ohta olunca Vlahovic de 28'i giyecek.
0: Fiorentina çok parlak bir.
2: Fiorentina dönemi değil evet. Mi? Zaten ondan sonra 85 milyon evet. Euro Juventus.
0: Evet.
2: İtalyano ile 24 maçta 23 gol sonrasında gerçekleşen.
1: Dünyanın en iyi forveti olursan ol. Çok iyi santrafor ol. Takım çok önemli. Çevrendeki oyuncular var ya. Çok önemli abi. Büyük rol düşüyor. Çünkü sana oraya getirecek. Senden ne isteniyor? 3 direğin arasında tak tak tak bırak kafayla ayakta değil mi? Ha. Ama işte sana getirecek bak, oyuncular.
2: Çevrendeki oyuncular
1: Trossard getirir
2: ya.
1: Mi? Orkun getirir mi? Sevgili Kartal Yiğit'in dediği gibi bir 8-10 numara Orkun'un yükünü hafifletecek. Bir tane de o benim kafamdaki düşündüğüm kanat gelsin var ya. Sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Bak bu Trossard yani biraz...
1: O zaman söylerim.
2: Trossard kısmetsiz bir çocuk. Neden biliyor musun?
1: Niye?
2: Şimdi şöyle yani çok büyük futbolcu da kısmetsizliği şu. Şimdi imza töreninde Salah tezahüratı vardı. Tam Beşiktaş forması giyecek. Vlahovic İstanbul'a indi. Bu sefer de biraz Vlahovic'in gölgesinde kaldı.
1: Yok,
2: Trossard'ı konuşalım artık bence. Bugün, yavaş yavaş Trossard'ın hakkını vermeye başlayalım.
0: Bir de orada şu an oynayan Çocuk iyi oynuyor ya İlhan.
2: İlhan evet.
0: Ya,
2: İlhan,
0: bugün, yani çocuk tamam. Ya, gerçekten orada, iyi oynuyor ama ya. Ya bak ben orada, onu keser filan demiyorum da yani. Adam çocuk iyi oynuyor. 20 mecbur yaşındaki kesecek. Bu çocuk. Abi. İyi oynuyor.
1: Yok yok
0: i̇yi
1: bak oynuyor, sana bir şey söyleyeyim. Çok iyi oynuyor.
2: Ya, yani İlhan da oynayacak. Bak,
0: transfer güzel olur. Transfer olmuş.
3: Sağ kenarda oynarsa
1: bravo şaşırma. Bravo abi müthiş transfer. Vallahi müthiş. Sağ kenarda kimse tanıyor mu İlhan'ı? Ben duymadım hayatım. İlhan Mansız biliyordum bir tane. Başka bilen yok.
2: Clermont'dan geldi.
1: Clermont'dan geldi. Gittiler oyunlar koydular. Adam
0: sırıtıyor. Bir şey var. Sanki böyle büyük bir takımda oynuyor ama böyle bir acemilik yaşamıyor çocuk ya.
1: Evet abi ya acayip özgüven. Ama bunun sebebi kim biliyor musun abi? İtalyano. Bak samimi söylüyorum abi hoca at sahibine göre kişiler. At sahibine göre kişiler derler öyle bir tabir var. İtalyan evet. Abi adama ne diyor biliyor musun? Çık oyna diyor kardeşim diyor. Kaptır sorumluluk al bak bunlar önemli detaylar. O sorumluluğu verebiliyorsan yetenek çocuğu. Diyorum cevher çıkartıyor ortaya abi. Bunlar bak, güzel Trossard detaylar.
2: Yayını izlese bu sefer de diyecek ki ya moderatör dedi ki bak bu Trossard şanslı çocuk böyle böyle. Sonra tam Trossard'ı konuşalım dedi. Bu sefer de İlhan konuşurdu abi, diyecek yani.
1: Doğru doğru. Bak bugün oyuna girerken yani taraftar hakkını verdi ona.
0: Genç oyuncu olarak konuşuyoruz yani abi. Evet.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Bak taraftar onun hakkını verdi oyuna girerken. Zaten atacağı, attıracağı gollerle fazlasıyla yani biraz senin dediğin dönemler doğru yaşanmış olabilir.
2: Yavaş yavaş yükselecek.
1: Şimdi dönemler yaşanmış olabilir. Ona önemli olan bu dönemleri güzel anlatmak gerekiyor. Ya kardeşim bu taraftar aç, susuz. Yıllardır futbolcuya aç susuz. Sizin gibi oyuncular sen geldin sana teveccüh gösterdiler. Salah'ı beklediler. Peşinden Vlahovic gelince ya bu dönemi yaşamış olabilirsin. Sana da aynı teveccüh gösterdiler. O stada niye gittiler? Salah için mi gittiler de? Ben olsam diyorum senin için geldiler. Bak sana arada da başkana gazı verip bunu da sıkıştıralım gibilerinden düşünmüş olabilir. Normal karşıla sevgili Trossard desem hemen anlayışta. Zaten onlar bunu anlıyor. Senin söylemene de gerek yok.
2: Profesyonel
1: ama,
2: oyuncu.
1: Ama Trossard profesyonel. Disiplinli, işini seven, saygı duyan yetenekli oyuncu. Çok yetenekli oyuncu. İş disiplinine bağlı, oyuncu sistemine bağlı. Yani dikkat et yöresel olarak da bölgesel olarak da yani o yaşadığı yer. Bunları sergileyen bir oyuncu. Yani Trossard'ı hiç sırıtmayacak. Abi takım tamam en önemli olan tamamlamak gerekiyor. Tamamlanacak bir takım. Yani Trossard'ı iyi, İlhan da iyi. Ya abi bu oyuncular çok şanslı. Ya adam bugün bakıyorsun abi kaç haftadır oynamayan, aylardır oynamayan Yasin oyuna sürdü. Değil mi? Hekim onu sürüyor, öbürünü sürüyor. Yani herkes oynayacak diyor. Bunu kime de söylüyor biliyor musun? Bak diyor takımın kaptanı, geminin kaptanı Orkun sensin. Sol tarafta Trossard, önde Vlahovic, arkada Calo. Her an herkes oynayabilir. Yani oynatmadığım zaman küsmeyin, darılmayın. Siz ikinci plana atılmıyorsunuz, yedek oyuncu değilsin. Fiziksel kondisyon olarak, mental olarak biraz sizi dinlendiriyorum mesajıdır bu. Bu çok önemli bir şey. Ben mesela bu takımda, Beşiktaş takımında şu an oynuyorsam, bütün futbolcular benim gibi algılar düşünün. Çünkü biz oralardan geldik, onları yaşayan, düşünen, algılayan insanlarız. Bu çok önemli bir rekabettir, bu çok önemli bir döngüdür o takımın içerisinde. Yani bunu futbolcular merak etme bak, futbolcular çok zekidir ha, çok kurnazdır. Olması da gerekiyor. Çünkü sahanın içinde sahneselik karar vermen gerekiyor yere gelirdi. Yani bunları yapabilecek, yapan bir teknik direktör onlar açısından büyük bir avantaj. Abi 4 maçtır az önce çok önemli bir şey söyledim. Gol yemeyebilirsin. Bazı yerlerde kritik dönemlerde Nubel gibi kaleci devreye girdi. Ki olması gereken bu. Diri tutuyor takımı, ayakta tutuyor. Ama ondan daha değerli olan ne biliyor musun? Her maç Beşiktaş'ın 5 tane, 6 tane, 7 tane net pozisyonu var ya. %100 pozisyonlar bunlar. Yani ceza sahası karambol marambol da değil. Organize. Bak sahada 0. dakikada daha gol oluyordu biliyorsun. O üçgene bir bakın o pozisyona, evet. O pozisyona bir bakın nasıl bir üçgen kuruluyor. Arka direkte kim giriyor? Sağ bek geliyor, orta yapıyor. Yani bu organizasyonları uygulayabilmek çok güzel bir şey. Bu da nasıl olur? Çalışarak olur. İsteyerek olur. Onlara bu sorumluluğu vererek olur. Veriyor. Yani daha ne diyelim? Maşallah
0: burada,
1: diyelim. Maşallah. Bak, vallahi nazar değmesi. Avrupa'da ne güzel puanlar alıyoruz.
0: Şu dikkat çekici. Yani temkinli başlamadınız maça.
1: Evet.
0: Sanki ikinci maç değil de ilk maç oynanmış ve bize gol lazım düşüncesiyle. Bunu Beşiktaş'ta bu yoktu. Yani
2: ilk maç sahanda oynuyormuşsun gibi.
0: Evet.
2: Başladın. Tabii.
0: Yani bu gol bulmaya çalıştım. Bu pozisyonla gerçekten eğer o bitiricilik noktasında daha başarılı olan bir takım ve bazı oyuncular olsaydı bu 3-4-5'te bitebilirdi bu maç. Adamların bir tane yanılmıyorsam bir pozisyonu var.
3: İki.
0: Bir ya da iki tane. Onun haricinde öyle pozisyonları da yoktu.
2: Yok, evet.
0: Yani bugünün bana göre en değerli şey bir, yine bu geride kalan maçlara bakıldığında takım savunmasının disiplinini ben söylerim.

0: maç Michelin deplasmanı 14 şut. Çekya'daki maç 22 şut. Bugün 24 şut. Yani Beşiktaş rakiplerinin kalesine neredeyse her maçta ortalama 20 şut gönderiyor. Bu da müthiş bir sayı.
1: Neden söylüyor biliyor musun? Abi rakip zaten senin oynadığın oyun itibariyle kapanıyor değil mi? Alanları daraltıyor. Bakıyorsun bugün 10 kişi defans yapıyor. Bazen oyunu üçgenlerle de defansın arkasına yapacağın koşullarla da açamayabilirsin. O yüzden oyunculara söyler. Kapandığı zaman çekin şutu. Dönen topları takip edin. Gol bu şekilde olur. 11 kişi gelmiş, 10 kişi kapanmış abi birinci bölgede ya altı pasın içinde. Bazen açamazsın ama şutlarla. Çünkü iyi şutörlerin var senin. Senle dil oldu mu müthiş uzak köşelere vuruyor. İlhan müthiş goller attı biliyorsun hazırlık maçlarında uzak köşe. Orkun zaten söylenecek bir şey yok. Eliyle koordinatları belirliyor, koyuyor ya zaten. Öyle bir golleri var, şutları var yani. Ondan dolayı hoca bunları bak sana söyleyeyim antrenmanlarda oyunculara söylüyordur ha.
0: Peki şimdi son bir dakikamız. Beşiktaş Kaunas Žalgiris'e Litvanya takımıyla oynayacak. Tabii ki çok favori.
2: İstanbul'da.
0: İstanbul'da sonra yani Litvanya'da sonrasında da, evet Avrupa yani,
2: deplasmanı da alır, şeyi de alır. Yani öyle bu Beşiktaş alır diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Temsilcilerimize yani başarılar diliyorum. Hem Beşiktaş'a, evet, hem Galatasaray'a, hem Trabzonspor'a, kim varsa Avrupa'da bizi temsil eden abi, hepsine başarılar diliyorum. Sonuçta Türk takımları, oraya çıkan takımlar ay yıldızlı formayla çıkıyor.
2: Lig'de başlıyor, hayırlı uğurlu olsun.
0: Yarın lig başlıyor. Evet. Önümüzdeki hafta playoff turunda hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Trabzonspor sahne
2: olacak. Bundan sonra 7 gün maç var.
0: Evet, bundan sonra yoğun bir fikstür. Avrupa'daki tüm takımlarımıza evet, şimdiden başarılar. Yarın lig başlıyor. Tüm takımlarımıza da hayırlı uğurlu olsun.
2: Bizde de başarılar.
0: Aynen öyle. Geceyi tamamlıyoruz. Okan Koç, Murat Özbostan, Kartal Lit, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Değerli izleyenler, programın sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Beşiktaş, Radet Skralobe rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı.
4: Sadece spor olsun diye.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Emre Eren ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. 2 saatlik bir program olacak. Dolu dolu, keyifli, güzel bir son sayfa sizi bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Emre, hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Hocamı gördüm, daha iyi oldum. Ayakkabıları çok güzel yalnız.
0: Evet.
1: Değil mi Koray? Gerçekten bugün
0: hocam,
1: herkes ayakkabısına takıldı.
0: Ayakkabının rengi. Ya bunu kimi hatırlattım biliyor musun? JJ Okocha'yı hatırlattı.
1: Ne diyorsun ya? Değil mi? Kırmızı ayakkabıyla değil mi?
0: Kırmızı ayakkabı değil mi? JJ Okocha. Kırmızı ayakkabı gördüm mü benim aklıma JJ Okocha
2: gelir.
0: Evde
2: buldum ben bunu, 10-15 sene evvel almıştım ya. Vallahi ya iki defa giydim ya bir şey giymemişim.
0: Okocha'nın ayağından mı aldın yoksa?
2: Yok ya.
1: Salim Manav çıktı şimdi yayından önce. Geldi yanımıza, dedi ki hocam ben bu ayakkabıyı giysem ben de böyle durmaz ama sen de çok dedi iyi duruyor diye.
2: Bana sallarlar dedi. Ne sallayacaklar genç adam ya. Kırmızı
0: lacivert. Hocam sen şimdi bir moda ikonu olduğun için yakışır da bize yakışmaz.
2: Ya neyse, buradan bir selam gönderelim.
0: Gönder bak hocam,
2: bugün beni şey aradı. Maksut var bizim tüm büfette. Bizim tüm bürokratlar iş insanları federasyonumuz var. Biliyor musun?
0: Tüm FET ne dedin?
2: Tüm bürokratlar ve iş insanları federasyonumuz.
0: Evet.
2: SDK'lar. Şimdi Mehmet Hüsrev var başkanımız. Şu anda da Beykoz Başkan Vekili. Belediye Başkan Vekili. Şu anda bütün Rizeli. Rizeliler ama. Hemşerilerimiz diyeyim. Ben çok Rize'ye gidiyorum geliyorum onlarla, biliyor musun? Bir sürü etkinlikler yapıyoruz. Beykoz'daki Rizeliler bizi seyrediyor. Başkanımız Mehmet Üstev.
1: Selam olsun hepsine.
2: Onlara bir selam.
0: Hepsine bir selamlar, bir, saygılar.
2: Bir de doktor arkadaşım var, Serkan Demir. Bu ondan sonra o da bu Varank Hastanesi'nde. O da bir selam gönderiyor. Hocam bana hiçbir selam melam yok mu dedi. Serkan buradan selamlar. Teşekkür ediyorum canım benim.
0: Herkese selamlar. Selam. İlerleyen bütün dakikalarda öyle daha çok selam yollayacağız herkese.
2: Ya şimdi maçlar, şimdi biraz evvel Beşiktaş maçını anlattılar.
0: Evet.
2: Bir sene onu anlatacak. Bıktı millet.
1: Ama olur mu hocam? Bıkmaz insanlar sabaha kadar bizi izleyebilirler ya hocam. Beşiktaş'la alakalı. Zaten. Beşiktaş'la alakalı.
2: Biz izledikler, bizim daha başka şeylerimiz var.
0: Ha, sen şöyle düşünüyorsun şimdi. Zannediyorsun ki insanlar sürekli 7/24 televizyonun başında. Belki şu an kanalı için değiştirdi, açtı az.
2: Doğru, sen varsın. Yakışıklı kardeşim.
0: Ya estağfurullah.
2: Yakışıklı.
0: Senin yanında.
1: Artı bir de hocam şöyle bir şey var mesela. Maçı izleyenler değil mi? Tüpraş Stadı'nda evet, maçı izleyenler daha yeni evlerine gitmiş olacaklar.
0: Şu anda eve gidiyor.
1: Tabii hocam, daha
0: belki radyoda dinliyorlar.
1: Var.
0: Aspor Radyo'da da ortak yayındayız. Radyodan tabii, dinleyenlere bizim, de selamlar.
2: Bizim de görüşlerimiz başka olabilir yani.
0: Evet, doğru. Ayrıca sen genelde başka oluyor zaten.
2: Ya niye başka?
1: Yok. Ya. Futbolun doğrularını anlatmaya çalışıyor ama Güvenç Hocam.
2: Yok, onlar da anlatıyor. Bizim arkadaşlarımız da.
1: Herkes anlatıyor.
0: Kendi fikri ayrı tabii.
2: Herkese saygımız var.
0: Bizim ama başka... güzel bir akşam. Beşiktaş da turu geçti. Bu ne demek oldu? Artık yani bu sezon 4 takımımızda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nde, Trabzonspor hepsi Avrupa'da lig aşamasını garantiledi. Yani şimdi Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin yeri daha sonra belli olacak, playoff'tan sonra. Şampiyonlar Ligi olsun Fenerbahçe için temennimiz o. Beşiktaş için de yine Avrupa Ligi inşallah olsun.
2: Ülke
0: daha
2: puanı
0: üst seviyede.
2: Hüseyin ne diyor?
0: Tabii Hüseyin abi diyor ki şu an gayet iyi, yerimizi sağlamlaştırdık diyor zaten.
2: Yeri ya bırak, ne yapayım sağlamlaştır, üst tarafa ne oluyor?
0: Yavaş yavaş hocam.
1: Yavaş yavaş çıkacağız hocam.
2: Ya. 10-15 sene sonra süren mi?
0: Yok yok güzel, böyle ilerlerse hızlıca inşallah ya yukarıya
2: inşallah
0: doğru ilerleriz.
2: Ya. Başakşehir'e çok üzüldüm.
0: Ya o zaten
1: evet.
2: Bütün senenin emeği dedi hoca. Bak ben onu Çavucay'ı çok diyorum, futbolcu olarak bir kere müthişti, tamam mı? Müthiş ya, böyle bir zeki bir futbolcu olamaz.
1: Ama hocalığı diyorsunuz.
2: Hayır ya, hocalığı da fena değildi ama son işte şimdi çıkan kadroya bakıyorum ben. Tamam, ben mesela soruyorsun şey ne olur? Bu maç ne olur? Ya bir kadroyu bir göreyim, bir oynayacaklara bir bakayım. Ben bir az çok ya bir tecrübemiz var. Senelerimizi verdik, doğrumuz var. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Büyük tahminlerimiz çıkar. Şimdi ben baktım şeye. Tabii Nuri Şahin hocamın buradan selam, başarılar diliyorum ama.
1: Selam
2: ya,
1: olsun.
2: Ya bir baktım eyvah dedim ya. Eyvah.
1: Niye eyvah dedin
2: kadroyu
1: hocam?
2: Çıkan kadroyu. Ya oynamayanlar oynayanlardan çok daha iyiydi. Benim görüşüm tabii bu.
1: Ama zaten hazır olmayan de, oyuncular vardır hocam.
2: Ne bileyim ben, bilmiyorum
1: vardır.
2: Zaman.
1: Sen yıllarca bu işi yaptın.
2: Ya sonra da ya belki bir tabii bir şey vardır ama yani o zaman yenileceksin, eğleneceksin yani.
1: Yani
2: tamam mı? Baktığın zaman kadroya ha niye oldu onu bize bilemiyoruz. Tabii. Yani sebepleri vardır, belki bir şeyleri vardır. Yani bir düşündüğü vardır veya onlar dediğin gibi azdır değildirler falan filan. Neticede tam o ideal bir kadroyla çıkamadı. Ama sebebini bilmiyoruz tabii. Biz
1: sezon başında böyle sıkıntılar zaman zaman oluyor
2: işte
1: takımlarımızda.
2: Ama işte olmuyor. Bir senenin de bir senenin diyorsun.
1: Sen mesela hep buna karşısın hocam. Yani yayından önce de konuşuyorduk hocamla. Yani hocam diyor ki Dünya Kupası'nda oynamış adamlar diyor. Paris Saint Germain'de niye oynuyor diyor. Yani hani bizim buraya geldiğimiz zaman da direkt oynaması lazım diyor. Yani bu kadar izin olmaz diyor hocam.
2: Saat için dedik ki.
1: Öyle dedin.
2: Ya şimdi seyretmedi dün şeyi. Paris Saint Germain. Herkes oynuyor hemen hemen. Buraya geldi işte Fenerbahçe'nin futbolcusu oynuyor bilmem ne. Herkes oynuyor arkadaş. Trossard nerede? Yok. Niye yok? Tabii bilemiyoruz tabii biz. Nedir? Hanımı belki...
0: Bugün süre aldı.
2: Ya tamam da hanım mesela doğum yapacaktır kalır. Saygım var tabii. Ben de olsam herkes kalır yani.
1: Ama hocam yani adam...
2: Acaba yani bu kadar... Niye geç geldi? Onu konuştuk
1: ama ya. Sevgili
0: Dünya
1: hocam çok da geç gelmedi.
0: Sonra dinlendi ya.
2: Yani öbürleri niye dinlenmiyor?
1: Çok geç gelmedi aslında hocam. Yani burada ya? İmzayı attıktan sonra hocam 13 gün sonra
0: İnova,
1: geldi. Yapma.
0: İnova bitti geldi.
1: Yapma hocam hemen geldi adam ya. İmzayı
2: ya,
1: attı sonra.
2: Kaçıncı maç oynuyor şey. Ama Fenerbahçe'de haberi falan ya.
1: Ama sayın hocam.
2: Kaç kişi var
1: sevgili
2: öyle?
1: Hocam.
2: Ya Trossard baban mı?
1: Hayır değil ama bence çok değerli bir oyuncu. Beşiktaş çok değerli bir oyuncu değerli. Aldı. Şimdi 12 günde bu adamın hakkı yani. Değil mi ya? 12 gün tam dinlenmek hakkı değil mi?
2: Gelenler var. Ya herkes bekliyor.
1: Ne yapacak yani hocam? Senin antrenörlük döneminde gibi bir gün bizi dinlendirmiyordun hocam.
2: Ya bırak sen de sallama.
1: Evet.
0: Niye dinlendirmiyordun hocam?
1: Dinlendirmiyordu çünkü. Bak, pasif dinlenme geldi. Diyor. Pasif dinlenme yapacaksınız diyor. Hani boş gününüzde ya bile ufak tefek konuşlar.
2: Şimdi
1: antrenman yapacaksınız.
2: Bir antrenör gider derler ki ya bizi hiç çalıştırmamış bu ya. Öbürü gider mahvetti bizi yoruldu.
1: Ama biz, bizim senden rızamız vardı. Her zaman bunu söylerim yani. Aspor ya ekranlarında da bunu her programımda söylüyorum. Senden rızamız vardı çünkü tamam, performansımızı yükseltiyordun.
2: Ama şimdi bazı futbolcular oynuyor. Kante geldi iki maçtır oynuyor.
1: Oynuyor da ondan önceki iki maç neredeydi hocam? 14 tamam. Gün yoktu Kante. Ya bir niye çünkü hazır değildi hocam. Ya, hazır değildi Kante. İlk iki maç oynadı
2: ya
1: mı Kante?
2: Bir dakika ya. Kante'nin maçları şeyden evvel bitmedi mi? Aman
0: Kante zaten sakatlandı ya orada. Oynamadı kadrodan.
1: Oynamadı kadrodan çıkartıldı. Kante.
0: Kante Dünya Kupası'nda.
2: Geldi oynadı. Trossard'da oynuyordu. Ama Trossard daha evvel elendi.
0: Tamam.
2: Onu söylüyorum yani. Kante daha geç yani onun takımı daha geç şey yaptı. Ona rağmen geldi oynadı.
0: Bak maçtan önce Fener'den. Hoca dedi ki ben sana söyleyeyim öyle sen devam et. Trossard her idmanda gelişiyor, kendini gösteriyor. Yarın yani bu maç öncesi söyledi İtalyan'a. Evet. Dedi ki bu maç için 20 dakika 30 dakika süre alacak maçın durumuna göre.
1: Evet.
0: Bir karar vereceğiz. Kendisini biliyoruz çok çok mükemmel bir oyuncu. Kondisyonu iyi seviyede değil. Yavaş yavaş o da katkı verecek. Biz de o günleri bekliyoruz
2: şimdi
0: dedi. Maçtan
2: bunu,
0: önce bugün
2: tabii,
0: de oyuna sonradan dahil etti.
2: Ya ben de dahil herkes onu bekliyoruz biz.
0: Tabii.
2: Beşiktaş'ta. Trossard oynasın ne yapacak gelecek?
1: Gelecek hocam
2: yani,
1: merak etme.
2: Ya daha evvel bekliyoruz yani bir taraftar olarak bir seyirci olarak ne bileyim bir futbol adamı olarak adamı görmek istiyorum. Çünkü şeyde Arsenal benim takımım. Yani Arsenal'ı ben çok tutarım.
0: Arsenal taraftarısın.
2: Tabii yani şimdi.
1: Oynadığı oyunu seviyorsun değil mi hocam?
2: Ya oynadığı oyunu hocası futbolcuları ya Arsenal'li futbolcuları zaten o hoca
0: Arteta.
2: Yok Tuchel oynatmadı şeyi.
0: Sakayı
2: bir de bir orta sahadaki çocuk var ya Eze.
0: Evet.
2: Bir kişinin daha oynatmadı. Oynatmayınca elendi. Yani ondan sonra son maç oynattı. Yalan yanlışlar yaptı. Sonra bir bakıyorum İngiltere takımının son kendinden sonraki kaptanı bilmem hepsi şeyde oynuyor.
1: Orada hocam öyle bir yere girdi ki şimdi Beşiktaşlılar bizi bekliyor ya. Bak Beşiktaş hocam, nasıl bir futbol oynadı? Beşiktaş nasıl playoff'a kaldı
2: şimdi,
1: bunları bir konuşalım önce.
2: Trossard'dan bahsettik. Dur şimdi. Ya zaten bahsedeceğiz Beşiktaş'tan. Ya anneciğim şimdi bakıyorsun ya adam öyle bir adamlar aldı. Şimdi ben Trossard'ın yerine kimi alıyor onu takip ediyorum şeyde. Müthiş adamlar buluyor. Bu da çok önemli. Yani bir kadro.
0: Yunan oyuncu aldı Zolis diye.
2: İşte kadro bilemiyorum yani nereden nedir.
1: Evet,
2: bakacağım.
1: Zolis aldı.
2: Şimdi bir antrenörlük nerede biliyor musun antrenörlük? Diyorum ki Haziran ayında, Temmuz ayında bir antrenörlük. Niye? Bir araba inşa ediyorsun. Araba. Tamam mı? Arabanın işte önce bakıyorsun motorunu alıyorsun. Tamam mı? Tamam. Dinamo orta saha. İşte tekerleklere bakıyorsun, farlara, frenler çok önemli.
1: Tabii.
2: Değil mi?
1: Gaz önemli.
2: Benzin.
1: Benzin. Benzin önemli. Tekerlekler önemli.
2: Farlar, silecekler.
1: Tabii hepsi.
2: Silecekler.
0: Hepsi var diyorsun.
2: Şimdi var. Şimdi ben bazen şey yapıyorum. Bizim takımlarda gittiğimiz böyle şey takımlar eskiden 3. ligde şurada falan filan. Farlar çalışmıyor, frenler tutmuyor. Tamam mı?
1: Balatalar gitmiş.
2: Balata yok. Ondan sonra motor su koymuş tamam, su kaynatıyor. Ondan sonra ya benzin yok, para yok. Ya hadi bir yarışa gir diyorlar. Lan nereye giriyorsun kardeşim yani?
0: Şimdi o zaman Beşiktaş'a geçelim. Italiano da bir araba oluşturuyor. Senin örneğinin evet. üzerinden gideyim. Nasıl buldun arabayı bugün?
2: Araba iyi olacak. Şimdi sen bana bir soru sormuştun bu genç çocuk için.
0: Ya, İlhan.
2: Bir göreyim demiştim.
0: Bu arada bir şey hatırlatayım son sayfa izleyicileri. Hoca birkaç hafta önce şey demişti. İlhan Fakıllı yerine ben olsam Raşitsa ile başlarım demişti. Raşitsa sonra o dediğinde sen bayağı sana tepkiler vardı sosyal medyada.
1: Ama tanımıyordu. O hoca dedi izleyeyim evet. dedi yani.
0: Sonra Raşitsa gol attı. Ben gol hocaya attı. Direkt mesaj attım. Hocam bak Raşitsa dedin gol attın dedim. Evet. Hocam tabii hemen gördün mü falan dedi bana. Sonra bugün ama merak etmeyin ben gerekli mobbingi yaptım hocama maç sırasında.
2: Ya, yok.
0: Hocam bak İlhan
2: yok.
0: Diyordun dedim. Bak dedim şansa da o sırada İlhan soldan aldı çalım üstüne çalım. Ama
1: çok iyi geçti değil mi?
2: İyi meziyetleri var canım. İnşallah bundan sonra da devam eder. Sonra Çerni'yi çıkarınca dedik de Emre herhalde şeyle Trossard'la şey yine oynayacaklar bu ikisi oynayacak kenarlarda falan diye değil mi?
1: Ben sen öyle düşünüyorum.
2: Öyle bir yorum
1: evet.
2: yaptın. Çünkü evet. öyle çıkarttın. Çerni de bozuldu biliyorsun değil mi çıkınca?
1: He? Ama hocam
2: bozuldu.
0: Bozuldu mu sence?
2: Bence bozuldu ya. Ben diyor abi.
1: Hocam çok güzel bir gol attı. 65'e ama, kadar da o formasını doğru bir şekilde terletti. Ama ondan sonra da arkadaşına yerini bıraktı.
2: Çıkarken senin düşündüğünü o da düşünüyor. Bir de futbolcu senin gibi şeytan dedi ki Trossard burada oynayacak.
1: Şeyde, yalnız Çerni'ye bak hocam yani. Bu konuda haksızlık yapma. Neden biliyor musun? Geçen ama sezon boyunca hep Çerni'yi takip ettim. Sergen Yalçın döneminde hep 60 ile 70 arasında en az işte 15 işte. Maç çıktı.
2: İşte
1: ve bir kere isyan etmedi hocam.
2: Ya,
1: ne kulübeye ters bir hareket yaptı. Ama, ne hani bazen gireriz biz kulübeye giriyoruz. Bazen teknik adamlarımız bize göre yanlış düşünüyor diye düşünüyoruz yani evet. sahada. Biz iyiydik ama adam bizi çıkardı teknik adam. Bazen suç şeylerine vuran arkadaşlarımız oldu.
2: Ama performansı düştü.
1: Tabii ki düştü.
2: Niye? Özgüveni. Şimdi futbolculuktan geldik biz.
1: Doğru.
2: Ama arkadaş sen benim gözüm şeyde olursa tamam mı?
0: Kulübede olursa geçiyor
2: yani.
0: Tabii.
2: İstediğini yapamazsın. Sahaya çıkarken futbolcu şey düşünecek ya gol atarım nasıl attırırım nasıl attırmam. Prensipler böyle zaten futbolcu 3 tane şey yapar gol atar gol attırır savunma yapar. Bitti
1: Doğru.
2: arkadaş daha başka bir şey yapma. Bunun haricinde bir şey düşündün mü eyvah. İşte taraftar beni yuvarlar mı işte hoca beni çıkarır mı rakip bana tekme atar mı bilmem ne falan filan.
1: Doğru.
2: Şimdi.
1: Doğru.
2: Böyle şeyler var bizim.
1: Bunlar var.
2: Bak şimdi biz Gaziantep'e gidiyorduk maça.
0: Gaziantep'e dur da bak ha. sana mesaj var. Sinan Turut yazmış. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Not al hocam ismi Sinan Turut.
1: Ben
0: İşine
1: alıyorum.
0: Lazım olacak. Güvenç hocam Mersin'e gelirsen beni bul. Sana tantuni ısmarlayacağım söz demiş.
2: Öyle mi? Buradan selam çok severim ya. Mersin Mardin'de oynadım ben.
1: Evet. Ben de oynadım ya.
2: Evet.
1: Sen de mi oynadın hocam?
2: Milattan
0: tantuni sever misin?
1: Biz de milattan sonra
0: tantuni seviyor musun?
2: Sevmez miyim
1: çok
2: ya?
1: Çok severim ben de çok severim.
2: Orada
0: tamam.
2: ciğer.
0: Sinan Turut'u bulursunuz o zaman bak, gittiğinizde.
2: Mersin'de kalan hatıralarım var. Hacı abi vardı. Bir
1: rahmetli
2: oldu falan filan.
1: Biz taraftarlar derneği başkanından bahsediyor.
2: Şey yapıyorum. Faruk Karadağ'ın öldü falan filan. Orada böyle.
1: Mesut Bilir'i tanır mısın?
2: Biraz
0: Mersin tanır. Şehrinin bak, en sevdiğin özelliği nedir?
2: Şey var orada. Ne o?
1: Tantuni.
2: Tantuniyle şey var. Ne
1: kerepiş tatlısı var.
2: Cezerye.
1: Kerepiş.
2: Cezerye vardı.
1: Kerepiş var bir de hocam. Kerebiç'i bilmiyor musun?
2: Şimdi bir çok de sevdi. Şey yapardık. Bizim orada kimse yoktu. Lavos'u yakalardı. Orada bir otel vardı. Şimdi yok tamam. Onun evet. var bir berber. Lavos, şimdi yasaklandılar yasak yapmasa.
0: Lavos balığı.
2: Balığı. Şimdi bir şeyi hiç unutmuyorum. Böyle bir dar bir yer. Şey, küçük küçük ciğer yaparlar ya böyle evet. sabahları falan. Çok lezzetli olur biliyor musun? O ciğerde dururken karşıda böyle dik böyle bir şey dükkan. Karşıda bir şey yazıyor. Hiç unutmuyorum onu. Ne yazıyor biliyor musun? Bana öyle bir söz söyle ki sözünden ibret alsınlar. Söz bilmez isen süküt et de seni adam sansınlar. Hiç bunu unutmuyorum. Çok güzel bir şey değil mi?
1: Hocam gerçekten ha? çok güzel.

0: Bir atasözü.
1: Bak hiç unutmuyorum oradan.
2: Ya bunu nereye uyarlayacaksın hocam?
1: Ya boş ver ya. Kimse uyarlamayalım.
3: Yazmış bunu.
1: Ciğerci'deki dibinde en son böyle kare dikdörtgen bir yer, en dibinde böyle bir Osman gözlerde yürü. Buradan karşı şey kadar falandı yani. Ama o yazı böyle hiç unutmam ya.
4: Bir sene, daha söyle hocam. Milattan... kaçıranlar için.
1: Bana öyle bir söz söyle ki diyor, sözünden ibret alsınlar. Söz bilmez isen sükut et de seni adam sansınlar diyor.
4: Çok iyiymiş. Söz ya. Bak ya. Nereden nereye geldik ona. Bir söz ya. Öğrenmiş olduk
1: evet.
4: Sayende.
1: Evet tabii, abi tabii. Çok güzel ya.
4: Beşiktaş'a geri dönelim yine. Çok dağıtmadan Beşiktaş'ta, konuyu. Emre evet. Eren'le.
1: Emre konuşsun dur. Emre'ye
4: de sözü bırakalım çünkü. Nasıl buldun Beşiktaş'ı Emre?
2: Valla Beşiktaş bıraktığımız yerden devam ediyor. Yani teknik direktörüyle. Bir de dün tabii ki tüm Beşiktaşlılar korkunç derecede sevindiler. Vlahovic transferi gerçekleşti. Yani bu Beşiktaş camiası adına çok önemli bir transfer olduğunu düşünenlerdenim. Önemli bir kadrosu oldu Beşiktaş'ın. Tabii ki eksikler var. Bunları konuşacağız. Fakat yani ne oynadığını bilen bir görüntüsü var. Bir teknik adamıyla o oyuncu arasındaki o ten uyuşmazlığı derler ya bazen. Ama o ten uyuştu diye düşünüyorum. Yani hocadan ya oyuncular hocadan bir şey bekliyorlar. Hoca oyunculara bir şey anlatıyor ve oyuncular onu doğru bir şekilde sahaya yansıttıkları 4 tane 90 dakika izledik biz. Yani öyle bir maçın işte yok 20 dakikası öyle böyle falan diye. Yani hoca da bir sistem var. Hoca diyor ki biz diyor büyük bir camia isek, biz bu takımı şampiyonluk yoluna sokacaksak biz bu oyunu ön tarafta oynayacağız. Ama tabii bunun bazı şifreleri var. Bazı anekdotları var. Yani bunlardan payı alacak oyuncular. Ben oyuncu performansına baktığımız zaman mesela hem Murillo değil mi hocam? Yani seninle konuştuk. Ya Murillo bazı pozisyonlarda ikinci santrafor gibi arka direğe giriyor ya.
1: Kopyacı o.
2: Çok güzel.
1: Kimi kopyacı?
2: Kimden?
1: Ha? Hakimi.
2: Hakim. Değil mi? Hakimi.
1: Eşref Hakim.
4: Eşref Hakim. Eşref Hakim. Şair Eşref. Değerli bir oyuncu.
1: Şair Eşref'ten
2: ama
1: sonra biliyorsunuz.
2: Ama çok doğru örnek almış. Evet. Yani hocam ikinci santrafor oluyor. Pozisyonlara giriyor. Arkadan bindirmeleri çok doğru yapıyor. Ya önemli şeyler yapmaya başladı Beşiktaş takımı. Rıdvan'dan performans alıyorsun bu yıl özelinde. Baktığımız zaman Jalo ve Emirhan kötü oynamıyorlar, iyi oynuyorlar. Savunmanın direncini arttırıyorlar. Orkun'un performansı bir tık daha yukarıya çıktı. Kaptanın zaten geçen seneki performansı ortadaydı ama hocanın gelişiyle birlikte arkada Salih'in de o güvenli bölgede hissetmesi
1: evet, Salih
2: Orkun'un
1: değil maşallah
2: mi hocam?
1: Ya.
2: Yani Orkun kendini çok güvende hissediyor ve o üçüncü bölgede o Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek pozisyonları yaratıyor. Bak, vuruyor,
1: bu Salih geldi, Endidi de sonradan girdi, iyi oynadı biliyor musun?
2: O da iyi oynadı. Yani, bak, yani takım oluyor, şey, olaydan
1: forma gidiyor.
2: Sezon başı herkes şunu söylüyordu.
1: Ben Endidi'yi hiç beğenmiyordum Emre ama şimdi bugün baktım
2: ama
1: var
2: hocam,
1: ya.
2: Endidi'nin yani geçmişine baktığımız zaman evet. Premier Lig'de önemli işler ama yapmış. Ya ama bazı oyuncular senin işte. Çok güzel bir lafın var. Ondan bir feyiz alıyorum. Sen diyorsun ki bazı oyuncular bazı iyi takımlarda müthiş işler yaparlar. O takım kötüyse hocam maalesef oyuncu da o beklentinin tabii. Altında kalabiliyor.
1: Bir örnek vereyim mi? Mesela
2: ver hocam.
1: Kötü demeyin de mesela Hakan Çalhanoğlu'nun biz milli takımda bizimkiler beğenmiyor pek.
2: Ama evet. Ama Inter'e gittiği zaman o oyunun içinde değil mi hocam? Ne kadar
1: de
2: parlıyor
1: öyle,
2: değil
1: Arda
2: mi?
1: Da öyle. Arda. Ya bakıyorum aynı adamlar. Allah Allah. Oralarda nasıl oynuyorlar biliyor musun? Müthiş ya. Oradaki maçları seyretmek lazım. Ya şöyle diyeyim. Kötü demeyelim de. Uyum mu? Arkadaşları uyum. Veya ona benzer onun evet. Huyuna veya taktik anlayışına uyan futbolcularla oynuyorlar.
2: Mesela sezon başından beri şunu konuşuyoruz hocam. Hep olay tam da takılıp kalıyor tüm Beşiktaş camiası. Yani diyor ki Salih Orkun ama o bölgeye bir oyuncu istiyoruz ama olay tam her çıktığı maçta başka bir şey yaratıyor. Yani bugün yani mesela atmış olduğu
1: ya.
2: Pas. Neyim hocam? Hani birinci sınıf pas. Geçen attığı pas.
1: Şey de öyle. Geçen
4: bir tane de Raşit, oha verdi.
1: Raşit Seyir
4: oha verdi. Sağ çaprazdan
2: evet,
4: Raşit
2: Seyir verdiği
1: pas
2: geçen hafta İlan'a ama. Verdiği o penaltının yani. Olduğu pozisyonda gene Olaytan vardı. Yani Olaytan oyunun ön tarafını da oynamaya çalışıyor.
1: Biraz savunma mesela işte penaltı yaptırdı. Geçen bir maçta adamı kaçırdı falan. Biraz oraya doğru ya biraz da antrenörler taktik çalışması yapacaklar. Savunmayla ilgili futbolcuları hazırlayacaklar. Doğru. Yani iki yönlü oynasın diye. Dünya Kupası'nda artık tek yönlü oynayan kimse yok yani. İyi
2: ama Koray
1: İki
2: sende de çok
1: oyuncu.
2: Önemli notlar var mesela. Hani sende de konuştuk bunu. Önder Özen'in bir
4: evet maç öncesi söylediği şeyler var mesela.
2: Orada, yani sen de onları söylersen.
4: Tabii onları aktaracağım zaten. Şimdi biraz ilk değerlendirmelerinizi merak ettim. O transfere dair de ipucu verdi. Hocaya dair de söyledikleri şeyler var mesela. Maç önünde de uzun durdu yayıncı kuruluşta. Önder Hoca şeyi dedi mesela. Bir kere futbol direktörü olarak ben dedi taktik teknik işine asla dedi karışmayacağım dedi.
2: Doğrusu
4: ama
2: doğru.
4: Dedi elimde dedi oyunculara dair dedi tüm parametreler tüm metrikler bütün veriler her şey var dedi kimseyi de dedi rahat bırak.

0: bırakmayacağım dedi. Yani oyuncusunu da hocasını da yardımcılarını da işlerine karışmayacağım ama rahat da bırakmayacağım. Onları dedi rahatsızlığı edeceğim. Hatta bir rakam söyledi, şimdi aklımda değil. İşte bugün Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu gördüm. İşte bak şu verin buymuş diye de mesela ona da söyledim dedi. Bu tarz böyle dokunuşlar olacak dedi. Sonra espriyle birlikte tabii ki bu. Yani bunu normalde çekip cımbızlayıp manşet atsan hocaya hakaret ediyor mu derler de. Hocayı, ya kimseyi rahat bırakmayacağım ama hoca zaten rahatsız dedi. Yani şu açıdan rahatsız diyorum dedi.
1: Oyunculara zaten dokunmak
0: istiyor.
1: Zaten
0: oyuncularla inanılmaz derecede bu şeylere takık. Çok detaylı şekilde çalışıyor. O yüzden dedi hocanın da böyle bir yönü var. Bir de şunu beklemiyordum dedi. İtalyano ile ilgili sizi pozitif anlamda ne şaşırttı dediler. Neleri bekliyordunuz, neleri beklemiyordunuz? Önder Özen şöyle söyledi. Ya pozitif olarak mesela bir hoca dokunuşunu bekliyordum. Ama aynı zamanda bir öğretmen gibi, bir öğretici yönü olduğunu bu kadar bilmiyordum dedi. Antrenmanlarda çok sık, taktik antrenmanlarda özellikle mesela topla çıkışları dedi. İnanılmaz fazla sayıda tekrar ettiriyor. Yani çıkarken dövüşe dövüşe, savaşa savaşa nasıl çıkacaklarını o kadar çok tekrar ettiriyor ki biz bile kenarda idmanı izlerken artık Beşiktaş'ta yani oyunculardan ne istediğini ben bile kenarda izlerken rahatlıkla anlıyorum. Oyunculara bunu çok ciddi şekilde adapte ediyor diye söyledi mesela. Hocaya dair ipucu buydu. Oyuna dair, oyuncuya dair de transferle ilgili şeyi söyledi. O aklımda kaldı. Kısa bağlantılara uygun oyuncu dedi mesela. Bu ifadeyi birkaç kez kullandı. Yani Orkun, Trossard, bunlar zaten kısa bağlantılara uygun oyuncular. Kanat konusunda da Vlahović de buna uygun. Yani bu şu demek işte 2015-16 Beşiktaş'ı hatırlayanlar nasıl Oğuzhan, Sosa, Gomez, kısa paslar ceza sahası çevresinde organizasyonlar oluyordu. Herhalde hedeflerden birisi o oyunu da oturtmak, ona uygun da oyuncu tipi bakacaklarına işaret etti. Ama sağ kanat konusunda mesela şey demedi hoca. İşte elimizde Černý ile Raşitsa var. Bu arkadaşlarımıza güveniyoruz vesaire vallahi gibi ben, böyle bir şey yapmadı. Yani oraya bir takviye geleceğinin işaretini verdi.
2: Sevgili Koray, ben şöyle düşünüyorum. Yani zaten öncelikle yani Beşiktaş Camiası Kulüp Başkanı Sayın Serdar Adalı ve Yönetim Kurulu'nu ben kutluyorum. O kadar doğru transferler yapıyorlar ki çok doğru yolda olduklarını çok net bir şekilde gösteriyorlar. Önce Nübel'le başlayan, Salih'le,
0: doğru.
2: İlhan Fakıllı'yla, ondan sonra baktığımız zaman tabii bir sol bek alındı. Bir sol bek alındı ama onunla ilgili çok daha emin değiliz. Şu konuşmak çok doğru olmayacak. Rıdvan'ın performansı da iyi. Trossard'la, Vlahović'le. Evet. Mesela ben Beşiktaş'ın kareasını şöyle düşünüyorum. Ortada Orkun, solda Trossard, sağ tarafta da kulüp bürücüde oynayan bir oyuncu var. Çok sık bir şekilde konuşuluyor camia tarafından. Carlos Fuchs, evet. Forbes. Ya bu oyuncuyu da alırlarsa bir de ön tarafta Vlahović, hocam Karayas'a bakar mısın? Yani bu oyuncuların da performansı doğru bir yere giderse Beşiktaş korkunç derecede iyi işler yalnız yapabilecektir. Bir şampiyonluğun en büyük adaylarından biri oldu. Şimdi net söyleyeyim.
3: O bir hareket yaptı. Dedi ki herhalde morali bozulmuştur dedi Emre. Evet. Maçın içinde.
2: Evet.
3: Gelen adamdan
0: ve öyle bir Vlahović'ten etkilenmiştir. Yani
3: etkilenmiştir. Etkilenmiştir hocam. Dedi.
2: Etkilenmiştir de gördük sanki
3: ya,
2: biraz.
3: Ya bunlar şimdi çok zor ya, adamı alıyorsun, veriyorsun 16 milyon, kenarda otur sen, hamle oyuncusu ol falan. Yani işte biraz bak antrenörlerin şey, bu zor yani, kolay değil.
2: Aslında antrenörlerin adam, değil yani. Hocam, o planlamayı yaparken çok doğru yapmak lazım. Yani bizim planlamalar hep yıllık yani, planlama anladım. Oluyor hocam, biliyorsun bizim kulüplerimizde. Yani. Yıllık planlamayla bir takım yerleri aşamazsın. Bir takım yerleri de doğru işler yapamazsın. Bize, biraz planlama
3: Koray, sen olacak. Biraz evvel ne dedin? Kısa çıkışlar falan dedin
0: kısa değil bağlantılar
2: mi?
0: Kısa
2: bağlantılar.
3: Şimdi ben şimdi nereye geleceğim?
0: Evet.
3: Şimdi geçiş diye bir şey uydurdular.
0: Eski kontra atak geçiş deniliyor.
3: Ama kontra atak şey değil ki. Türk Dil Kurumu'nun şeyini
2: tabii yeni araştırdı hocam. Şimdi. Şimdi yeni bir şey evet. Çıktı. Bak, tabii.
3: Kontra. Tabii. Karşıt, karşı veya aksi. Karşı atak.
0: Karşı atak diyeceğiz o zaman.
3: Kontra. Evet.
0: Karşı
3: atak. Zaten kontra işte.
2: Kontra
3: Türkçe,
2: atak. Türk ama geçiş kurumun. Ne hocam? Geçiş ne, geçiş oyunları diyoruz ya.
3: Bak. Atak. Yani Türkçe.
2: Atak oyunları.
3: Türk Dil Kurumu'na göre evet. Atak, saldırı, hamle. Saldırı veya hamle. Veya atılgan, cüretkar, saldırı,
0: hocam,
3: hamle.
0: Hocam yemin ediyorum gözlüğü de taktın. Bak, edebiyat öğretmeni tamam, gibi ha. Oldun.
3: Öğrense kontra atak ya, bir geçiş nereden çıktı ya, biri uyduruyor bir şey geçişte, geçiş ne ya, ama kontra
0: hocam,
3: atak
0: yani genelde hücuma geçiş işte hocam.
2: Ya hücum geçişleri bunlar kontra, yani birinci bölgeden ikinciye evet. Geçiş kontra, ikiden üçe geçiş
3: kontra atak,
2: halbuki kontra diyor
3: bak, kontra atak Türkçe Türk Dil Kurumu'nda var ya. Nereden uydurdunuz bu geçişi? Kim çıkarttı ya? Biri geçiş diye çıkarttı, uydurdu.
0: Sen kontra atak de hocam.
3: Kontra atak ya Türk Dil Kurumu'nun

0: şey bunda Türkçesi işte. Tamam. Ya kontrata herhalde dediler ki.
1: Geçiş Almanca mı? O da Türkçe.
0: Ya geçişin manası yok ki. Burada kontratan manaların burada.
1: Geçiyorsun işte hocam. Savunmadan hücuma geçiyorsun. O anlamda.
2: Aslında yani. Bence biraz hani. Hocam kelime olarak aslında doğru bir kelime değil mi? Şimdi sen de araştırdın. Geçiş sen ya. De diyordun hocam.
0: Hiç geçiş. Uydurmadı ya. Ben
2: geçen sene sen söylemedin.
1: Uydurmadı. Ben hayatımda böyle gibi daha yeni böyle ya. Son 5 sene.
0: Yani, ben hayatımda öyle bir şey söylemem. Hep
2: söylemedi mi gerçekten Koray?
1: Ben ya, hatırlamam.
0: Şimdi Umar abi vardı. Top yükseklik kazandı çıkarttı. Eski evet. Şeylerden. Kulağı çınlasın abimizin. Yükseklik kazanıyor.
2: o da yanlış.
1: Mesela, yükseliyor yani.
2: Yükseliyor. Ya,
0: neyse başka bir şeyler de bulunabilir ama o kaldı mesela. O oturdu. Top yükseklik kazandı.
1: Bak fil dişi sahillerinden bizi izliyormuş. Orhan Kaya. Of. Selamları var. Türkiye'de doğacak oğlum Serdar Kağan'a selam söylemenizi rica ediyorum demiş. Herhalde iş için orada.
2: Ne güzel.
1: Biz de buradan selamları söyleyelim. Selam Allah analı babalı büyüsün.
0: Amin.
2: Serdar
0: Amin.
2: Kağan.
1: Selçuk Çelik, Emre Eren sağ içi yorumları bana kalırsa muazzam demiş. Sana da bir yorumu var hocam. Diyor ki Güvenç hocamın yorumculukta efsane demiş. Abi, ama çok ederim. Fazla muhalif demiş.
0: Yani muhalif
2: neden
0: değil.
2: Muhalif?
1: Ama geçişe
2: neden?
1: Bile muhalif
2: selam olsun
1: oluyor.
2: Da. Ama geçişe, neden, ya, ama geçişe neden muhalif vallahi, biliyor musun?
0: Ya bak, muhalif diye sinir hayır, oluyorum.
2: Hocam,
0: ya
2: kontra atak. Son derece doğal bak, biliyor musun? Bak hocam.
0: Kontra atak diyor Türkçe ya. Türk Dil Kurumu'nun şeyini okuyorum.
1: Bak Eren Yanmaz diyor ki herkes bir şey uyduruyor boş ver hocam demiş. Öyle aynı mi? Benim sağ dediğim olsun. Gibi. Evet.
2: Şimdi muhalif olması son derece doğal biliyor musun? Yani bu ülkede hem futbol oynamış yıllarca. Evet. Hem bu ülkede çok ciddi takımlarda teknik adamlık yapmış. Bu ülkede hem yabancı oyuncuyu tanımış hem yerli oyuncuların hatta oyuncu grubu ben oyunculuk işinden geldim. Yani oyuncuyla uğraşmak çok kolay değildir. Doğru. En az 26 adamla uğraşmış yani yıllarca uğraşmış. Şimdi bazı deyimler hocama ters geliyor. Hocam da çok güzel bir kalpli bir insan olduğu için o anda diyor ki ben böyle düşünüyorum. Diyor. Olmaz ama diyor senin ya, düşüncen ya, yanlış geçiş, diyor.
1: Ya. Ara eskiden kontra atak kullanılır evet. Dediğin gibi çok sık artık
0: gene
1: geçiş
0: kontra,
1: deniliyor.
0: Ters tamam, atak
1: neyse,
0: diyor.
1: Şey, terime takılmayalım yani.
0: Takılalım o da, ya olsun o da güzel.
2: Ama kontra atakla geçiş aynı değil. Bence değil aynı değil. Kontra atak nedir? Eksik ama, yakalanırsın rakip kontra atak yapar.
0: Ama çabuktu hızlı atak diyor ya. Hızlı diyor
1: tamam,
0: burada.
1: Geçiş hücumu diyorlar ama da zaten.
0: Geçiş hücumu hiç duymadım da. Geçiş hücumu yine uymadı.
1: Hızlı. Hızlı.
2: Mesela orta sahada Salih hamlesinden sonra Beşiktaş.
1: Evet.
2: Gerçekten önemli işler yaptı. Hocam da bunu da çok iyi biliyor. Yani Salih. Ya bazen işte 4-1-4-1'in faydalarını da görebiliyorsun. Yani 4'ün önündeki o 6 numaran hem oyunu iki yönlü oynayabilecek hem de rakip atakları doğru kesebilecek. Kazandığı topları da çok çabuk kenarlara oynayabilecek kapasiteye sahip olması lazım. Uzun zaman sonra Salih gibi önemli bir oyuncuya kazandığı için Beşiktaş gerçekten mutlu olmalı. Tabi Salih de arkada çok doğru oynadığı zaman Orkun'un performansı da bir an önce yukarıya doğru çıkıyor. Orkun mesela bugün çok hani golün içinde yoktu ama pozisyon geneline baktığımız zaman o 3. bölgede yaratıcılık anlamında, o şütörlük anlamında falan Beşiktaş'a çok önemli işler yapacak. Tabi bu takımın daha 2 tane en değerli oyuncusu kenarda. Aslında Beşiktaş'ı yorumlarken bir de bu oyuncular geldiği zaman yorumlamak lazım. Hocam Vlahovic'le Trossard bu takıma girdikten sonra direkt oynadıktan sonra görmek lazım.
0: Şimdi onlar da işte
1: şu an mesela 3 yeni gibi. Transferle oynuyor Beşiktaş. Önceki maçlarda da aşağı yukarı öyleydi. Nübel, kalede işte İlhan, Salih. Onun dışında Salih.
2: Evet.
1: 3 de yani geriye kalan isimler aynı. Geçen seneki isimler ama şimdi burada neden İtalyano bu kadar ön plana çıkıyor ben sana ortayı yapacağım. Mourinho bugün basın toplantısında bile hocaya soruluyor. Adam yani hocam Güvenç hocam dedi ki Eşref Hakimi gibi oynuyor dedi.
2: Evet.
1: Calo'ya bakıyorsun ortada olmayan bir futbolcuyken bugün savunmada çok kritik hamleleri var bu maçta da. Sakatlandı ama durumu ciddi değilmiş.
2: Evet.
1: Onu söyleyebiliriz. Rıdvan yine toparlanmış duruyor. Evet. Onun dışında
2: ya Emirhan bu sezon başında tabii. Gönderileceklerin en başındaydı Udoka ile ikisi. Ama Emirhan bugün Beşiktaş savunmasında Calo ile birlikte en değerli duruşları sergileyen oyunculardan biriydi.
0: Zaten şimdi
2: bugün.
0: Hata da yapabilir ama önemli pozisyon almaları çok önemli. Bir de futbolcu öyle veya bunu bilmiyor. Çalım yemeyecek arkadaş.
2: Ya futbolcu hocam futbolcu çalım yer.
1: Emirhan'la ilgili Emirhan konusu açılmışken üstünden gidelim
2: defans
1: biraz.
2: Defans oyuncusu hocam.
0: Yemeyecek işte.
1: Emirhan'la ilgili ben şimdi biz konuşurken de söyledik. Burada da söyleyeceğim yani fikrimi. Şimdi Emirhan'a bir bakıyorsun mesela. Osimhen'i kilitliyor derbide. Yani Süper Lig'i domine etmiş santrforu kilitliyor. Pozisyon vermiyor.
2: Evet.
1: Ama bazen sonra Emirhan'a bir bakıyorsun mesela çok oyundan böyle dağınık
0: hemen.
1: Oynuyor.
0: Evet. Oyundan düşüyor.
1: Ya bu
0: hemen.
1: Mesela bir güven problemi oluşturuyor mu? Yani biraz böyle ben şey oyuncularda şeyi çok sevmiyorum. Yani aşağı yukarı ne oynayacağını bileceksin bir adamın. Ya 7'lik oynayacak ya 9'luk oynayacak. Böyle
2: aynen. Bir 5'e yani inecek bir 10 olmayacak. Yani.
1: Savunmacıda da şimdi

0: Evinizden de bazen böyle savruk bir görüntüsü var, bazen de adım attırmıyor. Nasıl değerlendiriyorsun i̇şte sen Emirhan'ı?
1: Oyundan düşmeyecek futbol, çalım yemeyecek arkadaşı, onu mu onu bilmem. Şimdi ben bakıyorum
0: belki takıma. Çalım yemeyen futbolcu mu var hocam?
1: Var tabii ya. Sen
2: mesela Müjdat abi vardı Fenerbahçeli, Müjdat Yetkiner. Ya, niye çalım yemiyordu? Bak, hep geri geri kaçtığı için diyorlardı. Fark etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Geri geri kaçtığı zaman çalım yemezsin.
1: Bak, şimdi.
0: Sen Emirhan'ı beğeniyor musun?
1: Bazen çok iyi, bazen çok
2: aynı, çok seninle aynı fikirde. Bak,
1: yani. Oyundan düşüyor.
0: Nasıl daha dengeli hale gelir peki mesela ya, oyunu?
1: Bak şimdi ne var biliyor musun? Biz burada şeyleri Van Dijk'i falan filan gösteriyoruz değil mi? Şeyleri
2: evet.
1: Falan.
2: Ağzından bal nasıl? Damlıyor. Belki de Van Dijk gelir Beşiktaş'a biliyor musun? Yani stoper olarak.
1: Yani. Nasıl?
2: Değil mi hocam?
1: Udomekano'nun bir şeyi var. Birebir kaldığı zaman. Ya onları çalışacak, görecek. Birileri söylemiyor mu? Mesela Mert Müldür. Ben kızıyorum ona arkada. Ben de olsa bir haftada onu var ya kimse geçemez. Dünyanın en iyi sağ bek yapan. Dünyada atıyorum biraz ama. Yani nasıl duracağını öğreteceksin hocam. Çalım yemeyecek. Oyuna ben şimdi bakıyorum bak takıma. Rakip de oynuyor ya Beşiktaş. Oyundan bir düşüyor adam. Aa bu takım diyorum şey. Tırışka derler ya bizde. Şey ağzıyla. Kötü bir takım yani. Olmaz. Oyundan düşen futbolcu olmaz ya. Geçen gün İbrahim'le burada şey yaparken geldi ön libero. Tamam mı? Girdi adamların içine gol yediler. Adam direkt topa gidecek. Mesela bir gün evvel Kocaelispor'un veya aynı gün neyse ön liberosu bir geldi. Mesela ismini de bilmiyorum. Başkan da yanımdaydı. Ya dedim bu adam çok iyi adam. Direkt adama girdi. Ya zaten bizim takımın en iyi adamı o dedi. Geliş yani futbolcu futbolu bilecek. Futbolcu oyundan düşmeyecek.
2: Yani hocam sen aslında
1: çalım
2: şunu
1: yemeyecek.
2: Anlatıyorsun. Hocam,
1: yani
2: sen
1: oyundan düşürdün bir eksildi, eksilmeyeceksin.
2: Hocam sen diyorsun. Şunu anlatıyorsun. Savunma dörtlüsü diyorsun. Özellikle ya gol bölgesinde. Altısı. Ya da ama hocam böyle bir şey yok ki futbolda. Yani ya. Çalım yemeyen orta saha var mı ya futbolda?
0: Var. Çalım yemeyen futbolcu
2: var mı hocam?
0: İspanya. Ne
2: yok?
0: Ben şey hatırlıyorum. Van Dijk uzun süre çalım yemedi. Öyle bir istatistiği vardı ama eninde sonunda o da bozuldu
2: ya
0: yani.
2: Mutlaka yersin ya, ama hocam anlattığı şu.
1: Ya, genelde ya %95'i o ya %1 ayağa kayar çalım ters.
2: Tabii yani bu olacak.
0: Ama Emirhan'ın eksiğine mesela sen bir teknik direktör olarak
1: duruş pozisyon alması yanlış.
0: Zaman
1: yanlış.
0: Zaman
1: yanlış. Evet. Ya, zaman zaman evet. Yanlış ama olmaz. Onu çalışacak ya öyle ya alsın Upamecano ile Van Dijk'in pozisyonlarını alsın çalışsın görsün ya. Ya çok basit evet. Ya. Ya var ya bir gün çalışsın ya bir gün yarım saat bir saat çalışsın ya alsın birisini.
2: Çalışmaya mesela, bağlı biraz ya evet doğru.
1: Ya şimdi mesela ben onları şöyle yaptırdım Santra'dan belki hatırlıyorsun. 5 tane adam koyuyordum buraya. Buraya da 5 adam. Evet. Öbür kaleye de. Şimdi tek tek geliyorlardı. Santra'dan geliyordu birebir. Şut atıyor %100. E nasıl duracağını orada gösterecek. 1, 2, 3, 5. 5'er tane yaptırıyordum. Hatta forvetleri de savunmaya koyuyordum.
2: Tane değil, 25'er
1: neyse,
2: tane yaptırıyordum.
1: Savunmaya da mesela forvetleri de savunmaya koyuyordum. Hatta şey stoperler şeylere savunmaları diyorum ki intikam alın hadi şimdi siz de diyordum falan filan. Ya öğrenecek futbolcu. Ya şey güzel söylemiş kim söylediyse futbolcuya futbolu öğreteceksin arkadaş. Onu manı bilmem. Futbolcu diyor ki ben bunu öğrendim, şunu öğrendim.
2: Ama hocam,
1: doğru şey ama doğru.
2: Hocam
1: doğru
2: çok haklısın. Tabii ki çalışarak olacak bunlar. Fakat bu seviyeye gelmiş bir takımı sadece bu şekilde çalıştırmak da doğru değil. 50 tane çalıştıracağın bölgeler var yani.
1: Barda burada var işte.
2: Oyunu, ya. Kenar ortalar, ya bak, kornerler, herhalde toplar canım. Bunların hepsi var
1: yapacağız.
2: Içerisinde.
1: Ne iş yapıyoruz biz? Antrenör hepsini
2: tabii,
1: çalıştıracak.
2: Çalıştırmak zorunda.
1: İşte zaman da lazım.
2: Çok da zaman lazım
1: şimdi,
2: hocam.
1: Şimdi bak bunları İspanya takımı yaptığı için şampiyon oldu. İspanya takımında bak şimdi. Sen de mi konuşmuştuk? Sağ, sol bek kimdi?
0: Kukureya.
1: Nerede Chelsea'de çok kötü oynadı.
0: Chelsea'de Real Madrid'e transfer oldu.
1: Yok,
2: sen demedin Furkan dedi. Furkan Yıldız dedi hocam
1: şimdi
2: sana.
1: Ha, geçen hafta ben hatırladım. Musun? Ya oradaki medyadakiler zır boş demek. Sıfır veya
2: Furkan'a Furkan da Furkan kulakları için nasıl Furkan geçen hafta dedi ki
1: bravo
2: hocam
1: bak.
2: Dedi sen dedi peki dedi İspanya'yı anlatıyorsun hep de dedi Kukureya dedi sence Real Madrid'de tutacak mı dedi hocama.
1: Şeyde
2: çünkü
1: dedi,
2: Chelsea'deki performansı eleştirilmeye başlamış dedi.
1: Eleştirinler zır boş adamlar işte. Bizim Masuaku'yu eleştirdikleri gibi. Adam
0: ne zaman Masuaku'nun adını anacağız
1: gelir antrenör bak. Peki Tottenham'ın sağ beki?
0: Evet Pedro Porro.
1: Pedro gol de attı. O da ya küme ya, orada
0: hocam,
1: eleştirmişler.
0: Hocam şimdi
1: demişler
0: teknik
1: ki, bak,
0: direktör.
1: Dur. Ne demişler biliyor musun? Küme düşmeye oynayan takımdan sağ bek aldın. Bak hiç beğenilmeyen performansı yomlayan sol bek aldın dedi. Adam dünya şampiyonu oldu. Şu var yani. adamlara baktığın zaman mükemmel
2: oynadılar. Tespitler doğru, çalışmalar doğru
1: ama
2: diyorsun.
1: Ama bize onların medyası da boş demek ki. Evet. Çok boş adamlar.
0: Bak Hasan Dedeoğlu mesaj atmış. 5 yıldan beri bir Beşiktaşlı olarak çok mutluyuz. Sportif direktör, teknik direktör ve başkan çok profesyonel ve uyumlu hareket ediyor ve biz taraftara güven veriyoruz.

0: Mutluyuz. Yayınlarınız çok güzel. Güvenç hocamızı seviyoruz. Konya'dan selamlar demiş Hasan Dedeoğlu. Camiada pozitif bir hava var. Bence en önemli noktalardan birisi bu. Çünkü sürekli kaos hakimdi Beşiktaş'ta Emre.
1: Kesinlikle.
2: Taraftar değişiyor.
1: Ya taraftar değişiyor. Yani 5 senede muhteşemdi hocam, 5 senede 12 tane teknik direktör. 12 tane teknik direktör değiştirmiş. 4 tane başkan değiştirmiş bu kulübün. Yeni böyle bir yapılanması ile birlikte gerçekten taraftar, ya iki maç izledi taraftar Tüpraş Stadı'nda bu sezon.
0: Evet.
1: Ya iki maçtan da mutlu ayrıldı. Öbür maçları da izlerken evlerinde gerçekten mutlu oldu Beşiktaşlılar. Çünkü bir ışık var. Yani geleceğe dair Beşiktaş bir şey oynayacağını burada ispat etmeye başladı. Tabii ki rakipler her ne kadar Beşiktaş kalitesinde olmasa da bundan sonraki Avrupa maçları Beşiktaş için çok önemli fırsatlar olacak. Ama Beşiktaş kadrosuna baktığımız zaman onu konuşuyorduk. Yani iki tane bek geçen sene bu tempoyla oynayabiliyorlar mıydı hocam? Ama bu sene bunu başarabiliyorlar. Bu teknik direktör başarısı gerçekten. Bu kadar savunma doğru durabiliyorsa, orta alanda bu kadar doğru topları doğru şekilde kullanan bir Beşiktaş kadrosu varsa, ki bu takımdan en az iki tane, üç tane oyuncu belki kenarda bekleyecek bu 11'de. Yani baktığımız zaman Beşiktaş bir şeyler ortaya çıkartmaya başladı. Hocam hatta şey diyor bana, çok da haklı. Diyor ki hani teknik direktör adına diyor, hani biraz görmek lazım, biraz bekleyelim diyor, seyredelim diyorsun değil mi hocam? Ama ya şimdi 4 tane maç oynamış bu teknik
2: tamam
1: adam.
2: Tamam da eleştiri şimdi çok, biz ne yapıyoruz var ya, met ediyoruz ondan sonra adamı yerden yere vuruyoruz.
1: Öyle değil bize. Yani. Biz bunu yerden yere şöyle vurmayacağız. Tabii ki oyuncu performansları zaman zaman Beşiktaş'ta düşebilir. Beşiktaş maçta kaybedebilir. Ama yok, adamın, bu sisteminden vazgeçeceğini ben düşünmüyorum.
2: Yok, adamın
1: hocam.
2: Bak şimdi şey, hocanın şeyin de söylediği. Ersun ne o?
0: Önder Özen.
2: Önder Özen'in de söylediği. Ersun Yanal geldi aklıma neyse. Ya burada Abdullah Avcı'ya da buradan bir başsağlığı
0: evet,
2: dileyelim.
0: Evet gerçekten. Allah rahmet
2: annesini
0: eylesin.
2: Ben arıyorum ulaşamadım.
1: Gerçekten Abdullah Hoca'ya da rahmet eylesin, başsağlığı dileyelim. Bugün annesi, Süleyman Seba'nın ölüm yıl dönümü.
2: Cennet, evet.
1: Sayın başkanımıza, eski başkanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok büyük ve çok değerli bir insandı. Ben çalışma fırsatı buldum. 3,5 sene
0: onda
1: kendisiyle.
0: Onda mekanı cennet olsun. Evet. Şeyi soracağım. Beşiktaş'ta tabii İtalyano üzerinden konuşuluyor. Güvenç Hoca'nın dediği gibi yani bizde bir normal eleştirenler var. Böyle daha aklı selim. Bir de bazıları da şey diye eleştiriyor yani abart yukarı çıkarıyor ki yere attığında daha çok canı acısın diye.
1: Olmaz
0: yani.
1: Allah sana.
0: Yani öyle yapmaya
2: yok,
0: bir
2: adamın,
0: şey değil.
2: Bak adamın iyi şeyleri var. Ben görüyorum. Şimdi
1: hocam geldiği günden beri dokundu takımı ya.
2: Adamın mesela tempoyu ben de öyle. Tempoyu bilirsin. Bir futbolcu ne kadar koyacak? En önemlisi o.
0: Doğru. Bir kere fiziksel olarak yani sezon hazır. Başı olmasına rağmen hazır gözükmüyor mu?
2: Tamam gözüküyor. Ama o işte yani eksikler falan filan ne kadar kim ne tabii. Yapacağını biliyor. Yani futbolcu bilir. Atıyorum sana şimdi tamam mı? Sağ bek. Rakip takımın sağ beki. Tamam mı? Beşiktaş'ın sağ beki. Nasıl gidiyor geliyor? Şimdi onun karşısında oynayacak adam onunla tempolu olacak yani bir adam. Yani onunla gidecek gelecek gole de gidecek. Tamam mı? Bunu da şey yapacak, mark edecek. Yani iki yönde aynı tempoda olacak veya daha yüksek tempoda. Bunları bileceksin. Ona göre takım çıkaracaksın. Şimdi bundan sonra oynayan takım kimle oynayacak? Mesela onda takım
0: Eyüp'le oynayacak şimdi.
2: Yok, Eyüp şey olarak ya. Yok ya bir şey söylüyorum.
0: Sonra Zalgiris.
2: Zalgiris'in bakacak. Tamam mı? Zalgiris'i yerler diye düşünüyorum. Tamam mı?
1: Neyse. Büyük ihtimalle Beşiktaş'a oturup geçecektir.
2: Şimdi onun sağ beki, sol beki, santifor, orta sahası, tempolu kim? Bunları falan bileceksin yani. Tamam mı? Bilirler.
0: Bir şey soracağım ben şimdi. Ya Emre sana da sorayım onu. Hatta seninle başlayayım. Güvenç Hoca da söyler. Bu oyun mesela çözülebilir bir oyun mu? Çünkü mesela Jesus dönemi Fenerbahçe çok iyi başlamıştı. Bir Giresun mağlubiyeti. Ardından sonra Dünya Kupası vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ara verildi. Sonra döndüğünde Fenerbahçe o ilk başladığı gibi devam edemedi. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. Yalan olmasın ya Altay olabilir. İsim vermeyeyim. Hadi futbolculardan biri şey dedi. Yani oyunumuz biraz çözüldü. Ona çözüm üretemediğimiz için de sıkıntı yaşadık dedi. Böyle bir şey olabilir
1: mi? Her oyunun bir çözümü vardır bence futbolda. Yani rakiplerini izlersin. Adamın oynadığı oyuna göre bir çözüm üretirsin. Bunu doğru çalıştırırsan o çözüme ulaşabilirsin. Ama burada en önemli silah. Önemli oyuncular ve o kilidi çözebilecek oyuncular. Evet Beşiktaş baskı oyunu oynuyor, sağdan soldan geliyor ama bir türlü skor anlamında o büyük bir enerjisini ortaya koyamıyor. Çünkü hani onun kısıtlı ve tek başına kaldığı dönemler oluyor cezalarının içerisinde. Ama şimdi Vlahovic geldikten sonra, Trossard geldikten sonra başka şeyler konuşabiliriz değil mi hocam? Her takımın, her oyunun bir çözünürlüğü vardır. Yani ona alabilirsin, o önlemi alabilirsin. Ama Beşiktaş da bakın... çok değerli bir Orkun gibi lider bir oyuncu var ve kilit açabilecek pozisyonda. Çok değerli bir Arsenal'da değil mi?

0: Hocam 4 sene üstte oynamış, Belçika milli takımında önemli işler yapmış, Belçika'dan yetişmiş, profesyonel zihniyetli çok değerli bir oyuncu var. Bu kilit açabilir. Vlahovic tarzında çok değerli bir santrofor alındı ve bence Osimhen ayarında bir oyuncudur, onu da söyleyeyim. Yani Vlahovic Beşiktaş'ın nasıl Osimhen Galatasaray için ne kadar değerliyse, bence Vlahovic de performansını doğru bir şekilde teknik adamla sahaya yansıttığı takdirde Beşiktaş'ın en büyük güçlerinden biri olacak. O fileleri çok fazla sarsacak bir santrofor görüntüsü olacaktır. Tabii ki senin söylemlerin doğru. Evet, bazı takımlara karşı 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta aynı oyunu oynarsın ve rakipler sana mutlaka çözüm ararlar. Ama sen o oyundan dönebilirsin. Teknik anlamda da dönebilirsin. Oyuncunun kalitesi anlamında da oradaki performansı yansıtabilirsin sahaya. Yani ben Beşiktaş'ın çok çözülebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Tabii her teknik adam kendine göre çok ciddi çalışmaları vardır. Eyüp Spor teknik adamı da mutlaka Beşiktaş'ı 4 maçtır canlı bir şekilde izliyor.
1: Tabii, Özhan Pulat.
0: Evet, bunları da çok iyi biliyordur. Beşiktaş'a karşı ciddi önlemler alacaktır. Ama işte burada önemli oyuncular burada sahneye. Zaten büyük takımlar niye kurulur? Büyük takıma büyük oyuncular niye gelir? İşte o çözüldüğü anda onların sahneye çıkabilmesi için.
1: Tabii. Bir de bazen şey, yani bu futbolda da var, sporda da var. Çünkü karşınızdakinin ne yapacağını biliyorsunuz ama adam onu o kadar iyi yapıyor ki istediğin kadar bir önlem alamıyorsun. Hep aynı örneği veriyorum mesela. Arjen Robben sağ kanatta topla buluşur, sürer sola çeker, vurur, gol atar. Şimdi adam böyle 50 tane belki golü var.
0: Ya da asist yapar.
1: Herkes biliyor bunu değil mi? Yani evet. Sola çekecek, vuracak i̇şte, ama tutamıyorsun. Ama çünkü önlem, adam onu önlem öyle bir yapıyor ki dünyanın en iyi seviyesinde yapıyor.
2: Bak şimdi boy krallıklarına. Şimdi aynısını Harry Kane orada da attı. Her yerde atıyor. Atıyor. Adamı tutabiliyor musun?
0: Evet. İstediğin kadar
2: önlem Alex olsun. Vardı. Adam veriyordu. Gene gol atıyor derdi. Tabii. Ronaldo gene atıyor. Dünya
0: Messi gene atıyor
2: yani,
0: değil mi hocam?
2: Yani şu var. Rakibi yani güç işi bu. Zeka işi. Mesela bizde Thomas vardı mesela, onu Alex'e verirdik falan filan, gol atmasın diye. Yani böyle ben Mirkoviç'i sırf onun için transfer etmiştim. Yani çabuk
3: önemli
2: falan
3: bir
2: filan.
3: Oyuncuydu.
2: Çok çevikti.
3: Çok mesela, önemli bir oyuncuydu.
2: Ne yapıyordum, onu şeye veriyordum. Birine oynamasın, sen de oynama. Gerçi Mirko hem oyuna giriyordu hem rakibi.
0: Hem rakibi kesiyordu ama hata çıkabiliyordu. Evet. Yani Beşiktaş'ta böyle.
2: Yani neticede yani bir yerde istediğin kadar bir takımı güç meselesi, zeka meselesi. Sen şimdi tedbiri alıyorsun. Mesela kornerde ne yapıyorlar? Duran toplarda ne yapıyorlar veya, tamam mı?
0: Evet.
2: Alıyorsun ama yine mani olamıyorsun. Şimdi şeyler var. Ön direk, arka direk. Ya zaten ya ben atacağım ya arka. Ben zaten tedbirimi alıyorum ben. Evet. Savunma olarak öne de atsan, arkaya da atsan ona göre savunmamı yapıyorum ben yani. Sen elini kaldırmışsın, ben gülüyorum yani.
0: Mesela sadece Beşiktaş'ın bu yılki oyunu şöyle değil. Evet, gideceksin 3. bölgede o baskıyı yapacaksın. Çok çabuk zamanda rakibe topu verdiğin zaman o pozisyonu alacaksın, topu kazanacaksın, tekrar atak yenileyeceksin ama Vincenzo Italiano'da ben Midtjylland maçlarında şunu gördüm, şunu hissettim. Yani biraz ikinci bölgede biraz oyunu olgunlaştırıp kanat varyasyonlarıyla birlikte sonuca gitmeye çalışan bazı tür oyunları da olacaktır. Yani bir teknik adamın tek tür oyunu olmaz hocam.
2: Olmaz, bravo.
0: Değil
2: çok mi güzel bak. Şimdi iyi bir şeyle temas ettin. Şimdi şeyde 3 bücürler vardı biliyorsun değil mi Galatasaray'da?
0: Evet.
2: İki tane de ileride Hacı Hariç koşan vardı pres. Ya şimdi evet. Sen oraya o takıma karşı arkadan oyuna girmek karşı yanarsın. Yani olmaz.
0: Değil mi?
2: Ne planı? Uzunla geçeceksin. Ona göre top kapma idmanı yapacaksın. Yani bakıyorsun tam pres yapıyor veya arkadan oyuna giriyor, sen ona göre baskı yaparsın. Şimdi bir tane Alanya'nın antrenörü vardı. Her tarafa gitti, meşhur oldu ya. Boyuna gol yiyordu burada.
1: Farioli.
2: İnanamıyorum nasıl alıyorlar onu. 5 tane, 6 tane, 4 tane.
1: Adam şampiyon yaptı.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Hoca arkadan oyun kurulumuna çok karşı.
2: Ya böyle bir şey olur mu? Yiyorsun 4 tane, 5 tane. Hala aynı şeyi yapıyorlar. Şimdi hiç ava gittiniz mi bilmiyorum. Böyle
0: bir arkadaşım
2: köpekleri vardı.
0: Evet.
2: Giderdim ben gençliğimde falan. Şimdi gene de olsa giderim, birilerini bulsam. Şimdi böyle köpek gezer gezer aportta durur böyle hocam. Tamam mı? Şak ya, spor o ya, neyse.
1: Nasıl spor ya, öyle spor mu oldu?
2: Şimdi neyse, şimdi böyle aportlar bir fırlar, şimdi bakıyorsun, bak gülüyorum bazen, tamam mı? Rakip takım arkada böyle hazırlık yapıyor, bunlar da hazır bekliyor, hala onlar orada oyuna girmeye çalışıyor.
0: Ne gerek var o altınızı değil mi hocam, çünkü yani kaptırdığın zaman gol yiyeceksin
2: zaten
0: yani.
2: De. Ama onu da çalışacaksın yani, evet. Öyle şey yok. Yani.
1: Şimdi bak. Tabii kaç izleyemeyenler vardır, belki kapalı kanaldaydı. Bir kez daha belki stattan dönenler var şu anda maçı takip edemeyenler için. Beşiktaş'ın playoff turuna yükseldiği revanş maçının Kralove'yi 1-0 mağlup ettiği maçın özetini bir verelim. Ardından Italiano neler söylemiş hep birlikte.

0: Beşiktaş daha ilk dakika maçta.
1: İşte Mourinho'nun çıkışı. Enerji aslında.
0: Öyle çevir daha bir Mourinho. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan ağlara gönderemedi. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Mourinho boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Mourinho. Arida. Van Buren savunma arkasına sardı. Çaloğlu'na beraber koşuyor. Van Buren savunma yerleşme çabasında Çaloğlu'dan. Çok kritik bir dokunuş. Ceza sahası içerisinde. Korner kullanacak Radetz Pralove. Elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Çerni'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Çerni karşı karşıya. Çerni! Kurtaramadı bu kez topu. Vaclav Çerni. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Çerni. Sol kanat. Geldi Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radetz Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Evet. Vaclav Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor. Etkili geldi Radetz Kralove. Yakup Purinçat dışarıya gönderiyor.
1: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
0: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Didi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e. Çarpıp kaleci. Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın İlk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an

0: Arida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
1: Ma Mourinho ha la libertà quando attacchiamo di
2: fare 4 maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var. Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha iyi bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Černý, Milot, bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla, daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarının dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu. Golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak. Ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacak? Can'ı hep beraber göreceğiz. O hiç gol yemedik. İyi, çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendime, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz. Savunmacılarımdan çok memnunum. Çünkü gerçekten gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Çünkü topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik. Çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar, yani bütün takım olarak çalışıyoruz. Ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Maçtan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yükselemedik. Ama bunlar olabilir. Yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey 4-4'lük geçiyor. Umarım da böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum ve böyle de kalırım ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
3: Competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
4: Tak já souhlasím s tím, že
5: ben katılıyorum. İlk maçta daha iyi oynadık. Biz ilk maçta zaten büyük bir şans kaybettik. Çünkü rakip 10 kişi kaldı. Bizim ayağımıza gelen şansları değerlendiremedik. Biz genelde yani ilk maçta bu şansı biraz azalttık, şansımızı azalttık. Bugün gördüğünüz gibi biz şanslar bulduk.

0: Şansları değerlendiremedik. Çünkü çok genç oyuncularımız var. Atmosfer %100 etkiledi. Çünkü oyuncularımız çok genç. Bu tür tecrübeleri yok. Beşiktaş yine şansı değerlendirdi. Biz daha fazla gol şansı bulduk. Değerlendiremedik. Genç oyunculara veriyorum diyor bugünkü. Tecrübemiz yetmedi.
1: Ale pro nás je důležitý ten výkon náš a myslím si, že ten byl velice slušný.
2: And physically, I feel okay. The doctor told me I'm okay, and step by step I will be even better than I am right now.
3: Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor bence. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Topu daha fazla kontrol etme konusu. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğunu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım. Gol yememek çok güzel bir duygu. Ben daha önce oynadığım birçok kulüpte de bu gol yememe konusu üzerine çok fazla düşünürdüm. Bu gol yememeyi hep isterdik. Bu gol yememe konusunun daha fazla olmasını istiyoruz. Topsuz olarak iyi oynuyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yemediğiniz müddetçe de galibiyete daha yakın oluyorsunuz. Ön alanda da kaliteli oyuncularımız var. Farkı yaratacak oyuncularımız var gol yemediğimiz müddetçe. Daha da gelişeceğiz, daha fazla gol atacağız ve gol yememeye devam etmek istiyoruz. Emirhan iyi oynuyor, gelişiyor. Benimle oynadığı için mi bilmiyorum ama kendisi gelişim gösteriyor. Ben de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum onunla oynadığım zamanlarda. Bu anlamda iletişim çok önemli. Neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında genel olarak her zaman konuşuyoruz. Böyle olduğu zaman, bu iletişim olduğu zaman daha iyi oynamak, takıma yardım etmek daha da kolay oluyor. Kendisi hakkında çok şey söyleyebilirim ama kısacası söylemem gerekirse çok sevdiğim bir oyuncu, çok profesyonel bir oyuncu. Kendisiyle daha önce oynadığımızda iyi ilişkimiz oldu. Bize çok yardımcı olacaktır. Maçtan önce de konuştuğumuzda burada olacağını söylemişti. Henüz daha kendisini göremedim ama gördüğümde kendisine kocaman bir sarılacağım ben de.

0: Evet, son sayfaya devam ediyoruz. Emre Eren ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Beşiktaş'ın playoff turuna adını yazdırdığı Kralovets karşılaşmasını konuşuyoruz. Temsilcimizin rövanş maçında attığı tek gol vardı. O golü de bir ekrana getirelim. Çünkü güzel organizasyon var orada da. Özellikle Olaytan'ın pas şiddeti, pası, Çerdi'nin topu sürmesi başarılı bir şekilde ilerliyor. Ardından rakibi gelince biraz sağına alıyor. Kalecinin açısından da kendini kurtarıyor.
1: Ve kendisine doğru pozisyon yaratıyor, evet. Ve vuruş açısını da çok doğru yapıyor.
2: Şimdi bir de rakip takımın savunmasını eleştirelim.
0: Boş ver hocam, biz yaptığımız iyi işleri konuşalım.
2: Ya biz yaptık da bak.
1: Ya hocam iyi ki böyle savunmuşlar hocam. Beşiktaş turu geçti ya.
2: Arkasından geldi Allah aşkına.
0: Bak. Sen önce iyi yapılanları konuş hocam, sonra yok. Futbol adına.
1: Mesela Olaytan'ı ben burada kutluyorum bak. Orada mesela ne? Yani abi bu attı. Üçüncü attığı pas. Ya orada pasın şiddetini ayarlamak çok değerli ve çok önemliydi. Hem pasın şiddetini canım, hem de attığı ya. Alan çok değerliydi hocam. Şimdi
2: kaçan da iyi, alan
1: mesela
2: da
1: Çerni
2: iyi.
1: Geçen hafta Midtjylland maçının ikinci maçında aynı pozisyonu yakaladı ama rakip yetişti. Ama bu sefer çok doğru bir hamle yaptı. Biraz sağına aldı bak hocam. Vuruşun öncesinde sağını alıp kendine pozisyon yaratıp kalecinin yakın köşesine İçeride bıraktı.
2: Kerem mesela topu soluna alsaydı penaltı olurdu, gol atardı. Evet. Gitti karşı karşıya, sağında adam müdahale etti. Evet. Hiçbir şey olmadı.
1: İşte bak bu çıkışlar mesela yani. Mesela hocanın çalıştırdığı bu pozisyonlar da var. Rakip sana doğru baskıya geldiği zaman yakaladığın topu bir oyuncuyla kaçırabiliyorsun. İşte burada kenar açıklarının Beşiktaş'ın ne kadar önem arz ettiğini de ortaya çıkartıyor. Hem Çerni hem İlhan Fakıllı bunları çok doğru yapabilirlerse işte sonucu alabiliyorsun ve turu geçebiliyorsun.
2: Bak Emre, şu mavi ayakkabılı adamı ben bir daha oynatır mıydım?
1: Hayatta oynatmazdın.
2: Arkadan
1: tabii pazartesi günü ilk işin senin, alacaktın
2: bak,
1: tahtaya elindeki
2: mavi,
1: şeyi.
2: Mavi, bak,
1: tabii
2: bak,
1: geçmiş olsun.
2: Bak, bitti. Şimdi, ama kaç numara?
1: Tabii.
2: Ayakkabısı mavi ama bak.
1: Ama hocam gerçekten yani sen o takımın teknik adamı olsun.
0: Tek paslarla birlikte Olaytan'ı bulma kısmı da değerli. Ohun mesela orada sırtı dönük tekte hemen
2: evet,
0: boş
2: bir oynaması. Bir de darbe de var orada.
0: Yani bak, şurada
1: tabii rakip şimdi, sıkıştırıyor bir de orada.
0: Bak hocam tek de verdi Olaytan'a. Olaytan da o boşluğu çok iyi gördü.
2: Stoper de Allah
0: hatta
2: selamet
0: belki
2: versin.
0: Bir tık belki daha hızlı da atabilirmiş ama
1: hocam yok, ne diyor? Stoper Allah diyor.
2: Bunlar ya bir şey.
0: Çerni için çok değerli gol bu arada bence. Çünkü bayağı eleştiriliyordu. İlk maçta da kaçırdığı net bir fırsat vardı.
1: Aslında Çerni Beşiktaş için çok değerli ve çok önemli bir oyuncu ama bu atletizm ya futbolun en önemli artık Dünya Kupası'nda izlediğimiz gibi yani o atletizminiz çok yüksek olacak ve o attığınız deparlar rakibi sıkıntıya sokabilecek pozisyonda olacak. Çünkü Beşiktaş'ın bu sene hedefi başka bir hedef Koray. Yani doğru. Beşiktaş artık bu sene şampiyonluk hedefliyor. Tabii şampiyonluğun parametreleri çok kolay hadiseler değildir. Çok zordur. Önce iyi oyuncularla kurulu bir takım olacaksın. Sonra oyun planların çok doğru olacak. Senin anlattığın gibi rakipler önlem aldığı zaman başka oyunlarla üzerine gideceksin. Teknik adamla oyuncu birlikteliği çok doğru olacak ve bu taraftara da yansıyacak. Bu sinerji taraftara yansıdığı anda 12. adam da devreye girecek ve Beşiktaş maçlarını çok doğru bir şekilde kazanıp o potanın içerisinde kendine yer alacak.
0: Bir de şeyi her zaman söylüyorduk. Biz tabii ne kadar söylersek söyleyelim kimse, yani kimse demeyeyim de büyük çoğunluk dikkate almıyor. Sürekli baştan aşağı bir takım yenilemenin anlamı yok diye tabii konuşuyorduk. Ki. Şimdi mesela bugün dedik ya sadece 3 tane yeni transfer var ama Olaytan çok hareketli oynuyor. Mourinho iyi oynuyor. Yani elindeki oyuncular da kötü takım içinde kayboluyor ama biraz oyun anlayışı değiştiğinde ki hocanın burada çok ciddi etkisi var pozitif anlamda dedik. Birkaç yeni dokunuşla da mesela senin kötü olarak düşündüğün oyuncu da mesela hiç hesaba katmadığın Calo mesela gayet geçerli bir performans sergiliyor.
1: Emirhan ona keza.
0: Emirhan ona Rıdvan ayak uyduruyor. Keza. Diğerleri de yukarı çıkıyor.
1: Olaytan yani mesela sezon başında
0: transfer de yapmış oluyor.
1: Herkes diyordu ki Olaytan diyordu bu takımda oynamaz diyordu. Hemen diyordu bir transfer yapılması lazım diyordu bütün camia paydaşları. Ama baktığımız zaman 4 maçta da Olaytan gerçekten olay yaratan bir oyun oynadı.
2: Gene derler, sen merak etme gene derler.
1: Alırlar. Gene ya, alacaklar belki. Belki gene alınacak. Ama hocam asıl şu pozisyona bak. Oyunun ikinci dakikasında bu çalışılmış bir pozisyon ya. Stoper kenar bekini atıyor. Kenar beki açığa atıyor. Açık içeriye kat ediyor. İçerideki santrafor iyi pas veriyor. Ara pasıyla Beşiktaş çok ciddi bir gol pozisyonuna giriyor. İkinci dakikada İlhan Fakıl'ın pozisyonu yani, hocam. Bu çalışılmış.
2: Ama orada santrafor geliyor gene pası veren.
1: Veriyor. Duvar oluyor değil duvar mi hocam? Oluyor.
2: Yani bu
1: tutuyor.
2: Bak.
1: Mesela o %100 gol pozisyonu o kadar iyi performans sergiliyor. Fakat 4 maç özeline baktığımız zaman işte Beşiktaş camiası da gol bekliyor hocam. Hani orada yani, oynayan bir oyuncunun gol ama, üretmesi gol, gerekiyor.
2: Ama pozisyonlarda o hep o var.
0: Var. Yani, doğru.
2: Allah var adamın yani.
0: Vlahovic neleri değiştirir? Bu oyuna neler katar daha doğrusu?
1: Bir kere teknik adamla birlikte o sinerjiyi doğru yaratır. Çünkü Vlahovic'in geçmişine baktığımız zaman her ne kadar geçen sene bir takım düşüşler yaşasa da doğru goller de attı geçen sene. Ama baktığımız zaman 26 yaşındaki çok heyecanlı bir santraforun bence Beşiktaş'a çok önemli işler yapacağını düşünüyorum. Ve dün geldikten sonra çok değişik bir görüntü gördük. Ya taraftar gibi orada üçlü çektirirken falan o aidiyeti çok ciddi bir şekilde yaşıyor. Galatasaray Osimhen'de ne yaşadıysa bence Vlahovic'de Beşiktaş Vlahovic'de de bunu yaşayacaktır diye umut ediyorum ama tabii ki futbolda çok kesin konuşmak
2: ya.
1: Hocam yani ben, teknik direktör tarafından yaklaşık 15 gündür bireysel çalışmaları yapıyormuş.
2: 15 gün yetmez.
0: Ama takımla çalışmıyor.
1: Takımla tabii. Çalışmıyor.
2: Takım hani o bireysel performans antrenörlerinin şeyine bağlı yani.
1: Ama teknik direktör Eyüp yani. Maçında oynamak istiyorum demiş ya.
0: Ya öyle bir şey söylemiş.
1: Öyle bir şey söylemiş. Teknik direktör ama tabii o olacak
0: çok az
1: mı?
0: Zaman var ya pazar günü.
1: Evet pazar günü yani o oyuna girmek istediğini falan söylemiş ama hani bence bu hafta için biraz çok erken çünkü bu kadar deneyimli bir santroforun önce hazır olması lazım. Ondan sonra takımın içerisine girip takıma çok ciddi bir şekilde katkı vermesi
2: şimdi,
1: lazım.
2: Yalnız bir zaman öbürünü de kaybedersin şimdi. Öbürünü hepten bitirirsin yani.
1: Yani tabii öbürünü oynatacaksın onu yavaş yavaş yani. İşin içine sokacaksın ama benim
0: ama
1: bir tane
0: ben hemen ilk 11 zaten çıkamaz ya belki süre alır da ben ama bu hafta da zannetmiyorum bilmiyorum.
2: Bu adam iki tane gol attı çok merak ediyorum ben ya. Bu evet. Transferleri yapıyorlar ya pardon.
0: Hocam sen dediğin şey Beşiktaş yaşadı sen şimdi nasıl? Diyorsun hep de Cenk Tosun vardı. Cenk Tosun golleri atıyordu. Mario Gomez geldi.
1: Mario Gomez oynadı.
0: Adapte etti yani hocam. Evet.
2: Ama Cenk Tosun iki yönlü oynuyordu. Sol taraftan tempo.
1: Abi girdiği zaman kenarda oynuyordu.
0: Direkt geldiğinde kenarda oynatmıyordu hocam.
2: Tamam da direkt oynamaya başladı. Solda. Tamam da oynamaya başladı. Şimdi burada
0: temposu
2: var mı acaba?
0: Gomez sonradan geldi. Cenk Tosun ben çok net hatırlıyorum. Sezon başı gol atıyordu. Yavaş yavaş ufak ufak süre verdi. Mario Gomez'i bir anda pat diye koymadı Şenol Hoca. Hatta sonra ben şeyi de hatırlıyorum. Biz çünkü konuk etmiştik. Şu açıdan sana destek vermiş olayım. Cenk şeyi çok iyi yönetti dedi Şenol Hoca o dönem. Yedek kulübesinde oturmayı. Onu dedi kaşıyanlar oldu o konuyu dedi. Ama dedi takılmadı dedi ona dedi fazla. Oturmayı kenarda sorun etmedi dedi. Tabii yönetilmesi gereken bir şey ama yani
1: ama
0: yapacak?
1: Bence bunu teknik direktör çok doğru bir şekilde Beşiktaş özelinde aşabilir diye düşünüyorum ben. Ama hocam yani, da bazı fikirleri var hani çok zor diyor. Ya, ama hocam tamamlayıcı olarak
2: karakteri çok önemli burada.
1: Hocam zaman
2: birisi
1: zaman
2: kabul eder birisi kabul
1: hocam
2: etmez.
1: Zaman zaman şunu da deneyebilir.
0: Diyecek, hocam ne diyecek? Atam daha iyi oynarsan sen oynayacaksın.
1: Mesela bence hocam. Şunu zaman zaman da deneyebilir. Teknik adam bunu bence deneyecektir. Çünkü hoca bazı özelliklerini yavaş yavaş sahaya yansıtmaya başladı. Mesela ben Trossard'ı bugün sol tarafta beklerken hani İlan'ı yerini değiştireceğini düşünürken Trossard'ı bir anda sağ tarafa alıp İlan'ı sol tarafta oynattı. Yani bu tarz varyasyonları evet. Yapabilecek bir teknik adam olduğunu gösteriyor bu. Bazı Anadolu maçlarında çift santrafor da başlayabilir hocam. Neden olmasın yani?
2: Şimdi şey geliyor.
0: Ekstra yani. Şey söyleyeyim. Ben siz yorumlayın. Ben mesela bu benim yorumum. Katılmayabilir insanlar. Ben mesela Yang Yuo'nun o nasıl Beşiktaş santrafordu Kaylar'ın kanat forvet oynatıldı. Ben mesela çok hareketli, yüzü dönük de iş yapabilen bir oyuncu olduğu için çok gerekirse mesela kanat forvet olarak da kullanılabileceğini
2: i̇şte
0: düşünüyorum.
2: Ya, kullanırsa zaten süper olur. Hem ama golcü zorlu, şimdi Darin, yani seçenek Darin 23 gol 5 asisti var benim bildiğim kadarıyla.
1: Ama ben sizde bu konuda yani, hemfikir olmayacağım hocam.
2: Bilmiyoruz.
1: Neden temposu. Olmayacağım? Çünkü Larin'le Oh'un arasında çok değişik özellikler var. Larin bu işin kenarını da oynayabiliyor ama Oh hiç kenar oynamadı hocam. Bilmiyoruz hani ne ya. Alabilirsin ne alamazsın onu görmek lazım.
0: Çok ekstra seçenek olarak diyorum.
2: Yani belki
0: daha plan
2: öyle olursa daha, çok daha iyi olur.
1: Yani ama ben o bölgeye Carlos Forbes'u konuşuyor Beşiktaş camiası. 22 yaşında kulüp Brugge'de hatta geçen evet. Sene Barcelona'ya 2 gol atmış özellikli bir oyuncu. Hem 23

0: 16 yaşta
1: kriterine
0: de çok uyan bir oyuncu. Hareketli bir oyuncu. Vallahi olursa Beşiktaş'ta önemli işler
2: şimdi
0: olabilir ama.
2: Şimdi şey de geliyor bak, Talisca da geliyor aklıma. Şimdi Talisca boyuna gol atıyor. İyi oynuyor. Ne yapacak bu adamı? Merak ediyor. Şimdi şu son maça da mesela, bundan sonraki maça da şimdi çıktı Talisca, 2-3 tane de gol attım. Ben merak ediyorum ne yapacak yönetim, hoca falan.
0: Hiç merak etme hocam. Yeni gelen santrafor çat diye koyacaklar hocam.
2: Koyacak yani. Talisca hadi güle güle. Yani. Öbürü de atamadı, ne olacak?
0: O zaman başka şeyler koy. O zaman senin dediklerine yani, gelecek tabii. Yani, tabii bu başka bir konu yani.
2: Evet de
0: bu
2: yani.
0: Bu Fenerbahçe özelinde başka bir konu.
2: Ama taraftar istiyor, yönetim istiyor, bilmem ne istiyor. Olmuyor arkadaş. İşte bak.
0: Yalnız var ya bak, benim bir yaşadığım bir olay anlatmak istiyorum size. Camiada çok değerli bir abimiz bundan bir hafta önce annesini kaybetti. Önce başı sağ olsun.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Temmuz ayının başında bana şey dedi. Beşiktaş Salah gündemi çok ciddi bir şekilde ilgilenirken Salah dedi Trabzonspor alacak dedi. Mesela ben dedim ki ya olmaz öyle bir şey. Olur mu öyle bir şey falan dedim. Gerçekten oldu. Vlahovic konuşulurken işte Beşiktaş belki başka santraforlara gider diye konuşulurken bir gün bana bir telefon kaldırdı. Vlahovic dedi Beşiktaş'a geliyor dedi. Orada da şaşırdık. Kendisini kutluyorum yani. İki tane transferi de çok ciddi bir şekilde hani bilgilerini çok doğru attı.
2: Bundan sonra ondan alalım.
1: Var mı yeni bilgi ya? O zaman?
0: Çok vallahi bu önümüzdeki hafta
2: ne ismi bakacağız. Arkadaşın?
0: İsmini söylemeyelim hocam.
1: Kaynağını paylaşmıyor.
0: Ama kendini biliyor. Aynen hocam. O enteresan.
1: Yok, diyorlar ki yani, Galatasaray'dan haber veriyor.
0: Yok,
1: diyorlar.
0: Beşiktaş'la alakalı verdi bu haberleri. Evet, sadece Beşiktaş'la alakalı verdi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Yani ben de biraz böyle tedirgin olmuştum ama gerçekten söyledikleri çıktı. Ama hocam Vlahovic bence
2: bilemiyorum
0: sen
2: arkadaş.
0: Sen ne düşünüyorsun? Ya hocam hiçbir yorum yapmıyorsun hocam.
2: Görmedim ya. Çok abartılı.
0: Vlahovic hiç görmedin mi?
2: Duymadım.
0: Nasıl duymadın? Hocam 5 sene Juventus'ta oynadı.
2: Ya oynadı da buradaki maçlarda bence göremedim adamı.
0: Nasıl göremedin ya?
1: Oynamadı Galatasaray maçında.
0: Evet oynamadı.
2: Yani işte yani göremedim de.
0: Ama hocam hiç kaldırıp da Juventus maçını izlemedim yani. Hani bir Vlahovic'in attığı bir gol sana denk gelmedi mi hocam?
1: Goller versenize biraz varsa.
0: Gelmedi mi gerçekten?
1: Görsün.
0: Hocam biz de gerçekten.
2: Allah Allah.
0: Ya bu saatte gecenin bu saatinde bize böyle yapıyorsun.
1: Trollük yapıyor ya hocam.
2: Vallahi
1: ya
2: hayır vallahi görmedim. Bir göreyim adamı. Mutlaka iyidir ya.
1: Ve verecekler şimdi. Bir bakarsın hocam.
0: Bir bakalım. Gözle ciddi bak bir şekilde katkı
1: bu arada
0: sağlayabilecek.
1: İlk üçlüsünü ilk bak hocam. Penaltı burada. Güvenç hocam.
0: Hocam.
2: Penaltısına bir daha bakayım. Dur bakayım.
1: Evet.
2: Dur bir daha
1: göreyim. Güvenç hocam canlı yorumluyor. Şey YouTube yayınları penaltı gibi oldu. Hani böyle video izleyip penaltı yorumluyorlar ya. Onun gibi oldu.
0: Hocam temiz bir sol ayağı var. Cezalığına girdiği zaman yani, çok ters tamam, taraflara tabii, vurabilecek. Adam eksiltebilecek.
1: Hocam bu gole ne diyorsun peki?
0: Adam eksiltebilecek. Kafa vurabilen çok özellikli bir santrofor hocam.
1: Kafa
0: çok
1: vuruşu
0: kuvvetli.
1: Var. Yerden atıyor.
2: Ne atıyor? Penaltı attı.
0: Hocam frikik atıyor. Cezalığın içinden sol taraftan.
1: Hocam sen.
0: Gelen bütün toplara kafayı vuruyor.
1: Bak kafayla gol attı.
2: Boş adam olur mu ya? Adam Juventus'ta oynamış bilmem ne yani.
1: Fiorentina'da şimdi, Vincenzo Italiano ile beraber çalıştılar. Mesela Yang Yu öyle kafa golü attığını görmedik. Gelişine bak.
0: Hocam Vincenzo Italiano ile çalıştıktan
2: mesela
0: sonra
2: bu ekstra bir gol bak.
0: 85 milyon euro para kazandırdı hocam. Fiorentina takımına Juventus'tan. Ya hocanın da çok
1: tekte
0: tanıdığı ve bildiği bir oyuncu.
1: Vuruş,
0: mesela sen bize ne anlatıyordun hep hocam?
2: Şu müthiş ya.
1: Bak, uzun hocam top atıldı.
0: Bak hocam
1: buna
0: bak.
1: Göğsüyle çok rahat.
0: Bak hocam sağ ayakla bu da.
2: Adam
0: yani bu fileleri çok havalandıracağını
2: acaba
0: hissediyorum.
2: Acaba antrenmanı var mı ki ya? Yani
1: işte takımla çalışmadı serbest olduğu için ama bireysel antrenörle çalışıyordu. O
0: ben dördüncü hafta Fenerbahçe maçında ilk 11 oynayacağını düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Çok da önemli işler yapacak Beşiktaş için. Bence teknik direktör birlikteliğiyle ben buna çok inanıyorum. Çünkü teknik direktör oyuncunun kapasitesine yapmış olduğu sistem içerisindeki artılarına çok güveniyor. O yüzden 45 gün hatta 50 gündür Beşiktaş takımı hiç kimseyle görüşmeden Vlahovic'i bekledi hocam. Bu kadar sabretti yani. Ve sabrın sonu selamettir de ortaya çıktı. Tabii
2: adamı
0: ki kazasız sakatlıksız
2: güzel, güzel.
0: Bir yıl geçsin ama bence Vlahovic gollerini çok ciddi bir şekilde izleyip hatta seninle birlikte çok yorumları yapacağız hocam yani.
1: Yok, fark yok, oluşturacak.
0: Hocam. Ciddi bir fark yani. Oluşturacak.
1: Bir tanesi hocam bana, gözünü bir ekrandan alamaz hale geldi.
2: Yok herhalde canım güzeldi. Bir tanesi de bir tanesi bana abi sen Trossard'ı ne diyor? Şey yapamazsın diyor. Yani ne olduğunu bile anlayamazsın diyor adam.
0: Trossard çok değerli bir oyuncu. Allah çok Allah önemli bir oyuncu.
2: Ya.
0: O da Beşiktaş'a çok
2: ya
0: büyük katkı sağlayacak.
2: Onlar anlıyor ben anlayamıyorum ya.
0: Ya sen ya, anlıyorsun ama ben işin başka tarafına doğru gidiyorsun hocam.
2: Ben engelledim ya.
0: Ama sen anlamaz mısın? En kralını anlıyorsun sen hocam. Sen ya, yılların geçmiş
2: yok, bizden daha iyi anlayanlar var.
0: Estağfurullah olur bak mu?
2: Bak Çorum'dan Gürsu bize şey gönderecek.

0: Leblebi gönderecek.
1: Leblebi Çorum'dan Galatasaray maçını
0: meşhur diyor, meşhurdur Çorum'un leblebisi.
2: Konuşacağız onda şimdi, birazdan programı da vereceğiz. Sadece şeyi şurada bir iki tane de mesajdan da okuyayım. Hemen onun üzerine sorayım. Müsaadenizle. Feyruz Aslan Kılıç Instagram'dan yazmış, demiş ki tabi ironi var burada. Trossard İlhan Fakılı'nın bu performansından sonra korkmuş mudur diyor. İlhan'ı hiç hesapta belki yoktu ama
0: evet,
2: bu 4 resmi maçta da iyiydi.
0: 20 yani, yaşındaki bir oyuncunun bu kadar inisiyatif alıp da yani bu kadar özellikleri ortaya koyması da bence Beşiktaş adına sevindirici bir nokta. Çünkü 20 yaşında bundan sonraki yıllarda Beşiktaş'a çok ciddi bir şekilde katkı sağlayacaktır. Ama ben şeyi de düşünüyorum yani, hani bu geçiş sürecince sol tarafta Trossard, sağ tarafta İlhan yaparsa biz hiç şaşırmayız yani.
1: Bir tane gol kaçırdı biliyor musun, boş kaleye.
0: Evet. Başka 20 yaşında atacak, hocam.
1: Fark
0: ama hocam biraz deneyimsiz şimdi, o konuda.
1: Ya olmaz işte, atacak formayı alacak.
0: Bak hocam yani, bu pozisyon bak hocam. Evet, bir daha şimdi geri alsa arkadaşlar ne kadar güzel olacak.
2: Olursa.
0: Ama hocam oralara da gidebilmek. Ya orada bir sağ, bak hocam santrafor olabilmek çok önemli aslında. Yani o sorumluluğu alabilen bir oyuncu İlhan Fakalı.
1: Tamam da onu gol atacak ya, formayı alsın yani, anladın mı?
2: Sebahattin Seyhan sormuş, sizce Beşiktaş'ın gidişatı nasıl ki bunu konuştuk. Hala transfere ihtiyaç var mı? Varsa hangi bölgelere ihtiyaç var? Ne gibi düşünceleriniz var? Görmeniz için tekrar tekrar attım mesajı demiş. Teşekkür ediyoruz Sebahattin Bey'e. Ben soruyu kısaltarak soruyorum. Kaç transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Ben iki tane elzem, iki tane Beşiktaş'a transfer olacağını düşünenlerdenim. Yani sağ kanata, sağ kenar ön tarafa bir tane önemli bir oyuncu alacak Beşiktaş. Bir tane de stoper alacak. Ama tabii ki bu maliyetler arttı. Çok ciddi maliyetler. Yani Türk futbolu gerçekten biraz seviye atladı. Yukarıya doğru çıktı. Hani bu maaşlar, bu rakamlar hani kulüpleri külfete sokuyorlar mı? Çok evet, son derece kulüpler bu konuda ekonomik
2: stoper
0: anlamda
2: diyorsun, sıkıntı. Sağ açık diyorsun.
0: Stoper, bir tane sol stoper, yani lider özellikli, yani o arkada savunma güvenliğini çok doğru yapabilecek bir tane sol stoper ve bir tane sağ kenar ön oyuncusuyla Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır diye.
2: Şeyi biliyorum ama bu arada Emre, onu söyleyeyim. Hocanın bir merkez orta saha istediği.
0: Vlog konuşuluyor.
2: Evet.
0: Newcastle'dan Vlog konuşuluyor. O da
1: iyi de kimi kesecekler oradan?
0: Hocam işte o yani zaman ne yapacak?
2: Olaytan.
0: Orkun Blok, Salih olur orta üçlü.
1: Yani
0: kenarda sağ tarafta
2: Salih,
0: bir oyuncu olur.
2: Transfer Orkun gibi olur herhalde. Olaytan da mükemmel bir kulübe adamı olur. Ben söyleyeyim.
0: Ama bu çok performansı kulübeden geldiği zaman sergileyebilir mi? Bunu da düşünmek lazım. İşte hani arkadan gelip oyuna sonradan dahil olmak.
1: Sağda da oynattı. Solda oynattı.
2: Oynar ya, atletik oyuncu, ezilmiyor, enerjisi çok
0: zaman
2: yüksek.
0: Zaman kenarda oynayabilir. Zeki. Ya evet, yönlü takım olması lazım. Sadece 11'i yani sayabiliyoruz. Mesela Beşiktaş takımında 11'i sayabiliyoruz Koray. Evet. 11'in dışında bu takıma katkı sağlayabilecek şu anda 2 tane oyuncu sayıyoruz. Bir Oh diyoruz kenarda kalır, bir Olaytan kalır diyoruz. Ama Endidi olabilir. Ama tabii bir orta saha oyuncusu gelirse Endidi belki takımdan ayrılmak isteyebilir.
2: Endidi'nin de yönetimi olduğu söyleniyor zaten.
0: Evet.
1: Ya orta saha yedirse Olaytan'ı ileri kaldırır, sağ tarafa Trossard'la Olaytan oynar. İyi genç çocuğu kenara koyabilir yani, o da
0: biraz. İlhan Fakıllı mesela tamamlayıcı bir oyuncu olabilir ki öyle olacak diye düşünüyor Beşiktaş camiası. E 20 yaşında Fransa 2. liginden evet, gelmiş hocam.
1: İyi şeyler yapıyor.
2: Furkan Özcan yazmış. Abi Güvenç Hoca ben anlamam diyor da şeyden, o ironi yapıyor tabii hoca orada.
0: Tabii.
2: Kendisi Tedesco'nun iyi işler yapamayacağını ilk geldiği günlerde anlatmış.
0: Buyurun hocam.
1: Bravo bak.
0: Buyurun.
2: Furkan Özcan
0: şimdi
2: yazmış.
0: Ben de neden korkuyorum
1: bravo,
0: biliyor musun?
1: Arkadaş ilk günler
2: Furkan
1: söylüyorduk.
2: Özcan. Çok Furkan hani, Özcan.
1: Ya
2: sadece senin yedek hesap değil değil mi? Beni kandırmıyorsun.
1: Onu bir de anlamadım. Şey, Saadettin Başkan'ı olan oldu. Ne de söyledi, şunu gönder, gönder, gönder dedik. Başta gönderseydi, ya orada var ya bazen şeyi koyuyor.
0: Hocam
1: kim
0: ben
1: koyarsa koysun var.
0: Ben
1: ya,
0: orada neyi gördüm hocam biliyor musun? Bilmem ne? Katılır mısın, katılmaz mısın? Fenerbahçe bir Avrupa Kupası oynarken Çağlar sağ bek oynadı ya Fenerbahçe takımında. Çağlar'ı sağ bek oynattı hocam ve pozisyonunu oradan
1: ya,
0: yedi, golü de
1: orada,
0: elendi oradan
1: yedi. Ya. Ya
0: anlatabiliyor muyum ya, öyle bir şey. Hani sen mesela bana şey diyorsun ama bende tabii bende bir soru işareti yaratıyor bu. Diyorsun ki ya Emre çok net konuşma. Hani bir izleyelim ya, hocayı ya, falan diyorsun ya, ama bu hoca o hoca gibi
1: bak,
0: değil
1: şimdi
0: hocam.
1: Bak, şimdi bu hocanın hiçbir hatasını görmedim ben şu ana
0: kadar. Şu ana kadar
2: evet.
1: Görsem Tedesco'yu görsem söylerim aa derim. Mesela bak ne dedik bir şeyden. Ya bilemiyoruz bazı şeyleri tabii.
2: Ben bir söyleyeyim mi? Senin rolünden ben çalayım hadi. Hoca mesela bugün basın toplantısında dedi ki oyuncularımın savunma performansından çok mutluyum dedi. Beşiktaş 4 resmi maçta gol yemedi. Ben mesela burada Beşiktaşlar kızabilirler de bu benim görüşüm.

0: Ben mesela tabelanın herkesi yanılttığını düşünüyorum. Bana göre Beşiktaş 4 maçta
1: en az 5-6 tane pozisyon verdi.
0: Fazla pozisyon verdi.
1: Verdi net doğru. Pozisyon.
0: Mesela Midtjylland deplasmanı 10 dakika ben hep aynı şeyi söylüyorum ama izlemeyenler vardır diye söylüyorum. İzinliydim o gün, şehir dışındaydım. Hatta Yalova'daydım. Bir böyle sitede toplu izledim Beşiktaşlarla birlikte. 10-15 dakikada herkes tedirgin izledi. Biz kesin de izlerken aynı şekilde. İlk 10 dakikada bile 3 tane net pozisyon verdi. Adamların doğru. Yani bu şu demek değil. Beşiktaş'ın attığı gol sayısı da çok fazla olması lazımdı.
1: Doğru.
0: Bitiricilik
1: çok kaçırdı.
0: Problemi var ama Beşiktaş gol yememesi şu 4 maçta bana göre biraz şansının da payı var. Ya yani pozisyon veriyor. Değil bence ya, çözülmesi gereken ya konulardan birisi.
2: İkinci yarıda vardı bugün.
1: Tabii bir ara var ya, bir bu tarz takımlar gibi takımları yok. Özellikle lig ve Avrupa macerasında yani daha deneyimli, daha özel, iş bitirebilecek evet oyuncu potansiyelleri çok. Buraya çok özen göstermek lazım. Evet tabii ki her yiğidin mutlaka bir kusuru vardır. Hoca da oyuncuları belki bu anlamda motive etmek anlamında. Bence doğru. Hoca gerçeği ve çok net bilebilen bir insandır. Yani 5 sene La Liga'da çalışmak, Serie A'da çalışmak çok kolay bir hadise değil değil mi hocam? Yani 5 sene önemli takımlarda çalışmışsın.
2: Şimdi senle beraber biz burada seyrettik.
1: Önemli maçlar mesela oynamışsın.
2: Kartal adamı kaçırdı.
1: Evet.
2: Tamam mı?
1: İlk maç.
2: İlk stoper orada yok.
1: İkisi de yok.
2: Kaçırdı ne o?
1: Mutlaka teknik
2: olaydan kaçırdı.
1: Verdiği...
2: Sağ bek girdi kademeye, stoperler yok. Şimdi ya bir sürü pozisyon var tamam mı? Şimdi ona baktığın zaman
0: iki tane şey var hocam net bence. Bir bitiricilik problemi ki bugün söyledi çalışacağız onu düzelteceğiz dedi. Yani Beşiktaş dediğim gibi yani şu turu 2-0'la geçmesi de saçmalık bana göre. Çünkü ilk maç zaten 3 olurdu. Burada yani toplam 5 golle falan Beşiktaş
1: doğru
0: tamamlayabilirdi.
1: Doğru.
0: Midtjylland maçlarında da öyle. Çok cömert davrandı gol kaçırmakta. O çözülmesi gereken bir mesele. Bir de biraz fazla pozisyon veriyor gibi duruyor yine.
2: Şimdi bir de bu takımlardan daha iyi takımlar gelecek.
1: Tabii onlar yani gelecek tabii.
2: Gerçi evet bundan sonraki takım da o. Zalgiris'te falan.
1: Ama işte UEFA'ya kaldığın anda önemli işte takımlar
0: hocam söyleyeceksin. Lig önemli. Lig ben sana söyleyeyim. Tabii. Avrupa'da zaten şu an için Avrupa'da kupa alsın diye bir beklenti yok. Keşke alsın gidebildiğini yere de gitsin ama. Şimdi dördüncü hafta bir kere
1: Fenerbahçe
0: derbi var. İki camia için inanılmaz önemli. Niye? Zaten kaosa sürüklenmeye böyle hep uçurum kenarında duruyorlar. Uzun yıllardır hasreti olduğu için şampiyonluk evet hasreti. Bir anda böyle her şey yerden yere vuruluyor. Evet. O yüzden dördüncü haftaya
2: yani
0: kadar.
2: Tabii neye kızıyorum biliyor musun? Herkes şeyde yani şeyleri kılıçları çekmiş bekliyor. Tabii. Anladın mı? Veya kalemden hani kan damlar var ya şimdi İsmail Hoca falan bir şey olsun da hemen eleştirelim.
0: Tabii.
2: Bunun için de aynı şey geçerli. Bir bakalım ya.
1: Valla ben hiç öyle düşünmüyorum hocam. Yani ama bak, bu takımın forma giymiş eski bir futbolcu şimdi olarak hiç böyle eleştirme falan tarzım
0: biz öyle
1: olacağını düşünmüyorum.
0: Ama çok öyle bakmıyorum
2: ya.
0: Var ya.
2: Gerçekten var ya, yazık ya. Ya adam.
1: Ya bütün kulüplerimiz iyi olsun. Hepsi şimdi şampiyonluğu oynayacak derecede olsun. Hepsi önemli işler yapsın. İzlediği zaman seyirci mutlu olsun.
2: Tedesco ile ilgili şeyler söyledim ama öyle bari şeyler yaptı ki eyvah yani. Eyvah ki neyvah.
0: Semedo'yu yani ön libero oynattı bir kere. İlk golü oradan yedi zaten.
2: Onlar fena değil. Öbürleri ya neyse. Mesela, ya bir sürü eksiklerini gördüm mesela, ben onu var ya eyvah. Yani ben olsam hemen acil. Bak mesela iyi yaptığı bir tane şey var biliyor musun? Nene'yi hiç beğenmedim. Nene'yi bir maç santifon oynattı. Adam 2-3 tane gol attı. Mesela Fenerbahçe diyor ki santifon. Koy onu bak ne oluyor.
1: Santrafor geldi hocam. 4 oldu.
2: Geldi ya. Ne olacak? O da bir şey.
1: Mesela Koray'ın söylemlerine çok katılıyorum. Koray çok doğru bir yerden geldin. Yani Beşiktaş takımı bugün mesela İlhan Fakıllı ile 2. dakikada bir golü çok net bulmalıydı. Çerni'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonu golle sonuçlandırmalıydı. Orkun'un vuruşu gol olsaydı. Yani burada dörtlük bir maçtan tabii konuşabiliyorduk ama döndüğümüz zaman arkaya baktığımız zaman özellikle 85-86. Dakikalarda bir orta yaptı rakip. Stoperlerin hiç kimse yok ya. Bir tane stoper yok hocam. 6 pasın 3 metre önünde rakip rahat rahat kafaya vurdu. Mesela hoca bence şunları çok doğru yapması lazım. Hani evet Beşiktaş takımı gol yemedi ama savunma güvenliği doğru oynanırsa zaten savunmayı karşı, önden
2: yan
1: başlarsın.
2: Yan tarafa gitsek kaleci üstüne geldi. Yana gitse gol olurdu.
1: Gol olurdu.
2: Çıkartamaz kaleci.
1: Tabii gol olurdu. Yani
2: bir
1: bence
2: son dakikalar
1: bunu,
2: biliyor musun?
1: Bunu teknik direktör doğru bir şekilde bence ortaya koyacağını düşünüyorum yani. Ben hocaya inanıyorum bu konuda. Yani savunma anlamında da Beşiktaş'ın savunma güvenliğini çok doğru yapacağını değil mi hocam?
2: Var, biz artık herkes baksın arkadaş. İspanya bir tane gol yedi. Kardeşim gol yedi şampiyon oldu. Savunmayı bir kere iyi
1: yaptı. Çok önemli.
2: Bitti arkadaş.
1: Evet.
2: Bir kere gider.
1: Savunma. Ama hocam savunma da sadece dörtlüden değil.
2: Herhalde
1: önden
2: canım,
1: başlar savunma. Yani savunmayı ya takım halinde doğru herhalde yapabilmek çok önemli.
2: Şimdi işte
1: o alanları kapatabilmek.
2: Kukure'yle sağ bek neydi o?
0: Pedro Porro.
1: Pedro Porro.

0: Adamlar gidiyor. Gidiyorlar. Gol yemedin.
1: Tabii.
0: Şimdi bizim...
1: Ama ne zaman döneceklerini de çok iyi biliyorlar.
0: Ama orta sahası var, stoperler var. Tabii. Şimdi
2: Beşiktaş'ı şimdi noktalayalım hocam. Süreyi de ekonomik kullanalım. Şöyle o gün yönetmenimiz rica edeyim. Süper Lig'in ilk hafta programını da bize bir versin hakemlerle birlikte bir yandan. Çünkü artık saat zaten 1.25 an itibariyle. Süper Lig'de yeni sezona merhaba diyeceğiz. Artık yeni bir heyecan başlayacak. Evet. Özlediniz mi Süper Lig'i?
1: Ben çok özledim.
2: Hocam sen?
0: Çok merak ediyorum ben. Neyi merak
2: ediyorum? Bu kadar transferden sonra değil mi?
0: Transferler, ya bir de Galatasaray şimdi transferler yapmadı. Şimdi diyor ki, birisi yazmış bana, Okan Hoca istifa edecek mi edecek diyor falan diyor. Yani transfer yapmadılar ya Okan Hoca'yı, Allah'ım yarabbim.
2: Okan Hoca niye istifa ediyor transfer?
1: Allah Allah.
0: Ya öyle düşünüyor.
2: 4 senenin şampiyon hocası.
0: Yani işte hani transfer etmeden Okan Hoca. Ya arkadaş, ya medya bizim enteresan ya.
2: Veya bugün şimdi medya. Saat 21.30'da yaz saati nedeniyle tabii ki hava sıcaklıkları göz önünde bulundurularak akşam maçları 21.30'da Galatasaray. Son 4 senenin şampiyonu sahaya çıkacak ve sezon açılacak. Çorum'u ağırlıyor. Arka Çorum Futbol Kulübü, onlar da Süper Lig'e yeni yükselen ekiplerden. Batuhan Kolak yönetecek maçı. Ben bir yandan da böyle haftanın programını da hatırlatayım. Cumartesi günü 19'da 2 maç var. Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında Gürcan Hasova'nın yöneteceği maçta sahaya çıkacak. Muhammed Salah burada. Gözler onda olacak tabii, oynayacak mı, ne kadar süre alacak. Aynı saatte Konyaspor Rize Spor maçı var, Cihan Aydın düdük çalacak. Cumartesi 21.30'da 2 maç var. Gençler Birliği'nin konuğu olacak Fenerbahçe, Oğuzhan Aksu burada hakem. Diğer maçta da Gaziantep Koren Donalanya Spor maçı var, Yasin Kol yönetecek. Fenerbahçe'de de Lukaku bakalım oynayacak mı.
1: Evet.
2: Onu da göreceğiz. Babasının da son oynadığı maç Fenerbahçe maçıymış galiba Türkiye'de, öyle biliyorum. O da enteresan yani.
1: Evet. Enteresan.
2: Kaderin bir şeyi.
0: Cilvesi derler.
2: Cilvesi, aynen öyle. Pazar günü 19'da Başakşehir'le Kocaeli Spor. Mehmet Türkmen yönetiyor. Saat 21.30'da 2 maç var. Ahmet, onlar da Süper Lig'e yeni yükseldi Erzurumlu Spor'la birlikte. 2 ekip karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta Avrupa'da yüzü gülüyor. Eyüp Spor'la ligde perdeyi açacak Oğuzhan Çakır bu karşılaşmanın hakemi. Ahmet Erzurum maçının hakemi Halil Umut Meler. Haftanın kapanışı da, ilk haftanın kapanışı Samsun Göztepe maçı. O da güzel maç olur diye düşünüyorum. Pazartesi 21.30'da Kadir Sağlam yönetecek. Özledik Süper Ligi de.
0: Evet, çok.
2: Güzel de maçlar var. Galatasaray arka Çorum. Şimdi Emre Eren'e sorarak başlayayım. Ugo Çuku tek transfer.
1: Evet.
2: İkinci isim yok ama son 4 senenin şampiyonu. Kadrodan giden de yok. Yani önemli bir kayıp yok. Örneklemek için söyleyeyim. Ne bileyim, Osimhen satılmadı. Barış gitmedi.
1: Icardi
2: duruyor. Sanchez duruyor yani eldeki. Icardi dışında yok. İlk 11'de geçen sene çok olmadığı için Icardi'yi dahil etmiyoruz. Ama aslında önemli bir parça tabii ki. Ama ilk A planının parçası değildi son haliyle. Neler bekliyorsun yarına dair?
1: Ya tabii ligde her maç zor olacak. Bu sene kolay maçlar olmayacak. Yeni çıkan bir Çorum Spor takımı var. Hani ne olduğunu çok net bilmiyoruz takımın. Evet, transferler yaptılar. Uğur Hoca da bence iyi bir performans sergiledi. Bir alt ligden Süper Lig'e çıkartmayı başardı. Ama Galatasaray takımına dönecek olursak, 4 sene üstte şampiyon olmuş bir teknik adam var. 4 sene üstte şampiyon olmuş takımın önemli oyuncuları var. Her ne kadar... Tabii ki camia şunu bekliyor. Trabzonspor bu kadar özel oyuncular kazanmışken, Fenerbahçe bu kadar önemli transferler yapmışken, Beşiktaş başkanın da çok ciddi gayretleriyle çok değerli transferlere kavuşmuşken, Galatasaray camiası da mutlaka transfer bekliyor. Ama Galatasaray'ın yabancı sınırlanmasına baktığımız zaman alacağı bir tane yer var. O da 10 numara pozisyonu. Yani Sayın Dursun Özbek şunu söylüyor, diyor ki bizim zaten oluşmuş bir kadromuz var. Biz bunların üzerine çok acele etmeden, çok doğru planlamanın doğru yapıldığı doğru transferler diyor. Ama tabii camia biraz bu konuda, taraftar özellikle biraz sabırsız. Ama ben tabii favori tarafın ne olursa olsun 4 sene üstte şampiyon olmuş Galatasaray olduğunu düşünüyorum yarın akşam. benim favorim Galatasaray diyorsun. Ama Galatasaray mutlak sürede özellikle Osimhen'in arkasına o bağlantıyı çok doğru yapabilecek bir 10 numaraya ciddi bir şekilde ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Schneider ve Mertens oyunlarından sonra, ki taraftar hep o tarz oyunları çok memnuniyetle karşılamıştı. O yüzden Galatasaray takımının en önemli

0: de transferinin bence bir 10 numaraya Galatasaray'ı özellikle hem Şampiyonlar Ligi'nde taşıyabilecek hem de Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olması gerektiğini gösterebilecek bir oyuncu. Herkesin beklediği bu hocam.
1: Ben beklemiyorum.
0: Beklemiyor musun?
1: Burada sana karşıyım.
0: Tamam, olabilir. Bak, saygım var.
1: Ya bu Osimhen'e bir şey olursa ne olacak peki Emre?
2: Ben sana alacaklar tabii.
1: Önce onu alacak.
0: Ama önce bir 10 numara diyorlar.
1: Ya onu yapacak onun ben. Yunus'u oynatıyor. Osimhen istiyor. Yunus çok iyi oynuyor.
0: Evet.
1: Sen hemen kadrosu bıraktınız ne o? Bütün herkes dedi Gabriel Sara.
0: Evet.
1: İlkay Gündoğan. Ne evet. Bunlar? Ne ya bunlar? Arkada 10 numaranın önde gidenleri ya. Ya ben oraya ama, adam alır mıyım
0: ama
1: ya?
0: Ama niye hocam yapmadı bugüne kadar onu?
1: Ya yapmadı.
0: Ya hocam niye geçen sene ya? Allah aşkına güzel hocam. Geçen sene ya Fenerbahçe takımı bir tane santraforla oynasaydı Galatasaray zor şampiyon niye olurdu. Yo. Gerçekten zor şampiyon
1: ya olurdu. Fenerbahçe'de 77 gol atmış, Galatasaray'da 77 gol atmış.
0: Galatasaray'da diyelim ki Osimhen'e bir şey oldu. Hemen sana cevap vereyim o zaman. Hemen alır Barış Alper oynatır.
1: Oynadı bir maçta sahada yoktu.
0: Ne zaman? Fenerbahçe maçını onunla kazandı Okan Buruk. İlk geldiği zaman hatırlayın.
1: Hocam eskilere bakıyorsan o zaman İlkay Gündoğan süper bir adam.
0: Başka bir şey
1: yani
0: ama
1: o zaman ya şimdi bak bir tane maç oynadı, gol attı, ondan sonraki maçta
3: sen 10 numara transferine evet, komple mi karşısın?
1: Karşıyım yok.
3: Yoksa sıralamada aciliyeti yok daha
1: hiç
3: sonra
1: yok,
3: mı?
1: Hiç yok, aciliyeti hiç yok.
0: Kim var aciliyet peki?
1: Yok. Hiç yok.
0: Aciliyet
1: neresi? Osimhen'in yerini yani sakatlandığı zaman onun yerini dolduracak, o da çok zor bir şey.
0: Nasıl alacaksın hocam?
1: Ne bileyim ben de onu.
0: Nasıl yapacaksın? Geçen hafta diyordun ya hocam. Osimhen'in yanına bir oyuncu alırsan diyordun, o oyuncuyu nasıl oturtursun diyordun.
1: Tamam işte çok zor, bana ne, ben mi yöneticiyim, onlar düşünsün.
0: Ama sen burada bir yorum yapıyorsun takımla alakalı.
1: Tamam da bak şimdi. Evet. Yönetici düşünecek. Bu benim işim değil.
0: Zaten düşünüyor.
1: Ya düşünüyor da alacaksan adamı. Osimhen oynamadığı zaman Osimhen'in yerini dolduracak.
0: Hem de iyi oynayacak.
1: Aynı zamanda da
0: maç kazandıracak.
1: Kenarda oturacak. Öyle bir adam da yok. Çok zor. İşte onu yapacak yönetici. Bilemem ben
0: o
1: onu.
0: Zaman niye Icardi'yi bıraktın hocam?
1: İşte onlar düşünecek. Ya bravo. Bak ne güzel söylüyorsun. Icardi istemedi falan filan. Neyse yani neticede şu var.
0: Peki hocam.
1: Icardi kenarda oturmam
0: çok
1: demiş.
0: Ciddi misin ya bu konuda?
1: Kesin hocam. Bak ben hocam. Anlamam ya. Ya ben hocam, İlkay bir kere var ya benim
3: Galatasaray'ın 10 numaraya ihtiyacı yok diyorsun.
1: Benim için İlkay bir
0: bence arkadaşlar oldu. Bunu manşet yapsınlar.
3: Evet.
0: Bence yapsınlar yani. Yap hocam bunu söylüyor.
1: Ya yok ne 10 numarası? O 3 tane adamı ne yapıyorsun? Atacaksın çöpe.
3: Sarayı, İlkay'ı
1: varken bu sarayı ne oldu ya? Yazdılar yaza yaza bitiremedi medya. İtalya'dan medyanın, her takım
3: dakika,
1: istedi
3: medyanın
1: bunu.
3: Yazmasına gerek yok.
0: Hocam sen ama oyunu yorumluyorsun.
1: Neyse tamam. Ne oldu şimdi? Niye onun yerine adam arıyorsun? Merak ediyorum ben yani. Kim bu? Ya menajerlerin onların uydurması ya. Almaz abi. Ben olsam almam.
3: Genç alır
1: ben. 10 numara. Ya zaten ne yapacaksın gençe? Ya genci ihtiyarım var bunun ya.
0: Ya Galatasaray'da 3. bölgedeki o bağlantı bir senedir kopmuş ya. Nasıl hocam kopmuş sen ya, Allah'ını seversen.
1: Ya senin yürüyen o şey, 20 tane gole imzası var. Yürüyen ne o? Icardi'nin ya. Nasıl bağlantı yok? Ya bağlantı olmaz olur mu? Ya öyle adam 10 numara yok artık koşacağım.
3: Liverpool'u nasıl yendi Galatasaray değil mi hocam?
1: İlkay oynadı orada.
3: Evet. Juventus'u eledi.
1: İlkay şey oynadı. Evet.
0: Hocam ligin son 8 haftasına bir dönüp bakarsan.
1: Ya nasıl son 8 haftasına?
0: Ya bir bak hocam Allah'ını seversen ya niye bu kadar kesip atıyorsun ya?
1: Ya baksan
0: Türkiye'nin konuştuğu, gündeme getirdiği ya Galatasaray'ın de elzem bir şekilde bir 10 numara ihtiyacı olduğunu Güvenç Kurtar tamamıyla sıfırladı.
1: Sıfırladı. Sen doğru. Onlara bakma.
0: Ya bakma değil ben de öyle düşünüyorum. Kusura bakma hocam. Vallahi düşünüyorum hocam.
3: Düşünmedim.
0: Vallahi düşünüyorum güzel hocam ya.
1: Olmaz arkadaş.
0: Ya nasıl olmaz hocam? Karadan alamadın. İlkay'dan alamadın. Yunus'tan alamadın. Alamadın bunları.
1: Ne yapacaksın?
0: Derbi performanslarına bir bak bakalım onları? Geçen sene hocam.
1: Ne yapacaksın onları? Nasıl derbi?
0: İki tane Trabzon maçı oynadı. Galatasaray takımı o 3. bölgede bir tane yaratıcı oyuncusu yoktu. Sadece Osimhen'le Barış'la götürmeye çalışıyordu.
1: Ya niye sana Osimhen Barış niye Tarar'a gol attı zamanında? Gabriel Sara gol attı.
0: Zamanında diyorsun. Yunus, ben de zamanında diyorum ki Barış santrafor.
1: Onlar
0: oynadı.
1: Şimdi Allah sakatlıktan çıktı. İlkay Yunus falan. Şimdi onlar yeni baştan şimdi antrenmanları başladılar.
0: Mesela şöyle hazırlı bir anket yapsak. Mesela
3: soruyorum şimdi Galatasaray'ın 10 numaraya ihtiyacı var mıdır yok mudur?
1: Yok arkadaş ben hayatta almam ya. O 3 tane adamı ne yapacaksın? Oturam bak. Zaha, Oliveira, Tete daha buna benzer bir sürü adam gitti. Oturmazlar kenarda.
0: Endombele değil mi?
1: Endombele zaten kilo neyse. Yani gitti hepsi. Başka vardır belki arada.
3: Bakıyorum şimdi mesajlar Zaniyolo gelecek. Hocam.
1: O sol taraftaydı ya neyse. Yani neticede oturmaz adamlar. Sen şimdi bu 3 tane adam varken 10 numara orada ne kimi alacaksın ya ne 10 numarası 10
0: ben
1: numara
0: de o zaman
1: ya?
0: İddia ediyorum o zaman söylüyorum bugün tarih kaç bugün ayın kaçı

0: 13'ü.
1: 14 hocam. 14 oldu. 14 Ağustos Cuma. Gece yarısı. Ben de yazıyorum hocam. Galatasaray çok ciddi bir 10 numara almadığı takdirde ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de büyük zorluk yaşar. Güvenç hocam ne otur.
0: Mesajlar alırsa bak Fernandez'e varım.
2: Bruno Fernandez'i alırsa
1: hocam.
0: Fernandez'i alırsa 50 milyon vereceksin mi? Allah Allah.
1: Hocam sen ben vermeyeceğim hocam Galatasaray'ı.
2: İstediğin adam da yani ya. 10 tane 10 numaraya
0: bedel. Fernandez'i alırsan ben okey derim.
2: Bir zahmet ona da karşı çıkma hocam Fernandez, Bruno Fernandez'e.
0: Tamam ona tamam diyorum.
1: Dani Olmo denen var diyenler var.
0: Kim?
1: Dani Olmo diye.
0: Olmo mu? Evet. Ya alamaz. Alamayacağın adamları bak. Zor. Şey var işte ne o? Bir tane de gol attı.
2: Merino mu diyeceksin?
0: Merino. Al arkadaş hadi Merino'yu. Koşuyor ediyor.
1: Evet alması futbolcu gereken işte. Oyuncu o. Evet. O,
0: yani onu
1: öyle oyuncu ile Şampiyonlar Ligi'nde
0: nereden alacaksın
1: işte.
0: Ya?
2: Bak mesajlar var.
1: Ya Selman, nereden alacaksın diyor hocam. 75 vermiş geçen sene bu takım. Osimhen'e.
0: Bir daha
2: sizin
0: öyle
2: Erenköy'de
0: veremez.
2: Perşembe pazarı var ya hocam.
0: Evet.
2: Ondan. Selman Luma. Güvenç hocam 2 dakika önce övdük hemen bozuşmayalım demiş sana. Ne demek Galatasaray 10 numara ihtiyacı yok. Icardi konusunda ne kadar mutabıksak 10 numara konusunda o kadar zıt kutuplardayız. Su gibi hava gibi mecbur 10 numara diyor.
0: Ya bunlar forma girer. Allah Allah. O
2: Ezel
0: üç tane
2: Altun
0: adam,
2: yazmış.
0: 3 tane adam vereceğim. Da forma girer.
2: Ezel Altun son sayfa etiketine yazmış. Koray Bey ilk transfer 10 numara olmalı. 480 gündür 10 numaramız yok demiş. Bak bu, günleri sayıyor.
1: Bu bence şapak doğru bir yorum gibi. Benim yorumuma çok yakın.
0: Falan nasıl yendin?
2: Bak. Beşiktaşlı bir izleyicimiz yazmış. Atiba Sever. Diyor ki Güvenç hocama katılıyorum. 10 numaradan önce stoper ihtiyacı var demiş.
0: Başka bir bakış. Bana göre şey neyse. Bak Van'dan İbrahim Koç. Bari çabuk arkadaşım benim Tokatlı. Buradan bizi çağırıyor Tokat kebabı yemeye. Onlara da selam. Bak şimdi
2: herkesin... Ayhan Bozdağlı da yazmış. O da Instagram'dan diyor ki Koray Bey tabii ki de 10 numara alınmalı. Kesinlikle alınması
0: ya
2: lazım.
0: Ya nereye? Santifor'un bir şey olursa olmaz. Barış'la olmaz. Kenara kimi koyacaksın o zaman?
1: Kenarda zaman, oynayacak çok az. Şalay var.
0: Ya bırak o Şalay. Ha Şalay ileride oynar. Arkada,
1: bırak
0: arkada
1: diyorsun.
0: Yol geçen anı gibi.
1: Yunus var. Yunus oynar.
0: Orada da oynar.
1: Sane de oynar. Yunus da oynar.
0: Numara da oynar orada.
1: Oynar. Ha, tamam Yunus oynar. Ama hocam yani Allah. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kadro kalitesine bu tarz oyuncu lazım diye
0: düşün. Ya Liverpool'u kimle yendi sen? Orta sahil Liverpool maçını bu.
1: Hocam bir tane maç söylüyorsun bana ya. Allah'ını seversen. Ben sana 12 diyorsun. Tane maç söylerim. Galatasaray'ın 10 numara eksiğinin çok net bir şekilde ortaya çıktı. 12 maç söylerim.
0: Ya 10 numara diye bir şey yok artık ya. Sen seyretmedin mi İspanya'yı? Nerede 10 numara? 10 numara eksik kim İspanya'nın?
1: Ya 10 numara diyoruz biz. Yani santrafora en yakın oyuncu ya. Diyoruz yani.
0: Yani arkadaş bak. Şimdi bir Osimhen'e bir şey olursa Allah saklasın. Şeytan kulağına koşun. Ha arkadaş. Şeydi barışla gitmez bu.
1: Ya tamam.
0: O zaman
1: doğru. Ya oraya da alacak.
0: Bas bağırırsın.
1: Oraya da alacak.
0: İlk önce oraya al sen bir garanti. O da çok zor. En zor işleri şimdi yöneticilerin bu. Hem adamı alacaksın iyi adam hem de kenarda oturtacaksın. Pes. Ha şöyle bir şey yapabilirler. Hem sol tarafta oynayacak. Hani biraz evvel şey verdik ya Cenk Tosun'u falan.
2: Evet. Tamam
0: mı? Hem sol tarafta gidecek gelecek tamam mı? Şampiyonlar Ligi'nde de bekini kovalayacak. Öyle yağma yok. Hem de gole gidecek. Hem de santfor oynayacak. Herhalde Leo öyle
2: Leo olarak onu tarif ettin şu an.
1: Onu, o da konuşuluyor mesela.
0: Belki o olur. Çünkü niye? Hem buradan gidecek hem bu solda oynayacak. Yani kenarda oturmayacak. Tamam
2: Rafael
0: mı?
2: Leo'yu alırsa aldın, iki tarafı
0: peki,
2: çözer.
0: Aldı bir sefer. Aldın.
1: Evet.
0: Sane'yi mi oturtacaksın kenarda?
2: Hayır.
0: Barış'ı mı oturtacaksın?
1: Hayır.
0: Leo'yu 12 kişi oynayacaksın o zaman.
1: Leo'yu Osimhen Icardi nasıl oynadı? Belki öyle oynatacak.
0: Ya kimi o keseceksin onu say takımı say 12 kişi oynamayacak.
1: Yok 12 kişi oynamayacak.
0: Nasıl?
1: Torreira ile Sara oynayacak. Leo Gezegen oynayacak. Kenarda Barış da Sane oynayacak. Ön tarafta da Osimhen oynayacak.
0: Ya Leo orada oynar mı Gezegen ya? Olma orta saha olmaz. Çok zayıf olur orta saha yapma. Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Bak, o zaman hocam sen ne istiyorsun hocam?
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde koşan 3 tane adam olacak ortada.
2: Evet.
0: Lemina.
1: Heh, 10 numara olmayacak diyorsun. Sen bunları da çıkartacaksın diyorsun.
0: Ben olsam Singo. Orada oynatım. 3 tane koşan adam Singo yoksa mu? Elek olur tabi.
1: Singo'yu önde oynatacaksın. Santrafor
0: arkasında. Yok canım ya. Valla 3 tane orta saha koşan adamı oynatacağım. Veya İlkay'ı oynatacağım. Orada var
1: İlkay
0: senin
1: koşar
0: adamı.
1: Mı hocam?
2: Ya Saray'la mu? Oynadı işte geçen sene.
1: Koşmuyor hocam geçen sene.
0: Ya ne koşmuyor ya?
1: Atletik özelliği düştü hocam yapma gözünü
0: ya,
1: hocam valla bu saatte ben de şey yapma ya. Vallahi
0: ya sen
1: yapma.
0: Ne düştü vallahi arkadaş? Yapma. Sen biliyor musun düştüğünü şimdi? Yaptı mı temposu?
1: Hocam düştü.
0: Ya,
1: hocam
0: Allah
1: niye
0: Allah.
1: Oynamadı ya? Neden oynamadı? Ya, geçen sene Galatasaray'da niye oynamadı?

0: Olmadı.
1: Bak çıktı. Şimdi şu anda
0: evet.
1: Yeni bir hazırlık kampı geçirdi mi?
0: Tamam geçirdi.
1: Biliyor musun temposunu? Belki süper adam. Nereden biliyorsun?
0: Olur mu? Belki bir sürü Ünlüsün. Hazırlık maçı izledik biz ya hocam. 5 yani, tane Galatasaray hazırlık maçı.
1: Hepsine yenildi. O zaman hepsi kötü. Evet. Sen o zaman sağ bek senin Salahi'nin sağ bek oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında kaç tane gol yedirdiğini gördün mü?
0: Gördüm.
1: Hiç bakıyor musun onlara?
0: Gördüm.
1: Tek tek bir gün çıkartacağım bana diyorlar ki ya hiç gol yedirmedi. Allah Allah.
0: Ama bu takımın en değerli oyuncularından biri geçen sene.
1: Ya Allah'ım. Ya Şampiyonlar Ligi'nde sağ bek oynadığı maçlarda yedirdiği golleri bir çıkarsınlar bakayım. Kademeye girmedi. Iska geçti onu yaptı bunu yaptı ya.
2: Masuaku da yedirdi hocam.
1: Masuaku'nun 10 tane asisti var. O kötü Beşiktaş'ta.
2: Şalay'ın da var.
0: Koray çok güzel bir anket yapabilirdik
1: var?
0: Aslında. Kendi
1: kalesine
0: vardı. Gerçekten bir anket açabilirdik ama
2: yok,
0: çok
2: zaten şu an mesajlar
0: kaldı.
2: Geliyor. Ben bölmemek için söylemiyorum.
0: Ama bence sen mesajları okumalısın yani Güvenç hocama. Lütfen.
2: Sol stoper lazım diyen var. Metin Çakıroğlu. Onun dışında Muğla Milas'tan yazıyormuş bir izleyicimiz. Güvenç hocaya katılmıyormuş. Tugay Çelik. Onu söyleyeyim. İbrahim Ayancık diyor ki Okan Hoca mevcut orta sahayı hareketlendirirse Galatasaray'ın orta sahası daha çok iş yapar demiş.
0: Tam hocayı bak destekliyor hocayı doğru. Duyuyor musun hocam? Seni destekliyorlar bak.
2: Ramazan Sönmez diyor ki
0: okuma.
2: Bingöl'den selamlar. Diyor ki hocam dinliyor musun?
1: Dinliyorum,
2: Bingöl'den dinliyorum. Selam var. Ramazan Sönmez diyor ki bu saatte Güvenç Hoca'yı dinleyip 10 numara konusundaki fikrinden dolayı parmaklarımı ısırıyorum demiş.
1: Çıldırtmışsın
2: Ramazan Bey'i çıldırtmışsın.
1: Ya göreceğiz bakalım alacaklar. Bak ne diyorum sana?
2: Parmaklarımı ya, yiyorum çok, diyor çok şu an. 10 numaraya karşı çıktığın
1: tamam.
2: için.
1: Yes, Fernandez'i alırlarsa tamam.
0: Zaten onu kovalıyor galiba. Yani,
2: hocam biz
0: özel bir oyuncu kovalıyor.
2: Hayır demesin kimse.
1: Ya boş boşuna konuşmasınlar. Almaz ben olsam almam.
2: 10 numara almam diyorsun.
1: Ya o
0: ben sana bu arada ya bir dakika benim bak. Anlamadığım bir şey var. Koray lütfen ya ben bunu açıklamam lazım.
2: Aciliyetine katılıyorum.
0: Hocam önce diyorsun ki Bruno Fernandes gibi diyorsun bir adama ihtiyacı var diyorsun.
1: İhtiyacı
0: Gazze.
1: Yok diyorum. İhtiyacı yok ama alırsan öyle bir adama hayır
0: tamam.
1: demem.
0: Ama almam diyorsun arkadan da.
1: Ya Allah 50 milyon vermem. Tamam,
2: bu şey gibi örneği gibi yani. Icardi varken Osimhen alınabilir mi dediğinde Osimhen'si alınır gibi bir şey mi yani?
1: Evet. Evet yani.
2: Normalde ihtiyaç yok ama çok üst seviye bir 10 numara bulurlarsa o zaman alsınlar diyor.
1: Verirsen para o zaman
2: yoksa zorlamaya gerek yok.
0: Hocam
2: diyor.
0: O zaman şeyden yana yani İlkay'ın performansının bu sene başka bir performans ya, olabileceğini İlkay'da düşünüyorsun
1: var.
0: Sen.
1: Gabriel Sara var.
0: O da iyi oynar diyorsun.
1: Oynuyordu zaten. Ya bütün İtalya takımları bunu istemedi mi gazeteler yazdı?
0: Vallahi
1: bütün
0: hocam Galatasaray'ın son 10 haftasını ben izledim. Galatasaray takımında inanılmaz bir düşüş vardı. Torreira'sında da dahil, Saras'ında da dahil. Hepsinde. Barış'ında da, Sanes'inde de, Abdülkerim'inde de gerçekten bir düşüş
1: eksik.
0: Vardı.
1: Ya, bu başka.
0: Hepsinde düşüş vardı.
1: Düşüş
0: ama bu kadar düşüşe geçen bir takımın da özel oyunculara ihtiyacı
1: yani
0: var.
1: Şimdi.
0: Yani.
1: Allah Allah.
2: Ya, Norveç'ten mesaj vallahi. Var. Hocam dünyayı ayağa kaldırdın. Şu an bak Norveç'ten yazıyor izleyicimiz. Diyor ki Norveç'ten selamlar. Güvenç Kurtar'a kesinlikle katılmıyorum demiş.
0: Dünyanın ama sebebini de yazsın.
2: Dünyanın öbür ucundan bile sana cevap geliyor. Galatasaray 10 numara almazsa zaten hiç transfer yapmasın demiş Burak Atakan.
1: Ya onlar ne Allah ya onlar hep şey ya menajerlerdi ya troller bunlar
2: yok
1: var ya,
2: ya gerçek
1: şeydir onlar. Ne o ne
2: demek? Hemen yaftalama senle aynı.
1: Mesela ben şey, %100
2: mesela yanında ya. Oturuyor o da mı troll?
1: Onun da troll.
0: Troll yok hiç troll falan değil. Mesela ben Güvenç hocamın çok saygı gösteririm kendisine.
2: Evet.
0: Ama bu konuda
2: fikir ayrılığına.
0: Fikir ayrılığına da düşmek en doğal hakkım ya. Ben de bir herhalde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
1: olarak.
0: Ya
1: olmaz mı? Göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz.
0: Ha, ne güzel olacak. Aslında o daha güzel
1: ya,
0: olacak.
1: Ya Fernandez beraber görmek ben hayır demem ama.
2: Bruno Fernandez istiyor hoca. Bir tek ona kabul ederim diyor. O seviyede biri.
0: Sadece onu mu istiyorsun hocam? Ya olursa o mu olur diyorsun?
1: Yani
2: bir de Merino.
1: Adam bilmiyorum.
0: Merino tarzında
1: Merino falan. Merino
0: falan
1: da olur. Alabiliyorsan al öyle.
0: Ya zaten Galatasaray yani. Çok özel bir oyuncu peşinde hocam. Hani öyle
2: ya,
0: bir
2: ama öyle 21 yaşında falan genç oyuncu olursa o
1: yok ya onlar oturur kenarda ya. Yine orada ilk
2: ben
1: oynar,
2: sana şu, ben sana
1: oynar,
2: şu
1: oynar
2: şuradan,
1: Yunus oynar.
2: Bak sana şuradan destek verin. Şey konusunda hak veriyorum. 10 numarama acil yedek santrfor mu dersen ben de Güvenç Hoca ile aynı şeyi düşünüyorum. Bence önce yedek santrfor işini halletmeleri lazım.
0: Çok oyuncu olduğunu düşündüğün işe.
2: Bir süre
0: mi?
2: İdare edebilirsin evet. Ama Osimhen'e bir şey olursa geçen sene gördük ki yani Galatasaray neredeyse havlu atıyordu.
0: Zaten Osimhen'siz
2: yani.
0: Bir Galatasaray gerçekten taraftarını sükute hayale uğratabilir onu ne söylemek lazım.
2: ama bu on numara ihtiyacı yok anlamında değil.
3: Yok. Hatta ya,
2: ben sana bir şey söyleyeyim. Bak, konuyu daha önce, daha da sen ya, daha da
3: Galatasaray'ın pro

0: Hernandez istiyor diyor.
1: Ya o olursa bir şey demem. Yoksa ben
2: Can Uzun olursa bir şey der misin?
1: Can Uzun'a da demem. Can Uzun ekstra bir adam ya.
2: Değil mi hocam?
1: O da 50 milyon. 60-50
0: evet, o da o civarında. İstenilenler o da o fiyatları vermez Galatasaray herhalde. Ama Memphis, Depay Galatasaray'a gelir mi diye soru var ama. Memphis Depay. Hollanda milli takımında da oynuyordu da. Yani zannetmiyorum. Vallahi. Şu an için en azından kulüp tarafından, kulübe yakın kaynaklardan Galatasaray Depay'ı istiyor vesaire gibi bir şey yok. Ha, o buraya gelmek için can atar. O ayrı bir konu. Ama ben de
1: Depay ne oynuyor?
0: Santrfor arkası
2: gibi oynuyor.
1: O tamam, yani santrfor arkası olmazdı. Neyse, oturur mu kenarda kardeşim?
0: Oturur. He? Oturur. Kariyeri iyi şu an şey değil. Ya Morata oturmuş. Depay nasıl oturmasın?
1: Morata abi artık onlar
2: bırak. Icardi'yi oturturdun hocam. Icardi 1,5 sene oturdun Icardi.
1: Ya sakatlıktan iyi oturdu herif ya.
2: Bu sene tamamıyla oturdu hep ya. Hep oturdu.
1: Sakattı da ondan aldı. Sen neredeydin? Türkiye'de yaşamadın
2: mı? Neredeydin? Geçen sene sakatlandı.
1: Sakatlandı hemen iyileşiyor musun?
2: Ya 6 ay sonra işte iyileşti geldi.
1: Attı o kadar gol. Sonra ne oldu? Gidiyor işte gitti. Şimdi. Evet. Gidiyor oturmam dedi. İşte
2: oturmam dedi gitti.
1: 20 gole imzası var adamın ya 19 gole ya. 19 gole dahili var adamın. Öyle veya böyle. Yürürken.
2: O zaman niye hocam? Icardi tamam şimdi bak.
1: Şimdi oturmam dedi
2: geçmiş...
1: o da şimdi.
2: Hocam
1: oturmam
2: Icardi madem gitti. Bu kadar değerli bir oyuncu. Sana soru soruyorum
1: oturmam
2: hocam.
1: Dedi,
2: bir dakika hocam bir şey soracağım sana. Bu kadar değerli bir oyuncu. Galatasaray düşünmüyor. Senin gözünde. Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe niye almadı? Niye talip olmadı? Söyle cevabını ver.
1: Ne bileyim ben.
2: Ya tamam da o zaman ne bileyim ver olur mu? Bak, yani sen diyorsun ki 19 gol atmış.
1: Fenerbahçe
2: 19 gol atmış.
1: Fenerbahçe almaz tamam mı?
2: 19 gol atmış adam niye almıyorlar?
1: Bilmem.
2: Beşiktaş niye almadı? Trabzon niye almadı?
0: En son bir Lazio'yla aldı geçti ama bilmiyorum ne derece. İtalyan basında Lazio istediler. Bak Hamburg'dan mesaj var. Norveç'ten sonra dünyayı ayağa kaldırdın dedim. O bu kez seni destekliyor. Evren Bey. Hamburg'dan selamlar. Güvenç hocamın ellerinden öperim. Fikirlerine yüreğimle katılıyorum demiş. Buyur.
1: Bak, o teknik
2: büyük bir ihtimalle Fenerbahçeli o arkadaş. Büyük bir ihtimalle. Yani katılıyorum diyorsa Fenerbahçeli olabilir.
1: Ya göreceğiz hep birlikte buradayız. Sen yarıyı yazdın.
2: Yazdım. Bakalım. Ben yazdım. 14 Ağustos işte. 2026. Ha,
1: 10 numara bana almasınlar şeyi.
2: Galatasaray takımı bir 10 numara transferi yapmazsa çok
1: yapmaz
2: ciddi
1: abi.
2: Sıkıntı yaşayacak.
0: Denizli'den Ömer Bey yazmış. Benim o herhalde yeni açtı. Ortalığı ayağa kaldırdı Güvenç Hoca çünkü. Denizli'den Ömer. İyi yayınlar. Güvenç Hoca'ya soruyorum. Galatasaray forvet arkası alsa 10 numara olmasa şampiyon yapabilir mi?
1: 10 numara. Hala 10 numara diye bir adam yok ya. Allah Allah. Forvet arkası diye bir şey yok arkadaş. Koşacaksın arkadaş artık. Koşacaksın.
2: Hoca diyor bunlar... ki orta saha üçlü olacak diyor. Ya, hepsi her yere koşacak diyor. Evet.
1: Doğru. İspanya fikri nasıl o. Şampiyon oldu ya?
2: Hocamın fikri o.
1: Anlamadım ben. Nasıl
2: hocam,
1: şampiyon
2: sen
1: oldu?
2: Her seferinde İspanya'ya örnek verirsen biz burada
1: onu
2: doğruyu
1: kimi
2: bulamayız.
1: Vereceğim ben?
2: Doğruyu
1: Langa
2: bulamayız.
1: Langa mı vereceğim?
2: Ama biz İspanya kadar bu kadar deneyimli İspanya... bir takıma sahip sanki, değiliz
1: ya,
2: ki.
1: Hayret. Ya felsefe olarak taktik anlayışı olarak o futbolculardan kurulu bir takım lazım İspanya gibi.
0: Nasıl yani, olacak o hocam?
1: Koşan, mücadele eden, teknik kapasitesi üstü.
0: Nereden bulacaksın onları?
1: Bulacağım, ben mi bulacağım? Sen yönetici değilim, ben Galatasaray yöneticisi değilim ki.
0: Bulacaksın da bulacaksın. Bul demek de olmuyor ki.
1: Bul parayı.
0: Adamların zaman, teknik işte, kapasitesi vesaire, çocukluktan beri aynı oyun oynuyorlar.
1: Fernandez var, Can Uzun var. O tür adamları alırsan alırsın yani. Yani...
2: Sence alacaklar mı hocam? Sence senin
1: ben 10 numara almazlar. Hiç boşuna şey yapma. Ya.
2: Almazlar mı?
1: O kadar parası Galatasaray sokağa atacak parası yok ya.
2: Tamam da Galatasaray bir tane de transfer yapmadı hocam.
1: Yapmasın. Niye ya? Geçen
2: bir tane transfer yapılmaz mı ya? Bir tane transfer yapılmaz mı? Eksik yerlere stoper evet. Konumunda eksikleri var. Stoperde
1: ya
2: var.
1: Bu Türkiye'de
2: bu stoperde yok mu eksiği?
0: Bir dakika şimdi. Bu konu bitmez program biter.
1: Tamam
0: program
1: bir dakika ya. Türkiye'de ne var biliyor musun? Haziran geliyor transfer. Ocak geliyor transfer. Ya oturduğunuz yerde ya. Allah Allah mecbur musun transfer yapma?
2: Hocam takım düşüşteyse mecbur
1: yapacak. Ya ne düşüşte kardeşim? Elindekileri oynat. Oynat. Ya biz şampiyonla oynadık kardeşim. Bir tane adam almadım ben. İlk kere lider bitirdi Kocaeli Spor'da. Bir tane adam almadım. Evet. Gittiğim yerler Deniz Spor'da da öyle, Rize Spor'da.
2: Toprak sahalarda çalışıyordum bile.
1: Neyse. Hayır almadık yani. Alsın eldekileri keşke. Oynatacaksın.
2: Keşke alsaydın hocam. Şampiyon olurdu en azından.
0: Hiç teşekkür alakası. Ediyorum. Ağzınıza sağlık.
2: Güvenç Kurt. Biz teşekkür ederiz.
0: Güzel, keyifli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyenler de aynı keyfi almıştır. Biz son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Bugün konuklarımız Salim Manav ve Nevzat Pindar. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Gayet iyiyiz. Değil mi Salim?
2: Yani iyiyiz. İyiyiz. En son Furkan'la 2 gün önce yayındaydık Salı evet. günü.
0: Yine transfer raporu yapmıştık.
2: Yine transfer raporuydu.
1: Gayet Allah iyiyiz. Sağlık sıhhat versin. Değil mi? Dert var mı?
0: Gerisi hallolur. Evet.
1: Transferler gelir.
0: Transfer döneminde tabii hareketlilik özellikle dün akşam saatleri itibariyle biraz daha arttı. Dušan Vlahović ve Romelu Lukaku dün hemen hemen bu saatlerde iki oyuncu da İstanbul'a geldiler. Beşiktaş ve Fenerbahçe iki önemli santraforu kadrosuna kattı. Yarın itibariyle artık Süper Lig'de Cuma akşamı itibariyle de yeni sezon resmen başlayacak. Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek ama biz transferdeki tüm gelişmeleri, tüm merak edilenleri yaklaşık 2 saat boyunca bu ekranlarda konuşuyor olacağız. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ismi son takıma katılan oyuncu oldu Belçikalı Yıldız. Çok önemli bir kariyerden tabii ki bahsediyoruz. Elde edilen şampiyonluklar, çok önemli bir gol sayısı kariyerinde. Napoli'de her ne kadar son sezonunda özellikle yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı çok fazla forma şansı bulamasa da yeni sezon itibariyle artık Fenerbahçe'nin başarısı için Lukaku ter döküyor olacak. Yarın öğle saatlerinde saat 11.30'da Fenerbahçe Lukaku için bir imza töreni düzenleyecek. Nevzat Dindar'dan Lukaku transferine ilişkin ilk yorumlarını alarak başlamak istiyorum.
1: Bence Fenerbahçe açısından mantıklı bir transfer. Yani piyasaya baktığımızda transfer olasılığı yüksek isimler arasında doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe. Başka seçenekler de vardı. Ancak Lukaku Fenerbahçe'de faydalı olacaktır. Evet, fiziksel olarak yaşının getirdiği, ilerleyen yaşının getirdiği bazı handikaplar olabilir ama Dünya Kupası'nda gördük ki Lukaku hala iş yapabiliyor. Özellikle 18 içinde hala etkili bir oyuncu. Kabul edelim ki bu tarz oyuncularda yaş ilerledikçe atletizm biraz gerileyebiliyor. Lukaku hem sakatlık problemleri yaşadı hem de atletizminde yaşına bağlı olarak bir gerileme olabilir ama sonuçta Türkiye Ligi için ideal bir futbolcu. Türkiye Ligi'nde rahatlıkla iş yapar, fazlasıyla iş yapar. Ve Fenerbahçe'nin geçen sezon özellikle iç sahada kaybettiği puanlar ve maçlar gözümün önüne geldiğinde Lukaku gibi bir silahın fazlasıyla faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle iç sahada Fenerbahçe çok ekstra puanlar kazandıracaktır. Dönüşümlü olarak

0: Vedat Muriç'le çok rahat kullanabileceğiniz bir oyuncu. Zaten ben İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe Futbol Aklı'nın ya da yöneticilerin, Sayın Başkan'ın da Lukaku'yu transfer ederken işte 34 haftalık maratonda ya da işte Avrupa ile dahil 45-50 neyse birinci santrafor olarak Lukaku'yu konumlandırıp ya da ona Vedat Muriç'in üzerinde süre vermeyi planladıklarını sanmıyorum. Ekonomik kullanacaklardır. Ekonomik kullanıldığında Lukaku çok faydalı bir isim olacaktır. Yani Lukaku'nun bitiriciliği noktasında kesinlikle bence kafalarda bir soru işareti yok.
1: Peki bu planlamada ilk tercih kim olur sizce?
0: Vedat olur. Yani maç içerisinde de zaten Vedat'la başlayıp maçın gidişatına göre Lukaku'yu değerlendirebileceğiniz senaryo, yani mantıklı senaryo. Hem maçına göre değişir. Biraz daha belki Fenerbahçe'nin çok avantajlı ya da ağırlıklı olarak topa sahip olduğu bir rakibe karşı Vedat yerine Lukaku ile başlamak da mantıklı bu arada. Lukaku ile alakalı şöyle diyelim. Sonuçta sakatlıklar yaşadı. Bunu başka oyuncular da yaşıyor ve toparlayabiliyorlar. Ama Lukaku yaşından dolayı belki eski atletizmi olmayabilir. Ama bitiricilik noktasında Dünya Kupası bize gösterdi ki Lukaku hala üst seviye golcülerden bir tanesi.
1: Evet, 3 gol 1 asisti vardı Belçika ile Dünya Kupası'nda Lukaku'nun.
0: Ve yani taraftar da heyecanlandırabilecek bir oyuncu. Şimdi Lukaku ismi yıllardır bu piyasada geçiyordu. Belki en iyi olduğu dönemde gelmiyor. Kariyerinin artık son dönemine doğru Türkiye'ye adım atıyor ama bir heyecan yarattığını kabul edelim. Yani Lukaku... Şimdi bu ligimin posteri yapılacaksa Fenerbahçe tamam Greenwood sezonu flaş transferi. Ama Lukaku varsa Lukaku dersiniz. Yani o posterde Lukaku'yu görmek istersiniz. Ya da bu ligi pazarlayacaksanız dünya piyasasına Lukaku'nun forma giydiği işte ne bileyim Fenerbahçe olarak lanse edersiniz. Yani işte dünya futbolunda bir takip eden ortalama bir futbol sever. Fenerbahçe ile yani en azından Türkiye Ligi ya da Fenerbahçe ile ilgili bir araştırma yaptığında Lukaku ismini gördüğünde ha Lukaku burada oynuyormuş der. Yani Greenwood etki anlamında ya da potansiyel anlamında daha fazlasını zaten vaat ediyor. Zaten Fenerbahçe astronomik bir rakama transfer etti. Ciddi bir bonservis verdi ve çok da yüksek meblağlara Fenerbahçe belki onu satacak. Ama Lukaku isim olarak şu an Fenerbahçe'de Fenerbahçe'yi daha popüler hale getirebilecek bir figür. İyi de golcü bu arada. Yani zaten Dünya Kupası'nda en top seviyede faydalı olabileceğini gösterdi. Ben ekonomik olarak kullanıldığında Lukaku'nun etkisinin artacağını da düşünüyorum. İyi bir ortama geldi. Yani Fenerbahçe gibi hedefleri olan, Fenerbahçe gibi başarıyı aç bir kulüpte Lukaku'nun pozitif bir etki yaratacağını düşünüyorum. Yani buradaki ortam Lukaku'ya diğer kulüplerde mesela Napoli'de yakalayamadığı, ulaşamadığı seviyeyi burada çok rahat ulaşabilir. Sonuçta Fenerbahçe ve Türkiye'deki seviye ortamı onu daha fazla motive edebilir. Böyle bir beklenti içerisindeyim. Fenerbahçe için doğru bir transfer. Tabii ki paraya kayıp 40-50 milyon bonservisli bir oyuncu da alabilirdiniz. Ama bunun garantisi var mı? O da yok. Lukaku'da şunun garantisi var. Lukaku sakatlanmadığı sürece ki Fenerbahçe teknik kadrosunun Lukaku'yu böyle yıpratacak bir fikstürün ya da maç temposunun içerisine sokmayacağını düşünüyorum. Bunu dikkate alarak Lukaku'yu ekonomik şekilde en üst seviyede verim elde edecek bir formun üzerinde duracaklardır. Durmak zorundalar zaten. Lukaku'nun evet iri cüsseli bu ligde hakikaten de iş yapar ama birden omuzlarına bir yük verdiğiniz zaman riskleri de barındırıyor. Kabul edelim. Yaşı da ilerledi. Eski atletizmi yok. Ama Fenerbahçe şunu da biliyoruz ki maçların %70-%80'i rakip sahada oynayacak. O rakip sahada oynayacak Fenerbahçe'de 10 rakip ceza alanı içerisinde 18 içerisinde adeta bir tank görüntüsündeki Lukaku fazlasıyla iş yapar.
1: Şimdi ekranlara tabii dün akşam havalimanındaki görüntüler de yansıyor. Vücut dili oldukça samimi ve içten görünüyor Lukaku'nun Salim. Özellikle dikkat çeken noktalardan birisi bu oldu. Devamında taraftarlarla üçlü çektirdiği anlar var. O da çok pozitif bir görüntüydü tabii ki Fenerbahçe camiası için. Geçen sezon Napoli'de

0: Sadece 7 maçta süre alınıyor. İlk 11 başladığı maç çok ama geçen sezonu bir kenara bıraktığımızda 2014 ve 2024 yılları arasındaki 10 sezonluk süreçte çift haneli gol katkısının altına düştüğü bir sezon yok Lukaku'nun. Everton, Manchester United, Inter, Chelsea, Roma ve Napoli.
1: Ya zaten Lukaku ile ilgili şunu söyleyebilirim. Nevzat abinin kaldığı yerden devam edeyim. Lukaku kariyeri boyunca 375 milyon euro bonservis bedeli ödenen bir oyuncu oldu. Lukaku'nun transferleri için çok ciddi bonservis bedelleri ödendi. Kariyeri ortada bir isim. Beğendiğim bir isim.
2: İkinci sırada bonservis olarak en fazla ödenen ikinci futbolcu.
1: Dünya tarihindeki ikinci futbolcu.
2: Genel hücum oyuncusu, forvet oyuncusu olarak ikinci sırada.
1: Evet.
2: Birinci sırada da şey var. 400 milyon euro ile Neymar var.
1: Neymar 400 milyon euro. Yani 375 milyon euro toplamda ödenen bonservis bedelleri. Yani toplam kariyeri boyunca ödenen bonservis bedellerine göz attığımda ciddi rakamlar. Ben Lukaku için referansın Dünya Kupası turnuvası olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası maçlarında takip ettik. Lukaku sonradan oyuna girdiği maçlarda etkili oldu. Özellikle de hücum anlamında katkılar sağladı. Fenerbahçe'yi düşündüğümüzde Fenerbahçe'de Vedat Muriç şunu söyleyebilir izleyenlerimiz, futbol yorumcuları. İşte Vedat Muriç de aynı stil, Lukaku da aynı stil diyebilir ama ben burada katılmıyorum. Lukaku sırtı dönük oynayabilen, sırtı dönük bloklamalar yapan, bununla birlikte sol ayağı çok çok etkili, şut denemesi yapıyor. Ceza sahası içerisinde özellikle de 6 pas dediğimiz noktada çok etkili olan bir isim. Ben Lukaku'nun eğer bir sakatlık süreci yaşamazsa faydalı olacağını düşünüyorum. Önemli bir transfer. 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Bununla birlikte maliyeti de uygun. Şu anda yani futbol severler şunu söyleyebilir. İşte Salim Manav geçen yıl 7 maç oynadı. Zaten Lukaku 37 maç oynasaydı çok ciddi bir bonservis bedeli öderdim. Ve maaşı da çok çok yüksek olurdu.
0: Bu kadar kolay olamazdı.
1: Bu kadar kolay olamazdı ama bu isim Lukaku bence Lukaku için denemeye değer. Lukaku isim için bence denemeye değer.
0: Uygun yani sözleşmenin süresi de bence gayet makul 1+1.
1: Gayet makul 1+1.
0: Tabii opsiyonun içeriğini bilmiyoruz. Belki yarın o da açıklanır imza töreninde. Evet.
1: Yarın saat 11.30'da imza töreni düzenlenecek. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben Türkiye Ligi'nde özellikle de Türkiye Ligi'nde mesela Fenerbahçe'nin zorlanacağı maçlar derbi olarak ön plana çıksa da santraforların en çok zorlandığı maçlar Anadolu kulüplerine karşı oynanan maçlar. Sebebi ise Anadolu kulüplerine karşı oynarken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor Anadolu'dan bazı takımlar set hücumu oynuyor. Birçoğu hızlı kontra atak oynuyor ve yerleşik savunmayla mücadele ediyor. Bundan dolayı Lukaku'nun net bir şekilde o tarz maçlarda katkısı ortaya çıkacaktır. Düşüncem bu. Bence önemli bir isim.
0: Peki şunu da konuşalım o zaman. İşte mesela transferin maliyetinden bahsettik. Gündemde işte örnek vermek gerekirse Pavlidis vardı. Uzun süre Girassi ismini konuştuk. Yani maliyet olarak biraz daha Lukaku'ya kıyasla maliyetli oyunculardı bunlar.
2: Biraz daha değil, çok.
0: Fenerbahçe'nin Lukaku tercihinin acaba altında
1: ben bunu araştırdım.
0: Transfer konusunda başka bir hamle yapma olasılığı mı var sizce?
1: Ben bunu araştırdım.
0: Mesela kanat mevkisi ya da belki bek bölgesi konuşuluyor. İşte Semedo'nun ayrılabileceği ihtimali konuşuluyor. Belki sağ bek için olabilir. Bu arada yani Fred'le ilgili de zaten sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çok yüksek olasılıkla artık Atletico Mineiro'ya gidecek evet. Fred. Hatta her an bu konuda bir açıklama
1: Fred gelebilir. Fred eşyalarını toplamaya başlamış. Bunu söyleyelim. Fred İstanbul'daki evinde eşyalarını toplamaya başlamış.
0: Yani ayrılık konusu da çünkü en az
1: ayrılacak.
0: Gelecek
1: Fred
0: isimler
1: ayrılacak.
0: Kadar önemli Fenerbahçe'de.
1: Fred ayrılacak.
0: 24 yabancı oldu sanırım Lukaku'yla.
1: Evet, Fred ayrılacak. Yani buradan da paylaşalım. Fred eşyalarını topluyor, ayrılacak. Ona da yeni takımında, yeni kariyerinde başarılar dileyelim. Sergi Grassi ve Pavlidis'le ilgili bahsettim. Pavlidis için istenilen bonservis

0: rakamı çift taneler, yüksek rakamlar. Sergi Grassi noktasında da Borussia Dortmund'dan oyuncu almak kolay değil. Şöyle ki bu tarz kulüpler Furkan Yıldız'ı gönderirken Salim Manav'la anlaşıyorlar. Anlatabiliyorum değil mi? Furkan Yıldız'ı transfer için izin verdi. Furkan Yıldız'ı gönderdi. Bir saat sonra Salim Manav'ın transferini açıklıyor.
1: Tabii.
0: Bu, Sergi Grassi noktasında
1: B planı,
0: da
1: C planı hazır.
0: B planı, C planı, D planı hepsi hazır bu tarz kulüplerde.
1: Orada Grassi ile ilgili şöyle bir haber de vardı sosyal medyada. Fenerbahçe'nin aslında oyuncuyla yani büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fakat özellikle Süper Lig'de son günlerde işte Salah transferi hatta burada belirleyici olduğu konuşuluyor. Bu transferi gördükten sonra Grassi'nin taleplerinde artış olduğu, farklı taleplerde bulunduğu iddiaları vardı mesela. Fenerbahçe'nin de bu nedenle transferden vazgeçtiği konuşuluyor.
0: Yani bendeki olay şu, bendeki bilgi. Dortmund o bölgeye transfer yapamadığı için yani transfer noktasındaki süreçten dolayı o süreç uzayacakmış. Fenerbahçe Lukaku'ya yönelmiş. Ben Lukaku'nun da net bir şekilde katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hatta benim şu an odamda Lukaku'nun posteri var. Yanında da bir Inter efsanesi, Real Madrid efsanesi.
1: Ronaldo.
0: Ronaldo Nazario'nun posteri var. Inter dönemi de çok çok iyiydi. Bence Nevzat abi de beğenir Lukaku'yu.
2: Lukaku'yu beğenirim. Yani şeydir, yani dünya futbolunun son dönemde
0: iyi golcüdür.
2: Damga vuran Belçika i̇yi. Altın jenerasyonu denince akla gelen oyuncuların başında geliyor. Yani
0: Kevin De Bruyne, Lukaku.
2: İşte o dönem bonservisler zaten gösteriyor. Ya Lukaku konusunda ben hani Fenerbahçe'nin zaten elinde hali hazırda Vedat Muriç gibi bir önemli değer varken Lukaku ile beraber orayı bence bir yedeklendi. Yani Fenerbahçe evet. Lukaku oraya konumlandırıyor diye tahmin ediyorum. Yani direkt 50-60 milyon bonservis ödeyip bir golcü almaktansa Vedat'ı yine ön planda olacağı, doğru, olmazsa Lukaku'nun alternatif olarak sahada olacağı bir formasyon. Yani burada bir denklem üzerinde bence hareket edildi.
0: Bu arada sevgili Furkan, bakış açısı Nevzat abinin çok çok doğru. Şöyle ki Nevzat abi ifade ettiğin gibi yıllardır camianın içinde Galatasaray özelinde tüm takımları takip ediyorsun. Diyelim ki 50 milyon euroya bir oyuncu transfer edildi. O oyuncu yedek bekleyebilir. Teknik direktör tercihidir. Ancak taraftarın da yoğun baskısından dolayı kötü olsa dahi ilk 11'e yazılmak zorunda kalıyor. Yıllarca biz bunları gördük, yaşadık. Bakış açın çok güzel. Yani şeyin burada
2: garantisi yok. 50-60 milyon euroya aldığım Pavlidis'in gelip bu ligde böyle fırtına gibi eseceğinin,
0: yok,
2: leblebi gibi gol atacağının garantisi yok. Ha, Pavlidis zaten o potansiyeli barındırıyor. Bu ligde hani atar. Şimdi sayı vermek ne derece doğru bilmiyorum ama Lukaku da bence atacaktır. Bence dakika süre anlamında Lukaku'nun ilk üçte olacağını düşünüyorum. Aldığı,
1: peki, net. Aldığı, Talisca kalır mı?
2: Efendim?
1: Talisca kalır mı bu rotasyonda?
2: Talisca şu an kalmak için her şeyi yapıyor. Direniyor.
1: 4 maç 4 yani, gol oldu.
0: Direniyor.
2: Direniyor ve şu istatistik ve şu tablo karşısında kolay değil. Yani bu performansı göstermeseydi sezon başında Talisca, açık söyleyeyim Fenerbahçe'de gözden en rahat, en kolay çıkarılabilecek pozisyon itibariyle ve maliyet anlamında isimdi Talisca.
0: Evet.
2: Fenerbahçe zorlanacak bu denklemde. Şimdi Talisca bir kafa karıştırdı. Şimdi önünde senin Lyon gibi çok kritik bir, değil mi? Yani yıllar sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaşmışken, evet, ve favoriyken
1: ilk maç salı akşamı Kadıköy'de.
0: Evet, Talisca'nın, bir nefes kadar uzak.
2: Talisca'nın durumunu bence tartışmaya açmak Fenerbahçe'ye zarar verir zaten. Yani Fenerbahçe'de bir kere teknik kadronun da şu performansı gördükten sonra ona şeyi verdiğini düşünüyorum ben. Sen böyle devam ettiğin sürece bu takımda kalacaksın. Ha, orada birisi gidecek artık. Bakalım o piyango kime vuracak ama Talisca şu anki görüntüsüyle hem ön taraf için hem asas pozisyonu zaten onun serbest pozisyon. 10 numarada da çok rahat alternatif olabilir. Yani orada bir radikal karar verilebilir. Asensio da Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu.
0: Bence net en önemli oyunculardan birisi. Geçen yılı düşündüğümüzde Nevzat abi, geçen yıl Fenerbahçe'nin önemli orkestra şefleri vardı. Defans hattında Milan Škriniar,

0: orta sahada bu isim Asensio'ydu. Hücum hattında Talisca'nın katkıları oldu ama bence Asensio çok çok iyi bir performans
1: yani şey, lüks
0: olsa.
1: Gibi duruyor. Yani baktığım
0: Talisca
1: vakit,
0: biraz lüks gibi mi duruyor?
1: Vedat Muriç, Lukaku, Talisca, Asensio. Yani bu hat biraz Lukaku, Vedat yeni transferler. Orada evet. Talisca, Asensio ikilisi biraz lüks gibi duruyor Fenerbahçe'de.
2: Yani Talisca çünkü çok kulübede de oturmayı kabul edecek bir oyuncu profili değil. Bir de böyle performans vermeye devam ederse.
1: Şöyle Talisca direniyor dedim. Yani Talisca bu performansını devam ettirdiği sürece problem yok. Ve ben açık söyleyeyim. Yani Lyon maçlarını gördükten sonra karar verilecektir. Orada beklemek lazım. Yani Asensio da çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe gelen teklifleri de değerlendirecek ama Fenerbahçe hakikaten zorlanıyor. Yani orada şimdi bu dört oyuncu dokunulmazsa ki Talisca'nın da Asensio'nun da kalacağını varsayarsak dört tane ön tarafa tercih.
0: Zaten orta sahada bakıyorsun.
1: 4-2'si stoper tandemi. 6 sol beklerden Osterwolde ya da şey
0: Archie Brown kontenjan U23 kontenjanı.
2: Evet, 2002 doğumlu.
1: Osterwolde'yi tutuyorsun 7. 2 de orta saha 9.
0: Osterwolde konusunda, Jaden konusunda ben kararsızım.
2: Ama kendisi sosyal medyadan bir yanıt verdi bir taraftara ve kalacağım gibi bir ifadesi var.
0: Futbolda her şey değişir. 2 hafta önce İsmail Hoca açıklama yaptı. Fred aramızda kalacak diye dün açıklama yaptı.
2: Ama burada
0: futbolda
2: açıklamayı
0: her
2: yapan
0: şey
2: burada kişi oyuncunun bizzat kendisi.
0: Bizzat kendisi olsun yani. Bu futbolda değişebilir ki. Yani
1: şu an zaten Fred'in kalma ihtimali yok. Fenerbahçe
2: yani evet,
0: futbolda yani ben
2: tabii
0: şunu,
2: ki burada ben beyan bu esastır. Yani biz İsmail Kartal Gornik Zabrze maçından sonra açıklamayı yaptığında hocaya tabii ki açıklamasını esas olarak kabul ettik ama zaten bu denklemde Fred'in kalma ihtimali çok düşüktü bu yabancı kuralıyla.
1: Yani biraz maçlar öncesi burada daha ilk maç oynanmamıştı. Fenerbahçe'de işte Kante'nin durumu, yüksek maliyeti, Fenerbahçe işte gözden çıkaracak, elden çıkaracak şeklinde bir takım söylemler vardı. Ben orada aynen şunu ifade ediyorum. Kante gibi oyuncu senin elindeyse, kadrondaysa bunu değerlendirmeye çalışırsın. Yani Kante, gördük biraz maçları Kante'nin hala ne kadar özel bir oyuncu olduğunu.
2: Tabii.
1: Ve Kante'nin performansıyla Gendouzi'nin performansının sorgulanmaya başlandılar. Evet, doğru. İyi mücadele ediyor ama onu tamamlayacak parça Gendouzi mi?
2: Çok kıymetli bir misafirimiz, konuğumuz daha olacak. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü'nün başkanı Sayın Ahmet Dal bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar Furkan Bey.
2: Teşekkür ederiz. Öncelikle yeni sezona artık çok az bir süre kaldı. Siz de pazar günkü Ahmet deplasmanı ile beraber Süper Lig'de yeni sezonu açacaksınız. Şimdiden güzel bir sezon diliyoruz. Transfer dönemi devam ediyor. Tabii ki transfer konusunda Sayın Başkan sorularımız olacak sizlere ama bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapmış olduğunuz bir ziyaret vardı. Ankara'daydınız Süper Lig'in yeni ekipleri olarak. Öncelikle ben bu görüşmeyi biraz sorarak başlamak isterim izninizle.
3: Öncelikle teşekkür ediyorum tekrardan A Spor ailesine, sizlere Furkan Bey, Nevzat Bey yayında sanıyorum, Nevzat Dindar ve Salim Manav. Çok selamlar. Ben de Ankara'dan Erzurum'a doğru yola çıkmıştım. Şimdi yayına katılmak için mola verdim. Tabii ki bugün Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-26 Trendyol 1. Ligini ilk 3 sırada tamamlayan takımları ağırladı. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de, Başbakanlığı döneminde de, Cumhurbaşkanlığı döneminde de, şu anda da sadece futbola, futbolculara değil, sadece belli başlı branşlara değil, tüm spor branşlarına, sporculara çok büyük önem ve ilgi gösteriyor kendileri. Çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda çok şanslıyız Türk spor ailesinin yöneticileri, fertleri olarak. Daha teli kurmadan bir sporcu herhangi bir organizasyonda, herhangi bir şampiyonada, hangi kategoride olursa olsun bir derece elde ettiğinde daha teri kurumadan Cumhurbaşkanımızı arayıp tebrik ediyor. Bu anlamda

0: Anda da bu sene Süper Lig'e çıkan 3 takımın başkanları, kaptanları ve futbolcuları, işte teknik direktörleri bugün Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandık. Gerçekten çok güzel bir ortamda gerçekleşti. Önceki dönem spor bakanlarımız, mevcut spor bakanımız Sayın Osman Aşkınbak beyefendi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu, yine spor ve futbol dediğimizde aklımıza gelen isimler yine vardı kabulde. Tabii ki Cumhurbaşkanımız hem tebriklerini ilettiler, sağ olsunlar. Geçtiğimiz sezonun çok zorlu ve gerçekten çok üst seviye bir rekabete yol açtığını ve bunun sonunda 3 güzel Anadolu şehrinin takımının Süper Lig'de mücadele etmesinden dolayı o da farklı bir mozaik olacağını, Süper Lig'de de güzel bir rekabet olacağını iletti. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Biz de futbol ortamına, futbolumuza, Türk futboluna değer katmaya ve renk katmaya Erzurum olarak geleceğimizi, geldiğimizi ifade ettik. İnşallah bu yönde de bütün ümitlerimiz, umutlarımız, düşüncelerimiz, planlarımız gerçek olur diye giriş cümlelerimi böyle ifade edeyim size.
1: Peki Sayın Başkan, pazar günü ülkemizin de kadim şehirlerinden Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacaksınız. Birinci hafta mücadelesinde ve bugün hatta İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin de yapmış olduğu bir açıklama vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak'la birlikte bu karşılaşmayı yine Diyarbakır'da stadyumdan takip edeceklerini ifade ettiler. Aslında bir anlamda da birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajının verileceğinden bahsetmişti Sayın Bakan. Ahmet Sportif faaliyetler maçına dair de tabii ki görüşlerinizi, yorumlarınızı merak ederiz.
0: Teşekkür ederim. Evet, Sayın İçişleri Bakanımızla İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu kamp merkezinde yapılan güvenlik toplantısında da bu konuyu konuşmuştuk. Kendisi ilk maça geleceklerini, bir aksilik olmazsa, o zaman ifade etmişti bizlere. Sayın Bakanımız Erzurum Valiliği görevindeyken de bizi hiç yalnız bırakmıyordu. Futbolu seven, futbolun o birleştirici ortamının her zaman öneminin farkında olan ve özellikle son dönemde ülkemizde gerçekleşen olaylarla ilgili veya işte gündemlerle ilgili terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de yoğun bir mesai içerisindeler kendileri. Onlar hem o futbolun birleştirici ruhuna uygun olarak hem de futbola ilgi duyan isimler kendileri. İlk maç, Süper Lig'de ilk maç gerçekten özel ve önemli şehirlerimizden Diyarbakır'da oynayacağımız bu müsabakaya Sayın Bakanımız Mustafa Çiftçi ve Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak, belki programı inşallah olursa Yusuf Tekin Bey, Milli Eğitim Bakanımız gelecekler inşallah ve güzel bir futbol ortamı olmasını diliyorum. Biz daha önce de bu tür maçları oynadık Ahmet Spor'la, bölgedeki diğer takımlarımızla. Zaman zaman tabii ki saha dışına taşan olaylar oluyor ama biz bize yakışan bir şekilde gidip en güzel şekilde futbolumuzu oynayıp şehrimizi en güzel şekilde temsil edip arzu ettiğimiz sonucu alarak kendi memleketimize dönmek istiyoruz.
1: Sayın Başkan, 5 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edeceksiniz. Aslında çok kolay olmayan süreçlerden de geçtiniz. Neredeyse 2,5 yıl boyunca aslında o zorlu yasağa rağmen önce 1. Lig'de kalmayı başardınız. Ardındansa Süper Lig vizesi almayı başardı yine Erzurumspor Futbol Kulübü ve yeni sezonda da Süper Lig'de boy göstereceksiniz. Transfer dönemi elbette devam ediyor. Nasıl bir transfer dönemi geçiriyor Erzurumspor Futbol Kulübü? Bunu sormak istiyorum.
0: Ya Furkan Bey, tabii zaman zaman hem stüdyodaki arkadaşlarımız hem Türk futbolunun önemli isimleri işte bu ekranlardan bizim o dönemlerdeki sıkıntılarımızı dile getiriyorlar. Hem de biz dile getiriyoruz. Açıkçası yani o günleri konuşmak çok böyle, hani sürekli konuşuyoruz ama yani 2,5 yıl, 5 dönemlik bir transfer yasağı, puan silme cezaları, stadımızın kapanması vesaire, transfer yapamıyorsunuz. U19'daki genç kardeşlerimizle ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Bize bırakıp gitmeyen tecrübeli oyuncularımız, onların vefası, bunları hep anlatıyoruz. Aslında ben imkan ve fırsat buldukça bunları hep anlatacağım ama artık onlar hep geride kaldı. Şimdi önümüze bakma zamanı. Süper Lig, 5 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz çok önemli bir arena. Bu anlamda da kadromuza

0: 5 tane oyuncu arkadaşımızı kattık ve transfer çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Gerçekten hani şu ekonomik ortamda, şu daralan ekonomi dediğim, yani bütçelerin çok zorlandığı ortamda biz birçok rakibimizi görüyoruz. Çok yüksek rakamlara transferler yapıyorlar. Bizim ekonomik gücümüz maalesef ona müsaade etmiyor. Biz imkanlarımızı, sınırlarını zorlayarak yapıyoruz ama tabii ki burada kötü oyuncu da almıyoruz. Aldığımız oyuncular ülkelerinde milli takımının formasını giyen oyuncular. Yeni alacağımız oyuncular da öyle. Biz saha içi, saha dışı özelliklerine de bakıyoruz. Sadece performans değil, geldiği kulüpte neler yapmış, önceki kulüplerinde performansı nasıl olmuş, ikili ilişkileri nasıl olmuş takım arkadaşlarıyla, kulübüyle, camialarıyla. Bu anlamda inceleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Şu an 5 tane transfer yaptık. 4 tane daha oyuncu alacağız. Bunlar daha çok ilk 11 için düşündüğümüz oyuncular olacak. Forvet mevkisi için, işte kanat, orta saha ve ön libero hattı için önemli bir iskeletimiz var bizim. Kadromuz geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıllar birlikte oynayan oyunculardan kurulu. Geçen sene aramıza katılan oyuncularımız var. Bu sene transfer ettiğimiz var. Transfer edeceğimiz oyuncular var. Bizim amacımız tabii ki sahaya çıktığı zaman elinden gelen her şeyi yapan ve sahada güçlü bir şekilde savaşabilen ve maçın sonunda da müsabakadan istediğini elde etmiş bir takım oluşturmak. Tabii ki bunu da kısıtlı bütçelerle yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ilk yılımızda bu eşiği atladığımızda daha farklı hedefler koyacağız Erzurumspor'umuz için.
1: Evet, Sayın Başkan, tabii ki siz yapılacak olan takviyelerden de bahsettiniz. 4 transfer vurgusu yaptınız. İç transferde de önemli isimlerle devam ediyorsunuz. Çok deneyimli isimler olan Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı gibi isimler yine Erzurumspor Futbol Kulübü forması giymeye devam edecekler tahmin ediyorum ki. Bunun yanı sıra bir isim sormak istiyorum affınıza sığınarak, basına da yansıdığı için. Fransa'da Brest forması giyen Romain Del Castillo ile ilgili bazı haberler vardı. Bu oyuncu gündeminizde midir? Buna bir yanıt vermek ister misiniz?
0: Şimdi yaklaşık bir aydır görüştüğümüz bir oyuncu kendisi. Ama tabii ki şartlar sürekli değişiyor. İşte kulübünün bir bonservis beklentisi var, oyuncunun beklentisi var. Biz burada bu transferi yaparken hem kadro kendi oyuncularımız ve kendi sistemimize uygun, hem oyun sistemi anlamında söylüyorum, hem de ekonomik denge anlamında söylüyorum. Yani bir anda takım içi dengeleri alt üst edecek bir seviyeye de gelsin istemiyoruz ama bu ve benzeri oyuncularla alternatifli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani gerçekten çok oyuncu çıkıyor sosyal medyada, gündeme geliyor, görüyoruz biz de. Bunların içerisinde ilgilendiğimiz oyuncular var. Belli sebeplerle anlaşamadığımız oyuncular var. Hiç gündemimize gelmeyen oyuncular çıkabiliyor. Bazen bu isimleri belli yerler sürekli Erzurumspor'la yan yana getiriyorlar. Aslında hiç oyuncuyu biz aklımıza bile gelmemiş, hiç duymamışız ismini. Ama bahsettiğiniz oyuncu bir aylık bir süre zarfında istediğimizde ve görüşmeler yaptığımız bir oyuncu. Ama tabii ki yani şu anki şartlar ve tabii ki burada oyuncunun çok Erzurumspor'a gelmek istediğini de biliyoruz. Tabii ki burada bonservisli bir oyuncu olacağı için, olduğu için bunun kulübünün de karar vermesi gerekiyor. Bu anlamda sadece bunları söyleyebilirim. Henüz bitmiş değil, bitmeye yakın değil. Görüştüğümüz ama şartlarının çok da kolay olmadığı bir transfer. Sadece ekonomik şartlar değil, kulübünün de oyuncuyla alakalı bir bize fikir söylemesi gerekiyor. Ama tabii alternatifli şekilde bizim listemizde diğer oyuncular var. Ve tabii ki özellikle ligimizde olmak üzere birçok ligde artık transferler sonlandı ve yabancı sınırı da biliyorsunuz geçen seneden bu seneye sayı da azaldı. Takımlar bu anlamda artık kapattılar. Birçok oyuncu geliyor, gerçekten çok değerli oyuncular da geliyor. İnşallah bunların içerisinden hem daha önceden beri devam ettiğimiz, görüşmelerimizi sürdürdüğümüz oyuncular, hem de yeni gelecek isimlerle inşallah transferi kapatacağız biz.
1: Sayın Başkan, benim son bir sorum olacak. Belki bugünün konusu değil ama 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndüğünden bahsettik Erzurumspor'un ve Erzurum şehrinin. İlk iç saha maçında ise rakibiniz Galatasaray olacak. Bu hafta Ahmet deplasmanında olacak Erzurumspor ama ilk iç saha maçı için en azından şimdiden şehirdeki o heyecanı hissedebiliyor musunuz? Bunu da merak ediyorum.
0: Şimdi Süper Lig'in aslında diğer liglerden farklı olmasının en büyük sebebi

0: Türk futbolunun böylesine önemli ulu çınarlarının bu ligde mücadele ediyor olması. Bunlar tabii bir asırı aşan kulüpler. Hepsi çok kıymetli. Hepsi Türk futbolunun lokomotifi. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmiş kulüpler. Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun. Ve Anadolu'nun son yıllarda tabii yaşamış olduğu şampiyonluklarla dördüncü büyük dediğimiz Trabzonspor kulübü olsun. Bunlar çok önemli kulüpler, çok önemli camialar. Şehir olarak, takım olarak, Erzurumspor olarak bu takımlarla da mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Onların büyüklüğüne yakışır bir şekilde biz şehrimizde en güzel şekilde onları misafir edeceğiz. Başkanlarını, yöneticilerini, yine kenar yönetimlerini, futbolcularını ve tabii ki taraftarlarını en güzel şekilde ağırlayacağız. Erzurum'a, Erzurumspor'a, Dalaş'a yakışır bir şekilde o misafirperverliğimizi göstereceğiz. Tabii ki saha içerisinde de futbolcu arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacaklar, kazanmak için çıkacaklar sahaya. Sahadaki rekabet farklı ama biz saha dışında Erzurum olarak Türk futboluna, konuşmamın başında da söylediğim gibi, renk katmaya geliyoruz. Bu camiaları da en güzel şekilde ağırlayacağız inşallah. Galatasaray'ı da cuma günü en güzel şekilde ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Taraftarımız da stadımızı dolduracak inşallah. Biz arzu ettiğimiz sonucu alacağız ve o maçı da o şekilde tamamlayacağız. Tabii ki önemli, önce Ahmet Spor deplasmanı, sonra Galatasaray maçı. İyi başlayıp iyi devam etmek istiyoruz Furkan.
1: Sayın Başkan, Salim Manav bizlerle birlikte, size bir sorusu olacak.
2: Tabii ki. Sayın Başkan, öncelikle tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Az önce siz de ifade ettiniz, 5 dönemlik transfer yasağı vardı. Bu süreçte birincilikte yok olup giden kulüpler oldu. Fakat Erzurumspor bu süreci çok sağlıklı bir şekilde devam ettirdi ve Süper Lig'e kadar yükseldi. Ve bu süreçte birçok genç oyuncu ve tecrübeli oyuncu kadronuzda şans buldu. Yakup Kırtay'a gelen teklif var mı Sayın Başkan? Ve bir de Onana ve Mimović yazıldı ulusal basında. Bir ilginiz, alakanız var mı iki oyuncuyla alakalı?
0: Şu anda tabii scout ekibimizde bu isimlerin yanı sıra başka isimler de var. Ama henüz resmi bir temasta bulunmadık bu oyuncularla alakalı. Çünkü kadro aritmetiğiyle alakalı bir durum. Biz biliyorsunuz, yani sağ bekte Ebosele ile anlaştık. Biraz daha kadro aritmetiğiyle ilgili isimlerle alakalı bundan sonraki süreçte kadro aritmetiği biraz belirleyecek bunu. Yakup Kırtay ile ilgili biliyorsunuz, Yakup uzun yıllardır Erzurumspor'umuzda. Ben başkan olduğumda kendisiyle profesyonel sözleşme imzalamıştık ve o gün, yani 2022 yılında o sözleşmeyi imzalamıştık, uzun tarihli. Kendisi özellikle geçen sene çok üst düzey bir performans sergiledi. Her sene seviyesini yukarıya çıkartan bir kardeşimiz. Bu sene de Süper Lig'de tabii ki isteyenler oldu onu sezon başında, ama Süper Lig'de bir sezon daha oynadıktan sonra bence daha da değerini bulacak. Çünkü daha çok genç, 22-23 yaşında kardeşimiz. Onunla beraber U18 milli takımımızda yer alan Arda kardeşimiz var, Ömer Arda Kara. O da gerçekten çok üst seviye bir oyuncu olacak. Evet. Şu anda da o anlamda çok yetenekli bir kardeşimiz. Oyuncularımıza tabii ki talep var ama bu sene Erzurumspor'umuz bu oyuncularla devam edecek. İnşallah kadromuza kattığımız deneyimli ve tecrübeli oyuncular onların da seviyesini yukarıya çıkartacak. O zaman önümüzdeki sene düşüneceğiz.
1: Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz. Galatasaray Süper Lig'de yeni sezonu cuma akşamı Çorum Futbol Kulübü maçıyla birlikte açıyor olacak. Transferde tabii ki bir sessizlik var ama dün Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bu açıklamaları tabii ki Nevzat Dindar'a sormak istiyorum. Bununla birlikte de bu sessizlik Galatasaray'da ne zaman ve nasıl bozulacak, bunu da merak ediyoruz.
3: Evet, dün oradaydım Galatasaray adasında, Galatasaray Düşünce Derneği'nin Metin Oktay anısına düzenlediği Faip Bey ödülleri yarışmasının işte final gecesiydi. Öncelikle oradan başlamak lazım, çünkü Metin Oktay ruhuna uygun bir ödül programı. Evet. Yani Galatasaray Düşünce Derneği'ni bu anlamda tebrik etmek lazım. Dolayısıyla orada da tabii hani kulis biz de yapmaya çalıştık. Galatasaray, yani ben başkan da geldi, normalde Yani Galatasaray sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Transfer yapılmamış, dönebilirim eleştiriler var. İşte son hazırlık maçında hocanın atılması. İşte
1: çok özür diliyorum Nevzat Dindar. Devam edeceğiz ama bir transfer gelişmesi var. Hemen onu seslendirmek istiyorum. İrfan Can Eğribayat genç

0: Bayern Birliği'nde başkent ekibi deneyimli kaleciyi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bir transfer yasağı vardı Gençler Birliği'nin. Zannediyorum ki gün içerisinde o yasak kalktı ve transferde de resmi açıklamalar gelmeye başladı. İrfan Can Eğribayat yeni sezonda Gençler Birliği forması giyecek. Hayırlı olsun. Hem İrfan Can hem de başkent ekibi için tekrar size bırakayım sözü. Buyurun.
1: Yani orada tabii... Yani başkan gelecek mi gelmeyecek mi, bu böyle çalkantılı sıkıntılı dönemde bu etkinliği içinde yer alacak mı almayacak mı, açıkçası orada bile bir merak konusuydu. Netice itibariyle sayın başkan geldi ve net ifadeler kullandı. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğunu herkesten daha çok istediğini söyledi. Bence bu çok önemli. Çünkü sanki hani Galatasaray'da o motivasyon yokmuş, Galatasaray transfer yapmayacakmış şeklinde böyle bir takım söylemler, söylentiler üzerinden sosyal medya çalkalanıyor. Galatasaray taraftarının endişeleri artmış bir vaziyetteydi ama Galatasaray başkanı net bir şekilde iki alkış alacağım diye Galatasaray'ı yanlış işlere sürüklemem dedi. Ben şimdi başkanın konuşmasından önce başkana yakın kanallar, kaynaklar, bunlarla açıkçası sohbet etme imkanı buldum. Söylenen şey şu Furkan. Galatasaray transferde elbette şu an geç kalmış gibi gözükebilir. Yani sonuçta baktığım vakit rakiplerin yıldızları önemli transferleri gerçekleştiriyor. Galatasaray'ın şu ana kadar sadece Leslie Good çok bu hamlesi var. 2-3 gün önce mali tablolar açıklandı. O mali tablolarda Galatasaray'ın kâr eden sezon içerisinde, yıl içerisinde tek kulüp olduğunu görüyor. 871 milyon kâr etmiş. Diğer takımlara bakıyorsunuz, sadece Fenerbahçe'nin 4 küsur milyar zararı var. Tabii Avrupa'ydı, başarıydı vesaire, bunların etkisi fazla. Netice itibariyle bir kere bu mali disiplini sağlamanın önemini vurguluyor Galatasaray başkanı. Tabii orada başkana yakın kaynaklara, açıkçası ben de kendi fikrimi söyledim. Yani ben transfer planlamasında hatalar görüyorum dedim. Yani Galatasaray'ın normal şartlarda birinci hedefi kimdi? Bruno Fernandes'di. Bruno Fernandes'i beklerken, kovalarken ya da Bruno Fernandes olmayacaksa yine üst düzey bir 10 numara transferi isterken, planlarken Galatasaray'ın Leao transferinde bu kadar böyle son dönemde ısrarcı olması bana çok şey gelmiyor Furkan. Çok stratejik bir hamle gibi gelmiyor. Leao'ya karşı olduğum anlaşılmasın. Leao doğru bir isim. İyi bir isim. Ama Galatasaray'ın zaten o pozisyonda önemli bir oyuncusu var. Bu ligde fark yaratabilecek yerli bir oyuncusu var. Barış Alper Yılmaz. Şimdi Leao'nun gündeme gelmesi, Galatasaray'ın son dönemde Leao konusunda agresif bir politika içerisinde olması, açıkçası bir ayrılık mı sorusunu akıllara getiriyor. Yani ister istemez burada üyeler de soruyor. İşte dün adadaydık. Hem üyeler hem işte ne bileyim taraftarlar, herkes bunu soruyor. Yani eğer Galatasaray Leao'yu transfer ediyorsa demek ki Barış gidecek. Buna da kapıyı kapatıyor Galatasaray yönetimi. Hayır, Barış gitmeyecek. Leao konusunda Galatasaray Milan'la belli bir noktaya getirdi. Ya yani daha doğrusu Galatasaray teklifini yineledi ama Milan zaten tok satıcı rolünde. Bence Galatasaray'ın bu transferde çok istekli davranmaması lazım. Yani bir fırsat ise her karşında Osimhen gibi önüne geliyorsa Leao transferini değerlendirirsin, düşünürsün. Bu yüzden orada bir kararsızlık görüyorum, onu söyleyeyim. Yani bir plansızlık görüyorum. 10 numara konusunda çok istekli, agresif bir Galatasaray görüyorduk. Ama daha sonra işte Leao'nun denkleme girmesiyle beraber de tamamen denklem değişti. Yani netice itibariyle daha sonra işte Martinelli ismi gündeme geldi. Martinelli biraz daha farklı bir profil. Netice itibariyle Arsenal'ın oyuncusu ve minimum 50 milyon euroluk bir bonservis. Şimdi yani Galatasaray'ın gözden çıkardığı rakam 40. Ama yine aynı noktaya geleceğiz. Yani Galatasaray o parayı 10 numaraya harcamalı. Şimdi 10 numara transferi konusunda da farklı farklı isimler var. Şimdi Bruno Fernandes'in hala şimdi İngiliz basın, ki BBC bunu son dakika geçtim.

0: Bruno Fernandes Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in bir numaralı hayaliydi on numarada.
1: Evet.
0: Ve şu ana kadar Manchester United'la yeni bir kontrat yapmadı. Dolayısıyla İngiliz basını BBC Galatasaray'la beraber Milan ve Juventus'un oyuncunun çıkış maddesi olan 57 milyon sterlini ödemeye hazır olduğunu yazıyor. Yani onlar da farkındalar Galatasaray'ın bir ihtimal varsa o ihtimali sonuna kadar kovalayacağını farkındalar. Ben açık söyleyeyim, dün başkanın laf olsun diye o iddialı söylemlerde bulunduğunu düşünmüyorum. Yakın çevresiyle de, yakın çevresi işte ne bileyim kulüpte ona yakın yöneticiler, işte ne bileyim çalışanlar vesaire profesyonellerle konuştuğumuz vakit başkanın çok kararlı olduğunu söylüyorlar, transfer konusunda çok iddialı. Ama şu ana kadar sen cuma dedin, yarın akşam sezon başlıyor. Galatasaray taraftarı bir bakıyor işte Salah inmiş, bir bakıyor Vlahovic gelmiş, bir bakıyor
2: Lukaku
0: inmiş.
3: Daha önce Greenwood
0: inmiş. Hani onları saymıyorum ya, son
3: Trossard indi.
0: Son birkaç gün. Evet. Son birkaç gün ya.
2: Son iki günde Lukaku yani ve Vlahovic.
0: İnsanın psikolojisi bunlar olumsuz etkilendi. Şu normalde Galatasaraylıların son yıllarda hep görmeye alıştığı tabloları biz farklı farklı yerlerde görüyoruz. Bu bence değerli. Yani diğer kulüplerin de önemli hamleler yapması önemli ve değerli. Netice itibariyle Galatasaray çıtayı biraz daha yukarı çıkaracaktır. Düşünüyorum, öyle düşünüyorum. Transfer konusunda da yani planlamada bir sıkıntı oldu.
3: Bugün,
0: gerçek.
3: Peki bu saat itibariyle listedeki güncel isimler kimler Galatasaray'da? En azından
0: şöyle,
3: bildiğimiz
0: on
3: kadarıyla.
0: Konusunda, on numara konusunda hala bir belirsizlik var. Batrakov ihtimali de var. Ama mesela Moura tamamen vazgeçilmiş değil. Orada işte Roma tıkandı. Roma'ya gidişi olmayacak gibi gözüküyor. Okan Hoca Rodrigo Moura'yı çok istiyordu. 19 yaşındaki Portekiz'di. Porto'nun yeteneği. Ama orada işte Porto'nun beklentileri çok daha farklıydı. 50 milyon euroya yakın peşin bir para istiyorlardı. Yani bonservis istiyorlardı.
3: Yani kiralık vereceksek de yine zorunlu satın alma maddesiyle bu rakama...
0: Galatasaray bunu kabul ediyor. Galatasaray tarafında almak istiyor zorunlu Porto. Satın alma opsiyonuyla alakalı bir sıkıntı yok. Yani orada ödenebilir şekilde. Yani bu 10 olur, 35 olur. Yani Galatasaray... Bir, ya başkan hakikaten yani burada... belki hani tepki topluyor bu şekilde hareket etmesi ya da pazarlık yapması ama yani ne kadar az verirsem günün sonunda o kadar iyidir mantığıyla yaklaşıyor. Galatasaray gecikiyormuş gibi gözüküyor baktığımız vakit, işte Şampiyonlar Ligi listesinin verilmesine şurada 20 gün kaldı. Lig başlıyor yarın. Ama hani şu da bir gerçek ki transfer borsasında işte büyük takımlar özellikle sezon başladıktan sonra net kararlarını veriyorlar. Bazı oyuncularla ilgili belki gözden çıkarabiliyorlar. Galatasaray biraz orayı bekliyor. Yani büyüklükler, majörlükler, majör takımlar oradan çıkışlar olacak. Yani hiç beklemediğiniz fırsatlar da karşınıza çıkacak.
3: Peki büyük takımların gözden çıkardığı oyunculara talip olmak çok sağlıklı mı?
0: Yani, problem yaşayabilir. Yani direkt işte X bir takımın gözden çıkardı, yararlanamadı bir oyuncu olarak bakmamak lazım. Yeni işte mesela
3: Osimhen gibi.
0: Bruno Fernandes'e bakıyorsun. Bruno Fernandes'in normal şartlarda çıkması imkansız.
1: Evet.
0: Sadece çıkış maddesiyle alabilirsin diyorsun. Ama yeni kontrat konusunda problem yaşayan Bruno Fernandes bir anda köprüler atılabilir. Yani orada bir çıkış olabilir.
1: Doğru.
0: Yani o yüzden bu stratejiyi anlayabiliyorum. Ama hani kulüp tarafında konuştuğum bazı isimlerde ya biz şeyi görüyoruz. Yani genel tabloyu görüyoruz, eleştirileri görüyoruz. Yani burada bir tane transfer yapılabilirdi. Bir tane kritik pozisyona Galatasaray flash bir isim alsaydı şu tablo olmazdı. 4 sene üstte şampiyon olmuş Galatasaray sanki ortada yok. 2 ayda 4 senelik kredi gitmiş. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Evet.
0: Başkan evlatlarıma, torunlarıma verebileceğim en büyük miras üst üste 5. şampiyonluk, 5 kere şampiyon olan ilk başkan olmak. Hakikaten de baktığım vakit bundan daha güzel bir miras olamaz. Ben de hani burada geçen de yine söyledim, yani hoca da herhalde en çok şampiyonu Okan Buruk ve başkan istiyordur. Sonuçta tarihe geçecekler.
2: Evet.
0: Yani burada Galatasaray'ın motivasyonunda bir eksiklik yok, ama bir açıkçası beni endişelendiren bir iki nokta var. O da şu. Ben bunu başkana şampiyonluk sonrası Kemal Burgaz'da söyledim. Yani başkanın yüzüne karşı söyledim. Sayın Başkan dedim, 4 senelik bir başarı var ama bu takım bir yenilenme ihtiyacı da var. Yani 4 senelik omurga bir yerde yıpranmaya başladı. Mental ve fiziksel yorgunluk hissediliyor. Galatasaray'ın geçen sezon puan kayıpları ortada. Yani burada Galatasaray 4 senelik planlamayı son derece doğru yaptı. O 4 sene sonunda da işte üst üste şampiyonluklar geldi. Ama Davinson Sanchez yaş alıyor. Torreira yaş aldı. İşte ne bileyim,
2: Abdülkerim Bardakçı.
0: Lemina yaş aldı. İşte burada bir iki müdahale gerekiyor. Sayın Başkan şey yapmadı. Yani ben bunu bir eleştiri olarak ya da bir tespit olarak kendisine sundum, ama ben bunu sunarken yanımızda 20 kişi daha vardı. 20 gazeteci daha vardı.
2: Evet. Hatırlıyorum.
0: Yani orada Sayın Başkan, ben hani orada kastettiğim Uğurcan Çakır'la Osimhen değil.
2: Röportajların ama, olduğu gündü.
0: Ama bu takımda Salim, Davinson Sanchez Dünya Kupası performansı çok iyi.
2: Evet.
0: Ama geçen sezon Sanchez bir sallanmaya başladı.
2: Doğru.
0: Abdülkerim şampiyonlar, Abdülkerim'i çok beğeniyorum. Yerli futbolcu olarak olabilecek en büyük katkıyı verdi. 4 sene istikrar abidesi. Ligde fark yaratan oyunculardan bir tanesi, ama onu da dinlendirmek lazım. Yoruluyor. Yani sonuçta doğru, çok yoğun bir maraton. Diğer taraftan Torreira bu sefer yine performansı sorgulanmaya başlıyor. Lemina ile yeni kontrat yapıldı. Ki Lemina 30. Lemina şu an 33. Şimdi Lemina konusunda da enteresan bir şey var. Yani benim kafamı karıştıran bir nokta. Lemina biliyorsun ilk gün imzayı atmadı. Hatta hazırlıklara geç imzayı attığı için zamanında katılmadı. Şu anda hazır değil aslında.
2: Evet.
0: Galatasaray Lemina ile yeni bir kontrat yaptı 2 senelik, değil mi?
2: Evet.
0: Eski ücreti ne kadardı? 2,5 milyon euro. Şu anki ücreti 3,5 milyon euro. Benim anlamadığım nokta, Galatasaray isteseydi Ocak ayında, daha doğrusu bu sezon sonunda, Ocak'ta yapılan şey başka, işten başka.
2: Evet.
0: Galatasaray isteseydi Lemina'nın bir senelik opsiyonunu aynı ücretten kullanabilirdi.
2: Uzatabiliyordu. Hatta Mehmet abinin de, Mehmet Özcan'ın da senin de haberin vardı.
0: Evet. Yani Galatasaray 2,5 milyon eurodan Mario Lemina'yla bir senelik bir kontrat yapabilirdi.
2: Evet.
0: Ancak işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Galatasaray opsiyonu Ocak ayında kaldırdı. Galatasaray'ın isteğiyle bu opsiyon devre dışı kaldı. Biz ama şeyi duyuyorduk. Hani Ocak'ta hatırlarsan bir Suudi Arabistan'dan ilgi vardı. Lemina gitmek istiyor haberleri, yüksek maaş falan haberleri bir dolaşıyordu.
2: Evet.
0: Hatta bir yönetici de şey demişti, yani aynı ücretle devam edecekse, kalacaksa devam edelim demişti. Buna rağmen Galatasaray'ın bir sene daha opsiyonu bulunan Lemina ile 2,5 milyon eurodan bir sene devam etmeyip 3,5 milyon eurodan 2 sene kontrat yapması bana göre bir risk. Lemina evet Galatasaray'da faydalı bir oyuncu. Teknik kadro istedi, takımda kalmasını istedi.
3: 2,5 milyon euro ile devam edebilecekken etmeyip 3,5 milyon euro ile yeni sözleşme.
0: Evet. Evet. Ama yani bu teknik olarak bunu yapabilirsiniz. Ben işin teknik kısmından bahsediyorum. Ama futbolcu dediğiniz kişi sonuçta performansını ortaya koyup başarılar karşısında bir beklenti içerisine girebilir. Yani kağıt üzerindeki şeye de çok takılmamak lazım. Burada Galatasaray'ın ben oyuncuya bakış açısını şey yapıyorum. Yani bu kadar memnunsanız bu işi Ocak'ta halletseydiniz. Memnun değilseniz niye opsiyon devre dışı? Yani biraz kafa karıştırıyor. Lemina şundan dolayı diyorum. Sonuçta teknik kadro Lemina'da

0: Tablo,
1: Peki bir sorum
0: endişelendim.
1: olacak. Mesela bugün 13 Ağustos. 13 Ağustos'a kadar zaten planlamada bu takviyenin yapılmayacağı belli miydi? Yoksa gidişat mı Galatasaray yönetimini bugüne getirdi? Yapmış olduğu girişimlerden sonuç alamadı mı? Yoksa zaten bu tarih en başından itibaren beklenilecek miydi yönetim
0: Tarih
1: açısından?
0: beklenebilir, tarihi anlayabilirim ama burada kafa karıştıran nokta profiller çok farklı. Profiller farklı olduğu için o zaman da sizde bir plansızlık mı var? Yani olay sadece
2: Plansızlık
0: iletişim,
2: abi.
0: iletişimsizlikle falan açıklanamaz. Galatasaray'ın düşündüğü 10 numara profillerinin birbirlerinden çok farklı oyun karakterlerine sahip olması da enteresan. Yani Brahim Diaz başka bir şey, Bruno Fernandes çok farklı, Batrakop bambaşka. Yani oyuncular da çok farklı. Ha, ben bunlar içerisinde, ben mesela hani yetkili olsaydım, ya açık söyleyeyim, orta sahaya Reinders'ı düşünürdüm ki Reinders da 60 milyona gidiyor, yani
2: Evet, Suudi
0: Saudi Arabistan'a gidiyor.
2: Pro Ligi'ne gidiyor.
0: Ama
2: Bu
0: hani
2: arada işte Nevzat
0: Reinders'ı
2: abi
0: Galatasaray isteseydi,
2: bitirebilirdi.
0: Galatasaray o işi Suudi Arabistan fiyatıyla Türkiye fiyatı aynı olmaz. Yani biz nasıl Barış için, Barış'a geçen sezon Galatasaray, yani biz bu parayı seni Avrupa'dan bir teklif gelseydi verirdik dediler. Suudi Arabistan'a o parayı vermeyiz. 40 falandı ama net 29,5'tu ve işte bonuslarla falan
2: Abi
0: 35.
2: buradaki işte olay şu Nevzat abi. Furkan'ın da söylediği gibi yani bakıyorsun Galatasaray'a ifade ettiklerine %100 katılıyorum. Lemina sürecinde çok çok haklısın. Icardi sürecinin çok çok uzadığını düşünüyorum. Lemina'yla devam edeceksin madem o süreç neden uzuyor? Oyuncu kamp dönemi neden geçirmiyor? Onunla birlikte yani sevgili moderatör arkadaşımız Ezgi Toper bir video yayınladı. Çok da hoşuma gitti Galatasaray'ın transfer süreciyle alakalı. Şöyle ki Galatasaray'da gerçekten bir plansızlık var. İfade ettiğin gibi orta sahada burada mesela üçümüz iki yorumcu bir moderatör var. Salim Manav'ın farklıdır yorumculuğu, Nevzat Dindar'ın farklıdır, Furkan'ın moderatörlüğü farklıdır. Hepsi birbirinden ayrı özelliktedir. Galatasaray'da ya örnek verelim ya bir diyetisyene gittiniz değil mi? Size şunu söyler. Pazartesi günü protein ye. Salı günü karbonhidrat beslendir. Yani Galatasaray'ın gittiği orta sahalar birisi çok çok farklı, diğeri çok çok farklı. Yani beyazla siyah kadar fark var. Yani burada amaç transfer yapmak için transfer yapılmamalı. Ben söylüyorum yani inşallah ben
1: Yani şu
2: yanılırım.
1: durum bana çok garip geliyor.
2: Leslie ikinci Angelinho vakası olur.
1: Mesela
2: Yanlış mı düşünüyorum?
1: Galatasaray Rangers'ı alabilecekken neden almadı?
2: Çünkü yüksek kovalıyorlar.
0: Hayır
2: Nevzat
0: hayır
2: abi daha
0: şey
2: şu
0: de
2: an.
1: Ama daha yükseği
0: şimdi
1: zaten kimi alacaksınız mesela
0: bir
1: merkez
0: kere
1: orta sahaya?
0: şey, bir kararlılık, yani orada tam
2: Bir
0: bir net
2: kararsızlık var.
0: karar vermek gerekiyor. Reinders nasıl bir oyuncu? Galatasaray'ın ihtiyacı Reinders mıdır? Bizim o pozisyonda tamam kabul ediyorum. Senin o pozisyonda oyuncuların olabilir. Orta sahada sayısal olarak çok alternatifin de olabilir. Ama
2: Evet.
0: netice itibariyle hem atletizm hem tempo Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil Galatasaray'da. Yani Türkiye Ligi için evet Lemina çok doğru bir tercih. Yani Türkiye Ligi'nde maçla seçebilir bu arada. Büyük maçlarda çok da iyi oynayabilir. Hatta bazı maçlarda stoper performansı da çok iyi olabilir. Ama yani bir sezonda işte %20, %30 verim almak mı yoksa sezonun tamamında oyuncuyu kullanmak mı? Ben
2: Katılıyorum.
0: açık söyleyeyim yani Reinders dedim ama Reinders 8,5 işte ne bileyim bazen 10 bile oynatabilirsin ama
2: Evet.
0: sürekli rakip ceza sahasında en azından Osimhen'in yanında biz görebilirdik bir orta saha olayı. Mesela sen bunu Gabriel Sara bunu yapabiliyor ama ya alamazsın yani o performansı vermez. Lemina bunu hiç yapmaz. Yani dolayısıyla neyse o artık gitti. Yani şu an Reinders'ı konuşmanın bir manası yok. Sadece Reinders Galatasaray için bence doğru bir hedefti. Ben hatta bunu dün de söyledim ya biz böyle 50-60 milyon euroları bir oyuncuya veriyorsak gidip Reinders'ı alalım. Reinders'ı daha doğru bir yani en azından ne vereceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuz. Çok da özel bir oyuncu. Ama burada artık başkanın son 4 senede başardıklarını referans olarak almak lazım. Yani
1: Mesela
0: burada ben Galatasaray başkanının sadece son 4 değil. Önceki iki şampiyonun kadrosunu da
2: çok ciddi pay

0: sahibi.
1: Son 6 şampiyonun kadrosunu Dursun Özbek kurdu.
0: Evet.
1: Bu tabloyu baktığım vakit yani şu an 2 ayda oluşan şey bambaşka bir nokta. Yani hak ettiğini de düşünmüyorum aslında ama futbol böyle bir şey. Dün yoktur.
0: Dün yoktur, bugün vardır.
1: Burada,
0: ne demiş Mevlana? Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek burada, lazım. Çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim abi. O 2 şampiyonlukta güven seçimi yaptı Dursun Bey. Güven seçimini kaybetti. Rahmetli başkan Mustafa Cengiz seçimi kazandı. Yani burada Galatasaray'ın sen iç mekanizmasını bizlerden daha iyi biliyorsun. Uzun yıllardır takip ediyorsun. Yani Galatasaray'da yaşanan süreç böyle devam ederse hiçbir kongre üyesi de 4 yıl üst üste şampiyon yaptı olayıyla bakmıyor. Direkt
1: ben sana düşünülen ben, Salim. Galatasaray Galatasaray bu sene de şampiyon olsun. Tarihte ilk olacak değil mi?
0: Evet.
1: Yani 5 sene üst üste şampiyonluk tarihte bir ilk.
0: Evet.
1: Seneye seçim olmayacağının garantisi yoktur.
0: Net.
1: Bak bu sene de şampiyon olsa dahi önümüzdeki sene Galatasaray'da seçim olabilir. Yani oradaki değerlendirme ve bakış açısı biraz farklı.
0: Zaten Galatasaray
2: bir stoper transferi yapacak mı? Sol stopere.
1: Şu an
2: mesela Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçek gündemde mi?
0: Ahmetcan Kaplan'ı istese alır Galatasaray.
1: Zaten yani Yusuf'un istediği rakamlar
0: Yusuf zaten Elival'de
1: neredeyse Skriniar'a
2: yıllık ücret mi?
0: Evet, yıllık yani ücreti orada çok yüksek. Ahmetcan Kaplan'ı Galatasaray istesin. Şu an şu şartlarda bitirebilir.
2: Peki neden işte? Ben de bunu merak ediyorum mesela.
1: Var
2: yani Galatasaray mesela hep konuşuyoruz işte istese bitirir. İşte neden mesela yani bitmiyor?
0: Buradaki olay şu. İşte Nevzat abi aslında
2: iki isim
0: bak.
2: Yani Yusuf'la Ahmetcan gündeme gelmedi mi bu yaz döneminde?
1: Ben Ünlence'yi takip ediyorum. Ahmetcan Kaplan ne istiyor yıllık?
0: Yani tam net
1: minimum
0: rakam
1: 2.5. Bak minimum 2.5.
0: 2-2.5 ister.
1: Sen elinde zaten bak tam öyle ya da böyle 4 senedir senin şampiyonu Abdülkerim var. Abdülkerim ne kadar alıyor? 2.
0: 2.
2: Yani, çok düşük kalmış.
1: Düşük kalmamış.
2: Abdülkerim'inki yani
1: Ahmetcan'ın
2: takımla
1: istediğim fazla.
2: Takımla kıyaslayınca
1: Ahmetcan Kaplan Ajax'a ne kadar alıyor? 600 maksimum yani, 600'dür.
2: Belki doğru. %50'si belki %40'ı.
1: Vermezler birden.
0: Vermezler, doğru söylüyorsun.
1: 600 maksimum 600'dür.
0: Yurt dışında mesela şöyle diyeyim Furkan, ben mesela Trabzonspor'la ilgili örnekler verirken özellikle de scouting transferlerinde ne diyorum? 5 milyon euro bonservis verdi olayıya, yaklaşık
2: 900 bin euroymuş Ajax'taki aldığı rakam.
0: Bak 900 bin euro.
2: Net rakama.
1: Net rakam. Mi?
2: Evet.
0: Net, brüt de muhtemelen 1.5 civarındadır. 1.8 civarındadır.
1: Ahmetcan'ı kaça aldı Ajax? Trabzon'a.
0: Vergilerle vesaire.
2: Bonservisini hatırlamıyorum.
1: İyi bir bonservis verdiler.
0: Yani 13-14 bandında mı verdi?
1: Bak,
0: bakalım.
1: İyi bir bonservis verdikleri adama ödedikleri ücrete bak.
0: İşte doğru olan bu. Trabzonspor olayda doğru olanı yaptı.
2: 9,5 milyon euroya gitmiş.
0: Bonuslar var mı? 10 milyon euro verdi adama.
1: Ahmetcan Kaplan'ı zaten çok
2: böyle. Sonraki satıştan %15 pay.
0: Çok güzel.
2: 5 yıllık sözleşme imzalanmış. 2022 yılında gitti Ahmetcan. Evet, zaten 1 yılı kaldı.
1: Ahmetcan Kaplan çok böyle yani hatta son fazla oynamadan galiba zaten bir potansiyel olarak Ajax tarafından transfer edildi ama
0: Nevzat abi 2022'nin 9,5'ü artı bonuslar vesaire yaz transfer döneminde 2026-2027 yaz transfer döneminde şu anın 20'sidir.
1: Net.
0: Öyle düşünüyorum.
1: Doğru.
2: Galatasaray Arsenal gelişiyor ve yükseliyor. Çok sıcak. Yani dış basında İngiltere medyasında Telegraph'ın bir haberi vardı, işte Galatasaray'ın Martinelli ve Elmaneri'ye olan bir ilgisi var Arsenal'ın genç oyuncusu. Bu görüşmelerde Arsenal'ın da Osimhen'in şartlarını sorduğuna dair bir transfer iddiası var Telegraph'ta.
1: Yani sonuçta Osimhen'le ilgili sadece Arsenal değil,
0: Atletico Madrid de istiyor.
1: Ciddi olmayan şeyler de yazılıyor bu arada. 65 yazmışlardı. Yani Galatasaray Osimhen 65'e falan vermez.
2: El
1: Galatasaray
2: iddiası
1: bak,
2: var.
1: Yani şu an Galatasaray Osimhen'i satıyorum dese 150'den aşağı bırakmaz.
0: Evet.
1: Bak Osimhen ben gidiyorum. Tamam ben seni satıyorum. Karar verdim. Denildiği an 150 alt limittir. 150. Hadi onun pazarlıkta 140 diyelim. Aynen. Bu rakama bırakır. Ama şu an Osimhen'i satmak Galatasaray'ın şampiyon deniliyor ya şampiyonluktan vazgeçmesi anı. Psikolojik olarak Galatasaray'da yaratacağı tahribat çok büyük bir deprem etkisi yaratabilir.
0: Düşünsene bir de yani
1: öyle böyle değil. Osimhen'in şu an
0: çok çok yani, önemli golcüler.
1: Bunu biliyorum. İtalyanlar şöyle yazıyorlar. Yani o kadar olaydan kopuklar ki, ya da bu bir pazarlama stratejisi onlar için. Çünkü bizim sosyal medya bazen hani medyada biraz bunlardan etkilenebiliyor Salim. İtalyan şunu yazıyor. Bugün gördüm. Galatasaray Osimhen'i satarak yaratacağı, işte alacağı parayla Leao'ya finansman sağlayacak.
0: Di Marzio mu yazmış?
1: Ben buna güldüm.
0: Di Marzio'nun haberi mi?
2: Ben görmedim.
0: Ya bu arada şunu söyleyeyim.
1: Ben Leao'ya finansman sağlamak için Osimhen'i mi satacağım yani?
0: Yani şunu
1: akıl var, mantık var. Yani açıkçası Galatasaray'ın son yıllarda bizim izlediğimiz, Dursun Özbey'in bize gösterdiği, izlettiği Galatasaray'la bu örtüşmüyor. Geç kalındı, doğru.
0: İtalyanlar yazmış bakalım direkt.
1: Tabii tabii, o ciddi alınacak şey değil ama sonuçta Arsenal attı da hareketli. Ama yani Galatasaray şu an gün içerisinde bir telefon trafiği yaptım. Dört koldan saldırıyoruz. Şu an o pozisyonda Galatasaray. Dört koldan saldırıyor. Böyle bir planlama.
2: Menajerlerin getirdiği isimler var mı?
1: Bu da yani bu son dönemde
0: mesela son
1: buna da şey yapıyorlar. Yani Galatasaray
2: biraz plan buna mı dönüyor gibi?
1: Sanmıyorum yani.
2: Salim?
1: Esas planı olmaz.
0: Yani şöyle oluyor, ben söyleyeyim. Menajerler direkt öneriyor. Scouting ekibi izliyor. İzledikten sonra zaten beğenilmişse oyuncu, onu ilk gönderen menajerle irtibata geçiliyor. Ardından resmi ilgi yazısı, resmi teklif, transfer süreci başlıyor. Süreç bu şekilde ilerliyor. Şunu da az önce Nevzat abi İtalyan medyasında yer alan haberlerden bahsetti. İtalyan medyası özelinde, özellikle de bizim Süper Lig kulüplerinde taraftarlar, transfer özellikle de hem medyada hem sosyal medyada ilgi odağı olduğu için İtalyan medyası devamlı transfer haberleri yazıyor. Bizler de gazeteciyiz. Sezen Aksu'nun dediği gibi masum değiliz hiçbirimiz, ancak şöyle bir durum var. Çok ciddi şekilde, daha önce bunu Son Sayfa yayınında sevgili Emre Kaplan'la da konuşmuştuk, kulüpçü davranıyorlar. Örneğin Furkan Yıldız'la Türkiye'den bir kulüp ilgilensin, İtalya'daysa bonservisi, İtalyan bir kulüpteyse direkt ilgi boyutundaki olayı anlaşmaya yakın, şu kadar bonservis isteniyor, teklifler reddedildi. Yani çok abartıldığını düşünüyorum. Victor Osimhen'den zaten vazgeçersen...
1: Ama orada, orada İtalyan...
2: Bu bizde de yapılıyor bu arada.
1: İtalyanlar aşırı
0: bana,
1: şey...
0: Bana... Ben gazetecilik olarak bakmıyorum.
1: Yok yok, biz biraz bak ben sana söyleyeyim. Biz olanı vermeye çalışırız. Yani bazen yanılırız, şudur budur, ama biz benim lehime, şunun lehine, benim kulübüm, biz bu perspektiften bakmayız. Bazen bundan dolayı sosyal medyadan tepki görebiliyoruz. Ama İtalyanlar dediğin gibi yani, hatta ya Osimhen transfer sürecinde de bunu fazlasıyla yaşadık.
0: Net bir şekilde yaşandı.
1: Leao konusunda ya hakikaten komik yani, Galatasaray Leao'yu transfer etmek için Osimhen'den gelecek finansmanı bekliyor satarak. Böyle bir mantık olabilir mi? 8 tane Leao'ya ben değişmem Osimhen'i.
0: Yani şunu desem bugün, daha mantıklı desen
2: bugün
0: ki,
2: The Guardian'da yine İngiltere medyasında yani çok hani mantıklı gelmeyen kulağa bir başka iddia daha vardı. Galatasaray'ın McAllister'ı yakından takip ettiği Liverpool'dan şey, Arjantinli oyuncu. O konuda bir sıcak gelişme var. Oyuncunun babası oğlum Liverpool'da kalacak diye açıklama yapmış. Çok yeni bir açıklama.
0: Dani Olmo iddiası var mesela.
1: Ya Olmo zor.
0: Çok zor.
1: Zor. Ya McAllister bu arada, McAllister'ın ya dayısı ya babası. Şeyin çok yakın arkadaşı.
0: Kimin?
1: Okan Hoca'nın abiyi var ya.
0: Fuat Hoca.
1: Fuat Hoca'nın çok yakın arkadaşı. Öyle böyle değil yani. Hatta ben daha 2 sene önce falan muhabbetini yaptık. Dedim bir gün McAllister'ı istiyorum. McAllister'ı getir yani.
2: Şimdi buradan ama izleyenler bir anlam çıkarabilir. Ya, çıkarmalılar mı?
1: Ya hayır hayır. Ben kendi adıma yani McAllister'ı Galatasaray'a yakıştırdım yani. O zaman... Yani böyle bir yakınlık varsa ama bunu
0: böyle
1: kullanıp...
0: dersen direkt transfer haberi olarak
1: hayır, hayır. Transfer şey değil. Ama
2: çok bu arada yeni yani. Birkaç dakika önce ismi... babası açıklama yapmış. Oğlum Liverpool'da devam edecek demiş.
1: Fuat Hoca ya dayısı ya babasıyla çok yakın arkadaş.